0: yavaş yavaş kendi Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı o savunma sistemlerinin yetersiz olduğunu ve kendi işbirliklerini kurması gerektiğini görmesine yol açtı. Bu da işte Mekke İttifakı'nı da beraberinde getirdi. Pek çok başka ittifaklar da gelebilir belki de bölgeden. Çünkü bu güvenlik arayışı her geçen gün artıyor değil mi hocam? İbrahim hocam sizle de konuşayım.
1: Yani siz şu an ekranın ortasındaki maddeler, insanlığın bir arayışı var. Sebep daha başta söylediğimiz gibi Birleşmiş Milletler'in yeterince bir güvenlik sağlayamaması. O nedenle de artık eski çift kutuplu dünya yok. Tek kutuplu bir dünya vardı, artık onun da bir hükmü kalmadı. Şimdi ister istemez devletler kendi bölgesel ittifaklarını oluşturmak zorunda kaldılar. Çünkü tek başlarına yetemiyorlar. Tek başlarına saldırılara cevap veremiyorlar. O nedenle ekonomik güçlerini, siyasi güçlerini ve askeri güçleri varsa onları bir araya getirerek bir pakt oluşturuluyor.
0: Bir de bu paktlar şimdi Birleşmiş Milletler gibi tabii çok büyük bir örgütten bahsediyoruz. Onlar kadar büyük bir yapılaşma, yapılanma söz konusu değil ama daha hızlı karar almaları, daha hızlı faaliyete geçmeleri, o aktörlerin bir arada olması, daha küçük ve kompakt olması da bu faaliyetleri de aynı zamanda hızlandırıyor değil mi?
1: Tabii ki şimdi bu paktlar aslında az bir rakam değil. Mesela BRICS ülkelerinin toplam nüfusu yaklaşık 3,5 milyar. Hı hı. Yani dünya nüfusunu 8 milyar dersek neredeyse %40.
2: Az dünya ekonomisinin de %35'iydi sanırım hocam oluşturuyor. Enerji kaynaklarının da en önemli kısmı yine BRICS ülkelerine ait.
1: Onlar da yine Şangay İşbirliği örgütü de az bir örgüt değil. Mesela biz Mekke Anlaşması diyoruz. Ben nüfuslarına baktım. 370 milyon. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın toplam nüfusu 370 milyon. Bu da az bir nüfus değil. Ve bu paktlar kendi güçlerini gerçekleştirirse ki bu paktların oluşma sebebine karşı kuruldu bunlar. Bunlar bir biçimde gerek ekonomide bazı sıkıntıları var işte mesela Amerika'nın bu sivit işlemleri var. Hı hı. Amerika'dan onay almaksızın dolar üzerinden ödeme yapamıyorsunuz. Dünyayı adeta ahtapot gibi kontrolü altına almış. Şangay İşbirliği Örgütü'nde ise esas hedef milli para birimleriyle alışveriş yapmak. Bunun gibi alternatif çözümler geliştiriyor devletler. Ki bunu da bir biçimde yapmaları lazım. Şimdi biraz evvel yargı boyutunda, Birleşmiş Milletler'in yargı boyutunda aslında uluslararası boyutta iki tane mahkeme var. Bir devletleri yargılayan var, Uluslararası Lahey Adalet Divanı var. Şahısları yargılayan Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Fakat ne yazık ki Birleşmiş Milletler'in kaderi bunların da başına geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı. Kimi devlet yakalayacağım diyor, kimi devlet hiçbir şey yapmıyor. Yani Amerika'ya Netanyahu herhalde yarın veya öbürsü gün gelecek.
2: Trump'ın bugünkü açıklamalarında çok özür dilerim. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de ciddi bir şekilde kapatılması gerektiği yönünde kararlara uymayın diye de açıklaması vardı. Yani bu bile açıkçası Birleşmiş Milletler'in ne kadar tartışmaya açıldığını da yani en önemli ki savaş suçlusu şimdi insanlığa karşı işlenmiş suçlarda Esra Hanım açıkçası geriye zaman aşımı da olmaz. Yani bu tür savaş suçu işlemiş birinin cezasının affedilmesini bana sorarsanız Trump hiç isteme durumu yok. Hı-hı. Dünya vicdanının da insanların bir defa vicdanını yaralayacak bir karar ama işte maalesef işte bugün bunları da konuşmak zorunda kalıyoruz. Doğru. Yani bir savaş suçlusunun baktığımızda yargılanmaması üzerine ki Amerika'nın kendi yine kurduğu sistem üzerinde onu eleştirdiğini de görüyoruz. Pardon yani hocam kusura bakmayın.
1: Maalesef Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı ve hakimlerine yaptırım uyguluyor Amerika şu anda. Hatta bir Fransız üye vardı. Kredi kartları falan hep bloke edilmiş. Adam günlük alışverişini bile yapamıyor. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Biraz evvel işte Canan hocam olsun, Cihan hocamız olsun şeyi söylediler. Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması

0: aslında bizi çok aşan bir konu olduğunu farkında olarak söylüyorum bu cümlemi. Birleşmiş Milletler'in yaptırım gücü yoktur. Bir yaptırım gücü olması lazım. Bu illa askeri güç değil. Mesela devletlerin, işte Birleşmiş Milletler'in elinde aslında bir güç var. Devletlerin meşruiyeti Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasıyla da alakalı.
1: Normalde hocam Birleşmiş Milletler'in bir güç kullanma etkisi de yok mu normal
0: yok.
1: Süreçte?
0: Birleşmiş Milletler'in askeri gücü yoktur. Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi diyelim bir karar aldı, müdahale edilecek. Ona devletler gönüllü olarak asker veriyorlar. Hı. Onun dışında olmuyor. Askeri gücü yok ama devletlerin meşruiyeti de Birleşmiş Milletler'den geçiyor. İşte bu aslında Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın büyük bir gücüdür. Eğer burada düzgün ve adil bir işlem gerçekleştirilmiş olsa Birleşmiş Milletler Teşkilatı dünya devletleri üzerinde yaptırım gücü olur. Yani bu illa şey demek değil ya, gidip savaşalım falan değil.
1: İşte hocam yaptırım gücü olur ama yani burada da işte çıkarlar söz konusu olduğu da kim kime yaptırım yani yapacak, onun, kim kime yaptırım yapmayacak.
0: Bir de orada bizde şey var ya, yasama, yürütme, yargı diye evet. Bir şey var. Devlet erkleri açısından yasama şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Yürütme Güvenlik Konseyi'nde, yani icra. Bir de yürütmenin yapıp etmelerini ve yasaların da anayasaya uygun olup olmadığının denetlenmesi yargı tarafından yapılıyor. Bu üçlü erk aslında Birleşmiş Milletler'de yoktur. Birleşmiş Milletler'de yasama var, genel kurul var, anayasası kuruluş ilkeleri var, yürütme kurulu yani icrayı Güvenlik Konseyi yapıyor. Fakat yargı yoktur. Eksik burada. Hı hı. Yani orada Birleşmiş Milletler kuruluş ilkelerine, kısacası anayasasına diyelim, anayasasına göre devletlerin yapıp etmeleriyle alakalı bu şekilde bir yargı boyutu da olsa mesela Birleşmiş Milletler'de ve eşit oy hakkı tanınsa, sanırım Birleşmiş Milletler'de bir düzelme, teşkilatta bir düzelme gerçekleşir. O dünyayı da düzenleyebilir. Yani şimdi insan haklarıyla alakalı karar aldığında bunun uygulanmasıyla alakalı adımları yürütme atacak. Yürütmede eşit oy hakkı olmadığı için yürütmeden doğru dürüst bir karar çıkmıyor. Biz dünya 5'ten büyüktür diyoruz ama dünya 1'den de büyük. Yani orada 5 üyeden bir tanesi veto hakkına sahip, bir tanesi hayır dediği zaman karar çıkmıyor.
1: Evet.
0: Yani bir devlet koca bir dünyayı teslim alıyor.
2: Orada devletler şeyi de bulmuşlar hocam. Bu savaş konusunda ya biraz önce söylediklerimi yine teyit ederek şunu ifade etmek istedim. Normalde Birleşmiş Milletler'in, yanlış hatırlamıyorsam, ikinci maddesinde ülkelerin birbirine savaş açma konusunda hüküm durumu var. Ve ikinci madde gereği sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, zaten bir ülke bir diğer ülkeye savaş açarsa bununla ilgili yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden alınan kararla aslında müdahale edilebiliyor. Fakat şimdi devletler onun nasıl çözümünü buldu Esra Hanım? Mesela örneğin Ukrayna örneğini vereyim. Ukrayna, Rusya savaşı biz diyoruz. Ama Rusya bunu nasıl tanımladı? Askeri harekat olarak tanımladı. Hı hı. Veyahut da baktığımızda İsrail de İran'a saldırdığında bunu bir askeri harekat olarak ifade ediyor ve böylelikle bunun bir savaş kapsamına alınmadan, işte uluslararası hukuku delerek aslında savaş açmış oluyorlar.
0: Özel operasyon diyorlar buna.
1: Evet.
0: Yani Rusya maalesef da aynısını söyledi. Özel operasyon diyor. Bildiğimiz savaş işte bu. Ama kelimeyi siz değiştirirseniz
2: tabii orada güç de açıkçası
1: de
2: devreye giriyor.
1: Kilitlemiş, kandırmış tabii. Oluyorsunuz bir yerde. Yani uluslararası hukuk da dediğiniz gibi oldukça önemli. Güçlüye başka, zayıfa başka uygulanması, özellikle cezasızlığın sona ermesi konusunda da mesajlar geldi. Başkan Erdoğan da bu mesajları yaptı. Bir de küresel sistem kriz çözmekte tıkandığında bölgesel sahiplenme devreye girmeli dedi. Bu mesaj da oldukça önemliydi değil mi hocam?
2: Elbette haklısınız. İşte biraz önce aslında bu bahsettiğimiz temel çerçevenin içerisindeki bir durumu ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Nedir o? Siz Birleşmiş Milletler'le uluslararası

0: sistemde yaşanan gelişmeleri, yani savaşları engelleyemiyorsanız, barışı getiremiyorsanız veyahut da ekonomik olarak da sadece savaş bağlamında değil, daha eşit sürdürülebilir bir ekonomiler ya veyahut da baktığımızda küresel işte iklimden bahsetmemiz gerekir, burada çevreden bahsetmemiz gerekir. Şimdi bunları sağlayamadığınız takdirde işte ki maalesef sağlanamıyor. O zaman devletler de ne yapıyorlar? Kendi işlerinde bir arayış içerisine giriyorlar. Hem savunma anlamında hem ekonomi anlamında ve başka başka alternatifler üzerinden bir araya gelerek oluşumlar içerisine gidip aslında işte bu adil olmayan veyahut da işte hep güç üzerinden, maalesef biraz önce de ifade ettiğim üzere güç üzerinden hareket edildiğinde ülkeler bir araya gelerek bir güç birlikteliği hayata geçirip bunun üzerinden de güç dengesi yaratmaya çalışıyorlar. Maalesef sorunları çözmesi gereken yer Birleşmiş Milletler, ama Birleşmiş Milletler sorunları artık çözemiyor. Maalesef bu 5 daimi ülkenin uluslararası sistemdeki onun tahakkümüne göre de hareket ediyor. İşte biraz önce bahsettik. Bugün işte Rusya gerçi Ukrayna'ya savaş açtım dese de hangi ülkeleri bir araya getirip siz Rusya'ya karşı bir ordu kurup savaştıracaksınız? Örnek veriyorum. Şüpheli. Amerika'ya karşı bunu yapamazsınız. Hı hı. Çin'e karşı bunu yapamazsınız. Hatta Fransa ve Çin'e karşı, özür dilerim, İngiltere'ye karşı da yapamazsınız. Çünkü onlar da Amerika'nın, Batı'nın müttefiki. Ama bu yarattığınız sistem artık sorun çözmüyor. Evet. Sorun çözmediği için de ülkeler bölge, yani biraz da bölgeselleşme diyebileceğimiz farklı alternatif kurumlar üzerinden de hareket ediyor. İster savunma paktları olsun bu, isterseniz ekonomik işbirlikleri çerçevesinde alalım, ama bu tamamen sistemin artık tıkanmasından kaynaklı. Çünkü 193 tane ülke var baktığımızda Esra Hanım, ve şimdi siz artık 5 tane büyük ülke var diyebilir misiniz? Yani dünyada bu 5 aktör. Türkiye bir buradaki en önemli aktörlerden birisi, veyahut da Japonya veyahut da işte Pakistan. Baktığımızda bak, Latin Amerika'dan hiç konuşulmuyor. Çünkü güney biraz daha geride kalır kuzey yarımküreye göre. Ama Brezilya gibi bir önemli aktör var. Veyahut da Avrupa'da baktığımızda Almanya mevcut. Şimdi artık bu ülkeleri görmezden gelmek veyahut da baktığımızda yine Asya'da veyahut da Afrika'da, Latin Amerika'daki gelişmekte olan veyahut da bu ekonomik anlamda da adaletsiz olan sistem içerisinde bu ülkelerin seslerini duymamak, bu ülkelerin bu şekilde ya nasıl söyleyelim, belki doğru tabir olur mu, çırpınmalarını, hı hı, görmezden gelmek veyahut da Dünya Bankası üzerinden, IMF üzerinden hala borç içerisine sürüklemek ne kadar adil? Bu ülkeler neden işte bir arayış içerisine giriyor? Ya çok basit bir şey var. Bir Venezuela örneği mesela gözümüzün önünde. Yani bir ülkenin devlet başkanı Güpegündüz kaçırıldı, götürüldü.
1: Bir yanda Birleşmiş Milletler toplantısı yapılırken diğer yanda başka bir ülkenin devlet başkanı Amerika Birleşik Devletleri devletlerinde tutsak, hapis.
0: Çok yaşayın ve şu anda yargılanacak. Niye? Bir başka ülkenin baktığımızda hukuku üzerinden, ama seçilmiş bir meşruiyeti olan siz bir ülkenin liderini götürüyorsunuz. Veyahut da Mahmut Abbas gibi bir ülkenin liderini işte örneğin vize vermiyorsunuz. Ve ülkenize almıyorsunuz. Şimdi burada o zaman neyi konuşuruz o zaman Esra Hanım? Biz bu ülkelerin her birinin yeni arayışlar içerisine girmesini konuşuruz. İşte Güney'in özellikle işte Latin Amerika ülkelerinin Amerika'ya olan o tek taraflı bağımlılıkları, şimdi bu ülkelerin buradan çıkmak isteği veyahut da Afrika'nın yaşadığı birçok sorun, bugün o kadar çok örneğin, gelelim kendi coğrafyamıza gelelim, hangi sorunu Birleşmiş Milletler veyahut da bu aktörler çözebilmiş? Yani ben şimdi şöyle örnek vereyim, Afrika'da hem Amerika, ki Afrikom askeri kuvvetleri var. Hangi sorunu çözmüş? Çin birçok yatırım yapıyor ama Afrika'da hiçbir sorunu çözmedi. Hatta kendi ülkesinde kendi vatandaşlarını işçi olarak götürüp yeni bir kolonizasyon sürecini başlatıyor. Veyahut da Rusya, çok açık söyleyeyim, Sahra altı ülkelerde bugün baktığımızda Rus paralı askerlerini görüyoruz oradaki madenlerin çıkartılmasında. Şimdi orada Fransa vardı. Fransa gitti. Ki Fransa'nın eski sömürgeleri ki burada hiçbir sorunu çözemedi. Yerine Rusya geldi. Sorun çözülmüyor. Şimdi Sudan'da bu kadar sorun varken, belki de dünyanın şu anda en önemli, binlerce insanın hayatını kaybetti. İnsanların yerinden sürüldüğü Sudan'da bir savaş var. Sorunun çözümü maalesef ne Birleşmiş Milletler veyahut da bu 5 aktörün çözdüğünü görmüyoruz. Derinleştirdiğini görüyoruz. Hakeza Yemen. Çok basit, gözümüzün önünde İran var ki işte o 5 üyeden bir tanesi savaş açtı buraya. Evet. Şimdi bunların düşündüğümüzde maalesef sistemin gerçekten de iflas ettiği

0: sorunları da çözemediğini görüyoruz.
1: Şimdi Birleşmiş Milletler zirvesine mesajlara damga vuran o Başkan Erdoğan diplomasi trafiğine bir bakacağız efendim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geldi Başkan Erdoğan. Birçok devlet lideriyle de yine önemli görüşmeler yaptı. Bir izleyelim, sonrasında devam edelim.
2: Türk evinden böyle çıktı, A Haber ekibine selam verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler koridorlarında boy gösterdi.
3: Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. kurul toplantısına çevirmiş vaziyette. Şu an için biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk evinden çıkmasını bekliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden çıktı ve yürüyerek Birleşmiş Milletler binasına doğru gidiyor. Ama olağanüstü güvenlik önlemlerinin olduğunu da söylemeliyiz.
2: Tarihi zirve mesajlarıyla damgasını vuran Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kapsamındaki diplomasi trafiği de yoğundu. İlk olarak görev süresinin sonuna yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. İsrail'in Gazze'deki ateşkese rağmen kanlı saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Başkan Erdoğan, Batı Şeria'daki işgalin genişletilmesi ve Kudüs'teki provokasyonlara da tepki gösterdi. İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesine de değinen Başkan Erdoğan, adadaki Türk halkının egemenliğini ve eşitliğini yok sayan hiçbir girişimin netice vermeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan ardından da Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel krizler masaya yatırıldı. Enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan temaslarına Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde basına kapalı görüşen iki lider, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda derinleştirilmesine ilişkin meseleleri ele aldı. Erdoğan ardından da İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı kabul etti. İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Hürmüz ve Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğinin de altını çizdi. İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında devam eden vahşi eylemleri de iki liderin gündem başlıkları arasındaydı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temasları Asya-Pasifik bölgesine de uzandı. Japonya Başbakanı Takayuki'yi de kabul eden Erdoğan, görüşmede küresel krizler ve ikili ilişkiler gibi önemli meseleleri masaya yatırdı. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile de bir araya geldi. İki lider görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanış başta olmak üzere küresel krizleri ele aldı.
1: Evet, Başkan Erdoğan pek çok devlet lideriyle önemli görüşmeler yaptı. Guterres'le de bir görüşme yaptı. Bununla birlikte o görüşmeleri de yoğun diplomasi trafiği de bir yandan devam ediyor. Can Hocam, görüşmeleri bir değerlendirelim isteyelim. Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği New York'ta devam ediyor. Yalnızca Birleşmiş Milletler'deki o konuşması da değil, temasları da oldukça önemli bu anlamda. Diplomasi trafiği de New York'ta yoğun bir şekilde sürdürüyor ama gelecek mesajlar da önemli. Şimdi Trump'la yaptığı görüşme, sonrasında Guterres'le yapmış olduğu görüşme, şu anda da ekrana görüntüler geliyor. Pek çok liderle bir araya geldi Başkan Erdoğan. Bir yanda da bir görüntü vardı, arkadaşlarım bulabilirlerse. Trump'ın bir masada ortada oturduğu ve sonrasında yanında liderlerle Başkan Erdoğan'ın, Katar'ın, Şara'nın olduğu, Ürdün'ün olduğu bir toplantı da yaptılar. Burada Şara'yı da çok konuştuk. Şara'yı konuşurken Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu o diplomasi trafiğini de değerlendirmek gerekiyor zannediyorum. Orada oturmasını Şara'nın.
4: Çok önemli gelişmeler tabii bunlar. Öncelikle Guterres'le görüşmesi çok önemli, çok kıymetli. Türkiye'nin tezleri var. Özellikle revizyon hususunda tezleri var. Filistin hususunda, Lübnan hususunda ve pek çok noktada tezleri var. Bunların gündeme gelmesi tabii ki Guterres'in daha aktif olmasıyla ancak mümkün olabilir. Tabii ki Guterres görevi bırak.

0: çıkacak ve kendisi de bir özür şeklinde konuşma yaptı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Çok uğraştı ya da biz çok uğraştığını gördük.
1: Tabii evet, nasıl kapıyı değerlendiriyorsunuz? Guterres'in gerçekten aslında baktığımızda çok çaba gösterdiğini gördük değil mi?
0: Evet, özellikle Gazze konusunda, Lübnan konusunda defaatle çağrılar yaptı, ziyaretler yaptı. Aslında uğraştı ya da biz uğraştı şeklinde gördük. Ancak sonuç alamadı. Özellikle kış aylarında Gazze'de yaşananları defaatle dile getirdi. Fakat maalesef şu güne kadar sesim kısıldı, kusura bakmayın.
2: Birleş Milletler'in çok özür dilerim. Hı. Kendisi kişi konuşuyoruz hocam, hani eleştiriyoruz, o yaptırım alma kararı olmayınca maalesef genel sekreterinin de tüm çabaları da göstermiş
0: kaldı. Olsa. Yani konuşup etkisiz olmak da çok acı. Böyle büyük bir kurumu temsil ediyorsunuz.
2: Şu kurumun etkisizliğinden kaynaklanıyor
0: hocam. Sözünüz tesirli değil. Dolayısıyla aslında tabii ki başkanlık makamına da hakkının verilmediği bir topluluk. Bu anlamda üzücü. Şu anda bile bakın ekranlarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın konuşması Guterres'in konuşmasından daha önemli ve daha tesirli. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bütün dünya buna daha çok ehemmiyet veriyor. Çünkü evet, gelecek programları Donald Trump'ın ağzından çıkan sözler perspektifinde ilerliyor. Guterres'in perspektifinde ilerlemiyor. Guterres'in temaslarından ziyade Donald Trump'ın temasları konuşuluyor. Bu yine çok önemli. Evet, çok önemli. Burada Donald Trump var ve Ahmet Şara'nın orada olması. Tabii ki Ahmet Şara Suriye'de önemli bir iş başardı. Çok önemli bir noktaya getirdi Suriye'yi. Aldığı nokta ve getirdiği nokta arasında dağlar kadar fark var. Fakat tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, Türkiye'nin desteğiyle ancak bunu yapabildi. Yine bu çok önemli. Haricinde ne var? Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle vurguladığı, ona da ben biraz değinmek istiyorum vaktimiz varsa
1: tabii,
0: kısaca.
1: Tabii.
0: Karadeniz güvenliği, bu çok önemliydi ve bu görüşmeler aslında evet Hürmüz'ün açılması, Orta Doğu'nun güvenliği, dünya enerji krizinin çözülmesi, iklimle mücadele gibi pek çok başlık ele alınırken bir taraftan da Karadeniz'in güvenliği içinde aslında Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmeler yapıyor. Şimdi bu tarz organizasyonlar, Birleşmiş Milletler, NATO, COP ve pek çoğu aslında bir network, bir lobicilik ağıdır da aynı zamanda. Siz orada kendi tezinizi öne sürersiniz, karşınızdakiyle iletişime girersiniz, bir takım anlaşmalar yaparsınız ve bir yol izlemeye çalışırsınız. Bütün devletler dosyalarla giderler. Ekonomi anlamında, ulaşım anlamında, askeri birliktelikler anlamında ya da eğitim gibi pek çok farklı alanda dosyalarla gidiyorlar. Dolayısıyla bu görüşmeler çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları da bu anlamda önemli. Gelelim Karadeniz meselesine. Şimdi Hürmüz Boğazı kapandı, aylar geçti, açılamadı. Enerji krizi sadece bölgeyi değil dünyayı sarstı. Hürmüz'ü konuşuyorduk geçtiğimiz son birkaç hafta içerisinde. Babil Mendebi de konuşmaya başladık. Maalesef Kızıldeniz'in de kapanma ihtimali ciddi anlamda gündeme geldi. Şimdi iki boğazın kapanmasının getirdiği krizi dünya ne kadar kaldırabilir? Çok büyük bir soru işareti. Bunların yanında Karadeniz'in kapanma ihtimali de var. Bu çok fazla dünyada dile getirilmiyor. 2002'de savaş başladıktan sonra defaatle İngiltere Montreux'u aşarak askeri olarak Karadeniz'de konumlanmak istedi. Donanmasını Karadeniz'e indirmek istedi. Tabii ki bu mümkün değil. Dolayısıyla biz buna izin vermedik. Çünkü aslında savaş bahane edilerek Montreux'un aşılması burada gündeme geliyordu. Geldiğimiz noktada barışla ve Birleşmiş Milletler'in çizdiği çerçeve içerisinde bir anlaşmayla birlikte Karadeniz'de savaşmazlık ve seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi gerekiyor. Ancak yine altını çizmek istiyorum. Bu oraya donanma konumlandırarak ve bir çatışma alanı oluşturarak değil, özellikle İngiltere gibi Ukrayna'ya ciddi anlamda destek veren ve Rusya'nın da biz aslında İngiltere ile savaşıyoruz diye defaatle belirttiği bir aktörle değil. Yani çünkü siz eğer oraya İngiltere'ye indirirseniz, izin verirseniz bu savaşın daha çok belki de Karadeniz'e kaymasını beraberinde getirecektir. Çünkü Rusya onu zaten düşman olarak algılıyor. Ana aktör olarak görüyor ki zaten savunma sanayi adına ya da askeri desteğin yanında mali destek adına da ciddi anlamda Ukrayna'ya destek veren, istihbarat desteği veren, eğitim desteği veren pek çok alanda Ukrayna ile hareket eden bir İngiltere. Şimdi, evet, Ukrayna ayakta kaldı, bu kadar süre dayandı ve Rusya'ya da çok ciddi operasyonlar düzenledi. Çok ciddi yıkımlara da sebebiyet verdi. Ancak onu Ukrayna olarak yapmadı. Arkasındaki İngiltere ile birlikte yaptı. Aslında orada savaşan bir İngiltere aklı, İngiltere stratejisi vardı ve tabii ki Fransa ve diğer aktörler. Bunu da belirtmek gerekiyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Şimdi dünya gıdası için çok önemli bir Karadeniz'den bahsediyoruz. Dünya tahılının büyük bir bölümü Rusya ve Ukrayna'dan arz olunuyor. Özellikle Afrika'ya giden tahılın %40'ı Karadeniz'den geçiyor. Bakın şimdi Karadeniz'in tıkanması demek Afrika dediğimizde biz zaten açlıkla mücadele eden, yiyecek noktasında sıkıntı yaşayan ve yıllar içerisinde bunu aşamamış bir bölgeden bahsediyoruz. Oradaki açlıkla mücadele edip hayatını kaybeden insan ki kitlelerinden bahsediyoruz. Siz burada %40'lık bir payı da çekerseniz çok daha vahim bir süreci başlatmış olursunuz. Peki sadece tahıl krizi mi? Hayır. Tahılla birlikte yem, buğday, buğday zaten içerisinde de yumurta ve pek çok bunlara bağlı sektörlerde de kriz gündeme gelecek mi? Gelecek. Sadece Afrika'yı mı etkileyecek? Hayır, değil. Çünkü sadece gıda krizi de değil, enerji krizinin de arttığı bir süreci göreceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin tezi nedir? Boğaz kapanmadan, Karadeniz kapanmadan, boğazlarken tabii ki Karadeniz'e çıkan boğazları kastediyorum. Karadeniz kapanmadan önce, savaş buraya sıçramadan önce Birleşmiş Milletler'in bir mütabakat hazırlayıp taraflardan imza alması. Peki bu yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Daha önce yapıldı mı? Tahıl koridoruyla Türkiye evet. bunu başardı. Her iki taraftan imza aldı ve tahılla alakalı gıda krizi giderildi mi? Giderildi. Yani Türkiye burada bunu başarabiliyor. Mahir bir ülke. O halde bunun benzeri savaşsız barış ortamında Birleşmiş Milletler aktörüyle birlikte Türkiye'nin öncülüğünde bir güvenlik hattı oluşturulmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli bir tezi bu. Dolayısıyla görüştüğü ülkelerle bunu da dile getiriyor olması, aslında bu tezin de Birleşmiş Milletler'de gündeme gelmesi ve konunun daha ciddiye ele alınması için önemli. Şimdi Hürmüz'ün kapandığı, Babül Mendeb'in kapandığı, Karadeniz'de seyri seferin iptal edildiği bir dünyayı düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir felaket? Enerji arzı açısından felaket, işte gıda güvenliği açısından felaket ve hani 3. Dünya Savaşı gelecek, açlık olacak, su savaşları olacak senaryoları.
1: Senaryolar yıllardır. Çok da uzak değil galiba.
0: İşte filmlerde konu ediliyor, korku dolu anlar senaryo haline getirilip insanlara veriliyordu. Bunun yaşanması bu noktadan sonra artık kaçınılmaz olabilir. Dolayısıyla Karadeniz çok önemli ki özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da bununla alakalı görüşmeler yapıyor ve zaten kürsüden de değindi. Haricinde evet Arap ülkeleriyle, Orta Doğu ile yapılan görüşmeler çok önemli. Şimdi Hürmüz kapalı, Babil Mendeb'in kapanma ihtimali var. Yeni enerji rotalarının gündeme gelmesi önemli. Türkiye'nin burada yine çok önemli bir aktör olarak enerjinin doğudan batıya aktarılmasında rotada bulunması söz konusu. Dolayısıyla tüm bu görüşmeler hem barışın temin edilmesi, güvenlik ağının kurulması, yine enerji arzında aksaklık yaşamaması için Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda görüştüğü temaslar önemli. O masa çok önemli. Geçen sene çok konuşmuştuk bu masayı, hatırlayalım. Yine aynı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Donald Trump'la birlikte bu masaya başkanlık etmişti. Yine bu masa kuruldu. Orta Doğu konuşuluyor ve tabii ki biz Orta Doğu'yu konuşan önemli bir lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi görüyoruz. Neden? Savaşın içerisinde olmayan ancak barışı temin edebilecek Doğu ve Batı arasında bir köprü ve barış temin edebilecek askeri güce sahip bir ülke olarak o masada bulunması da aslında Orta Doğu'da barışa atılan önemli bir adım. Orta Doğu masasında Türkiye olmadığında maalesef Orta Doğu daha zayıf oluyor, daha savunmasız bir hale geliyor. Buna da değinmek gerekiyor.
1: Evet hocam, İbrahim hocam, siz ne söylersiniz? Özellikle Orta Doğu krizini konuşalım biraz istiyorum. Dünya ekonomisini de ciddi anlamda etkileyecek. Sadece ekonomi olarak değil, biraz önce Canan hocamız bahsetti. Yani petrolden gıdaya, ticarete, her şeyi, her alanı etkileyebilecek bir konu. Bu anlamda yine Başkan Erdoğan temasları da oldukça önemliydi. Orta Doğu krizini biraz konuşalım istiyorum.
3: Evet, Orta Doğu sırf bugünün meselesi değildi. İnsanlığın varoluşundan beri devam eden bir kriz, hala devam ediyor. Bu gidişle de devam edecek. Çünkü Orta Doğu'nun bulunduğu coğrafya, Mezopotamya bölgesi ve medeniyetlerin doğduğu yer o bölgedir. O yüzden de insanların en çok olduğu bölge de o bölgelerdir. Üstüne bir de son 20. yüzyılda petrol çıktı. Ardından sanayileşmeyle birlikte lojistik

doğalgazı var. Aynı zamanda kritik su yolları var. O yüzden de bu bölge paylaşılamayan bir bölgedir. Bu bugüne mahsus da değil. Geçmişteki savaşlara bakıyorum. Dünyada ilk barış anlaşması yine bu bölgede imzalandı. Mısırlılarla Hititler arasında Kadeş Barış Anlaşması. Hatta şu, bugün bir haberde o Kadeş Anlaşması'nın kil tablet üzerine yazılmış parçalarının bir tanesi Hattuşaş'ta, Çorum'da bulundu. Yani bu bölge hep böyle olmuştur. O yüzden de bu bölgede biz öyle çok uzun süreli bir barış havzası beklemeyelim. Bu böyle devam edecek. O şu an tokalaşmaların yapıldığı ve Trump'ın da başkan olarak katıldığı toplantıda katılan ülkeler Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkeler. Türkiye ve Amerika hariç onlar içerisinde. Belli ki Başkan Trump Cumhurbaşkanımızı da bu toplantıya davet etmiş ve birlikte bir görüşmeler var. Şimdi bu görüşmenin iki boyutu var. Bir medyaya açık olan boyutu var. Başkan Trump'ın konuşmaları. Bir de medyanın olmadığı, medyaya kapalı bölümü var. Esas orada ne konuşuldu? Eğer geçtiğimiz sene olduğu gibi bu Gazze'deki savaşın bitirilmesi ve bir ateşkes sürecinin başlamasıyla ilgili biliyorsunuz 3 adım vardı bunda. Birinci aşaması özür dilerim. Birinci aşaması esir takasları, yardım tırlarının içeriye girişi, İsrail'in sarı hattın daha doğusuna çekilmesi gibi maddeler vardı. Bunlardan bir kısmı yerine getirildi, bir kısmı gelmedi. Mesela İsrail doğuya çekilmedi. İsrail yine işgal ettiği yerlerde durmaya devam ediyor. Yine günlük 900 tır girecekti içeriye. İlk başlarda 700 tanesine müsaade edildi. Şu an 50 veya 100 tane tır ya giriyor ya girmiyor. Ve orada 2 milyon 200 bin insan açlıkla ve soğukla, çadırlarda yaşıyorlar. Büyük zorluklar içerisindeler. Yani daha birinci aşaması tamamlanamadı. İşte geçtiğimiz sene o 8'li grup bu bir anlaşmanın 3 aşamalı olarak gerçekleşmesiyle ilgili görüşmüşlerdi. Daha birinci aşama tam yerine gelmedi ki ikinci aşamaya geçilsin. İkinci aşamada Gazze'nin ayağa kaldırılması var. Güvenliğin sağlanması var. Hamas'ın silah bırakması ama orada geçici bir Filistin yönetiminin kurulması var. Üçüncü aşama ise Gazze'nin yeniden kurulması gerekiyor. Tamamen kurulması. O enkazların kaldırılıp yeniden inşası gerekiyor. Ve orada Filistin devletine bağlı bir bölge olarak kalması gerekiyor. Yani bugünkü konuşmalar, bugünkü toplantıda da zaten bu Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri ve artı Türkiye Trump'la bunu konuştular. Yani bu İsrail'in engelleri yüzünden bir sene önce alınmış olan kararlar hayata geçemedi tamamen. Yani daha birinci aşamayı tamamlayamadık. Halbuki ikinci aşamaya Ocak ayında geçilmiş olması lazımdı. Bugün Eylül ayının sonuna geldik neredeyse. 9,5 ay geçmiş. Hala aynı durum devam ediyor. Ve İsrail yine insan öldürmeye de devam ediyor. Yani bugün Cumhurbaşkanımızın konuşmasına verdiği rakam, bir sene evvel bir ateşkes anlaşması yapılmış ve İsrail 1500 tane insan öldürmüş hala, şehit etmiş Gazze'de. Yine çocukların ampute halinden bahsetti. Evet. Ampute deyince biraz yabancı dil kullanmış olduk. Türkçe karşılığı onun. İsrail'in saldırıları sonunda uzuv kaybına uğramış çocuklar var, insanlar var. Yani kiminin kolu kopmuş, kimisinin ayağı kopmuş. Bu insanlar desteğe muhtaç durumdalar. Yani engelli değil de uzuv kaybı yaşamış diyelim. O yüzden bugünkü görüşmenin sanırım açıklanmayan, basına kapalı olan kısmında
Trump'tan talep şu olmuş olmalı.

0: olması lazım. Bir an evvel bu birinci aşamayı tamamlayalım. İsrail sarı hattın gerisine çekilsin tamamen. Biliyorsunuz orada 3 tane hat vardı. Şimdi biraz zaman geçti, unutulmuş olabilir. Bir sarı hat var denizden doğuya doğru. Sonra sarı hattan mavi hat var. En sonunda da kırmızı hat var. İsrail 3. aşamada kırmızı hatta çekilmesi gerekiyor. Ama şu an daha 1. aşamayı bile tamamlamadı. Sarı hattın doğusuna çekilmedi hala. Bu toplantıda muhtemelen bunun için Trump'la görüşmeler olmuştur. Umarım bir netice alınır. Trump da bugün sözlerin arasında söyledi gerçi de Gazze ile alakalı, işte atılan adımın devamı getirilecek falan diye. Ümidimiz inşallah diyoruz yani. Evet. Keşke yapılabilse. Fakat ne kadar yapılır bilemiyorum. Şimdi Guterres'ten bahsettiniz de Gazze'den de bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Refah sınır kapısından Gazze'ye giremedi. İsrail müsaade etmedi. Oraya kadar gitti ama içeriye giremedi. Birleşmiş Milletler'in başındaki adam o içeri giremiyorsa biz Birleşmiş Milletler'in nesinden bahsedelim? Bir, ikincisi de bugün Birleşmiş Milletler'de çok çarpıcı bir toplantı ve imza töreni vardı. Birleşmiş Milletler ne o kurallarından biri neydi? İlkelerinden biri devletlerin sınırlarına, egemenliklerine saygı. Ve Birleşmiş Milletler binasında bugün Danimarka, Grönland Adası Başbakanı ve Başkan Trump bir imza töreni yaptılar. Ve neyi imzaladılar? Trump ikinci dönem başkanı olduğu zaman Danimarka'ya dedi ki Grönland'ı bize vermelisin dedi. Vermesen silahla alırız dedi. Askerle alırız dedi. Benim ihtiyacım var dedi. Danimarka ilk etapta reddetti bunu. İtirazı vardı. Hatta Avrupa ülkeleri de itiraz ettiler. Ama şimdi Danimarka ne dedi? Ben sana karşı duracak halim yok. Gel al dedi. Bugün de onun imza töreni yapıldı. Nerede yapıldı? Birleşmiş Milletler binasında yapıldı. Hani kuruluş ilkelerinde devletin sınırlarına saygı olacaktı. Çok tenakuz, çelişkili bir durum vardı.
1: Çelişkili anları da sahne oldu Birleşmiş Milletler. Evet. Yandan Trump'ın vermiş olduğu İran mesajları da oldukça önemliydi. Savaşın ortasında diplomasi arayışı vardı. İran'la anlaşma ihtimalinden söz etti. Washington İran heyetiyle görüşmeye açık olduğunu bildirdi. Tahran ABD'ye hala güvenmediğini bir yandan söylemeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da New York'ta Körfez ülkeleri bir yandan gerilimin düşmesini istiyor efendim. Trump'tan İran'a mesajlar da oldukça dikkat çekiciydi. Cihan Hocam, yani bir yandan Trump'tan mesajlar gelmeye devam ediyor. O mesajlardan en önemlisi belki de İran'la olan mesajlardı. O savaş ihtimalinde, anlaşma ihtimalinden söz etti. Hala da söz etmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız dönemlerde olduğu gibi. İran heyetiyle görüşmeye de Washington yönetiminin açık olduğunu bildirdi. Şimdi Trump'ın vermiş olduğu bu mesajlardan ne anlayacağız, ne anlam çıkaracağız?
2: Tabii aslında orada bu mesajların dışında birkaç mesajı daha vardı. Aslında İran'ı yerle bir ettiklerini, daha doğrusu donanma kuvvetlerini denizin dibine gönderdiklerini, işte askeri gücünü tamamen yok ettiklerini, nükleer silah sahibi olamayacağını, Kasım'daki seçimleri aslında biraz da işaret etti. Kasım'daki seçimlerden sonra da bir Amerika'daki biliyorsunuz ara seçimler var, Temsilciler Meclisi. Ondan sonra da bir anlaşma olabilir dedi ama şimdi Esra Hanım, burada Trump'ın kendi tabii çelişkileri de çok mevcut. Yani ne gibi çelişkileri mevcut? Bir defa bana sorarsanız ki aslında ortaya da çıkmış bazı şeyler var. O da baktığımızda savaşta istediğini elde edemedi 40 günlük savaşta.
1: Hocam bir kısa virgül koyayım. Başkan Erdoğan'ın görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Türk evine şu anda geri döndü Başkan Erdoğan. Geride bıraktığımız saatler içerisinde Türk evinden ayrılmış programları için temaslarını sürdürmek için bu alandan çıkış yapmıştı. Ancak şu anda gelen görüntülerle birlikte Türk evine geri döndüğünü görüyoruz. Bir liderler yemeği vardı.

0: bu yemeğe katılım gösterdi. Ardından da şu an itibariyle Türkiye saatiyle saatler 03.44'ü gösteriyor. 7 saat daha ileride Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye. Şu an Türk evine de tekrar geri girdiği anları canlı olarak gördük. Araya girmiş olayım hocam. Sizler devam edin.
1: Kaldığımız yerden devam edecek olursak şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Trump'ın kendi içerisinde de baktığımızda bir takım burada nasıl söyleyeyim, hem tezatlıkları var hem de kendisini zorlayan faktörler var. Yani birincisi Amerika'nın çok fazla askeri mühimmat harcadığını söylememiz gerekiyor ve bunlarla bir başarı elde edemedi. Şimdi özellikle bu hava savunma sistemleri ki bunun yerini de dolduramayan bir Amerika var. Şimdi ya askeri operasyon seçeneğine devam etse şunu biliyor ki hava saldırılarıyla bu işi 40 günde çözemedik. Bundan sonra da bu saldırılarla çözebilir miyiz? Ki bunun maliyeti ve bu aslında tükettikleri mühimmatın yerine getirilememesi. Ama şimdi diğer taraftan bir müzakere ve barış anlaşmasına oturacaksa şimdi burada da şöyle bir durum, Trump'ın ve Amerika'nın da elbette yenilmediği algısının olduğu bir aslında zaferle çıkmış olduğu algısını da vermesi gerekiyor. Şimdi hatırlarsanız o 40 günlük savaşın sonrasında bir 14 maddelik daha sonra işte 7 maddelik birçok ateşkes anlaşması ortaya çıktı. Ama şimdi o ateşkes anlaşmasına baktığımızda hiçbiri Amerika veyahut da Trump'ın başarısı üzerine değildi. Biz İran'ın isteklerinin çok daha fazla yansıtıldığını görmüştük. İşte dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, baktığımızda ambargoların kaldırılması, İran tüm direniş ekseni cepheleri, yani buna özellikle o dönem Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sonlandırılması, askeri füze ve bildiğim kadarıyla askeri yine kapasitesinin burada sınırlandırılmaması, bir nükleerle ilgili açık kapı bırakılmıştı. Ama şunu gördük, o anlaşmaya da biz Trump'ın çok riayet etmediğini. Çünkü anlaşma açıklandığında tüm dünyadaki yaşanan maddelere baktığımızdaki algı tamamen İran'ın lehine olduğu yönündeydi. Şimdi diğer taraftan şöyle bir zorlukla da karşı karşıya yatıram. Ya buradan kötü bir anlaşmayla çıkarsa, bir defa Avrupa güvenlik, Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi sarsılmış durumda. Yani ve çok güçlü bir İran'ın Orta Doğu'da çok daha fazla etkin olabilecek bir İran'ın önünü açabilir. Şimdi bunun bir anlamda da baktığımızda bunun da olmasını istemiyor, sınırlandırmaya çalışıyor. Ama bununla da başarılı olamayan yine bir baktığımızda Amerika ve Trump var. Hı hı. Bunun dışında şöyle de değerlendirmek gerekir burada Esra Hanım. Şimdi Amerika biraz Avrupa'daki işte NATO 3.0 üzerinden konuşuyoruz. Avrupa güvenlik mimarisinde o yük paylaşımının hem maddi olarak hem de askeri olarak Avrupalıların üstlenmesinin bir benzerini biraz Orta Doğu'dan da talep ettiğini söylememiz lazım ki Asya Pasifik'teki aslında yine müttefikleriyle de Japonya'dan, Güney Kore'den istediği tam bu yönde. Şimdi Orta Doğu ülkelerinden de yani bu güç paylaşımında ekipman alımının Amerika'dan oldu ki bunu aslında belirtmeye de gerek yok. Yani bütün askeri ekipmanınızı Amerika'dan alacaksınız. Aslında o savunmanızı kendiniz güçlendireceksiniz. Ama arka planda ben tabii ki sizi korumaya devam edeceğim. Ama bu güvenlik mimarisi biraz tartışılmaya açıldığı gibi çok da sarsıldı. Şimdi Trump bu çelişkilerle gidiyor. Şimdi diğer taraftan biraz önce Canan Hocam da bahsetti. Mazot, enerji, özellikle mazot fiyatlarının artışı. İrfan Bey de bir önceki yayında da takip etmiştim. Sağ olsun günlük olarak Amerika'daki petrol fiyatlarını söylüyor. Benzin fiyatlarını. Şimdi bunu da düşüremiyor. Amerika halkı her ne kadar büyük şehirlere sahip olsa da Esra Hanım, yani kırsal bölgesi de çok fazla. Ve çok refah toplumu. Yani araba çok fazla kullanıyor. Ve fiyatlar artmaya başladıkça ki
0: bu artışlarla da çok sık karşılaşmıyorlar aslında.
1: Tabii bir anda savaşla beraber karşılaştıkları bir gerçeklik oldu. Yani dünyada enerji fiyatları sadece Amerika dışında diğer ülkeleri etkilemiş değil. Burada tabii Ukrayna ve Rusya savaşını da bir kenara yazarak söylemek lazım. Amerika'yı da ciddi oranda Amerikan halkını da etkiledi. Şimdi içeride şunu da anlatamazsınız insanlara. Yani İran savaşını daha doğrusu satamadı da. Yani Amerikan halkı da bunu çok satın almadı. Çünkü kendinden binlerce kilometre ötede bir başka kıtada yaşanan gelişme ve insanlar bunu kendileri anlamlandıramıyorlardı. Ve diğer taraftan bu işin çok fazla işte İsrail yüzünden savaşa girdik algısı da ortaya çıkmaya başlayınca şimdi Trump'ın önünü elini kolunu bağlayan seçenekler var. İran'ın istediğini yaparsa Burada İran'ı çok güçlendirmiş, evet, olacak. Ama diğer taraftan savaş

0: açsa yine sonuç elde edemeyeceğini biliyor. Biraz açıkçası bu savaştan hep İrfan Bey'in söylemiyle çıkmak istiyor ama burada çıkarken de bir zafer yazması lazım. Bu zaferi de yazamadığı için baktığımızda aslında ya şöyle bir şey, hala çok gri alanın bırakıldığı. Trump'ın sürekli olarak anlaşmaya yakınız, anlaştık deyip daha sonrasında veyahut da işte İranlılar bize bilgi haber gönderdi, anlaşma yapmak istiyorlar. Bir gün sonra ya İranlılar zaten onu tekzip ediyor, hı hı, veyahut da Trump bir gün sonra yine çok farklı bir açıklamayla bir anda bir bakıyoruz ki 180 derece farklı bir, evet, pozisyonda konumlanmış durumdayız.
1: Evet.
0: Şimdi baktığımızda bir arayışı var ama bence İsrail öyle bir bataklığın içine soktu ki Trump'ı ve Amerika yönetimini.
1: Bir türlü çıkış yolu da bulamıyor.
0: Maalesef
1: gibi
0: dediğiniz
1: görünüyor.
0: Bir
1: Canan
0: türlü
1: Hocam,
0: yolu
1: size söz vereyim, artık süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizden de bu konuyla ilgili birkaç yorum alayım. Sonrasında size veda edeyim.
2: Evet, İran Savaşı tabii kritik. Tabii ki bu Birleşmiş Milletler'in de ana meselelerinden bir tanesi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında geçen bir savaş değil. Aslında bölgeyle alakası olmayan, savaşla alakası olmayan ülkelerin de cezalandırıldığı bir savaş. Neden? Çünkü biliyoruz ki enerji kriziyle birlikte maalesef petrol fiyatları arttı ve bu da tedarik zincirini etkiledi. Dolayısıyla enflasyon arttı, gıdaya ulaşım zorlaştı. Önümüz kış, kışla alakalı çok ciddi problemler söz konusu. Hem Avrupa ülkelerinde hem de dünyanın genelinde. Hürmüz'ün kapanması problem dedik. Babil Mendebi'nde kapanma ihtimali var. Biliyorsunuz Suudi Arabistan Hürmüz'ü kullanıyordu. Hürmüz kapanınca Yanbu Limanı ile birlikte Babil Mendeb'den petrol arzına devam etmeye başlamıştı. Daha çok ağırlık vermeye başlamıştı bu limana. Ancak şimdi buranın da kapanması, dünyanın en önemli petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın bu alanı yavaş yavaş terk etmesiyle birlikte ciddi açıklar meydana gelecek ve dünyanın farklı bölgelerinde İran'la, Amerika'yla, İsrail'le hiç alakası olmayan insanların dahi maalesef bu savaştan olumsuz etkilenmesini beraberinde getirecek. Dolayısıyla kritik bir konu ve Birleşmiş Milletler'de özellikle ele alınması gereken bir konu. Fakat yeteri kadar ele alınacak mı, yoksa nükleer varlığın olma ihtimaline karşı çağrılar yapılarak dünya devletlerinden destek istenilecek ve savaşın devamı için ya da İran'ın baskılanması için yeni bir süreç mi gündeme gelecek? Bunu da göreceğiz. Birleşmiş Milletler'den birkaç gün önce neyi gördük biz? Yeni yaptırımları gördük. Bundan sonra Rusya ile ve İran'la ticaret yapan ülkelere artık vergiler %100 oranında, yani çok ciddi cezalandırma şeklinde devam edecekti. Yunanistan burada çok önemliydi. Yunanistan Avrupa Birliği içerisinde olmasına ve NATO üyesi olmasına rağmen ve tabii ki Birleşmiş Milletler'in üye olmasına rağmen ve ciddi anlamda Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun Ukrayna'yı finanse etmesine rağmen dedi ki ben Rusya ile doğalgaz anlaşmasını uygulamak istemiyorum. Çok ciddi bir enerji krizi var ve ben bunu telafi edemem diye dile getirdi. Yani bir tarafta baskı uygulanmaya çalışılıyor, ancak baskı uygulanırken ülkelerin vatandaşları, ülkelerin ekonomileri, ülkelerin enerji arzında çok büyük aksaklıklar meydana geliyor. Çok büyük problemler meydana geliyor ve bunlar telafi edilemiyor. Neden Rusya Ukrayna ile savaşıyor diye Yunanistan'daki bir insan neden bunun acısını yaşasın? Evet. Neden cebinden daha fazla para çıksın ya da enerjiye ulaşamasın ve kışı soğuk geçirmek zorunda kalsın enerji fiyatlarının yükselmesi sebebiyle? Dolayısıyla çok adil olmayan bir savaş süreci de maalesef gündemde.
1: Çok teşekkür ederim İbrahim Hocam. Son sözü size vereyim, sonrasında Gece Haber Gece'yi noktalayacağız.
3: Evet, bu 82. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da seneye bu vakitler yapılacak. Acaba aynı konuları mı konuşacağız, ama umudumuz nedir? Birinci madde Gazze'de, umarım ki bir daha insanlara saldıran olmaz. O insanlar artık normal bir insan hayatına geri dönerler, yaşayabilirler, ona fırsat verilir. Bir de şu bölgemizde yaşanan sıkıntı, yani savaş artı bu petrolün veya enerji kaynaklarının dünya toplumuna ulaşamayışının bedeli çok ağır. Herkes ödüyor bunu. Yani öleceksek hep birlikte ölelim der gibi bütün dünya şu anda Amerika ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırı sonrasında yere kapaklanmış durumda.

0: bir an evvel ayağa kalkmamız lazım. Bu durum anormal bir durum. Yani dünyada bütün petrol çok, rezervler dolu ama insanlara ulaştırılamıyor. Niye? Devletlerin başındaki bir iki tane kişinin hırsı yüzünden. Eğer tam tersine adaletin hakim olduğu bir dünyayı biz eğer yeniden tesis edebilirsek, şu an yaşadığımız sıkıntılar, maddi sıkıntı, can güvenliği sıkıntısı, bütün bunlar ortadan kaldırıldığı takdirde dünya aslında çok yaşanılabilir bir dünya. Övülerek yaratılmış bir yer. Ama biz insanlar maalesef bu dünyada cennet gibi bir yeri cehenneme çevirmekte de üstümüze yoktur.
1: Evet, öyle görünüyor ne yazık ki hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kıymetli
1: değerlendirmelerinizden dolayı.
0: Sağ olun.
1: Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş bizlerle birlikteydi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Yüngüler. Hocam sizden de son bir söz alayım sonrasında.
2: Ya evet, aslında şimdi İbrahim hocam söyleyince aklıma geldi. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze'den çok önemli bir fotoğrafı paylaşmış. Çok yine tarihi bir konuşma yapmış ve daha sonrasında da Gazze Barış Kurulu'na giden aslında sürecin fitilini ateşlemişti. Açıkçası bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi görüşmesi sonrası bakalım özellikle seneye Orta Doğu'da nasıl ki Suriye'de bir istikrar süreci başladıysa veyahut işte o Gazze Kurulu kurulduysa belki de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle biz başka barış süreçlerinde görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Doktor Cihan Güngör bizlerle birlikteydi. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için hocam. Yine uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Efendim, bununla birlikte Birleşmiş Milletler'de yaşanan o süreçleri ve Başkan Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdik. Süreci konuklarımızla birlikte konuştuk ve bununla birlikte de A Haber geceyi burada noktalıyoruz efendim. İlerleyen saatlerde görüşmek dileğiyle.

0: akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca dünyanın en sıcak gündem başlıklarını, ki bu gündem başlıkları malum Birleşmiş Milletler binasının içinden ya da civarından çıkıyor. Hepsini konuklarımıza değerlendireceğiz. Hemen onları da tanıtmaya başlayayım. Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Burak Küntay bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ayağınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Hukukçu, akademisyen, doçent doktor Sayın Levent Ersin Orallı bizimle birlikte olan bir diğer kıymetli misafirimiz. Levent Bey hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Bir mukabele. Askeri stratejist doktor Sayın Eray Güçler. Eray Bey hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: Ayağınıza sağlık. Geçmiş olsun.
3: Sağ
0: biraz
3: olun.
0: Rahatsızsınız. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyorum bugün.
3: Hep beraber inşallah.
0: Ve Sabah Gazetesi yazarı Sayın Mahmut Övür. Mahmut abi hoş geldiniz yayına. Güzel bir yayın olsun diyelim. Sıcak başlıklar var. Gündemi 81. Genel Kurul marşında Birleşmiş Milletler içinde, binasının içinde ve çevresinde yaşananlar belirliyor demiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Essani ile görüşmeye başladığına dair bir bilgi notu geldi. Görüşmeler de şu anda, görüşmeden görüntüler de şu anda ekranlara yansıyor. Heyetler halinde, heyetler arasında yapılan bir görüşme. Zaten iki liderin birbirini ne kadar sevdiğini, ne kadar candan bir ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bu görüntüleri de yansımış durumda. Levent Bey de beni teyit ediyor. Çok hoş görüntüler kameralara yansımış. Bakalım bundan sonraki
2: Sayın Cumhurbaşkanımızı bir başka liderim görüp de yüzünde güllerin açmaması, tebessümde bulunmaması zor ihtimal, zayıf ihtimal zaten.
0: Tek tük birkaç lider var.
2: Var.
0: Şimdi bir başka sıcak gelişmede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmesi. Zannediyorum bir basın toplantısı da gerçekleştirmekteler an itibariyle. Tabii bu görüşmeden ne gibi mesajlar kamuoyuna yansıyacak? Bunu da merakla bekliyoruz.

0: Takip ediyoruz. Eğer sıcak bir başlık çıkarsa, ki Donald Trump bugün Birleşmiş Milletler binasına girerken gazeteciler ona şöyle bir soru yöneltti. Putin'e bir mesajınız var mı dediler Donald Trump'a. Donald Trump da dedi ki Putin savaşı bitir. Bakalım Zelenski savaşı bitir de diyecek mi? Bunu da merakla bekliyoruz.
1: Mesaj yerine ulaşacak mı bakalım?
0: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Çok ümit var değilim ben ama bekleyelim görelim. Yapacak bir şey yok. İki devlet arasındaki savaş çok kızıştı. Herkes birbirini bombalıyor İHA'larla, uçaklarla, füzelerle vesaire. Şimdi hemen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun önüne gidelim. Türkiye evinin önüne gidiyoruz. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz'ın haber nöbeti devam ediyor. Son duruma dair bütün bilgileri kendisinden alacağız. Almaya da devam edeceğiz. İrfan, sana ve Erdal'a kolaylıklar diliyoruz. Nedir son durum? Cumhurbaşkanımız zannediyorum Birleşmiş Milletler binasında görüşüyor Katar Emiri Essani ile. Bundan sonraki programında neler var? Hepsini lütfen paylaş bizimle ve nasıl bir ortam var orada? Hepsinden önemlisi. Çünkü gelen geçen de çok oluyor. Bir sürü dünya liderini gözlerinizle görüyorsunuz yürürken. Nedir son durum?
2: Evet, merhabalar Banu, değerli konuklarımıza, değerli hocalarımıza merhabalar. Tabii şimdi yayınlarda sürekli gözüm bir taraftan da geçenlerde, çünkü önümüzden devlet başkanları, başbakanlar, başbakanlar, bir önce Suriye'de devlet başkanı Ahmet El Şara geçti, Kuveyt Emiri geçti. Onun için de bir taraftan da canlı yayınlarda mümkün olduğu kadar onlara yaklaşarak, onlara mikrofonu uzatarak ekranlarımıza almaya çalışıyoruz. Tabii şu an itibariyle sen de söylediğin gibi biz Türk evinin önündeyiz. Malum Türk evi New York'ta Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye saatiyle 18.30'larında bir konuşma yaptı. Yaklaşık bir saate kadar sürdü ve hala şu an içerisinde temaslarına Birleşmiş Milletler güvenlik Birleşmiş Milletler'in binasında görüşmelerine devam ediyor. Tabii bu arada şu anda görüyorum Donald Trump'ın konvoyu bekliyor şu anda burada. Donald Trump da henüz gördüğüm kadarıyla Birleşmiş Milletler binasında ve o açıdan da tüm gözler hiç şüphesiz Donald Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalara çevrilmiş vaziyette. Tabii ben biraz özellikle de tabii Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği ortak noktalara çok hızlıca bir değinmek istiyorum. İşte Gazze meselesinde ortak bazı görüşleriyle sürdüler. Her iki lider de Gazze'yi konuşmalarının tabii önemli başlıklarından biri yaptılar. Ancak biraz da yaklaşım farklıydı. Mesela Trump Gazze'deki savaşı sona erdiren barış planındaki rolünü öne çıkardı. Malum 8 savaşı bitirdim dedi. Onu tekrarladı bugün burada. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaşananlara, oradaki ağır faciaya, insanlık dramına değindi ve Filistin devletinin daha geniş biçimde tanınmasını istedi. İran ve nükleer silah meselesi çok önemli bildiğimiz gibi. Öncelikle şuna bir değinmek istiyorum. Biraz önce Tahran'daki çok önemli kaynaklarım var bildiğiniz gibi. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim yayın arasında. Şu anda Mesut Pezeşkian hiç malum havada ve buraya gelmeyi bekliyor. Vizeleri etrafındaki bazıları, mesela kendisini takip eden Cumhurbaşkanı'nın resmi gazetecilerine vize vermemişler. Ama Mesut Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı şu anda buraya geliyor. Donald Trump'ın kendisi bizzat görüşmek istediğini söylemiş. İşte tüm gözler hiç şüphesiz.
0: Arakçı geldi bile zannediyorum. Birkaç gün
2: evet, bir
0: geldi.
2: Taraftan
0: yani Donald Trump'la Pezeşkian evet. Görüşecek mi, görüşmeyecek mi sorusunun yanıtını da merak ediyoruz. Görüşebilecekleri de söyleniyor malum. Muhtemelen böyle bir görüşme olacaksa.
2: Şu anda bununla ilgili
0: Donald Trump'ın ekibiyle herhalde iletişim halindelerdir.
2: Çok doğru. Donald Trump bizzat kendisi açıkladı. Bu arada Emine Hanım geliyor. Emine Erdoğan geliyor. Ben şimdi onu hemen kameramızı Emine Hanım'ın gelişine bir çevirmek istiyorum. İşin açıkçası müsaade edersen Banu. Emine Hanım dün de gelirken sağ olsun mikrofonlarımıza bize güzel iltifatlarda bulundu A Haber'e. Şimdi Emine Hanım da geliyor kendisi. Bizzat Emine Hanım sizleri dedi A Haber'i çok çok izliyoruz, çok yakından takip ediyoruz dedi. Bir iltifatta bulundu bizlere. Geliyor Emine Hanım'a da. Ben şimdi gelince de yine bir tabii merhaba diyeceğim bu arada kendisine. Emine Hanım'ın da tabii çok önemli temasları vardı Banu. Dünden bu yana sürekli sıcak temaslarda, sürekli görüşmelerde devam ediyor Emine Hanım'ın.
0: Birleşmiş Milletler sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler danışma kurulu başkanı aynı zamanda. Bu bağlamda hem COP31 ile alakalı alakalı, evet, hem de sıfır atık projesiyle alakalı çok sayıda etkinliğe de katıldı. Tabii ki eşine, evet, Sayın Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ederken

0: takip etti. Şu anda da binadan çıktığını ve kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdiklerini görüyoruz.
1: Evet, hatıra fotoğrafları çektiriyor. Tabii çok büyük bir ilgi alaka var Emine Hanım'a. Gördüğünüz gibi şu anda hatıra fotoğrafı çektiriyor Emine Hanım. Sayın Cumhurbaşkanı ama hala içeride. Tabii çıkarken beraber çıktılar Sayın Cumhurbaşkanı ve Emine Hanım. Ama şu anda Emine Hanım'ın erken geldiğini görüyoruz. Akşam saatlerinde de zaten Donald Trump'ın ve Melania Trump'ın vereceği bir akşam yemeğine katılacaklar. O açıdan da yoğun bir gün diyebiliriz. Şimdi bakalım bu tarafa doğru geliyor Emine Hanım.
0: Galiba Binali Bey de yanında. Evet, Binali Yıldırım da orada. Cumhurbaşkanımız özellikle yanında. Filistin'le alakalı o tarihe geçecek ifadelerini...
1: Efendim canlı yayında yakaladık sizi. Şu anda... Evet. Teşekkür ediyoruz muhteşem efendim, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun, kolay gelsin efendim. Evet, Emine Hanım şu anda içeriye geçti.
0: Binali Bey'in de gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kameralara yansımış, çok duygulandığını gördük.
1: Evet,
0: görüntülerde. Evet, sen de izleyebildin mi o görüntüleri İrfan?
1: İzleyemedim maalesef. Şu anda sürekli olarak buradaki yoğun canlı yayınlarda. Evet. Şimdi özellikle ben tabii Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın ortak değindiği noktalar var. Hocalarımla da tartışacaksınızdır hiç şüphesiz. İran ve nükleer mesele var demiştik. Donald Trump tabii bugün yoğun şekilde yine bir anlamda İran'ı bombardımana tuttu. Artık yani tehdit unsurunu sürekli olarak tabii tehdit derecesini yükseltiyor. Şayet artık gelmezlerse komple İran'ı yok edeceğim gibi çok açık ve sert mesajlar kullanıyor. Ama ben Donald Trump'ın bir Beyaz Saray haberin Beyaz Saray muhabiri olarak Donald Trump'ın konuşmalarına dikkat ederek politikalarını ona göre belirlemeye çalışmıyorum dikkat edersen Banu. Çünkü çok sıkışık vaziyette şu anda Donald Trump. 3 Kasım ara seçimler malum, temsilciler meclisi, senatoda durum çok kötü şu anda cumhuriyetçiler açısından. 435 sandalyede de şu anda 5 puan öndeydi, 223'e 217 kaybetmiş vaziyette. 100 sandalyenin 53'ü cumhuriyetçilerdeydi, 47'si demokratlarda. O da başa baş gidiyor şu anda. O açıdan da Mesut Pezeşkian'ın gelişi ve Mesut Pezeşkian'la bir görüşme gerçekleştirmesi bir can simidi olabilir diye düşünüyorum. Nasıl can simidi? Yani savaşın bitmesi anlamında söylemiyorum onu. Petrol fiyatları şu anda vurmuş vaziyette Amerika Birleşik Devletleri'ni. Yani hep altını çiziyorum. 27 Şubat'ta 2 dolar 67 sent olan 87 oktan benzin 5 dolar 5,5 dolar işte Washington DC'den buraya uçakla geldim ama aracıma dün benzin koyduğumda, önceki gün pardon benzin koyduğumda normalde 2 dolar 67 sende aldığım 40 gün savaşlarından önce 5 5,5 dolardı Banu. Dizel fiyatları %150 %200 artmış durumda. Hep altını çiziyorum. Yeniden bir hatırlatmak istiyorum. İşte Burak Hocam da uzun yıllar Amerika'da bulundu. 350 milyonluk nüfusta yani hemen hemen her evde 2-3 araç var. O açıdan çok önemli benzin ve dizel fiyatları.
0: Soralım onun için de
1: Mesut Pezeşkian'la görüşmesi bir anlam. Buyurun.
2: Benim zamanımda
0: benzinin galonu kaçaydı Amerika'da?
2: Çok önemli değil kaç oldu. Önemli olan şu, İrfan Bey de belki dediğimi destekler. Eski Amerikan filmlerini seyredin. 1950'ler, 60'lar. Bir Amerikan arabası vardır. Yanları ahşap, kocaman böyle. Dev gibi Amerikan arabaları.
0: 8 silindir,
2: 5000 motor falan. Ben öğrenciyken 90'larda ilk defa gittiğimde yine fena değil, öyleydi. Böyle 5000 motor, 6000 motor arabalar.
0: Şimdi
2: biz Türkiye'de derdik ki içer bu benzini. Böyle arabalara nasıl biniyor bunlar? Her sene, bak her sene 30 senedir, her gidişimde, yaşamayı bırak, her gidişimde arabalar küçülmeye başladı. Motorlar küçülmeye başladı. Şimdi herhalde iş bisiklete doğru dönecek. Çünkü Amerikan halkında hep söylüyorum, 2-3 şeyi elinden alırsan iktidar değişir. Bir, arabasına haftalık koyduğu benzinin fiyatı artarsa. İki, sütün, yumurtanın, etin fiyatı artarsa. Üç, Walmart'a girdiğinde aldığı orta halli
1: Burak
2: Walmart
1: ekonomisi. Araya girmek istiyorum Burak Hocam. Oraya girmek istiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Dikkat ederseniz Donald Trump sürekli yumurta fiyatlarını ben geldim indirdim diyor. Ama gerçekten doğru söylüyor. İşte biz hanımla markete gittiğimizde marka vermek istemiyorum. En ucuz marketlere gidiyorduk. Sadece 3'er adet yani 3'er kutu 12'lik yumurta alabiliyorduk. Donald Trump o açıdan çok doğru söylüyorsunuz. Yumurta fiyatları da çok önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: Yani mühimdir bu. Basit geliyor belki şimdi bu anlattıklarımız birçok kişiye ama Amerikalı'nın yumurtasına, sütüne, benzinine bir de Walmart ekonomisi deriz. O büyük mağazaya girdiğinde bütün orta halli Amerikalıların çoluğuna çocuğuna oradan kıyafet alırlar. Burada eğer denge şaşmışsa çok seçimin doğru. Neticesi bellidir. Hiç konuşmaya gerek yok. Şu anda İrfan Bey bizzat yaşıyor. İçinde belki yumurta, belki bir miktar süt dışında benzin vurmuş, elektronik vurmuş. Bütün kıyafet giyim ki bahsettiğimse marka falan değil ha Walmart diyorum yani. Vurmuş tatlı değil.
0: Yani bekleyip göreceğiz. Seçimlerden sonra benzin fiyatları düşecek diyor Donald Trump bugünkü açıklamasında da tekraren. Demek ki bir şeyler biliyor da konuşuyor. Demek geliyor insanın içinden ama sürekli İnşallah. Açıklamaların rengi de değişebiliyor. Bilmiyorum bakalım.
2: İnşallah biliyordur.
3: İnşallah biliyordur. Yani
2: biliyorsa hepimiz için iyi olur.
0: Şimdi liderlerin açıklamalarına geçelim istiyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından satır başlıklarını da artık yansıtmaya başladık balkonumuza. Filistin Devlet Başkanı Abbas'a bu salonda yapılan haksızlık dedi konuşmasına başlarken. Ama özgür egemen Filistin'in sesi biz olacağız dedi Cumhurbaşkanımız. Son 12 ay 30 yılın en kanlı dönemi oldu. İsrail işgali durdurmuyor. Karşımızdaki zihniyet soykırımcı dedi. Soykırımcı bir zihniyetle karşı karşıyayız dedi. Gazze'de 74 bin kardeşimiz katledildi. Çocuklar bomba sesleriyle uyanmamalı notu önemliydi. Anlayana, vicdanı olana. Birleşmiş Milletler kan kaybetmeye devam ediyor vurgusu şüphesiz ki önemli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde mutlaka reform yapılmalı. 5 ülkeye dayalı yapı güveni sağlayamaz. Körfez'deki gerilimin sonlanması için çabalıyoruz. Gazze'deki imzanın takipçisiyiz. Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanmalı. Savaş sona ermeli. Karadeniz'de seyir sefer güvenliği temin edilmeli. Ve dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum ifadesi. Yani biz bunları böyle kısa kısa aldık ama ayrıntılarına gireriz. Nasıl başlayalım? Mahmut abi sizinle başlayalım. Bir gazeteci gözüyle Cumhurbaşkanımızın bu Birleşmiş Milletler konuşmasında en çok siz hangi vurguya takıldınız? Hangi ifadelerinin altını çizersiniz? Buyurunuz.
4: Banu benim açımdan tabii Cumhurbaşkanımız 2014 yılından beri BM'de benzer şeyler söylüyor. Evet. Yani aslında 2011'de sanıyorum dünya 5'ten büyüktür demeye başladı. 2014'te BM kürsüsünden söyledi. Ama bugün söylediği benim açımdan bir gazeteci olarak yani bir küresel manifesto diyebileceğim bir konuşma yaptı. Yani bir dünya lideri konuştu öncesinde, hı hı. değil mi? Hegemon ülke ABD'nin lideri konuştu. Sanki Pensilvanya'da bir seçim kampanyası yürütüyor gibi konuştu. Ama Cumhurbaşkanımız o kürsüden yani Balkanlardan Pasifik'e kadar, değil mi? Yani Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın sorunlu bütün alanlarına değinen ve hakikaten insanı eksen alan, hı hı. özgürlüğü eksen alan bir konuşma yaptı. Ya bu hakikaten yeni dünyayı tanımlayabilecek, yeni dünyanın bu zemin üzerinde yürümesi gerektiğini anlatan bir konuşma yaptı. Hı hı. Gerçekten bu hani mazlum milletler, işte hak arayanlar, sessiz çoğunluk, milyarlar bence bütün herkesin dönüp baktığı bir konuşma oldu diye düşünüyorum. Çünkü bir öncesinde Lula da benzer şeyler söyledi. Yani Lula'nın konuşmasını izlerseniz orada görürsünüz. Yani Lula da Netanyahu'yu soykırımla suçladı.
0: Evet.
4: BM'nin bittiğini söyledi doğru. Ama yani BM gerçeğini Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar yani gerçekten insana dokunacak biçimde, somutlaştıracak biçimde anlatan başka bir lider yok diye düşünüyorum. Hı. Etkisini de şuradan görüyoruz. Mesela Brezilya, Kanada, hatta Avrupa Birliği Van der Leyen'in bir araya geldiği dörtlü bir konuşma hı hı. ülke vardı. Bunların da desteklediği, yani bu yapının değişmesi gerektiğini söyleyen bir noktaya getirdi. Bence çok sayıda ülke benzer şeyi düşünüyor. Yani henüz o zemin belki doğmuş değil ama büyük ihtimalle 190 ülke, 193 ülke var. 193 ülkenin 150'sinin Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasından çok etkilendiğini düşünüyorum. Öyle bir küresel zemin doğduğunda mutlaka bunu değişmez emine çıkar diye düşünüyorum. Ama tabii kolay mıdır? Hocalar bilir. Uluslararası ilişkiler hocaları biliyor. Kolay değil tabii. Dünya sistemini, çünkü sistemi kuranlarla, sistemi kuran mesela ABD ya da işte sahibi şu anda görünüyor. Sistemi bu hale getiren kendileri zaten. O 5 tane büyük ülke buradan bir sorunları çözmek üzerine kurulu bir yapı oluşturmadı. Sorunları daha içinden çıkıntı hale getirmenin mücadelesini veriyorlar. Onun için çaba harcıyorlar. Yani ellerindeki yetkiyi de ona doğru kullanıyorlar. Tabii Cumhurbaşkanımızın özellikle yani başlangıç konuşması mesela bence çok etkileyiciydi. Yani bu çifte standardı, iki yüzlülüğü, Filistin üzerinden dile getirmesi, Filistin Başbakanı'nın Mahmut Abbas'ın oraya çağrılmamasını, soykırımcının Netanyahu'nun çağrılmasını, yani bu hakikaten gerçekten çok çarpıcı bir şekilde dile getirdi. Tabii dediğim gibi başka boyutlarda bütün dünyadaki sorunları dile getirdi. Doğu Akdeniz'e vurgu yapması, Kıbrıs meselesini gündeme getirmesi, bütün bunların hepsi hakikaten çok önemliydi. Tabii ki şu acı şeyi seslendirmesi, yani ölen insanların son 30 yılda bu süreci derin insan kaybına yol açtığını, buna bir çözüm üretilmemesini dile getirmesi, Gazze'ye vurgu yapması, ki Gazze meselesi bir sene önce işte Trump'la birlikte oturdular aynı masaya, şimdi yine belki bu akşam oturacaklar, ya bir çözüm üretemediler. Ondan sonra bile onlar da insan katledildi. Bunlara çok yürekli bir şey, açık bir şekilde seslendirmesi ve şunu da söyledi. Kalbimdeki kelamım arasında perde koymadan konuşacağım diye, bence çok anlamlıydı. Önemli bir vurgu yapması diye düşünüyorum.
0: Levent Hocam, bana eşlik eder misiniz burada? Biraz Cumhurbaşkanımızın mesajlarının üzerinden geçelim. Hatta özellikle İsrail'i hedef alan açıklamalarına başladığı zaman Cumhurbaşkanı, gerçi konuşmasına zaten direkt Filistin Devlet Başkanı Abbas'a yapılan haksızlık, adaletsizlik konusuyla girdi. İsrail heyetinin salondan kaçtığı anlara da şahitlik ettik. Tam bizi şaşırttı mı, şaşırtmadı.
3: Demek ki cümlemin başında Sayın Erdoğan'ı gören dünya liderlerinin tebessüm etmesi, mutlu olması gayet doğal dediğinde yaptığınız eleştiri gayet doğruydu.
0: Evet, evet, evet.
3: Demek ki merhametten yana, vicdandan yana, aklı selimden yana olmayan lider demiyorum. Kişiler Sayın Erdoğan'ın bu konuşmasına tahammül edemediler. Çünkü daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu sadece teorik bağlamda söylemiyor Sayın Erdoğan. Bunun pratikteki yansımasının nasıl olacağını da anlatıyor. BM Güvenlik Konseyi'ndeki bir reformun, bu reformla beraber 193 ülkenin bulunduğu genel kurulun daha güçlenmesi gerektiğini, dikey bir hiyerarşinin değil, yatay yönetişim anlayışının öne çıkması gerektiğini, Afrika'dan hiçbir devletin BM çatısı altında kuvvetli bir söz söylemesinin mümkün olmadığı gerçeğinin vurgusuydu Sayın Erdoğan'ın vurgusu. Barko'da da aslında ikiye ayırdığınız kısım, bakın burası tamamen Gazze, burası Filistin, burası haktan yana, hukuktan yana bir tavrın merkezi. Hangi lider var orada? Kişi demiyorum. Lider var orada ki Sayın Erdoğan'ın bu konuşmasının altında tereddütsüz getirin bana, ben de imza atmıyorum diyecek. Muhakkak hepsi aynı kanaatte, çünkü bunlar real rakamlar. Binlerce çocuk katledildi. Şam'da yapılan antlaşmaya hala uymayan ve uymak için de bir kendince sebep görmeyen.
0: Üçkesten sonra bile 1500 kişinin katledildiğine vurgu yaptı.
3: Bakın biz burada program yapıyoruz ya. Muhtemelen şu anda çocuklar katlediliyor orada. Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma esnasında 10 küsur dakikada kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz bile. Ve o kişi gelip BM Genel Kurulu'nda oturabiliyor ama katliamın müsebbibi olarak o otururken katledilen Filistin'in seçilmiş devlet başkanı temsilcisi ikinci yılda üst üste o salondan içeriye giremiyor.
0: Neden? Herhalde, neden?
3: Çünkü vize vermedim diyor. Gayet doğal ama. Çünkü onun aklındaki vize bir kağıt, bir parşömen değil. Onun kalbindeki vize oraya geldiği zaman eşitsizlikten, adaletsizlikten yana tavır ortaya koyacak kimse gelmesin istiyor. Yasir Arafat 50 yıl önce ne demişti?
0: Ne demişti?
3: Zeytin dalıyla eline çıkıp elimdeki bu zeytin dalını elimden düşürmeme müsaade etmeyin demişti. 52 yıl sonra ne zeytin kaldı, ne hurma kaldı, Ne ağaç kaldı, ne çocuklar kaldı.
0: Batışehir'de ya kökünden söküyorlar ya da yakıyorlar zaten ağaçları. Şimdi az önce Mahmut Övür'ün söylediği ifadesini ben izleyicilerimiz için de tekrar etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Dedi ki, bugün kalbimle kelamım arasına perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, kimse alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımıza öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde merhamet olan vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi Cumhurbaşkanımız. Yani hakikaten yani tarih sayfalarına altın harflerle yazılacak bir ifade. Karşımızı öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet var.
3: Merhamet. Hı hı. Hani el insaf yahu derler ya. O bakımdan Mahmut Bey'in belirttiği gibi güçlü bir manifesto. Hı hı. Birleşmiş Milletler'in duvarlarından bir tanesi de Guterres giderken Erdoğan'ın bu konuşmasının çıktısını alsın, altına da imza atsın, benden hediye bu kalsın diye hatıra kısmına bıraksın bence. Çünkü iki dönem üst üste BM Genel Sekreterliği yaptınız. Gazze'nin kapısına kadar gittiniz Refah'ta ve şu cümleyi kullandınız. Dışarıda dolu dolu tırlar var. İçeride midesi boş çocuklar var. Ve benim bile gücüm bu tırları bu kapıdan sokup Gazze'ye götürmeye yetmiyor. Şahsının gücü değil. BM'nin gücü buna yetmiyor.
0: Bu arada Birleşmiş Milletler adına çalışan insanlar da içeride bizzat soykırımcı İsrail tarafından katledilirken, Birleşmiş Milletler'in tesisleri vurulurken, Birleşmiş Milletler'in okulları vurulurken.
3: Ve genel sekreter istenmeyen adam ilan edilebiliyor.
0: Tabii.
3: Bu Birleşmiş Milletler'in çalışmadığı, başarısız olduğu anlamına mı gelir? Yoksa zaten Birleşmiş Milletler'in 1945'ten beri kodlarının bu olduğu anlamına mı gelir? Belki de teorik bağlamda uzun uzun konuşulması gereken konulardan biri bu. Hı hı. Belki de BM amacına hizmet etti. Hı hı. Belki de BM zaten bu ve benzeri olayları görmemek adına, hı, diğer devletlerin olası çıkışlarını bastırmak, baskılamak adına kurulmuş bir modeldi. 81. Genel Kurul'da da eğer istisnası 80'inde kuvvet kullanma yasağına niye uyulmuyor diye konuşuyorsa birileri, o zaman BM'nin varlık sebebinin sorgulanması ya da BM gerçekten bu işi birileri için başardı demenin vakti geldi diye üzülüyorum.
0: Burak Hocam.
2: Buyurun.
0: Evet, şimdi Cumhurbaşkanımızın özellikle en flaş açıklaması yine Gazze ve katliamcı İsrail Devleti'ne dair olan açıklamalarıydı. Siz öncelikle hangi başlığı vurgulamak istersiniz? İsrail ve Gazze ile alakalı açıklamalarını mı öne çekmeliyiz, yoksa diğer başlıklardan da çok önemli olduğunu düşündüğünüz ve altını çizmemiz gerektiğini düşündüğünüz noktalar var mı? Buyurun.
2: Ben önce şunu öne çekmek isterim. Ben Türk vatandaşıyım. Bir tane pasaportum var. Türkiye Cumhuriyet Devlet pasaportu. Türkiye Cumhuriyet Devlet kimliği. Başka da ülkem, toprağım, vatanım yok. Tamam. Türkiye'de biz son yıllarda diye bazen desek de aslında hep böyle bir bölünmüşlük vardır siyasi olarak. Bir taraf bir tarafa fütursuzca yüklenir. Biliyorsunuz zamanda sağ sol, bugün Tayyip Erdoğan'ı ölümüne destekleyenlerle tam karşısında olanlar gibi hep böyle şeyler oldu. Bunları dillendirdiğin zaman bile herkes zaman ne diyecek acaba diye korkar. Fakat orada konuşan kişi benim ülkemin cumhurbaşkanı, tamam mı? Ve konuşması, üslubu, tarzı benim pasaportumu etkiliyor. Benim genel değerimi etkiliyor. Çok açık ve net söylüyorum. Ben bugün bir Türk olarak dinlerken, sadece bugün de değil. Ve inanın bana, partiler, politika, yerel siyaset üstü bir şey söylüyorum. Bir kere bir, ciddi bir devlet konuşması. Ya şimdi bir içeriği bir bırakın. Ciddi ciddi. Bu çok ciddi, önemli bir laftır bak. Ciddi bir devlet konuşması. Çünkü BM'de bunu niye yaparlar biliyor musunuz? Bu olay ne? Bu böyle tesadüfi bir şey değil. Her yıl ülkelerin dünya ile ilgili duruşunu açıklar liderler gider. Doğru mu? Bak Sayın Cumhurbaşkanı, hatırladığım kadarıyla son dönemlerine bakın. Bir kere bir, belli ki diplomatlar tarafından, dışişleri tarafından güzel çalışılmış. Belli bir saat mevhumu içine çok güzel sığdırılmış. Detayları bırakın bak, önce buradan bakın. Ciddi, devlet gibi, cumhurbaşkanı gibi. Bak bunlar basit gelmesin size. Ve ben izlerken ciddi bir ülkenin, ciddi bir cumhurbaşkanının ciddi bir vatandaşı gibi hissettim. Ciddi, ciddi. Bu çok önemli bir laf.
0: Doğru diyorsun.
2: Birkaç önceki konuşmalarda, isim ve ülke vermeyeyim,

0: O ülkenin vatandaşları seyrederken kendi liderlerini, isim vermeyeceğim, kimse rencide olmasın, ay ne yapıyorsun derdim. Yani düşünsenize, şimdi ben size bir hikaye yazdım. Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış. BM kürsüsünde. Devamlı olarak ülke içinde yaptığı şeyleri anlatıyor. Kastımı anlıyorsunuz ama. Çıkmış, kendinden önceki iktidara yükleniyor. Ya kol kırılır, yen içinde kalır. Bak, bunlar Türkiye siyasetinde yapılabilir. Başka ülkede yapılır da. Burada ciddi bir ülkenin dış politikası vardır. Bir kere önce ciddi ciddi keyifli bir konuşma izledim. Önce onu söyleyeyim. Bir dış ilişkiler uzmanı, bir akademisyen. Yani keyifliydi, ciddi. O yüzden pasaportun değeri artıyor, tamam mı? Bu iyi bir şey. Bu güzel bir şey. Bundan keyif alıyorum. Önce bir bunu bir kenara koyun. Ciddi bir konuşman dedim. İki, Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir zaman kalbiyle sözlerinin arasına, tabii ne kadar öyle dese de diplomatik olarak bazı şeyleri çok ciddi, güzel söylediği zamanlar oldu ama bu işin diplomatik bir tarafı kalmadı. Kalmayalı da çok oldu.
1: Çok oldu.
0: Gazze meselesini bağıra bağıra, kafaya vura vura zaten söyleyen nadir ülkelerden biri biz. BM'ye ihtiyacı yok, Cumhurbaşkanı'nın bunu söylemek için. Zaten yıllardır söylüyor ama orada da ben şu tepkiye bakarım. Bak, bu çok önemlidir. Az çok da yıllardır dinleye dinleye kulağım gelen alkışın ne raddede olduğunu, baktığın zaman kimlerden geldiğini, bir de açık söylemek gerekirse bunu tek kameradan veya tek televizyondan seyretmemeye gayret ederim. Bizim kanallardan da hiç seyretmemeye gayret ederim. Objektif bakabilmek için. Dışarıdan. Vallahi bir şey söyleyeyim, bak 4 kere alkışla kesildi.
1: Evet, evet.
0: Ve bu 4 alkış öyle lalet dahin, hani eş dost çarşıda pazarda görsün alkışı.
1: Bütün salon alkışı.
0: Bütün salondan ziyade Filistin konusuyla ilgili tepkiler, dünyanın tepkisi, o dile getirdiği tepkiler. Bak, bu bunu öyle yabana atmayın. Ve bunu seyreden herkes de bir Türk vatandaşı olarak mutlu olsun. Çünkü cesur bir şekilde dillendiren bir Türkiye var.
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanı orada ne diyor? Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi fikirleri değil. Dünyanın fikri olması gereken şeyler ama ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet temsil ediyor. Bir kere bunları çatır çatır çatır söyledik. Bir. İki, diğer bak arkadan bakın şimdi. KKTC'yi tanıma, Karadeniz seyri sefer, Ukrayna meselesi, Suriye, bunların her biri Türkiye'nin dış politikada diplomatlar çıkarır der ki önceliklerimiz her sene. Ve bunlar söylenir. Zaten bunlara ayrılan süre 30 saniyedir, 20 saniyedir. Yaklaşık yarım saate yakın konuşmanın büyük yarısına yakın kısmı Filistin konusunda kaldı.
1: Evet, evet.
0: Ama bir konu var ki benim içlerinden cımbızla, bunun haricinde Filistin'i koydum kenara. O zaten yani bambaşka bir mevzu. Bana deyin ki neye takıldın? Avrupa güvenlik meselesi. Avrupa Birliği ile birlikte kurulacak güvenlik inşası, Avrupa Birliği kendini bizden ayrı başarılı olması mümkün değildir. Bak, size televizyonda başlı başına en az bir ay konuşulacak şu Türkiye'nin yeni teorisidir. Bu yeni duruşudur. Bu mesaj öyle diğerleri gibi şu konuda hassasiyet bekliyoruz, bunu da bilmem ne yapıyoruz diye Türkiye'nin sadece bir çıkışı değildir. Şeyi koydum kenara. Bak, Avrupa güvenliği bizsiz olmaz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu haybeye bir laf değil. Böyle laletten bir şey değil. Dolayısıyla bana deyin ki özetle bir ciddi bir devlet konuşması, bu ülkenin mensubu olup liderimin orada çıkıp konuşması, böyle konuşması hoşuma gitti bir. Gazze konusunda çatır çutur herkesin anlayacağı dilde, anlamak istemeyenler olmakla beraber patır patır anlattı iki. Diğer konular, Türk Dışişleri de çok güzel çalışmış. Üç, ama burada gizli, arada bana Burak Küntay ne çekersin dersen, AB güvenlik meselesini Türkiye'nin olmadığı takdirde siz bu işi yapamazsınız mesajını çekerim, bu da dört.
1: Sizin cımbızladığınız, çektiğiniz başlığı da Sayın Eray Güçlü'ye soralım o zaman. Ben hemen Cumhurbaşkanımızın ifadelerini de aktarayım izleyicilerimiz için. Siz hocam lütfen dinlenin. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Buyurmaz mısınız? Böyle alayım size Eray Bey. Biraz yoracağım ama çok uzun tutmayacağım. Söz veriyorum. Türkiye gelişen savunma sanayi ve şoklara karşı dirençli ekonomisiyle çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak ülkemiz kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara Zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut nişanesi olmuştur. Ve Burak Hocam'ın ifade ettiği, hatırlattığı cümle. Türkiye'nin güvenlik mimarisi dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güvenli olması mümkün değildir.
2: Doğru.
1: Dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buyur.
3: Evet. Tabii şimdi NATO Liderler Zirvesi, Haziran ayında yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde şunu gördük. Yani gördüğümüz şeyi bir kere daha tekrar edelim. Artık Türkiye NATO'nun bir kanat ülkesi değil, merkezi bir ülke konumuna eriştiğini, bir merkezi rol üstlendiğini, NATO'nun güvenlik mimarisinin tam merkezinde yer aldığını gördük. Hı hı. Yani bunu detaylı konuşmaya gerek yok çünkü o günlerde çok net bir şekilde bunu anlattık. Bunun olduğunu belirttiler. Biz de bunu gözümüzde görmüş olduk. Şimdi bakın, NATO ne için kuruldu? Avrupa için aslında kuruldu. Yani ABD aslında Avrupa ekseninde bir güvenlik mimarisidir.
1: Hocam Avrupa dediniz. Emmanuel Macron şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor. Öncesinde bazı görüşmeleri de olmuş. Hem Zelenski ile hem Donald Trump'la kısa görüşmelere imza atmış. Avrupa'nın güvenliğinde ekilet ülke olduğunun falan iddiasında olan bir beyefendi kendisi. Çok seviyoruz. Gözlükleri yoktu. Pek üzerine konuşamadık yani.
4: Takmamış mı gözlükleri?
1: Yok, gözlüksüz bu sefer. Herhalde gözündeki problem geçmiş.
4: Geçmiş olsun
1: dileyelim kendisine. Buyurun hocam.
3: Ama o problem tekrar etme durumu var. Buradan da ben söyleyeyim yani. Tekrar o göz problemiyle karşı karşıya kalabilir.
1: Biraz da bronzlaşmış herhalde. Yaz tatiline çıkmışlar. Evet. Buyurun hocam. Özür dilerim. Evet,
3: burada tabii Avrupa'nın güvenlik mimarisi içerisinde NATO bağlamında Türkiye'nin merkezi rol üstlenmesi, Avrupa istese de istemese de Türkiye'ye Avrupa'nın bağlılığını ve ihtiyacını her geçen gün daha da arttırıyor. Çünkü Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunlarıyla Türkiye karşı karşıya kalmıyor. Yani ikisi farklı.
1: Kalmadı hiç.
3: Kalmadık da hiç.
1: Kalmadı hiç.
3: Ve kalması da mümkün değil. Yani şu şartlarda böyle bir şey nedir? Rusya işte yani. Rusya.
1: Yine kalmazdı da kendileri zorladılar. Kendileri arandılar amiyane tabiriyle.
3: Kendileri
1: yalan
3: kaşındılar,
1: hocam,
3: kendileri
1: yani
3: etti, işte, kendileri
1: öyle,
3: buldu.
1: Öyle
3: ama sonuçta kendileriyle ilgili bir. Fakat bu kendileriyle ilgili olan durum öyle bir pozisyon üretti ki Türkiye'de şu an çok ciddi şekilde ihtiyaçları var. İşte en son Polonya'daki savunma sanayi fuarına gittiğimizde gördük. Yani Türkiye'siz, Türkiye'nin desteği olmadan Avrupa'nın bundan sonra tek başına özellikle Rusya'ya karşı güvenlik kaygılarını giderebilmesi neredeyse imkansız ve her geçen gün daha da imkansıza doğru gidiyor. Yani burada Avrupa, özellikle bir takım ülkeler geçmiş tarihsel ve sosyogenetik kodlarına bağlı olarak ön yargılarını hala muhafaza etmeye çalışsalar da saha dinamikleri artık bunları bypass ediyor. Bunları artık ortadan kaldırıyor. Yani bu bir. İkincisi, yine Avrupa özellikle savunma sanayi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Başkan Erdoğan'ın da söylediği gibi, yani savunma sanayi ürünleri bakımından Avrupa Türkiye'nin açık pazarı haline gelmiş durumda.
1: Bütün dünya öğrendi ki Patriot'la drone vurulmuyormuş hocam. Anti-drone evet. sistemine sahip olmak lazımmış. Bunu da Türkiye üretiyor. Onlarda da yok.
3: Yok.
1: Yok.
3: Yok.
1: Yani havaalanlarının üstünde dronelar uçuyor falan yani.
3: Evet. Evet. Yani dolayısıyla bu dronların uçuşuna daha ne kadar katlanabilecekler göreceğiz. Her geçen gün bu drone uçuşları yani drone üzerinden oluşan tehdit algısı ve kaygısı her geçen gün daha da artacak. Dolayısıyla bu tabii Avrupa ülkelerine üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu baskıyı da çözebilmenin tek adresi Türkiye. Yani bundan sonra her geçen yıl, her geçen saat, her geçen ay, hafta, dönem Avrupa'nın Türkiye ile olan ilişkilerinde istemese de yeni adımlar atmak durumunda olacağı bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bakın bunu da yakinen takip edeceğiz. Çünkü savunma sanayi bakımından son derece kıymetli bir güç elimizde var ve bu güç sadece bizde var. Dünyada hiçbir ülkede yok. Çok, yani pek çok ülkede yok. Özellikle bizde var. Çünkü bu bizi aynı zamanda sahip olduğumuz milli güç kapasitesiyle birlikte Türkiye yeni bir güç merkezi halinde büyüttü, geliştirdi ve bu güç merkezi aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği dünya, yani bu haliyle BM

0: Derin yapısı üzerinde de ciddi şekilde baskı uyguluyor. Nedir bu baskı? Artık işte gördük, İran karşısında gerileyen ABD'nin Orta Doğu'da var olabilmek için Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda olduğunu biliyorlar. Yani artık o dönemde Birleşmiş Milletleri temel kurucu iradelerinin güç kaybına bağlı olarak ortaya çıkan yeni durumda yeni güç merkezleriyle ilişki ve irtibat zorunda, ortaklık kurmak zorunda olduklarını. Bu nedir biliyor musunuz?
1: Kısaca hocam.
0: Bu bir adım sonrasında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi artık o beşli yapının oluşturduğu dominant güce diğer yükselen işte Türkiye gibi güçlerin de ortak olacağı anlamına geliyor.
1: Bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce o İsrail heyetinin salondan ayrıldığını, kaçtığı anları bir izleyelim mi hep birlikte? Arkadaşlarımız tabii hazırladılar o görüntüyü de. Cumhurbaşkanımız tabii kürsüye çıktıktan sonra en başta Filistin'le ilgili tespitlerini yaptı ve katliamcı İsrail'i eleştirdi, tepki gösterdi. Başlarında kipalarıyla da apar topar İsrail heyeti salondan kaçtılar.
2: Salondan kaçarlar. Hukuktan bile kaçabilirler. Hı hı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi insani vicdandan kaçma ihtimalleri yok.
1: Evet. Evet, hocam.
0: Ya şimdi hakikaten çok komik yani, tamam mı? Yani bunların şuna bakın, böyle şey gibi. Zaten kimse istemiyor bunları yani. Hani orada da bulunmaları da fazlalık zaten yani. Gitsinler yani. Ne işleri var yani? Ben elimde imkan olsa ben bunları o salona bile almazdım yani. Boşuna Sayın Cumhurbaşkanımızın vaktini şey yapmasınlar yani. Tamam mı? İyi olmuş.
3: Netanyahu'nun düştüğü duruma bakın işte.
0: Efendim?
3: Netanyahu'nun düştüğü duruma bakın. Amerika'ya askeri havalanına inecek. Gidip gitmeyecek konusunda kaygı yaşıyor. Yani o kadar tabii rezil olan bir
1: acaba
3: İsrail.
1: Acaba Mamdani beni tutuklar mı, tutuklamaz mı? Tutuklar mı, tutuklamaz mı? Tutuklamaya kalkar.
4: Kim tutuklayacak?
1: New York Belediye Başkanı.
3: Hiçbir şey yapamaz. Yani bir şey olmaz da ama o hava bile yeter yani. Onu söylüyor.
0: Ama şu var. Şimdi hocam sen buradan tabii bizler buradan stüdyodan hiçbir şey olmaz diyebiliriz ama oradaki ya olursa diye düşünüyor. Yani ya olursa diye de düşünmeden edemiyor. O yüzden eminim şu an Netanyahu'nun psikolojide zaten bozuk psikolojisi iyice darmadağın olmuştur. Ben bir de bunların şeyini ona bağlıyorum yani, ya bizi de mi tutuklarlar diye belki oradan
1: bunlar
0: kaçıyorlar.
1: Bunlar Amerikan vatandaşıdır aynı zamanda. Çifte pasaportu
0: yani bunlar tabii o işin şeyi ama hakikaten içlerindeki o ezikliği, o insanlık onuru karşısındaki düştükleri durumu göstermesi bakımından bakın bunların kaçışları o salondan çok ibret vericidir efendim yani.
1: Eray Hoca kimse istemiyor onları deyince siz de güldünüz hocam. Niye güldünüz?
4: Doğru. Ha? Ona güldüm. Ha, sadece doğru. Bir şey söyleyeyim
1: tabii
4: mi?
1: Tabii hocam.
4: Şimdi gidiyoruz reklama galiba ama hemen söyleyeyim. Şimdi BM simülasyonları öğrenciyken yapardık. Ben bu salonda yani genel kurul salonda Laos'u temsil ettim.
1: Laos.
4: Üniversitelerden önce eyaletlerde vesairelerde yarışmalar yapılır. Sonra oraya çıkarsın. 18-19 yaşında.
1: Ne yapıyordunuz? Laos'u temsilen konuşuyor muydunuz?
4: Birleşmiş Milletler'in modeli. United Nations derler. Sana da senin üniversitene de bir okul çıkar. Bir ülke çıkar. Sen o ülkenin temsilcisisin gibi hareket edersin. Ve en büyüğü de bunun gerçekten BM salonunda yapılandır. Burada şunu öğretirler. Mesela her ülkenin birbiriyle çatışmaları vardır. Benim bahsettiğim dönem 30 küsur yıl önce mesela Türk delegasyonu çıkıp konuşurken Ermenistan heyeti salondan kalkar gider. Ermeni heyetine böyle söylenir. Çünkü gerçekten de böyle yaparlar. Önce Ermeni heyeti kalktığı zaman der ki işte soykırımdan dolayı bir dakikalık saygı duruşu istiyoruz der. Türk heyeti çıkar. Yani bu şey ülkelerin tavrıdır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yani Türkiye konuşurken İsrail heyeti çıkmış. Bu arada bazıları da tüyer. Yani öğrencilik gibi bir şey düşün. Bütün gün orada konuşma dinleyemezsin. Cinnet gelir. Kaçarlar yani arada. Siz bir tane çıkan İsrail görüyorsunuz. Şimdi Netanyahu konuşursa, oraya kadar gelir de konuşursa. Bir geniş ekrandan bak.
0: Salonda kimse kalmış.
4: Bu çok olsun. Yalnızlaştı. Öyle bak olsun. Bu geçen 15 sene önce geçen böyle
1: geçen
4: değildi.
1: Geçen sene öyle oldu.
4: Ya Arap-İsrail savaşları olduğu dönemde böyle değildi ya. Evet. Adamdan ve yaptığından herkesin sıtkı sıyrılmış. Bak bekleyin O an geldiğinde Arap-İsrail savaşları dönemiyle bugünü kıyasla arada uçurum var.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

0: Erdoğan'ın görüşmeleri devam ediyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Andy Burnham'la görüşme önemli. Çünkü sadece birkaç saat kadar önce Andy Burnham'ın Suudi Arabistan'a Yemen konusunda yardım edebileceğini ifade edildiği haberler medyaya düştü. Demek ki Orta Doğu'da önemli bir gündem başlığı olmuş olabilir iki lider arasında. Ne dersiniz Levent Hoca?
1: Şüphesiz an itibariyle Orta Doğu coğrafyasında Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki gerginlik had safhaya varmış vaziyette. İngiltere'nin Ürdün üzerindeki etkinliği biliniyor. Diğer bazı devletler üzerindeki etki sahası da biliniyor. Ve eğer kalıcı bir barıştan bahsedeceksek bir Mekke mutabakatı gerçeğinin de farkındayız. Biz bu mutabakatı istikrar ve huzur adası haline gelelim adına kurduk. O zaman madem Yemen'de 3 tane taraf var.
0: Evet.
1: Mekke Antlaşması'nda da 3 tane taraf var. Neden bunlar Ankara'da buluşup da güzel bir yeni anayasa modeli üzerine çalışmıyorlar? İngiltere'nin desteği önemli. Çünkü 100 yıl öncesine gittiğiniz zaman bunların hepsinin İngiliz mandası olduğunu görüyorsunuz.
0: Tabii tabii.
1: Yani 1926 bugün Ankara-Irak arasında antlaşmanın sınırlarını belirleyen metin bile taraflarından biri İngiltere'ydi. İşte Musul-Kerkük meselesi konusunun konuşulduğu muhatap İngiltere'ydi. Suriye'yi konuştuğumuz, Lübnan'ı konuştuğumuz muhatap Fransa ve İngiltere'ydi. O bakımdan İngilizlerin bu coğrafyadaki kabiliyetini biliyoruz. Yeni başbakanın da güçlü bir çıkış adına, kendi adına eski başbakanların ortaya koymuş olduğu hezeyan tablosunu kırabilmek adına, belki de Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu o sarmalın dışında kendisini hissettirebilmek adına, madem ben Avrupa Birliği'nden çıktım, AB'nin halini görüyorsunuz. Bensiz bu barışları sağlayamazlar demek adına bence çok önemli bir buluşma. Buradan güçlü bir mutabakat çıkar mı? İngiltere ve yeni başbakan için çok güçlü bir artı değer ortaya çıkar. Sayın Erdoğan da herhalde istikrarı sağlayabilecek en emin, en güven veren lider. O bakımdan doğru kişinin elini sıkıyor. Yol yürüyüş tarzı eğer Orta Doğu'dan yana bir barış havarisi olma diye bir planı varsa, güçlü bir hamleyle AB'nin istikrarsızlığa gömüldüğü bir zaman diliminde Avrupa'dan İngiltere kendini sıyırabilir. İyi bir fırsat. Umarım o fırsatı iyi değerlendirirler.
0: Bakalım üzerine yine konuşuruz bu başlığın ama az önce de kısaca değindiğimiz bir başlık vardı. Şimdi Netanyahu Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek için. Öncesinde daha önceki aylarda da zaten benzer açıklamaları olmuştu ama New York Belediye Başkanı'nın Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğine dair açıklamalarını izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi yine benzer bir açıklamayı imza attı. O açıklamayı ekrana getireceğiz. Netanyahu'dan oldukça sert tonda bir cevap verdi. Onu da birazdan vereceğiz. Tutuklanır mı, tutuklanmaz mı? Burak Hocam o iş biraz zor dedi. Neden zor olduğunu anlatacak
2: biraz bize. Biraz zor, imkansız.
0: İmkansız diyorsunuz. Bir bakalım, üzerine konuşalım. Önce Mamdani'nin açıklamasını izleyelim.
3: And if the International Criminal Court deems someone worthy of an arrest because of a violation of those laws, then who are we to say that anyone should be above that? And I think very clearly that everyone should be held accountable.
0: Evet, Mamdani'nin açıklaması özetle böyleydi. Şimdi Netanyahu'nun da açıklamasını ekranlara taşımak istiyoruz. Mamdani'nin bu ve benzeri açıklamalarına cevaben çok sert tonda bir açıklama yaptı. Netanyahu Amerika'ya hareketinden birkaç gün önce. Dinleyelim.
4: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
0: Tehdit de var. Buyurmaz mısınız Burak Hocam böyle? Biraz üzerine konuşalım. Şimdi açıklanan, haberleştirilen durum şu. Netanyahu'yu taşıyan uçak New York eyaletindeki JF Kennedy Havalimanı'na inmeyecek.
2: New York'a inecek.
0: New Jersey'de ya New York'a inecek ya bir askeri havalimanı
2: çok
0: varmış
2: önemli,
0: ona inecek. Yani New Jersey sınırları içerisinde bir havalimanına inecek. Biz bunu şöyle yorumladık. Demek ki korkuyor, acaba uçağıma el mi koyarlar, kalkmasına izin vermezler mi, ben New York'ta mı kalırım, beni tutuklarlar mı diye bir endişe biraz hakim olmuş gibi sanki İsrail tarafında. Ne dersiniz?
2: Hayır, hayır, hayır derim. Neden? Bunların sebebi o değil.
0: Neden?
2: Şimdi önce şuna gelelim.

0: Bir kere birkaç gündür şu konuşuluyor. Mamdani belediye başkanı olarak New York Polis Teşkilatı doğal olarak ona bağlı.
1: Evet.
0: Ona bağlı olduğu için de bir talimat verir de bu alınır mı diye. O iş öyle olmuyor.
1: Nasıl
0: Uluslararası
1: oluyor?
0: Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar Amerika'daki federal mahkeme tarafından, hadi federal mahkeme topa girmezse eyalet mahkemeler tarafından bir talimatla, yani ülkeye bir kaçak girdi. Ülkeye bir cezalı girdi. Ülkeye işte aranan biri girdi diye talimat verilmesi lazım ve federal birimlerin, önce Homeland Security bir kere içeri girerken onların görevi, pasaport kontrolünde vesaire. Yani sen anayasal olarak üste çıkıp polis teşkilatı olarak eyalet polisinin, şerifin, US Marshals'ın vesairenin üstüne çıkıp bunu da bulunamazsın, bir. İki.
1: Şimdi daha 3 gün var hocam. Sizin bu bahsetmiş olduğunuz, işaret etmiş olduğunuz yetkililerden biraz daha böyle demokrat
2: 10 dakikada karar alırlar isteseler.
1: Ya yani böyle apar
0: son,
1: topar.
0: Son kelimeni bir daha söyle.
2: İsteseler.
0: Bir daha rica edeyim.
2: İsteseler. 10 dakika.
1: 10 dakika.
0: Dolayısıyla öyle bir şey olmayacak. Çünkü istemiyorlar. Bir.
3: Hayır,
0: İkincisi
3: hocam,
0: burada
3: şey hatırlatayım da şimdi bu
0: buyurun.
3: BM konuşmasında Trump konuşmasının bütününe bakın. Ben hani Trump'ı biraz daha farklı düşünebilir diye düşünüyordum. 7 Ekim'e vurgu yaptı ya. Ve oradaki katliamlardan falan hiç söz etmedi. Yani Amerika'nın başında kim olursa olsun fark etmiyor. Yani İsrail ile ilgili bir şey olduğu zaman değişmiyor. Ama şu hakkı da teslim edelim. Yani New York gibi bir kente, BM'nin olduğu bir şehrin belediye başkanı çıkıyor dünyaya şunu ilan ediyor. Bu adam insanlık suçu işlemiştir. Bence bu bile tutuklama olmaz zaten de bu bile çok etkili bir şey.
0: Bak Mamdani'nin dediği lafı tam çevirelim. Diyor ki uluslararası adam çok, bak bırak konudan münferit, adam çok medeni, siyasi, diplomatik ve hukuki bir şey söylüyor.
3: Söylüyor, evet.
0: Diyor ki bırakın diyor her şeyi. Uluslararası ceza mahkemesi, uluslararası kortlar, yani mahkemeler bir kişiyi diyor, Netanyahu da demiyor.
3: Demiyor.
0: Suçlu bulmuş.
1: Bulmuş.
0: Bu arada bu konuşmanın evveliyatları var. Diyor ki bunlar diyor dünyadaki ülkelerin konsensus halinde uluslararası sistemi güvence altında tutsun diye kurduğu şeyler, mahkemeler.
1: Mahkemeler.
0: Bunlar birini suçlu bulmuş. Biz bunun gereksinimlerini ve cezai müeyyidelerini yerine getirmeyeceğiz. Biz kim oluyoruz ki diyor. Ben bu adamı tutuklayacağım demiyor. Çünkü o da biliyor ki federal Amerika içinde öyle bir yetkisi yok. Bu bir.
1: Niye bir demokrat çıktı? Bu Filistin'de, yapamaz, Gazze'de yok yaşananlardan dolayı da iyice kinlendi. Pat diye çıkarttı bir yazı. Mühürledi.
0: Sabah kadar kinlensin. Bütün o bahsettiğiniz güvenlik teşkilatı A'dan Z'ye başkanın elindedir. Olmaz.
1: Olmaz.
0: Yani olmayacak yani.
1: Peki o zaman niye New York'a inmiyor da New Jersey'ye iniyor?
0: Şimdi mesele şu.
4: Bir de neden bu konu gündeme geldi o zaman?
0: Bizim televizyonlarda gündeme getirdiğimiz şeylerin %1'i olsa dünya ters döner. Ama ciddi ciddi her şeyi konuşursak kimse de izlemiyor. Ben artık olayı anladım. Bundan gündeme geliyor. Yani şu Mamdani acaba adamı tutuklar mı dediğin zaman bütün herkes ekran başında dur bakalım acaba olur mu diyor. Olmayacağını söyleyince ben şimdi reyting gitti.
1: Gitti hocam.
2: Mamdani de mi izlenme kaygısıyla söyledi acaba bunları?
0: Hayır, Mamdani çok doğru bir şey söylüyor adam. Ya bana sor, bir ciddi bir devlet adamına sor. Niye söylemesin? Adama diyorlar ki Netanyahu'nun Amerika'ya gelişiyle ilgili ne düşünüyorsun?
3: Ne düşünüyorsun?
0: Adama soru sormuş. Adam da çok medeni, çok diplomatik ve bence çok güzel cevap vermiş adam. Şimdi şuna gelelim.
1: Tabii.
0: New York Havalimanı şehrin, yani JFK, şehrin bir içinde, ikincisi JFK'ye indikten sonra, gerçi Lincoln Bridge'den tünelden vesaireden de geçiyorsunuz ama şehrin içine girdikten sonra belli bölgelerde arabanın durdurulup protestolara aşina olma durumunuz var. Şurası bir otoyol. Buradan Manhattan kısmına kadar o hikaye hayata geçmez. Ama Manhattan'a girdikten sonra her halükarda olacak iş aynıdır. Bir yalnız parantez açıyorum. Manhattan'ın içerisinde muhtemelen içeri girdikten sonra, Manhattan'a girdikten sonra gideceği istikamette çok ciddi güvenlik önlemleri alınır. Çünkü dar sokaklar yani orada bir vukuat çıkmaz ama burası Bronx ve Queens civarlarında adama büyük tepkili, daha kontrol edilmeyen

0: Yan mahalleler var. Oralar göz önüne alınarak yapıldığı kanaatindeyim, bu bir. Ama asıl söyleyeyim size, bunu siz nereden biliyorsunuz adam buradan geleceğini?
1: Haberleştirmiş İsrail medyası.
0: Evet. Muhtemelen buradan gelmeye de bilir.
1: Yani tabii o da bir ihtimal.
0: Başka bir ülke olsa demem de. Mesele İsrail olunca hiç ummadı. Bir bakmışsın adam Virginia'ya inmiş, helikopterle geliyor falan. Yani demokrat olmayan cumhuriyetçi bir eyalete inmiş.
2: Umarım paraşütsüz bir şekilde
0: tamam, oradan oraya geçmiş. Yani buradaki esas korkulan nokta tutuklanma falan değil. Buradaki esas nokta, ben size söyleyeyim, tepki ve protestoların ortasından geçmek.
2: Yine bir korku.
0: Asıl korku o zaten. Yani asıl korku burada Amerika'da bu adamı tutuklarlar mı değil. Çünkü iş cılkı çıkarsa neler olabileceğini tahmin edemiyorlar. Ve çok net bir şekilde ben size söyleyeyim, eğer bu rota verildiyse bu rotadan gelmez.
1: Bu rotadan gelmez diyorsun.
0: Hangi rotadan gelir onu bilmem. Ama şunu bilirim ki Netanyahu'nun çok tepkiyle karşılaşmayacağı, halkla temas etmeyeceği bir şekilde sürpriz bir geliş olur. Ha, gelelim Netanyahu'ya. Bak, adam BM'de ne anlatacağım diyor. Teröristlerin diyor. Kimi kastediyor terörist derken?
1: Hamas'ı kastediyor.
3: Filistin.
0: Yok, onun kastı Hamas. Değil mi? Lan ya şimdi kardeşim, hiç şeyden haber yok ha. Öldürülen on binlerce insan ve bebekle ilgili hiç problem yok onun gözünde. Adam baya baya diyor ki bize yapılan haksızlık, dünyada yaşama hakkımızın elinden alınma. Bebek öldü 60 bin tane birader, bebek. Hiç bak, hiçbir demecinde bunu duydunuz mu?
1: Yok hocam.
0: Ve daha büyük bir tehdit var şimdi. Diyor ki asıl diyor Mamdani'ye senle ilgili gerçekleri de anlatacak. Devamlı bir tehdit üzerinden dönen, şantaj üzerinden dönen bir sistem. Yani konuşturma.
3: Hocam, ama Netanyahu'nun bu manzarayı yaşıyor olması bile bence en önemli bir şey. Yani
0: Amerika'da senin aklın 3 sene önce böyle bir şey alır mıydı?
3: Almazdı.
0: 3 sene öncesinde biri bunu dese alır mıydı?
3: Bu işte
1: yani neticede Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne bir yerden giriş yapacak bu adam.
0: Ya oraya o caddeye geldikten sonra sorun olmaz.
1: Hocam bir taraf deniz zaten. Bir taraf su. Nereden şurası girecek?
0: Hayır, öyle su deniz diye bakmayın. Buralar kontrol altında. Tabii yerler, yok, kapanmış yani. Yerler, yani güvenlikli yerler.
1: Oradan araçla geçmeyecek yani.
0: Yok,
1: oraya kadar gelecek yani.
0: Devlet başkanı olduğu için oraya kadar, bir devlet başkanı değil, hükümet başkanı da ülkeyi temsil eden biri olarak muhtemelen size söyleyeyim, şunun altı kapanır her zaman. Yani o headquarter'ın, BM'nin önündeki iki cadde kapanır. Oradan sonra yürüyüşle girersiniz ve şey gerekir. Kokart gerektir. Tamam, yani halk güzel orada gel et demez. Zaten bütün gösteriler, protestolar 3 yattı geriye alınır. Onunla muhatap olmak, muhatap etmek istemiyorlar. Ama asıl, tekrar söylüyorum, mesele o değil. Mahmut abi biraz önce bak bir şey söyledim. 3 sene önce, ya 3'ü de bıraktım abi, 2 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş bir İsrail XYZ fark etmez temsilcisi böyle bir öyle endişe, böyle bir korku ya da böyle bir protesto ile karşılaşma ihtimali var mıydı? Şimdi bu iş artık devlet değil, halk nezdinde gitmiş.
4: Ama hocam yani, şu bir çelişki değil mi? Yani eğer Netanyahu Birleşmiş Milletler binasına gelmek için işte asimetrik bir yöntem kullanabilme kabiliyeti var ve bu nedenle de yollarda protestoya uğrama istemiyorsa, yani istemiyorsa helikopterle gelebilir.
0: İşte onu diyorum yani zaten.
1: Ya ama böyle, Trump bile
4: hayır, bir dakika.
1: Ama öyle geliyor yani helikopterle.
4: Ben başka bir şey söyleyeceğim ama. Müsaade edin.
1: Tabii.
4: Böyle bir imkan varsa o zaman niye şeye iniyor? Diğer başka bir havalanına iniyor.
0: Bilmiyoruz,
4: New Jersey'ye iniyor.
0: Bilmiyoruz.
4: Efendim?
0: Şu an bize.
4: Yani New York'a inmeyeceğini biliyoruz.
0: Bize şu an verilen, biz nereden biliyoruz bunu? Basından.
4: Açık kaynak.
0: Açık kaynak. Açık kaynağı besleyen bir data var. Böyle dendi. Biz de şimdi televizyonlarda, sadece biz değil dünyanın birçok yerinde, bu çünkü enteresan bir durum, bunu konuşuyor herkes. Doğru mu? Peki bunun realize olmama ihtimali var mı? Çok yüksek. Olma ihtimali var mı? Evet, o da var. Bunu mevcut İsrail istihbaratından başka bilen bir Allah'ın kulu var mı? Yok. Ve Amerika tarafı var.
4: Konu şu hocam, hani vurgulamak istediğim, böyle bu şekilde bu protesto gösterilerini aşıp doğrudan Birleşmiş Milletler binasına ulaşabilme imkan kabiliyetleri varsa ve başka bir havaalanına iniyorsa, bu aynı zamanda her ne kadar zikredilmese de Netanyahu'nun tutuklanma korkusunun bir sonucu olabilir mi?
0: Bence hiç tutuklanmanın sonucu değil, daha başka korkuların sonucu.
1: Peki Donald Trump da gitmiş.
0: Protesto derken bu arada bir şey diyeceğim.

0: Size.
1: Bu protesto öyle şeyden bahsetmiyorum sadece. Pankart açıp Netanyahu işte evine dön falan değil. Bak birçok insanın canı yandı. Dünyanın Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi bak. Ne dedi? Son 30 yılda değil mi? Son 30 yılın
0: en şeyi kanlı.
1: Son 12 ayda olan değil mi? Doğru söylüyorum. 12 ayda olan son 30 yılın en büyük katliamıdır. En büyük şeyidir dedi. Şimdi bunu yapan biri Amerika'da dünyanın neresine gidersen git, o çok açık söyleyeyim. Protesto demek sadece elde...
2: Ya öldürülme korkusu mu yaşıyor?
1: Bence.
2: Suikaste uğrama korkusu mu yaşıyor?
1: Aynen öyle. Ve bir şey diyeyim mi? İstediğiniz kadar güvenliği arttırın, bir şey yapın. Benden daha iyi bilirsiniz. Yani bu korku var. Peki diyeceksiniz ki madem bu var, niye gidiyor? Asıl soru bu.
3: Evet.
1: Ne işi var orada?
3: İşte Mamdani hakkındaki gerçeği Birleşmiş Milletler Genel Kürsüsü'nün anlatacakmış.
1: Bir şey inanmış, daha doğrusu inanmış değil, inanmak zorunda. Çünkü Netanyahu ben ülkemi herkese ve her şeye karşı savunuyorum. Bütün haklı olduğumuz davayı ortaya koy. Bunları bu arada ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Netanyahu iç politikaya söylüyor. İsrail'e söylüyor. Bunu gündeme getiriyorum. Bak hiç korkum yok, çekincem yok. Amerika'ya gidiyorum. Bakın seçimlerde şu an durum ne biliyor musunuz? Netanyahu'nun partisi oy kaybediyor. Karşı taraftaki ittifak kazanıyor. Fakat şöyle bir dert var. Karşı ittifak oyunu arttırmakla beraber iktidar olacak. Knesset'te biliyorsunuz 120 vekil var.
3: Tabii 61
1: kişiye ihtiyacım var. Lazım. Orada bizimki gibi böyle İstanbul vekili, Ankara vekili, ne bileyim Tel Aviv vekili, Hayfa vekili yok. Bütün ülke bir seçim bölgesi. Herkes 120 kişilik liste veriyor. Aldığın oya göre oradan %50 içeri giriyorsun. Şimdi karşı tarafın iktidara gelme ihtimali çoğunluğu alacak olmasına rağmen az. Netanyahu
3: çünkü yine aşırı sağ koalisyonu kurma kabiliyetine sahip.
1: Ama o iş bu sefer sayı azalıyor. O ben onunla olmam diyor. O yüzden şu oyunlar artık biraz şey. Bak bütün dünyaya karşı o konuşma Netanyahu için dış politika falan değil artık. Tamamen iç seçimlere oynayacağı bir konuşma ve bu fırsatı kaçırmak istemiyor.
4: Son 3 BM genel kurul görüşmesinin 3'ünde de New York'a inmiş.
3: Değerli izleyiciler biz yayınımızı burada noktalıyoruz ama gün boyu, gece boyunca da bütün gelişmeleri A Haber ekranlarında sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın, iyi geceler.

0: Ajans Yeni Gün'le birlikteyiz efendim. Merhaba, günaydın. Esra Kürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla karşınızda olacağız. Küresel sistemin tıkandığı, krizlerin ve belirsizliklerin tırmandığı bir dönemde Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya seslendi. Batı'da hortlayan İslam düşmanlığından yapay zekanın getirdiği yeni tehlikelere, aile yapısını hedef alan küresel tehditlerden Kıbrıs'taki haksız izolasyona kadar tüm ezberleri bozan tarihi uyarılarda bulundu. İşte Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na damga vuran dünya liderlerinin gözü önünde verilen o sert ve net mesajları.
1: Birleşmiş Milletler kürsüsünden 16. kez seslendi. Kendisiyle özdeşleşen ilkeyle reform çağrısı yaptı.
2: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Batı'da artan İslam düşmanlığı, Yemen'de ateşlenen yeni krizler ve yapay zeka ile gelen yeni tehlikelere dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın ana gündemlerinden biri artan İslam karşıtlığıydı. Özellikle Batı ülkelerinin gündemindeki başörtüsü yasaklarına tepki gösterdi.
2: Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları

0: son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.
1: Mekke anlaşması da gündemindeydi Erdoğan'ın. Bölge sorunları bölge içinde çözülmeli mesajı verdi.
0: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
1: Körfez bölgesi içinde acil barış çağrısı yaptı.
0: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
1: Başkan Erdoğan Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyona da son verin dedi.
0: Bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
1: Yapay zeka da gündemindeydi. Küresel hukuk sistemi kurulmalı dedi.
0: Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir.
1: Aile yapısını hedef alan sapkınlıklara karşı da net mesaj verdi.
0: Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım.
1: Çevre felaketleri ve dünyadaki gıda israfına da ayrı bir başlık açtı.
0: Rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir.
2: ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran Savaşı zirvesinde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Trump, Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostun dedi. O harika birisi, Erdoğan'la uğraşamazsınız ifadelerini kullandı.
3: So exactly one year ago, many of our nations met here in the sidelines of the United Nations to discuss how we could end the bloody war in Gaza. And almost the same faces were here, including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right, my friend? And...
2: Birleşmiş Milletler zirvesine daha mesajlarıyla damgasını vuran Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği de yoğundu efendim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelen Başkan Erdoğan birçok devlet lideriyle de yine önemli görüşmeler yaptı.
1: Türk evinden böyle çıktı. A Haber ekibine selam verdi.
4: Hava gelsin efendim.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler koridorlarında boy gösterdi.
5: Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. kurul toplantısına çevirmiş vaziyette. Şu an için biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk evinden çıkmasını bekliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden çıktı ve yürüyerek Birleşmiş Milletler binasına doğru gidiyor. Ama olağanüstü güvenlik önlemlerinin olduğunu da söylemeliyiz.

0: Tarihi zirve mesajlarıyla damgasını vuran Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kapsamındaki diplomasi trafiği de yoğundu. İlk olarak görev süresinin sonuna yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. İsrail'in Gazze'deki ateşkese rağmen kanlı saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Başkan Erdoğan, Batı Şeria'daki işgalin genişletilmesi ve Kudüs'teki provokasyonlara da tepki gösterdi. İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesine de değinen Başkan Erdoğan, adadaki Türk halkının egemenliğini ve eşitliğini yok sayan hiçbir girişimin netice vermeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan ardından da Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel krizler masaya yatırıldı. Enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan temaslarına Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde basına kapalı görüşen iki lider, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda derinleştirilmesine ilişkin meseleleri ele aldı. Erdoğan ardından da İngiltere Başbakanı Andrew Burnham'ı kabul etti. İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Hürmüz ve Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğinin de altını çizdi. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden vahşi eylemleri de iki liderin gündem başlıkları arasındaydı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temasları Asya-Pasifik bölgesine de uzandı. Japonya Başbakanı Takayuki'yi de kabul eden Erdoğan, görüşmede küresel krizler ve ikili ilişkiler gibi önemli meseleleri masaya yatırdı. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile de bir araya geldi. İki lider görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanış başta olmak üzere küresel krizleri ele aldı.
1: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında FETÖ davasından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski MİT görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesi alındı. Altaylı kasten öldürmeyi azmettirme suçundan tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi.
2: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişliyor. Şimdiye kadar 8 şüpheli tutuklandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. 15 yıl sonra ölüm dosyası yeniden açıldı. Dönemin savcısı, cezaevi görevlileri ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları şüpheli konumunda. Soruşturmada daha önce 7 şüpheli tutuklanmıştı. FETÖ'den hükümlü 23 yıl hapis cezası bulunan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı da ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. FETÖ ile başına yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadeleriyle Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren Altaylı'ya bu sözleri de soruldu. Altaylı iddiaları reddetti. Mektupları kendisinin yazmadığını iddia etti. Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Ayrıca Altaylı hakkında ifade esnasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik olarak "Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resmen soruşturma başlatıldı. Dikkat çeken bir başka durumsa Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yaşananlar. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle neredeyse birebir aynı senaryonun yer aldığı dizinin senarist ve yapımcıları geçen hafta ifade vermişlerdi. İfadesi alınan bir başka isimse dizide Ömer Baba karakteriyle tanınan Emin Olcay oldu. Ünlü oyuncu adliye çıkışında kısa bir açıklama yaptı.
3: Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için sayın savcılarımıza çok iş düşüyor. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu işlerin sonu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz.
0: Soruşturma kapsamında o

0: Yıllarda yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu rolünü canlandıran oyuncu Sedat Savrak da ifade için adliyeye gidecek.
1: Fon soruşturması kapsamında İstanbul ve Aydın'da düzenlenen yeni operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan kişi sayısı da 60'a ulaştı. Sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tere Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkin ise tutuklandı efendim.
2: Peş peşe operasyonlar, gözaltına alınan onlarca isim. Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda sürüyor. Son olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine yeni dalga operasyon gerçekleştirildi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon bu sabah saatlerinde İstanbul ve Aydın merkezli yapıldı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a ulaştı. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lise önünde silah sesleri yankılandı. 9. sınıf öğrencisi saldırgan dedesinin evinden aldığı tüfekle okullara gelerek bir gün önce tartıştığı öğrencilerin üzerine ateş açtı efendim. Yüksek riskli okullar sıralamasında birinci sırada yer alan o lisedeki saldırıda 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı. Kaçan saldırgansa çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı.
4: Tam kapıya çıktım, ne oluyor ablam dedim. Meğersem o çocukmuş, elinde tüfek, kaçarak ana sokağa girdi.
5: Silah annenin üzerine kayıtlı, dedenin evinde. Çocuk oradan alıyor.
6: Dedesinin evinden aldığı tüfekle okula geldi. Önüne kim çıktıysa ard arda tetiğe bastı. Lise önündeki saldırıda 11 öğrenci yaralandı.
5: Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.
6: Silah seslerinin yankılandığı yer Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ydi.
7: Balkona çıktım, küfür ederekten bu yana doğru gittim.
8: Saldırgan okulda bir gün önce arkadaşları tartışmıştı ve bugün sabah saatlerinde babaannesinin evinden aldığı pompalı tüfekle işte bu sokağa geldiğinde ateş açmaya başladı. Okulun önünde ise ateşe devam etti.
9: Tüfek sesine uyandım ben. Okulun avlusuna gitti koşa koşa.
6: Saldırı sonrası okul çevresinde büyük panik yaşandı. 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki saldırgan koşarak kaçmaya çalıştı.
4: Kapıyı bir açtım. Çocuk elinde tüfek kaçıyordu.
6: Saldırıda yaralanan 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Üçünün durumu ağır. Saldırganla birlikte annesi, babası ve dedesi de gözaltında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son 5 ayda benzer saldırı planı içinde olan 2419 şüpheli çocuğun gözaltına alındığını duyurdu.
5: Bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda.
6: Saldırı sonrası hem İçişleri hem de Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Saldırının gerçekleştiği okulda eğitime bir gün ara verildi.
5: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler.
1: Efendim, facianın polis adliye boyutu da araştırılıyor. Ancak elde edilen ilk bulgular Manisa saldırısının öyle sıradan bir okul kavgası olmadığını gösteriyor. Gençlerin bu yollara

0: nasıl sürüklendiğini düşünürken karşımıza yine şiddetin kol gezdiği sanal mecralar ve onları da besleyen büyüten dijital platformlar çıkıyor. Ne demek istediğimi soruşturma dosyasındaki bazı izlerde daha rahat anlayabilirsiniz. Haberde izleyeceksiniz ancak şimdiden biraz ipucu verelim. Manisa'da saldırganın evinden ele geçirilen materyaller, Netflix gibi denetimsiz platformların bu cinnet halini nasıl körüklediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşin aslını haberimiz anlatsın.
1: Özellikle dijital platformlardaki kontrolsüz ve denetimsiz yapı çocukların, gençlerin yanlış yönlenmesine sebebiyet verebiliyor ve böylelikle kontrol ve denetim olmamasından kaynaklı zamanla bu durum içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor.
2: Korkulan oldu. Manisa'daki okul saldırısının ardından ortaya çıkan detaylar herkesi şaşırttı. Denetimsiz dijital mecralarda yayılan şiddet bir saldırının zeminini hazırladı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. Soruşturma dosyasına göre saldırganın evinde seri katillere ve saldırı faillerine ilişkin notlar, Nazi sembolü içeren materyaller, çeşitli el yazıları, 42 av tüfeği fişeği, 2 bıçak, bir de paslanmış şarjör ele geçirildi.
3: Okul saldırısını gerçekleştiren kişinin aynı zamanda Netflix'te yayınlanan You dizisinden etkilendiği de iddialar arasında.
1: Özellikle ana karakterle özdeşleşen gencin kurguyla gerçek hayattaki ayrımı zamanla ortadan kalkmaya başlıyor.
2: Bulgular bununla da sınırlı değil. Saldırganın 20 Nisan 1999 tarihinde ABD'de bir lise katliamının faili Eric Harris'ten etkilenerek saldırıyı bir ay önceden planladığı düşünülüyor.
1: İngiltere'deki gibi yayın denetimi son derece önemli. İngiltere'deki yayın kuruluşu Ofcom aynı sosyal medyada olduğu gibi, dijital platformlarda olduğu gibi, geleneksel yayın kuruluşlarında olduğu gibi bir denetim sağlamış oldu. İşte bu denetimin de sağlanması son derece önemli. Yayınlanan içerik nerede olursa olsun eğer çocuğu, genci yanlış yönlendirecek bir duruma kavuşursa işte burada neşteri yerinde vurmak oldukça önemlidir. Kontrol ve denetim mutlak suretle sağlanmalıdır.
2: Uzmanlar denetimsiz dijital mecralarda yayılan şiddetin gençleri olumsuz etkilediği görüşünde.
1: Hem ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor hem de denetim mekanizmalarının çok daha sıkı işletilmesi oldukça önemli. Aileler çocukla sağlıklı ve sıcak iletişim kurmalı. Dijital platformlarda neyi izlediğini mutlak surette takip etmeli. Anormal bir durum ve ruh hali gördüğünde gerekli mercilere mutlaka başvuruda bulunmalı.
4: Özellikle şiddet içeriklerine tekrar tekrar maruz kalmak bazı gençlerde saldırgan davranışları arttırabiliyor. Anne babaların şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklarımızın kaç saat ekran başında kaldığı kadar bu ekranda kimleri örnek aldığını ve hangi davranışları normal görmeye başladığını da önemsemeliyiz.
0: Ankara Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde ikisi kardeş, üç kişinin cansız bedeni bulundu. Ölen kişilerin vücudunda kurşun ve bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Katil zanlısı kendi yaşamına son verdi.
5: Evet.
6: İkisi kardeş, üç kişi öldürüldü. Olayın ardından cinayet zanlısı yaşamına son verdi. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı.
7: Olay tam da bu noktada gerçekleşti. Akşam saatlerinde çıkan kavgada ikisi kardeş, üç kişi hem kesici delici aletle hem de tabancayla feci şekilde katledildi.
6: Üç kişinin cenazeleri incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Cinayetlerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelinin saklandığı yeri belirledi.
7: Katil cinayeti işledikten sonra olay yerinden 100 metre ileride bulunan bu binanın en üst katına kaçtı. Özel harekat polislerinin müdahalesinden kaçamayacağını anlayan şahıs daha sonra intihar etti.
8: Silahı bırak dedi. Ben dedi bırakmam dedi. Silah teslim olmam dedi. Bana 5 dakika dedi müddet verin dedi. Ben devletimin memuruna ateş etmem dedi. Ondan sonra dedikten sonra. Bunlar bayağı bir konuştuktan sonra kendi canına kıydı. Ben 3 kişi cinayet işledim ama beni bu uyuşturucuya alıştıran onlar dedi. Benim hayatımı mahvettiler, annem babamın da kafasını aşağı yedim dedi.
6: Arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra cinayetleri işlediği öne sürülen şüphelinin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. Mehmet Emre Çalı ve ağabeyi Enes Çalı'nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından

0: yakınları tarafından teslim alındı. İki kardeş için Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Karacalar mahallesindeki cenaze namazını kardeşlerin babası Sedat Çalı kıldırdı.
1: Nasıl bilirsiniz?
0: Namazın ardından Mehmet Emre Çalı ve ağabeyi Enes Çalı'nın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.
2: Ölümü öncesinde ve sonrasında yaşananlar uzun bir süre gündemi meşgul etmişti. Aleyna Çakır dosyasında gözler bir kez daha mahkemedeydi efendim. 3 Haziran 2020'de ölen genç kadın için suçlanan isim Ümitcan Uygun'du. Uygun Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı o görüntüler de ortaya çıkmıştı. Yıllar süren soruşturmanın ardından savcı Ümitcan Uygun için 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkemenin kararı ise 4 yıl oldu. Sonrasında ise Ümitcan Uygun beraat etti. Duruşma sonrası fenalaşan Aleyna Çakır'ın annesi arkadaşlarımıza konuştu.
3: Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz. Lan kaçacağım.
4: Adalet geliyor.
5: 4 yıl 3 gün.
4: Yaradanım neredesin ya Rabbi?
6: Mahkeme salonundan çıktı, dizleri onu taşımadı. Çünkü biricik kızlarını ölüme sürükleyen Ümitcan Uygun yalnızca 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4: Nasıl kıydınız vicdansızlar? Ben yavrumu istiyorum, ben kuzumu istiyorum. Benim ciğerimi yediler.
5: Benim çocuğumu öldürdü, anasını öldürdü. Bir de Esra Hankul'u öldürdü. 4 yıl. Böyle adalet olur mu?
6: Aleyna Çakır ismiyle tanınan Sema Esen'in cansız bedeni 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kadının ölümü ilk andan itibaren pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Çünkü Çakır'ın ölümünden kısa süre önce erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un ona şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler vardı. Üstelik o anları kaydeden de Uygun'du. Ümitcan Uygun ailenin talep ettiği gibi kasten öldürme değil, intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından yargılandı.
3: Ben hiçbir zaman yıkılmadım, her zaman ayakta duruyorum. O zaman da Allah'a şükür olsun kimse beni yıkamayacak.
6: Son duruşmaya ise yaptığı pişkin savunma damgasını vurdu. Ümitcan Uygun, Aleyna'ya bir tokat attım, başıma gelmeyen kalmadı. Alnımak, vicdanım rahat. Hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım. Hiçbir kadını öldürmedim, suçsuzum sözleriyle savundu kendini. Aleyna'yı hala sevdiğini de söyledi.
5: Neyi seviyormuş ya? Sevdiğini mi öldürün?
4: Ervur, ben arıyordum, telefondan konuşuyordum. Bir şey
5: yalan dedim. Söylüyorlar ellerinden.
6: Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Uygun'a mahkeme en alt sınırdan ceza verdi. Uygun intihara teşvikten 4 yıl hapse mahkum edildi. Eziyet etme suçundansa beraat etti.
7: İntihara yönlendirme suçu bakımından aldığı 4 yılın infaz oranı 1/2, yani 2 yıl, 1 yılda denetimli serbestlik hakkı var, 1 yıl yatarım.
8: Aleyna Çakır'ın ailesi kararı bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Kızlarının ölümünden sorumlu tuttukları Ümitcan Uygun'un en ağır cezayı almasını istiyorlar.
5: 4 yıl ödülü verdiler. Ödülü verdiler, saldılar. Allah'ımın adaleti var. Sevinerek gittiler, sevinerek.
2: CHP ile yeni parti arasında gerilim sürüyor. CHP yöneticileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset zenginleşme aracı değildir sözlerini paylaşarak özel cephesine göndermede bulundu. Ayrıntılara bakalım.
9: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
10: Açık ve net şunu söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönme şaibe olmaz. Nokta. Bunu niye demiyorlar?
0: CHP yeni parti hattında butlan gerilimi sürüyor. CHP yöneticileri sosyal medya hesaplarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset zenginleşme aracı değildir sözlerini paylaştı. Hedefte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu vardı.
10: Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu partide işi yoktur.
0: Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yeniden göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu partide arınma sürecini başlattı. Tartışmalar ayrılığı da beraberinde getirdi. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyi kurdu. Ancak hesaplaşma bitmedi.
1: Parayı alan kim? CHP'li. Parayı veren kim? CHP'li.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz

0: Günlerde de İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söylemişti.
1: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
0: Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünde paylaştığı videoda Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı kurultayda yaptığı konuşmaya yer vermesi dikkat çekmişti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
0: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 38. olağan kurultayla ilgili şaibe iddialarına gönderme olarak yorumlanmıştı.
3: Genel başkan Cumhurbaşkanı adayı oldu.
4: Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de gözler İl Başkanlığı'nda yapılacak o atamada Kemal Kılıçdaroğlu yarın MYK'yı toplayacak. Toplantıda yeni il başkanının da atanması bekleniyor.
5: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü A takımını toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul Kongresi'ne verilen tedbir kararını kaldırdı. Kararın kaldırılmasıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. Gözler İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna çevrildi. Perşembe günü gerçekleştirilecek CHP-MYK toplantısında İl Başkanlığı atamasının gündeme gelmesi ve atama yapılması bekleniyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'le yola devam edebileceği belirtilirken kulislerde il başkanlığı için farklı isimler de dillendiriliyor. O isimlerden biri eski Kağıthane ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu siyasal işler ve seçim propagandası çalışmalarını yönetmesi için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı.
6: Bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçileri olur.
0: Diğer isimse Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi meclis üyesi seçilen Sarıyer, İBB-CHP grup sekreterliği yapmıştı. İstanbul örgütünün başına kimin getirileceğiyle ilgili son sözü Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek.
4: Efendim, istifalar, adaylık senaryoları ve sonu gelmeyen tartışmalar. Muhalefet cephesi son günlerde oldukça hareketli. Kulislerde Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği konuşulurken adaylık için Özgür Özel'in ismi dillendirilmeye başlandı. Ayrıntılara bakalım.
7: Beni çıldırtacaklar. Efendim, aday olur musunuz? Şunu yapar mısınız?
8: Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek? Ankara kulislerinde hem bu iddia hem de muhalefette Cumhurbaşkanlığı adayları senaryoları konuşuluyor.
9: Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim ona ben.
10: Günal harman ola, o güne kadar kim kalacak?
8: Her ne kadar Yavaş'ın adaydı üzerinde durulsa da Özgür Özel'in de adı kulislerde dillendiriliyor. İl ziyaretlerinde Özel'in ilgi gördüğünü söyleyen bazı milletvekilleri yeni parti genel başkanının adaylığı ile ilgili neden olmasın yorumu yapıyor.
11: Böyle bir görev bana düşecek ve en doğru aday ben olsam bir adım geri durmam.
12: Mansur Yavaş CHP ile yeni parti arasındaki gerilimin tarafı olmak istemiyor. Bu nedenle iki genel merkeze de adeta res çekti. Eğer tutumum rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yaparım dedi.
8: Kulislerde Yavaş'ın CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği de konuşuluyor. Yeni parti cephesinde Mansur Yavaş aday olmazsa Özgür Özel görevi kabul etmek zorunda kalır yorumları yapılıyor.
10: Kamuoyu yoklamanda hep ben birinci çıkıyorum.
9: Hadi oradan, hadi oradan.
4: DEM Partisi sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK toplantısının ardından terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde silahsızlanmaya dair önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz diyen Doğan'ın gündeminde yeni anayasa ve seçimler de vardı.
13: Önümüzdeki günlerde silahsızlanmaya dair önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz.
8: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Mekanizmalar çalışıyor dedi.

0: Çünkü silahsızlanmaya ilişkin saha çalışmaları karşılıklı bir şekilde yürütülüyor. Yani bunun için kurulu mekanizmalar çalışıyor.
1: 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına değindi Ayşegül Doğan.
0: Yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diliyoruz. Barış ve demokrasi için çok önemli bir dönem olacak bu dönem. İzleme kurulunun çalışmalarının da meclis açıldıktan hemen sonra kuruluş çalışmalarının tamamlanması gerekiyor.
1: DEM Parti sözcüsü Doğan'a Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda partisinin yaklaşımı soruldu.
0: Böyle bir seçim tartışmasını Merkez Yürütme Kurulumuz ya da parti meclisimiz yapmış ve böyle bir eğilim ortaya çıkmış gibi bir değerlendirme yapmak, takdir edersiniz ki, partimiz adına henüz mümkün değil. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin biz henüz bu tartışmayı yapmadık.
1: Ayşegül Doğan'ın gündeminde yeni anayasa çağrıları da vardı.
0: Evet, Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı var. Bizim herhangi bir anayasa konusunda bir pazarlık, bir gizli ajanda ya da buna benzer bir gündemimiz yok.
2: Efendim, üniversitelerde ek tercih dönemi bitti. Özel üniversitelerle ilgili yeni bir tartışma başladı. Konu, ilk kayıt döneminde ödenen ücretle ek tercih döneminde okula yerleşen öğrencilerin ödediği ücret arasındaki fark. Tepki var bu duruma elbette. Çünkü boş kontenjanlar için %85'e varan indirimler yapıldı. Haliyle arada ciddi bir fiyat uçurumu oluştu.
3: Ben normal kayıt sürecinde 500 bin lira ödedim. Ek tercihle gelen 300 bin lira ödüyor yani. Bu da haksızlık.
4: Adil olmadığı kesin.
5: Amaç dolduramadığı yerleri doldurmak.
6: Özel üniversiteler boş kontenjanları doldurmak için indirim yarışına girdi.
7: %85 indirimi yapıyor. Demek ki sınıflar boş kalmış.
6: Bu yarıştan faydalanmak isteyenlerse %85'e varan fiyat indirimiyle üniversiteli oldu.
8: Bazı üniversiteler %25, bazı üniversiteler %35, bazı üniversiteler gözümle gördüm ilave %75 indirim veriyor.
6: İlk kayıt döneminde üniversitelerin kapısını çalanlarsa bu cazip tablonun dezavantajlı tarafında kaldı.
9: Aynı üniversite, aynı bölüm, aynı sınıf ama ödenen ücret aynı değil. Normal kayıt döneminde diyelim ki üniversite öğrenciden 1 milyon lira talep ediyor. Ancak ek kontenjan döneminde %85 oranında indirim yapıyor. Aradaki fark da öğrenciler tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyor.
6: Buna bir örnek. Bir üniversitede 273 bin lira olan kayıt ücreti ek kontenjan döneminde 82 bin liraya düştü. Aradaki fark tam 191 bin lira.
10: Üniversitelerde herhalde kontenjan dolması için böyle tercihlerde bulunuyor ama yani bence haksızlık.
11: Bir ticaret merkezine dönüştürme oluyor burada. Özel üniversitelerde bu tür şeyler dönüyor.
12: Yüksek ücret ödeyerek kaydolmuş olan öğrencilerin yüksek öğretim kurumuna şikayette bulunmaları, insan hakları ve eşitlik kurumuna da şikayetlerini iletmeleri gerekmektedir.
6: Uzmanlar aradaki fiyat farkının öğrencilere sunulacak ek fırsatlarla kapatılabileceğini savunuyor.
8: Ek yerleştirmede diğer öğrenciye verdiği faydayı ilk yerleşen öğrenciye yüksek lisansta mı sağlayacak, sertifika programlarına mı yönlendirecek, öğrencisine bu seçme hakkını versinler.
6: Ancak böyle bir durum söz konusu olmadığında da izlenecek bir yol var. Ödenen ücret farkı geri alınabiliyor.
12: Tüketici hakem heyetine de başvurarak aradaki farkın kendisine ödenmesini isteyebilirler.
7: Bu saçmalıktan başka bir şey değil. Öğrencilerin haklarını koruması lazım bence. Yani gerekiyorsa bir dava açmaları lazım.
2: Üç ilde pilot uygulaması yapılan Alo Adalet 135 hattı Kasım ayı itibarıyla tüm yurda yayılacak. Peki Alo Adalet 135 hattı ne gibi kazanımlar sağlayacak? Detaylar haberimizde.
1: Alo Adalet ihbar hattı yaygınlaştırılacak. Vatandaşların talepleri hızlı bir şekilde ele alınabilecek.
13: Vatandaşlarımızın adalete daha kolay ulaşmasını temel önceliğimiz görüyoruz.
1: Adalet Bakanlığı'nın Eylül ayında İstanbul, Kayseri ve Ankara'da başlattığı pilot uygulama Kasım ayı itibariyle tüm yurda yaygınlaştırılacak.
13: Yargı hizmetlerinin erişebilirliği ve etkinliğini daha da güçlendiriyoruz.
1: Vatandaşlar Alo 135 hattı üzerinden özellikle dosyalarının durumlarını ve varsa olası gecikme nedenleri konusunda doğrudan bilgi sahibi olabilecek.
13: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz.
1: Pilot bölgelerdeki veriler üzerinden yapılacak düzeltme.

0: Usta oyuncu Kadir İnanır aramızdan ayrılalı yaklaşık 3 ay oldu. Yıllar önce hazırlattığı vasiyeti ise merak ediliyordu, açıklandı. İnanır tüm mal varlığını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. Ancak konu mahkemeye taşınacak gibi görünüyor. Yani Levent İnanır yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.
1: Sevgili kadınımın biraz irade sorunu vardı.
2: Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok.
3: Gayrimenkuller, arabalar, saatler ve kurbağa koleksiyonu da mirası tartışma konusu oldu. Yeğen ve akrabaları vasiyete karşı çıktı.
4: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
5: Ya kardeşim beni bu yaşa getirdi, büyüttü. Bana maddi olarak daha ne verebilir ya? Bizi mahkeme çağırdı. Miras için çağırmadı. Mirasın okunması için geldik. Para peşine gelmedik.
3: Yeşilçam'ın efsanelerindendi Kadir İnanır. 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Oyuncu mirasını hayat arkadaşına bıraktı.
1: Sevgili kadınımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil.
3: Sanatçı ilki 2015'te olmak üzere 3 ayrı vasiyet hazırladı. Son vasiyetnameyi ise doktor raporu alarak 2022'de notere tasdikletti.
6: Niye suratını asıyorsun babacığım, gülsene.
3: Tartışmalar sürerken 28 mirasçı adliye önünde sıraya girdi. Kadir İnanır vasiyetinde Jülide Kural'ın ölümü halinde mirasın 3 farklı vakıf arasında paylaştırılmasını istemişti. Mirasçılarımdan son arzum vasiyetime uymalarıdır demişti.
5: Ha şimdi Kadir dayım yaşasa da ben kolumu kesten versem ona ya. Ne parası? Kadir dayımdan bana kalacak para pul neyse. Kadir dayım ziyadesiyle onu bana yaptı. Benim haklarım mı var? O haklarımı alacağım tabii.
3: Yeniden dava açacak mısınız mesela?
5: Tabii açacağız.
7: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
3: Sanatçının yeğeni Levent İnanır mirasın medyada abartıldığını söyledi.
5: Denildiği gibi büyük bir serveti yok. 2022'de bütün malları satılmış, artık bu aşikar resmi ama sattığı paraların hiçbir ortada yok. Yerine bir şey de almamış.
3: Belki bilmediğiniz bir mal varlığı vardır.
5: Hayır, hepsi resmi. Hmm. Bir tane evi var. Bir de fazla dededen kalmış toprak var şu anda kadınların üzerinde görünen.
3: Vasiyetin detaylarını öğrenen yeğen ve akrabalar servetin yalnızca Jülide Kural'a kalıyor olmasına tepkili. Gözlerin çevrildiği isim sanatçının 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ise sessizliğini koruyor.
2: Ben bir yaz dönemindeyim. Çok büyük bir acı yaşıyorum. O nedenle bu ülkenin çok sevdiği ve saydığı sanatçısına aynı saygıyı herkesin göstermesini dilerim.
3: Kadir İnanır sanat yaşamında 182 film ve 12 dizide rol aldı. Yaşamı boyunca edindiği varlıkların dışında telif haklarından da yıllık 10 milyon TL gelir bekleniyor. Miras tartışmalarının çözümü içinse son söz mahkemede.
8: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
0: Aracıların fiyatıyla oynadığı ürünlerden biri de erik efendim. Türk insanı için vazgeçilmez lezzetlerden biri olan eriğin kilosu tarlada 4 lira. Üreticiye oldukça düşük gelen bu fiyat market ve pazarlara geldiğinde ise neredeyse 15'e katlanıyor ve 60 liraya çıkıyor. Yani üretici de istediği fiyata satamıyor. Tüketici de ucuzu alamıyor. Aradaki rakamı kazanan kim? İşte bu sorunun yanıtının peşine düştü arkadaşlarımız. İzleyelim.
9: TL'den alıyorlar. Evet, yanlış duymadınız. 5 TL'den alıyorlar.
10: Gece gündüz baktık bunlara. 1 kilo erik 4 lira. 3 kilo erik tane ekmek alıyor.
11: Üretici isyanda, tarlada 4 lira ama tüketici tam 60 liraya satın alıyor. Aracıların hedefinde bu kez erik var.
9: Sizce bu fiyat üreticinin emeğinin hakkını veriyor mu? Yoksa ara yerde aracılar mı parayı götürüyor?
10: İşçiyle toplamak bir dert. Kendimiz toplasak bir dert.
12: Tezgahlarda yerini alan eriğin tarladan market rafına uzanan yolculuğunda fiyatı katlanıyor. Üreticiden 4 ila 5 lira arasında çıkan eriğin pazardaki kilosunun fiyatı 40 lira. Ve bu rakam yolun sonunda yani marketlerde 50 lira hatta 60 lirayı buluyor.
11: Bir ton yani diğer adıyla mürdüm eriği üreticinin yüzünü güldürmedi. Üretici emeğinin karşılığını alamazken tüketici ise yüksek fiyatla karşı karşıya. Öyle ki üreticiyle market arasındaki fiyat farkı 15 katına çıktı. Peki aradaki fark nasıl oluşuyor?
13: Aracılar var. Tek kişi değil. Birden çok kişiler var. Çiftçinin durumu da kötü. Biz bunun farkındayız. Aradakiler kazanıyor.
14: Markete göre pazar daha uygun tabii de. Marketler pahalı. Herkes kendi kafasına göre fiyat

0: artıyor.
1: Erik üreticinin tarlasından çıktıktan sonra doğrudan tüketicinin sofrasına ulaşmıyor. Bu noktada devreye aracılar giriyor.
0: Bu eri gönderen üretici zarar ediyor. Büyük aracılar yiyorlar.
2: Yani bunlar hep böyle zincirleme geliyor ablacığım. Komisyoncuya gidiyor bunu toplayıp getiren. Adamdan alıyor. O da bahçeciden alıyor. Böyle böyle zincirleme bize geliyor. Hani 3-4 elden ancak bize gelebiliyor.
3: Tarlada başlayan yolculuk ürünü el değiştirdikçe uzuyor. Üreticiden toptancıya, komisyoncudan dağıtıcıya ve en son tüketiciye ulaşana kadar bu zincirde her aşamada farklı bir maliyet ekleniyor.
4: Ortada büyük bir haksızlık var. Bir yerde 30 lira olan şey diğer yerde 100 lira olabiliyor. Hatta daha fazla da olabiliyor. Biz de tabii araştırmak durumunda kalıyoruz. %200-300 fazla olur mu? Anormal bir durum. Aracılar kazanıyor. Olan tüketici.
3: Üretici ve tüketiciler aradaki makasın açılmasına neden olan etkenlere bir çözüm istiyor.
5: Aracıların bertaraf edilmesi lazım. O komisyoncuların bertaraf edilmesi lazım. Köylü mahsulünü direkt pazara taşıyabilmeli. Yani üretenden çok aracılar kazanıyor maalesef.
1: Tütün ve alkol kullanımıyla mücadelede dünyada başarı sağlayan Filipinler modeli gündeme geldi. Ülkede 2012 yılında hayata geçirilen vergi reformuyla tütün devlerinden alınan vergiler doğrudan sağlık bütçesine aktarıldı. Uygulama sayesinde Filipinler'de sigara kullanım oranı %15 seviyesine kadar geriledi.
6: Bu model Türkiye'ye gelmiş olsa iş yapar.
7: Bu modelin alınıp Türkiye'ye direkt getirilmesi gerekiyor.
8: Tütün ve alkol kullanımı ile mücadelede dünyada başarı sağlayan modeller gündemde. Hastalıkların faturasını tütün devlerine çıkaran Filipinler ve Tayland'da sigara kullanımı ciddi oranda düşürüldü.
9: Tütünle mücadelede Filipinler modeli dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Ülke genelinde tütün üretici şirketlerden alınan yüksek vergiler sağlık hizmetlerine aktarılıyor ve sigara bırakmak isteyenlerin oranı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Ayrıca sağlık sektörüne aktarılan vergilerden dar gelirli vatandaşlar faydalanarak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması sağlanıyor.
7: Böyle bir model geliştiriliyor. Ülkemize geliyorsa ne mutlu ülkemiz için. Biz de biliyorsunuz genç vatandaşlar olarak bunları destekliyoruz. Hükümetimizin sonuna kadar bu konularda arkasındayız.
8: Filipinler'de 2012 yılında hayata geçirilen vergi reformuyla alkol ve sigaradan alınan vergiler artırıldı. Elde edilen gelirlerse doğrudan sağlık bütçesine aktarılarak düşük gelirli milyonlarca vatandaşın ücretsiz sağlık hizmeti alması sağlandı. Başarılı uygulama sayesinde ülkedeki sigara kullanım oranı %15 seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar Filipinler'in dünyadaki en popüler örneklerden biri olduğunu belirterek benzer modellerin Tayland ve Brezilya'da da başarıyla uygulandığına dikkat çekti.
10: Bu işler zaten devlet ve hükümet eliyle çözülebilecek bir konulardır. Ondan dolayı Filipinler'dekileri çok çok tebrik ediyoruz. İnşallah bizim memleketimize de gelir.
1: Türkiye'de son yıllarda yaşanan her iki kazadan birini motosikletliler yapıyor efendim. Bunlardan bazıları da yoğun trafikte kuyruk beklememek için yapılan o uyanıklıklar sonucunda gerçekleşiyor. Emniyet bu konudaki farkındalığı artırmak için yoğun çaba harcıyor. Arkadaşlarımız da polisin yaptığı denetimlere katıldılar. Bakın o anlara kameralarla neler yansıdı.
11: İhlal yapmışsınız.
12: Yani bu yolda her zaman böyle kullanıyoruz ama buranın doğası bu.
13: Sağa geçiyorlar, sola geçiyorlar. Yani iki paket taşıyorlar, canlarını tehlikeye atıyorlar.
14: Trafiğe takılmamak için araçların arasından geçiyor. En küçük boşluğu bile fırsat sayıyorlar ve bunu yaparken kaza olasılığını görmezden geliyorlar.
11: Neden peki?
15: Daha hızlı gidebilmek adına hızla önümüze geçiyorlar, soldan geçiyorlar, sağdan geçiyorlar, işaret vermiyorlar.
11: Trafikte en sık denetlenen araçların başında motosikletliler geliyor. Çünkü kural ihlali yapıyorlar ve bu ihlali yaparken hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atıyorlar. Bizler de şu anda TEM otoyolundayız. Emniyet ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren denetime başladılar.
12: Sağ şeritten sola geçmeye çalıştığım için
16: kaynak yapıyorlar aşırı. Yani motorcular çok aksi bir şekilde önümüze atlıyorlar.
17: Paralel alan ihlali yaptınız. Tespit ettik. Karayollara

0: Cinayet Kanunu 47. maddesinden ceza işlemi uyguluyor.
1: Bakmadan sağına soluna önümüze atlayıp kazaya sebebiyet veriyorlar.
0: Paralanan ihlallerinden kaynaklı çok sayıda kazaya denk geliyoruz. Paralananlara yaklaşırken lütfen şeritlerimizden takip edelim.
2: Özellikle kuryelerden. Yani bir şey yetiştirecekler ama çok acele ediyorlar. Ben sağdan mı bunlara yol vereyim, soldan mı ona bilene artık bir karar veremiyoruz yani.
3: Trafikten kaçmak için kural ihlali yapan sadece motosikletliler değil.
4: Paralanan ihlali yaptım.
5: Neden peki?
4: Geç kaldığımdan dolayı bir yere yetişmem gerekiyordu.
6: Biraz da geç kalıyordum. Yani daha girmem ve çıkmam gibi bir durum yani.
3: Özetle herkesin bir bahanesi var ama olası kazalarda yaşanabileceklerin dönüşü yok.
7: Efendim, Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ulaşımda ise aksamalar yaşandı. Keçiören'de yağışın etkisiyle yol çöktü. Bazı araçlarsa çukura gömüldü.
3: Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar çukura gömüldü. Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Keçiören ilçesinde sağanağın etkisiyle yol çöktü. Yol kenarında bulunan araçlar oluşan çukurun içinde kaldı. Çöken yoldaki araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. Sağanakla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar ard arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
7: Efendim, İstanbul her yıl milyonlarca kuşun göç yolculuğuna ev sahipliği yapıyor. Kentte dinlenip beslenen kuşlar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde halkalanmaları sayesinde kayıt altına alınıyor.
8: Onlarca milyondan bahsediyor. Belki İstanbul nüfusundan çok daha fazla kuş her ilkbahar ve sonbaharda Afrika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya düzenli olarak göç ediyorlar. Bunların büyük bir kısmını görmüyoruz. Büyük bir kısmı geceleri göç ediyor. Büyük bir kısmını fark etmiyoruz. Üzerimizden geçerken bakmıyoruz bile.
9: Avrupa'dan Afrika'ya göç yolculuğuna çıkan kuşlar İstanbul'da kimlik kazanıyor.
8: Halkalama çalışması, kuşları kimliklendirme çalışması.
9: İstanbul her yıl milyonlarca kuşun göç yoluna ev sahipliği yapıyor. Kuşların bir kısmı Avrupa'dan geliyor, bir kısmı ise Afrika'ya doğru yol alıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde yürütülen halkalama çalışmaları ise bu yolculuğu görünür hale getiriyor. Türü, yaşı, ağırlık ve fiziksel özellikleri kaydedilerek bacaklarına küçük halkalar takılıyor.
8: Biz kuşları tür olarak ayırt edebiliyoruz rahatça ama birey olarak ayırt edemiyoruz. Aynı tür içerisindeki bireyle ayırt edemiyoruz. Bu nedenle de tıpkı bizim kimlik numaralarımız gibi kuşlara birer kimlik kazandırıyoruz. Ve böylece de kuşların kimlikleriyle davranışlarını inceliyoruz. Ömür süre, yaşam sürelerini inceliyoruz.
9: Halkalanan bir kuşun başka ülkede yeniden görülmesi, göç rotasının ortaya çıkarılmasını sağlıyor.
8: Böylece de kuşlar için önemli yaşam alanlarını, değerli olan, risk içeren yaşam alanlarını veya değerli olan yaşam alanını tespit ediyoruz. Hangi ülkelerden geçtiğini tespit ediyoruz. Ve kuşların ne kadar yaşadığını, nerelerde uzun süre beslendiğini, nerelerde ürediğini tespit etmiş oluyoruz.
9: Akademisyen Doktor Ergün Bacak, İstanbul'un kuşlar için önemli bir beslenme ve dinlenme noktası olduğuna dikkat çekti. Kurak geçen mevsim göç hareketliliğini etkilese de 10 Ağustos'ta başlayan çalışmalarda yaklaşık 1000 kuş halkalandı.
8: Afrika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya göçleri sırasında dinlenmek, beslenmek için çok çok önemli bir alan. O yüzden de yeşil alanlar çok kıymetli. Özellikle böğürtlenlerin, meyvelerin, incirlerin bulunduğu, doğal vejetasyonların bulunduğu alanlar kuşlar için çok önemli yakıt depolama alanları. Bu yüzden de böyle alanların korunması, bu doğal habitatıyla, doğal vejetasyonuna bırakılması gerekiyor.

0: Efendim ekmek yalnızca sofraların değil, geçmişten bugüne taşınan kültürün de çok önemli bir parçası. Ekşi mayadan nohut mayasına, muhacir ekmeğinden gelver ekmeğine kadar birbirinden özel tarifler Anadolu'da geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya devam ediyor. Şimdi izleyeceğiz, ardından Ajans Yeni Günü noktalayacağız.
1: Lapseki Çanakkale'nin en küçük en şirin ilçelerinden birisi. Küçük bir ilçe olması açısından tarihi dükkanları ve mekanları var. Onlardan biri de kara fırınlar. Burası da Lapseki'de belki de bir asrın üzerinde tarihi geçmiş olan bir fırın. Ve bu fırın günümüze kadar ayakta kalmış, yaşatılmış. Şimdi de kara fırın, ekşi mayalı ekmeklerin üretildiği bir yer. Kara fırın, ekşi mayalı ekmek arasında ne farklar var?
2: Şimdi nüfus artıyor. Artık insanlar eskisi gibi evinde ekmek yapmıyor. Fırınlardan hazır alıp tüketiyor. Normal ekmek biraz daha paket maya kullanılıyor. Bunu şimdi açık konuşalım. Ama ekşi mayalı ekmeğimiz tamamen eski annelerimizin, babaannelerimizin eskiden ekşi mayayla üretip yaptığı ekmek. Bunun mayalanması çok uzun sürüyor. Şimdi saat 6:30 gibi bu hamur yoğruldu. Şu an saat kaç? 11:30, 12. 12'de çıkıyor. Diğer hamurların daha kısa zamanda çıkıyor. Bunlar iyice kendi öz hamurundan mayalaşıp olgunlaştıktan sonra fırına giriyor.
1: Şimdi sen kürek de kullanıyorsun.
2: Evet.
1: Az önce baktım, ekmeğin altına tık tık diye böyle vuruyorsun.
2: Tık, hamurun ekmeğin pişip pişmediği.
1: Oradan sesten mi anlıyorsun?
2: Tabii sesten anlıyorsun. Şimdi bak bunun... Bu olmuş, tamamen şey olmuş artık. Demin fark ettiniz mi bilmiyorum. Aldım bu tarafa attım ekmeği.
1: O
2: kontrol etmeyecek. Biraz daha bekleyecek o. O artık ustalık sanatı yani. Bizim mesleğimiz yani o.
3: Kuyulu köyünün ekmeğin özelliğine. Her yörenin ekmeğin özellikleri var. Şimdi burada
4: ekmeğin özelliği nohut mayası. Annemizden, babamızdan, dedemizden kalan bir beceri diyelim. Nohutla mayamız kurulur bir gün önceden. Evet. Sonra akşam kabardığında biraz küçük özersin. Sonra sabahleyin bunu bu kadar böyle yaparsın. Bunu da kabartırsın.
3: Kaç dakikadır bekliyor? Kaç saat?
4: Bunlar şimdi normalde eski zamanda öyle sadece örtüyle bir saat, bir buçuk saatte falan oluyor. Ama teknoloji ilerledi. Biz böyle bir şey kurduk. Sıcak suyun üstüne oturtturuyoruz. Böyle bir düzen yaptık.
3: Şimdi bu sıcak suyun üzerine konunca görmüş olduğunuz gibi ekmekler
4: daha dolgun olur.
3: Burada sıcak suyun üzerine koyduk ve bundan kabarmasını bekliyoruz.
4: Evet, evet.
3: Bunu ilk defa siz de görüyorum.
4: Evet, şöyle biz böyle satılık yaptığımız için, çok yaptığımız için, sürümü çok olduğu için böyle kolaylık sağladık.
3: Fırınımızın ateşi tamam, artık ekmeklerimizi fırına atmaya geldi sıra ve alıyoruz şu anda fırına atıyoruz ve fırınımızı kapatacağız.
5: Evet.
3: Gözümüzü de o yakınlaştırıyoruz değil mi?
5: Evet tabii. Bak. Yakınlaştırıyoruz kızarması için.
3: Öyle mi?
5: Evet, kızarması için. Ön arkası her taraf kızarması için.
3: Bir saat önce ekmeklerimizi fırına vermiştik ve oldukça sıcak bir ortam var şu anda fırın önünde. Bir saat geçti ve ekmeklerimizi yavaş yavaş artık üstleri tamamen kızarmaya başladı ve fırından alacağız değil mi?
6: Pişti şu anda, hazır.
3: Hazır mı?
6: Evet hazır, çıkaralım.
3: Hazır. Alalım. Çıkaralım o zaman evet, hep beraber. Evet görüyorsunuz ekmeklerimiz çok güzel bir şekilde fırında tamamen pişti. Üzeri de yanları da kızarmış. Ve ekmekler artık fırından çıkıyor.

0: muhacir ekmeği. Şimdi bütün ürünler önümüzde. Nedir bu muhacir ekmeği?
1: Muhacir ekmeği ekşi maya ve tuz biraz bir miktarda suyla olan bir ekmek. Kendimiz buğdaylarımız

0: buzda öğüterek tam buğday unuyla yapılan bir ekmek.
1: Çok kültür aslında. Hem kültürü geleneği yaşatıyorsunuz. Aslında Selanik'ten göç eden bir tarif bu.
0: Evet, Selanik'ten gelen bir tarif ekmeğimiz. İçerisinde sadece un, kendi öğüttüğümüz un, buğday unu ve ekşi maya, bir miktar tuz ve su. Bununla birlikte yoğurup aşaması biraz sonra göreceksiniz. Yoğuralım birlikte isterseniz.
1: Yani ekşi mayayı döküyorsunuz.
0: Evet, önce mayamızı döküyoruz. Daha sonra tuz.
1: Daha sonra su.
0: Evet, daha sonra su.
1: Peki muhacir ekmeğin en püf noktası
0: suyumuz ılık olacak.

0: Binbir emekle binbir zahmetle yapılan muhacir ekmeği şimdi odun ateşinde pişecek. Sabırla pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu pişerken nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Kapağımızı attıktan sonra ateş olmaması gerekir. Harlı ateşte değil de bir köz ateşinde pişmesi gerekir ekmeğimizin. Közümüz düştükten sonra kapağa yerleştiriyoruz ekmeğimizi. Kapağımız güzel kapatması lazım tepsimizi. Mesela annelerimiz der ki bu kapağın bu kul bu dik ol, bu şekilde olması lazım. Böyle olursa ekmeğimiz pişmez derler. Bunu bu şekilde koymaya dikkat ederiz ve kapağı tamamen kapatması gerekir.
0: Denediniz mi peki, doğru bir şey mi?
1: Yok, denemedik. Denemedik. Ama öyle söylerler. Biz de onların sözünü dinlediğimiz için biz de bu şekilde yapmaya dikkat ederiz.
0: Peki yani
1: hani diyoruz ya ne kaç saat bekleyecek? Burada yani 15 dakika süre zaten o köz 15 dakikada ekmeği pişiriyor. Ama içini çekmesi için tabii ki bir 15-20 dakika daha içinde kalması gerekir. Ama içi çekerken de annelerimiz böyle kül alır üstünden. Bu üstten alırlar kül ya da boş olan külü. Şöyle altına kül serderler. Hani ekmek yanmasın diye. O sıcaklığıyla kalsın. İçini çeksin diye. O nünü gibi olmuş ekmeğimiz.
0: Çok güzel. Bana pişti bu.
1: Evet, pişti tabii ki. Yarım saatlik süremiz doldu ve ekmeğimiz pişti.
0: Bunu kıvamı nasıl anlıyorsunuz peki?
1: Üzeri kızarmış. Nünü gibi derler annelerimiz. Ekmeğimiz nünü gibi kızarmış. Altı da güzel bakın.

0: Burada o kadar çok eşsiz lezzet var ki onlardan birisi gelveri ekmeği. Nedir gelveri ekmeğini özel yapan?
1: Gelveri ekmeğini özel yapan ekşi mayasından dolayı. Tabi biz çok kullanmıyoruz. Hafiften ekşi maya olarak normal mayayla birlikte yapıyoruz. Özel kılan tek şey hiçbir katkı olmadan dümdüz direkt un, su, maya ile yapılan, tuz ve maya ile yapılan bir özel ekmektir. Buraya has ekmektir.
0: Bayatlamayan ekmek dediler bu ekmek için. Doğru mudur?
1: Tabii kesinlikle. Ekmeğimizin içerisinde kesinlikle bir katkı maddesi olmadığı için buzluğa attığımız zaman istediğimiz kadar durutup ondan sonra da çıkartıp mikrodalgada veya normal fırınlarda ısıtarak aynı tazelikte bulabiliyoruz.
0: Efendim sıcacık ekmekler fırından çıkmaya devam ediyor. Ünlü ekmek, bu ekmek bozulmuyor değil mi ustam?
1: Kesinlikle evet.
0: Bayatlamaz.
1: Bayatlamaz, bozulmaz. Dondurucu da istediğiniz sürede, istediğiniz kadar kalabilir.
0: Mutlaka güzel yurda gelirseniz bu ekmekten yemeden gitmeyiniz.

0: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarında. Sabah Ajansı'nda 3 saat boyunca tüm sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Dün gün boyunca ve bugün de konuşacağımız ana başlık tabii ki dünyanın gözünü çevirmiş olduğu yer. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Zirvesi açılışını gerçekleşti. Başkan Erdoğan ilk konuşan isimlerden biriydi ve tarihi bir konuşma yaptı. Tarihi mesajlar verdi. İsrail'in Gazze'deki soykırımından Filistinlilerin durumuna kadar, Gazze'deki son noktadan yine bölge ülkelerinde yaşanan İsrail'in saldırganlıklarına kadar pek çok konuda tarihi mesajları vardı. Kıbrıs'tan cinsiyetsizleştirmeye, aynı zamanda yapay zekadan küresel iklim değişikliğine kadar dünyanın gündemindeki tüm sıcak başlıkları değerlendirdi ve tarihi sözler söyledi. Cümlenin sonunda ise bir kez daha dünya beşten büyüktür vurgusu vardı. Ekranlara getirelim.
1: Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden 16. kez seslendi. Kendisiyle özdeşleşen ilkeyle reform çağrısı yaptı.
2: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Batı'da artan İslam düşmanlığı, Yemen'de ateşlenen yeni krizler ve yapay zeka ile gelen yeni tehlikelere dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın ana gündemlerinden biri artan İslam karşıtlığıydı. Özellikle Batı ülkelerinin gündemindeki başörtüsü yasaklarına tepki gösterdi.
2: Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.
1: Mekke Anlaşması da gündemindeydi Erdoğan'ın. Bölge sorunları bölge içinde çözülmeli mesajı verdi.
2: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
1: Körfez bölgesi içinde acil barış çağrısı yaptı.
2: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
1: Başkan Erdoğan Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyona da son verin dedi.
2: Bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
1: Yapay zekada gündemindeydi. Küresel hukuk sistemi kurulmalı dedi.
2: Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir.
1: Aile yapısını hedef alan sapkınlıklara karşı da net mesaj verdi.
2: Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım.
1: Çevre felaketleri ve dünyadaki gıda israfına da ayrı bir başlık açtı.
2: Rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir.
0: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı sırasında işte bu konuşmayı yaptı. İlerleyen dakikalarda daha da detaylandıracağız. Erdoğan'ın sözleri sırasında İsrail temsilcileri kaçtı. O görüntülerin hepsini konuşacağız. Çok ilginç çeken, ilginç detaylar da ortaya çıkmış durumda dünkü genel kurul toplantıları sırasında. Ama bir yandan da Erdoğan tabii puan programı çok yoğundu. Çünkü o görüşmelerin, o açıklamaların hemen ardından Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Körfez ülkeleri liderleriyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. O toplantı sırasında, toplantının açılışında ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan

0: Erdoğan'a döndü ve o çetin biri, onunla uğraşamazsınız dedi. Başkan Erdoğan öldü. İşte o anlar.
1: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Sert biridir.
2: 9 ülkenin liderleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı övmeyi ihmal etmedi. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan da Arap ülkelerinin lider ve temsilcilerini ağırladı. Savaşın sona ermesi için atılacak adımları görüştü. Toplantı ardından İran'a yönelik sert ifadeler kullandı.
1: İran'ın nükleer silah olmasına izin veremezdik. Bunu bitirdik. Uçakları kalmadı. %90'ı bitti. 450 balistik füze depolama tesisini ortadan kaldırdık. Onları neredeyse bitirdik. Ekonomilerine ciddi zarar verdik. İran'ı finansal olarak izole ettik.
2: Konuyu Gazze'ye de getirdi Trump. Ateşkes için daha önce aynı liderlerde masaya oturduklarını ve sonuca vardıklarını hatırlattı.
1: Tam bir yıl önce Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi görüşmek üzere pek çok ülkenin temsilcileriyle burada Birleşmiş Milletler bünyesinde bir araya gelmiştik. Ve burada hemen yanımda Türkiye'den gelen dostum da dahil olmak üzere neredeyse aynı yüzler vardı. Barışa ulaşmıştık. Yüz binlerce kişinin hayatını kurtardık.
2: Başkan Erdoğan ölmekten de geri durmadı. Onunla uğraşamazsınız dedi.
1: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Sert biridir. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir çevirmenimiz vardır ama kendisi harikadır. Harika bir adamdır değil mi? Benim dostum.
2: Görüşme sonrası Türk evine dönen Başkan Erdoğan yolda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
3: Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için onun için de yaklaşık 8 Türkiye'den parti bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini aldık.
0: Başkan Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirmiş olduğu yoğun teması, ABD Başkanı'ndan gelen açıklamaları ve tabii ki BM kürsüsünden sarf edilen sözler. Hepsini konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak bu saat diliminde. Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikte olacak. Merve Hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen sıcağı sıcağına ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirilen o görüşme ve tabii ki görüşmeden çıkan sonuçlara bakalım. Körfez liderleriyle, Arap dünyasıyla bir araya geldi ABD Başkanı Donald Trump ve Erdoğan'a da az önce ekranlara getirdiğimiz o sözleri sarf etti. Bu görüşmeden bundan sonra ilişkin nasıl bir yol haritası bekliyorsunuz?
4: Gökhan Bey, esasında sanırım bunu böyle hepsinin bir arada düşünmek gerekiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasının takiben gerçekleşmesi ya da işte bununla birlikte aslında Gazze mesajları üzerinden etkili olacak bir alana sahip olması bence son derece önemli. Bir de burada Trump'ın özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın duruşu, tavrı ve eş zamanlı olarak bence sistemdeki konuşmaları ve söylemleri üzerinden o sert biri, onu karşı karşıya gelmeyin minvalinde vermiş olduğu mesajlar da son derece değerli. Çünkü daha öncesinde Trump benzer açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Netanyahu'nun Türkiye'yi şikayet etme çalışmaları konusunda burada net bir çizgi çizmişti. Bence bu da son dönemde yine hem İsrail'in alması gereken hem belki Yunanistan'ın alması gereken bir mesaj olarak okumamız gereken bir alt metni içeriyor diyebiliriz. Tabii bir anlamda şunu görüyoruz. Yeni bir dünya düzeni oluşuyor ve yeni dünya düzeni içerisinde aktörlerin çatışmadan ziyade istikrara ihtiyacı var. Dolayısıyla Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı ve bölgedeki diğer aktörlerle bir araya gelmiş olduğu o toplantıdan çıkacak en önemli başlık Filistin konusuyla alakalı olmalı diye düşünüyorum. Tabii bunun yanı sıra İran-Amerika savaşının derinleşmesini engelleme konusunda başlıklar olması gerekiyor. Bu açıdan bakacak olursak evet son derece önemli bir araya geliş, son derece önemli sonuçlar vaat edebilecek toplantı minvalinde değerlendirmek gerekli. Ama şunu söylemek gerekiyor Gökhan Bey, pek çok kez konuştuk. Biz söylemlerle eylemlerin birbirini tuttuğu bir dünyaya ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla da Orta Doğu coğrafyasında iki farklı gerçeklik olmaz. Türkiye'nin takip ettiği istikrar diploması ekseninde çatışmalarını sona erdirip Orta Doğu için yeni bir vizyona doğru hareket etmek gerekiyor. gerekiyor. Burada Mekke Anlaşması son derece önemli ve yol gösterici bir adımdı. Bu açıdan bence yine Trump'ın özellikle Mekke Anlaşması ile alakalı daha öncesindeki söylenmeyi de düşünecek olursak, evet, olumlu bir tablo var karşımızda. Ama

0: İşte ne kadar olumlu bir tablodan bahsediyor olsak da hala İsrail gerçekliği olduğu müddetçe ve Amerika'nın İsrail politikasını netleştiremediği arka planlar olduğu müddetçe sanırım temkinli bir ihtiyatla yaklaşmamız gerekiyor.
1: Merve Hocam, şimdi Donald Trump'ın konuşması sırasında Trump ara seçimleri işaret etti. Ara seçimler sonrasında bir çözüm olacak dedi. Hatta Witkoff'la Arakçı'nın görüştüğünü de biliyoruz ama eğer bir çözüm olmazsa, İran bir çözüme yanaşmazsa onları cehennemin dibine olur ifadesini kullandı. Şimdi Trump özellikle son birkaç gündür bir milleti tamamen yok edeceğim, İşte dün cehennemin dibine yollayacağım gibi çok geniş ve çok sert ifadeler de kullanmaya başladı. Ne olacak eğer ara seçimlere kadar bir çözüm olmazsa? Trump gerçekten İran'a yönelik bir nükleer silah seçeneğini ya da daha büyük bir kara harekat seçeneğini mi gündemine almaya hazırlanıyor?
0: Bence bunu iki boyutta ele almak gerekiyor. Dün Trump'ın yapmış olduğu bu konuşma bence son derece düşündürücüydü. Çünkü ne zaman İran'dan bahsetse İran heyetini gösterdi kameralar. Mesajlar çok derindi bu açıdan. Öyle düşünmek gerekiyor. Ama bir yandan da Trump bugüne kadar zaten hep bu dili kullandı. Bir dedi inanılmaz derecede önemli müzakereler devam ediyor. Sonra dedi ki askeri güç kullanacağız dedi. Yani burada sürekli olarak biraz böyle ne diyelim yanar döner de açık açıklamalarla sistem üzerinde baskıyı arttırmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemde bugün istediği iki konu var. O da jeosömürgecilik yaklaşımı ekseninde. Birincisi bölgenin kaynakları neyse kullanmak. İkincisi buradaki geçiş alanlarını kontrol etmek. Yani Hürmüz üzerinde kontrol sağlamak istiyor. Yoksa şunu artık hepimiz net olarak kabul edelim. Bugün İran-Amerika-İsrail çatışmasının Amerika bağlamındaki yaklaşımının temelinde nükleer bir gelişme ya da nükleer enerjiyle okunması gereken bir başlık yok. Hürmüz'de zaten tamamen bütün kriz. Eğer Hürmüz'de istediğini alırsa o zaman diyecek ki evet biz uzlaştık. Ama Hürmüz üzerinden İran'ın kendi toprak bütünlüğüne egemen eşit yaklaşımına karşı bir duruşla Amerika Birleşik Devletleri'nin sürece dahil etmesi gibi bir durum olabileceğini düşünüyor muyuz? Ben bunu düşünemiyorum. Dolayısıyla da buradaki ambargo ya da buradaki işte Hürmüz üzerindeki dengesizlik sanırım bir süre daha devam edecek. Bu seçimlerle bağlantılı bir durum da değil. Çünkü hemen şunu da hatırlatayım. Seçimlerle ilgili olarak hepimizin en fazla odaklandığı konu petrol fiyatları ve dizel fiyatların Amerika'da artmasıydı. Onda da Ukrayna'yı suçladı zaten. Şimdi bu perspektiften bakacak olursak Trump'ın her bölgeyle alakalı yapmak istediklerine ilişkin sonuçları yüklediği bir aktör var. Yani burada da İran'la olan gelişmeyi bu açıdan ele almak gerekiyor sanırım.
1: Bir yandan da isterseniz bir kez daha Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki o sözlerine dönelim. Özellikle Gazze konusunda çok net ve çok vurucu sözler vardı. Dünyada en fazla çocuk ölümünün gerçekleştiği, en fazla ampute çocukların olduğu alan haline dönmüştür dedi. Ve ne olursa olsun biz bu sözlerimizden geri adım atmayacağız dedi ve bir kez daha meydan okudu. Ama sadece aslında bu konuşmada baktığımızda sadece Erdoğan'ın değil ardından Ürdün Kralı, Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı ilk kez bu kadar çok İsrail'e yönelik net mesajların Türkiye dışında diğer liderlerden de aslında sert diyebileceğimiz sonda seslerin de yükseldiğini duyduk. Nasıl okumamız gerekiyor? BM'de şu an nasıl bir tablo değişimini görüyoruz İsrail açısından?
0: Bence bu Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın başarısı. Çünkü şöyle bir durum var. Gazze konusunda sürecin başından bu yana en fazla buradaki sorunları İsrail'in istikrarsızlaştırıcı yaklaşımını ve soykırım suçlarını dile getiren en önemli aktör bizdik. Bizi takiben İspanya'yı görmüş olduk Avrupa'da. Dün Macron inanılmaz derecede önemliydi. Ama ben bir yandan bu açıklamaları görürken Gökhan Bey şunu da düşünüyorum. Acaba kendi iç kamuoyları açısından da mesajlar mı var diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa bugüne kadar bu kadar sivilin, bu kadar çocuğun hayatını kaybettiği bir coğrafyaya maalesef ki ikircikli yaklaşımlarla yaklaştı. Yani hiçbir savaşı onaylamıyoruz. Hiçbir savaşta sivil hayatını kaybetmesini asla asla kabul etmiyoruz. Ancak Rusya-Ukrayna savaşına gösterdikleri o ne diyelim artık ilginin bir kısmını Gazze'de ve Filistin topraklarında gösterseler de çok farklı bir durum olacaktı karşımızda. Yani ben bu açıdan biraz hala bu yaklaşımları duyduğumda sorguluyorum ne yazık ki birey olarak. Ama bir yandan da dediğim gibi bu Türkiye'nin başarısı. Çünkü biz bugüne kadar o kadar çok platformda bunu dile getirdik ki ama hala kat edilmesi gereken çok yol var. Az önce dedim ya, eylem ve söylemlerin birbirini tutması gerekiyor. Şimdi içinde bulunduğumuz dünya

0: 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler yapısının 2026 gerçeklerine uyum sağlayamadı. Sonuç üretemediği bir yalan. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bu açıdan eleştiriyor. Ve özellikle yine konuşmasında bence hem Gazze konusunda hem Rusya-Ukrayna meselesinde en büyük sorun Sayın Cumhurbaşkanı da işaret ettiği Birleşmiş Milletler içindeki 1945 hiyerarşisi. Yani evet. 5 aktör 193 ülkenin bütün iradesini bağlıyor. Gazze ile alakalı Güvenlik Konseyi'nde 14 üye tamam dese dahi bir tek veto, Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu sistemi kilitliyor.
1: Peki hocam, hemen araya gireyim. Bunu sadece sıkıntılı. Türkiye değil, aslında dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de dillendirdi. Farklı ülkeler de dillendiriyor. Artık Türkiye'nin geldiği, en baştan beri yıllar önce söylediği noktaya geldiler. Ama evet, herkes aynı şeyi söylüyor ama kim harekete geçecek? Yani Birleşmiş Milletler'in bu sistemini ya da bu veto sistemini değiştirmek kolay mı, mümkün mü? Yani ülkelerde, özellikle Amerika, Rusya, Çin gibi ülkeler, bu konuda bir niyetleri var mı sizce? Yoksa bu böyle sadece sözde mi kalacak daha yıllar boyunca?
0: Ben bu konuda maalesef bardağın dolu tarafını göremiyorum. Çünkü Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye 45 sonrasında özellikle dediğimiz gibi hiyerarşik olarak aslında kendilerini konumlandırdılar ve ne Rusya, ne Amerika, Çin, Fransa, Birleşik Krallık hiçbir veto hakkını bırakmak istemeyecektir. Dün Guterres'in açıklamaları içerisinde şunu gördük. Sanki Güvenlik Konseyi'ndeki sayıyı arttırmaya yönelik hareket edecekler. Ama yine şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun günün sonunda Güvenlik Konseyi yapısını değiştirmek Güvenlik Konseyi kararına bağlı. 15 evet. üyeden oluşur ama 5 daimi üyenin veto vermesi sistemi zaten kilitler. Yani bu açıdan evet, çok olumsuz bir tarafı da var. Fakat bir yandan da dediğim gibi 2026 dünyasının gerçeklerine doğrudan sirayet edemiyor. Meşruiyet ve güç arasında büyük bir kopuş var. Uluslararası hukuku uygulayamayan bir zemin var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yazdığı makalede de işte bu, dün yayınlanan makalede de buna işaret ediyor. Şimdi buradan bakacak olursanız bu güç ayrımı kime göre? Uluslararası hukuk nerede sorularını soruyoruz. Bu nedenle de burada oluşan bu paradoksun düzelmesi gerekiyor. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi esas sorun burada bu aktörlerin bu güçten vazgeçip evet. geçmeyeceklerine bağlı. O nedenle de Birleşmiş Milletler kürsüsünde Fransa'nın ya da İngiltere'nin açıklamaları eğer bunu eyleme dökerlerse evet tam anlamıyla doğru yoldalar diyebileceğimiz bir perspektifi de sunuyor.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki Başkan Erdoğan'ın mesajları ve Birleşmiş Milletler Zirvesi daha birkaç gün boyunca ana gündem başlığımız olacak. Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz Birleşmiş Milletler'e ilişkin son bir haber daha aktaralım. Aslında Birleşmiş Milletler bir vedaya da sahne oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres son kez BM Genel Kurulu'na Genel Sekreter unvanıyla geldi. Ocak ayında görevini teslim edecek ve görev süresini tamamlayacak. Yapmış olduğu konuşmada aslında yıllar boyunca çok da dile getirilmeyen vurgular vardı. Bir kez daha Orta Doğu'da iki devletli çözümü işaret etti. Gözlerimizin önünde o iki devletli çözümden giderek uzaklaşıyoruz dedi. İsrail'e yönelik eleştirileri vardı. Yine sistem eleştirisinde de bulundu Guterres. Yani veda sözleri sisteme yönelik eleştirilerle doluydu.
2: 1 Ocak'ta artık genel sekreter olmadığımda şundan emin olun. Nerede olursam olayım, barışın mümkün olduğu inancını savunmaya devam edeceğim.
3: Son kez Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden genel sekreter olarak hitap ettim. Barış ve istikrar dedim.
2: Orta Doğu'nun dört bir yanında çatışmalar ard arda patlak veriyor. Sözde ateşkesler daha az şiddetli çatışmalardan öteye geçemedi ve bedelini siviller ödemeye devam ediyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği dünya beşten büyüktür sözlerine de atıf yaptı. Mevcut Birleşmiş Milletler yapısının kullanma tarihinin geçtiği mesajını verdi.
2: Güvenlik Konseyi'ni günümüzün zorluklarının gerektirdiği meşruiyet ve etkinliğe sahip olacak şekilde, günümüz dünyasını yansıtacak şekilde yeniden düzenlemeliyiz. Dünya kökten değişti. Bu değişim Güvenlik Konseyi'nde hiç de yansıtılmıyor.
3: Guterres Filistin'i de unutmadı.
2: Filistinlilere yönelik saldırılar, genel sekreter olarak geçirdiğim yıllar boyunca tanık olduğum hiçbir şeye benzemeyen bir ölçekte ölüm ve yıkıma yol açtı. İki devletli çözümün gözümüzün önünde yok olmasına izin veremeyiz.
3: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim değişikliğine de dikkati çekti.
2: Her hükümeti 1,5 derece hedefiyle uyumlu, net zaman çizelgeleri içeren ve toplulukları koruyan fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çağırıyorum.

0: Bugün tüm gazetelerde tabii ki ortak manşet Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylemiş olduğu, sarf etmiş olduğu o tarihi sözler. Gazze'den Kıbrıs'a, Batı Şeria'dan Ege'ye pek çok konuda önemli başlıklar verdi ve İran konusunda. Başkan Erdoğan Sabah gazetesine hemen bakalım, manşette adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'de reform şart. Hemen bakalım. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya vicdan ve insanlık dersi verdi. 190 ülkenin iradesinin 5 ülkenin vetosuna bırakılmasının adil olmadığını vurgulayan Erdoğan, Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre reforme edilmeli dedi Başkan Erdoğan. Erdoğan kürsüye çıktı, salon doldu, Gazze mesajları büyük alkış aldı, sıfır atığı anlattı, COP31'e liderleri davet etti, Trump, dostum Erdoğan harika bir iş çıkardı ifadesini kullandı. Aynı zamanda Başkan Erdoğan Neşe Emine Erdoğan da tabii Birleşmiş Milletler zirvesindeydi. Onun gündeminde de iklim değişikliği, sıfır atık ve çocuklara yönelik atılacak adımlar vardı. Çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı. Emine Erdoğan çocuklar için güvenli dijital sistem inşasının kurulması gerektiğini vurguladı. Şimdi tabii ki gözlerimiz dün gün boyunca Birleşmiş Milletler'deydi. Amerika'dan gelecek haberleri de çevrilmişti ama diyoruz, bir yandan da çok önemli bir gelişme yaşandı dün sabah saatlerinde. Manisa'da bir çocuk okul önünde dedesinin evinden almış olduğu silahla çocuklara saldırdı. Etrafı ateş açtı. Şimdi bugün Sabah gazetesi manşetinde de bu haber var. Çünkü birazdan biz de konuşacağız. Netflix'teki diziden etkilendi ve kan döktü. İşte çocukların nelerle ilgilendiğini, neleri izlediğini ailelerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Manisa'da Turgutlu'da lise öğrencisi Heo 15 yaşında. Okul yolunda düzenlediği silahlı saldırıda 3'ü ağır, 11 öğrenciyi yaraladı. Saldırganla birlikte anne, baba, anneanne ve dedenin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Zanlının Netflix'te yayınlanan akıl hastası bir seri katili anlatan diziden etkilendiği ve odasında Nazi amblemi bulunduğu da ortaya çıktı. Sadece Nazi amblemi değil, aynı zamanda bir cephanelik de çıkmış durumda o çocuğun odasından. Tabii ki o çocuk şimdi gözaltına alındı. Süreç başlıyor. 3'ü ağır, 9 ya da 11'de yaralımız var. Bu da yeni güne ilişkin aktaracağımız en önemli haberlerden biriydi. Şimdi gündemimizde bir yandan da ne var dediğimizde özellikle fon soruşturması var. Fon soruşturması malum gündemin ilk sıralarında gerekli önlemler alındı ama bir yandan da yasal süreç de devam ediyor. Yasal süreç kapsamında 5 şirket yöneticisi tutuklandı. Peki tutuklanan bu isimlerle birlikte toplam hakkında işlem başlatılan kişi sayısı da 60'a yükseltildi. Tutuklananlar kimler? Neyle suçlandılar? Ama daha da önemlisi bundan sonra o fona ilişkin hangi adımlar atılacak? Bakalım.
1: Peş peşe operasyonlar, gözaltına alınan onlarca isim. Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda sürüyor. Son olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine yeni dalga operasyon gerçekleştirildi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon bu sabah saatlerinde İstanbul ve Aydın merkezli yapıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a ulaştı. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi bir yandan da dün itibariyle yapılan düzenlemeler var. Borsa İstanbul'u etkileyen ve ilgilendiren düzenlemelerden bahsedeceğiz. Sermaye piyasalarında düzenlemeler.

0: Trafiği de hızlandı diyoruz. Bir yandan BIST 50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı yeniden devreye alındı. Diğer yandan şirketlerin pay geri alımlarındaki toplam bedel üst sınırı ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı. Bunlara Borsa İstanbul'un endeks ve pazar yapısında yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi. Borsa İstanbul 1 Ekim 31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 endekslerindeki değişiklikleri de açıkladı.
1: Sermaye piyasalarında peş peşe gelen düzenlemelerle hem işlem kuralları hem de endekslerin yapısı değişiyor. BIST 50'de açığa satışa yukarı adım kuralı geri geldi. Artık açığa satış emri son gerçekleşen işlem fiyatından daha düşük bir fiyattan verilemeyecek. Böylece fiyatlar gerilerken açığa satışın düşüşü aşağı doğru takip etmesi sınırlanacak.
2: Birazcık volatilite tarafında daha önleyici bir önlem diye yorumlayabiliriz. Bazı hisselerde yine spekülatif hareketlere yol açabilir düşüncesi. Birazcık temkinli, kademe kademe adım adım gidilmesi önlemler de aslına bakarsanız çok önemli, kıymetli.
1: SPK'dan şirketlere de geri alımda yeni hareket alanı geldi. Belirli şartlar kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında toplam geri alım bedeline ilişkin üst sınır ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacak. Yeni düzenleme şirketlerin kendi paylarına yönelik geri alımlarını artırabilmesinin önünü açıyor. Borsada sadece işlem kuralları değil endekslerin yapısı da değişiyor. Borsa İstanbul 1 Ekim'den itibaren BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500'de yeni dönemi başlatıyor. Likiditenin yanı sıra volatilite ve öz sermaye kriterleri de şirketlerin pazar ve endeks sınıflandırmalarında dikkate alınıyor.
3: Piyasadaki bu tarz sert volatil hareketlere daha dirayetli cevap veren şirketlerin, daha güçlü borsuz şirketlerin BIST 30, BIST 50 yoğunluğuna geçmesi Borsa İstanbul'daki yatırım yapılabilir düzey hakkında da güven vermiş olacak.
1: Değişiklikle birlikte endekslerde de kapsamlı revizyon yapıldı. BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500'de bazı şirketler endekslere girerken bazıları çıkacak. Özellikle BIST 100'de dikkat çeken bir değişim yaşanacak. Yeni kriterlerle birlikte endekste çok sayıda şirketin yeri değişecek. Böylece Borsa İstanbul'da bir yandan açığa satışın işleyişine yeni sınır getirilirken diğer yandan şirketlerin geri alımlarında esneklik sağlanıyor. Endeks ve pazar yapısı ise likidite, volatilite ve öz sermaye kriterleriyle yeniden şekilleniyor. Tüm bu adımlar sermaye piyasalarında işlem dinamiklerinden şirketlerin endeks içindeki yerine kadar geniş bir alanda yeni bir döneme işaret ediyor. Gözler şimdi 1 Ekim'de başlayacak yeni endeks döneminde olacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Ve bir başka başlığımız tabii ki Kaşif Kozinoğlu'nun o şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma. Soruşturmada FETÖ izi de ortaya çıkmaya devam ediyor ki Kozinoğlu'nun tutuklanmasını talep eden isim Savcı Zekeriya Öz'dü. Ve Savcı Zekeriya Öz'ün Kozinoğlu'nun tutuklanması için istemiş olduğu yazı talepte ortaya çıktı. Peki o dönem Zekeriya Öz Kozinoğlu'nu neyle suçlamıştı? O talep yazısında neler var? Bakalım.
5: Bir şey söyleyecek misiniz?
6: Şunun da altını çizelim. Bu henüz daha soruşturma aşamasının kovuşturma aşamasına geçmeden önceki ilk tutuklanmasına yönelik yazı olduğunu söylemek mümkün Kaşif Kozinoğlu hakkında.
7: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir belgeye ulaşıldı. Kozinoğlu'nun 15 yıl önceki tutuklanma sürecinde FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edildiği ortaya çıktı.
6: O dönemde firari FETÖ'cü olan Zekeriya Öz o soruşturmayı yürütmüş ve Kaşif Kozinoğlu'nu tutuklama talebiyle sulh ceza hekimliğine sevk etmiş.
7: Zekeriya Öz'ün imzasını taşıyan belgede Kozinoğlu'na silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amaç dışı kullanma, hileyle alma ve çalma suçlamalarıyla tutuklanması talebini içeren yazı yer alıyor.
6: Yazıya baktığımızda suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi rica olunur gibi bir beyan var. Yani aslında günümüzde yürütülen soruşturma neticesinde hayli önemli bir belge olduğunu söylemek mümkün.
7: FETÖ'cü savcı tarafından tutuklanmasına

0: talep edilen Kozinoğlu, yine FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski hakim Resul Çakır tarafından 10 Mart 2011'de tutuklandı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun her iki avukatının da itiraz etmesi üzerine yine de savcı değişerek farklı bir Zekeriya Öz'ün yerine farklı bir savcı görev yapıyor kovuşturma aşamasında. O savcı da bu tutukluluk hallerinin devamına karar veriyor.
0: Soruşturma kapsamında yaklaşık 400-500 sayfalık yeni belgelerinde incelendiği öğrenildi. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 15 yıl önceki tutukluluk sürecine ilişkin belgeler de mercek altına alındı.
2: Akran zorbalığı, özellikle gençlerin içerisinde bulunduğu durum son olarak Manisa'da yaşadığımız olayla birlikte bir kez daha gündemimizde ve hiç de hafife alınacak bir durum olmadığı ve çok tehlikeli sonuçları da beraberinde getirebileceği ortada. Zaten birazdan çok detaylı şekilde konuşacağız ama diğer yandan İstanbul Fatih'te yine aslında benzer bir olay. İddialara göre iki arkadaşı arasında anneme küfrettin kavgası çıktı ve 18 yaşındaki kişi, çocuk, arkadaşını kalbinden bıçakladı ve bakın sonra neler oldu.
0: Küfürlü tartışma kanlı bitti. 18 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.
3: Küfürden dolayı bir cinayet işlenmiş sanırım. Yani çok üzüldüm.
0: İstanbul Fatih'te iki arkadaş arasında anneye küfredildiği iddiasıyla tartışma çıktı.
4: Ben evde oturuyordum. Televizyon seyrediyordum. Baktım dışarıda kavga olaylar var. Dışarı çıktım. Baktım iki tane ambulans gelmiş, polis ekipleri.
0: Tartışma kısa sürede büyüdü. Arkadaşı yanındaki bıçakla Ensar Sezgin'i kalbinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.
5: Kötü bir şey. Ne düşünebilirim? Benim de torunlarım var. Yazık gençlere. Ne oldu, ötekinin de hayatı mahvoldu.
0: Hastaneye kaldırılan Sezgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı ise gözaltında.
2: Ve bir cinayet ve ortaya çıkan yeni detaylarla devam edelim. Adresimiz Osmaniye'nin Düz İçi ilçesi. 26 Ağustos tarihinde kaybolan ve günler sonra ormanlık alanda gömülü bulunan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı sayın seyirciler. Talihsiz kadını ziynet eşyaları için boğarak öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Tamer Kahveci tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Bir gün arabamda durdu. Çarptım abi, sıktım öldü.
7: Nasıl?
6: Boğazını
7: sıktım.
6: Evet sarp.
8: Yürüyüş yapmak için evinden çıktı. Bir daha da geri dönemedi. 26 Ağustos'ta kaybolan ve günlerdir aranan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın milyonluk ziynet eşyaları sebebiyle korkunç bir cinayete kurban gittiği bir itirafla ortaya çıktı.
6: Burayı getirdim, ben indirdim sadece.
9: Ayşegül Yaşar ile Tamer Kahveci bulunduğumuz bu parkta buluştu. Ardından da Tamer Kahveci Ayşegül Yaşar'ı buradan yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal alana götürdü ve orada üzerinde bulunan 1 milyonu aşkın ziynet eşyasını aldı.
8: Ziynet eşyalarını gasp eden katil zanlısı daha sonra kadını aracını alarak boğdu. Cinayetin ardından da kan donduran bir planı devreye soktu.
9: Tamer Kahveci Ayşegül Yaşar'ı öldürdükten sonra yaklaşık 24 saat boyunca otomobiline taşıdı. Ardından da Düzici ilçesinden memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi'ne gitti. Burada ise bulmuş olduğu boş arazideki çukurun içerisine bırakarak üzerine taş ve saman balyaları doldurdu.
8: Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan katil zanlısı, çapraz sorguda vahşeti itiraf edip cesedin yerini de kendi elleriyle gösterdi. Hem de büyük bir soğukkanlılıkla.
6: Sardım, burada arka koltuktan tuttum, indirdim, koydum yani.
8: Ziynet eşyalarını evinde sakladığı belirlenen şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı.
9: Tamer Kahveci Ayşegül Yaşar'ı nasıl öldürdüğünü itiraf etti. Ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamer Kahveci'nin anne ve babası da ev hapsiyle cezalandırıldı.
6: Burayı nasıl taşıdın? Burayı getirdim, ben indirdim sadece.
2: Şimdi zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Gerçekleştirilen operasyonlarla devam edeceğiz. İstanbul'un 3 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon vardı. Eş zamanlı düzenlenen bu operasyonda 160 kişi gözaltına alındı.
0: Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak

0: sevkiyatı yapılan bir tır durduruldu. Yapılan detaylı aramalarda aracın yakıt tankının içine depolanmış 224 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli de gözaltına alındı.
1: Şimdi sırada hızlı bir haber turu var. Ekranlara getireyim. Ardından Sabah Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: Silah sesi geldi. Silah sesi gelince ben apar topar çıktım, dışarı baktım.
3: Manisa Salihli'de yüzünü kaskla gizleyen soyguncu iş yeri sahibini yaraladıktan sonra altınları çalamadan kaçtı.
2: Yerden parke taşı aldım. Arkasından parke taşını attım. Bana doğru dönünce silah zaten o ara elimden düşmüştü. Bana doğru dönünce boynunu sıkıp yere düşürdüm.
3: Firar girişimini esnafın müdahalesi önledi. Zanlı polise teslim edildi.
4: Bahsedilen 27 metreden düşmüş olması halinde beden bütünlüğü bozulurdu. Görür görmez cinayet olduğunu anladım. Darp edildi, darp edilerek öldürüldü.
3: İzmir'de 8 yıl önce evinin yakınındaki inşaat alanında cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış. Aralarında inşaat bekçilerinin de bulunduğu 26 kişi tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar yer aldı. İddianamede Büyükışık'ın darp edilerek katledildiği, şüphelilerin delilleri kararttığı, adli tıp raporları ve görüntülerin üzerinde oynandığı, cinayetin açığa çıkarılmasının engellenmek istendiği vurgulandı.
4: Oğlumun sırtına bir inşaat demiriyle vurulduğu ortaya çıktı. Bacağının ön kısmında değişik muhtelif yerlerde tekme izleri vardı.
3: İstanbul Fatih'te bir kuyumcu iş yerinin vitrininin görülmesini önlediği gerekçesiyle belediyenin diktiği ağacı kesti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tekirdağ'da polisin dur ihtarına uymayan traktörün sürücüsü geri geri giderek uzaklaşmayı denedi. Polisi yarım saat uğraştıran sürücü ekip otosuna çarpınca yakayı ele verdi.

0: Kayseri'de tırla çarpışan otomobil ters döndü. Çevredekilerin araçtan çıkardığı sürücü ölümden döndüğü kazanın şokunu uzun süre atlatamadı.
1: Abo! Önüne geç, önüne geç Kemal.
0: Çankırı'da besicinin satışa götürdüğü dana bir anda elinden kaçtı. Ortalığı birbirine katarken yaralanan dana güçlükle yakalandı.
2: Bırak bırak bırak gitti.
3: Çocuk kapının arkasında sandım ya. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Milliyet gazetesi dedik ya, milli hemen hemen tüm gazetelerin ortak manşeti tabii ki Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki sözleri. Biz sussak tarih susmaz dedi Başkan Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada Gazze'deki devlet terörüne karşı İsrail'e baskı kurun çağrısını yaparak dünyaya şair Sezai Karakoç'un biz sussak tarih susmayacak dizeleriyle seslendi. En büyük ampute oranı Gazze'de, en büyük çocuk mezarlığı yine Gazze'de dedi Başkan Erdoğan ve çok önemli bir vurgu sardı. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, bu insanlığın meselesidir dedi Başkan Erdoğan. Erdoğan çok çetin bir insan, onunla uğraşamazsınız. ABD Başkanı Donald Trump'tan yine Türkiye'ye Başkan Erdoğan'a yönelik gelen açıklamalar. Gözden kaçan görüşmeler, Özay Şendir'in hemen detaylarını ekranlara getiren Milliyet gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü görüştüğü isim Doktor Patrick Soon-Shiong. Akciğer, meme ve pankreas kanseri tedavisinde çığır açan bir yöntemi. Kemoterapi ilacının mucidi. Sağlık, yapay zeka ve veri analizi şirketlerinde barındıran Network sisteminin de aynı zamanda kurucusu. Ve bu önemli bilim adamı Başkan Erdoğan'la görüşmesi sonrasında sosyal medyadan memnuniyetini yazıp ekledi. Türkiye bölgedeki kanser hastaları için mükemmel bir merkez olacak ifadesini kullandı. Evet, gerçekten de satır arasında kalan ama geleceği ilgilendiren çok önemli bir görüşme. Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmelerden biri. Bir başka haber, biraz da siyasetin farklı noktalarına bakalım.

0: iki tane haber ekranlarına getireceğiz. Hem CHP hem de Yeni Parti'deki tabloya ilişkin. Yeni Parti'de ön seçim heyecanı, Yeni Parti'de kongre takvimi işlerken hafta sonunda ön seçim için üyeler sandık başına gidecek. 400 üyeyi geçmiş 310 ilçede ön seçim gerçekleştirilecek. CHP ise Abant'ta kampa giriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25-27 Eylül tarihleri arasında Bolu Abant'ta milletvekillerini kampa alacak. MYK Parti Meclisi ve YDK üyelerine katılacağı kampta partinin önümüzdeki dönemde atacağı adımlar da masaya yatırılacak. Son bir haber aktaralım. Enver Altaylı'dan savcıya tehdit. Seninle bir gün hesaplaşacağız. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü nedeniyle bir kez daha hakim karşısına çıkartıldı Enver Altaylı. FETÖ'den tutukluydu. Enver Altaylı konuşması sırasında, ifade sırasında sen çok gençsin, bir gün seninle hesaplaşacağız dedi. Ve bu tehdit sözleri nedeniyle de hakkında yeniden soruşturma açıldı. Bu da yeni güne ilişkin aktaracağımız ve birazdan da konuşacağımız başlıklardan biri. Gelelim çalışma hayatına ilişkin Yargıtay'dan gelen kararlara. Zaman zaman o haberleri ekranlara getiriyoruz. Şimdi yıllar önce bir iş yerinde, bir restoranda müşteriye ketçap vermemesi nedeniyle iş yeri sahibiyle tartıştı. Ardından da işten çıkartıldı. Ancak konu mahkemeye taşındı ve yıllar sonra Yargıtay çalışanı haklı buldu ve geriye dönük olarak tazminatının ödenmesine hükmetti.
1: Patronun da ona hakaret etme hakkı yoktur yani. Onun için işçi tamamen tazminat konusunda işçi haklı. Hakaret konusunda da işçi haklı.
2: Ketçap davasında karar çıktı. Patronun hakaretine uğrayan aşçı yıllar sonra hakkını aldı. Tazminat kararı Yargıtay tarafından onandı.
3: Bursa'da bir aşçı müşteriye ketçap vermediği gerekçesiyle patronu tarafından hakarete uğradı. Hatta hakaret sinkaflı sözler boyutuna ulaştı ve bunun ardından ise işten atıldı. İşçi hemen konuyu mahkemeye taşıdı.
1: İşçi görevini eksik yapmış. Görevini eksik yapmak hakarete maruz kalmak değildir.
4: Kimsenin kimseye hakaret etme veya aşağılama gibi bir hakkı yok. Ama maalesef günümüzde patronlar yanında çalıştırdığı işçilere, yani nasıl olsa ben bunu para karşılığında belli bir ücretle çalıştırıyorum, ne dersem veya ne yaparsam yapayım, bunlar bana sesini çıkartamaz gibi düşüncelere kapılıyorlar.
2: 6 yıl çalıştığı restoranda yaşadıkları nedeniyle iş mahkemesine başvuran aşçı, kendisine kötü sözler kullanıldığını ve iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini ileri sürdü.
1: Patron ikazını yapardı, işten çıkartırdı, tazminatı öderdi. Ama böyle hakaret ederek insanları uğraştırmanın, bende para var, ben patronum, ben ezerim, ben şey yaparım, bunlar yanlış.
5: Görevini eksik yapmış olmasından kaynaklı bir durumda işçi tamamen haklıdır diyemeyiz.
2: Aşçı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücretleriyle eksik ödenen ücret alacaklarının da tahsil edilmesini talep etti.
5: Yanlış yapmış, kesinlikle yanlış. Yani hakarete karşıyız. Çalışanlara küfür ve hakaret etmek doğru değil. Bu kişinin kendince olan bir sorunu. Yani çok değersiz ve anlamsız buluyorum.
2: İşveren tarafı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işten ayrılan tarafın çalışan olduğunu ve tazminat hakkı bulunmadığını savundu.
6: O iş değil, etmemesi lazım hiçbir şekilde yani. Aşçı da haklı değil ama kendine göre de haklı. Patron da kendine göre haklı ama üslup çok önemli bir şey, olmaması lazım.
2: İş mahkemesi aşçının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verdi. Mahkeme ayrıca kullanılmayan izinlerle ispatlanan bazı alacak kalemlerinin ödenmesine hükmetti. Tarafların istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi de iş sözleşmesinin sona ermesinde çalışanın haklı nedenlerinin bulunduğunu değerlendirdi.
7: Mobbing duygusu hissettirir insanı. Bence yapılmamalı tabii ki. Bu daha iyi bir üslupla, daha nazik bir üslupla söylenebilir.
3: İş mahkemesi aşçıyı haklı buldu ve 6 yıldır çalışmış olduğu iş yerindeki tüm haklarının verilmesi yönünde bir karara başvurdu. Bunun ardından ise konu Yargıtay tarafından da onandı. Şimdi ise işçi uzun süren hukuk mücadelesi sonrası tüm haklarını alabilecek.
4: Kendilerinde böyle bir işte hakaret etme işte veya baskı uygulama gibi bir hak görüyorlar kendilerinde ama aslında böyle olmaması lazım. Kimse kimseyi aşağılamaya veya hor görmeye veya hakaret etmeye kesinlikle hakları olmadığını düşünüyorum ki yok da zaten.
0: Yıllardır bültenlerimizde ekranlara getiririz. Bir telefon gelir, polisiz, savcıyız, dolan ve bu polis ve savcı kılıfı altında binlerce kişinin milyonlarca lirası dolandırılmıştır. Yıllardır da bu haberler bütün uyarılarımıza rağmen ne yazık ki bu yaşananlar devam ediyor. Ama şimdi bu dolandırıcı çetelerine karşı yeni bir dönem başlıyor. Dolunay projesi devreye girecek. Peki nedir bu Dolunay projesi? İşte bu sorunun yanıtını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ekibimizden Özlem Aktay'a verdi.
8: Dolandırmışlar. Ev parası gitti. Polisiz dedi.
9: Parayı buharlaştıramamaları için, başka hesaplara aktaramamaları, kripto paralara yönlendirememeleri için 18 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek ve vatandaşın mağdur olmasının önüne geçeceğiz.
10: Vatandaşı kandırıp bankadaki parasını başka hesaplara aktaran dolandırıcılar için yeni bir adım atılıyor. Yakında bir ihbar telefonuyla dolandırıcıların hesabına geçen paraya 18 dakika boyunca bloke konacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesini ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.
9: Failler yakalanıyordu ama vatandaşın parası geri gelmiyordu. Bu sistem bunu da önlemek için.
11: Dolandırıcılık vakaları için tıpkı 112 acil çağrı merkezi mantığıyla işleyen bir sistem devreye girecek. Tek bir telefonla birlikte paranın gönderildiği hesap 18 dakika boyunca dondurulacak. Paranın o hesaptan başka bir hesaba aktarılmasına, çekilmesine izin verilmeyecek.
12: Dolandırıcılara nelerinizi kaptırdınız?
13: Şimdi 1.500.000.
9: Parayı buharlaştırdıkları için, kripto paralara aktardıkları için mağduriyet tam manasıyla giderilemiyordu.
10: İçişleri Bakanı'nın hayata geçireceği Dolunay projesiyle dolandırıcıların vurgunlarına dur denecek. 112 acil çağrı merkezi mantığıyla işleyecek sistemde banka, savcılık, emniyetten görevliler olacak.
9: Vatandaşımız bir ihbarda bulunduğunda yapay zeka destekli hemen konu analiz edilecek. Savcı bulunacak merkezde. Emniyet jandarma bulunacak, MASAK bulunacak, bankacılık sisteminden görevliler olacak.
11: Paranın buharlaşmasını önleyecek Dolunay projesiyle birlikte sistemde banka bilgileri, dekont, telefon numarası gibi çok kritik veriler yer alacak. Mesela bir telefon numarasından daha önce bir dolandırıcılık yapıldıysa yine sistem hızlı bir şekilde uyarı verip o hesaplar dondurulacak ve paranın başka bir hesaba aktarılmasının önüne geçilecek.
9: İnşallah kısa zamanda sistemi devreye alacağız. Failler yakalanıyordu ama vatandaşın parası geri gelmiyordu. Bu sistem yapay zeka destekli analiz sistemiyle beraber bunu da önlemek için, vatandaşın gerçek mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için geliştirdiğimiz bir proje. Bunu da kararlılıkla uygulayacağız.
0: Dünyanın en fazla turist çeken yerlerinden biridir İtalya'nın Venedik kenti. Ama Venedikliler ve Venedik'e ilişkin Venedik'in yöneticileri yıllardır artan turist sayısından şikayetçi. Hatta turizmi biraz olsun azaltabilmek için kentin girişlerinde kente giriş vergisi de koymuşlardı. Ama 5-10 euroluk bu rakam kente girişleri azaltmadı. Tam tersine ilgi her geçen gün artarken 2027 yılından itibaren bu rakamın 30 euroya çıkartılması tartışılıyor. Hatta rakamın 50 euroya bile çıkartılması gündemde. Artık Venedikliler turist gelmesin diyor. İşte Venediklerin turist gelmesin diye aldıkları önlemler.
2: Uygulama 2024'te başlamıştı. Ancak yeterli görülmedi. Giriş ücreti için zam seçeneği gündeme geldi. Kanallar kenti Venedik'te günübirlik turistlere uygulanan giriş ücretinde yeni zam yolda. 5 ila 10 euro arasında değişen ücretin turist yoğunluğunu azaltmakta yetersiz kaldığı belirtiliyor.
14: Bu kalabalığı gördükten sonra böyle bir uygulama beklemek yanlış olmaz. Ben giriş ücreti uygulamasına katılıyorum.
2: Belediyeden dikkat çeken çıkış geldi. Yetkililer 2027 yılında ücretin 30 euroya kadar çıkarılabileceğini açıkladı. Ama tartışma sadece 30 euro ile sınırlı değil. 50 euro seçeneği de masada. Amaç gelir elde etmekten çok günübirlik turist akınını kontrol altına almak.
15: Bu adil değil. Venedik'i dünyanın en güzel şehri olarak görüyorum ve bu nedenle düşük bütçeli bir kişinin bu şehri 1-2 saatliğine ziyaret etme fırsatından mahrum bırakılması bu turistler için gerçekten utanç verici bir durum.
2: Giriş ücreti uygulamasıyla sadece 2026'da yaklaşık 680 bin bilet satıldı. Belediyenin kasasına 5,2 milyon eurodan fazla gelir girdi.

0: Kazanın adresi ABD'nin Massachusetts eyaleti. Araç kontrolden çıktı, mağazanın duvarını yıkıp içeri daldı. İki çalışan sürücüyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Polisler kazanın kasıtlı yapılmadığını öne sürerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu görüntülerse Hindistan'dan. Evin bahçesine giren maymun, girişte duran 91 yaşındaki kadına saldırdı. Tekme atarak yere düşürdü. Yardımına koşan kadının yakını da saniyeler sonra saldırıdan payını aldı. Yaralanan kadın olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Saldırgan maymunun bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Piste başlayan gerilim yarışın ardından pit girişinde kavgaya dönüştü. ABD'de düzenlenen NASCAR yarışında ikincilik için mücadele eden Ryan Blaney ile Carson Hatchover arasında yarışın son bölümünde temas yaşandı. Temas sonrası Blaney duvara çarparak yarış dışı kaldı ve 33. sırada yer aldı. Hatchover ise yarışı 3. sırada tamamladı. Yarış sonrası ikili birbirine girdi. Yaşanan kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Brezilya'nın güneyi şiddetli fırtınayla karşı karşıya. Bölgede hayatı durma noktasına getiren fırtına, yerleşim yerlerinde büyük çapta maddi hasara yol açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir aracın yerden havalandığı ve yanındaki aracın üstüne düştüğü görüldü. Fırtınada yüzlerce yapıda hasar gördü. Yetkililer yaklaşık 700 bin kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu. Hindistan'da bir tavus kuşu aniden yola atladı. Aracın altında kalan kuşun tüyleri yola savruldu. Neyse ki sadece tüylerinden olan tavus kuşu kaçarak bölgeden uzaklaştı.
1: Türk futboluna bir dönemde damgasını vurmuş, özellikle Galatasaraylılar açısından unutulmaz bir isim. Mario Icardi'den bahsedeceğiz. Mario Icardi Arjantin'de ama Arjantin'de bu kez futboluyla değil, almış olduğu ceza ile gündemde. Arjantin'de Mario Icardi'ye trafikten men cezası verildi.
2: Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi futbol dışı olaylarla anılmaya devam ediyor. Türkiye'den ayrıldıktan sonra kızlarının velayet davası ve eski eşiyle yaşadığı krizlerle anılan Icardi bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Galatasaray sonrası herhangi bir kulüple anlaşmayan 33 yaşındaki futbolcu Arjantin'de trafikten men edildi. Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan videolu açıklamada Icardi'nin 2029 yılına kadar trafikten geçici olarak men edildiği belirtildi. Cezanın nedeni ise Icardi'nin süresi geçmiş ehliyet kullandığı, yan koltukta oturan kız arkadaşının emniyet kemeri takmadığı ve seyir esnasında camdan çıktığı görüntüler olarak detaylandırıldı. Mauro Icardi ise bakanlığın videosuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. 2029 yılına kadar İtalyan ehliyetinin geçerli olduğunu belirten yıldız futbolcu, ehliyetimin nasıl geçersiz olduğunu öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile medyada yer almak için beni kullanması tuhaf. Siz yolları düzeltmekle ilgilenin, yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın ifadelerini kullandı.
1: Manchester City'nin yıldızı ve aynı zamanda tabii ki Norveç'in en ünlü futbolcusu Erling Haaland sosyal medyada viral olan yapay zeka videosundaki sahneyi gerçeğe dönüştürdü. Norveçli golcü kendi yansımasını görüp irkildiği videodaki anı bu kez kendisi canlandırdı.
3: Erling Haaland Dünya Kupası sürecinde sosyal medyada viral olan yapay zeka ile hazırlanmış videosunu gerçeğe dönüştürdü. Manchester City'nin Norveçli yıldızı yemek yerken aynadaki yansımasını görüp irkildiği yapay zeka animasyonu sosyal medyada viral olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu büyük ilgi gören videodaki sahneyi bu kez kendisi canlandırdı. Haaland yapay zeka tarafından oluşturulan animasyondaki korku ve şaşkınlık anını birebir taklit ederek eğlenceli bir video çekti. Norveçli golcünün MrBeast lakaplı YouTuber'la çektiği ve yayınladığı paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada milyonlarca izlendi.
1: Sayın seyirciler, dünyanın ilk ve tek leblebi sanayi sitesine ev sahipliği yapan Denizli'nin Selinhisar ilçesinde günde 200 tona yakın leblebi üretiliyor. 2009'da da coğrafi işaret tescili alan Selinhisar leblebisi 40'a yakın ülkeye de ihraç ediliyor.

0: çilekli, karpuzlu, kaymaklı, susamlı ve daha fazlası. Bu şehirden 40 ülkeye leblebi ihraç ediliyor.
1: Çorum'da Serisar'dan Serisar leblebisi gidiyor.
0: Makinalar durmadan çalışıyor. Nohutlar leblebiye dönüşüyor. Görüntüler Denizli'nin Serinhisar ilçesinde.
1: Serinhisar ilçesinde bulunan dünyanın ilk ve tek leblebi sanayi sitesinin içerisindeki bir tesisteyiz. Ve bu sanayi sitesinde toplamda 123 işletme var. Ve bu işletmelerde de günlük tam 200 ton leblebi üretimi yapılıyor.
0: Ancak nohudun leblebiye dönüşmesi hiç de kolay değil.
2: Nohut öncelikle ilk geldiğinde ısıtma ismini verdiğimiz makinelerde 140 dereceye varan ısılarda önce bir ısınıyor, sonra bir dinleniyor, sonra tekrardan bir ısınma işlemi alınıyor. Sonrasından biz buna bir 30-35 gün gibi bir dinlendirme süresi oluyor. Sonrasında kabuğun soyma işlemi meydana gelmeden bir gün öncesinde biz bu ürünü ıslatıp bir gün dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten bir gün sonrasında da makinelerde görüldüğü gibi kabukların soyup sarı leblebi haline geliyor. Bu işlemlerin hepsi de 60 gün, 65 gün gibi bulan zorlu bir süreçten geçiyor.
1: 15 bin nüfuslu ilçenin tek geçim kaynağı leblebi üretimi. Öyle ki Türkiye'nin leblebi ihtiyacının %80'i, dünyanın leblebi ihtiyacının da %65'i Serinhisar ilçesinden karşılanıyor.
0: 2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle de tescillenen Serinhisar leblebisi, Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Avustralya'ya kadar 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor.
1: Çilekli, karpuzlu, kaymaklı, susamlı, haşhaşlı liste uzayıp gidiyor. Serinhisarlı leblebi üreticileri artık günümüzde çağda ayak uydurmaya başladı. Ve ilçede onlarca çeşit leblebi üretiliyor artık.
0: Fabrikalar tam kapasiteyle çalışırken Muğla ve Antalya arasındaki karayolu üzerinde bulunan ilçede çok sayıda esnaf da leblebi satarak geçimini sağlıyor.
3: Leblebi çeşimiz çok. Üstelik de talebe göre Ar-Ge çalışmamız devam ediyor. Her gün yeni bir ürün keşfetmeye çalışıyoruz. Piyasanın ihtiyacına göre yeni ürünlerimiz devam ediyor. Şu anda yaklaşık 40'ın üzerinde leblebi çeşidimiz var.

0: Yeni bir saat saatlerimizi iyi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. İlk durak noktamız geceden gelen önemli başlıklardan biri. Adresimiz İstanbul Esenyurt. Esenyurt'ta oto lastik dükkanında yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yanı başındaki 4 iş yerine daha sıçradı. Hemen ekranlara getirelim. Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan oto lastik dükkanında başlayan yangın yan yana bulunan iş yerlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahale sonrasında zorlukla söndürülebildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ise yaşanmadı. Bir başka gecenin sıcak başlığı adres Gaziantep. Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon önündeki araçlara çarptı ve zincirleme bir kaza meydana geldi. O kazada 4 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu Nurdağ kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önündeki tıra, otomobile ve çekiciye çarptı. Cam pazarının yaşandığı kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Olayda neyse ki bir can kaybı yok ancak yaralılar var. Özellikle havaların artık olumsuza dönmesiyle birlikte ne yazık ki araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonrasında yaşanan kazaları daha çok ekranlara getirmeye başlıyoruz. Bir yandan da meteoroloji tabii. Meteorolojiden gelen uyarılar bugün ana gündem başlığımız olacak. Dün akşam saatlerinde başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış geniş bir alanda coğrafyada etkili oldu. Evler, iş yerleri su altında kaldı. Araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. İşte Ankara'nın yağışla imtihanı diyeceğiz.
1: Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar çukura gömüldü.

0: Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Keçiören ilçesinde sağanağın etkisiyle yol çöktü. Yol kenarında bulunan araçlar oluşan çukurun içinde kaldı. Çöken yoldaki araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. Sağanakla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar ard arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
1: Şimdi bugün özellikle İstanbul'da yaşayanlar olarak o hava sıcaklıklarındaki düşüşü çok net bir şekilde hissedeceğiz. Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak. Özellikle bugün yaşayacağımız o sıcaklık düşüşünü konuşacağız. Ama geceden itibaren sıcaklıklarda hem düşüş başladı hem de yağış etkiledi. İstanbul'da Eyüp Sultan'dan gelen yağış görüntülerini ekranlara getireceğiz. O görüntülere de bir yandan bakalım. İşte Eyüp Sultan'da etkili olan yağışla birlikte İstanbul'da daha çok ilçe bazında etkiledi yağışlar. Yine Ankara'da gördüğümüz tablonun bir benzeri yaşandı. Hemen bir bakalım.
2: Meteoroloji uyardı, beklenen yağış İstanbul'u teslim aldı. Sağanak kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar sığınacak yer aradı. Yağışın en fazla olumsuzluk oluşturduğu adreslerden biri Eyüp Sultan oldu. Yağmur suyu kısa sürede birikti. Asfalt çalışmalarının ardından rögerlerin açılmadığı iddiası ise tabloyu daha da ağırlaştırdı. Cadde adeta göle dönerken araçlar su birikintilerinin içinde güçlükle ilerleyebildi.
1: Ankara'yı İstanbul'a ekranlara getirdik. Dedik ya bugün üşüyeceğiz. Bugün hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş var. Yağış olacak gün boyunca. Peki nereye kadar? Kaç gün daha biz bu yağışı göreceğiz? Ve gerçekten kış geldi mi? Bu soruyu soracağız. Ki bu soruyu sorduğumuz zaman Adil hocamızın yanıtı da çok belli. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil hocam, ben her seferinde size pas atarken bu soruyu soruyorum. Kış mı geldi?
3: Kış daha gelmedi aslında. Sıcaklıklar düştü. Yani kuzeyden gelen bir soğuk hava beraberindeki oluşturduğu cephe sistemi yağışları meydana getirdi ve sıcaklıklar bir anda düştü. Yaklaşık geçtiğimiz haftalara nazaran bir sıcaklık, hani iki haftalık bir sıcaklık farkı düşünürsek 15-20 dereceye yakın sıcaklık düşüşleri var. Yer yer değişiyor sıcaklıklar. Kuzeyde biraz daha etkili görüyoruz. Hem yağışla birlikte hem sıcaklıkların düşüşünü. Bu arada fırtınalı yağışları görüyoruz ama kuvvetli fırtına falan şu an için yok. Dün sabah erken saatlerde aslında başlayan Çanakkale üzerinden gelip Trakya'dan sonra aslında Akdeniz üzerinden gelen bir yapıydı. Sıcaklıklar baştan düşmedi ama gece saatlerine itibaren kuzeyli akışlarda kendini göstermeye başlayınca dün ve bugün artık bu yağışlı sistem yurdun kuzey batısında ağırlıklı olarak yağış devam ediyor. Nerelerde bu yağışlar? Yağışlara baktığımızda şu anda gördüğünüz gibi haritamızda Marmara üzerinde yağışın devam ettiğini görüyoruz. Batı Karadeniz'i zaman zaman Ege'ye kadar sarkıyor. Akdeniz'de de yer yer lokal olsa da Antalya'nın kuzeybatısında yağışları şu anda görüyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün radar görüntüsü son dakika görüntüleri burada önünde durduğumuz haritalar. İstanbul'da yağış şu anda sürüyor. Gün içerisinde de devam edecek. Batı Karadeniz'de yine biraz zaman zaman kuvvetleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyinde de bu yağış sürüyor. Ne kadar sürecek?
1: Evet, ne kadar sürecek? O zaman bir de şunu söyleyeyim. Şu an bizi tabii yeni uyanan izleyicilerimiz var. İşe gitmek için hazırlananlar, okul için hazırlananlar. Montlarınızı giyin, şemsiyelerinizi alın. Bugün biraz daha kalın giyiniz.
3: Evet, örneğin İstanbul örneğini tekrar verelim. Şu saatlerde İstanbul'da sıcaklık 13 ile 17 derece arasında değişiyor. Beylikdüzü, Küçükçekmece 13 derece şu anda sıcaklık. Oldukça soğuk bir hava var. Gün içerisinde de sıcaklık değerleri çok yükselmiyor. Yani 16-17 derecelerde kalıyor. Bu yağışta hava gördüğünüz sistem şöyle kuzeydoğuya doğru kuzeydoğuya doğru hareket ediyor. Bugün akşam saatlerinde biraz daha kuzeye doğru yaklaşarak Karadeniz üzerine doğru kaymış olacak ve yarın da Karadeniz, yani Marmara'nın doğusu yarın Karadeniz'de yağışlar var. İç Anadolu'nun kuzeyinde biraz daha zayıf olsa da yağışları göreceğiz. Sistem yavaş yavaş bu, yani dün ve bugün

0: yağışların ardından yurdu terk evet. edecek diyebiliriz. Bugün şunu da söyleyeyim. Bugün batı bölgelerde en soğuk gün.
1: En soğuk gün bugün.
0: Evet, en soğuk gün bugün.
1: Şimdi o zaman isterseniz bir bölgelere bakalım. Adım adım gidelim. Marmara şu an bizi İstanbul'da izleyen izleyicilerimiz için. İzleyicilerimiz için yurdun farklı noktalarını izleyen izleyicilerimiz neden hep buraya diyorsunuz? Çünkü şu an yağış İstanbul'da, Marmara'da evet, başladığı evet. için önceliğimiz İstanbul. Onu da belirtelim. Tüm bölgede yağış var.
0: Evet, yani bugün aslında biraz Trakya'da da var. Trakya'daki yağışlar biraz daha zayıf. Çok bulutlu ve kapalı aslında Trakya'da. O yağış Trakya'daki etkisini kaybetti. Daha çok Marmara'nın güneyi ve doğusu. Hı hı. İstanbul'da da artık Marmara'nın en soğuk illerinden bir tanesi. Evet. Bugün için gece sıcaklıkları 17-15 diyoruz ama bunlar bir ortalama değerdir. Bu 2 derece diyoruz ya Gökhan, hep konuşuyoruz. 2 derece aşağı 2 derece yukarı düşünmek lazım İstanbul'u. Bakın evet, yarın dediğimiz aslında bu gece buradaki 13 dereceye kadar iniyor.
1: Yani bu gece bir aile serip üşüyeceğiz.
0: Evet, serin bir hava var. Sistem bugün gidiyor. Yarın yağış yok. Cuma günü yağış yok. Cumartesi günkü yağışlar biraz daha kuzeyde. Yani şöyle söyleyeyim, Boğaz'ın girişi, hı, Karadeniz kıyılarında olan kısımlarda. Güneye çok farklı sarkmıyor ama pazar günü İstanbul'da yağış tekrar kendi yüzünü gösterecek. Sıcaklıklar aslında gündüz sıcak, maksimum sıcaklıklar çok düşmüyor. Yani şöyle düştü. 22-23 derece artık maksimum sıcaklıklar yaz sıcaklıklarından çıktı. Yani biz yaz gününe şöyle diyoruz. 25 derecenin üzeri olan günlere yaz günleri diyoruz aslında.
1: Şimdi farklı bölgeye geçeceğiz ama şunu sorayım. 30 dereceleri görecek miyiz artık?
0: 30 dereceler şu an için gözükmüyor yakın plan için. Yani önümüzdeki haftada yine biraz daha serin havalar devam ediyor olacak.
1: O zaman 30 dereceler demişken Ege diyelim.
0: Ege'ye doğru.
1: Yavaş yavaş biraz daha ısınmaya dönüyor. Ama burada da 30 dereceler yok artık.
0: İzmir'de 22 derece. Evet. İzmir'de bugün de yağış var ama akşam saatlerinde falan bu yağış etkisini, yani akşam saatlerinde yağış olmayacak. Gün içerisinde öğle saatlerine doğru zayıf geçişler olabilir. İç kesimlerde biraz daha Ege'de yağışlar var. Sıcaklıklar Denizli 28 derece. Gördüğünüz gibi kuzey kesimlerde düştü aslında sıcaklıklar. Evet. İzmir'de bugün yağış var ama yarından sonra yağışlar kesilmiş olacak. Hafta sonuna doğru pazar günü yalnız bir yağışımız İzmir için olma olasılığı bulunuyor, onu söylemiş olalım. Sıcaklıklar artmak olmakla birlikte.
1: O zaman Akdeniz diyelim. Akdeniz'deki tabloya baktığımızda burada da bölgenin çoğunluğunda yağış var.
0: Hemen yağış var. Akdeniz'deki yağışlar biraz az önceki radar görüntümüzde de vardı. Antalya'nın iç kesimlerinde, biraz daha iç kesimlerde. Göller bölgesi ve Akdeniz'in doğusunda Adana civarında. Hatta şöyle oldu. Şu hat boyunca şöyle giden bir yağışımız var.
1: İsterseniz bu kez Adana diyelim.
0: Adana'ya bakalım.
1: Adana bir 5 evet. gününe bakalım.
0: Adana bugün ve yarın yağışlı ama sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde. 30 derece üstü görmek isteyenler Akdeniz'i. Evet. Ama nem hala çok yüksek. Sıcaklıklar çok fazla değişmiyor. Bugün yarın yağışlı. Daha sonraki günlerde Adana'da hava açmış olacak.
1: O zaman İç Anadolu'da başkent yağışlı, Ankara, evet. Orada da yağış var.
0: Evet. Kuzeyde yağışlar var. Konya civarında özellikle Ege'den etkileyen sistem o bölgeyi yağışı bırakıyor. Biraz da Niğde, Karaman, Aksaray civarları yağış almayan yerler arasında. Kuzeyindeki yağış devam ediyor. Hemen başkent Ankara'ya da bakalım.
1: Bir bakalım 5 günlük tabloya Ankara'da. Bir daha isterseniz bir basalım. Evet,
0: başkentte geldi. Bugün yağışlı başkentte ve yarın da yağış aslında yok. Hafta sonu pazar günü aslında gözüken bir çok zayıf bir pazar günü bir geçiş var. O yağışı görebiliriz. Bugünden sonra yağış kesilmiş olacak. Çok kuvvetli yağışlar yok. Gece sıcaklıkları artık 9 derece.
1: Tekhanelere düştü.
0: İndi. Evet, üşümeye birazcık başlıyor iç kesimlerde başkentte.
1: Ankara'da da tablo bu. Başkent. O zaman Karadeniz diyeyim ki Karadeniz tüm yaz boyunca sizinle yapmış olduğunuz tüm yayınlarda hemen doğusu da hep yağış. Güneş hiç görmedi de diyebiliriz yani Karadeniz için.
0: Bu sene evet Karadeniz yağış çok aldı. Özellikle Doğu Karadeniz çok aldı. Şu anda da genelinde bir yağış var. Bu Karadeniz'e dikkat edilecek bir bölge aslında bugün için Batı Karadeniz. Marmara'nın doğusuyla Batı Karadeniz'de o yağışlar biraz daha burada doğusuna göre daha fazla etkin gözüküyor.
1: Su baskını riski var mı
0: Batı Karadeniz'de? Evet, yani Karabük, Bartın, Kastamonu buralarda ve hatta şöyle Düzce'ye doğru olan bölüm Bolu buralarda biraz daha yağış miktarları biraz daha yüksek bugün için. Akşam saatlerinde buradaki yağışlar biraz daha azalmış olacak ama gün içerisinde özellikle öğleden sonraki saatlerde, öğle ve sonraki saatlerde dikkat diyelim. Bugün bir Karabük elimize
1: diyelim.
0: Gelmiş oldu.
1: Karabük'te 5 güne bakalım.
0: Evet, yani bugün yağıyor ve yarın aslında Karadeniz'in batısında olduğu gibi, batısındaki diğer illerde olduğu gibi yarın yağış kesilmiş olacak ama hafta sonuna doğru tekrar yağışları göreceğiz.
1: Gece Cuma sıcaklığı 7 derece.
0: 7 dereceye kadar inen bir gece sıcaklığı var. Doğusunda da yani sıcaklıklar çok değişmiyor. Yağışlar çok kuvvetli olmasa da doğusunda da devam edecek.
1: Sıcak bölge arıyorsak Güneydoğu Anadolu. Hala sıcaklıklar evet. 36 derece Batman'da görüyoruz
0: evet,
1: şu an.
0: Evet, Batman'da 36 derece. Gece sıcaklıkları da aslında yüksek diyebiliriz. Yani evet. Mardin'de Antalya 24 derece, Şırnak 22 derece. Güneydoğu Anadolu bu mevsim için yani artık her ne kadar kuzey yüksek enlemler biraz daha çabuk soğusa da Güneydoğu Anadolu

0: biraz daha geç soğuyor, bunu söyleyebiliriz. Yakın planeti zaten yağış gözükmüyor. Diyarbakır'da da 34-32-33 derecelerde sıcaklıklarda çok değişiklik. Gece sıcaklıkları 15-16 derecelerde. Biraz geceyi hafif ısıran bir hava var. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde her zaman olduğu gibi yağışlar bugün de devam ediyor. Ama öğleden sonraki saatlerde yağışlar. Şu saatler itibariyle çok etkin bir yağış yok. Evet. Ardahan'da yağış var. Erzurum çok kapalı. Hemen Erzurum'a da bakarsak güneyinde sıcaklıklar biraz daha yüksek vaziyette. Genel olarak 25-26 derecelerde yakın plan için bugün çok bulutlu ama hafif de çisent şeklinde bir yağış görülebilir. Gece sıcaklıkları 8-9 derecelerde. Bugün ne var genel? Hemen toparlarsak. Evet. Bugün genelinde Kuzeybatı'da Marmara ve ağırlıklı olarak Karadeniz'de, Ege'nin kuzeyinde yağışlar var. Yağışlı sistem akşam saatlerinde kuzeydoğuya kayıyor ve yarından itibaren yurdu tamamen terk etmiş olacak. Bugün en soğuk günlerden birisi batı bölgelerimiz, özellikle Marmara ve Ege'de, Batı Karadeniz'de, ama yarından sonra sıcaklıkların birkaç derece daha artacağını göreceğiz. Evet.
1: Dediğimiz gibi bugün çıkarken şu an bize, eğer evde izliyorsanız, şemsiyemizi yanımıza alıyoruz, üzerimize montları giyiyoruz. Daha kalın bir gün, en azından bir günlük o sonbaharı fazlasıyla yaşayacağız gibi duruyor. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. İyi bir gün dileyelim size.
0: Mukabele.
1: Şimdi meteoroloji uzmanımız Adil Tek de vurguladı. Bugün soğuk bir gün, sıcaklıklarda hızlı düşüşleri görüyoruz. Tabi bu beraberinde aslında etrafımızda da görüyoruz. Pek çok kişi de hastalık anlamına geliyor. Ama okulların açılmasıyla birlikte çocuklardaki o enfeksiyon sayısında da önemli bir artış var. Özellikle de tabii ki hijyene dikkat etmek gerekiyor. Ama bir yandan da uzmanlardan aşı uyarısı da var. Hemen ekranlara getirelim.
2: Kış yaklaştı. Enfeksiyon hastalıkları kapıda. Uzmanlar aileleri uyardı.
3: Kronik problemleri olan hastalıkların kış dönemine geldikleri zaman bir takım solunum problemlerinde artışlar gözleniyor. Bu nedenle de tedavilerinin gözden geçirilmesi gerekiyor.
2: Çocuklarda aşının önemine dikkat çekildi.
3: Aşılar bütün çocukları enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyor.
2: Çocukların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanabiliyor. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sedat Öktem, kış mevsimi öncesinde çocukların eksik aşılarının tamamlanması gerektiğini vurguladı.
3: Bir de özel bir takım aşılar var. Örneğin grip aşıları gibi. Bunu da riskli grupların olmasını öneriyoruz. Kimler bu gruplar? Özellikle kronik solunum problemleri olan hastalar, kronik akciğer hastalıkları olan, kistik fibrozis, bronşektazi gibi problemleri olan hastalar, kas hastaları, kalp hastaları, diyaliz hastaları, şeker hastaları. Böyle problemleri olan çocuklar varsa mutlaka grip aşısının olması gerekiyor.
2: Ökten vitamin düzeylerinin de ihtiyaç halinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
3: D vitamini biraz böyle bağışıklık sistemini düzenleyici, immün modülatör görevi görüyor. Bu nedenle D vitamininin onlarda tamamlanması gerekiyor. Yine D vitamini alerjik problemlerde de aslında D vitamini düzeyleri düşük ise bunların tamamlanması durumunda bu hastalıklara daha az yakalandıkları, daha az problemlerinin olduğu, daha hafif atlattıkları gösterilmiş. O nedenle vitamin düzeyleriyle ilgili düşüklükler varsa bunların tamamlanmasını öneriyoruz.
1: Gazete manşetlerimiz diyelim. Artık gündemin o sıcak başlıklarına bakacağız. Hürriyetle başlayalım bu saat dilimi. Tüm gazetelerde Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasındaki farklı vurguları öne çıkmış durumda. Hürriyet gazetesi, Birleşmiş Milletler'e 5 maddelik reform teklifi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam Birleşmiş Milletler kürsüsünde tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısıyla küresel sorunları ve krizleri çözemediğini belirten Erdoğan, 5 maddeden oluşan bir reform paketi önerdi. Yapanın yanına kar kalması en önemli vurgu yine Başkan Erdoğan'dan gelen. Peki o reform vurgusunda neler var? Uluslararası hukukun güçlüye, zayıfa, farklı uygulandığı anlayışını değiştirmek mecburiyetindeyiz. Yapanın yanına kar kaldığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkumdur. Uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni yol için bölgemizi sahiplenmek zorundayız. Güvensizlik kazandırmaz, yeni duvarlar örülmesin, insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine de izin vermeyeceğiz diyor. İki önemli mesaj, dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrısı ve Filistin'in sesi olacağız. Bunlar Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Bir başka önemli detayla devam edeceğiz. Manisa'da yaşanan o saldırı. Okul önünde silahlı dehşet. Manisa Turgutlu'da meslek lisesindeki 9.

0: sınıf öğrencisi 15 yaşındaki H.O. av tüfeğiyle geldiği okulun önünde arkadaşlarına ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. Peki bu öğrenci bu silahı nereden buldu? Evinde neler çıktı? Hepsini birazdan konuşacağız. Son bir haber aktaralım. Bir yandan da tabii ki Kurtlar Vadisi soruşturmasına ilişkin detayları da aktarmaya devam ediyoruz. Dizi oyuncusu ifade verdi. Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi'ne Kazım Kaşifoğlu'nu oynayan Sedat Savtak'la Ömer Baba'yı oynayan Emin Olcay ifadeye çağrıldı. Emin Olcay dün Silivri Adliyesi'ne giderek bilgi sahibi sıfatıyla savcıya ifade verdi. FETÖ'den hapse mahkum edilen eski MİT görevlisi Enver Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Cezaevinden adliyeye getirilen Altaylı sorgusunun ardından bu soruşturmada da tutuklandı. Bu da yine yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz önemli haberlerden. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya dün seslendi. Dedik ya, Gazze'nin sesi oldu, Filistin'in sesi oldu, mazlumların sesi oldu bir kez daha. Dünya beşten büyüktür vurgusu ve adil bir dünya mümkündür sözlerini bir kez daha tekrarladı konuşması sırasında. Tarihi bir konuşmaydı. Hiç şüphesiz o konuşmanın detaylarını da aktarmaya devam edeceğiz. Ama bir yandan da Başkan Erdoğan o konuşma sonrasında pek çok önemli görüşme gerçekleştirdi. Görüştüğü isimlerden biri de bu dönem Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine veda edecek isim olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ti. İngiltere Başbakanı ile de bir araya geldi Başkan Erdoğan. Peki bu görüşmelerde hangi vurgular öne çıktı? Ekranlara getirelim.
1: Türk evinden böyle çıktı. A Haber ekibine selam verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler koridorlarında boy gösterdi.
2: Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. kurul toplantısına çevirmiş vaziyette. Şu an için biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk evinden çıkmasını bekliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden çıktı ve yürüyerek Birleşmiş Milletler binasına doğru gidiyor. Ama olağanüstü güvenlik önlemlerinin olduğunu da söylemeliyiz.
1: Tarihi zirve mesajlarıyla damgasını vuran Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kapsamındaki diplomasi trafiği de yoğundu. İlk olarak görev süresinin sonuna yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. İsrail'in Gazze'deki ateşkese rağmen kanlı saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Başkan Erdoğan, Batı Şeria'daki işgalin genişletilmesi ve Kudüs'teki provokasyonlara da tepki gösterdi. İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesine de değinen Başkan Erdoğan, adadaki Türk halkının egemenliğini ve eşitliğini yok sayan hiçbir girişimin netice vermeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan ardından da Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel krizler masaya yatırıldı. Enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan temaslarına Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde basına kapalı görüşen iki lider, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda derinleştirilmesine ilişkin meseleleri ele aldı. Erdoğan ardından da İngiltere Başbakanı Andrew Burnham'ı kabul etti. İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Hürmüz ve Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğinin de altını çizdi. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden vahşi eylemleri de iki liderin gündem başlıkları arasındaydı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temasları Asya-Pasifik bölgesine de uzandı. Japonya Başbakanı Takayuki'yi de kabul eden Erdoğan, görüşmede küresel krizler ve ikili ilişkiler gibi önemli meseleleri masaya yatırdı. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile de bir araya geldi. İki lider görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanış başta olmak üzere küresel krizleri ele aldı.
0: Şimdi Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki o konuşmasını bir kez daha hatırlayacağız. Çünkü konuşmasının sonunda Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki" şiirini okudu. O şiir bugünkü uluslararası düzleme, bugünkü uluslararası sisteme ve özellikle de İsrail tarafından gerçekleştirilen o soykırıma çok önemli bir yorum niteliğindeydi. İşte Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden okuduğu o şiir.
3: Dünyamız hızla değişirken insanlık da eş zamanlı olarak yeni sosyal tehditlerle yüzleşmeye başlamıştır. Batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Artan yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizmde kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zehirli akımlardır. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz. Türkiye lobilerin saldırılarına rağmen aile ve çocukların korunmasında inisiyatif almaya devam edecektir.
0: İşte o Başkan Erdoğan'ın birazdan da konuşacağız, detaylandıracağız. O şiiri söylemiş olduğu sözler tabii ki birilerini rahatsız etti. O rahatsız olanlarsa İsrail'di. İsrail delegasyonu Başkan Erdoğan konuşmasının ardından, Başkan Erdoğan'ın o gerçekleri dünyaya haykırdı o sözlerin ardından salondan çıkmak zorunda kaldı. Kaçarak uzaklaştılar. Salona alkışlarla geldi Başkan Erdoğan. Konuşmasının hemen başında, daha başında Gazze'deki soykırımı dünyaya haykırmaya başladılar. Ve insanlığı, İsrail'in insanlık dışı saldırılarından bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri defalarca alkışlarla kesilirken İsrail delegasyonuysa o gerçekleri duymayı kabul edemedi ve salonu terk etti. Daha doğru bir ifadeyle salondan kaçtıkları o anları ekranlara getiriyoruz. İşte İsrail delegasyonunun gidişini ekranlara getirdik ama sadece İsrail delegasyonu değil, bu Birleşmiş Milletler, İsrail Başbakanı Netanyahu için de çok zor geçecek. Çünkü Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelecek, sadece birkaç saat kalacak, hiçbir liderle, aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olduğu hiçbir liderle görüşemeyecek ve ardından yine kaçarak Amerika'dan uzaklaşacak. Peki neden? Hemen Amerika'ya gidelim. Haber ekibinden İrfan Sapmaz bizi bekliyor olacak. Netanyahu'nun o birkaç saatlik o zorlu Amerika seyahatini konuşacağız. Söz hemen İrfan'a bırakalım.
2: ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasında çok ciddi bir savaş yaşanıyor. Netanyahu özellikle Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısına gelebilmek ve burada dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'la görüşebilmek için inanılmaz şekilde mücadele ediyor. Bir taraftan New York Belediye Başkanı Mamdani'nin daha önce Netanyahu ile ilgili tutuklanabileceği yönünde verdiği mesajın ardından bu kez Netanyahu John F. Kennedy, New York'taki John F. Kennedy havalimanına inmek yerine New Jersey'deki Newark askeri bir havalimanına inmeye hazırlanıyor. Öğleden sonra gelip saatler içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılacak olan Netanyahu'nun aynı gün buradan ayrılması bekleniyor. Dolayısıyla şu ana kadar Donald Trump cephesinden en azından biz Beyaz Saray muhabirlerine ulaşan resmi bir Donald Trump Netanyahu buluşması görünmüyor ve bulunmuyor. Tabii Birleşmiş Milletler binasında Donald Trump'la ortak yapılan bir toplantıda Arap ülkeleri liderleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunması aynı zamanda da bu gece, yani Türkiye saatiyle dün gece itibariyle de Donald Trump'ın vereceği yemeğe Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılmış olması çok ciddi bir açıdan, çok ciddi bir kriz olduğunu söyleyebiliriz Netanyahu açısından. Tabii Donald Trump bunları bildiği için özellikle de şu ana kadar resmen Netanyahu'ya bir randevu vermiş değil. Yani Netanyahu'nun başbakanlık koltuğuna yeniden oturabilmesi için bir zafer fotoğrafına ihtiyacı var diyebiliriz. Donald Trump en azından şu ana kadar Netanyahu'ya bir zafer fotoğrafı vermiş değil.
0: önemli bir ifade. Netanyahu'nun istediği zafer fotoğrafı bu kez Trump'tan gelmiyor. Netanyahu için işler daha da kötüye gidiyor şu an itibariyle. Diğer yandan Başkan Erdoğan kürsüde konuşma sırasında da vurguladı. Dün aynı zamanda Körfez ülkeleri zirvesine de katıldı Erdoğan'dan Trump'la birlikte. Ve önemli bir vurgu tabii ki Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Mekke Savunma İttifakı Anlaşması. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan diğer ülkeleri de açık olduğunu vurguladı. Bir yandan da Suudi Arabistan tabii Husilerin saldırılarıyla karşı karşıyayken önemli bir ziyaret gerçekleşti. Dün Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı bu fotoğraf kareleriyle. TCG Kemal Reis Fırkateynimiz 20-24 Eylül 2026 tarihleri arasında Cidde'de Suudi Arabistan'da limanı ziyaret ediyor. Liman ziyareti kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde daimi bir temsilcimiz Büyükelçi Cenk Uras, Cidde Başkonsolosumuz Mustafa Ünal, Riyad Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ateşimiz de yine bu ziyareti gerçekleştiriyor. O fotoğraf kareleriyle duyuruldu. Böyle bir dönemde, böyle zorlu bir dönemde Türkiye'den Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen bu ziyarette bölgesel bir mesaj olarak da okunabilir. TCG Kemal Reis Cidde'de diyoruz. Günün önemli detaylarından biri. Ama diğer yandan tabii ki Deniz Kurdu tatbikatı var. Şimdi Deniz Kurdu tatbikatına bakacağız. Çünkü orada hepimizi gururlandıran işte bu görüntüler paylaşıldı dün. Neyden bahsediyoruz? TCG Anadolu'dan havalanan yerli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 Baykar SAS POT'la gerçekleştirdiği sona boy atış testlerini başarıyla tamamladı. Peki ne demek bu? Hemen bakalım. İşte o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre deniz karakol uçağıyla ortak operasyon gerçekleştiren milli siyamız denizaltı savunma harbine yönelik yeni bir kabiliyet sergiledi. Bayraktar TB3 tatbikat kapsamında TCG Anadolu'dan havalandığı ve gerçekleştirdiği görevde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sona boy atım sistemi ya da SASPOT olarak adlandırılan sistemle iki sona boy atışını başarıyla tamamladı. Bu sistemin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte artık Bayraktar TB3 denizaltılarla birlikte ortak hareket edebilecek, denizaltıları yakalama konusunda da üstün bir kabiliyet elde etmiş durumda. Dünyanın gözü New York'ta. Tabii ki biz de bültenimize Birleşmiş Milletleri ağırlıklı olarak gidiyoruz. Başkan Erdoğan'ın mesajlarını, liderlerin mesajlarını konuştuk ama bu konuşmalar sonrasında Donald Trump bir anlaşma imza attı. Tarihi bir anlaşma. Uzun zamandır aslında Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden beri Danimarka'dan Grönland'ı istiyordu. Danimarka Grönland satılık değil dedi ama gün sonunda Trump istediğini elde etti. Grönland da tam yetkiye sahip oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Danimarka hattındaki Grönland krizinde sona gelindi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marşında yapılan anlaşmayla Washington'a adadaki güvenliği sağlaması için kalıcı yetki verildi.
4: Muazzam bir ilişkimiz olacak, güvenli bir ilişki ve bunu dört gözle bekliyoruz.
1: ABD, Danimarka ve Grönland liderleri arasında imzalanan kritik anlaşmayla Amerikan ordusunun adadaki askeri varlığını artırmasına yönelik haklar tanındı. ABD'nin onayı olmadan üçüncü ülkelerin Grönland'de askeri varlık göstermesi veya stratejik yatırımlar yapması da engellenecek.
4: Grönland'daki uygun bölgelerde büyük bir askeri varlık oluşturma sürecini derhal başlatacağız. İki çok büyük askeri üs inşa edeceğiz.
1: Danimarka ve Grönland başbakanları ise anlaşmanın kendi egemenlik haklarını koruduğunu belirterek güçlü NATO vurgusu yaptı. Bölgedeki güvenlik faaliyetlerinin ittifak çatısı altında yürütüleceğini açıkladı.
5: Bu anlaşma hem Arktik bölgesini savunmak için milyarlarca dolar harcayan ABD'ye hem de Danimarka ve Grönland'ın egemenlik haklarına saygı gösteren bir anlaşmadır.
4: Atılan bu tarihi adımla ABD ordusunu ülkemizde ağırladığımız 85 yıllık güvenlik işbirliğini daha da ileri taşıyoruz.
1: Böylelikle Trump'ın Grönland'i ABD topraklarına katmaya yönelik ısrarıyla tırmanan ABD-Danimarka gerilimi de Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde son bulmuş oldu.
4: Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyacımız var. Danimarka bu ada üzerindeki yasal haklarından vazgeçmeli.
0: You have Bir yandan da tabii ki dünyanın gözü Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. Petrol fiyatlarında biraz olsun altını çizeyim, rahatlamaya neden olacak bir gelişme. Husilerin saldırıları sonrasında, daha doğrusu Irak'taki milis güçlerinin saldırıları sonrasında Doğu Batı petrol boru hattı Suudi Arabistan'da artık devre dışı kalmıştı. Çalışmalar tamamlandı ve önümüzdeki günlerden itibaren Suudi Arabistan Doğu Batı petrol hattından Yanbu Liban'ı üzerinden yeniden petrol ihraç etmeye başlayacak. Bu ne demek? Özellikle Yanbu'dan petrol ihracat sevkiyatının başlamasıyla birlikte petrol fiyatlarında bir nebze de olsa bir düşüş ihtimalini önümüze duruyor ki son birkaç gündür yaşanan o düşüşlerin arkasında işte bu haberlerin de yer aldığını belirtelim. Ama Orta Doğu gergin. Orta Doğu'nun gerilimi düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapmış olduğu konuşmada İran'la anlaşacağız. Anlaşmazsak İran'ı cehennemin dibine göndereceğim dedi. Nasıl yapacağını söylemedi ama bir yandan da Arakçı ile Witkoff Amerika'da görüştü. İran'ın talepleri, şartların iletildiği belirtiliyor. Peki İran ne şartlar öne sürdü? Hemen bakalım. Pakistan'a gideceğiz, İslamabad'a. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur, günaydın. İran ne şartlar önerdi Amerika Birleşik Devletleri'ne?
6: Günaydın Gökhan. Evet, İran'ın şartları belli. Yani belli başlı olarak İran ABD tarafından Hürmüz Boğazı önünde konulan ablukanın kaldırılması, yaptırımların sona erdirilmesi, dondurulmuş İran fonlarının İran'a tekrar iade edilmesi, ekonomik embargonun kaldırılması ve ayrıca serbest bir ticaret. Yani İran artık dünyayla bir serbest ticaret yapsın. Belli başlı bu şartlar var. Tabii New York'ta az önce dediğiniz gibi ABD heyeti ve İran Dışişleri Bakanı arasında arabuluculuk, Katar ve Pakistan sayesinde bir toplantı yer almış. 3 saatten fazla süren bir toplantı. Ancak bu toplantının sonucu konusunda İran tarafından herhangi bir şey görmedik. Dolayısıyla Pakistan'daki dışişleri makamları tarafından aldığımız bilgilere göre henüz İran ve ABD arasında büyük bir çözüme veya barış imkanı konusunda kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil. Pakistan 17 Haziran'da ABD ve İran arasında imzalanan İslamabad mütabakat zaptı gereğince iki ülke arasında diyalog ve diplomasinin yeniden başlaması konusunda çaba sarf ettiğini bize dile getirdi.
0: Peki Fakur, hemen şunu da sorayım. Diyalog ve diplomasiden bahsettin. Arakçı ile Witkoff görüştü ama özellikle Beyaz Saray'a yakın kaynaklar Trump'ın Pezeşkiyan'la da görüşmek istediğini söylüyor. Dün de konuşmuştuk bununla. Pezeşkiyan şimdi Amerika'ya gidiyor. Sence önümüzdeki saatler içerisinde Trump-Pezeşkiyan görüşmesi olabilir mi?
6: Bu konuda %50 imkan gösteriyor. Yani Pakistanlı diplomatlara biz bunu sorduğumuzda İran ve ABD Başkanı arasında bir toplantı olur mu? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kenarında belki ayak üstü bir görüşme olur ama İran kesinlikle herhangi bir video ve fotoğraf çekimi konusunda kesinlikle ABD böyle bir fırsat tanımak istemiyor. Yani Pakistan bu konuda bizim aldığımız bilgiler içinde bunu yer alıyor. Dolayısıyla eğer bir olumlu gelişmeye yer alırsa böyle bir şey olabilir ama iki cumhurbaşkanı arasında bir toplantı imkanı çok az görünüyor şu anda.
0: Gelişmeleri takip edeceğiz. Trump-Pezeşkiyan görüşmesi olacak mı? İran'dan gelen şartları Washington ne diyecek? Sıcak başlıklar var. Fakur Rahman her sabah olduğu gibi bizlerle birlikteydi. Fakur'a teşekkür edelim ve Fakur'u uğurlayalım. Gelelim Türkiye'nin gündemindeki başlıkları. Şimdi dünyayı artık tamamladık. Türkiye'nin gündemine geldiğimizde ise dün bir son dakika gelişmesi olarak da ekranlara getirdiğimiz Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde gerçekleşen silahlı saldırı vardı. O silahlı saldırıda 3 ağır 11 kişi yaralandı. Peki bu saldırı neden ve kim tarafından gerçekleştirildi? Önce haberimize bakalım. Ardından da o saldırgan o silahı nasıl buldu? Saldırganın profili bize ne anlatıyor? Bu soruların yanıtına da bakacağız.
7: Tam kapıya çıktım. Ne oluyor ablam dedim. Mersem o çocukmuş. Elinde tüfek. Kaçarak ara sokağa girdi.
8: Silah annenin üzerine kayıtlı. Dedenin evinde. Çocuk oradan Alıyor.
9: Dedesinin evinden aldığı tüfekle okula geldi. Önüne kim çıktıysa ard arda tetiğe bastı. Lise önündeki saldırıda 11 öğrenci yaralandı.
8: Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.
9: Silah seslerinin yankılandığı yer Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ydi.
10: Balkona çıktım, küfür ederekten bu yana doğru gittim.
11: Saldırgan okulda bir gün önce arkadaşları tartışmıştı ve bugün sabah saatlerinde babaannesinin evinden aldığı pompalı tüfekle işte bu sokağa geldiğinde ateş açmaya başladı. Okulun önünde ise ateşe devam etti.
12: Tüfek sesine uyandım ben. Okulun avlusuna gittik koşa koşa.
9: Saldırı sonrası okul çevresinde büyük panik yaşandı. 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki saldırgan koşarak kaçmaya çalıştı.
7: Kapıyı bir açtım. Çocuk elinde tüfek kaçıyor.

0: Bunları mutlak suretle takip etmeliler.
1: Şimdi bu saldırganın, bu gencin profiline daha yakından bakmamız gerekiyor. Çünkü karşımıza çok çarpıcı detaylar çıkıyor. Daha okullar açılalı 2 hafta oldu. 9. sınıf öğrencisi o genç, o saldırgan bir gün önce arkadaşlarıyla tartışıyor. Ardından dedesinin evine gidiyor. Ekranlara getirdik. Dedesinin evinden o silahı alıyor ve aldığı silahla okulun önünde öğrencilere, arkadaşlarına ateş açıyor. Peki nasıl bir profilden bahsediyoruz? Özellikle yapılan soruşturmada o saldırganın evinde adeta bir cephanelik bulunduğu ortaya çıktı. Diğer yanın izlediği dizi, bir dijital platformda Netflix'te yer alan bir dizi, yine o dizinin içerisindeki bazı hikayeler tam da bu olaya çok özgün şekilde gidiyor. Ama daha da önemlisi, Nazi simgeleri de yine evinde bulunmuş durumda. Ailelerin bu noktada çok dikkat etmesi gerekiyor ama asıl bir başka soru, evden o silah nasıl alınıyor? Evden o silah alınırken aile, dede, anne, baba ya da baba, anneanne hiç mi bir şey demedi? Ya da nasıl izin verdiler? Ekranlara getirelim.
2: Özellikle dijital platformlardaki kontrolsüz ve denetimsiz yapı çocukların, gençlerin yanlış yönlenmesine sebebiyet verebiliyor ve böylelikle kontrol ve denetim olmamasından kaynaklı zamanla bu durum içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor.
3: Korkulan oldu. Manisa'daki okul saldırısının ardından ortaya çıkan detaylar herkesi şaşırttı. Denetimsiz dijital mecralarda yayılan şiddet bir saldırının zeminini hazırladı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. Soruşturma dosyasına göre saldırganın evinde seri katillere ve saldırı faillerine ilişkin notlar, Nazi sembolü içeren materyaller, çeşitli el yazıları, 42 av tüfeği fişeği, 2 bıçak, bir de paslanmış şarjör ele geçirildi.
4: Okul saldırısını gerçekleştiren kişinin aynı zamanda Netflix'te yayınlanan You dizisinden etkilendiği de iddialar arasında.
2: Özellikle ana karakterle özdeşleşen gencin kurguyla gerçek hayattaki ayrımı zamanla ortadan kalkmaya başlıyor.
3: Bulgular bununla da sınırlı değil. Saldırganın 20 Nisan 1999 tarihinde ABD'de bir lise katliamının faili Eric Harris'ten etkilenerek saldırıyı bir ay önceden planladığı düşünülüyor.
2: İngiltere'deki gibi yayın denetimi son derece önemli. İngiltere'deki yayın kuruluşu Ofcom aynı sosyal medyada olduğu gibi, dijital platformlarda olduğu gibi, geleneksel yayın kuruluşlarında olduğu gibi bir denetim sağlamış oldu. İşte bu denetimin de sağlanması son derece önemli. Yayınlanan içerik nerede olursa olsun, eğer çocuğu, genci yanlış yönlendirecek bir duruma kavuşursa, işte burada neşteri yerinde vurmak oldukça önemlidir. Kontrol ve denetim mutlak suretle sağlanmalıdır.
3: Uzmanlar denetimsiz dijital mecralarda yayılan şiddetin gençleri olumsuz etkilediği görüşünde.
2: Hem ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor, hem de denetim mekanizmalarının çok daha sıkı işletilmesi oldukça önemli. Aileler çocukla sağlıklı ve sıcak iletişim kurmalı. Dijital platformlarda neyi izlediğini mutlak surette takip etmeli. Anormal bir durum ve ruh hali gördüğünde gerekli mercilere mutlaka başvuruda bulunmalı.
5: Özellikle şiddet içeriklerine tekrar tekrar maruz kalmak bazı gençlerde saldırgan davranışları artırabiliyor. Anne babaların şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklarımızın kaç saat ekran başında kaldığı kadar bu ekranda kimleri örnek aldığını ve hangi davranışları normal görmeye başladığını da önemsemeliyiz.
1: Şimdi trafiğin durumunu konuşacağız. Özellikle hepimiz şahit oluyoruz. Trafikte her geçen gün artan motosikletli sayısı var ve bunlar kazalara ilişkin istatistikleri de değiştirmiş durumda. Çünkü her 2 kazadan biri motosiklet kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor. Denetimler artmış durumda. Bu kazaların sayısını en aza indirmek amacıyla denetimler yapılıyor. Arkadaşlarımız da işte o denetimlerden birine katıldı. Önce denetimleri ekranlara getirelim. Ardından da gün İstanbul'da nasıl başladı, trafik durumu diyeceğiz.
6: Kaynak ihlali yapmışsınız.
7: Yani bu yolda her zaman böyle kullanıyoruz ama buranın doğası bu.
8: Sağa geçiyorlar, sola geçiyorlar. Yani 2 paket taşıyorlar, canlarını tehlikeye atıyorlar.
3: Trafiğe takılmamak için araçların arasından geçiyor, en küçük boşluğu bile fırsat sayıyorlar ve bunu yaparken kaza olasılığını görmezden geliyorlar.
6: Neden peki?
9: Daha hızlı gidebilmek adına hızla önümüze geçiyorlar, soldan geçiyorlar, sağdan geçiyorlar, işaret vermiyorlar.
6: Trafikte en sık denetlenen araçların başında motosikletliler geliyor. Çünkü kural

0: ihlali yapıyorlar ve bu ihlali yaparken hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atıyorlar. Bizler de şu anda TEM otoyolundayız. Emniyet ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren denetime başladılar.
1: Sağ şeritten sola geçmeye çalıştığım için.
2: Kaynak yapıyorlar aşırı. Yani motorcular çok aksi bir şekilde önümüze atlıyorlar.
3: Paralı alan ihlali yaptınız. Tespit ettik. Karayolları Trafik Kanunu 47. maddesinden ceza işlemi uyguluyor.
2: Bakmadan sağına soluna önümüze atlayıp kazaya sebebiyet veriyorlar.
3: Paralı alan ihlallerinden kaynaklı çok sayıda kazaya denk geliyoruz. Paralı alanlara yaklaşırken lütfen şeritlerimizden takip edelim.
4: Özellikle kuryelerden. Yani bir şey yetiştirecekler ama çok acele ediyorlar. Ben sağdan mı bunlara yol vereyim, soldan mı ona bilene artık bir karar veremiyoruz yani.
0: Trafikten kaçmak için kural ihlali yapan sadece motosikletliler değil.
5: Paralı alan ihlali yaptım.
0: Neden peki?
5: Geç kaldığımdan dolayı bir yere yetişmem gerekiyordu.
6: Biraz da geç kalıyordu. Yani daha girmem ve çıkmam gibi bir durum yani.
0: Özetle herkesin bir bahanesi var ama olası kazalarda yaşanabileceklerin dönüşü yok.
7: Şimdi bir de tabii ki İstanbul'daki trafik durumuna bakacağız. Bugün yağış var. Yağışın olması ne demek? İstanbul'da tabii ki yoğun bir trafik anlamına geliyor. Öncelikle bir trafiğin durumunu bir ekranlara getirelim. Haritamıza bir bakalım. An itibariyle %65'e ulaşmış durumdayız. Bu yaz başından beri şu ana kadar gördüğümüz en yoğun İstanbul trafiği sabah saatleri itibariyle. Köprü yollarında tabii ki çok yoğun bir trafik var. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, yine Avrupa'dan Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde renk artık kırmızıdan bordoya dönmüş durumda. Bütün alternatif yollarda yine kilitli. %65'lik bir yoğunluk var. Ama detaylara bakalım. Sahada neler oluyor? Haber ekibine Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Ahmet günaydın. Kolaylıklar deme. Bugün havalar soğuyacak demiştik. İster istemez onun etkilerini de görüyoruz. Nasıl bir tablo var şu an İstanbul'da?
8: İstanbul'da o beklenen yağış geldi ve gelmesiyle birlikte İstanbul trafiği normal şartlarda %40-%50 bandında seyrettiği bu saatlerde an itibariyle 165'e kadar ulaştı. Yağmurun İstanbul trafiği etkisini en net bu şekilde anlatabiliriz. Bir de tabii ki trafiği göstererek. Şimdi kameraman arkadaşım Aydın Baytar İstanbul'da Haliç'teki trafik yoğunluğunu sizlere aktarsın. Bu nokta neden önemli? Bu nokta aslında E5'te özellikle Ok Meydanı Şişli, yani trafiğin en yoğun olduğu noktalar birisi olan o bölgeye doğru gidişte Ankara istikametinde belki de en yoğun trafiği karşılayan alanlardan birisi ve şu an için E5 üzerinde yine Mertel Zeytinburnu bölgesinden başlayarak Şişli, hatta neredeyse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanan, zaman zaman rahatlayan ancak genel anlamda yoğun bir trafik var Ankara istikametinde. TEM'e dönüp baktığımızda TEM'de de Gazi Osman Paşa Kağıthane arası Maslak'a kadar hatta çok yoğun bir trafik var. Özellikle bu rotayı kullananlar için, özellikle Maslak'taki iş yerlerinde çalışanlar, servis araçları kullananlar için bu rota oldukça yoğun. Beraberinde otogar bağlantı yoluna baktığımızda Aksaray istikametinde, yani Vatan Caddesi istikametinde yine ciddi bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Şu an için Basın Ekspres'te Sefaköy istikametine doğru bu yoğunluğun artmış olduğunu söylemek mümkün. Kuzey Marmara'dan yine Sefaköy, Küçükçekmece bölgesine doğru ilerlerken beraberinde yine E5'e hemen döndüğümüzde Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece arasında ciddi bir yoğunluğun yaşandığını, Ankara istikametinde bu yoğunluğun Atatürk Havalimanı'na kadar devam ettiğini, yine Avcılar bölgesinde de bir trafik kazası sebebiyle yolun her iki şeridinde bu kazanın etkisini net bir şekilde gördüğümüzü söyleyelim. Altaşehir'den başlayan TEM trafiği de Esenyurt üzerinde ciddi bir şekilde etkisini hissettirmeye başladı. Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu %56. Bir de Anadolu yakasına bakalım. Anadolu yakasında artık göstergeler kırmızıya dönmüş halde ve öyle ki Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu an itibariyle %78, yani en yoğun olan o oranlara doğru gelmiş bulunmaktayız ve henüz saatler 8 dahi değil, çünkü saat artık 8-8.30-9 aralığında bu trafik yoğunluğunun çok daha fazla olduğunu biliyoruz. İstanbul'da yağmurun etkisiyle sanki mesai saatinin en yoğun olduğu o saatlerdeki trafik yoğunluğunu mesai saatinden 1.5 saat öncesinde görmek mümkün hale geliyor. Peki yoğunluklar nerede var?

0: uçtan başlayalım isterseniz. Tuzla Pendik bölgesinde şu an için trafiğin yoğunlaşmaya başladığını söyleyelim. Bu yoğunlaşmaya başlayan noktalar özellikle Maltepe istikametine doğru sahil yolu ve yine D100 üzerinde bir yoğunluk var. D100'de Maltepe'de şu an Ataşehir'e kadar seyreden noktada bir yoğunluğun yaşandığını, Kadıköy'de de bu yoğunluğun ciddi şekilde arttığını söylemek mümkün. Sancaktepe Ataşehir bölgesine baktığımızda Sancaktepe Sultanbeyli arasında Ankara istikametinde bir yoğunluk varken Sultanbeyli'den Sancaktepe'ye Edirne istikametinde, köprü istikametinde yoğunluğun daha az olduğunu söylemek mümkün. Ataşehir'de bu yoğunluğun arttığını ve devam eden noktada özellikle Ataşehir ve Ümraniye bölgesinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleme gibi bir niyetiniz, bir rotanız varsa bu rotanın oldukça yoğun olduğunu hatırlatalım. Çünkü şu an için Ümraniye'den başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerlemek isterseniz oldukça yoğun bir trafik sizi bekliyor olacak ve beraberinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru uzanan noktada da Çamlıca gişelerden itibaren başlayarak özellikle Altunizade'de neredeyse durma noktasına gelen çok ciddi bir trafik var. İstanbul'daki trafik göstergeleri %65 barajını aştı. İlerleyen süreçte de özellikle önümüzdeki saat diliminde de bu trafik yoğunluğunun oldukça fazla olmasını bekliyoruz. Akşam trafiğinin de yine buradan hareketle ciddi ve yoğun bir şekilde geçeceğini tahmin etmek güçlüğü. Bu sebeple İstanbulluların hem yaya olarak hem de araçla yola çıkarken dikkatli olmalarında fayda var diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. Şimdi bir hatırlatmada bulunalım. Tam da yayınımızdan bahsederken Ahmet İstanbul'un trafik durumundan bahsetmişken o da Sabah Ajansı etiketimiz. Etiketimizle birlikte bize düşüncelerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi iletebilirsiniz. Özellikle de sabah saatleri itibariyle İstanbul trafiğinde olan izleyicilerimizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Mert Çeliker isimli izleyicimizden yorum gelmiş. Çekmeköy'den Rami Topçular'a gidiyorum. Her gün günde 3 saatten fazla sürem trafikte geçiyor. Bir düşünün, bir günde 3 saatten fazla insan ömründen günde 3 saatten daha uzun bir süre trafikte geçiyor. Az önce Ahmet söyledi, bugün İstanbul'da yağış var. Bu demek oluyor ki bu 3 saatlik zaman dilim bugün çok daha yüksek olacak. Özellikle Hassal'da trafik ilerlemiyor. Gün boyunca her gün bu çileyi çekiyoruz diyor. 3 saat Mert Çeliker isimli izleyicimizden gelen yorumda okuduk. Allah kolaylık versin. İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da birbirinden uzak noktada çalışmak ve yaşamak her geçen gün daha da zor hale geliyor. Sabah Ajansı etiketi, bunu hatırlatalım. Sizlerden gelecek düşüncelerinizi, önerilerinizi ve tabii ki eleştirilerinizi de bekliyoruz.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Anlaşmayla 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5'i farklı 4. nesil reaktör tasarımları teknik, ekonomik, mevzuat ve lisans aslama açılarından değerlendirilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
11: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
12: Yok oğlum sen öyle deme, masraf çıkarma şimdi.
13: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo.

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında yeni bir saate başlamış durumdayız. Güne ilişkin söyleyeceğimiz sözler tabii ki Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu nedeniyle tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Ve Başkan Erdoğan kürsüde tarihi mesajlar verdi. Bir kez daha İsrail'e karşı dünyada en net tavrı alan ülke Türkiye oldu. İsrail'in Gazze'deki soykırımından Filistinlilerin, mazlumların seslerine kadar, bir yandan Kıbrıs'tan Ege sorununa kadar, insansızlaştırma projelerinden, cinsiyetsizleştirme projelerinden yapay zeka tehditlerine kadar pek çok konuda önemli vurgular vardı. Ama bütün bunlar bir yana, Başkan Erdoğan'ın kürsüde okuduğu bir şiir aslında tüm o uluslararası sisteme ilişkin en önemli eleştiri niteliğindeydi. Sezai Karakoç tarafından yazılmış olan "Onlar Sanıyorlar Ki" şiirini seslendirdi Başkan Erdoğan. İşte o anlar.
1: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
0: Tabii Başkan Erdoğan bu şiiri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden okuduğu sırada gözler Türkiye etine çevrilmişti. Binali Yıldırım, Başkan Erdoğan bu şiiri okuduğu sırada o da genel kuruldaydı ve gözyaşlarına engel olamadı. Bir de o anlara bir bakalım. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Başkan Erdoğan zulme karşı sesini yükseltirken Sezai Karakoç'un az önce ekranlara getirdiğimiz o dizelerini okudu. O sırada kameralar bir anda Türkiye heyetine döndü. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise Başkan Erdoğan o şiiri okuduğu sırada gözyaşlarına engel olamadı. İşte onu da saniyeler öncesinde ekranlara getirdik. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının hemen öncesinde ABD Başkanı Donald Trump

0: Trump kürsüdeydi. Donald Trump bu kez geçtiğimiz seneye göre daha kısa bir konuşma yaptı. Geçen sene 57 dakika konuşmuştu. Bu yıl 36 dakikalık bir konuşma yaptı. Peki ne dedi Donald Trump? İşte aslında çok da sürpriz olmayan ifadeler kullandı. Bir uluslararası toplantıdan çok daha çok basın toplantısı yapıyor gibiydi. İsrail'e şüphesiz ki beklendiği gibi tam destek verdi ama bir benzetme yaptı. 11 Eylül saldırılarıyla 7 Ekim olayları arasında bir benzetme yaptı. Konuyu buradan İran'a getirdi. İran nükleer silaha sahip olmayacak ve ara seçimler sonrasında bir anlaşma yapacağız. Ama anlaşma yapmazsak İran'ı yerle bir edeceğiz dedi. İran artık Orta Doğu'nun kabadayısı değil ifadesinde kullandı. Üçüncü hedefindeki ülke olarak Küba'yı gösterdi. Küba çökecek dedi. Ama tam da bu sırada ilginç bir an yaşandı. Küba çökecek dediği an Küba heyeti BM Genel Kurulu'nu terk etti. O da kameralara yansıdı. Yapay zeka demiyoruz artık dedi Donald Trump. Yapay zekanın adını değiştirdi. Yapay zeka yerine süper zeka diyeceğiz dedi. Yapay zekayı tehdit olarak görenlere karşı da siz zamanında küresel ısınmayı da tehdit görüyordunuz. Hepimizin öleceğini söylüyordunuz. Hepimiz hayattayız diye de devam etti. En dikkat çeken çağrı malum İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında da tutuklama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ydi. Tüm ülkelere sesleniyorum dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkın diye de ekledi. İşte Donald Trump'tan gelen o mesajlar.
1: Vermem gereken büyük bir karar var. İran'la bir anlaşma mı yapacağım, yoksa onları hızla ortadan kaldırıp bir daha öldürmelerine ve yıkıma yol açmalarına asla fırsat vermeyecek miyim?
2: İran'ı haritadan silmekle tehdit etti. Tahran'a bir an önce anlaşma yapmaları çağrısında bulundu.
1: ABD bu işi kesinlikle halledecek. Öyle ya da böyle bunu halledeceğiz. Bu iş olacak. Hem de hızla olacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuştu. Pek çok küresel krize değinen Trump'ın ana gündem maddesi ise İran'dı. Savaşın ara seçimlerden sonra sona ereceği iddiasını yineledi.
1: İran'ı hayatta kalma şanslarının ve ihtişamlı bir gelecek umutlarının kalmadığı bir cehenneme mi sürüklemem gerekecek? Ancak seçimden hemen sonra bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum.
2: ABD Başkanı İran savaşı nedeniyle füze stoklarının hızla eridiği iddialarına da yanıt verdi.
1: Korkaklar ve hainler ABD'nin mühimmatının azaldığını söylüyor. Ancak bu doğru değil. Kullanmayı düşünebileceğimizden çok daha fazla mühimmatımız var.
2: Ardından da dünya ülkelerine dikkat çeken bir çağrı yaptı.
1: Tüm ülkelere İran'ın ekonomik olarak tamamen tecrit edilmesine yönelik uygulamalarda bize katılmalarını istiyorum.
2: Trump'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Sona yakınız dedi.
1: Rusya ve Ukrayna liderleriyle çok yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz ve bu işi halledeceğiz. İnsanların sandığından çok daha hızlı gerçekleşecek. Artık bıçak kemiğe dayandı.
2: 8 savaşı bitirdim iddiasını da yineleyen ABD Başkanı, Gazze'deki ateşkeste oynadığı kritik rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
1: Görevim süresince 8 savaşı bitirmiş olmaktan onur duyuyorum. Gazze'deki savaşı da kısa sürede bitirdik. Bu meseledeki çabalarından dolayı Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve birçok ülkeye teşekkür ediyorum.
2: Trump ardından da Venezuela'da gerçekleştirdikleri tartışmalı operasyonu gündeme getirdi.
1: Bir kale gibi sıkı şekilde korunan Venezuela başkenti Caracas'a girdik ve kusursuz bir operasyon gerçekleştirdik. Kanunsuz diktatör Nicolas Maduro'yu tutukladık.
2: ABD Başkanı katı ambargo uyguladığı bir diğer ülke olan Küba'yı da tehdit etti.
1: Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek, ancak özgürlük Küba'ya gelecek.
2: O açıklamanın ardından Küba heyeti tepki olarak salonu terk etti. Trump'ın tehditlerinden soykırımcı İsrail Başbakanı hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi de payını aldı.
1: ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi olarak bilinen ve kontrolden çıkmış olan kuruma da aynı derecede karşıdır. Hala üye olan tüm ülkelere bu kuralsız kurumdan derhal ve resmen ayrılmaları çağrısında bulunuyorum.
2: Yapay zekaya ilişkin de önemli açıklamalar yapan Trump, bunu kazanan oyunu kazanır dedi. Ardından da yapay zekanın adını değiştirdiklerini söyledi.
1: Artık tüm ABD belgelerinde yapay zeka terimi yerine süper zeka terimi kullanılacak. Başka bir deyişle süper zeka, yani SI dünyasına hoş geldiniz.
0: Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu o tarihi mesajlar genel kurul toplantısı sonrasında ardından Donald Trump'la birlikte Körfez ülkeleri zirvesine katılması ve buradaki gerçekleşen görüşmeler. Dünyanın gündeminde pek çok başlık vardı. Peki bu toplantılardan ne sonuç çıktı? Hemen bu sorunun yanıtına bakacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte olacak. Ali Fuat hocamızı hemen ekranlara getirelim. Hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Günaydın Gökhan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok kısa öncelikle

0: Bir değerlendirme rica edeceğim, bir yorum. Nasıl buldunuz Başkan Erdoğan'ın konuşmasını ve özellikle öne çıkan vurguları?
1: Gayet yani her yıl yaptığı gibi tarihi bir konuşma. Bölgedeki ve küresel yapıda meydana gelen olayları, yaşanan ızdırapları, yaşanan sorunları en açık ve en belirgin bir şekilde ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bu tarihi bir konuşma demek lazım. Özellikle Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız şeklindeki son cümlesi oldukça etkiliydi. Bu Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın izlemiş olduğu politikanın Birleşmiş Milletler kürsüsünde yıllarca dile getirilen ama bugün dün bir kez de dile getirildiği bir konuşma olmuştur. Yani bu konuşma bir manifesto niteliğindedir. Bunu mutlaka muhatapların alıp iyice incelemesi gerekir. Vicdanen rahatsız olmaları gerekir. Ama nerede o vicdan? Hiç kimse de bunun olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu tarihi konuşma not edildi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Ama Türkiye, şunu da söylemek lazım. Sadece Birleşmiş Milletler kürsüsünde Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla üzerine düşeni yapmıyor. Sahada da, diplomaside de üzerine düşen her şeyi yeterince ve daha da fazlasını yapma gayreti içerisinde bu politikalarına devam ediyor diyebilirim bu. Muhteşem bir konuşmaydı. Yani bölgedeki tüm gelişmeleri, tüm sorunları, İran'dan tutun, Gazze, özellikle Gazze, Kıbrıs konusu, mesela iklim konusu, bütün bunlara baktığımızda Rusya, Ukrayna konusu, bölgemizdeki tüm sorunlara barışçıl ve insancıl bir dille, bir politika izleyen, barışçıl ve insancıl politika izleyen bir ülkenin lideri olarak, bir lider olarak aynı dilde kullanarak cevap vermiştir
0: Peki,
1: diye düşünüyorum.
0: Ali Fuat Hocam, şimdi Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrasında Ürdün Kralı konuştu. O İsrail yönelik aslında hiç Ürdün Kralı'ndan bugüne kadar beklemediğimiz sertlikte bir duruş sergiledi. Ama gecenin en sürpriz çıkışı şüphesiz ki Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi. Herhalde Macron hem Batı Şeria hem Gazze konusunda İsrail'i çok ciddi şekilde kızdıracak. İsrail Dışişleri Bakanı hemen sosyal medyadan yanıt verdi. Kızdıracak düzeyde bir konuşmaydı. Biz bugüne kadar bu liderlerden bu yüksek tonda sesleri hiç duymuyorduk. Türkiye'nin mesajları hep bu şekildeydi ama şimdi bu liderler de aslında Başkan Erdoğan açtığı kapıdan sanki devam ediyorlar gibi. Nasıl okunması gerekir o liderlerin o tonlarında ya da söylemlerindeki sertleşmeyi?
1: Şimdi Gökhan Bey, şunu söylemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Gazze politikasını, Filistin politikasını, İslam dünyasının bir araya gelme politikasını daha bugün değil. Bugünkü bir politika değil, dünkü bir politika değil. Çok önceden beri izlediği bir politika. Bunu bıkmadan, usanmadan, bunu söyleyerek, bu politikayı devam ettirerek, sahada ve diplomaside her yerde devam ettirerek, bu ülkelerin buna uzak duran, soğuk duran, tüm ülkelerin, siyasi aktörlerin de bir şekilde sağır olan kulaklarını açtı, kör olan gözlerini açtı diyebiliriz. Yani bunlar net bir şekilde farkına vardılar. Şunu söyleyelim. Daha önce farkına varmamışlar mıydı? Bakın, belki de varmışlardı. Kendi ülkelerinin ya da kişisel hırslarının yüzünden buna yanaşmıyorlardı. Belki de o İsrail'in ağır propaganda makineleri sebebiyle farkına varamamışlardı. Bilemiyoruz. Ya varmışlardı ya varamamışlardı. Ama sonuç itibariyle bugün bu yapılan açıklamalar Macron'dan, Ürdün'den, işte bir hafta önce İngiltere gibi 11 tane ülkenin yapmış olduğu açıklama, bunlar çok önemli açıklamalar. Ama bunların da bu açıklamanın ötesine gidip bunun mutlaka sahada uygulanabilir hale gelmesini biz istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu vurguladı. Nedir bu? Mesela Gazze Barış Kurulu'nun artık çalışması gerekiyor. Gazze bu, yani çalıştırılması gerekiyor. Şöyle diyelim, çalışmak istiyor kurul ama İsrail'in engellemeleri sebebiyle çalıştırılamıyor. Burada bir orada yaşayan halkın bu kurul oluşturulduktan sonra üzerinden bir kış geçti. Ve onlar o kışta yağmurda, soğukta orada da bir kışı geçirdi. Aha, bir kış daha geliyor. Mutlaka bunları barınacak yerlere ihtiyacı var. Bunun için de bir şekilde bu Barış Kurulu Anlaşması'nın mimarlarından olan Türkiye'nin söylemlerine dikkat edilmeli diye düşünüyorum.
0: Konuşmaya devam edeceğiz ve Başkan Erdoğan'ın bugün de yoğun programları var. Hepsini detaylandıracağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz bizlerle birlikteydi. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi günler.
0: Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması ve hemen hemen liderlerin tamamının konuşmasında ayrılan bir başka parantez. O da Karadeniz, Rusya-Ukrayna savaşıydı ki bu kapsamda dün Kremlin'den de bir açıklama geldi. Türkiye hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya bir teklifte bulundu. Bir aslında yeni bir güzergah teklifi. Bir nevi güncellenmiş bir tahıl koridorda diyebiliriz. Bu ticari gemilerin hedef alınmasını engellemek amacıyla. Ekranlara getirdiğimiz bu harita aslında o güzergahın anlamı. İki tane koridor oluşturulması öneriliyor. Biri Ukrayna gemileri için Romanya ve Bulgaristan sınırını takip ederek İstanbul Boğazı'na ulaşacak ve gemiler bu şekilde geçecek. Rus gemilerini saldırıdan korumak amacıyla özellikle Rusya'dan yola çıkacak gemiler Gürcistan sahiline yakın bir noktada ilerleyecek ki burada Gürcistan'ın buna daha onay verip vermeyeceği belli değil ama Gürcistan sahilini izledikten sonra yaklaşık olarak bu rota, tabii ki bu rotalar değişmekle birlikte Türkiye'ye yakın noktadan ilerleyecekler ve bu sıralarda gemilere tabii ki bir saldırı düzenlenmeyecek ama aynı zamanda tahılın limanlara indirilmesini sağlayan silolar, terminaller ve depolarda vurulmayacak. Türkiye arabulucu bir rol üstlenecek. Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında. Teklif bu. Kremlin'den yapılan açıklamada bunu düşünüyoruz, inceliyoruz dendi. Peki bu teklifin detaylarında neler var? Şimdi kameralarımızı Moskova'ya çevireceğiz. Haber ekibinden Akşin Kışı'ya bizi olacak. O bizimle birlikte olacak. O teklifi ve Rusya'dan gelen yanıtı da konuşacağız. Akşin günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Şimdi harita üzerinde mümkün olduğunca göstermeye çalıştık rotaları ve Türkiye'nin teklifini. Peki Kremlin nasıl yanıt verecek? Bu teklife de ne düşünülüyor şu an Rusya'da?
2: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, daha önce Kremlin'den de bu konuya ilişkin açıklamalar yapıldı. Maalesef Moskova bu teklife çok da olumlu yaklaşmıyor. Zira bunun nedeni de Moskova tahıl koridorunun açılması durumunda bunun Ukrayna'yı silahlandırmak için batılı ülkeler tarafından kullanılacağını savunuyor ve dolayısıyla en son Moskova'dan yapılan açıklamada bu teklif, Türkiye'nin dile getirdiği bu teklifin aslında Ukrayna'nın isteği olduğunu ve Moskova'nın bunu hiçbir şekilde gerçekçi ve doğru bulmadığını açıklamıştı. Tabii ki son gelişmelerle ilgili Moskova'dan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Putin'e Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme çağrısında bulunması Rus basınında geniş yankı uyandırdı. Trump'ın benzer açıklamalarına alışık olan Moskova bu konuda da herhangi bir yorum yapmadı. Kremlin Sarayı daha önce Ukrayna Savaşı'nı durdurma girişimlerinde bulunan tüm devletlerin bu çabalarını takdirle karşıladığını duyurmuştu. Fakat bu kez Trump'ın bir taraftan da Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmesi Rus basınında ABD Başkanı'nın Rusya'ya karşı daha sert bir tavır ortaya koyması şeklinde yorumlandı. Rus basınında konuşan siyasi uzmanlar bunun ABD Başkanı'nın seçimler öncesi daha fazla kendi iç kamuoyuna bir mesajı olarak değerlendirdi. Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünyayı olumsuz etkilediği yönündeki sözleri de Moskova'da ABD Başkanı'nın Orta Doğu'daki kendi başarısızlığını gizleme çabası olarak görülüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir araya gelen Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için zamanın geldiğini ifade etti ve Rusya lideri Putin ile yeni bir görüşme gerçekleştirme ihtimalini dışlamadığını söyledi. Rusya ise şimdilik bu görüşme konusunda taraflar arasında herhangi bir anlaşmanın sağlanmadığını duyurmuştu.
0: Akşin Kışı'ya ve notları için teşekkür ederim. Hem ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen savaşı sonlandırın çağrısı hem de tabii ki Türkiye'nin Karadeniz'e ilişkin çabaları da ana gündem başlıklarımızdan biriydi. Akşin'e de teşekkür edelim. Şimdi gündemimizde başka başlıklar da var. Biz Birleşmiş Milletler'de kalmaya devam edeceğiz. Az önce Ali Fuat Gökçe ile de konuştuk. Liderlerin mesajlarında giderek İsrail'e karşı çok daha sert bir duruş olduğunu görmeye başladık. Özellikle de Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün akşam yapmış olduğu konuşmada hem Batı Şeria hem de Gazze üzerinden İsrail'e sert mesajlar gönderdi. Hem Macron'un açıklamaları hem de diğer liderlerden gelen mesajlara bakalım.
3: Gazze'de soykırım sürüyor. İsrail ordusu Filistinlileri katlediyor. Batı Şeria'da ise işgallerin ardı arkası kesilmiyor. Gazze'deki bu soykırım Birleşmiş Milletler kürsüsünün ana gündemlerinden biriydi. Peş peşe söz alan liderler Gazze'deki insani krize dikkati çekti. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren liderler uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun cezasız kalmasını eleştirdi.

0: etti. Nesiller boyu Filistinliler Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik soykırımın bıraktığı acı ve travmayı taşımaya devam edecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ve üyelerini taciz etmek bu suçların cezasız kalmasını teşvik ediyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki durumun utanç verici olduğunu söyledi.
0: Bir yıl önce tam burada Filistin'i tanıyan bir düzine eyalet vardı. Peki Gazze karşısında harekete geçmeden durmaya devam edersek ne kadar inandırıcılığımız kalır? Bazıları sözde bir barış övünüyor. Ancak bu barış insani yardım koridorlarını bir saniye bile yeniden açmadı. Hepimizi utandıran bu manzarayı seyirci kalarak izlemek zorunda mıyız? Asla.
1: İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise İsrail'e Gazze'deki katliamları durdurma çağrısı yaptı. Türkiye'ye de Gazze'ye verdiği destek ve bu yöndeki çabalarından dolayı teşekkür etti.
0: Çocuklar da dahil olmak üzere pek çok Filistinli Gazze'de öldürülüyor. Bölgeye hala yeterli miktarda yardım ulaşmıyor. Batı Şeria'da İsrail yerleşim yerlerini genişletmeye devam ediyor. Hepimiz siyasete duyulan güvenin düşük olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu salondaki pek çok kişi ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok siyasetçi 10 yıllardır iki devletli çözümden söz ediyor. Ancak bu sözleri eylemlerle destekleyemezsek siyasi, diplomatik ve uluslararası sürece duyulan güveni daha da aşındıracağız. Birleşik Krallık Gazze'de barışa yönelik 20 maddelik plana tam olarak bağlıdır. Bunun sağlanması için ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz. İsrail insani yardıma yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmalı, Gazze'deki katliamları durdurmalı ve bölgeden çekilmelidir.
2: Şimdi Birleşmiş Milletler toplantısına ilişkin son bir detayı da ekranlara getireyim. Birleşmiş Milletler toplantısı sırasında Suriye lideri Ahmet Şara da Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Bir toplantıya katılacaktı, konuşma gerçekleştirecekti. Ancak konuşma yapacağı sırada karşısındaki izleyicilerin sandalyede oturduğunu gördü. Kendisine ve Dışişleri Bakanı Şeybani'ye ise koltuk verilmişti. Şara dedi ki ben de koltukta oturmam, izleyici öyle oturmuyorsa. Koltuk kaldırıldı, yerine sandalye getirildi. Bu da ilginç anlardan biri oldu. O görüntü de ekranlara getirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler zirvesine katılan Suriye lideri Şara için salonda özel bir protokol düzeni hazırlandı. Ancak Şara kendisi ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani için hazırlanan koltuklara oturmadı. Şara protokol koltuklarının kaldırılmasını istedi. Yerine salondaki diğer katılımcıların kullanıldığı sandalyeler getirildi. Gündemimizde yer alan önemli bir başlık tabii ki fon soruşturması. Fon soruşturması kapsamında önemli gelişmeler de yaşanıyor. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen yeni operasyonlarda 14 kişi daha gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan kişi sayısı da böylece 60'a ulaşmış durumda. Sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin ise tutuklandı.
3: Peş peşe operasyonlar, gözaltına alınan onlarca isim. Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda sürüyor. Son olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine yeni dalga operasyon gerçekleştirildi.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon bu sabah saatlerinde İstanbul ve Aydın merkezli yapıldı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a ulaştı. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk,

0: Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı.
1: Şimdi fon piyasalarında yaşanan bu hareketlilikle birlikte yatırımcı tabii yatırım tercihlerini de değiştirmeye başladı. Fondan çıkan bir para var ve para ne oldu sorusuna bakacağız. Hürriyet gazetesi fonlardan çıkan para mevduata gitti. Yurt içi piyasalarda yaşanan fon depremi paranın yönünü değiştirdi. Goldman Sachs'ın raporuna göre 11 Eylül itibariyle 11 Eylül ile biten haftada para piyasası fonlarından yaklaşık 1.8 milyar dolarlık çıkış yaşandı. 15 Eylül itibariyle de Türk lirası cinsi mevduatlar 12 milyar dolarlık artış kaydetti. Raporda bu nedenle fon krizinin yaşandığı dönemde para piyasası fonlarından çıkan tasarrufların TL mevduatlarına aktarıldığı da belirtildi. 2 milyarlık transfere MASAK'tan engelleme, bu da yine günün önemli haberlerinden biri. Faizdeki düşüşe rağmen mevduata olan ilgi fondan çıkışla birlikte artmış durumda. Bu da ekonomiye dair söyleyeceğimiz başlıklardan biri. Gelelim bir başka önemli gelişmeye. Kaşif Kozinoğlu. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesinin aralanması için açılan soruşturma her geçen gün genişliyor. Öyle ki bugüne dek 7 kişi tutuklandı ve soruşturmada başka başlıklar da var. Kozinoğlu'nun ölümünü birebir ekrana taşıyan dizinin eski oyuncusu ve Kozinoğlu'nun hedef gösteren eski MİT'çi ve FETÖ tutuklusu Enver Altaylı Silivri Adliyesi'nde ifade verdi.
2: Kozinoğlu soruşturmasında ifade sırası oyunculara ve FETÖ tutuklusu eski istihbarat görevlisine geldi. Eski MİT'çinin ölümüne dair benzerlik taşıyan dizinin oyuncuları bilgi sahibi sıfatıyla bildiklerini tek tek anlattı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin bugüne dek yapılan operasyonlarda tutuklu sayısı 7'ye çıkmış, eski MİT'çinin şüpheli ölümünü Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde birebir canlandıran ve ekranlara getiren yapımcı ve senaristler de soruşturma kapsamında ifade vermişti.
3: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi? Kaşif Bey.
4: Bu kadar benzerlik doğru
3: değil mi? Neler soruldu efendim size?
2: Soruşturma her geçen gün derinleştirilirken dizide Kazım Kaşifoğlu rolünü oynayan Sedat Saltak da ifadeye çağrılanlar arasına girdi.
5: Benim okuduğum senaryoya göre hiç böyle bir şey benim aklıma gelmedi ve yakın çevremde de böyle bir benzetme yapılmadı.
2: Katıldığı televizyon programında Saltak her ne kadar oynadığı karakter ve Kozinoğlu arasında benzerlik görmedim dese de ekranlara gelen bölümde Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu'nun son anlarının aynı olması dikkatlerden kaçmadı.
6: Götürecektiniz beni hastaneye. Götürmediniz madem, bari bir doktor çağırın.
2: İfadesi alınan bir başka isimse dizide Ömer Baba karakteriyle tanınan Emin Olcay oldu. Ünlü oyuncu adliye girişinde bir açıklama yaptı.
7: Size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
8: Efendim, bu sizce senaristler ve dışarıdaki başka etkenlerden etkilenmiyor?
7: Bakın, başka hiçbir şey söyleyecek durumda değil.
2: Soruşturma kapsamında ifade veren bir başka isimse FETÖ'den 23 yıl hapis cezası alan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'ydı. Elebaşına yazdığı mektupta, Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadeleriyle Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren Altaylı'ya bu sözleri de soruldu. İfadesinin ardından hali hazırda FETÖ'den tutuklu olan Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi, bir kez daha tutuklandı. İfadesi merak edilen isimse Kozinoğlu'nu canlandıran Sedat Saltak'tı. Gün içinde adliyeye gelmeyen oyuncunun yarın ifade vereceği öğrenildi.
1: Meteorolojinin uyarıları var. Bugünün tabii ki önemli başlıklarından biri etkili olan sağanak yağış, ki gün boyunca biz o yağışı özellikle İstanbul'da daha fazla göreceğiz. Sıcaklıklar 13-14 dereceye kadar geriliyor bugün. Geceden itibaren yağış başladı. Özellikle İstanbul'da Eyüp Sultan ilçesine bakmak gerekiyor. O bölgede yağış daha fazlaydı. Evler ve iş yerlerinde su baskınları haberleri geldi. Araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. İstanbul'da neler oldu dün akşam? Bir bakalım. Peki yeni gün nasıl başlıyor? Ardından da onu konuşacağız.
9: Meteoroloji uyardı, beklenen yağış İstanbul'u teslim aldı. Sağanak kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar sığınacak yer aradı. Yağışın en fazla olumsuzluk oluşturduğu adreslerden biri Eyüp Sultan oldu. Yağmur suyu kısa sürede

0: birikti. Asfalt çalışmalarının ardından rögerlerin açılmadığı iddiasıysa tabloyu daha da ağırlaştırdı. Cadde adeta göle dönerken araçlar su birikintilerinin içinde güçlükle ilerleyebildi.
1: Dedik ya, bugün İstanbul'da yağış var, sıcaklıklar düşüyor, özellikle hissedilir bir şekilde düşecek. Bu da beraberinde hem yağış hem de trafik anlamına geliyor. Peki İstanbul'da trafiği konuşacağız, havanın durumunu konuşacağız. Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bir kez daha bizi bekliyor. Ahmet, kolaylıklar dileyelim, zor koşullar artık etkisini gösteriyor. Nasıl bir trafik, nasıl bir havayla güne başladı İstanbul?
2: Önce hava durumundan başlayalım. Öyle ki yağmur aralıklarla etkisini hissettirmeye başladı. Özellikle gece saatlerinde yağmurun etkisi çok daha fazlaydı. Geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde yağmur daha hafif şekilde etkisini göstermişken şu an iyiden iyiye yağmuru hissetmeye başladık ve bununla beraber, bununla doğru orantılı şekilde İstanbul'da trafik yoğunluğu da bir o kadar artmış durumda. Öyle ki şu an İstanbul'daki trafik yoğunluğu %72'ye ulaştı. Göstergeler artık tamamıyla kırmızıya döndü. Anadolu yakasındaki yoğunluk %85 barajına kadar ulaştı. Bu oldukça yoğun bir trafik demek. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde, tam da mesai saatlerine yakın bu saat dilimi içerisinde. Hemen başlayalım. Şu an için E5 üzerinde bulunmuş olduğumuz nokta Haliç bölgesi. Haliç'te çok ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun Bahçelievler'den başladığını ve Haliç Köprüsü üzerinde yoğunluğun en üst seviyeye kadar ulaştığını, Haliç Köprüsü'nü geçmesinin ardından da neredeyse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar zaman zaman daha rahat olsa da genel anlamda yoğun bir trafik İstanbulluları karşılıyor. Ve devam edelim. TEM'de aynı şekilde Gazi Osman Paşa'dan başlayıp şu an Maslak'a kadar devam eden çok yoğun bir trafik var. Bu trafiğin ağırlıklı olarak yine servis ve yine birçok farklı araçla oluştuğunu da söylemek mümkün. Özellikle bu rota servis araçlarının çok fazla kullandığı bir rota. Devam edelim yine TEM üzerinde. Şu an Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece bölgesinde hem TEM hem de Esenyurt'ta ciddi bir yoğunluk var. TEM üzerinde ve E5 üzerinde Esenyurt Altınşehir bölgesinden başlayan TEM trafiği yine devam ediyor ve şu an Avcılar'da yaşanan trafik kazası sebebiyle Küçükçekmece Gölü ve Atatürk Havalimanı'na kadar bu noktada ciddi bir yoğunluk var diyebiliriz. Köprü istikametine doğru ve dönelim Avrupa yakasından Anadolu yakasına. Anadolu yakasında trafik yoğunluğu Ümraniye'den başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çok ciddi şekilde ilerliyor. Bu rotayı kullanacak olan vatandaşların ciddi bir vakit kaybıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ataşehir'e baktığımız zaman Sancaktepe-Ataşehir arasında trafiğin ciddi şekilde yoğunlaştığını söylemek mümkün. Öyle ki geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde bu noktadaki trafik yoğunluğu bu kadar fazla değildi. Ancak araç trafiğinin, araç sayısının artmasıyla birlikte bu noktadaki yoğunluk gitgide daha da arttı. Kadıköy bölgesine dönelim. Kadıköy-Maltepe arasında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor ve bu Maltepe'deki yoğunluk özellikle Kadıköy'e kadar seyrederken devam eden süreç, Ataşehir'e ayrılan yol ayrımında da yoğunluğun devam ettiğini söylemek mümkün. Ataşehir-Ümraniye arası da oldukça yoğun. Kadıköy-Üsküdar bölgesinde de trafik yoğunluğu oldukça fazla. Öyle ki hem Altunizade bölgesi hem yine Söğütlüçeşme civarlarında yoğunluğun arttığını söylemek mümkün. Ve Avrasya Tüneli'ne giriş noktasında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giriş noktasında yoğunluklar yaşanıyor. Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası ayağı şu an en yoğun trafik hatlarından birisi ve beraberinde Avrasya Tüneli'nde de Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'nin girişinde trafiğin yoğunluğunun artmış olduğunu söylemek mümkün. İstanbul'daki yağmurun etkisiyle birlikte şu an için trafikteki yoğunluk gitgide artmaya başladı. Bu saatler içerisinde trafik yoğunluğu neredeyse 175-180 barajına kadar ulaşmış durumda. Akşam saatlerinde de bu trafiğin benzerini İstanbul'da görmek mümkün. Öyle ki hava durumuna baktığımız zaman hava sıcaklıkları düşmesiyle birlikte akşam saatlerine kadar yağmurun etkisini devam ettirmesi bekleniyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. Ahmet'e kolaylıklar dileyelim. %70'lere dayanmış bir İstanbul trafiği, bir de akşam iş çıkışını düşünürsek İstanbullular için zor bir gün başladı. Bir hatırlatmada da bulunalım. Sabah Ajansı etiketi görüşlerinizi, önerilerinizi, özellikle İstanbul'da büyük şehirlerde yaşayanlar o trafikle mücadelesine dair notları da bekliyoruz. Okumaya da devam ediyoruz zaten bültenimizin içerisinde. Bir de geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. Onlardan ilk durak Hatay. Hatay'da apartmanın bahçesinde hiçbir şeyden habersiz oyun oynayan 4 yaşındaki bir kız geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. İtfaiye ve mahalle sakinleri seferber oldu. Küçük kız otomobilin altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu

0: ise ciddiyetini koruyor.
1: Dikkatsizlik küçük kızı ölümle burun buruna getirdi. Görüntüler Hatay'ın Payas ilçesinde kayda geçti. 4 yaşındaki bir kız çocuğu oturdukları apartmanın bahçesinde oynuyordu. O sırada bahçeden çıkmak için geri manevra yapan otomobilin kadın sürücüsü küçük kızı fark etmedi, üzerinden geçti. Sürücü hemen frene bastı. Otomobilden inen bir kadın neyin üzerinden geçtiklerine baktı ancak göremedi. Küçük kızın ezildiği, kadın sürücünün eğilerek otomobilin altına bakmasıyla fark edildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Otomobilin altında sıkışan küçük kız itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kadın sürücü ise gözaltına alındı.
0: Ölümü, öncesinde ve sonrasında yaşananlar uzun bir süre gündemi meşgul etmişti ve daha da meşgul edecek. Alena Çakır dosyasında gözler bir kez daha mahkemedeydi. 3 Haziran 2020'de ölen genç kadın için suçlanan isim Ümitcan Uygun'du. Uygun'un Alena Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler de ortaya çıkmıştı. Yıllar süren soruşturmanın ardından savcı Ümitcan Uygun için 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkemenin kararı ise 4 yıl oldu. Sonrasında Ümitcan Uygun beraat etti. Duruşma sonrası ise fenalaşan Alena Çakır'ın annesi arkadaşlarımıza konuştu.
2: Böyle yapılmaz, böyle yapılır. Arkadaşlar.
3: Dört, adalet geliyor.
4: 4 yıl 3 gün.
3: Yaradanım neredesin ya Rabbi?
5: Mahkeme salonundan çıktı, dizleri onu taşımadı. Çünkü biricik kızlarını ölüme sürükleyen Ümitcan Uygun yalnızca 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
3: Nasıl kıydınız vicdansızlar? Ben yavrum önce istiyorum, ben kuzumu istiyorum. Benim ciğerimi yediler.
4: Benim çocuğumu öldürdü, anasını öldürdü. Bir de Esra Hankulu öldürdü, 4 yıl. Böyle adalet olur mu?
5: Aleyna Çakır ismiyle tanınan Sema Esen'in cansız bedeni 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kadının ölümü ilk andan itibaren pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Çünkü Çakır'ın ölümünden kısa süre önce erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un ona şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler vardı. Üstelik o anları kaydeden de Uygun'du. Ümitcan Uygun, ailenin talep ettiği gibi kasten öldürme değil, intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından yargılandı.
2: Ben hiçbir zaman yıkılmadım, her zaman ayakta duruyorum. O zaman da Allah'a şükür olsun kimse beni yıkamayacak.
5: Son duruşmaya ise yaptığı pişkin savunma damgasını vurdu. Ümitcan Uygun, Aleyna'ya bir tokat attım, başıma gelmeyen kalmadı. Alnımak, vicdanım rahat. Hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım. Hiçbir kadını öldürmedim, suçsuzum sözleriyle savundu kendini. Aleyna'yı hala sevdiğini de söyledi.
4: Neyi seviyormuş ya? Sevdiğini mi öldürür?
3: Ergun, ben arıyordum, telefonla konuşuyordum.
4: Yalan söylüyorlar, ellerinden.
5: Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Uygun'a mahkeme en alt sınırdan ceza verdi. Uygun intihara teşvikten 4 yıl hapse mahkum edildi. Eziyet etme suçundansa beraat etti.
6: İntihara yönlendirme suçu bakımından aldığı 4 yılın infaz oranı 1/2, yani 2 yıl, 1 yılda denetimli serbestlik hakkı var, 1 yıl yatarım.
7: Alena Çakır'ın ailesi kararı bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Kızlarının ölümünden sorumlu tuttukları Ümitcan Uygun'un en ağır cezayı almasını istiyorlar.
4: 4 yıl ödülü verdiler. Ödülü verdiler, saldılar. Allah'ımın adaleti var. Sevinerek gittiler, sevinerek.
0: Hmm. Gündemimizde yer alan bir başka konu ünlü sanatçı Kadir İnanır. Kadir İnanır'ın vasiyeti tartışılmaya devam ediyor. Kadir İnanır hayattayken noter huzurunda, doktorlar ve tanıkların huzurunda vasiyetini hazırlamış ve tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülde Kural'a bırakmıştı. Ancak bu karar tabii ki aile içinde tepkileri beraberinde getirdi. Kadir İnanır'ın vasiyetime saygı duyun sözlerine rağmen Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır bu vasiyetini

0: Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Oyuncu mirasını hayat arkadaşına bıraktı.
1: Sevgili kadınımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil.
0: Sanatçı ilki 2015'te olmak üzere 3 ayrı vasiyet hazırladı. Son vasiyetnameyi ise doktor raporu alarak 2022'de notere tasdikletti.
2: Niye suratını asıyorsun babacığım, gülsene.
0: Tartışmalar sürerken 28 mirasçı adliye önünde sıraya girdi. Kadir İnanır vasiyetinde Julie de Kural'ın ölümü halinde mirasın 3 farklı vakıf arasında paylaştırılmasını istemişti. Mirasçılarımdan son arzum vasiyetime uymalarıdır demişti.
3: Ha şimdi Kadir dayım yaşasa da ben kolumu kesten versem ona ya. Ne parası? Kadir dayımdan bana kalacak para pul neyse. Kadir dayım ziyadesiyle onu bana yaptı. Benim haklarım mı var? O haklarımı alacağım tabii.
0: Yeniden dava açacak mısınız mesela?
3: Tabii açacağız.
4: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
0: Sanatçının yeğeni Levent İnanır mirasın medyada abartıldığını söyledi.
3: Denildiği gibi büyük bir serveti yok. 2022'de bütün malları satılmış, artık bu aşikar resmi ama sattığı paraların hiçbiri ortada yok. Yerine bir şey de almamış.
0: Belki bilmediğiniz bir mal varlığı vardır.
3: Hayır, hepsi resmi. Hmm. Bir tane evi var. Bir de fazla dededen kalma toprak var şu anda kaderimin üzerinde görünen.
0: Vasiyetin detaylarını öğrenen yeğen ve akrabalar servetin yalnızca Julie de Kural'a kalıyor olmasına tepkili. Gözlerin çevrildiği isim sanatçının 27 yıllık hayat arkadaşı Julie de Kural ise sessizliğini koruyor.
5: Ben bir yas dönemindeyim. Çok büyük bir acı yaşıyorum. O nedenle bu ülkenin çok sevdiği ve saydığı sanatçısına aynı saygıyı herkesin göstermesini dilerim.
0: Kadir İnanır sanat yaşamında 182 film ve 12 dizide rol aldı. Yaşamı boyunca edindiği varlıkların dışında telif haklarından da yıllık 10 milyon TL gelir bekleniyor. Miras tartışmalarının çözümü içinse son söz mahkemede.
6: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haftanın tam da ortasındayız. Peki piyasalarda nasıl rakamlar oluşuyor? Hemen bakalım. Borsa İstanbul'a başlayacağız. Borsa İstanbul'da fon krizi nedeniyle yaşanan gerilim devam ediyor. %1'lik bir düşüş vardı dün borsada. 13.198 puana geriledi Borsa İstanbul. Şimdi dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de dolarda Türk lirasına karşı bir değerlenme var. 49 lira seviyesine doğru hareketlenmiş durumda. 48 lira 83 kuruş. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de ise tam tersi Türk lirası bugün euroya karşı güçleniyor. Ama burada da euro artık 56 lira sınırına yaklaştı. 5 lira 84 kuruştayız ve altın fiyatları. Altın fiyatlarında özellikle Fed'in faiz arttırımı ve uluslararası piyasalarda faizlerin uzun bir süre yüksek kalabileceği beklentisiyle altın düşüşüne devam ediyor. %0.51'lik bir geri çekilmeyle 4.335 dolardayız şu an itibariyle. İç piyasaya bakalım. İç piyasadaki tabloda ise %0.27'lik bir düşüş var. Gram altında 6.816 liradayız. Gümüş fiyatları hareketliğin çok fazla olduğu verilerden biri. 66 dolar 34 sent şu an itibariyle bir dengelenme söz konusu ve petrol diyelim. Petrol tabii ki gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde. 100 doların altına geldik. 98 dolar 79 sent %0.46 bir düşüş var. Peki bu düşüşün sebebi ne? Sebepleri arkasında neler var? Hemen haritamızı ekranlara getireceğiz. Suudi Arabistan'dan gelen bir haber bütün piyasaları hareketlendirmiş durumda. Malum Husi saldırıları ve Irak'taki milis güçlerinin saldırıları sonrasında Suudi Arabistan'ın en önemli petrol boru hattı, Doğu Batı petrol boru hattı kapanmıştı. Tadilata girmek zorundaydı ve tabii Yanbu Limanı'na saldırılar vardı. Ancak yapılan çalışmalar sonrasında bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde Doğu Batı petrol boru hattının hizmete girmesi bekleniyor ve aynı zamanda Yanbu Limanı'nda aktif hale gelecek ve Suudi Arabistan yine petrol ihracatına başlayacak. İşte bu adım petrol fiyatlarında bir rahatlamayı beraberinde getirdi. Aynı zamanda Amerika'da hala devam eden İran'a ilişkin görüşmelerde olumlu sonuçlanabileceği ihtimali petrol üzerindeki baskıyı az da olsa azaltmış gibi duruyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Şimdi üreticilerin isyanda, daha sonra tüketicilerin isyan ettiği bir konu. Hep söylüyoruz bu fahiş fiyatlar nasıl oluşuyor? Tarlada 4, tezgahta 60 lira. Hangi üründen bahsediyoruz? Aslında erikten bahsediyoruz. Yaz boyunca da bunu çok yaşadık. Fiyatı 60 liranın, 70 liranın, hatta kimi markette 100 liranın altında erik hiç geri gelmedi. Ama üretici eriği tarladan 4 liraya sattı ama bizim cebimize biz bunu marketten 60 liradan aldık. Peki bu 15 katlık fark nasıl oluştu?

0: TL'den alıyorlar. Evet, yanlış duymadınız. 5 TL'den alıyorlar.
1: Gece gündüz baktık bunlara. 1 kilo erik 4 lira. 3 kilo erik bir tane ekmek alıyor.
2: Üretici isyanda, tarlada 4 lira ama tüketici tam 60 liraya satın alıyor. Aracıların hedefinde bu kez erik var.
0: Sizce bu fiyat üreticinin emeğinin hakkını veriyor mu? Yoksa ara yerde aracılar mı parayı götürüyor?
1: İşçiyle toplamak bir dert. Kendimiz toplasak bir dert.
3: Tezgahlarda yerini alan eriğin tarladan market rafına uzanan yolculuğunda fiyatı katlanıyor. Üreticiden 4 ila 5 lira arasında çıkan eriğin pazardaki kilosunun fiyatı 40 lira. Ve bu rakam yolun sonunda, yani marketlerde 50 lira hatta 60 lirayı buluyor.
2: Bir ton, yani diğer adıyla mürdüm eriği, üreticinin yüzünü güldürmedi. Üretici emeğinin karşılığını alamazken tüketici ise yüksek fiyatla karşı karşıya. Öyle ki üreticiyle market arasındaki fiyat farkı 15 katına çıktı. Peki aradaki fark nasıl oluşuyor?
4: Aracılar var. Tek kişi değil. Birden çok kişiler var. Çiftçinin durumu da kötü. Biz bunun farkındayız. Aradakiler kazanıyor.
5: Markete göre pazar daha uygun tabii de. Marketler pahalı. Herkes kendi kafasına göre fiyat artırıyor.
3: Erik üreticinin tarlasından çıktıktan sonra doğrudan tüketicinin sofrasına ulaşmıyor. Bu noktada devreye aracılar giriyor.
6: Bu eri gönderen üretici zarar ediyor. Büyük aracılar yiyorlar.
7: Yani bunlar hep böyle zincirleme geliyor ablacığım. Komisyoncu gidiyor, bunu toplayıp getiren adamdan alıyor. O da bahçeciden alıyor. Böyle böyle zincirleme bize geliyor. Hani 3-4 elden ancak bize gelebiliyor.
2: Tarlada başlayan yolculuk ürünü el değiştirdikçe uzuyor. Üreticiden toptancıya, komisyoncudan dağıtıcıya ve en son tüketiciye ulaşana kadar bu zincirde her aşamada farklı bir maliyet ekleniyor.
8: Ortada büyük bir haksızlık var. Bir yerde 30 lira olan şey diğer yerde 100 lira olabiliyor. Hatta daha fazla da olabiliyor. Biz de tabii araştırmak durumunda kalıyoruz. %200-300 fazla olur mu? Anormal bir durum. Aracılar kazanıyor. Olan tüketici.
2: Üretici ve tüketiciler aradaki makasın açılmasına neden olan etkenlere bir çözüm istiyor.
9: Aracıların bertaraf edilmesi lazım. O komisyoncuların bertaraf edilmesi lazım. Köylü mahsulünü direkt pazara taşıyabilmeli. Yani üretenden çok aracılar kazanıyor maalesef.
10: Bir son dakika gelişmemiz var. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yeni bir ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Bu operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alınmış durumda. Hemen bakalım. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine il jandarma komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Operasyon adresi bu kez Menderes Belediyesi ve soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı isimlerdi. İlk bilgilere göre operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan da bulunuyor. Operasyon kapsamında 9 isim gözaltına alınmış durumda. İkinci dalga operasyondan bahsediyoruz. İlçede kuyumculuk ve sarraflık yapan bazı kişilerin de gözaltında olduğu belirtiliyor. Soruşturmada rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddiası ise öne çıkıyor. Bir son dakika gelişmemiz daha var. Adresimiz Kastamonu, hemen o görüntüleri ekranlara getireceğiz. Bir evde çıkan yangın 4 binaya da sıçradı. Yangın hala devam ediyor. Alevlere teslim olmuş durumda. Canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tabii yangının ormanlık bir alanda çıkmış olması, evlerde çıkan bu yangının ormanlık bir alanda olması yangının büyüme ihtimalini arttırmış durumda. Yangının ormana sıçramaması için de tabii ki ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Canlı görüntüler, onu belirtelim. Çok sayıda itfaiye ekibi şu an Kastamonu'da alevlerle mücadele ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Ancak bir evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle birlikte diğer binaları da sıçradı. Olayda bir can kaybı yaşandı. Olayda bir can kaybına ilişkin bir bilgi yok. Bunu belirtelim. Ancak tabii ki evler şu an kullanılamaz hale gelmiş durumda. Özellikle de bir binada çıkan yangının diğer binalara sıçraması sonucunda yangın büyüdü. Henüz yangın kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekiplerinin mücadelesi devam ediyor ama özellikle de bir yandan o alevlerin ağaçlık alanı, yani ormana sıçramaması için de çaba sarf ediliyor şu dakikalar itibariyle. Ekranlara getirdiğimiz görüntü canlı. Adresimiz Kastamonu. Kastamonu'dan geliyor görüntüler. Bir köylük bir alanda, köyde bir binada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer binaları da sıçradı. Şu ana kadar 4 ev alevlere teslim olmuş durumda. İtfaiye ekipleri bölgede tabii ki söndürme çalışmalarına devam ediyorlar ama az önce de vurguladığımız gibi özellikle de yangının ormanlık alana sıçramaması, ağaçlara sıçramaması için de yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bugün bölgede yağış etkili olacak. Bunu belirtelim. Rüzgar etkili, yağışın etkili olması tabii ki yangının büyümesini engelleyecek önemli bir faktör. Ancak rüzgarın etkili olması o kıvılcımların etrafa sıçrama ihtimalini de gündeme getiriyor. Bu yüzden zamana karşı da bir mücadele var. İşte o canlı görüntüde ekiplerin alevlerle mücadelesinde şu an ekranlara getiriyoruz. Kastamonu'dan gelen o canlı görüntülerde sıcağı sıcağına Sabah Ajansı'nda ekranlara getiriyoruz. Kastamonu'dan gelen bu görüntülerle birlikte Sabah Ajansı'nda tamamlıyoruz. Mutlu bir gün geçirmenizi dileyelim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Megakent İstanbul, tarımsal üretimiyle ekonomiye değer katıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yaptığı değerlendirmede İstanbul'un tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Parıldar, kentte buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, kuru fasulye ve nohut olmak üzere 6 stratejik ürün ile yem bitkilerinin üretim planlaması kapsamında değerlendirildiğini belirterek, bu yıl söz konusu ürünlerin önemli bölümünde geçen yıla göre rekolte artışı beklendiğini vurguladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: ...2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın. Reklam. A Haber Radyo.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
7: istersen ol. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: PTR.com.tr'de.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Şiddetli tayfun felaketi beraberinde getirdi. 2 milyona yakın kişi tahliye edildi. Toprak kaymaları sonucu yaşamını yitirenler oldu. Tayfunun adresi Japonya. Ülkenin orta ve doğusundaki Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Dujuan tayfunu günlük yaşamı felç etti. Sokaklar göle döndü. Araçlar selde sürüklendi. Başkent Tokyo yakınlarında en az 52 bin ev elektriksiz kalırken şiddetli yağışın neden olduğu toprak kaymaları da büyük hasara yol açtı. Enkaz evlere sürüklendi, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hasarın boyutu drone kameralarına yansıdı. Japonya genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle Tokyo'da ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken yüzlerce uçuş da iptal edildi. Yerel basın, Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette en az 1,9 milyon kişinin tahliye edildiğini öne sürdü.

0: 23 Eylül 2026 Çarşamba sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans bugünle karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz. Ekranlarınızın ve radyolarınızın başına güzel bir gün olmasını temenni ederek de başlayalım sevgili izleyenler. İstanbul'daki yağışla başlayacağız. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. Akom'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı da yapıldı. Ama biz şimdi trafikteki son duruma bakacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural notlarıyla karşımızda şimdi. Günaydın Ahmet Nazif Vural, hoş geldin yayınımıza. Ben gelirken çok felaket bir trafik vardı açıkçası. Yani 5-6 dakikalık yolu dahi 40 dakikada geldim diyebilirim. Şimdi sen neredesin? Şu anda hava nasıl ve trafiği nasıl etkiliyor? Dinleyelim hemen.
1: Özellikle gece saatlerinden bu yana başlayan bir yağmurdan bahsediyoruz. Bastıran bir yağmurdan bahsediyoruz. Dün bazı noktalara İstanbul'da etkili olmuştu bu yağış ve bugün itibariyle İstanbul'un genelinde o yağışı görebiliyoruz. Yağış otomatik olarak aslında trafiğe de etki gösterdi ve trafikte de ciddi aksamalar yaşandı. Öyle ki mesai saatinin başlamış olduğu bu saat diliminde dahi İstanbul'daki trafik yoğunluğu %70'in üzerinde, havadaki yağış da aynı şekilde devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere aktaracak o görüntüleri. Özellikle sabah saatlerinde yağışın etkisini göstermesiyle birlikte henüz saatler 7.30 civarındayken dahi trafik yoğunluğu %60-%70 bandı aralığındaydı ve saatler 8'i geçtiği andan itibaren de trafik yoğunluğu gitgide artmaya başladı diyebiliriz. Bunu hatırlatmış olalım. Evet, İstanbul'da akşam saatlerine kadar bu yağışın devam edeceğini söyleyelim. Bu noktada Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu uyarı İstanbul'un özellikle Anadolu yakasının kuzey bölgeleri için ve o noktada yağışın çok daha etkili olacağını söylemek mümkün. An itibariyle İstanbul'da da yine gece saatlerinden bu yana neredeyse durmayan bir yağmur var diyebiliriz. Bu yağmurla beraber trafiğe çıkacaklar için tekrar bir hatırlatmada bulunalım. Özellikle motosiklet kullanıcıları için şu an yolların kaygan olma riski söz konusu. Bu sebeple yola çıkarken dikkatli olunması önemli. Bir yandan da yaya olarak dışarıya çıkanlar var. Onlar için de şöyle bir uyarıda bulunalım. İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları da oldukça düştü ve şu an hissedilen hava sıcaklıkları yaklaşık 13 ile 14 derece arasında değişiyor. Termometreler ise 15 derece 16 derece arasında gösteriyor. İşte bu süre zarfı içerisinde mümkün mertebe kalın giyinmek ve yine şemsiyeleri yanımızdan ayırmamak oldukça önemli. Akşam saatlerine kadar bu hem trafikteki yoğunluk hem de aynı zamanda havadaki bu soğukluk devam edecek ve beraberinde şunu da hatırlatmış olalım. Sabah saatlerinde trafik bu denli yoğunken akşam saatlerinde de buna benzer bir yoğunluk bekliyoruz. Hatta İstanbul'da geride bıraktığımız yıllar içerisindeki tecrübelerimize dayanarak şunu söyleyebiliriz. Biliriz ki trafikte özellikle yağmurun da etkisini gösterdiği saatler içerisinde İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %80'lerin %90'ların üzerine dahi çıkabiliyor. Bu sebeple dikkatli olmakta büyük bir önem var diyelim. İstanbul'da özellikle köprülere ulaşım noktalarında, yani Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafiğin çok yoğun olduğunu söylemek mümkün. Şu an için İstanbul'da sadece Ankara istikameti, köprü istikameti değil, bulunmuş olduğumuz Haliç Köprüsü üzerinde Beylikdüzü istikametinde de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Öyle ki şu an kameraman arkadaşım Aydın Baytar da o görüntüleri sizlere aktarıyor. Sabah saatlerinden bu yana aslında metrobüslerde de ciddi bir yoğunluk var. Ondan da bahsetmek lazım. Çünkü bugün aracıyla dışarı çıkmak istemeyen, bu trafikte kalmak istemeyen kişilerin birçoğu da yine toplu taşımaya yöneldi. Toplu taşımada da sabah saatlerinden bu yana ciddi bir yoğunluk yaşanıyor diyelim. Yağmurdan biraz daha bahsedelim. Yağmur zaman zaman etkisini artırıyor. Ancak hiçbir şekilde durmadan devam ediyor. Bunu

0: söyleyelim. Zaman zaman etkisini arttırmış olsa da genel olarak yağmur durmadan devam ediyor. Bu sistemin aslında akşam saatlerine kadar devam edeceğini söylemek mümkün. İstanbul'da trafikte olanlar için, Avrupa yakasında trafikte olanlar için Avrasya Tüneli'nin ve sahil yolunun şu an E5'e göre, D100 karayoluna göre daha rahat olduğunu söylemek mümkün. Tem üzerinde özellikle Gazi Osman Paşa Maslak arasında ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunlukta yine bir yarım saat, bir saat arasında daha devam edeceği benziyor demek mümkün. Ve aynı şekilde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde de köprü trafiğinin oldukça fazla olduğunu söyleyelim. Bu tarz bilgileri aktarıyoruz. Bir yandan ana arter noktaları aktarıyoruz ama bir yandan da ara arter, yani daha ara sokaklar, ara caddeler veya semtlerin içerisinde yer alan caddelerden bahsedecek olursak buralardaki riskler de var. Bunlar neler peki? Özellikle ara caddelerde bulunan noktalarda, yokuş aşağı veya yokuş yukarı noktalarda, çeşitli noktalarda su alanları, su toplanmaları oluyor. Göllenmeler dediğimiz alanlar oluyor. Bu alanlardan geçen motosiklet veya araçların her birinin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü olası bir kızaklama riski otomatik olarak bir kaza riskini de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Şu an için İstanbul'daki yağışın yaklaşık yarım saat önceki kadar fazla olmadığını, ancak yine de devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve gün boyu da yağışın bu şekilde, sistemli şekilde devam edeceğini tekrar hatırlatmış olalım. Akşam saatlerindeki trafiğe de dikkat etmek uyarısını da bulunalım ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. İstanbul'da son durum böyle sevgili izleyenler. İlerleyen saatlerde de yine yağışların artması bekleniyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Sadece İstanbul'da değil, Ankara'da da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış sebebiyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ulaşımda yine aksamalar yaşandı. Keçiören'de yağışın etkisiyle yol çöktü. Bazı araçlar da yine çukura gömüldü.
2: Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar çukura gömüldü. Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Keçiören ilçesinde sağanağın etkisiyle yol çöktü. Yol kenarında bulunan araçlar oluşan çukurun içinde kaldı. Çöken yoldaki araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. Sağanakla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar ard arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
1: Efendim, bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki köyde bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. Alevlere müdahale ediliyor an itibarıyla. Ayrıntıları almak için de Mahmut Erdoğan arkadaşımız telefon hattımızın diğer ucunda bizi bekliyor. Mahmut, günaydın, hoş geldin yayına. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Görüntüler hakikaten durumun biraz vehametini gözler önüne seriyor. Nedir son durum? Nasıl çıktı yangın, bilgin var mı?
3: Günaydın, iyi yayınlar diyelim. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Dereseki köyünde başladı bu yangın. Sabaha karşı başladı. Meteorolojinin bölge için aslında kuvvetli rüzgar uyarısı vardı. Batı Karadeniz bölgesi için Kastamonu'da aralarında oldu. Sabaha karşı ahşap bir evde çıkan, henüz çıkış nedeninin ne olduğu belirlenmeyen yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle aslında hemen bitişikte bulunan evlere de sirayet etti. Bunun üzerine 112'ye haber verildi. Hem Kastamonu hem İnebolu hem belediyeler hem AFAD ekipleri yangın söndürme cihazları, tankerleri ve araçlarla birlikte köyde müdahaleni sürdüğünü belirtelim. Kastamonu İnebolu ilçesine çıkan ev yangında şu ana kadar 3 ev yangın sebebiyle sıçrayan alevlerle birlikte yandığında belirtelim. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahalesini devam ettiğinde bilgisini paylaşalım. İnebolu ilçesi Dereseki köyünde meydana geldi yangın. Edinmiş olduğumuz bilgilere göre köyde bir evde başlıyor öncelikle. Ardından hemen yandaki yakın bitişikteki ahşap evlere sıçramasıyla birlikte şu ana kadar 3 sayıda evin yandığını belirtelim. Diğer evler

0: başlamaması için ise mücadele devam ediyor. Çünkü bölgede kuvvetli bir rüzgar var. İnebolu ilçesindeki bu köyün olduğu yerler dağlık köyler tabii. Hemen yan taraflarında onlara yakın ormanlık ve yeşil alanların olduğu bir bölge olduğunu bilgisini paylaşalım. An itibariyle alevlerin söndürülmesi, yangının kontrol altına alınması için büyük bir çabanın da verildiğini belirtelim. Tabii köy evleri ahşap olması, evlerin birbirine yakın olması, tamam, rüzgarın da etkisiyle birlikte yangının hemen bir çiftteki yan taraftaki evlere sirayet etmesi ve evlerin de yanmasıyla birlikte devam ettiğini belirtelim. Çok sayıda ekip an itibariyle itfaiye ekipleri, itfaiye araçları, yangın söndürme tankerleriyle birlikte alevleri söndürmek için mücadele, evet, devam ediyor. Bir taraftan da iş makinalarıyla farklı lokasyonlara sıçramaması içinse çalışmanın devam ettiğini belirtelim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Erdoğan, paylaştığın bilgiler için Kastamonu'daki yangına dair son gelişmeleri aldık. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dileriz ki en kısa sürede yangında söndürülür. Sevgili izleyenler, şimdi dünya gündemiyle devam edeceğiz. Dünyanın gündemi biliyorsunuz ki Birleşmiş Milletler. Küresel sistemin tıkandığı, krizlerin ve belirsizliklerin tırmandığı bir dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya seslendi. Batı'da hortlayan İslam düşmanlığından yapay zekanın getirdiği yeni tehlikelere, aile yapısını hedef alan küresel tehditlerden Kıbrıs'taki haksız izolasyona kadar tüm ezberleri bozan tarihi uyarılarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na damga vuran, dünya liderlerinin göz önünde verilen o sert ve net mesajları.
2: Birleşmiş Milletler kürsüsünden 16. kez seslendi. Kendisiyle özdeşleşen ilkeyle reform çağrısı yaptı.
3: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Batı'da artan İslam düşmanlığı, Yemen'de ateşlenen yeni krizler ve yapay zeka ile gelen yeni tehlikelere dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın ana gündemlerinden biri artan İslam karşıtlığıydı. Özellikle Batı ülkelerinin gündemindeki başörtüsü yasaklarına tepki gösterdi.
3: Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.
2: Mekke Anlaşması da gündemindeydi Erdoğan'ın. Bölge sorunları bölge içinde çözülmeli mesajı verdi.
3: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
2: Körfez bölgesi içinde acil barış çağrısı yaptı.
3: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
2: Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyona da son verin dedi.
3: Bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
2: Yapay zekada gündemindeydi. Küresel hukuk sistemi kurulmalı dedi.
3: Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuk

0: ahlaki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir.
1: Aile yapısını hedef alan sapkınlıklara karşı da net mesaj verdi.
0: Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım.
1: Çevre felaketleri ve dünyadaki gıda israfına da ayrı bir başlık açtı.
0: Rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir.
2: Evet, o tarihi konuşmanın en önemli başlıklarından bir kısmını ekranlarınıza taşıdık sevgili izleyenler. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan konuşurken, önemli açıklamalarda bulunurken de İsrail heyeti kaçtı sevgili izleyenler. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları biliyorsunuz Gazze ile başladı. Erdoğan'ın konuşması hemen her sıradan alkışlanırken bu sırada İsrail temsilcileri salondan tek tek kaçmaya başladı. Salonda alkışlarla gelen Erdoğan konuşmasının hemen başında Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail'in insanlık dışı saldırılarından bahsetti bir kez daha. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır dedi. Uluslararası topluma açık bir çağrıda bulundu. Ve sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Tam da bu sözlerin ardından Birleşmiş Milletler salonunda dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. İsrail heyeti Başkan Erdoğan'ın konuşması devam ederken salonu terk etti. Daha doğrusu kaçtı. Kameralar o anları da kaydetti. Yani Başkan Erdoğan'ın Gazze ve Filistin'e ilişkin sözleri sadece kürsüdeki mesajlarla kalmadı sevgili izleyenler. Salonda da dikkat çeken bir karşılığa sahne oldu. İsrail heyetiyle birlikte. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde kritik temaslara sahne olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birebir görüşmemesi dikkat çekti. İsrail-Amerika Birleşik Devletleri hattındaki gerilimin detaylarını da A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız şimdi.
3: ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasında çok ciddi bir savaş yaşanıyor. Netanyahu özellikle Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısına gelebilmek ve burada dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'la görüşebilmek için inanılmaz şekilde mücadele ediyor. Bir taraftan New York Belediye Başkanı Mamdani'nin daha önce Netanyahu ile ilgili tutuklanabileceği yönünde verdiği mesajın ardından bu kez Netanyahu John F. Kennedy, New York'taki John F. Kennedy havalimanına inmek yerine New Jersey'deki Newark askeri bir havalimanına inmeye hazırlanıyor. Öğleden sonra gelip saatler içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılacak olan Netanyahu'nun aynı gün buradan ayrılması bekleniyor. Dolayısıyla şu ana kadar Donald Trump cephesinden en azından biz Beyaz Saray muhabirlerine ulaşan resmi bir Donald Trump Netanyahu buluşması görünmüyor ve bulunmuyor. Tabii Birleşmiş Milletler binasında Donald Trump'la ortak yapılan bir toplantıda Arap ülkeleri liderleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunması aynı zamanda da bu gece yani Türkiye saatiyle dün gece itibariyle de Donald Trump'ın vereceği yemeğe Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılmış olması çok ciddi bir açıdan çok ciddi bir kriz olduğunu söyleyebiliriz Netanyahu açısından. Tabii Donald Trump bunları bildiği için özellikle de şu ana kadar resmen Netanyahu'ya bir randevu vermiş değil. Yani Netanyahu'nun başbakanlık koltuğuna yeniden oturabilmesi için bir zafer fotoğrafına ihtiyacı var diyebiliriz. Donald Trump en azından şu ana kadar Netanyahu'ya bir zafer fotoğrafı vermiş değil.
2: Birleşmiş Milletler zirvesine daha mesajlarıyla damgasını vuran Başkan

0: Erdoğan'ın diplomasi trafiği de oldukça yoğundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Başkan Erdoğan birçok devlet liderleriyle de önemli görüşmeler yaptı. Şimdi onlara bakacağız.
1: Türk evinden böyle çıktı. A Haber ekibine selam verdi.
2: Hava gelsin efendim.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler koridorlarında boy gösterdi.
3: Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. kurul toplantısına çevirmiş vaziyette. Şu an için biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk evinden çıkmasını bekliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden çıktı ve yürüyerek Birleşmiş Milletler binasına doğru gidiyor. Ama olağanüstü güvenlik önlemlerinin olduğunu da söylemeliyiz.
1: Tarihi zirve mesajlarıyla damgasını vuran Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kapsamındaki diplomasi trafiği de yoğundu. İlk olarak görev süresinin sonuna yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. İsrail'in Gazze'deki ateşkese rağmen kanlı saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Başkan Erdoğan, Batı Şeria'daki işgalin genişletilmesi ve Kudüs'teki provokasyonlara da tepki gösterdi. İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesine de değinen Başkan Erdoğan, adadaki Türk halkının egemenliğini ve eşitliğini yok sayan hiçbir girişimin netice vermeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan ardından da Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel krizler masaya yatırıldı. Enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan temaslarına Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde basına kapalı görüşen iki lider, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda derinleştirilmesine ilişkin meseleleri ele aldı. Erdoğan ardından da İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı kabul etti. İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Hürmüz ve Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğinin de altını çizdi. İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında devam eden vahşi eylemleri de iki liderin gündem başlıkları arasındaydı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temasları Asya Pasifik bölgesine de uzandı. Japonya Başbakanı Takayuki'yi de kabul eden Erdoğan, görüşmede küresel krizler ve ikili ilişkiler gibi önemli meseleleri masaya yatırdı. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile de bir araya geldi. İki lider görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanış başta olmak üzere küresel krizleri ele aldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve 8 Arap ülkesinin lider ve temsilcilerini özel bir toplantıda ağırladı. Gündemlerinde İran Savaşı vardı. Toplantıda Başkan Erdoğan'ı öven Trump, "O çetin biri, onunla uğraşamazsınız." dedi.
4: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Sert biridir.
1: 9 ülkenin liderleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı övmeyi ihmal etmedi. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan da Arap ülkelerinin lider ve temsilcilerini ağırladı. Savaşın sona ermesi için atılacak adımları görüştü. Toplantı ardından İran'a yönelik sert ifadeler kullandı.
4: İran'ın nükleer silahı olmasına izin veremezdik. Bunu bitirdik. Uçakları kalmadı. %90'ı bitti. 450 balistik füze depolama tesisini ortadan kaldırdık. Onları neredeyse bitirdik. Ekonomilerine ciddi zarar verdik. İran'ı finansal olarak izole ettik.
1: Konuyu Gazze'ye de getirdi Trump. Ateşkes için daha önce aynı liderlerde masaya oturduklarını ve sonuca vardıklarını hatırlattı.
4: Tam bir yıl önce Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi görüşmek üzere pek çok ülkenin temsilcileriyle burada Birleşmiş Milletler bünyesinde bir araya gelmiştik. Ve burada hemen yanımda Türkiye'den gelen dostum da dahil olmak üzere neredeyse aynı yüzler vardı. Barışa ulaşmıştık. Yüz binlerce kişinin hayatını kurtardık.
1: Başkan Erdoğan ölmekten de geri durmadı. Onunla uğraşamazsınız dedi.
4: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Sert biridir. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir çevirmenimiz vardır ama kendisi harikadır. Harika bir adamdır, değil mi? Benim dostum.
1: Görüşme sonrası Türk evine dönen Başkan Erdoğan, yolda gazetecilerin

0: sorularını yanıtladı.
1: Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için onun için de yaklaşık 8 Türkiye'den parti bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini aldık.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuşmasını gerçekleştirdi. Ukrayna'dan Küba'ya, Gazze'den Venezuela'ya kadar pek çok meseleye de değindi Trump ve asıl hedefi ise yine her zaman olduğu gibi İran'dı. Anlaşma olmazsa İran'ı yok etmem gerekebilir gibi bir cümle kurdu Trump. Savaşın ara seçimlerden sonra sona ereceği iddiasını da yineledi.
3: Vermem gereken büyük bir karar var. İran'la bir anlaşma mı yapacağım, yoksa onları hızla ortadan kaldırıp bir daha öldürmelerine ve yıkıma yol açmalarına asla fırsat vermeyecek miyim?
0: İran'ı haritadan silmekle tehdit etti. Tahran'a bir an önce anlaşma yapmaları çağrısında bulundu.
3: ABD bu işi kesinlikle halledecek. Öyle ya da böyle bunu halledeceğiz. Bu iş olacak. Hem de hızla olacak.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuştu. Pek çok küresel krize değinen Trump'ın ana gündem maddesi ise İran'dı. Savaşın ara seçimlerden sonra sona ereceği iddiasını yineledi.
3: İran'ı hayatta kalma şanslarının ve ihtişamlı bir gelecek umutlarının kalmadığı bir cehenneme mi sürüklemem gerekecek? Ancak seçimden hemen sonra bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum.
0: ABD Başkanı İran savaşı nedeniyle füze stoklarının hızla eridiği iddialarına da yanıt verdi.
3: Korkaklar ve hainler ABD'nin mühimmatının azaldığını söylüyor. Ancak bu doğru değil. Kullanmayı düşünebileceğimizden çok daha fazla mühimmatımız var.
0: Ardından da dünya ülkelerine dikkat çeken bir çağrı yaptı.
3: Tüm ülkelere İran'ın ekonomik olarak tamamen tecrit edilmesine yönelik uygulamalarda bize katılmalarını istiyorum.
0: Trump'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Sona yakınız dedi.
3: Rusya ve Ukrayna liderleriyle çok yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz ve bu işi halledeceğiz. İnsanların sandığından çok daha hızlı gerçekleşecek. Artık bıçak kemiğe dayandı.
0: 8 savaşı bitirdim iddiasını da yineleyen ABD Başkanı, Gazze'deki ateşkeste oynadığı kritik rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
3: Görevim süresince 8 savaşı bitirmiş olmaktan onur duyuyorum. Gazze'deki savaşı da kısa sürede bitirdik. Bu meseledeki çabalarından dolayı Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve birçok ülkeye teşekkür ediyorum.
0: Trump ardından da Venezuela'da gerçekleştirdikleri tartışmalı operasyonu gündeme getirdi.
3: Bir kale gibi sıkı şekilde korunan Venezuela başkenti Caracas'a girdik ve kusursuz bir operasyon gerçekleştirdik. Kanunsuz diktatör Nicolas Maduro'yu tutukladık.
0: ABD Başkanı katı ambargo uyguladığı bir diğer ülke olan Küba'yı da tehdit etti.
3: Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek, ancak özgürlük Küba'ya gelecek.
0: O açıklamanın ardından Küba heyeti tepki olarak salonu terk etti. Trump'ın tehditlerinden soykırımcı İsrail Başbakanı hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi de payını aldı.
3: ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi olarak bilinen ve kontrolden çıkmış olan kuruma da aynı derecede karşıdır. Hala üye olan tüm ülkelere bu kuralsız kurumdan derhal ve resmen ayrılmaları çağrısında bulunuyorum.
0: Yapay zekaya ilişkin de önemli açıklamalar yapan Trump, bunu kazanan oyunu kazanır dedi. Ardından da yapay zekanın adını değiştirdiklerini söyledi.
3: Artık tüm ABD belgelerinde yapay zeka terimi yerine süper zeka terimi kullanılacak. Başka bir deyişle süper zeka, yani AI dünyasına hoş geldiniz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın medyayla yaşadığı gerilim Beyaz Saray'ın duvarlarını da aştı. Bazı medya kuruluşlarının erişiminin kısıtlanmasının ardından önde gelen televizyon kanalları ortak yayın havuzundan çekildi. Beyaz Saray'la Amerika Birleşik Devletleri medyası arasındaki kriz büyürken Trump yönetiminden de dikkat çeken bir hamle daha geldi. Alternatif olarak kendi dijital yayın akışı için Trump TV'yi devreye soktu.
4: Elinde büyük bir makas, önünde kameralar. Beyaz Saray'ın yeni helikopter pistinin açılışını yapmaya hazırlandı. Konuştu ama sesi duyulmadı. Yayın kazası değil, alınan bilinçli karar olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'la medya kuruluşları arasındaki kriz büyümeye devam ediyor. Krizin perde arkasındaysa Trump'ın medyaya yönelik kararı var. CNN

0: MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Gerekçesi bu kuruluşların kendisi hakkında yalan ve uydurma haberler yayınladığı iddiasıydı.
1: Bir yayın kuruluşunun en azından makul ölçüde iyi yazacağını düşünürsünüz ama asla yazmıyorlar. CNN'e bakarsanız yalan haber. MSN Now'a bakarsanız MSN Now nedir onu bile bilmiyorum. Sanırım MSNBC eskiden olduğu gibi veya bazılarının dediği gibi Demokrat Ulusal Komitesi ama bu sadece taraflı haber.
0: Televizyon kanalları ise geri adım atmadı. Trump yönetimine dava açtı. Davada basın özgürlüğü ve birinci anayasa değişikliği kapsamındaki hakların ihlal edildiği savunuldu. Ve kriz bir anda televizyon ekranlarına taşındı. ABC, CBS, CNN, NBC hatta Fox News, Beyaz Saray'ın ortak televizyon basın havuzundaki yayınları durdurdu. Kanallar yönetimin haberlerini beğenmediği için bir medya kuruluşunun erişimini kısıtlamasına karşı çıktı. Bu boykotun ilk çarpıcı sonucu helikopter pistinin açılışında ortaya çıktı. Trump kameraların önündeydi ama sesini duyuramadı. Televizyon havuzu olmayınca başkanın konuşmasını net biçimde aktaracak mikrofon ve ses akışı da yoktu. Geriye Trump'ın konuştuğu ancak sözlerinin duyulmadığı görüntüler kaldı. Aynı karara Washington Post'ta başkanlık etkinliklerine ait fotoğrafların servisini geciktirerek destek verdi. Böylece Trump'ın helikopter pisti açılışı, ABD medyasıyla Beyaz Saray arasındaki gerilimin yeni sahnesine dönüştü. Beyaz Saray ise sorunu çözmek yerine kurdukları Trump TV ile kendi yayınını başlattı. 7/24 yayın yapacak dijital kanalda Trump yönetiminin açıklamaları, başkanın konuşmaları, öne çıkan videolar ve yönetimin paylaşmak istediği diğer görüntüler yer alacak.
2: Sevgili izleyenler, başkente uzanacağız. Şimdi Ankara'da dün gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur sebebiyle Keçiören'de yol çöktü. Çökme sebebiyle çok sayıda araç da o çukura düştü. Ne yazık ki Ankara'da yağış sonrası manzaralar hiç değişmiyor. A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin ve Serkan Öztürk olay yerinde şimdi bizi bekliyor. Detayları dinleyelim sizden Oğuzhan.
3: Evet, günaydın, kolaylıklar diliyorum. Tabii ki Ankara güne kötü başladı. Neden kötü başladı? Dün akşam etkili olan sağanak yağışla birlikte Ankara'da hayat yine her zaman olduğu gibi olumsuz etkilendi. Tabii ki selin etkileri de gün ağarınca ortaya çıktı. Özellikle görüyorsunuz Keçiören bölgesinde Gülgün Sokak'tayız ve bu sokakta yaşanan sel su baskınından sonra yolun büyük bir bölümünde çökme meydana geldi ve yaklaşık 20 tane araç bu yolda çöken yola saplandı ve büyük hasarlar oluştu. Şu anda tabii ki yola ilişkin kapatma çalışmaları başlatılmış durumda. Yolun tamamı neredeyse kapatılmış durumda. Güvenlik şeritleriyle giriş çıkışlar da tabii ki kapatılmış durumda ve kepçe şu anda sadece çukurlara toprak yığmakla ilgileniyor ve tabii ki sadece kapatılan kısımlar değil, aslında gördüğünüz gibi yolun birçok bölümünde de büyük hasarlar oluştuğunu söyleyebiliriz. Oldukça da derin çukurlar olduğunu belirtelim. Tabii ki Gülgün Sokağı'nda yolun bir bölümü çöktü dedik. 15-20 tane aracın burada özellikle çöken yolda çukura saplandığını söyledik. Tabii ki yaşanan bu olumsuzlukla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin geldiğini belirtelim. Gelen itfaiye ekipleri özellikle sabaha kadar buradaki araçları çıkarmak için yoğun bir mesai harcadı. Araçların çıkarılması ardından da tabii ki yolu kapatma çalışmaları başladı. Şu anda görüyorsunuz bir araç da özellikle çekiciye yükleniyor ve bölgeden uzaklaştırılacak. Özellikle anladığımız kadarıyla tabii ki tamir için yola çıkmış olacak. Yine görüyorsunuz çöken yolda lastikler görüyoruz, çöp konteynerları görüyoruz. Çeşitli materyaller de yine çukurun içerisine dolmuş durumda. Oldukça ciddi bir hasar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki sol tarafımızda bir tepelik var. Özellikle o tepelik aşağı doğru da toprağın kaydığını belirtebiliriz. Biz yolun bir kısmı dedik ama şöyle baktığımız zaman sokağın bir başından öteki başına kadar hemen hemen aynı seviyede, aynı derinlikte bir çukurun açıldığını ve bu çukurun mahalleliye ciddi zararlar verdiğini, altyapının tamamen çöktüğünü söyleyebiliriz. Burada yine tabii ki dolgu çalışmaları esnasında da vatandaşlar özellikle akşam yaşa

0: Üzücü olaydan dolayı da oldukça tepkili olduklarını belirtelim. Sözü tekrar Ankara'dan Gülgün Sokak'tan sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Yani tepkili olmakta da haklılar sevgili izleyenler. Yolların halini gördünüz. Her yağmur yağdığında tüm Ankaralılar bilir ki bu manzaralar yaşanıyor. Yine bir kere daha ekranlarınıza taşıdık. Yine o noktadan gelişmeleri oldukça paylaşacağız. Şimdi ise sevgili izleyenler, İzmir'in Menderes ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturmayla devam edeceğiz. Bu kapsamda bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Zira 9 kişi de gözaltına alındı. A Haber muhabiri Sefer Ayçi ayrıntılara aktarmak için şimdi bizi bekliyor. Hemen gidelim İzmir'e. Sefer, günaydın. Hoş geldin yayına. Dinleyelim detayları senden.
0: Günaydın Merve, iyi yayınlar İzmir'den. Evet, Menderes Belediyesi'ne bu ikinci dalga operasyon ve bu operasyon kapsamında işte Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü operasyonu ve il jandarma ekipleri sabahın ilk ışıklarında operasyona başladılar. İlk bilgilere göre operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan da bulunuyor. Belediyenin imar ve planlama birimlerinde görev yapan bazı teknik personeller de gözaltına alınanlar arasında. Dediğim gibi bu Menderes Belediyesi'nde ikinci operasyondu. Ancak operasyon yalnızca belediye personeliyle sınırlı kalmadı. Bunu da altını çizelim. İlçede kuyumculuk ve sarraflık yapan bazı kişilerin de gözaltına alınan arasında bulunduğu belirtiliyor. Aynı zamanda soruşturma rüşvet, irtidap, resmi belgede sahtecilik suçlarında örgütlü şekilde işlendiği iddiasıyla da yürütülüyor. Evet, bu Menderes Belediyesi soruşturmanın ikinci operasyondu. Hatırlanacağı üzere Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de daha önce yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Operasyon şu an dediğimiz gibi 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon hala devam ediyor. Gelişmeler olacak. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Merve.
1: Teşekkür ederiz Sefer Ayça, paylaştığın bilgiler için. Devam edelim sevgili izleyenler. Manisa'ya gideceğiz. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınlarına silahlı saldırı düzenlendi, biliyorsunuz. Dün işte bu saatlerde son dakika olarak ekranlarınıza taşımıştık. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan annesi, babası ve dedesi de gözaltında. Facianın polis adliye boyutu da araştırılıyor. Ancak elde edilen ilk bulgular Manisa saldırısının öyle sıradan bir okul kavgası olmadığını gösteriyor bize. Gençlerin bu yollara nasıl sürüklendiğini düşünürken karşımıza yine şiddetin kol gezdiği sanal mecralar ve onları da besleyen, büyüten dijital platformlar çıkıyor.
2: Özellikle dijital platformlardaki kontrolsüz ve denetimsiz yapı çocukların, gençlerin yanlış yönlenmesine sebebiyet verebiliyor ve böylelikle kontrol ve denetim olmamasından kaynaklı zamanla bu durum içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor.
3: Korkulan oldu. Manisa'daki okul saldırısının ardından ortaya çıkan detaylar herkesi şaşırttı. Denetimsiz dijital mecralarda yayılan şiddet bir saldırının zemlini hazırladı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. Soruşturma dosyasına göre saldırganın evinde seri katillere ve saldırı faillerine ilişkin notlar, Nazi sembolü içeren materyaller, çeşitli el yazıları, 42 av tüfeği fişeği, 2 bıçak, bir de paslanmış şarjör ele geçirildi.
4: Okul saldırısını gerçekleştiren kişinin aynı zamanda Netflix'te yayınlanan You dizisinden etkilendiği de iddialar arasında.
2: Özellikle ana karakterle özdeşleşen gencin kurguyla gerçek hayattaki ayrımı zamanla ortadan kalkmaya başlıyor.
3: Bulgular bununla da sınırlı değil. Saldırganın 20 Nisan 1999 tarihinde ABD'de bir lise katliamının faili Eric Harris'ten etkilenerek saldırıyı bir ay önceden planladığı düşünülüyor.
2: İngiltere'deki gibi yayın denetimi son derece önemli. İngiltere'deki yayın kuruluşu Ofcom aynı sosyal medyada olduğu gibi, dijital platformlarda olduğu gibi, geleneksel yayın kuruluşlarında olduğu gibi bir denetim sağlamış oldu. İşte bu denetimin de sağlanması son derece önemli. Yayınlanan içerik nerede olursa olsun, eğer çocuğu, genci yanlış yönlendirecek bir duruma kavuşursa, işte burada neşteri yerinde vurmak oldukça önemlidir. Kontrol ve denetim mutlak suretle sağlanmalıdır.
3: Uzmanlar denetimsiz dijital mecralarda yayılan şiddetin gençleri olumsuz etkilediği görüşünde.
2: Hem ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor, hem de denetim mekanizmalarının çok daha sıkı işletilmesi oldukça önemli. Aileler çocuk çocukla sağlıklı ve sıcak iletişim kurmalı. Dijital platformlarda neyi izlediğini mutlak surette takip

0: Şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ izi ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Üz'ün Kaşif Kozinoğlu hakkında tutuklama talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
1: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Şunun da altını çizelim. Bu henüz daha soruşturma aşamasının kovuşturma aşamasına geçmeden önceki ilk tutuklanmasına yönelik yazı olduğunu söylemek mümkün Kaşif Kozinoğlu hakkında.
3: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir belgeye ulaşıldı. Kozinoğlu'nun 15 yıl önceki tutuklanma sürecinde FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edildiği ortaya çıktı.
2: O dönemde firari FETÖ'cü olan Zekeriya Öz o soruşturmayı yürütmüş ve Kaşif Kozinoğlu'nu tutuklama talebiyle sulh ceza hekimliğine sevk etmiş.
3: Zekeriya Öz'ün imzasını taşıyan belgede Kozinoğlu'na silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amaç dışı kullanma, hileyle alma ve çalma suçlamalarıyla tutuklanması talebini içeren yazı yer alıyor.
2: Yazıya baktığımızda suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi rica olunur gibi bir beyan var. Yani aslında günümüzde yürütülen soruşturma neticesinde hayli önemli bir belge olduğunu söylemek mümkün.
3: FETÖ'cü savcı tarafından tutuklama talep edilen Kozinoğlu, yine FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski hakim Resul Çakır tarafından 10 Mart 2011'de tutuklandı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun her iki avukatının da itiraz etmesi üzerine yine de savcı değişerek farklı bir Zekeriya Öz'ün yerine farklı bir savcı görev yapıyor kovuşturma aşamasında. O savcı da bu tutukluluk hallerinin devamına karar veriyor.
3: Soruşturma kapsamında yaklaşık 400-500 sayfalık yeni belgelerinde incelendiği öğrenildi. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 15 yıl önceki tutukluluk sürecine ilişkin belgelerde mercek altına alındı.
0: Ve Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisi oyuncusu Emin Olcay ve FETÖ'cü Enver Altaylı ifade verdi. İfadelerinde neler söylediler? Dizide Kozinoğlu'nu canlandırdığı iddia edilen Sedat Savtaksa bugün ifade verecek. Ayrıntıları alalım biz de hemen, son gelişmeleri öğrenelim. A Haber muhabiri Erşan Karaca yayın için hazır. Erşan, nedir son gelişmeler, son bilgiler? İfadelerinde neler söylediler? Bilgilerine de başvuruldu aynı zamanda. Dinleyelim senden ayrıntıları.
4: Günaydınlar ve yayınlar diyorum Merve Üskan. Şüphesiz ki aslında gündemin en önemli konularından bir tanesiydi. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında biliyoruz ki yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki yeni gelişmeler neler? İfadelerinde yeni gelişmelere tabi tutulan isimler neler söylediler? Dilerseniz başlayalım. Adliyede ifade mesaisi devam ediyor. Bunu belirterek başlamak istiyorum sizler içinde bulunduğumuz dakikalarda. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kritik adımlar atılıyor ve atılmaya da devam ediyor. Soruşturma kapsamında dün Silivri Adliyesi'nde gerçekten ifade trafiği yaşandı ve diziler üzerinden hedef gösterme iddiaları ve geçmiş döneme ait dijital materyaller mercek altına alındı. Peki dün neler oldu ve ifadelerde neler söylendi? İddelerseniz ilk maddemle başlamak istiyorum sizlere. Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettiğine suçundan tutuklandı ve soruşturmanın şüpheliler arasında yer alan ve Ankara'dan Silivri Adliyesi'ne getirilen FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Şimdi gelecek olursak ifadesindeki detaylar oldukça önemli. Altaylı hakkındaki iddialar, kendisi hakkındaki iddiaları reddederek Kozinoğlu'na şahsen tanımadığını öne sürdü ve aynı zamanda evinde ve dijital materyallerinde arama yapıldıktan sonra dijital materyallerinde bulunduğu belirtilen ve Kozinoğlu'nu hedef gösteren mektuplarla ilgili olarak da şu sözleri kullandı. Şimdi aslında önemli bir detay var ki bu mektupları ilk günden beri kabul etmedim. Bana ait değildir. Dijital materyallerime el konulduktan haftalar sonra adli kopyalar alındı ve delil bütünlüğü bozulmuş ve üzerine oynanmıştır kelimelerini kullandı ve aynı zamanda böyle bir mektup yazmadım. suçlamaları kabul etmiyorum ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın vermiş olduğu ifadede çok kısa bir şekilde oyuncu Emin Olcay da aynı zamanda bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran usta oyuncu Emin Olcay ise soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla savcılığa

0: Yaklaşık 2 saat süren bir ifade verdi. Çok kısa bir şekilde ifadesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Adliye çıkışı açıklamaları ve aynı zamanda soruşturmanın gizliliği nedeniyle detay vermekten kaçınan Olcay çıkışta basın mensuplarıyla bazı değerlendirmelerde bulundu. Şimdi ilk başta şöyle bir cümle kullandı. Sayın savcımız, gördüklerimi ve aynı zamanda bildiklerimi anlattım. Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden vefat ettiklerini anlamamız için savcılarımıza çok iş düşüyor ve bu işlerin sonunda ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanı yerde kalmaz ifadelerini kullandı oyuncu Emin Olcay. Geride bıraktığımız dakikalarda bu gelişmeler yaşandı. Önümüzdeki dakikalarda ise yine dizi oyuncularından bir tanesi ifade vermek üzere adliye sevk edecek diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Bir önemli başlıkla daha devam edeceğiz. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon soruşturmaları her geçen gün daha da derinleşiyor. Fon soruşturması kapsamında İstanbul ve Aydın'da düzenlenen yeni operasyonlarda 14 kişi daha gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan kişi sayısı da 60'a ulaştı. Sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de tutuklandı.
2: Peş peşe operasyonlar, gözaltına alınan onlarca isim. Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda sürüyor. Son olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine yeni dalga operasyon gerçekleştirildi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon bu sabah saatlerinde İstanbul ve Aydın merkezli yapıldı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a ulaştı. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı.
1: Sermaye piyasalarında düzenleme trafiği hızlandı. Bir yanda BIST 50'de açığa alınan işlemlerde yukarı kuralı yeniden devreye alındı. Diğer yandan şirketlerin pay geri alımlarındaki toplam bedelde üst sınırı ikinci bir duyuruya kadar da kaldırdı. Şimdi bunlara Borsa İstanbul'un endeks ve pazar yapısında yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi. Borsa İstanbul 1 Ekim 31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak. BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 endekslerindeki değişiklikleri de açıkladı. Bakalım ayrıntıları.
4: Sermaye piyasalarında peş peşe gelen düzenlemelerle hem işlem kuralları hem de endekslerin yapısı değişiyor. BIST 50'de açığa satışa yukarı adım kuralı geri geldi. Artık açığa satış emri son gerçekleşen işlem fiyatından daha düşük bir fiyattan verilemeyecek. Böylece fiyatlar gerilerken açığa satışın düşüşü aşağı doğru takip etmesi sınırlanacak.
5: Birazcık volatilite tarafında daha önleyici bir önlem diye yorumlayabiliriz. Bazı hisselerde yine spekülatif hareketlere yol açabilir düşüncesi birazcık temkinli. Kademe kademe adım adım gidilmesi önlemlerde aslına bakarsanız çok önemli, kıymetli.
4: SPK'dan şirketlere de geri alımda yeni hareket alanı geldi. Belirli şartlar kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında toplam geri alım bedeline ilişkin üst sınır ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacak. Yeni düzenleme şirketlerin kendi paylarına yönelik geri alımlarını artırabilmesinin önünü açıyor. Borsada sadece işlem kuralları değil, endekslerin yapısı da değişiyor. Borsa İstanbul 1 Ekim'den itibaren BIST 30, BIST 50

0: 50, BIST 100 ve BIST 500'de yeni dönemi başlatıyor. Likiditenin yanı sıra volatilite ve öz sermaye kriterleri de şirketlerin pazar ve endeks sınıflandırmalarında dikkate alınıyor.
1: Piyasadaki bu tarz sert volatil hareketlere daha dirayetli cevap veren şirketlerin, daha güçlü borçsuz şirketlerin BIST 30, BIST 50 yoğunluğuna geçmesi Borsa İstanbul'daki yatırım yapılabilir düzey hakkında da güven vermiş olacak.
0: Değişiklikle birlikte endekslerde de kapsamlı revizyon yapıldı. BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500'de bazı şirketler endekslere girerken bazıları çıkacak. Özellikle BIST 100'de dikkat çeken bir değişim yaşanacak. Yeni kriterlerle birlikte endekste çok sayıda şirketin yeri değişecek. Böylece Borsa İstanbul'da bir yandan açığa satışın işleyişine yeni sınır getirilirken diğer yandan şirketlerin geri alımlarında esneklik sağlanıyor. Endeks ve pazar yapısı ise likidite, volatilite ve öz sermaye kriterleriyle yeniden şekilleniyor. Tüm bu adımlar sermaye piyasalarında işlem dinamiklerinden şirketlerin endeks içindeki yerine kadar geniş bir alanda yeni bir döneme işaret ediyor. Gözler şimdi 1 Ekim'de başlayacak yeni endeks döneminde olacak.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'de farklı sahalarda tespit edilen toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer reaktörlerde kullanılması ve yerli toryum bileşiklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında imzalanan mutabakat zaptıyla toryumun yeni nesil nükleer reaktörlerde kullanılmasına yönelik ARGE ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi, özellikle Ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılabilecek nitelikte toryum bileşiklerinin Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: tıraşa.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
0: Enfes.
1: Opet'te bulacaksın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy.

0: bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
7: A Haber Radyo.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Makine sektörünün ihracatı yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre %1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre serbest bölgelerde dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı Ocak-Ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla %7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken onu 1,6 milyar dolar ihracat ve %29,4 artışla Amerika Birleşik Devletleri izledi.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
11: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
12: Uçarsın bu fiyatlara.
13: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Türkiye'nin

94.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: İyi sabahlar sevgili izleyenler. Yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans bugün de yeni saat dilimindeyiz. Artık saatlerimiz 10 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz saati ekranlarınıza taşımıştık. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki köyde bir evde yangın çıktı. Sonrasında o yangın diğer evlere de sıçradı. Alevlere müdahale devam ediyor. Ayrıntıları alacağız. Mahmut Erdoğan telefon hattımızın diğer ucundaki arkadaşımız. Mahmut, tekrar hoş geldin yayına. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha. Yangının devam ettiğini görebiliyoruz gelen görüntülerde de. Son durum nedir şu an?
2: Havanın rüzgarlı olması yangının aslında hemen yan taraflarda bulunan diğer evlere de sirayet etmesine neden oldu. Ormanlık alan bir dağ köyü burası. Her ne kadar köydeki ev, hane sayısı çok yüksek olmasa da özellikle meteoroloji tarafından gelen yoğun rüzgar uyarısı vardı Karadeniz bölgesinde, Kastamonu, Sinop, Samsun için. Bu uyarılarla beraber aslında sabah saatlerinde Kastamonu'ya bağlı İnebolu ilçesindeki Deresökü köyünde iki katlı ahşap bir evde başladı yangın. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişteki evlere sıçradı. Alevlerin köy merkezindeki evlere sardığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı yoğun mücadelenin an itibariyle devam ettiği bilgisini paylaşalım. Bakın, çok zorlu bir araziden bahsediyoruz. Hem dağlık, ormanlık bir arazi, hem engebeli bir arazi, hem de yoğun rüzgarın olduğu, evlerin perderpey birbirlerine yakın bitişik olmuş olmalarından kaynaklı bir yangın. İş makinalarıyla da aslında hem ormanlık alana hem de diğer evlere sıçramaması için bir mücadelenin olduğu bilgisini de paylaşalım. Bölgeye gelen takviye ekipler de var. İhbar üzerine bölgeye yalnızca İnebolu'dan değil, Devrekhani başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda itfaiye aracı, su ikmal tankeri ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme personeli de yönlendirildi. Köyün dar sokakları ve rüzgarın alevleri körüklemesi nedeniyle müdahale elbette ki güçlükle devam ediyor. Ancak bir müdahalenin bölgede yapıldığı, yapılmaya devam ettiği bilgisini paylaşalım. Ekipler yangının köyün diğer kısımlarına ve yakındaki tarım alanlarına sıçramaması, ormanlık alanlarına sıçramaması için yoğun bir çabanın sarf ettiği bilgisini paylaşalım. An itibariyle bölgede hem AFAD, hem jandarma, hem itfaiye, hem orman bölge müdürlüğüne bağlı ekiplerin yangının söndürülmesi için yoğun bir mücadele verdiği belirtelim. Bakın, yangın kontrollü olarak hem söndürme ve soğutma çalışmaları yapılıyor, hem de diğer evlere ve ormanlık alana da sıçramaması için bölgede iş makineleriyle de yapılan çalışmalar var. Görüntülerde göreceksiniz, yaklaşık şu an itibariyle bölgede 4 ev tamamen yanarak kül oldu. 2 evin ise halen yanmaya devam ettiği bilgisini paylaşalım. Yangının söndürülmesi, soğutma çalışmalarının yapılması ve kontrol altında alınması için bölgedeki çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü de belirtelim. An itibariyle bölgede çok sayıda ekip var. Çevre illerden de ekipler de yönlendirildi. Ahşap binaların olmuş olması elbette ki rüzgarın da etkisiyle birlikte burada bulunan ev hanelerinin yanmasının daha hızlı bir şekilde oluşmasına da neden oluyor. Ancak ormanlık alana sıçramış durumda değil an itibariyle yangın. Zorlu arazi koşullarında ekiplerin yangının söndürülmesi ve ardından soğutma çalışmalarının yapılması, yangının neden çıktığına dair yapılacak çalışmalar, herhangi bir can kaybının olup olmadığına dair işlemlerin yapılması için ve şu an itibariyle devam ettiği bilgisini paylaşalım.
1: Mahmut Erdoğan, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgi için. Kastamonu'da yangına dair son gelişmeleri de aldık arkadaşımızdan. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Sinop'ta da sağanak etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. Kent sakinleri de zor anlar yaşadı. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı illerden biriydi Sinop sevgili izleyenler. Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanak etkili oldu. Aniden bastırdı yağmur. Sonrasında da cadde ve sokaklarda sular altında kaldı. Suyun binaların bahçelerine kadar ulaştığı ilçede panayır alanındaki esnaf da yağıştan olumsuz etkilendi. İşte o görüntüler, çadırların yıkıldığı anlara dair. Yolda biriken sular nedeniyle de sürücüler ve yayalar ulaşımda zor anlar yaşadı. Yağışın şiddetiyle bazı noktalarda istinat duvarları ve yol kenarları da çöktü. Yola savrulan taş ve kaya parçaları da sürücülere zor anlar yaşattı. Görüntüler Sinop'tan sevgili izleyenler. oldukça çarpıcı. Felakete yakın görüntüler diyebiliriz kayda geçen görüntüler için. Ve yağışlar hayatı Sinop'ta da özellikle Ayancık ilçesinde olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ve gündemle devam edelim. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Gazze'de İsrail terörüyle soykırıma uğrayan Filistinlileri unutmadı. Batı Şeria'daki işgalci zulmüne de dikkat çekti. Allah'ın gazabından kaçamayacaklar dedi.
0: Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Gazze'deki zulmü, İsrail saldırganlığını, Filistin'deki gerçekleri bir kez daha dünyaya duyurdu.
0: Üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin devletinin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
3: Gazze ana başlıkları arasındaydı Erdoğan'ın. Dünyanın içinde olduğu kanlı döneme dikkat çekti.
0: Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız. Geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu.
3: Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail terörüyle yaşamını kaybeden sessiz bebeklerin, çocukların sesi oldu.
0: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var.
3: Batı Şeria'daki işgalci zulmüne de dikkat çekti.
0: Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor.
3: Erdoğan zulmün cezasız kalmayacağını da söyledi, net mesaj verdi.
0: Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların

0: sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
1: Efendim, Başkan Erdoğan bir kez daha adaletin sesi olduğu, Türkiye'nin mazlumun, mağdurun yanında olduğunu göstermiş oldu. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler zirvesindeki diplomasi trafiği yaptığı konuşmanın ardından da devam ediyor. Peki gün içerisinde Başkan Erdoğan'ın programı nasıl? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan detayları alalım şimdi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısında 22 Eylül'de yaptığı konuşmanın ardından 23 Eylül Çarşamba günü de kendisini yoğun bir gün bekliyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler binasında yapacağı yine bir konuşma bulunuyor. Programını aktarmak istiyorum. 23 Eylül Çarşamba günü New York'ta gerçekleştireceği görüşmelerle ilgili. New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına katılacak. Hemen arkamda gördüğünüz Türk evinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşin yanına bir araya gelecek. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ikili bir görüşmesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Türk evinden Birleşmiş Milletler'e hareket edecek öğleden sonra. BM Genel Sekreteri iklim zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda bir konuşması bulunacak ve BM binasından akşam saatlerine doğru Türk evine geçecek. SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşlarının bir toplantısı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya da katılacak. Akşam da Türk evinden Gotham Hall'a hareket edecek. Türk ve kardeş topluluklar buluşması etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamındaki programı darmadağın oldu sevgili izleyenler. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin tutuklama çıkışları sonrası endişeye kapılan İsrail lideri uçuş rotasını da değiştirmek zorunda kaldı. Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hem de Elon Musk'la görüşme talebi reddedilen Netanyahu genel kurula hitabından hemen sonra İsrail'e dönecek.
3: Tutuklanma korkusuyla rota değiştirdi. Hem ABD Başkanı Trump hem de Elon Musk'la görüşme talebi reddedildi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler macerası daha başlamadan fiyaskoya dönüştü. Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek olan Netanyahu, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin tutuklama çıkışları sonrası rota değiştirmek zorunda kaldı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun zirvenin yapılacağı New York yerine New Jersey'ye iniş yapacağını açıkladı.
4: Eğer Uluslararası Ceza Mahkemesi yasaların ihlali nedeniyle bir kişi hakkında tutuklama kararı verilmesini gerekli gördüyse, kimsenin bunun üzerinde olduğunu iddia etmek bize mi düşer? Bence herkes hesap vermelidir.
3: Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye Netanyahu'dan da yanıt gecikmedi. ABD ziyareti öncesinde bir video paylaşan Netanyahu, Mamdani'yi açık açık tehdit etti.
4: Birleşmiş Milletler'e geliyorum. Kahraman askerimiz hakkında gerçeği anlatacağım. Senin hakkında da gerçeği anlatacağım.
3: New York'ta sadece 4 saat geçirecek olan Netanyahu'nun zirve kapsamındaki diplomasi programı da darmadağın oldu. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme talebi reddedilen Netanyahu, bir darbede Elon Musk'tan aldı. İsrail liderinin ABD'li milyarderle Teksas'ta yapmayı planladığı görüşmenin iptal edildiği duyuruldu. New York'ta bir gece bile geçiremeyecek olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş

0: Milletler Genel Merkezi önünde de kitlesel protestolarla karşılanması bekleniyor.
1: Netanyahu'ya gelince onu bir savaş suçlusu ve korkunç bir soykırımın mimarı olarak tanımlıyorum.
0: Soykırım liderinin genel kurula hitabı sırasında da salonun büyük kısmının oturumu terk ederek Netanyahu'ya tepki göstereceği öngörülüyor.
2: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya verdiği o mesaj tarihi nitelikteydi. Bir kez daha aslında ne kadar kritik mesajlar verdiğini ve Başkan Erdoğan'ın da bir dünya lideri olduğunu da gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan'ın mesajları tüm dünyada da yankılandı. Yabancı basında da gazetelerin ilk sayfalarında yine gördük. Bakalım neler söylemişler. Gazze ve Birleşmiş Milletler reformu öne çıktı, özellikle yabancı basında. Başkan Erdoğan'ın mesajlarıyla birlikte. Mesela Reuters'a bakalım. Filistin'in daha geniş tanınması çağrısını öne çıkardı Başkan Erdoğan'ın mesajları içerisinde. El Cezire, İsrail'e yönelik sert eleştirilerini manşete taşıdı. İsrail medyasında da yine Başkan Erdoğan'ın sözleri manşetlerdeydi. Gazze ve İsrail ilişkin sözlerini geniş bir biçimde yansıttı. Uluslararası yayınlarda iki başlık öne çıktı sevgili izleyenler. Birincisi elbette Başkan Erdoğan'ın Gazze için yaptığı çağrıydı. Uluslararası tüm sistemlerin yetersiz kaldığını ve Birleşmiş Milletler'in de yine her zaman olduğu gibi beşten büyüktür vurgusuyla daha adil bir dünya, biliyorsunuz Başkan Erdoğan'ın en önemli, en kritik mesajı bu. Bir kez daha gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler'in yetersiz kaldığından bahsetti ve dünya basını da özellikle Başkan Erdoğan'ın verdiği bu mesajlarda manşetlerine bunları taşıdı. Yanı sıra Başkan Erdoğan'ın mesajlarına dünya liderlerinden de bu kez destek vardı sevgili izleyenler. Macron'un, işte Silva'nın açıklamaları çok önemliydi. Geçmişe baktığımızda, geçmiş Birleşmiş Milletler kürsüsünde Başkan Erdoğan yine Filistin, Gazze vurgusu yaparken, Netanyahu'nun soykırımından söz ederken sessiz kalan birçok lider vardı. Ancak bu kez gördüğümüz tablo tersine çevrildi diyebiliriz. Netanyahu'nun yine güzergahını, rotasını değiştirmesi, yanı sıra Başkan Erdoğan konuşmasını yaparken İsrailli heyetin oradan kaçıp gitmesi gibi, işte Macron'un açıklamaları vardı, İngiltere'den tepkiler vardı. Yani Gazze gündemi yine en önemli başlık oldu Başkan Erdoğan'ın da önderliğinde diyebiliriz. Şimdi efendim konuşacağız. Birleşmiş Milletler'de neler konuşuldu? Hangi mesajlar dünyada tarihi nitelikteydi? Başkan Erdoğan'ın mesajı, hepsini değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Şuayn İlhan Açıkkalın bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Çok sağ olun. Şimdi Başkan Erdoğan öyle mesajlar verdi ki hakikaten tarihi nitelikteydi. Onların hepsini değerlendireceğiz. Sizin özellikle Başkan Erdoğan'ın mesajlarında en önemli gördüğünüz noktalar neydi diye başlayalım. Devamını yine konuşalım.
3: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması daha önceki yıllarda olduğu gibi hakikaten tarihe geçecek bir konuşmaydı. Belki her bir satırında birçok anlamı hem kalplere hem zihinlere hitap eden bir konuşma olduğunu söyleyerek başlamak gerekir. İlk olarak elbette Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasının başında Filistin'le başladı. Filistin'in artık neredeyse dünyanın en büyük çocuk mezarlığı ve bunun ötesinde de ampute çocuğun en fazla olduğu bölge olduğunu ifade etti. Bu gerçekten bence konuşmanın başında bütün salonu sarsan bir gerçeklikle hem İsrail'in bölgede yaptığı vahşeti hem de hukuksuz saldırılarını hatırlatarak başlaması oldukça önemliydi. Tabii konuşmanın önemli maddelerinden bir tanesi ki Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma saatinden önce Bloomberg'de de bununla ilgili bir yazı yayınlandı. Birleşmiş Milletler reformu ve dünya beşten büyüktür çerçevesini Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene bir adım daha öteye taşıyarak elbette veto hakkı kaldırılması ancak bir reform yapılırsa gerçekleşir dedi. Hı hı. Bunu da ben çok önemli buluyorum Merve Hanım. Nitekim siz dünyada nasıl yankı bulduğunu paylaştınız. Birçok haberin alt kısmında da Sayın Cumhurbaşkanımızın veto yetkisinin kaldırılması konusunda yaptığı çağrı ciddi anlamda yankı buldu. Çünkü şunu söyleyelim, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ilk Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllar evvel söylediğinde hiçbir ülke bu noktada bir başarı ortaya çıkabileceğini düşünmemişti. Bugün baktığımızda Amerikan Başkanı Donald Trump bile önceki yılki konuşmasında, bu yılki konuşmasının satır aralarında da Birleşmiş Milletler'in bir reforma ihtiyacı olduğu gerçekliğini kabul etti ama hiçbir ülke bir veto hakkının kaldırılması ve daha adaletli bir Birleşmiş Milletler sistemini söylemeye yüreği el vermedi. O yüzden bence en önemli kısımlarından bir tanesi de buydu. Elbette. Evet. Konuşmanın devamında öne çıkan başlıklarda Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel barışa katkı sunduğu birçok alanı ifade etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu noktada dünyadaki bütün çatışma bölgelerini ve Türkiye'nin bu çatışma bölgelerinde bir an önce barışın sağlanması için attığı adımları ifade etti. Bu sene Türkiye COP31 ev sahipliği yapacak. Elbette iklim konusuna da Sayın Cumhurbaşkanımız geniş bir başlığın içerisinde değindi. Ama tüm bu başlıkların ötesinde Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman ifade ettiğimiz gibi sadece salt diplomatik kavramlarla değil şiirle Sezai Karakoç'tan paylaştığı mısralarla gerçekten bu konuşmayı izleyen hangi dile çevrilirse çevrilsin hem o salonda hem de ekranların önündeki dünyanın her köşesindeki milyonların kalbine hitap etti. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızı bu anlamda diğer liderlerden belki de farklı kılan en önemli noktalardan bir tanesi bu. Kendisinin ifadesiyle, kelamıyla kalbi arasında bir perde olmadığını bir kere daha gördük.
2: Evet, kesinlikle hocam. Şimdi Başkan Erdoğan kürsüden Gazze ve Filistin mesajlarını verirken salondaki İsrail heyetinin tutumu da özellikle dikkat çekti. Terk ettiler, kaçtılar, o mesajlara tahammül edemediler kendilerince. Aynı saatlerde de Trump'ın Erdoğan'a yönelik dikkat çeken övgüleri vardı. Ve masanın işte diğer tarafında İran Savaşı, Hürmüz var, biliyoruz bunları. Tüm bu gelişmeler bölgesel dengeler açısından ne anlama geliyor?
3: Çok önemli. Şunu söyleyelim. İsrail heyetinin salonu terk etmesi bizim için bir şereftir. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyip dinlememelerinin bir önemi yok. Onlar konuşurken salonda hiç kimse olmadan önceki yıl gördük. Bu yıl da aynısı olacak Netanyahu'nun konuşmasında. Öte yandan tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın sonrasında yaptığı hem ikili görüşmeler hem de katıldığı Körfez toplantısı önemli. Çünkü aslında bu toplantı özellikle Körfez ve Arap ülkelerine yönelik bir toplantıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız özel davetli olarak katıldı. Bu da hem Başkan Trump'ın bölgede bir karar almadan önce bölgedeki meselelerin çözümünde Türkiye'siz bir sonucun oluşmayacağının farkındalığını hem de hem salona girer girmez Başkan Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelmesi, ilk hitabında sevgili dostum çetin biri Sayın Erdoğan ifadeleri hakikaten o liderler arasındaki lider diplomasisini iki lider bir araya geldiğinde hissediyoruz.
2: Siz de tam söylemişken dilerseniz bir de dinleyelim o sesi birlikte Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerini.
4: So exactly one year ago, many of our nations met here in the sidelines of the United Nations to discuss how we could end the bloody war in Gaza. And almost the same faces were here, including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend. And so exactly one year ago, many of our nations met here.
2: Evet, onunla uğraşamazsınız. Sidelines. O benim dostum. Çok çetin bir ceviz dedi. Hakikaten çok önemliydi. O cümleyi söylediğinde de bir taraftan sıcak bir atmosfer olduğunu da görüyoruz. Şimdi Başkan Erdoğan'ın biz biliyoruz ki şu anda Trump'la olan ilişkilerini, Trump'ın Başkan Erdoğan'ı her bir araya geldiklerinde ne kadar çok sevdiğini, her siz de sözü öyle başladınız, dostum diyerek başlıyor cümlesini. Diğer tarafta da Netanyahu'nun kaçışını ve istediği görüşmelerin hiçbir şekilde elde edemediğini biliyoruz. Hem Trump'la hem İlhan Musk gibi isimlerle görüşme talepleri oldu. Başkan Erdoğan'ın işte Sezai Karakoç dizeleri çok önemliydi. Tüm bunlara baktığımızda aslında bir de şunu da hatırlatalım. Başkan Erdoğan Sezai Karakoç'un dizelerini okuduğu sırada da İran heyeti ayakta alkışladı Başkan Erdoğan'ı. Yani İsrail'le ilgili konuşurken İsrail heyeti gitti. İran ayakta alkışladı. Trump dostum diye bahsetti. Çetin cevizdir dedi. Onunla uğraşamazsınız dedi. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki bu görüntüler bize bugün Orta Doğu'daki diplomatik saflaşma hakkında ne söylüyor? Trump'ın mesajlarıyla da başlayalım.
3: Mervan'cığım, görüntüleri bir kere daha izledik. Hakikaten yüzleri gülümseten bir samimiyet var iki lider arasında. Tam onu söylüyordum ben de. Nerede bir araya gelirlerse gelsinler. NATO zirvesinde de biz bunu gördük. Baktığınız zaman lider diplomasi çok sıcak ve samimi iki isim arasında. Dolayısıyla hem Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözlere karşı verdiği selam, gülümsemesi toplantının bir pozitif atmosferde başladığını söyleyebiliriz. Evet.

0: Tabii siz de ifade ettiniz Sayın Cumhurbaşkanımıza BM'de ilgi çok yoğun. Yani sadece bölge ülkelerinin liderleri değil, baktığınız zaman ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız birçok isimle bir araya geldi. Yani Vietnam'dan Japonya liderine kadar bölge liderleriyle zaten. Dolayısıyla artık Türkiye'nin bir noktada zaten hiç şüphesi yok, bölgesel bir lider pozisyonundan aynı zamanda küresel sisteme katkı veren önemli ülkelerden birisi olduğunu söylememiz gerekiyor. Geldiğimiz noktada gerçekten Türk dış politikası hem çok taraflılığıyla hem Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsının yürüttüğü lider diplomasisiyle hem bölgede hem de küresel sistemde yadsınamayacak büyüklükte bir aktör. Öte yandan Netanyahu adı konmamış bir savaş suçlusu. Yani sadece hukuki bir dosyası yapılmamış bir isim. 7 Ekim ve sonrasında o gün korkan batılı ülkeler bile dün Sayın Cumhurbaşkanımız İngiltere Başbakanı ile bir araya geldi biliyorsunuz. Bu noktada yeni bir başbakan İngiltere'de ve Filistin konusunda geçen haftalarda önemli adımlar attı İsrail tehdit etmesine rağmen. Bu bize şunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kürsüden yıllardır yaptığı korkusuz konuşmalar başka liderlere de ilham kaynağı oluyor. Baktığınızda toplantıda da yanında oturuyordu Ürdün Kralı. Dün konuşmasında ilk defa İsrail'e sert çıktı. Yıllardır Ürdün Kralı bu kürsüde konuşuyor. Bir güne bir gün İsrail'e bu kadar sert konuştuğunu kimse görmedi.
1: Görmemiştik, evet.
0: Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten her anlamda bir model, bir ilham veren isim, bir figür. Bunun ne olursa olsun kabul etmek gerekiyor. Dünya tarihi bugünlerde yazılırken, içinde yaşarken insanlar hissetmiyor. Ama önümüzdeki 10-15 yıl Sayın Cumhurbaşkanımız bugün attığı adımları, yeşerttiği tohumların hem bölge için hem dünya için ne kadar önemli olduğunu çok daha net göreceğimiz zamanlar olacak.
1: Evet Şuay Hocam, şimdi bir de şu açıdan da ben sormak istiyorum. Trump'ın Erdoğan için işte çok iyi bir dostum, çetin bir adam ifadelerini kullanması, hatta onunla uğraşmayın mesajını vermesi. Sizce Trump'ın Erdoğan'a yönelik bu kadar açık ve kişisel övgüsü sadece liderler arası ilişkiler üzerinden mi okumalıyız, yoksa Türkiye'nin bölgesel ağırlığına dair de bir mesaj var mı?
0: Hiç şüphesiz Merve Hanım, tabii Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla olan pozitif diyaloğu ve elbette Türkiye'nin bölgedeki kazanımları oldukça kritik. Zaten bu bir iki kanattır, yani tek bir şekilde olmaz. Türkiye'nin büyüklüğü, gücü ama aynı zamanda liderinizin etkililiği ve liderinizin mevkidaşıyla doğru bir ilişki geliştirmesi ortaya pozitif sonuçları çıkarır. Bence Başkan Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki en somut sonuçları biz Suriye başta olmak üzere birçok bölgesel meseledeki işbirliğinin güçlü bir şekilde yeniden ortaya çıkmasında görüyoruz. Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri de çok uzun dönem, farklı başkanlar döneminde çok zorluk çekti. Yani bir önceki Biden dönemi bunun en somut sonuçlarından bir tanesiydi. Ama bugün gelinen noktada hem Türkiye'nin askeri kapasitesinin gerçekliği, caydırıcı gücünün büyüklüğü hem de liderler arası devam eden bu diplomasi bize gerçekten demin izlediğimiz görüntüler gibi dostane, çok daha işbirliğine yakın ve hatta Amerikalıların son iki gündür söylediği gibi Türk-Amerikan ilişkilerini uzun dönemdir bu kadar çok ortak paydada buluşurken görmediğimiz bir tablonun ortaya çıkmasını sağladı.
1: Evet hocam, şimdi bir de bizim bu Birleşmiş Milletler konuşmalarına baktığımızda Başkan Erdoğan neredeyse tekti Gazze'yi, Filistin'i gündeme getiren, uluslararası anlamda Netanyahu'nun suçlu olduğunu sık sık dile getiren neredeyse tek liderdi. Ancak şu anda baktığımızda İngiltere Başbakanı Andy Burnham İsrail'e Gazze'deki katliamları durdurma çağrısı yaptı. Yanı sıra Macron mesela çok şaşırttı. O da Gazze'deki durumun utanç verici olduğunu söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun cezasız kalmasını eleştirdi. Bu değişen görüşü ve artık biraz daha tabloya baktığımızda o tersine dönen görüşü nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Belki Merve Hanım, çok klasik bir söz var ama hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda yürüttüğü diplomasi bana hep onu anımsatıyor biliyorsunuz. Çok kullanılır bu ifade, tüm uyuyanları uyandırmaya bir kişi yeter diye. Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten şahsını, ömrünü, hayatını Gazze ve mağdurların davasına adamış bir isim. dünkü konuşmasının üstünde yaptığımız tüm yorumlarda da bunu ifade ettik. Birçok lider BM kürsüsünden birçok şey söylemiş olabilir ama bunu bir politikaya dönüştürmek cesaret işi ister. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylem ve eylemleri birbiriyle tutarlı, samimeten Gazze için ortaya somut adımlar koyan bir isim. Tabii

0: Türkiye'nin liderinin böyle bir adım atmış olması diğer ülkeler için de cesaretlendirici bir alan açıyor. Biz bunu sadece liderler seviyesinde değil, örneğin Sumut filosuna verilen destekte, Filistin için ortaya konulacak uluslararası tüm işbirliklerinin içerisinde daha çok ülkeyi görmeye başladığımızda da gördük. Bir de şöyle bir gerçek var, 7 Ekim öncesinde de sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız hangi uluslararası toplantıya giderse gitsin, Filistin'i söylemeden, hatırlatmadan geçmeyen bir isim. Hatta belki bunun en beklenmeyen örneklerinden bir tanesi NATO zirvesi. NATO, evet, baktığınız zaman tamamen batılı ülkelerden oluşan bir birlik bu anlamda. Ama NATO'da bile Filistin meselesini sesli söylemekten çekinmeyen bir lider. O yüzden dünyada bu söylemin ve bu yaklaşımın benimsenmesine çok şaşırmamak gerekiyor. Adalet duygusu toplumları sarmaya başladıkça Türkiye'nin liderimiz başta olmak üzere sivil toplum konusunda da Gazze açısından ben önemli bir bilinç uyandırdığını düşünüyorum. Son özellikle 7 Ekim ve sonrasında toplum düzeyinde verdiğimiz refleksler, hakkını teslim edelim, batılı toplumlarda bu noktada bence önemli bir sınavdan geçtiler. Özellikle hatırlayın, İngiltere'de sokaklara döküldü milyonlar. Bu milyonların sesine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu tutuma sessiz kalamayan batılı liderler ve farklı coğrafyadan liderler görüyoruz artık. Belki 7 Ekim sonrasında maalesef çok şehit verildi ama belki Gazze ve Filistin konusunda bu kadar küresel bir uyanış başka şekilde gerçekleşmeyebilirdi.
1: Kesinlikle Başkan Erdoğan'ın bu noktadaki istikrarı ve her kürsüye çıktığında ana gündeminin Gazze olması bir kez daha dünyayı ne kadar etkilediğinde aslında gözler önüne serdi. Biz bu kez bunu gördük. Çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli paylaşımlarınız için. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor şu an İlhan Açıkalın uzaktan bağlantıda konuğumuzdu. Teşekkür ederiz yayına katkı için.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Teşekkür edelim. Bir kez daha devam edelim. Şimdi sevgili izleyenler, ekranlarınıza taşıdık. Birleşmiş Milletler'de Başkan Erdoğan'ın mesajlarını, Trump'la olan diyaloglarını ve diğer liderlerin de yine mesajlarını. Yanı sıra Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programa katıldı. Yaptığı konuşmada dijital dünyanın çocuklar için tehlikesine dikkati çekti ve sorumluluk hepimizin dedi.
2: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin.
3: Çocukların karşı karşıya kaldığı tehlikeleri anlattı. Sorumluluk hepimizin dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programda konuştu.
2: Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
3: Çocuklar dijital dünyanın görünmeyen tehlikeleriyle karşı karşıya. Ekranlar, algoritmalar ve sosyal medya hepsini etkiliyor. Çocukların dikkatini çekmek için tasarlanan sistemler yeni bir tartışmanın da kapısını aralıyor. Dijital prangalar gelişim engeli olduğu gibi hayati tehlikeye de yol açıyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da buna değindi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Korkunç tabloyu ortaya koydu.
2: Günümüzde çocuklar zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler.
3: Emine Erdoğan sorumluluğun herkeste olduğunu söyledi. Sınırlamaların sadece ailelerin gözetiminde olmaması gerektiğini ifade etti.
2: Çocuklarda psikiyatrik ilaç kullanımının 5 yaşa kadar düşmesi, bağımlılık davranışları ve çocuk beyninde ekran kullanımıyla ilişkili biyolojik tahribat bunlardan yalnızca birkaçı.
3: Peki çözüm ne? Emine Erdoğan'a göre küresel standartlar geliştirilmeli.
2: Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
3: Öte yandan Birleşmiş Milletler kapsamındaki New York'taki buluşmada lider eşleri ve üst düzey isimler de bir araya geldi. Belçika Kraliçesi Matilde, Gambiya'dan Kenya'ya, Sırbistan'dan Kanada'ya çok sayıda ülkenin temsilcisi çocukların dijital güvenliği konusunda görüşlerini paylaştı. Aile fotoğrafının çekildiği etkinlikte çocuk güvenliğine ilişkin video izletildi.
1: Sevgili izleyenler, şimdi sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması var. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlu olmak üzere toplam 76 suçlu ülkemize geri getirildi. Açıklamasında bulunuldu İçişleri Bakanlığı tarafından. Detaylara bakalım hemen. Kırmızı bültenle aranan 29 kişi ve ulusal seviyede aranan 27 suçlu. Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan ülkemize geri getirildi. Ayrıntılar bu şekilde sevgili izleyenler. Hemen bir detayları alalım biz de. Şener Çetin telefon hattımızın diğer ucunda. Şener, hoş geldin yayına. Oldukça önemli bir son dakika gelişmesi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan. Detayları dinleyelim senden.
4: Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii sınırlarımızın içinde ya da sınırlarımızın dışında suça ve suçlulara göz açtırılmıyor. Bu kapsamda yeni bir operasyonun ayrıntılarını duyurdu İçişleri Bakanlığı. Ki 8 farklı ülkede toplam 76 suçlunun yakalandığını söylemek mümkün. Hangi ülkeler bu ülkeler? Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kırbistan ve Azerbaycan'dan toplam 76 suçlu ülkemize getirildi. Kırmızı bültende aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlu olduğunu da söylemek mümkün. Ki bu noktada Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol, Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, ilgili birimler eş zamanlı koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ki bu noktada yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izi titizlikle sürüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle birlikte yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahıslar Türkiye'ye iadeleri sağlandı ve bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz açıklaması yapıldı. Tekrar hatırlatacak olursak, sınırlarımızın dışında da suçlulara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Gürcistan 61, Yunanistan 4, Almanya 4, Fransa 2, ABD 2, Birleşik Krallık ve Sırbistan, aynı zamanda Azerbaycan'dan toplamda 76 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı ve bu anlamda da suçlulara göz açtırılmayacağına dair net bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 suçlu olmak üzere toplam 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi.
1: Evet, Şener Çetin, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. 76 suçlu ülkemize getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama böyleydi sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi yine önemli bir başlıkla. Fon soruşturması genişliyor dedik. Yeni gözaltılar var mı, bunu öğreneceğiz. Adliyeye sevk edilen fon yöneticileriyle ilgili ne karar verildi? A Haber muhabiri Erşan Karaca takip ediyor. Hemen dönelim Erşan, tekrar hoş geldin yayına. Detaylar için sözü sana bırakalım.
5: İyi günler ve yayınlar diyorum Merve Özkan. Şüphesiz ki aslında gündemin en önemli başlıklarından bir tanesiydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamındaki gözaltılar, şüphelilere ilişkin adli işlemleriyle haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda hız kesmeden devam ediyor. Hemen devam edelim. Terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların sürdüğünü yeniden ifade etmiş olalım. Söylemiş olduğum gibi aslında bu büro tarafından bu işlemler yürütülüyor. Soruşturmada önemli detaylar var. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve aynı zamanda bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istendi. Hemen devam edelim. Biliyoruz ki geçtiğimiz günlerde 19 Eylül'de operasyon için düğmeye basılmıştı ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınırken Tezmen ve Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı ve az önceki bahsettiğim 5 isim ise geride bıraktığımız saatlerde

0: ise ilk önce gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise adliyeye sevk edilmişti ve geride bıraktığımız saat diliminde ise tutuklandıklarını ifade edelim. Ve şu anda adliyede yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmak üzere haber nöbetimize devam edeceğiz diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan Karaca'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için ve iç siyasete devam edelim şimdi. CHP ile Yeni Parti arasında gerilim devam ediyor sevgili izleyenler. CHP yöneticileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset zenginleşme aracı değildir sözlerini paylaşarak Özgür Özel cephesine gönderme yaptı. Bakalım şimdi ayrıntıları.
2: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
3: Açık ve net şunu söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönmez, şaibe olmaz. Nokta. Bunu niye demiyorlar?
4: CHP Yeni Parti hattında butlan gerilimi sürüyor. CHP yöneticileri sosyal medya hesaplarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset zenginleşme aracı değildir sözlerini paylaştı. Hedefte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu vardı.
3: Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu partide işi yoktur.
4: Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yeniden göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu partide arınma sürecini başlattı. Tartışmalar ayrılığı da beraberinde getirdi. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyi kurdu. Ancak hesaplaşma bitmedi.
5: Parayı alan kim? CHP'li. Parayı veren kim? CHP'li.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söylemişti.
3: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan. Yoktur.
4: Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünde paylaştığı videoda Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı kurultayda yaptığı konuşmaya yer vermesi dikkat çekmişti.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
4: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 38. olağan kurultayla ilgili şaibe iddialarına gönderme olarak yorumlanmıştı.
7: Genel başkan oldu, Cumhurbaşkanı adayı oldu.
1: Efendim tartışılan bir kararla devam edeceğiz. Şimdi kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Sanık Ümitcan Uygun intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirmek suçlarından 4 yıl ceza alırken eziyet etme suçundansa beraat etti. Esen'in ailesi de karara tepki gösterdi.
8: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
9: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
10: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
9: Kimse beni yıkamayacak.
11: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada sanık Ümitcan Uygun 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Esen'in ailesi karara tepki gösterdi.
12: İnşallah yaradanım neredesin yarabbim?
11: Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu.
13: Gözünün suyunu dökmüş, işkence yaparak yavrumu halt etmiş, moralmadık yeri kalmamış.
14: Gözünün biri içine çökmüş, bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Şu dizleri sürütlemişler böyle, 2 kişi daha varmış bunun. O 2 kişi sürüyü sürüyü getirmiş.
11: Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerse ölümünden kısa süre sonra sanal medyada yer aldı. Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
15: Böyle yapılmaz, böyle yapılır.
11: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda yaşamına son veren Sema Esen'in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un hakkında dava açıldı. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun, intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl ceza alırken eziyet etme suçundan beraat etti. Duruşmanın ardından Esen'in annesi baygınlık geçirirken aile karara tepki gösterdi.
16: Cana kıyan 4 yıl!
1: Efendim şimdi dolandırıcıların yeni sahası WhatsApp'ta, mağdurların sayısı her geçen gün artıyor. Peki WhatsApp uygulaması üzerinden insanlar nasıl dolandırılıyorlar? Bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konu bizi bekliyor. Ahmet günaydın, hoş geldin yayına. Hakikaten çok mağduru olan bir konudan bahsediyoruz. Nasıl önlemler almak lazım? Mağdur olmamak için neler yapmak lazım? Hangi bilgilere ihtiyacımız var? Sizden dinleyelim.
0: Evet, WhatsApp.

0: deyince aklımıza kişisel verilerimizin korunduğu ve kendimize ait olan bir uygulama geliyor. Elbette bu uygulamayı telefonumuzda sadece bizim kullanıyor oluşumuz, bizim telefon numaramıza ait oluşu dolandırılma riskini bizler için azaltıyor gibi gözüküyor. Ancak son gelen gelişmelere göre durum pek de öyle değil. Farklı şekilde dolandırıcılık iddiaları ortaya çıkıyor. Mağdurları da bir o kadar fazla. Peki nasıldır bu dolandırıcılık ağı, nasıl kuruldu, buna bakalım ve aynı zamanda nasıl korunabiliriz, buna bakacağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Bilişim uzmanı Osman Demircan yanımızda. Evet Osman Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nedir Osman Bey bu dolandırıcılıkla alakalı konu, bunu sizden öğrenin.
1: Az önce sizin söylediğiniz, hepimizin kullandığı mesajlaşma uygulaması dediğiniz konu aslında dolandırıcılar için bir silah. Suçu işlemek istiyorsanız bir silah ihtiyacınız var. Ve bunun için de toplum genelinin kullandığı uygulamaları tercih ediyor olmak maalesef dolandırıcılar tarafından da tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. WhatsApp artık hayatımızın bir parçası ve hem kurumsal anlamda hem bireysel anlamda her türlü mesajlaşmayı buradan gerçekleştiriyoruz. Aile gruplarımız var, iş arkadaşlarımızla gruplarımız var, akrabalarımızla iletişimimiz var ve sürekli ihtiyaçlarımız, taleplerimiz bunun üzerinden iletiliyor. Konu böyle olduğu zaman da dolandırıcılar da biraz buna uyandılar ve WhatsApp'ı herhangi bir yöntemle ele geçirdikten sonra o akrabadan ben para isteyebilir miyim ya da ondan yardım isteyebilir miyim şeklinde farklı bir daha zor bir dolandırıcılık yöntemi tercih etmeye başladılar. Temel olarak aslında birkaç farklı yöntemle yapılabiliyor bu. Burada İlk dikkat etmemiz gereken konu zafiyet. İşin zafiyet boyutu. Zafiyet şu demek: cep telefonlarımız eğer güvenlik güncellemelerini almıyorsa, WhatsApp uygulama olarak mağazadan güncellenmiyorsa, üzerinde bazı zafiyetler barındırıyor olabilir. Ve uzaktan çok basit yöntemlerle, erişimle o telefona erişim sağlanır ve sağlandıktan sonra da sanki gerçekten o kişiymiş gibi akrabalarla yazışma ya da herhangi bir kişiyle yazışma gerçekleştiriliyor olabilir. Burada bir tek akraba olarak bakmıyorum. Özellikle kurumsal izleyiciler de risk altında. Herhangi bir ödeme işte birkaç gün önce çekebilir miyiz ya da rakamı bu kadara çıkartabilir miyiz şeklinde aslında olmaması gereken bir ödeme, gitmemesi gereken farklı bir banka hesabına da talep ediliyor olabilir. Zafiyetler bu noktada çok kıymetli. Onun dışında işin kandırma boyutu, ki bahse geçen olayda doğrudan direkt kandırma üzerine ilerlediğini varsayıyorum. WhatsApp birden fazla cep telefonunda çalışabiliyor ve çalıştığı cep telefonlarını aktif hale getirebiliyor olmak için de mail doğrulama, SMS doğrulama ya da bir barkod doğrulamaya ihtiyaç var. Buna da dikkat ediyor olmamız gerekiyor arka tarafında.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ ol. Evet, bilişim uzmanı Osman Demircan bizlerle birlikteydi ve WhatsApp üzerinden yapılan dolandırıcılık risklerine nasıl karşı koyabiliriz, nasıl engel olabiliriz ve bunların ne gibi riskler olduğunu açıkladı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazif Ural'a ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz ve böylelikle bu saatimizi de noktalıyoruz. Yeni saatte tekrar karşınızda olacağız. En sıcak başlıklarla A Haber'den ayrılmayın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6. ülkesi olurken Çin 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü. Almanya 20,9 milyon tonla 4. Avrupa Birliği 20,5 milyon tonla 5. sırada yer aldı. Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla 6. sırada yer alırken onu 13,5 milyon tonla İran takip etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
0: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank.
14: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
15: Reklam.
16: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Suudi Arabistan toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
2: Türkiye'nin meseleye dahli de gündeme gelmiş durumda.
3: Riyad'a Türk Kalkanı planı devreye girmeye hazır. Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları sürerken gözler Ankara-Riyad hattındaki savunma işbirliğine çevrildi.
1: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var, kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri

0: ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu sözleri iki ülke arasındaki savunma işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Ankara'nın yaklaşımının asker göndererek doğrudan Yemen'deki çatışmanın bir parçası olmaktan ziyade Suudi Arabistan'ın kendi hava sahasını ve füze savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik olduğu belirtiliyor.
2: Suudi Arabistan özellikle askeri ve istihbarat çerçevesinde destek vereceğini önümüzdeki günlerde görecek olabiliriz. Ancak direkt bir sıcak çatışmaya girilmesi veya hatta Mehmetçiğin bölgeye yollanmasının bu tarz bir öngörünün erken olacağını işin doğrusu düşünüyorum. Eğer bölgeye davet edilirlerse Suudi Arabistan tarafından hiç şüphesiz Türk Silahlı Kuvvetleri de bununla ilgili olarak uluslararası angajman kapsamında gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suudi Arabistan, Husilerin saldırıları karşısında henüz Ankara'dan resmi bir savunma yardımı talebinde bulunmadı. Ancak Riyad'ın ihtiyaçlarının ortaya çıkması ve Türkiye'den destek istemesi halinde Ankara'nın özellikle teknik kapasite ve savunma sistemlerinin entegrasyonu konusunda katkı sunabileceği belirtildi. Bu çerçevede Ankara'nın Riyad'a yapılacak teknik destek masasında erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleriyle komuta kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler yer alıyor.
2: Yemen içindeki mücadelenin biraz gerilla tarzı faaliyetler sürdürüldüğünü unutmamak gerekiyor Husiler tarafından. Ve bu anlamda da Türkiye terörle mücadele anlamında da son derece deneyimli bir ülke. Savunma sanayisinin de buna göre geliştirmiş bir ülke olduğunu unutulmaması lazım.
1: Ankara'nın Riyad'a vereceği desteğin yalnızca savunma sistemleriyle sınırlı kalması beklenmiyor. İstihbarat paylaşımı da muhtemel işbirliğinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Elinde büyük bir makas, önünde kameralar. Beyaz Saray'ın yeni helikopter pistinin açılışını yapmaya hazırlandı. Konuştu ama sesi duyulmadı. Yayın kazası değil, alınan bilinçli karar olduğu ortaya çıktı.
4: Okay, so there's no microphone because there's no microphone
1: because ABD Başkanı Donald Trump'la medya kuruluşları arasındaki kriz büyümeye devam ediyor. Krizin perde arkasındaysa Trump'ın medyaya yönelik kararı var. CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Gerekçesi bu kuruluşların kendisi hakkında yalan ve uydurma haberler yayınladığı iddiasıydı.
5: Bir yayın kuruluşunun en azından makul ölçüde iyi yazacağını düşünürsünüz ama asla yazmıyorlar. CNN'e bakarsanız yalan haber, MSN Now'a bakarsanız, MSN Now nedir onu bile bilmiyorum. Sanırım MSNBC eskiden olduğu gibi veya bazılarının dediği gibi Demokrat Ulusal Komitesi ama bu sadece taraflı haber.
1: Televizyon kanalları ise geri adım atmadı. Trump yönetimine dava açtı. Davada basın özgürlüğü ve birinci anayasa değişikliği kapsamındaki hakların ihlal edildiği savunuldu. Ve kriz bir anda televizyon ekranlarına taşındı. ABC, CBS, CNN, NBC hatta Fox News, Beyaz Saray'ın ortak televizyon basın havuzundaki yayınları durdurdu. Kanallar yönetimin haberlerini beğenmediği için bir medya kuruluşunun erişimini kısıtlamasına karşı çıktı. Bu boykotun ilk çarpıcı sonucu helikopter pistinin açılışında ortaya çıktı. Trump kamerada...
6: A Haber Radyo.
7: Hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gündemin öne çıkan gelişmelerini, sıcak başlıklarını aktarmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Ajans bugün de A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında olduğumuzu da hatırlatalım. Arkadaşlarımız sahada haber nöbetinde, oldukça önemli başlıklar var ve sıcak gelişmeyle de hemen başlayacağız. Bu saate yurt dışına kaçan ve haklarında kırmızı bültenle arama kararı bulunan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 şüpheli yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyon onlar Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'da yapıldı. Detayları paylaşalım hemen. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları, yurt dışına kaçan ve

0: Haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı denildi. Operasyonlarda Gürcistan'dan 61, Yunanistan'dan 4, Almanya'dan 4, Fransa'dan 2, Amerika Birleşik Devletleri'nden de 2 olmak üzere Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'da yakalanan şüpheliler Türkiye'ye getirilmiş oldu. İçişlerinden yapılan açıklamanın detayları da böyleydi sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, şimdi bir soruşturma ile ilgili gelişmeye bakacağız. İzmir'in Menderes ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. 9 kişi de gözaltına alındı. A Haber muhabiri Sefer Ayça şimdi o noktada bizi bekliyor. Detayları kendisinden alacağız. Sefer, hoş geldin yayına. Hemen ayrıntıları dinleyelim senden.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet Merve, sabah saatlerinde yapıldı operasyon. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri de sabahın ilk ışıklarında devreye girdi. Bu Menderes Belediyesi'ne ikinci operasyon ve ilk bilgilere göre de 9 kişi gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı operasyonda yapılan evlerdeki aramalarda 9 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan da bulunuyor. Bunu da aldığını çizelim. Operasyonda ilçede kuyumculuk ve sarraflık yapan bazı kişilerin gözaltına alınanlar arasında olduğunu da aldığım bilgiler arasında kuyumculuk ve sarraflık yapanlar da var. Ve soruşturma rüşvet, irtitap, resmi belgede sahtecilik suçlarının örgütle şekillendiği, işlendiği ve iddialarıyla yürütülüyor. Şu andaki operasyon hala devam ediyor Menderes'te. Ve aynı zamanda bu Menderes Belediyesi'ne şunu da söyleyelim. Soruşturmadaki ikinci operasyon dalgası. Hatırlayın, şu daha önceki operasyon hatırlarsak Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de daha önce yürütülen operasyonda tutuklanmıştı. Bunun da bilgiler arasına verelim. Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de kuyumculuk ve altın alışverişiyle ilgili iddialar. Yani bu soruşturmada en büyük çeken, dikkat çeken unsur altın alışverişi. Yani sarraflar da şu anda gözaltında ve soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve eşinin de bazı kuyumculardan yüksek miktarda alımlar yaptığı yönünde iddialar gündeme gelmişti ve ancak bu iddiaların soruşturma kapsamında nasıl değerlendirileceği, kişilerle nasıl bir bağlantı yapılacağı soruşturmada ortaya çıkacak. Şu anda Menderes'te operasyon devam ediyor. Dediğim gibi sabahın ilk işlerinde yapılan operasyonda 9 kişi gözaltında. Operasyonlarda sayı artarsa biz size aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim, söz tekrardan İzmir'den sana bırakalım.
0: Sefer Ayça, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim haber nöbetinizde. Sevgili izleyenler, İstanbul'u konuşuyoruz çünkü ciddi bir yağış var İstanbul'da. Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılar sonrasında bastıran sağanak kenti teslim aldı diyebiliriz artık. Yağışın en ağır hissedildiği noktalardan biri de Eyüp Sultanoğlu. Hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.
2: Meteoroloji uyardı, beklenen yağış İstanbul'u teslim aldı. Sağanak kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar sığınacak yer aradı. Yağışın en fazla olumsuzluk oluşturduğu adreslerden biri Eyüp Sultanoğlu. Yağmur suyu kısa sürede birikti. Asfalt çalışmalarının ardından rögerlerin açılmadığı iddiası ise tabloyu daha da ağırlaştırdı. Cadde adeta göle dönerken araçlar su birikintilerinin içinde güçlükle ilerleyebildi.
0: Sevgili izleyenler, şimdi Eyüp Sultan özelinde yağışların etkisini ekranlarınıza taşıdık. İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan yağış gece saatlerinden itibaren sağanağa dönüştü. Uzmanlar bugün hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Valilikten de sel ve su baskını uyarısı var. Şimdi son durumu alacağız biz de. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz bizi bekleyen arkadaşımız. Nuray, hoş geldin yayına. Şu anda İstanbul'da nasıl bir hava hakim ve bugün yağışlar devam edecek mi? Senden dinleyelim.
3: İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış gün içerisinde de devam ediyor elbette ki. Şu anda Beşiktaş sahindeyiz ve İstanbul'daki hava sıcaklığını söyleyecek olursak 15-16 civarlarında olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde elbette ki bu yağış İstanbul için olumlu yönde etkili olacak ama iş ve okula gidenler için olumsuz oldu elbette ki. Trafikte trafiğin oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar edelim, şu anda Beşiktaş sahilindeyiz ve bulunduğumuz noktada da yağışın hafif şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Ancak bugün İstanbul'da havanın yalnızca serin olması beklenmiyor. Yağış da gün içerisinde zaman zaman etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de son tahminlerine göre İstanbul'da bugün aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın gün içerisinde ise en fazla 17 derece civarında olacağı bekleniyor. Özellikle nemin de yüksek olması nedeniyle hava olduğundan daha serin hissedilecek. Yağışın ilk etkilediği alanlardan birisi ise tekrardan bahsedelim, ulaşım oldu elbette ki. Sabah saatlerinde iş ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisiyle yolların kayganlaşması ve araç sayısının da sabah saatlerinde artmasıyla birlikte ana arterlerde yoğunluk oluştu. Peki yağış ilerleyen saatlerde nasıl olacak? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Meteorolojinin saatlik tahminlerine baktığımızda sıcaklık öğle saatlerinde 17 derece civarında seyredecek. Ancak yağış ihtimali gün içerisinde devam ediyor. Özellikle öğle ve öğleden sonraki saatlerde sağanağın yeniden kuvvetlenebileceği zamanlar olacak. Rüzgarın da zaman zaman etkisini artırması bekleniyor elbette ki. Meteoroloji verilerine göre öğle saatlerinde rüzgarın hızının 23 kilometreye ve 38 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Öğleden sonra ise rüzgar hamlesinin 43 kilometreye kadar ulaşılabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla İstanbul'da bugün yalnızca yağmura değil, yağış sırasında kuvvetlenebilecek rüzgara karşı da dikkatli olması gerekiyor. Şu anda Beşiktaş sahilindeyiz. Yağışlar hafif şekilde seyrediyor şu anda. Özellikle sağanak sırasında yollarda su birikintileri oluşması, görüş mesafesinin azalması ve trafiğin yavaşlaması da mümkün elbette ki. Bu nedenle araç kullanacak vatandaşların hızlarını hava ve yol koşullarına göre ayarlanması, takip etmesi ve takip mesafenin de artırması önemli elbette ki. Şu anda tekrardan bahsedecek olursak Beşiktaş sahilindeyiz ve dün gece İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı ve gün içerisinde de bu yağış hafif şekilde seyrediyor ve tekrar sıcaklığı söyleyecek olursak 15-16 civarlarında ilerliyor diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
0: Nuray Korkmaz, Hüseyin Koçak, teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için sevgili izleyenler. Bugün yağış en çok trafiği etkiledi. Bir tarafta okulların açılmasıyla birlikte zaten trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da biliyorsunuz. Ve sabah saatlerinde de hem iş hem okul yoğunluğuyla birlikte yağış da etkisini gösterince neredeyse %70'leri buldu sabah saatlerindeki trafik. Şu anda da %53 seviyelerinde devam ediyor. Yine saatler 11'i gösterdiğinde daha az seviyeleri görürdük. Ancak bugün trafiğin yine yoğun olduğunu bir kez daha belirtelim İstanbul'da şu anda yola çıkacak olanlar ya da seyir halinde olacaklar olanlar için. Devam edelim efendim. Şimdi sadece İstanbul'da yağış etkili değildi. Başkent'te de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış sebebiyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ulaşımda yine her zaman olduğu gibi aksamalar yaşandı. Keçiören'de ise yağışın etkisiyle yol çöktü. Bazı araçlar da çukura gömüldü.
4: Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar çukura gömüldü. Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Keçiören ilçesinde sağanağın etkisiyle yol çöktü. Yol kenarında bulunan araçlar oluşan çukurun içinde kaldı. Çöken yoldaki araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. Sağanakla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar ard arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
0: Sevgili izleyenler, dünya gündemiyle devam edeceğiz. Tüm dünyanın gözü New York'ta, Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz. Küresel sistemin tıkandığı, krizlerin ve belirsizliklerin tırmandığı bir dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya seslendi. Batı'da hortlayan İslam düşmanlığından yapay zekanın getirdiği yeni tehlikelere, aile yapısını hedef alan küresel tehditlerden Kıbrıs'taki haksız izolasyona kadar tüm ezberleri bozan tarihi uyarılarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na damga vuran, dünya liderlerinin gözü önünde verilen o sert ve net mesajdır.
4: Birleşmiş Milletler kürsüsünden 16. kez seslendi. Kendisiyle özdeşleşen ilkeyle reform çağrısı yaptı.
5: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Batı'da artan İslam düşmanlığı, Yemen'de ateşlenen yeni krizler ve yapay zeka ile gelen yeni tehlikelere dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın ana gündemlerinden biri artan İslam karşıtlığıydı. Özellikle Batı ülkelerinin gündemindeki başörtüsü yasaklarına tepki gösterdi.
5: Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.
4: Mekke Anlaşması da gündemindeydi Erdoğan'ın. Bölge sorunları bölge içinde çözülmeli mesajı verdi.
5: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
4: Körfez bölgesi içinde acil barış çağrısı yaptı.
5: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için İlgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
4: Başkan Erdoğan Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyona da son verin dedi.
5: Bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
4: Yapay zekada gündemindeydi. Küresel hukuk sistemi kurulmalı dedi.
5: Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zekada önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir.
4: Aile yapısını hedef alan sapkınlıklara karşı da net mesaj verdi.
5: Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım.
4: Çevre felaketleri ve dünyadaki gıda israfına da ayrı bir başlık açtı.
5: Rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir.
0: Evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve 8 Arap ülkesinin lider ve temsilcilerini özel bir toplantıda ağırladı. Gündeminde yine İran Savaşı vardı toplantının. Toplantıda Başkan Erdoğan'ı öven Trump, o çetin biri, onunla uğraşamazsınız dedi. O görüntüleri taşıyalım şimdi ekranı.
6: Erdoğan çok çetindir, onunla uğraşamazsınız, sert biridir.

0: 9 ülkenin liderleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı övmeyi ihmal etmedi. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan da Arap ülkelerinin lider ve temsilcilerini ağırladı. Savaşın sona ermesi için atılacak adımları görüştü. Toplantı ardından İran'a yönelik sert ifadeler kullandı.
1: İran'ın nükleer silah olmasına izin veremezdik. Bunu bitirdik. Uçakları kalmadı. %90'ı bitti. 450 balistik füze depolama tesisini ortadan kaldırdık. Onları neredeyse bitirdik. Ekonomilerine ciddi zarar verdik. İran'ı finansal olarak izole ettik.
0: Konuyu Gazze'ye de getirdi Trump. Ateşkes için daha önce aynı liderlerde masaya oturduklarını ve sonuca vardıklarını hatırlattı.
1: Tam bir yıl önce Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi görüşmek üzere pek çok ülkenin temsilcileriyle burada Birleşmiş Milletler bünyesinde bir araya gelmiştik. Ve burada hemen yanımda Türkiye'den gelen dostum da dahil olmak üzere neredeyse aynı yüzler vardı. Barışa ulaşmıştık. Yüz binlerce kişinin hayatını kurtardık.
0: Başkan Erdoğan övmekten de geri durmadı. Onunla uğraşamazsınız dedi.
1: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Sert biridir. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir çevirmenimiz vardır ama kendisi harikadır. Harika bir adamdır değil mi? Benim dostum.
0: Görüşme sonrası Türk evine dönen Başkan Erdoğan yolda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için onun için de yaklaşık 8 Türkiye'den parti bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım.
3: Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de veda konuşması vardı. Kürsüden son kez dünyaya hitap etti. Görevi 1 Ocak 2027 itibarıyla devredecek olan Guterres, barış mesajı verdi konuşmasında. Savaşlara kesin çözümler bulunması gerektiğini söyledi. İklim değişikliğine karşı da mücadele çağrısı yaptı.
4: 1 Ocak'ta artık genel sekreter olmadığımda şundan emin olun. Nerede olursam olayım, barışın mümkün olduğu inancını savunmaya devam edeceğim.
0: Son kez Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden genel sekreter olarak hitap etti. Barış ve istikrar dedi.
4: Orta Doğu'nun dört bir yanında çatışmalar ard arda patlak veriyor. Sözde ateşkesler daha az şiddetli çatışmalardan öteye geçemedi ve bedelini siviller ödemeye devam ediyor.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği dünya beşten büyüktür sözlerine de atıf yaptı. Mevcut Birleşmiş Milletler yapısının kullanma tarihinin geçtiği mesajını verdi.
4: Güvenlik Konseyi'ni günümüzün zorluklarının gerektirdiği meşruiyet ve etkinliğe sahip olacak şekilde, günümüz dünyasını yansıtacak şekilde yeniden düzenlemeliyiz. Dünya kökten değişti. Bu değişim Güvenlik Konseyi'nde hiç de yansıtılmıyor.
0: Guterres Filistin'i de unutmadı.
4: Filistinlilere yönelik saldırılar, genel sekreter olarak geçirdiğim yıllar boyunca tanık olduğum hiçbir şeye benzemeyen bir ölçekte ölüm ve yıkıma yol açtı. İki devletli çözümün gözümüzün önünde yok olmasına izin veremeyiz.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim değişikliğine de dikkati çekti.
4: Her hükümeti 1,5 derece hedefiyle uyumlu, net zaman çizelgeleri içeren ve toplulukları koruyan fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çağırıyorum.
3: Efendim bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz şimdi. Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılıyor. CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül 2026 tarihindeki istifasıyla boşalan koltuk için süreç devam ediyor. Şimdi Kübra Tepeci telefon hattımızın diğer ucundaki arkadaşımız, son durumu kendisinden dinleyeceğiz. Söz sende Kübra.
5: Evet Merve, hemen aslında yeni gelişmeyle isterseniz başlayalım. Az önce 3. tur sonuçları da çıktı. 3. turda AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy aldı. CHP'nin adayı Artur Ekşiyan ise hiç oy almadı. Tabii 3. tur sonucunda 2. turdan sonra daha doğrusu içeride yine Özgür Çelik tarafından CHP'liler ve yine Özgür Çelik'le birlikte yeni parti yöneticileri salonu terk etmişti. Bununla birlikte 4 kişinin daha içeriden çıktığını görüyoruz. Ve Kemal Türk Yılmaz'a 5 oy geldiğini, Artur Ekşiyan'a 0 oy geldiğini görüyoruz. Bu 3. tur sonuçlarıydı. 4. tura geçildiğini belirtmiş olalım. 4. turda birlikte en fazla oyu alan kazanacak. Eğer eşit oy çıkarsa tura çekileceğini belirtmiş olalım. Dakikalar içinde aslında o 4. tur sonuçlarında yine açıklanması bekleniyor. Peki neden oldu bugün? İsterseniz bir kısaca en başından anlatayım. AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz, CHP'nin adayı ise Aytül Ekşiyan. Bugün saat 10'da seçim başladı adalarda. Toplam 9 meclis üyesi var. 2 meclis üyesi AK Parti'den, 7 meclis üyesi ise CHP'den oy kullananlar. Birinci tur sonuçlarına baktığımızda AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy almıştı. CHP adayı Aytül Ekşiyan ise 4 oy almıştı. Yani CHP'den AK Parti'ye 3 oy geldiğini görüyoruz ilk turda. İkinci tura baktığımızda ise AK Parti'den Kemal Türk Yılmaz 4 oy alıyor. CHP'den Aytül Ekşiyan 4 oy alıyor. Bir de geçersiz oy var. Kemal Türk Yılmaz'a kilisinin başına V yazıldığı için bir oy geçersiz sayıldığını görüyoruz ve 4-4 olduğu için CHP'den yine AK Parti'ye 2 oy geldiğini, bir oy da geçersiz olarak aslında 3 oy geldiğini görüyoruz ikinci turda da. Tabii ikinci turdan sonra Yeni Parti ve CHP heyeti kendi adaylarının divan katibi olduğu gerekçesiyle seçimin iptal edilmesini talep etti. Evet. Ardından ise salon boşaltılmıştı. Dediğimiz gibi 3. tur sonuçlarında 5-0 geldi. Şimdi 4. tura geçildi.
3: Kübra, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. O noktaya dönelim.
6: Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz. Siber birimlerimiz, istihbaratımız ve operasyonel birimlerimiz koordineli çalışacak. Sokaktaki suçun dijital izini, dijital tehdidin sokaktaki karşılığını takip edeceğiz. Dördüncüsü, mahallede ve sahada olacaksınız. Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Vatandaşımızı dinleyecek, muhtarlarımızla, okul yöneticilerimizle, esnafımızla ve ailelerimizle sürekli temas halinde olacaksınız. Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız. İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Beşincisi, mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp vakalarında hiçbir ihmale müsaade etmeyeceksiniz. Koruma kararlarını yakından takip edecek, tekrar mağduriyetin önüne geçeceğiz. Karakolumuza gelen her vatandaşımız devletin adaletli, ilgili ve çözüm üreten yüzüyle karşılaşacak. Suçlu karşısında devletin kudretini, mağdur karşısında ise devletin merhametini göstereceğiz. Altıncısı, devletin kudretini hukuk ve adaletle göstereceğiz. Suçla mücadelede son derece kararlı olacağız. Ancak bütün gücümüzü hukuktan alacağız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hukuk bizim sınırımız, mevzuat bizim rehberimizdir. Ölçüsüz güce, kötü muameleye, ayrımcılığa, keyfiliğe ve kibre teşkilatımız içerisinde yer vermeyeceğiz. Devletin kudreti hukuktan, polisin itibarı adaletten doğar. Yetki sorumlulukla, sorumluluk ise adaletle, hukukla ve vicdanla anlam kazanır. Yedincisi, personelinize sahip çıkacaksınız. Personelinizi tanıyacak, sorunlarını bilecek, sahadaki yükünü göreceksiniz. Başarıyı takdir edecek, hatayı zamanında düzeltecek, usulsüzlüğe kimden gelirse gelsin müsaade etmeyeceksiniz. Personelimizin çalışma şartlarını, aile hayatını ve görev kaynaklı yorgunluğunu yakından takip edeceksiniz. Personelinden disiplin isteyen yönetici önce kendi kararında, dilinde ve davranışında disiplin göstermelidir. Sekizincisi, ilinizde ortak güvenlik aklı ve kesintisiz koordinasyon kurmanız gerekiyor. Valilerimizin ortaya koyduğu güvenlik politikaları ve verdiği direktifler, koyduğu güvenlik politikaları temel çerçevemiz olacaktır. Kaymakamlarımızla yakın istişare içinde çalışacak, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, adli makamlar ve diğer kurumlarımız arasındaki bilgi akışını hızlandıracaksınız. Güvenlikte kurumlar arasında boşluk bırakmayacaksınız. Dokuzuncusu, başarıyı sadece operasyon sayısıyla ölçmeyeceğiz.
3: Sevgili izleyenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Siirt'te açıklamalarda bulunuyor. Oraya dönelim.
7: Eski hali 1062 metrekare olan terminal binasını 3135 metrekareye yükselttik. Böylece giden yolcu salonunu 539 metrekareden 1500 metrekareye, yani yaklaşık 3 kat. Gelen yolcu terminalini ise, salonunu ise 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanını da sadece 43 metrekare olan VIP alanını da 310 metrekareye çıkardık. İdari binalarımızı 285 metrekareden 615 metrekareye genişlettik. Bunların yanı sıra ek hizmet binalarını modernize ederek onları da yine hizmete sunmuş olduk. 7800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarlarını projelendirerek havalimanımızın emniyet tedbirlerini de artırdık, güçlendirdik. Böylece 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşım altyapısını Siirt'imize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Siirt'imize hayırlı uğurlu olsun. Biz biliyoruz ki ilerleyen zamanda bunlar Siirt'e yetmeyecek. Onlar yetmedikçe biz daha büyüklerini, daha iyilerini Siirtli kardeşlerimize inşallah yaparak, kullandırarak hediye etmiş olacağız. Değerli kardeşlerim, bakın son 24 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Siirt'e birçok yatırımı yaptık, hayata geçirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu tarafa 63 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirdik. Sadece bizim bakanlık olarak. Diyor ya, nereden nereye? Dün Birleşmiş Milletler'de de gerçekten efsane bir konuşma yaptı. Allah ondan razı olsun. Sadece Müslümanların değil, bütün mazlumların sözcüsü konumunda hepimiz gururlandık. Allah Teala öyle bir liderle yol yürüme bizlere nasip ettiysin, ne kadar şükretsek gerçekten azdır. Bakın Siirt'imizde 2002'de sadece 7 kilometre bölünmüş yol varmış. Bugün 138 kilometreye çıkardık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuz 2 kilometreydi. Bugün yine 133 kilometreye ulaştırarak Siirtli kardeşlerimizi konforla, güvenle buluşturduk. 204 kilometrelik yolu da ayrıca sil baştan yaptık diyebiliriz. Siirt Çevre Yolu, Siirt şehir geçişi, Siirt kurtalan yolu ve Siirt havalimanı bağlı.

0: Bağlantı yolu, Kozluk-Baykan yolu, Batman-Beşir'i-Kurtalan yolu, Siirt-Tillo yolu ve Küçüksu-Bervari yolu gibi önemli projeleri tamamlayarak hizmete sunduk. Siirt-Eruh yolu projesi kapsamındaki Zarova ve Botan köprülerini de yine bitirerek hizmete açmıştık. Küçüksu-Hizam-Pervari yolu ile birlikte Botan Çayı üzerindeki inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü, Pervari'yi Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu bir şekilde bağladı çok şükür. Açıldığı günden bu tarafa da değerli kardeşlerim yaklaşık 2 milyon araç geçti oradan. 2 milyon gerçekten iyi bir rakam olduğunu belirtmek isterim. Değerli kardeşlerim, Siirt'in demir yolu altyapısının gelişmesi için de çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam ediyoruz, edeceğiz inşallah. Tüm demir yolu ağını komple yeniledik. Şimdi de 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan demir yolu projesiyle mevcut hattı Kurtalan'dan Siirt'e uzatarak il merkezimizi ulusal demir yolu ağına doğrudan bağlıyoruz. Gün içinde bu hattımızdaki yalnız bu demir yolun alkış az oldu. Bu demir yolun alkış az oldu. Bakın hemen sağımda görüyorsunuz orada. Havalimanının istasyon çalışmalarını da görüyorsunuz orada. Devam ediyoruz. Onunla ilgili de birkaç bilgi vereceğim size. Gün içinde arkadaşlarımızla beraber yapım çalışmalarını, incelemelerini yerinde gerçekleştireceğiz. Bu hat tamamladığımızda Siirt il merkeziyle ilk kez doğrudan ulusal demir yolu ağına bağlanacak. Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi de demir yolu erişimi.
1: Evet sevgili izleyenler, bakanların konuşmalarından bir kısmı ekranlarınıza taşıdık. Devam ediyoruz Ajans Bugün'e. Sevgili izleyenler, şimdi motosiklet kullanımının artması sonrası 2026 yılında motosikletlerin karıştığı kaza sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Bunun önüne nasıl geçilecek? İşte soru da bu. Biz de bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Tayfun Erve konuğu bizi bekliyor. Bu konuya dair detayları paylaşmak için hakikaten şu anda motosiklet sayısı çok artmış durumda. Yanı sıra en çok da kazalar motosikletten sebebiyetiyle oluyor. Neden böyle oluyor? Bunun önüne nasıl geçilecek? Tayfun, dinleyelim sizden.
2: Özellikle işte başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere motosiklet kazaları bu yılda oldukça arttı. Sadece İzmir'de 8000'in üzerinde ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana geldi ve bu da %62'lere ulaştı. Şimdi konunun detaylarını uzmanımızla görüşeceğiz. Tabii ki sadece ehliyet alıp trafiğe çıkmak bir motosiklet kullanıcısı için yeterli mi efendim?
3: Maalesef yeterli değil. Biz motor kullananlara diyoruz ki mutlaka bir tane en azından ileri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimini alın.
2: Tabii bu eğitimi aldıktan sonra özellikle belli bir tecrübe süresi de gerekiyor değil mi?
3: Her eğitim sonrasında öğretilen doğruların pratiğe yayılması gerekiyor. Dolayısıyla eğitim esnasında aldığı bilgileri sürüşüne katması gerekiyor katılımcının.
2: Tabii özellikle büyük şehirlerde bu motosiklet kazaları arttı. İşte o kazalarda da şu anda sizin üzerinizde bulunan ekipmanlar hayat kurtarıyor. Bunun önemi nedir? Sahada yansıması nedir?
3: Maalesef motor kullanan arkadaşlarımız ekipmana çok özen göstermiyorlar. Olmazsa olmazımız işte bir kaskımız, motor koruyucu özellikli motor montumuz, eldivenimiz.
2: Burada eldiven aslında en büyük sorunlardan bir tanesi, çoğu sürücüde eldiven yok.
3: Şu anda kanunen zaten kask ve eldiven takması kesin şeyle ne denir?
2: İşin olmazsa olmazı değil mi?
3: Olmazsa olmazı. İşte bir kaskımız, eldivenimiz, koruyucu montumuz, koruyucu özellikli pantolonumuz ve koruyucu özellikli botumuzun olması gerekiyor. Çünkü bir kaportamız yok, kaza esnasında direkt vücudumuza geliyor. O yüzden daima full kıyafet giyinmek zorundayız motor kullanırken.
2: Tabii trafikte motosiklet kullanırken.

0: Kullanıcılarının aslında yaptığı hatalardan bir tanesi de şerit ihlali değil mi?
1: Maalesef kullanıyorlar şerit ihlalini, yapıyorlar daha doğrusu. O yüzden eğitimlerimizde şeridin nasıl kullanılması, trafikte nelere dikkat edilmesi ve öngörerek motosiklet kullanarak tehlikelere önceden hazır hale getiriyoruz. O yüzden eğitimlerde aslında farkındalık arttırıyoruz. Belli bir takım teknikleri veriyoruz. Bu da kullanıcının daha fazla hayatta kalması, trafikte sıkıntılarla karşılaşmamasına sebep oluyor.
0: Tabii burada önemli konulardan bir tanesi de takip mesafesi. Araç takip mesafesi.
1: Şehir içerisinde hiç uyulmayan bir olay. Mutlaka takip mesafesine önem gösteriyoruz. Çünkü takip mesafesi bize tehlike esnasında algı ve tepki olarak süre kazandırıyor. Eğitimin ana teması kaza esnasında veya herhangi bir tehlike esnasında reaksiyon gösterecek zaman ve mesafeyi yaratmak bize.
0: Efendim, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, başta metropol şehirler olmak üzere ülkede motosiklet kazalarına karışan vatandaş sayısı oldukça arttı ve İzmir'deki rakam da işte %62'nin üzerinde diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Tayfuner, teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Geçtiğimiz dakikalarda aktarmıştık, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimi vardı ve o seçim sonuçlandı. Adalar Belediyesi'nde AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz Belediye Başkan Vekili seçildi. Kübra Tepeci şimdi son durumu aktarmak için telefon hattımızda. Kübra, söz sende.
3: Dördüncü turun başladığını belirtmiştik. Dördüncü tur sonuçlarına baktığımızda AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy aldı. CHP'nin adayı Ayçun Ekşiyansa oy almadı. 4 meclis üyesi ise salondan ikinci turdan sonra ayrılmıştı. Ve dördüncü turun ardından Adalar Başkan Vekili AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz oldu. Birazdan da hatta bir açıklama gelmesi bekleniyor. Hem Başkan Vekili Kemal Türk Yılmaz'dan hem de AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir'den bir basın açıklaması yapmalarının beklendiğini belirtmiş olalım. Peki neler yaşanmıştı? İsterseniz bir özetleyelim izleyicilerimize. Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Atpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet alma iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklanmıştı. Atpolat'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından ise bu kez 27 Haziran'da Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle birlikte Medine Pamuk Başkan Vekili seçilmişti. Bir süre görevini sürdürdükten sonra sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül'de görevden ayrılıp istifa etmişti. Bunun üzerine İstanbul Valiliği tarafından yeni başkan vekili seçimi 21 Eylül'de saat 9'da yapılacağı duyurulmuştu. 21 Eylül'de ise başkan vekili seçiminde CHP'li meclis üyeleri katılmadı ve sağ çoğunluk sağlanamadığı için bunun üzerine seçim bugüne saat 10'a ertelenmişti. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'da, CHP'nin adayı ise Aytül Ekşiyan olmuştu. Toplamda 9 meclis üyesi oy kullanacaktı. 2 meclis üyesi AK Parti'den, 9 meclis üyesi ise CHP'den, 7 meclis üyesi ise CHP'den vardı. Toplam 9 meclis üyesi oy kullanacaktı. Birinci tura baktığımızda AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy almıştı. CHP adayı Aytül Ekşiyansa 4 oy almıştı. Yani ilk tur sonuçlarına baktığımızda zaten CHP'den AK Parti'ye 3 oy geçtiğini görüyorduk. İkinci tura baktığımızda AK Parti'den Kemal Türk Yılmaz 4 oy, CHP'den Aytül Ekşiyan 4 oy almıştı. Bir geçersiz oy vardı, o da Kemal Türk Yılmaz'ın C'sinin üzerine V de yazıldığı için o bir oy geçersiz sayılmıştı. 4'e 4 oy olmuştu ve yine CHP'den AK Parti'ye 2 oyun geçtiğini görüyorduk. Bir de geçersiz oy olarak baktığımızda 3 oyun geçtiğini görüyorduk. İkinci turdan sonra Yeni Parti ve CHP heyeti kendi adayının divan katibi olduğu gerekçesiyle seçimin iptal edilmesini talep etti. Ardından da salon boşaltılmıştı. Bununla birlikte bazı oy kullanan meclis üyeleri de salonu terk etmişti. Üçüncü turda sonuçlara baktığımızda AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy almıştı. CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan ise oy almamıştı. 4 meclis üyesi de demiş gibi salondan ayrılmıştı. Dördüncü tura geçildi ardından. AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz yine 5 oy aldı. CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan oy almamıştı. 4 kişi de salondan ayrılmıştı. Zaten toplam 9 meclis üyesi oy kullanıyordu. Ve dördüncü tur sonuçlarıyla birlikte Adalar Başkan Vekili AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz'ın olduğunu belirtmiş olalım. Bugün yapılan seçimle birlikte aslında seçim 21 Eylül saat 9'da yapılacaktı, 21 Eylül günü. Ancak CHP meclis üyeleri katılmamıştı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ise bugüne ertelenmişti.

0: Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimini ekranlarınıza taşıdık. Sonuçlandı. Adalar Belediyesi'nde AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiş oldu sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Efendim şimdi havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları da sık yaşanıyor malumunuz. Uzmanlar aşıların tamamlanması ve okul ortamlarında hijyenle havalandırmaya dikkat edilmesi gerektiğini özellikle vurgu yapıyor. Başka neler söylüyorlar? Gelin bakalım.
1: Kış yaklaştı. Enfeksiyon hastalıkları kapıda. Uzmanlar aileleri uyardı.
2: Kronik problemleri olan hastalıkların kış dönemine geldikleri zaman bir takım solunum problemlerinde artışlar gözleniyor. Bu nedenle de tedavilerinin gözden geçirilmesi gerekiyor.
1: Çocuklarda aşının önemine dikkat çekildi.
2: Aşılar bütün çocukları enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyor.
1: Çocukların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanabiliyor. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sedat Ökten, kış mevsim öncesinde çocukların eksik aşılarının tamamlanması gerektiğini vurguladı.
2: Bir de özel bir takım aşılar var. Örneğin grip aşıları gibi. Bunu da riskli grupların olmasını öneriyoruz. Kimler bu gruplar? Özellikle kronik solunum problemleri olan hastalar, kronik akciğer hastalıkları olan, kistik fibrozis, bronşektazi gibi problemler olan hastalar, kas hastaları, kalp hastaları, diyaliz hastaları, şeker hastaları. Böyle problemleri olan çocuklar varsa mutlaka grip aşısının olması gerekiyor.
1: Ökten vitamin düzeylerinin de ihtiyaç halinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
2: D vitamini biraz böyle bağışıklık sistemini düzenleyici, immün modülatör görevi görüyor. Bu nedenle D vitamininin onlarda tamamlanması gerekiyor. Yine D vitamini alerjik problemlerde de aslında D vitamini düzeyleri düşük ise bunların tamamlanması durumunda bu hastalıklara daha az yakalandıkları, daha az problemlerinin olduğu, daha hafif atlattıkları gösterilmiş. O nedenle vitamin düzeyleriyle ilgili düşüklükler varsa bunların tamamlanmasını öneriyoruz.
0: Şimdi ekranlarınıza da taşıdık. Acil servislere boğaz ağrısı ve mide rahatsızlığı şikayetleriyle başvurular artmış durumda. Bu artış mevsim geçişinden mi kaynaklanıyor yoksa yeni bir salgın mı var? İşte bu sorunun yanıtını arıyoruz. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu ve konu bizi bekliyor bu sorunun yanıtını paylaşmak için. Mert hoş geldiniz yayına. Hemen size bırakalım. Ne diyeceksiniz merak ediyoruz açıkçası. Yeni bir salgın mı var yoksa mevsim geçişinden dolayı mı kaynaklanıyor bu hastalıklar?
3: Teşekkürler. Özellikle Eylül ayının sonuna doğru yaklaştık. Mevsim geçişlerinde belirli hastalıklar baş gösterebiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları gibi, boğaz ağrıları gibi, öksürük gibi ya da mide rahatsızlığı gibi. Bunların tabii ki özellikle acil servislerde yoğunluğa da sebep olduğunu bilmekteyiz. Yanımızda değerli bir hocamız var. Uzman doktor Burak Bilbay. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Kışa doğru yaklaşıyoruz. Hastalıklar artmaya başlıyor. Onunla alakalı güzel bir farkındalık oluşturmak isteriz biz de.
3: Hocam özellikle bir salgın mı var? Öncelikle bununla başlayalım. Yoksa mevsim geçişi sebebiyle mi bunlar? Olağan durumlar mı?
4: Hem bu ara böyle bir ishal bulantı gibi bir salgın var bazı illerimizde. Biraz şebeke sularının kirli olması ve işte dışarıda tüketilen gıdalarla ilişkili. Hani yazdan arta kalan bir durum ama tabii ki kışa doğru devam ettiğimiz süreçte biliyorsunuz havalar soğudukça kapalı ortamlarda kalıyoruz ve buraların havalandırılmadığını görmekteyiz. Bu dönemde tabii ki aslında soğuk havadan değil de havasız ortamlardan daha çok böyle üst solunum yolu enfeksiyonları bulaşıyor. Çoğu zamanlarda bunlar antibiyotik tedavisi gerektirmiyor açıkçası. O yüzden hani bir antibiyotik kullanalım mı kısmında da hekime danışmadan kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Korunmak için mutlaka ama mutlaka iyi bir havalandırma yapmamız gerekiyor. Bir de çocukların okul dönemi başladı. Onunla alakalı çocuklarımıza da özellikle el temizliği, el yıkama bilgisini vermek, eğitimini vermek çok kıymetli olacak bu süreçte.
3: Burada çok güzel parantez açtınız. Okullar tabii ki bulaş riskinin yoğun olduğu, üniversitelerde akademik yıllar vesaire bayağı bir hareketlilik var. Sadece el yıkamak mı tabii ki?
4: El yıkamak bunun haricinde bir de bu dönemde uykumuza dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Hani 8 saatlik, 7-8 saatlik bir uyku iyi olur. Çünkü iyi uyunulmadığı dönemde hani vücudun kortizol seviyesi artıyor, bağışıklık düşüklüğü oluyor. Bunlar da yine hastalıklar hastalıklara yol açabiliyor. Tabii ki kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için de birkaç bilgilendirme yapmak lazım. Özellikle diyabeti olan, yani şeker hastalığı olan kişilerde, işte KOAH'ı, solunum yetmezliği olan kişilerde mutlaka ömürde bir kere de olsa bir zatürre aşısı yaptırmak lazım. Bunun haricinde 18 yaşın üzerinde olan, sağlık problemi olmayan her vatandaş

0: Yaşımızın da aslında senelik grip aşısını yaptırması mümkün. Devletimizin birinci basamak merkezlerinde dahi bunlarla alakalı zaten aşılandırma süreçleri için destek olunuyor.
1: Sayın hocam, sizler de iç hastalıklar alanındasınız. Özellikle mide rahatsızlıkları dedik. Bu yalnızca şebeke suları mı yoksa farklı şeyler mi? Bir dönem buz konusu, özellikle bu kahvelere atılan ya da içeceklere atılan buzlar da çok tartışılmıştı. Bunu nasıl değerlendiririz kısaca?
0: Genellikle buzlar şebeke sularından yapılıyor. Hani hazır su pek kullanılmıyor açıkçası ama şebeke suyunu hani sadece buz gibi düşünmemek lazım. Bu dönemde işte şebeke sularında problem olduğunda aslında biz dişlerimizi de fırçalıyoruz. İşte sebzelerimizi de onlarla yıkıyoruz. Hani bunların da etkisi var. Dahası bunun haricinde özellikle yaz veya mevsim geçiş dönemlerinde dışarıda böyle yeşillikler çok iyi yıkanmamış olabiliyor. Ya da tavukların çok hızlıca bozulduğunu biliyoruz diğer etlere göre. Hani bu bağlamda mümkün mertebe dışarıda yemek yerken daha bir temizliğe dikkat etmek gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Burak Bilbay uzman doktor değerli görüşlerini paylaştı. Hem mevsim geçişleri hem de tabii ki bu hususta uyku düzeni dedi, yediğimiz içtiğimiz ürünler dedi. Bunlar da oldukça önemli bir yere sahip. Öte yandan tabii ki havaların da durumu muallakta. Bu hususta insanlar ne giyeceğini de şaşırıyor. Tedbirli çıkmakta ve özellikle zaman zaman takviye edici gıdalar almakta da fayda var diyerek sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Mert'e ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi asrın felaketinde zarar gören okullarda yenileniyor. Ayrıntıları alacağız biz de. Diyarbakır'da bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen onun olduğu noktaya gidelim ve detayları dinleyelim Sinan'dan. Sinan'ın sesinde sanırım bir problem var. Şu anda alamıyoruz. Evet arkadaşlarım, Sinan'ın sesini kontrol etsinler, daha sağlıklı bir bağlantı sağlayalım efendim. Biz de başka bir haberle devam edelim şimdi. Kayseri'nin genç teknoloji takımı Göktim Kartaları bir büyük başarıya daha imza attı. Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen insansız hava sistemleri yarışmasında da dünya birincisi oldu.
3: Göktim'in genç yetenekleri ABD'de düzenlenen robot yarışmasında dünya birincisi oldu.
4: Yani sıfırdan başlayarak bir İHA tasarlamayı burada öğreniyorlar.
3: Kayseri'de teknoloji ve mühendislik alanında geleceğin mühendislerini yetiştiren Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi öğrencileri teoriyle başladıkları projelerini hayata geçirdi.
4: Süreç içerisinde 3D tasarlama, 3D üretim, daha sonrasında İHA'ları temelden son düzeye kadar öğrenme, uçuş düzeyine kadar öğrenme gibi eğitimler görmek.
3: Tasarımdan yazılıma, elektronikten uçuş testlerine kadar üretimin her aşamasında bizzat görev alan gençler teknik sorunlara da kendi çözümlerini üretiyor.
5: Geleceğin mühendisleri burada yetişiyor. Robotik kodlamadan yapay zekaya, havacılıktan 3D yazılıma kadar her alanda eğitim alan Göktim öğrencileri öğrendiklerini üretime dönüştürüyor. Öyle ki gençler bir günde bir İHA üretebilecek seviyeye ulaşıyor.
6: Takımımız 2018 yılında kuruldu. 2018 yılından beri farklı kategorilerde farklı özelliklere sahip insansız hava araçları ürettik.
7: Çok fazla şeyler öğrendim. Bunun sayesinde kendimi daha çok geliştirerek gün geçtikçe üstüne koya koya daha çok tecrübe elde ettim.
3: Bu atölyelerde yetişen ve uzun süren test sürecini başarıyla tamamlayan Kartal Air takımı Amerika'daki SUAS 2026 yarışmasına katıldı. Göktim'de edinilen bilgi ve tecrübe uluslararası arenada tarihi bir sonuca dönüştü.
5: Kayseri'de teknoloji atölyelerinde başlayan eğitim gençleri dünyanın zirvesine taşıdı. Göktim Akademi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kartal Air takımı Amerika'da düzenlenen SUAS 2026 yarışmasında liseler arasında dünya birincisi oldu.
8: Uçağımız modüler bir biçimde ve biz uçağımızın montajını orada yaptık. Bir bavulda 3 parçalar halinde 3 tane uçak götürdük oraya.
9: Öncesinde şehrimizde yaptığımız uçuş testlerinde de yani hemen hemen her koşulda yaptığımız için oradaki tüm hava koşulları da hazırdık aslında.
3: Kartal Air takımının elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından Göktim'de şimdi yeni projeler için çalışmalar sürüyor. Hedef daha fazla genci üreten ve teknoloji geliştiren bir neslin parçası haline getirmek.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Anlaşmayla 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5'i farklı 4. nesil reaktör tasarımları teknik, ekonomik, mevzuat ve lisans aslama açılarından değerlendirilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Reklam.
0: A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
9: Umran Oto Ekspertiz.
12: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin.
1: Çocukların karşı karşıya kaldığı

0: tehlikeleri anlattım. Sorumluluk hepimizin dedim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programda konuştu.
1: Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
0: Çocuklar dijital dünyanın görünmeyen tehlikeleriyle karşı karşıya. Ekranlar, algoritmalar ve sosyal medya hepsini etkiliyor. Çocukların dikkatini çekmek için tasarlanan sistemler yeni bir tartışmanın da kapısını aralıyor. Dijital prangalar gelişim engeli olduğu gibi hayati tehlikeye de yol açıyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da buna değindi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Korkunç tabloyu ortaya koydu.
1: Günümüzde çocuklar zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler.
0: Emine Erdoğan sorumluluğun herkeste olduğunu söyledi. Sınırlamaların sadece ailelerin gözetiminde olmaması gerektiğini ifade etti.
1: Çocuklarda psikiyatrik ilaç kullanımının 5 yaşa kadar düşmesi, bağımlılık davranışları ve çocuk beyninde ekran kullanımıyla ilişkili biyolojik tahribat bunlardan yalnızca birkaçı.
0: Peki çözüm ne? Emine Erdoğan'a göre küresel standartlar geliştirilmeli.
1: Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
0: Öte yandan Birleşmiş Milletler kapsamındaki New York'taki buluşmada lider eşleri ve üst düzey isimler de bir araya geldi. Belçika Kraliçesi Matilde, Gambiya'dan Kenya'ya, Sırbistan'dan Kanada'ya çok sayıda ülkenin temsilcisi çocukların dijital güvenliği konusunda görüşlerini paylaştı. Aile fotoğrafının çekildiği etkinlikte çocuk güvenliğine ilişkin video izletildi.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: İngiltere Merkez Bankası'nın 2018 yılından bu yana kasalarında tuttuğu Venezuela'ya ait altın rezervleri için yeni dönem başladı. Yaklaşık 31 ton altın, değeri ise 4 milyar dolar civarında. Yıllardır Londra'daki kasalarda tutulan Venezuela'nın altın rezervleri Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi. Transfer Venezuela'daki siyasi ve ekonomik baskının arttığı dönemde gerçekleşti. Altınların ABD'ye taşınmasıyla birlikte rezervlerin nasıl kullanılacağı da netleşti. Altınların doğrudan piyasaya satılmasına izin verilmeyecek. Bunun yerine Venezuela'nın uluslararası finans kuruluşlarından sağlayacağı krediler de teminat olarak gösterilecek. Yani Venezuela altınlarını satarak doğrudan nakit elde etmek yerine bu rezervleri finansmana erişimde güvence olarak kullanacak. Bu formülle milyarlarca dolarlık altın rezervinin finansal değeri korunurken ülkenin kredi imkanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Ancak Maduro'nun ABD'ye kaçırılıp tutuklanması üstüne bir de gerçekleşen altın transferi Venezuela'nın egemenliği ve ekonomik kaynakları üzerinde.
3: A Haber Radyo.
4: Efendim tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans bugün de artık son saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İlk haber durağımız Ankara olacak. Ankara'da sağanak etkili oldu sevgili izleyenler ve hemen ardından da Keçiören ilçesinde oluşan sel sebebiyle yolda da çökme meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç da hasar gördü. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin şimdi o noktada bizi bekliyor. Hemen dönelim biz de. Ne durumda olduğunu görelim. Oğuzhan, Ankara'nın kaderi midir artık bu? Hakikaten en ufak bir yağışta özellikle Keçiören'de çok görüyoruz bunu yine. Batıkent'te de görüyoruz. Mamak'ta aynı manzaralar var. Neden bu sorunlar yaşanmaya devam ediyor ve bu noktadaki son durumu senden dinleyelim.
5: Evet, siz de söylediniz aslında Ankara'nın kaderi bu, ne yazık ki her yağışta, her en ufak bir damlada Ankara'da hep aynı manzaraları görüyoruz. Hep izleyicilerimize aynı şeyleri anlatıyoruz. Dün akşam da yine tabii ki Ankara'da yaşanan sağanak yağış sonrası yollar, caddeler, sokaklar sel sularına ne yazık ki teslim oldu. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok bölgede sel ve su taşkınları oldu. Evleri sular bastı. İnsanlar evlerine gitmekte zorlandı. Tabii ki dünkü selin en büyük hasarı ise Keçiören'de Gülgün Sokak'ta, yani bizim bulunduğumuz bu yayın yaptığımız yerde meydana geldi. Burada kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ün sizlere göstermiş olduğu yol neredeyse tamamen çöktü ve metrelerce içeriye doğru girdi. Benim boyum 1.85, 1 metreye kadar, 1.5 metreye kadar bu yolda bir göçük meydana geldi dün akşam saatlerinde ve arkamda görmüş olduğunuz gibi duran araçların hizalarında birçok araç bu göçüklerden içeriye ne yazık ki kayma sonucunda girdi ve birçok maddi hasar meydana geldi. Hala bölgede bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmaya çalışıyor. Hala vatandaşlar görmüş olduğunuz gibi belediyeye olan tepkilerini de bu şekilde dile getiriyorlar. Senelerdir burada bir çalışma olduğunu söylüyorlar ve bu çalışmanın senelerdir bitirilemediğini, her yağmurda, her düşen damlada aynı rezaleti yaşadıklarını, aynı manzarayı gördüklerini dile getiriyorlar. Şu anda tabii ki yolun çöken kısmına ilişkin çalışma hali hazırda devam ediyor. Dün özellikle bölgeden edindiğimiz, vatandaşlardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda tabii ki burada gece 1'e kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştıkları, herhangi bir yardımın gelmediğini bizlere aktardılar. Yine dediğimiz gibi tabii ki bölgede birçok vatandaş aslında arabalarını çekicilere yükleyip kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaştırdılar. Hala bazı vatandaşlar arabalarını çalıştırmaya çalışıyor. Hasar tespit yapmaya çalışıyorlar. Bu esnada da yine tabii ki yol için kapatma çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Dediğimiz gibi vatandaşlar aslında oldukça tepkili. Az önce de bir hanımefendi biz yayındayken sesini duyurmaya çalıştı bizlere. Bir senedir bölgenin aynı sorunu yaşadığını, hiçbir şekilde önlem almadıklarını, birçok kere belediyeye şikayette bulunduklarını dile getiriyorlar. Ama hiçbir şekilde farklı bir şey alınmadığını belirtiyorlar. Bugün de yine yaşanan manzara ortada. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk sizlere yolu gösterdi diyelim. Sözü bir kez daha Ankara Gülgün Sokak'tan sizlere bırakalım.
4: Ozan Gültekin'e ve Serkan Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Paylaştıkları bilgiler için Ankara'daki son durum, yağış sonrası böyleydi sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Efendim, şimdi dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta biliyorsunuz. Bir Birleşmiş Milletler zirvesine daha mesajlarıyla damgasını vuran Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği de oldukça yoğundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi Başkan Erdoğan. Birçok devlet lideriyle de önemli görüşmeler yaptı. Şimdi Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğindeki önemli başlıklara bakalım.
0: Türk evinden böyle çıktı, A Haber ekibine selam verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler koridorlarında boy gösterdi.
6: Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. kurul toplantısına çevirmiş vaziyette. Şu an için biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk evinden çıkmasını bekliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden çıktı ve yürüyerek Birleşmiş Milletler binasına doğru gidiyor. Ama olağanüstü güvenlik önlemlerinin olduğunu da söylemeliyiz.
0: Tarihi zirve mesajlarıyla damgasını vuran Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kapsamındaki diplomasi trafiği de yoğundu. İlk olarak görev süresinin sonuna yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. İsrail'in Gazze'deki ateşkese rağmen kanlı saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Başkan Erdoğan, Batı Şeria'daki işgalin genişletilmesi ve Kudüs'teki provokasyonlara da tepki gösterdi. İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesine de değinen Başkan Erdoğan, adadaki Türk halkının egemenliğini ve eşitliğini yok sayan hiçbir girişimin netice vermeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan ardından da Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel krizler masaya yatırıldı. Enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı.

0: Erdoğan temaslarına Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde basına kapalı görüşen iki lider, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda derinleştirilmesine ilişkin meseleleri ele aldı. Erdoğan ardından da İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı kabul etti. İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Hürmüz ve Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğinin de altını çizdi. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden vahşi eylemleri de iki liderin gündem başlıkları arasındaydı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temasları Asya-Pasifik bölgesine de uzandı. Japonya Başbakanı Takayuki'yi de kabul eden Erdoğan, görüşmede küresel krizler ve ikili ilişkiler gibi önemli meseleleri masaya yatırdı. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile de bir araya geldi. İki lider görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanış başta olmak üzere küresel krizleri ele aldı.
1: Efendim şimdi Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler programı da fiyaskoya dönüşmüş durumda. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamındaki programı darmadağın oldu. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin tutuklama çıkışları sonrası endişeye kapıldı İsrail lideri. Uçuş rotasını da değiştirmek zorunda kaldı. Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hem de Elon Musk'la görüşme talepleri de reddedildi ve Netanyahu genel kurula hitabından hemen sonra İsrail'e dönecek.
0: Tutuklanma korkusuyla rota değiştirdi. Hem ABD Başkanı Trump hem de Elon Musk'la görüşme talebi reddedildi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler macerası daha başlamadan fiyaskoya dönüştü. Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek olan Netanyahu, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin tutuklama çıkışları sonrası rota değiştirmek zorunda kaldı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun zirvenin yapılacağı New York yerine New Jersey'ye iniş yapacağını açıkladı.
2: Eğer Uluslararası Ceza Mahkemesi yasaların ihlali nedeniyle bir kişi hakkında tutuklama kararı verilmesini gerekli gördüyse, kimsenin bunun üzerinde olduğunu iddia etmek bize mi düşer? Bence herkes hesap vermelidir.
0: Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye Netanyahu'dan da yanıt gecikmedi. ABD ziyareti öncesinde bir video paylaşan Netanyahu, Mamdani'yi açık açık tehdit etti.
2: Birleşmiş Milletler'e geliyorum. Kahraman askerimiz hakkında gerçeği anlatacağım. Senin hakkında da gerçeği anlatacağım.
0: New York'ta sadece 4 saat geçirecek olan Netanyahu'nun zirve kapsamındaki diplomasi programı da darmadağın oldu. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme talebi reddedilen Netanyahu bir darbede Elon Musk'tan aldı. İsrail liderinin ABD'li milyarderle Teksas'ta yapmayı planladığı görüşmenin iptal edildiği duyuruldu. New York'ta bir gece bile geçiremeyecek olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde de kitlesel protestolarla karşılanması bekleniyor.
2: Netanyahu'ya gelince onu bir savaş suçlusu ve korkunç bir soykırımın mimarı olarak tanımlıyorum.
0: Soykırım liderinin genel kurula hitabı sırasında da salonun büyük kısmının oturumu terk ederek Netanyahu'ya tepki göstereceği öngörülüyor.
1: Ve tüm dünyanın kilitlendiği New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı dikkat çeken bir mutabakata da ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'ne adadaki güvenliği sağlaması için kalıcı yetki verildi. Amerikan ordusunun Grönland'daki askeri varlığını artırmasına yönelik haklar tanındı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Danimarka hattındaki Grönland krizinde sona gelindi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marşında yapılan anlaşmayla Washington'a adadaki güvenliği sağlaması için kalıcı yetki verildi.
3: Muazzam bir ilişkimiz olacak, güvenli bir ilişki ve bunu dört gözle bekliyoruz.
0: ABD, Danimarka ve Grönland liderleri arasında imzalanan kritik anlaşmayla Amerikan ordusunun adadaki askeri varlığını artırmasına yönelik haklar tanındı.

0: Türkiye'nin onayı olmadan üçüncü ülkelerin Grönland'de askeri varlık göstermesi veya stratejik yatırımlar yapması da engellenecek.
1: Grönland'daki uygun bölgelerde büyük bir askeri varlık oluşturma sürecini derhal başlatacağız. İki çok büyük askeri üs inşa edeceğiz.
0: Danimarka ve Grönland başbakanları ise anlaşmanın kendi egemenlik haklarını koruduğunu belirterek güçlü NATO vurgusu yaptı. Bölgedeki güvenlik faaliyetlerinin ittifak çatısı altında yürütüleceğini açıkladı.
2: Bu anlaşma hem Arktik bölgesini savunmak için milyarlarca dolar harcayan ABD'ye hem de Danimarka ve Grönland'ın egemenlik haklarına saygı gösteren bir anlaşmadır.
1: Atılan bu tarihi adımla ABD ordusunu ülkemizde ağırladığımız 85 yıllık güvenlik işbirliğini daha da ileri taşıyoruz.
0: Böylelikle Trump'ın Grönland'ı ABD topraklarına katmaya yönelik ısrarıyla tırmanan ABD-Danimarka gerilimi de Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde son bulmuş oldu.
1: Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyacımız var. Danimarka bu ada üzerindeki yasal haklarından vazgeçmeli.
3: Efendim iç siyasetle devam edelim şimdi bültenimize. CHP ile yeni parti arasında gerilim devam ediyor. CHP yöneticileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset zenginleşme aracı değildir sözlerini paylaşarak Özgür Özel cephesine göndermede bulundu. İşte ayrıntılar.
4: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
5: Açık ve net şunu söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönme şaibi olmaz. Nokta. Bunu niye demiyorlar?
6: CHP yeni parti hattında butlan gerilimi sürüyor. CHP yöneticileri sosyal medya hesaplarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset zenginleşme aracı değildir sözlerini paylaştı. Hedefte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu vardı.
5: Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu partide işi yoktur.
6: Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yeniden göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu partide arınma sürecini başlattı. Tartışmalar ayrılığı da beraberinde getirdi. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyi kurdu. Ancak hesaplaşma bitmedi.
7: Parayı alan kim? CHP'li. Parayı veren kim? CHP'li.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söylemişti.
5: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan. Yoldur.
6: Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünde paylaştığı videoda Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı kurultayda yaptığı konuşmaya yer vermesi dikkat çekmişti.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
6: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 38. olağan kurultayla ilgili şaibe iddialarına gönderme olarak yorumlanmıştı.
9: Genel başkan Cumhurbaşkanı adayı oldu.
3: DEM Parti'den de Terörsüz Türkiye açıklaması vardı. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan MYK toplantısının ardından Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde silahsızlanmaya dair önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz diyen Doğan'ın gündeminde yeni anayasa ve seçimler de vardı.
10: Önümüzdeki günlerde silahsızlanmaya dair önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz.
0: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Mekanizmalar çalışıyor dedi.
10: Çünkü silahsızlanmaya ilişkin saha çalışmaları karşılıklı bir şekilde yürütülüyor. Yani bunun için kurulu mekanizmalar çalışıyor.
0: 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına değindi Ayşegül Doğan.
10: Yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diliyoruz. Barış ve demokrasi için çok önemli bir dönem olacak bu dönem. İzleme kurulunun çalışmalarının da meclis açıldıktan hemen sonra kuruluş çalışmalarının tamamlanması gerekiyor.
0: DEM Parti sözcüsü Doğan'a Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda partisinin yaklaşımı soruldu.
10: Böyle bir seçim tartışmasını Merkez Yürütme Kurulumuz ya da parti meclisimiz yapmış ve böyle bir eğilim ortaya çıkmış gibi bir değerlendirme yapmak takdir edersiniz ki partimiz adına henüz mümkün değil. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin biz henüz bu tartışmayı yapmadık.
0: Ayşegül Doğan'ın gündeminde yeni anayasa çağrıları da vardı.
10: Evet, Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı var. Bizim herhangi bir anayasa konusunda bir pazarlık, bir gizli ajanda ya da buna benzer bir gündemimiz yok.
3: Efendim şimdi internetten araç satışlarında güvenli kapora tuzağına dikkat. Dolandırıcıların yeni yöntemi hakkında detaylara bakacağız şimdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğuyla karşımızda bu konuyu detaylandıracağız. Ahmet Nazif Vural, hoş geldiniz yayınımıza. Nasıl bir yöntem geliştirmiş dolandırıcılar? Dinleyelim sizden.
11: Teşekkür ediyoruz. Araç alım satımlarında çok defa farklı dolandırıcılık sistemleriyle karşı karşıya gelmiştik. Bunlardan şu an gündemde olansa güvenli kapora seçeneğiyle kapora yollama ve bu kaporayı aldıktan sonra dolandırıcılar aslında uzaklaşıyor ve hiçbir şekilde arkalarından iz bırakmayacaklarını düşünüyorlar. Bunu yaparken de bir mobil bankacılık üzerinden paranın atılacağını, bu paranın hesaptan eksilmeyeceğini söyleyerek aslında böyle bir sistem geliştirerek insanlardan o parayı alıp araç alım satım bahanesiyle insanlar dolandırılıyor. Peki burada asıl aslında ortaya çıkan konu şu oluyor. Nasıl bu işlemleri yapmamız gerekiyor? İşte bunu konuşacağız ve bu dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçmek için neler yapmalıyız onu konuşacağız. Yanımda otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de sizlere.
11: Evet Göksel Bey, nedir bu konuyla alakalı söyleyebileceklerimiz? Yani bu dolandırıcılık vakalarının azalması için.
12: Özellikle orada güvenli ödeme sistemi kelimesi çok öne çıkıyor. Şu an araç alım satımlarında güvenli ödeme sistemi var ama özellikle belirtiyorum. Güvenli ödeme sistemi üzerinden güvenli ödeme kapora diye herhangi bir şey yok. Eğer böyle bir keza noter kanalıyla, keza başka bir insan aracılığıyla, güvenli ödeme aracılığıyla bir kapora dendiği zaman zaten böyle bir sistemin olmadığını ben size söyleyebilirim. Burada tabii en çok dikkat edilmesi gereken konu belki önlem olarak şunu söyleyebilirim. Bir mutlaka kapora gönderecekleri kişininle ruhsat sahibinin aynı kişi olmasına özellikle dikkat etsinler. Bu konu dışında söylüyorum bunu. Belki önlem olarak bunu alabilirler ama biz zaman zaman da diyoruz. Yani güvenli ödeme sistemi nihai, finalde yapılan bir sistem. Ve oradaki yapacağınız sistemde bu işlemler noterde oluyor. Kapora ile alakalı herhangi bir güvenli ödeme kapora sistemi adı altında herhangi bir ödeme sistemi yok. Kaporanızı gönderecekseniz bile ruhsat sahibini teyit edin. Alıcı hesabıyla sizin göndereceğiniz paranın aynı kişi olduğunu teyit ettikten sonra herhangi bir kanala, keza noter, keza banka ya da başka üçüncü şahıslara bu konuda ihtiyaç yok. Bu şekilde kapora gönderirlerse kendilerini bir şekilde daha garantiye almış olurlar.
11: Şunu da soralım, burada kapora gönderirken bir limit var mı? Yani ne kadar gönderilmeli herhangi bir araç için? Yani 1 milyonluk bir araçta, 500 bin liralık bir araçta da veya hatta 3-4 milyonluk bir araçta da kapora belli midir ne gönderileceği?
12: Kapora miktarını buradaki karşılıklı esasında iki kişinin anlaşmasına bağlı. Yani burada bir limit belirlemek, 1 milyonluk araca 50 bin lira ya da işte 2 milyonluk araca 100 bin lira gibi kelime konuşmak doğru değil. Burada karşılıklı diyalogtan sonra iki taraf arasında bir anlaşmaya bağlı olarak bu rakam belirleniyor. Buradaki kaporanın şu limitlere bağlı demek çok doğru olmaz açıkçası.
11: Şunu da sormak istiyorum sizlere. Kapora gönderdik. Kaporayı gönderdikten sonra o kapora ne kadar kalmalı? Yani o satış işleminden ne kadar süre öncesinde o kapora verilmeli ve ne kadar kalmalı? Sonrasında herhangi bir risk ortaya çıkmaması için soruyorum bunu elbette.
12: Burada dediğim gibi öncelikle kapora gönderdiğiniz kişinin araç sahibinin, ruhsat sahibinin aynı kişi olduğunu mutlaka teyit edin. Ondan sonra bu da maalesef karşılıklı diyalog da oluyor. İşte keza il dışından giden insanlar oluyor. Buradaki günleri kendileri belirliyorlar. Tabii ki kapora gönderdikten sonra bir an önce aracı görmek için aracı başına gidin, ekspertisini yaptırın. Kaporanın amacı şudur zaten. Yani ben bu aracı bahsettiğiniz haiz özelliklere sahipse ben bu araca talibim. Ben kendim bunu alıyorum. Onaylıyorumun karşı tarafında tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Her sektörde olduğu gibi tabii ki belli başlı yerlerde çeşitli adı her ne namadı olursa olsun tabii ki yanlışlıklar vesaire yapılıyor ama bunlar hep bireysel olaylar. Dikkatli olursak, iki taraf için de söylüyorum, kendimizi bir şekilde alışverişi dikkatli hale getirirsek bunlarda bir sakınca yok ama dikkat etmemiz gerekiyor.
11: Çok teşekkür ederiz efendim. Rica çok sağ olun. Evet, otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu da bizlerle birlikteydi ve özellikle çok önemli bir noktaya dikkat çekti. O da ikili diyalogların ne kadar önemli olduğu ve kapora gönderirken gönderdiğimiz kişinin ruhsat sahibi ve araç sahibinin aynı kişi olmasına dikkat etmemiz gerektiğini belirtti. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
3: Ahmet Nazif Vural, teşekkür ediyoruz konuğuna ve sana paylaştığınız bilgiler için. Devam edelim şimdi. Sevgili izleyenler, şimdi senelerdir yapılan haberlere, uyarılara rağmen telefonda polise, savcıyız diyen dolandırıcılara para kaptıranların sayısı bir türlü azalmıyor. Yeni yeni çünkü yöntemler

0: Dinliyor dolandırıcılar. İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir projesi var. Bu dolandırıcılık yöntemini sıfıra indirmeyi hedefliyor. Savcı, polis ve banka yetkilileriyle birlikte yapay zekanın da kullanılacağı yeni sistemle birlikte 18 dakika içinde paranın buharlaşmasının önüne geçilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arkadaşımız Özlem Aktay'a Dolunay projesinin ayrıntılarını anlattı.
1: Dolandırmışlar. Ev parası gitti. Polisiz dedi.
2: Parayı buharlaştıramamaları için, başka hesaplara aktaramamaları, kripto paralara yönlendirememeleri için 18 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek ve vatandaşın mağdur olmasının önüne geçeceğiz.
3: Vatandaşı kandırıp bankadaki parasını başka hesaplara aktaran dolandırıcılar için yeni bir adım atılıyor. Yakında bir ihbar telefonuyla dolandırıcıların hesabına geçen paraya 18 dakika boyunca bloke konacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesini ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.
2: Failler yakalanıyordu ama vatandaşın parası geri gelmiyordu. Bu sistem bunu da önlemek için.
4: Dolandırıcılık vakaları için tıpkı 112 acil çağrı merkezi mantığıyla işleyen bir sistem devreye girecek. Tek bir telefonla birlikte paranın gönderildiği hesap 18 dakika boyunca dondurulacak. Paranın o hesaptan başka bir hesaba aktarılmasına, çekilmesine izin verilmeyecek.
1: Dolandırıcılara nelerinizi kaptırdınız?
5: Şimdi 1.500.000.
2: Parayı buharlaştırdıkları için, kripto paralara aktardıkları için mağduriyet tam manasıyla giderilemiyordu.
3: İçişleri Bakanı'nın hayata geçireceği Dolunay projesiyle dolandırıcıların vurgunlarına dur denecek. 112 acil çağrı merkezi mantığıyla işleyecek sistemde banka, savcılık, emniyetten görevliler olacak.
2: Vatandaşımız bir ihbarda bulunduğunda yapay zeka destekli hemen konu analiz edilecek. Savcı bulunacak merkezde. Emniyet jandarma bulunacak, MASAK bulunacak, bankacılık sisteminden görevliler olacak.
4: Paranın buharlaşmasını önleyecek Dolunay projesiyle birlikte sistemde banka bilgileri, dekont, telefon numarası gibi çok kritik veriler yer alacak. Mesela bir telefon numarasından daha önce bir dolandırıcılık yapıldıysa yine sistem hızlı bir şekilde uyarı verip o hesaplar dondurulacak ve paranın başka bir hesaba aktarılmasının önüne geçilecek.
2: İnşallah kısa zamanda sistemi devreye alacağız. Failler yakalanıyordu ama vatandaşın parası geri gelmiyordu. Bu sistem yapay zeka destekli analiz sistemiyle beraber bunu da önlemek için, vatandaşın gerçek mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için geliştirdiğimiz bir proje.
6: Bunu da kararlılıkla uygulayacağız.
0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ yüzü aranmaya ve çıkmaya da devam ediyor sevgili izleyenler. FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Üz'ün Kaşif Kozinoğlu hakkında tutuklama talebinde bulunduğu ortaya çıktı şimdi de.
7: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
8: Şunun da altını çizelim. Bu henüz daha soruşturma aşamasının kovuşturma aşamasına geçmeden önceki ilk tutuklanmasına yönelik yazı olduğunu söylemek mümkün Kaşif Kozinoğlu hakkında.
9: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir belgeye ulaşıldı. Kozinoğlu'nun 15 yıl önceki tutuklanma sürecinde FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edildiği ortaya çıktı.
8: O dönemde firari FETÖ'cü olan Zekeriya Öz o soruşturmayı yürütmüş ve Kaşif Kozinoğlu'nu tutuklama talebiyle sulh ceza hekimliğine sevk etmiş.
9: Zekeriya Öz'ün imzasını taşıyan belgede Kozinoğlu'na silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amaç dışı kullanma, hileyle alma ve çalma suçlamalarıyla tutuklanması talebini içeren yazı yer alıyor.
8: Yazıya baktığımızda suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi rica olunur gibi bir beyan var. Yani aslında günümüzde yürütülen soruşturma neticesinde hayli önemli bir belge olduğunu söylemek mümkün.
9: FETÖ'cü savcı tarafından tutuklama talep edilen Kozinoğlu, yine FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski hakim Resul Çakır tarafından 10 Mart 2011'de tutuklandı.
8: Kaşif Kozinoğlu'nun her iki avukatının da itiraz etmesi üzerine yine de savcı değişerek farklı bir Zekeriya Öz'ün yerine

0: bir savcı görev yapıyor kovuşturma aşamasında. O savcı da bu tutukluluk hallerinin devamına karar veriyor.
1: Soruşturma kapsamında yaklaşık 400-500 sayfalık yeni belgelerinde incelendiği öğrenildi. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 15 yıl önceki tutukluluk sürecine ilişkin belgeler de mercek altına alındı.
2: Efendim, İstanbul Fatih'te iddiaya göre iki arkadaş arasında "anneme küfrettin" kavgası çıktı. 18 yaşındaki kişi arkadaşı Ensar Sezgin'i kalbinden bıçakladı. Sezgin ne yazık ki kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan zanlı ise polis tarafından yakalandı.
1: Küfürlü tartışma kanlı bitti. 18 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.
3: Küfürden dolayı bir cinayet işlenmiş sanırım. Yani çok üzüldüm.
1: İstanbul Fatih'te iki arkadaş arasında anneye küfredildiği iddiasıyla tartışma çıktı.
4: Ben evde oturuyordum. Televizyon seyrediyordum. Baktım dışarıda kavga olaylar var. Dışarı çıktım. Baktım iki tane ambulans gelmiş, polis ekipleri.
1: Tartışma kısa sürede büyüdü. Arkadaşı yanındaki bıçakla Ensar Sezgin'i kalbinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.
5: Kötü bir şey. Ne düşünebilirim? Benim de torunlarım var. Yazık gençlere. Ne oldu, ötekinin de hayatı mahvoldu.
1: Hastaneye kaldırılan Sezgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı ise gözaltında.
2: Usta oyuncu Kadir İnanır aramızdan ayrılalı yaklaşık 3 ay oldu. Yıllar önce hazırlattığı vasiyeti ise merak ediliyordu, açıklandı. İnanır tüm mal varlığını 27 yıllık hayat arkadaşı jüride kurala bıraktı. Ancak konu mahkemeye taşınacak gibi görünüyor. Zira yeğen Levent İnanır yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.
6: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı.
7: Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok.
8: Gayrimenkuller, arabalar, saatler ve kurbağa koleksiyonu da mirası tartışma konusu oldu. Yeğen ve akrabaları vasiyete karşı çıktı.
9: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
10: Ya Kadir dayım beni bu yaşa getirdi, büyüttü. Bana maddi olarak daha ne verebilir ya? Bizi mahkeme çağırdı, miras için çağırmadı. Mirasın okunması için geldik, para peşine gelmedik.
8: Yeşilçam'ın efsanelerindendi Kadir İnanır. 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Oyuncu mirasını hayat arkadaşına bıraktı.
6: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil.
8: Sanatçı ilk 2015'te olmak üzere 3 ayrı vasiyet hazırladı. Son vasiyetnameyi ise doktor raporu alarak 2022'de notere tasdikletti.
11: Niye suratını asıyorsun babacığım, gülsene.
8: Tartışmalar sürerken 28 mirasçı adliye önünde sıraya girdi. Kadir İnanır vasiyetinde jülide kuralın ölümü halinde mirasın 3 farklı vakıf arasında paylaştırılmasını istemişti. Mirasçılarımdan son arzum vasiyetime uymalarıdır demişti.
10: Ay şimdi Kadir dayım yaşasa da ben kolumu kesten versem ona ya. Ne parası? Kadir dayımdan bana kalacak para pul neyse. Kadir dayım ziyadesiyle onu bana yaptı. Benim haklarım mı var? O haklarımı alacağım tabii.
8: Yeniden dava açacak mısınız mesela?
10: Tabii açacağız.
12: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
8: Sanatçının yeğeni Levent İnanır mirasın medyada abartıldığını söyledi.
10: Denildiği gibi büyük bir serveti yok. 2022'de bütün malları satılmış, artık bu aşikar resmi, ama sattığı paraların hiçbir ortada yok. Yerine bir şey de almamış.
8: Belki bilmediğiniz bir mal varlığı vardır.
10: Hayır, hepsi resmi. Hmm. Bir tane evi var. Bir de fazla dededen kalma toprak var şu anda kadilerin üzerinde görünen.
8: Vasiyetin detaylarını öğrenen yeğen ve akrabalar servetin yalnızca jülide kurala kalıyor olmasına tepkili. Gözlerin çevrildiği isim sanatçının 27 yıllık hayat arkadaşı jülide kuralsa sessizliğini koruyor.
7: Ben bir yaz dönemindeyim. Çok büyük bir acı yaşıyorum. O nedenle bu ülkenin çok sevdiği ve saydığı sanatçısına aynı saygıyı herkesin göstermesini dilerim.
8: Kadir İnanır sanat yaşamında 182 film ve 12 dizide rol aldı. Yaşamı boyunca edindiği varlıkların dışında telif haklarından da yıllık 10 milyon TL gelir bekleniyor. Miras tartışmalarının çözümü içinse son söz mahkemede.
13: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
2: Sevgili izleyenler, boşanma ve nafaka süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak düzenlemeler için gözler 13. yargı paketine çevrilmiş.

0: durumda. Uzun yıllar devam eden nafaka yükümlülüğünün nasıl değişeceği, yeni sistemin kimleri kapsayacağı ve nafaka süresinin hangi kriterlere göre şekilleneceği de merak ediliyor. Şimdi hemen biz de Ankara'ya uzanalım. A Haber Parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu düzenlemenin detaylarını paylaşacak bizimle. Tülay Ağoğlu, hoş geldin yayınımıza. Hemen detaylar için sözü sana bırakayım.
1: Merve, aslında merak edilen bu konuların hepsi Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararından sonra ortaya çıkacak. Anayasa Mahkemesi bilindiği gibi süresiz nafakayı iptal etmişti. Bu nedenle yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konuda bir boşluk oluştu. O yasal düzenleme için de gerekçeli kararın mutlaka açıklanması gerekiyor. Tabii AK Parti çalışıyor bu konuda. Bir çalışma yürütüyor daha doğrusu. Nasıl bir düzenleme, süresiz nafaka iptal edildi ama yerine nasıl bir düzenleme gelecek? İşte bu konuyla ilgili hummalı bir çalışma aslında yürütülüyor. Ve şunu da söyleyelim, bir saha çalışması da söz konusu olacak. Şöyle ki kadın örgütleriyle, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşmeler yapılacak. Taraflarla ve ayrıca aile mahkemesinde görev alan hakimlerle de yine bu konuda görüşmeler yapılacak. Onların görüşleri alınacak. Daha doğrusu bir yasal düzenleme gündeme gelecek. Tabii süresiz nafaka artık olmayacak ama nasıl bir süre öngörülecek? Şunu da hemen not olarak iletelim. Şimdi yoksul, iptal edilen yoksulluk nafakası, yani çocuklara ödenen nafaka konusunda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Tabii kadının bundan sonra çalışıp çalışamayacağı, ne kadar süreyle evli kaldıkları ve maddi durumunun nasıl olduğu, tüm bunlar detaylı bir şekilde kuşkusuz masaya yatırılacak. Detaylı bir yasal düzenleme gündeme gelecek. Hakimin karar vereceği zaman işte bu yasaya göre karar verecek davalarda. Bir de boşanma davaları konusu var ki o da son derece önemli. Yıllardır devam eden boşanma davaları var. Niye? Mal paylaşımı anlaşmazlığı söz konusu. İşte bunun da ayrılması gündeme gelecek 13. yargı paketinde. Şöyle ki boşanma davaları ayrı olacak. Onlar hemen sonuçlanacak ama mal paylaşımı ile ilgili davalarda sonraya bırakılacak. Yani ikisi ayrı dava olarak görüleceği için daha sonuç alıcı bir dava söz konusu olacak. Boşanma davaları da daha kısa sürede sonuç alınmış olacak ama bunlar 1 Ekim'de meclis açılacak ve gerekçeli karar açıklandıktan sonra gündeme gelecek. Merve.
0: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için herkesin merakla beklediği konulardan bir tanesiydi sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Efendim, fahiş fiyatları konuşuyoruz. Aracıların fiyatıyla oynadığı ürünlerden biri de erik. Türk insanı için vazgeçilmez lezzetlerden biri olan eriğin kilosu tarlada 4 lira. Üreticiye oldukça düşük gelen bu fiyat market ve pazarlara geldiğinde ise neredeyse 15 katlanıyor ve 60 liraya çıkıyor. Yani üretici de istediği fiyata satamıyor, tüketici de ucuza alamıyor.
2: TL'den alıyorlar. Evet, yanlış duymadınız. 5 TL'den alıyorlar.
3: Gece gündüz baktık bunlara. 1 kilo erik 4 lira. 3 kilo erik bir tane ekmek alıyor.
4: Üretici isyanda, tarlada 4 lira ama tüketici tam 60 liraya satın alıyor. Aracıların hedefinde bu kez erik var.
2: Sizce bu fiyat üreticinin emeğinin hakkını veriyor mu? Yoksa ara yerde aracılar mı parayı götürüyor?
3: İşçiyle toplamak bir dert. Kendimiz toplasak bir dert.
5: Tezgahlarda yerini alan eriğin tarladan market rafına uzanan yolculuğunda fiyatı katlanıyor. Üreticiden 4 ila 5 lira arasında çıkan eriğin pazardaki kilosunun fiyatı 40 lira. Ve bu rakam yolun sonunda, yani marketlerde 50 lira hatta 60 lirayı buluyor.
4: Bir ton, yani diğer adıyla mürdüm eriği, üreticinin yüzünü güldürmedi. Üretici emeğinin karşılığını alamazken tüketici ise yüksek fiyatla karşı karşıya. Öyle ki üreticiyle market arasındaki fiyat farkı 15 katına çıktı. Peki aradaki fark nasıl oluşuyor?
6: Aracılar var. Tek kişi değil. Birden çok kişiler var. Çiftçinin durumu da kötü. Biz bunun farkındayız. Aradakiler kazanıyor.
7: Markete göre pazar daha uygun tabii de. Marketler pahalı. Herkes kendi kafasına göre fiyat artırıyor.
5: Erik üreticinin tarlasından çıktıktan sonra doğrudan tüketicinin sofrasına ulaşmıyor. Bu noktada devreye aracılar giriyor.
8: Bu eri gönderen üretici zarar ediyor. Büyük aracılar yiyorlar.
9: Yani bunlar hep böyle zincirleme geliyor abla. Komisyoncuya gidiyor, bunu toplayıp getiren adamdan alıyor. O da bahçeciden alıyor. Böyle zincirleme

0: bize geliyor. Hani 3-4 elden ancak bize gelebiliyor.
1: Tarlada başlayan yolculuk ürünü el değiştirdikçe uzuyor. Üreticiden toptancıya, komisyoncudan dağıtıcıya ve en son tüketiciye ulaşana kadar bu zincirde her aşamada farklı bir maliyet ekleniyor.
2: Ortada büyük bir haksızlık var. Bir yerde 30 lira olan şey diğer yerde 100 lira olabiliyor. Hatta daha fazla da olabiliyor. Biz de tabii araştırmak durumunda kalıyoruz. %200-300 fazla olur mu? Anormal bir durum. Aracılar kazanıyor. Olan tüketici oluyor.
1: Üretici ve tüketiciler aradaki makasın açılmasına neden olan etkenlere bir çözüm istiyor.
3: Aracıların bertaraf edilmesi lazım. O komisyoncuların bertaraf edilmesi lazım. Köylü mahsulünü direkt pazara taşıyabilmeli. Yani üretenden çok aracılar kazanıyor maalesef.
4: Ve şimdi de Malatya'ya gideceğiz. Şeker fabrikalarında pancar alım yoğunluğu yaşanıyor. Çünkü ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Türel bizi bekleyen arkadaşımız. Detaylar için sözü sana bırakalım Mehmet.
5: Evet, teşekkür ediyorum. Yerli şekerin üretildiği Malatya Şeker Fabrikası'ndayız. 1956 yılından beri burada şeker üretimi devam ediyor. Adnan Menderes tarafından açılışı yapıldı bu fabrikanın. Ve 71. kampanya dönemi başladı. 500 bin ton pancar alımı yapılacak. Bu 500 bin ton pancar 60 bin ton şeker olarak sofralara gelecek. Yanımızda Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Çakmakçı var. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
5: Hayırlı olsun.
6: Teşekkür ederim.
5: Sezon başladı. Çiftçinin yüzü gülüyor. Sizin yüzünüz gülüyor. Bir anlatır mısınız?
6: Teşekkür ederim. Demin anonsa da belirttiğiniz gibi bu yıl 71. kampanya dönemimiz. 1956 yılından beri kesintisiz olarak Malatya Şeker Fabrikası üretimini devam ettirmektedir. Bu yıl bizim üretimimiz 3 Eylül'de pancar alımı, evet. 7 Eylül'de de proseste pancarı işlemeye başladık. Yaklaşık olarak 1184 çiftçi ailesiyle sözleşme yaparak,
5: evet,
6: 73 bin dönümlük alanda pancar ekimi gerçekleştirdik. Teslim edeceğimiz pancar miktarı fire olarak 500 bin ton çiftçiden alacağımız pancar. Net fabrikada işleyeceğimiz pancar miktarı 440 bin ton. Bu 440 bin tonun karşılığında 60 bin ton kristal şeker, yan ürün olarak 20 bin ton melas ve 150 bin tonda yaş güspe üretmeyi hedefliyoruz.
5: Çok güzel. Yerli şekerimiz burada üretiliyor. İşte görüyorsunuz, şurada hemen tır kapıda bekliyor. Turgut görüntüye getirecektir. Oradan analizler yapılıyor. Bu şekerler gerçekten, bu pancarlar alıma müsait mi değil mi, analiz yapılıyor. Oradan hemen girdikten sonra şekeri kamyon ya da tır buraya boşaltıyor. İşte görüyorsunuz, şu anda elimde pancarlar da var. Bu pancarlar Malatya'nın çeşitli noktalarında getiriliyor. Şeker yapılıyor. İlk aşama buradan başlıyor. Hemen Türk Şeker Fabrikası'nın yazdığı alan, blok, orada da müthiş bir fabrikalaşma süreciyle birlikte içeride şekerin işlenme süreci söz konusu. Aslında biz oradan yayını yapacaktık ama inanılmaz bir sıcak var. Yaklaşık 40-45 derecelik bir sıcak olduğu için yayını oradan yapamadık. Evet, şu an artık sezon başlamış durumda ve kamyonları biri girip biri çıkıyor. Yerli şeker üretiliyor. Son olarak eklemek gerekirse,
6: bugün üretimimizin 17. günü. Fabrikamızın günlük pancar işleme kapasitesi 4000 civarında.
5: Evet.
6: Yaklaşık 115 günlük bir üretim dönemimiz olacak. Tabii bu üretim döneminde çiftçilerimizin getirdiği pancarı en hızlı bir şekilde, verimli ve kaliteli bir şekilde üretime, prosese kazandırmak istiyoruz.
5: Çok teşekkür ediyorum kıymetli müdürüm.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet, toparlamak gerekirse Malatya Şeker Fabrikası 1950 yılından beri üretim yapıyor ve sezonu, 71. pancar alım sezonunu başlattı. Malatya'nın, daha doğrusu Türkiye'nin şekeri işte buradan gidiyor diyelim ve sözü Malatya'dan yeniden İstanbul'a bırakalım.
4: Sevgili izleyenler, şimdi önemli bir analiz haberi taşıyacağız ekranlarınıza. Meis, Türkiye kıyılarının hemen karşısında, Kaş'a yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta küçük bir ada. Ancak Atina bu küçük ada üzerinden Doğu Akdeniz'de çok daha geniş bir deniz yetki alanı tezi ortaya koyuyor. Öyle ki Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in son Meis ziyareti de tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Peki Atina neden Meis'i sürekli

0: İki iddialarının en önemli dayanaklarından biri Meis. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in bu adayı ziyaretiyle Ege ve Doğu Akdeniz'deki eski tartışmalar yeniden gündemde. Peki Atina neden sürekli Meis'i öne çıkarıyor ve Türkiye bu hamlelere nasıl karşılık veriyor?
1: Kimseyi tehdit etmiyoruz. Ancak kimseden gelen tehditleri ve telkinleri de kabul etmiyoruz. Ulusal bütünlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız. Ancak diyalog ve uluslararası hukuka olan inanç tercihimiz olmalıdır. Uluslararası hukuka ve deniz hukukuna olan bağlılığımızla birlikte ihtiyatımızın bir zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini vurgulamak isterim.
0: Yunanistan uzun yıllardır Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin itiraz ettiği bir deniz yetki alanı anlayışını savunuyor. Ankara'nın temel itirazı ise şu: Türkiye gibi Doğu Akdeniz'in en uzun kıyılarından birine sahip bir anakaranın deniz yetki alanı, Türkiye kıyılarının hemen karşısındaki küçük adalar üzerinden sınırlandırılamaz. Bu nedenle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyet gözetilmelidir.
2: 2200 yıldan fazla devlet geleneği olan, devlet aklı olan bir milletiz. Hadiselere bakarken başkaları gibi sadece 50-100 yıllık birikimle değil, binlerce yıllık köklü tecrübenin merceğinden bakıyoruz. Planlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Hamlelerimizi buna göre tayin ediyoruz. Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz başına vurunca ekmeği alınan bir ülke değiliz.
0: Atina, adaların da deniz yetki alanları ürettiği tezinden hareket ediyor. Türkiye ise buna karşı çıkıyor. Çünkü Ankara'ya göre küçük bir adaya coğrafi büyüklüğü ve konumuyla orantısız etki tanınması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e açılan deniz yetki alanlarını hakkaniyete aykırı biçimde daraltıyor. Yıllarca tartışmaların merkezine bir harita da yerleştirildi. Neydi o? Seviye haritası. Ancak bu harita Avrupa Birliği'nin hukuken bağlayıcı resmi deniz sınırı değil. Zaten Türkiye'de kendisini kıyılarına sıkıştıran bu yaklaşımı hiçbir zaman kabul etmedi ve şu net mesajı verdi: Türkiye'nin deniz yetki alanları başka ülkelerin tek taraflı haritalarıyla belirlenemez.
2: Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz.
0: Ve bir başka mesele. Çünkü sorun sadece denizdeki sınırlar değil. Türkiye yıllardır Doğu Ege adalarıyla 12 adanın uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan askeri statüsüne de dikkat çekiyor. Yunanistan'ın bu adalardaki askeri faaliyetlerinin antlaşmalardan doğan yükümlülüklerle bağdaşmadığını belirtiyor. Ancak Atina ise farklı hukuki gerekçeler ileri sürerek askeri varlığını savunuyor.
2: Bizim yol haritamız zaten belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Ve barışı eğer engellemek isteyenler olursa, o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz istiyoruz ki bu tür önümüze engeller çıkarılmasın ve Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin.
3: Dede Ağaç'taki mühimmat depo haline getirilmesi, Dede Ağaç'ı hatta Girit'e kadar bir hilal şeklinde Türkiye'ye çevrilmesinin bence tek bir amacı var. Türkiye bir şekilde denizlerden koparmak, kendi denizlerinden koparmak ve Amerika'nın bir şekilde Türk boğazlarına yakın olması. Çünkü biliyorsunuz Amerika'nın bugün Girit'te kalamadığı tek deniz Karadeniz.
0: Tartışmaların sürdüğü bir ortamda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Meis'e gitti. Üstelik program yalnızca törenlerden ibaret değildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı da yanındaydı. Karakollar ziyaret edildi, askerlerle bir araya gelindi. Dolayısıyla Atina'nın verdiği görüntünün sadece bir anma ziyaretinden ibaret olmadığı gayet açıktı.
4: 12 mile kadar uzatma hakkı uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Bu hukuken tartışılabilir bir şey değildir. Ve Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bu hakkı kullanabilir. Başka bir şey söylemeyeceğim.
5: Dediğin yarısı doğru, yarısı yalan. Doğru olan kısmı 1958 Cenevre Deniz Hukuku ve 1982 Montevideo Uluslararası Deniz Hukukuna göre devletlere önce birinde 58'de 6 mile kadar karasularını, birinde de 12 mile kadar çıkartma hakkı verildi. Doğru, bu doğru. İkincisi, adaların da karasuları vardır dendi. Hı hı. Tamam, bu kısım da doğru. Ancak yalan olan kısmını söyleyeyim. bu uluslararası hukuk bize bunu veriyor diyemiyor, o vermiyor. Kapalı.

0: ya da yarı kapalı denizlerde bu uygulanmaz diyor. Ege, onların Ege dediği bizim Adalar Denizi dediğimiz şey yarı kapalı bir denizdir. Burada uygulanmaz, bir onu söyleyeyim. İki, kara sularının karşılıklı ikiden çok ülkenin çakıştığı yerlerde ortadan geçer hatlar. Bizim buradaki şeylerde. Üç, Ege'de resmen Lozan Anlaşması, Uşa Anlaşması ve Paris Anlaşması'yla ismen sayılaraktan Yunanistan'a verilmemiş olan bir takım coğrafi işaretler, kayalıklar ve kayacıklar var. Bunları meskun hale getirip ada statüsüne sokup bunlara da kara suyu getirtmeye çalışıyor. Bunların kara suyu yoktur. Sadece kıta sahanlığı vardır. Artık bunlar Yunanistan'a da ait değildir.
1: Türkiye ise Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını yalnızca açıklamalarla savunmuyor. Bilimsel araştırmalar, Navtex ilanları, deniz mekansal planlaması, enerji faaliyetleri, diplomatik anlaşmalar ve gerektiğinde sahadaki askeri varlık, yani verilen mesaj yıllardır hiç değişmiyor. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlayan hiçbir denklem yaşayamaz.
0: Yunanistan 95 yılında parlamentosundan, bu parlamento kararıyla olan bir şey, 12 mile çıkartma hakkını aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çok iyi bir şey yaptı o tarihte. Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle eğer Yunanistan 6 milin üzerine çıkartırsa savaş sebebidir. Ve dedi hükümete yetkiyi verdi. Çünkü biliyorsunuz savaşları ancak parlamentolar karar verir. Bütün dünyada yasama organları. Bizim yasama organı bu yetkiyi hükümete verdi.
1: Atina uzun süre bölgedeki farklı aktörlerle kurduğu ortaklıklar üzerinden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareket alanını daraltmaya çalıştı. Ankara ise buna sahada ve diplomaside karşılık verdi. Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanı Anlaşması, Enerji Filosu, Savunma Sanayi ve Bölgesel Diplomasi. İşte tüm bunlar Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştirdi.
2: Buranın güvenliğinin sağlanması artı Türkiye'nin artık denizcileşerek denizlerdeki menfaatleri ve çıkarlarını maksimal düzeyde savunacak bir pozisyona geliyor. Bu ne demek aslında? Yani Türkiye artık sadece Akdeniz değil, Karadeniz, Akdeniz, Hazar Havzası bu anlamda. Diğer taraftan işte Süveyş'ten bahsettim. Kilit Pasifik'e kadar uzanacak olan coğrafyada Türk donanmasının etki alanını göreceğiz. Türkiye'nin Afrika siyasetindeki etki alanını göreceğiz. Dolayısıyla Doğu Akdeniz bu anlamda bizim kendi misak-ı milli sınırlarının içerisindedir. Ve buradaki anlaşmalara bağlı olan hukuk haklarımızı Yunanistan'ın tüm çiğnemelerine rağmen korumaya devam ediyoruz tabii.
3: Yunan basınında görüyoruz. Yani dışişleri ve MİT aracılığıyla Türkiye çok ciddi bastıracak oraya. Enerji konusu çok önemli. Doğu Akdeniz'de gerçekten çok büyük bir kapasite var. Enerji konusunda bizim o konuda hiçbir tavizlerimiz söz konusu değil.
1: Türkiye'nin söylediği aslında çok açık. Komşuluk gerilimle değil, hukukla yürütülmeli. Kaynaklar tek taraflı iddialarla değil, hakkaniyet temelinde paylaşılmalı. Dahası Türkiye'nin kıyıları başka ülkelerin hazırladığı haritalarla yok sayılmamalı.
4: Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Megakent İstanbul, tarımsal üretimiyle ekonomiye değer katıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yaptığı değerlendirmede İstanbul'un tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Parıldar, kentte buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, kuru fasulye ve nohut olmak üzere 6 stratejik ürün ile yem bitkilerinin üretim planlaması kapsamında değerlendirildiğini belirterek, bu yıl söz konusu ürünlerin önemli bölümünde geçen yıla göre rekolte artışı beklendiğini vurguladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçak.

0: okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
1: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
2: 7 isim şu anda tutuklu. Bunları hemen sizinle paylaşayım. Özlem Uslu dönemin acil tıp teknisyenleriydi ve Kozuloğlu'nun cezaevindeki sağlık sürecinde görevliydi. Ve
3: evet.
2: İhmaller gecikmesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Biliyorsun orada özellikle de uzunca bir süre kendisinin cezaevinde tutulduğu ve kendisine müdahale edilmemesi sebebiyle bir ihmal söz konusuydu.
4: Kozuloğlu neden FETÖ'nün hedefindeydi?
2: Ali İşgören. Kimdi? Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve Kozuloğlu soruşturmasında suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Hemen öbür tarafta Necip Doğan. Eski cezaevi savcısı. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmiş. Kozuloğlu soruşturmasında suç örgütüne

0: üye olma suçlamasıyla tutuklu. Bir de burada Adalet Bakanı Sayın Akın Güllek de söylemişti. Ne demişti? Burada bir FETÖ izi var demişti.
1: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. 15 yıl sonra ölüm dosyası yeniden açıldı. Dönemin savcısı, cezaevi görevlileri ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları şüpheli konumunda. Dikkat çeken bir başka durumsa Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yaşananlar. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle neredeyse birebir aynı senaryonun yer aldığı dizinin senarist ve yapımcıları geçen hafta ifade vermişlerdi. FETÖ'den hükümlü 23 yıl hapis cezası bulunan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı da soruşturma kapsamında ifade verdi.
0: Orada iddiaya göre Enver Altaylı FETÖ'ye o dönemde bir mektup yazdı. Yazdığı mektupta Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ ile ilgili Orta Asya sorumlusu olduğu için özellikle Özbekistan'da bu FETÖ okulları ile ilgili bir rapor düzenlediği biliniyor.
1: Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay'ın da ifadesi alındı.
2: Savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
1: Soruşturma kapsamında o yıllarda yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu rolünü canlandıran oyuncu Sedat Savrak da ifade için adliyeye gidecek.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Üniversite eğitim yuvası olması gerekirken barınma alanına dönüştü. Evlerine dönemeyen Gazzeliler kısmen yıkılan kampüste çadırlar kurup hayata tutunmaya çalışıyor. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi hiçe saymaya, bombardımana devam ediyor. Bunun yanı sıra İsrail ordusunun çekilmesini öngören sarı hat nedeniyle de yerinden edilen Gazzeliler evlerine geri dönemiyor. Gidebilecekleri hiçbir yer bulunmayan Gazzeliler ise İsrail saldırılarında büyük hasar gören İslam Üniversitesi'ne sığındı.
5: İslam Üniversitesi gördüğünüz gibi barınma merkezine dönüştü. Şu anda evlerimizde olmamız gerekiyordu ama sarı hat biz ve evlerimizin arasında bariyer oluşturuyor ki şu an bu evlerimiz yerle bir olmuş durumda. Burada öğrencilerin eğitim almaları gerekiyor ama eğitimden mahrum kaldılar. Biz de burada yaşamaya mecburuz. Başka gidebileceğimiz bir yer yok.
4: Üniversitenin zarar gören bina ve bahçelerine kurulan çadırlarda yaşayan onlarca ailenin fare ve hijyen sorunu da var. Ancak en büyük sorun temel ihtiyaçların karşılanamaması.
5: Burada kurduğumuz çadırlar bizi ne yazın sıcağından ne de kışın soğuğundan koruyor. Fareler çadırlara giriyor, çocuklarımız sürekli hastalanıyor.
6: İslam Üniversitesi eğitim alanından barınma alanına dönüştü. Evlerimize geri dönemiyoruz. Biz de burada kaldığımız için öğrenciler üniversiteye gelemiyor. Burada yaşam çok zor. Çok az yağmur yağdığında bile çadırları su basıyor. Bize herhangi bir yardım gelmiyor. Evlerimize dönmek istiyoruz.
4: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 74 bine yakın Gazze'liyi katletti. Ateşkese rağmen saldırı ve uyguladığı yasa dışı abluka sonucu Gazze'liler gıda ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlarından yoksun.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.

hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gündemin sıcak başlıklarına bakacağız. Önce canlı yayın noktalarına bir uzanalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiği mesajlar sonrasında dünyada da bu açıklamalar geniş yankı buldu. Londra'dan son bilgileri Alparslan Dümen paylaşacak. Fransa'da Netanyahu'nun Fransa hava sahası kullanılması tartışılıyor. Muhalefet ayakta. Ömer Aydın Strasbourg'dan canlı yayında olacak. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı F-16'lar için İsrail'den bomba tedarik ediyor. İlhan Tahsin Gümülcine'den son bilgileri paylaşacak. Başkentte ise sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yollar çöktü, araçlar çukura düştü. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan canlı yayında. Ve Kaşif Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümü sonrasında soruşturmada Kurtlar Vadisi oyuncusu Sedat Savtak ifadeye çağrılmıştı. Bugün ifade verecek. Son bilgileri İstanbul'dan.

0: Erşan Karaca paylaşacak. Ajansa başlıyoruz. Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimi vardı ve o seçim sonuçlandı. Adalar Belediyesi'nde AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Son bilgileri Kübra Tepeci paylaşıyor.
1: Senin de belirtmiş olduğun gibi bugün saat 10'da başlamıştı seçim ve seçim sonucunda AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz Başkan Vekili olarak seçildi. Peki bu zamana kadar neler olmuştu? İsterseniz hem onu özetleyelim hem de bugün neler yaşandı onu anlatalım. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpınar, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma iddialarıyla 23 Haziran'da tutuk almıştı. AK Parti İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından ise 27 Haziran'da Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde Medine Pamuk Başkan Vekili seçilmişti. Bir süre görevini sürdürdü, ardından sağlık sorunları nedeniyle 14 Eylül'de görevden istifa ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği tarafından yeni başkan vekili seçimi 21 Eylül'de aslında yapılacaktı. Saat 9'da başlayacaktı. Ancak başkan vekili seçimine CHP'li meclis üyeleri katılmadı. Bu nedenden dolayı salt çoğunluk sağlanamamıştı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10'a ertelenmişti. AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz'ı, CHP'nin adayı ise Aytül Ekşiyan'dı. Bugün ilk turda, bu arada şunu da hatırlatalım, 9 meclis üyesi vardı, 2 meclis üyesi AK Parti, 7 meclis üyesi CHP'dendi. Birinci tura baktığımızdan ilk turda AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy almıştı. CHP adayı Aytül Ekşiyan ise 4 oy almıştı. Yani baktığımızda ilk sonucu CHP'den AK Parti 3 oyun geldiğini görüyoruz. İkinci tura baktığımızda ise AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 4, CHP Aytül Ekşiyan ise 4 oy almıştı. Evet. Yine 1 oy da aslında geçersiz sayılmıştı. Kemal'in kesinlikle V olduğu için. Dördüncü tura son olarak baktığımızda ise AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy almıştı. CHP'nin adayı evet, Aytül Ekşiyan'a oy verilmemişti. Ve seçim sonuçlarına göre adaların başkan vekili AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz seçilmişti diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür. Teşekkürler. Kübra Kılıçtepeci anlattı ayrıntıları. Şimdi Kastamonu'ya gideceğiz. Kastamonu İlebolu'da bir köyde evde yangın çıktı ve yangın diğer evlere de sıçradı. Alevler saatler sonra kontrol altına alınabildi. Ayrıntıları Mahmut Erdoğan anlatıyor.
2: Öncelikli olarak son dakika bilgisiyle başlayalım. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Kastamonu'nun İlebolu ilçesine bağlı Deresökü köyü mahallesinde Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap bir evde sabah saat 5 itibariyle bir yangın meydana geldi. Yangını gören köylüler hemen ilk müdahalenin ardından 112'ye bilgi verince çok sayıda ekip de bölgeye hemen hareket etti. Kastamonu merkezde 128, İnebolu ilçesinde ise 38 kilometre uzaklıktaki 373 rakımdaki Deresökü köyü ormanlık alanda bulunan Deresökü Orman Parkı'nın da olduğu bir alan. İşte o yüzden aslında hem orman işletmeye ait arazözler hem de ilgili kurumlara ait itfaiye arabaları yangının ormanlık alana sıçramaması ve o bölgede daha fazla yayılım göstermemesi için büyük bir çaba sarf ettik dedi BT'nin. Tabii bitişik nizamda birbirine yakın ve ahşap evler, bununla birlikte ahırlar. Elbette ki yaşanan o yangında çok sayıda ev ve ahırında kullanılamaz hale geldiği bilgisini de paylaşalım. İlk ihbarın ardından bölgeye birçok ilçeden ekipler, özel idaresi ve Kastamonu'ya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 20 yangın söndürme unsuru da yönlendirildi. Kısa sürede büyümüştü yangın. Evin yanındaki farklı evlere ve ahırlara da sıçramıştı. Ancak yapılan tüm çalışmaların ardından yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici tek taraf olduğu bilgisini paylaşalım. Yangının çıkış sebebiyle ilgili özellikle yerel köylülerin vermiş olduğu bilgiler ışığında iki farklı unsur üzerinde duruluyor. Bir tanesi ahşap olan evin çatı katında bulunan elektrik kontağı, diğeri ise evde yanan sobadan olma ihtimali üzerinde duruyor. Ancak ekiplerin yapacağı çalışma sonucunda yangının sebebi de ortaya çıkmış olacak. Ancak yangın kontrol altında ve bir can kaybı yaşanmadı.
0: Çok teşekkürler. Mahmut Erdoğan Kastamonu'dan son bilgileri paylaştı. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da etkili olan sağanak sonrasında Keçiören'de yol yarıldı. Hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. Park halindeki çok sayıda araç da hasar gördü. Ayrıntıları Oğuzhan Gültekin anlatıyor. Ankara
3: etkili oldu ve etkili olan sağanak yağışla birlikte hayat olumsuz etkilendi. Tabii ki birçok bölgede aslında sel suları hayatı olumsuz etkiler.

0: ulaşımı da aksatmıştı. Tabii ki özellikle etkili olan sağanak yağıştaki en büyük hasar ise Keçiören'de, bizim bulunduğumuz bu mahallede, bu caddede meydana geldi. Gördüğünüz gibi bu caddede aslında neredeyse yolun tamamı çöktü. Şu anda da tabii ki kapatma çalışmaları da yol içerisinde devam ediyor. Ancak şöyle bir kısa bir alan kalmış oldu kapatılmaya. Alanında gördüğünüz gibi oldukça derin bir yarın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu yarıkta yine şöyle yukarıya doğru dönecek olursak, kameraman arkadaşım Serkan Öztürk ile birlikte yol boyunca bu görmüş olduğunuz yol kenarlarında aslında arabalar sırayla park etmiş durumdaydı. Ancak yaşanan sel felaketiyle birlikte, çöken yolla birlikte bu araçlar, buradaki araçların bazıları bu yola, az önce göstermiş olduğumuz derinlikteki çukurun içine tamamen gömüldüler. Saatlerce suyun içinde mahsur kaldılar. Yine araç sahipleri, özellikle araç sahiplerinden edindiğimiz bilgiye göre gece 1'e kadar sel sularında araçlarının mahsur kaldığını, hiçbir kurtarma ekibinin, hiçbir yardım ekibinin de bölgeye gelmediğini, kendi araçlarını kendi imkanlarıyla buradan çıkardıklarını belirttiler. Yine tabii ki gün içerisinde de aslında birçok araç sahibi kendi araçlarını kurtarmak için oldukça yoğun çalışma yaptı. Yine çalışan araçlar tabii ki bir şekilde buradan kaldırıldı. Çalışmayan araçlar da çekicilerle buradan taşındılar. Yine tabii ki gün boyunca özellikle yol çalışmasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Önce yola çakılla dolduruldu. Üstüne de son olarak bu görmüş olduğunuz sarı toprağın serilme işlemi de devam ediyor. Şu anda tabii ki çalışmalar durmuş durumda ama bu çalışmaların gün boyu burada devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle bölgedeki evlerden vatandaşlar belediye ekiplerine ve burada yapılan çalışmalara oldukça tepkililer. Çünkü son bir senedir bölgede bu tür çalışmaların olduğu, her sel su baskınında yine aynı şeylerin yaşandığını söylediler. Biz de tabii ki gün boyunca buradaki çalışmaları yakından takip ettik ve son durumu sizlere aktardık diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan son bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya verdiği mesajlar dünyanın manşetinde. Ayrıntılara bakacağız ama önce o konuşmanın satır aralarını bir okuyalım. Gazze'de İsrail terörüyle soykırıma uğrayan Filistinlileri unutmadı Cumhurbaşkanı ve biz sesleri olacağız Filistin'in dedi. Batı Şeria'daki işgalci zulmüne de dikkat çekti. Allah'ın gazabından kaçamayacaklar dedi.
2: Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Gazze'deki zulmü, İsrail saldırganlığını, Filistin'deki gerçekleri bir kez daha dünyaya duyurdu.
2: Üye ülkelerin kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin devletinin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
3: Gazze ana başlıkları arasındaydı Erdoğan'ın. Dünyanın içinde olduğu kanlı döneme dikkat çekti.
2: Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu.
3: Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail terörüyle yaşamını kaybeden sessiz bebeklerin, çocukların sesi oldu.
2: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük

0: çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var.
1: Batı Şeria'daki işgalci zulmüne de dikkat çekti.
0: Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor.
1: Erdoğan zulmün cezasız kalmayacağını da söyledi, net mesaj verdi.
0: Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
2: Cumhurbaşkanının bu konuşması bugün dünya basının manşetinde. Cumhurbaşkanı Gazze'yi önceliklendirdi. Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi noktasında da zaten bu konuşma öncesinde önemli bir röportaj vermişti ve buradan yaptığı çağrıda bugün dünya basınında geniş yer buldu. Birkaç haberi manşete taşıdık, hemen onları söyleyelim. Reuters bugün Filistin'in daha geniş tanınması çağrısını öne çıkardı dedi Cumhurbaşkanı'nın açıklaması için. Yine Avrupa'da verilen mesajlar önemli. Avrupa onsuz güvende değil başlıkları atıldı Avrupa basındaki manşetlerde. El Cezire'nin haberi önemli. El Cezire'nin haberinde de Cumhurbaşkanı'nın hem İsrail'e yönelik sert eleştirilerini konu alıyor. Aynı zamanda o El Cezire'nin haberinde görüşlere de başvurulmuş. Eski Birleşmiş Milletler temsilcisiyle bir röportaj yapılmış ve Erdoğan tamamen haklı, bu Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi noktasında mesajları paylaşılmış. İsrail medyası da Erdoğan'ın Gazze ve İsrail'e ilişkin sözlerini geniş biçimde değerlendirdi ve bunları manşete taşıdı. Uluslararası yayınlarda genel çerçeveye baktığımızda hem Cumhurbaşkanı'nın Filistin ve Gazze çıkışı hem de Birleşmiş Milletler reformuna ilişkin yaptığı bu açıklamaların uzman görüşleri, eski Birleşmiş Milletler yöneticilerine de sorularak aslında Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarının ön plana çekildiğini görüyoruz. Gidelim şimdi Londra'ya, hem Avrupa'da konuşulanları, bugünkü manşetleri soralım, hem de uluslararası basında nasıl yankılandı Cumhurbaşkanı'nın bu mesajları, Londra'dan Alparslan Düven anlatacak.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Az önce belirtmiş olduğun Al Cezire ve oraya konuşan Birleşmiş Milletler yetkilisi Salman Şahik'in açıklamaları oldukça önemli. Yapmış olduğu açıklamada Erdoğan kesinlikle haklı diyerek bölgedeki durumun çok ama çok vahim olduğunu ifade etti. Şahik ayrıca Erdoğan'ın konuşmasında önemli olan Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da olanların normalleştirilmiş bir durum haline gelmesine izin veremeyeceğimiz fikriydi diyerek Türkiye'nin vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör olduğunu ifade etti. Diğer yandan ABD merkezli The National Herald gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarına dikkat çekti ve gazete Erdoğan'ın Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığı olarak tanımladığını ve bölgenin dünyada en yüksek çocuk amputasyon oranına sahip olduğunu belirttiğini yazdı. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının büyük bir bölümünü Gazze'ye ayırdığı ve İsrail'e sert eleştiriler yönelttiği de kaydedildi. Diğer yandan

0: Tabii özellikle birçok medyada, yerli ve yabancı medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz. Tabii The National Herald gazetesi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki mevcut anlaşmazlıkların iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesini istediğini ve bölge ülkelerinin katılacağı bir Doğu Akdeniz konferansı önerisini yinelediğini de kaydetti. Tabii Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları İsrail'de olduğu kadar Yunanistan'da oldukça etki yapmış durumda. Özellikle Yunan basınının Kıbrıs'ın tanınması yönündeki açıklamaları, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına sert yaklaştığını ve özellikle altını çizdiğini de görüyoruz. Diğer yandan Şalkul Afsat gazetesi, Suudi Arabistan merkezli bir gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşasına derhal başlanması çağrısına yer verdi ve Cumhurbaşkanı'nın dünya liderlerine İsrail'e daha fazla baskı uygulama çağrısında bulunarak yüreğinde insanlık, merhamet olan, insaf ve vicdan sahibi kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in vücut bulacağı güzel günleri göreceğiz dediğini de aktarmış durumda. Gazete ayrıca Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 itibariyle Gazze'deki tüm yapıların %84'ünün hasar gördüğünü ya da yıkıldığını da aktardı. Tabii dediğimiz gibi özellikle Yunanistan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mesajlarına odaklandı ve haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin barışı koruma görevini yerine getiremediğini belirterek konseyde reform yapılması çağrısında bulunduğunu aktardı. Evet. Topontiki gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır açıklamalarına yer verdi ve uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum sözlerine geniş yer vermiş durumda. Dediğimiz gibi dünyanın birçok noktasında özellikle İsrail'de ve Yunanistan'da daha büyük yankılar yarattı Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'deki açıklaması diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Alparslan Düven paylaştı Londra'dan Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı bu açıklamaların dünyadaki ve gazete manşetlerindeki yansımalarını. Şimdi Birleşmiş Milletler'de ana gündem maddelerinden biri Donald Trump'ın İran lideri Pezeşkiyan'la görüşüp görüşmeyeceği. Buna dair durum merak ediliyor. Dün Donald Trump şayet bir ortam oluşursa görüşürüm Pezeşkiyan'la demişti. Ama İran tarafı bir fotoğraf vermek istemiyor Amerika Birleşik Devletleri ile. Soralım son durumu, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz anlatacak.
2: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısında en çok merak edilen konu hiç şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya gelip gelmeyeceği. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında Donald Trump İran'la ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silah edinmesine hiçbir koşulda izin verilmeyecek dedi. İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde ABD'nin çok ağır askeri güç kullanabileceği tehdidinde bulundu. İran'ın uluslararası ekonomik bakımdan tamamen izole edilebilmesi için müttefiklere de çağrı yaptı. Buna karşılık diplomasi kapısının açık olduğunu ve İran'ın bugün de ABD ile temas halinde olduğunu söyledi. Ve hemen arkasından da Jared Kushner ve Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile New York'ta bir araya geldiğini öğrendik. Donald Trump kendisi bizzat 3 saat süren bu görüşmenin son derece verimli olduğunu söyledi. Çarşamba günü çok büyük ihtimalle erken saatlerde de olabilir ya da nerede olacağını bilmiyoruz kesin olarak ama Donald Trump Mesut Pezeşkiyan'la da bir araya gelebilir gibi Amerikan ana akım medyasında çeşitli haberler dolaşıyor.
1: Birleşmiş Milletler'in Avrupa'daki yansımaları. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Birleşmiş Milletler kürsüsünde İsrail'i hedef aldı ama bir başka tarafta da yaşanan başka bir gelişme, Netanyahu'nun uçağı Fransız hava sahasını kullandı. Buna Fransa yönetimi izin verdi. Macron'un bu tavrı Fransa'da muhalefetin de sert tepkisiyle karşılandı. Ayrıntıları soralım, neler konuşuluyor? Ömer Aydın Strasbourg'dan son bilgileri paylaşacak.
3: Merve, teşekkür ediyorum. Evet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda

0: Kürsü de yaptığı açıklamada uluslararası düzeni eleştirdi. Gazze'deki barış planının işlemediğini eleştirdi. Devletlerin, ülkelerin Filistin devletini, Filistin halkının egemenliğini tanımadığına dair eleştirilerde bulundu. Fransa'nın 2025-22 Eylül tarihinde Filistin devletini tanıdığını fakat bu tanımanın da pek ilerleme sağlamadığını söyledi. Macron'un konuşmasında eleştiriler söz konusuydu. Fakat Fransa, İsrail Başbakanı Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Netanyahu'nun Fransız hava sahasını kullanmasına müsaade etti. Bu eleştiriler söz konusu, yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu şeklinde ifade edebileceğimiz bir tavır söz konusu. İlk defa da olmuyor tabii. 5. kez Netanyahu'nun uçağı Fransız hava sahasını kullandı. Muhalefetten, milletvekillerinden, Avrupa Parlamentosu üyelerinden Fransa'ya eleştiriler de geldi. Tabii bu yaklaşıma bizim Fransa'mız bu değil ifadesini kullandı AP üyesi Emma Furo. Yine çok sayıda milletvekili, Cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel yine yaptığı açıklamada Fransa için utanç verici bir durum olduğunun altını çizdi diyebiliriz.
1: Çok teşekkürler. Fransa'dan son bilgileri aldık. Şimdi İran Savaşı için kurulan o masada neler konuşuldu? Ayrıntılara bakacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 8 Arap ülkesinin lider ve temsilcilerini özel bir toplantıda ağırladı. Gündeminde ise İran Savaşı vardı liderlerin. Toplantıda Erdoğan övdü Donald Trump ve "bu adam çetin biri, onunla uğraşamazsınız" dedi.
2: Erdoğan çok çetindir, onunla uğraşamazsınız, sert biridir.
3: 9 ülkenin liderleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı övmeyi ihmal etmedi. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan da Arap ülkelerinin lider ve temsilcilerini ağırladı. Savaşın sona ermesi için atılacak adımları görüştü. Toplantı ardından İran'a yönelik sert ifadeler kullandı.
2: İran'ın nükleer silah olmasına izin veremezdik. Bunu bitirdik. Uçakları kalmadı. %90'ı bitti. 450 balistik füze depolama tesisini ortadan kaldırdık. Onları neredeyse bitirdik. Ekonomilerine ciddi zarar verdik. İran'ı finansal olarak izole ettik.
3: Konuyu Gazze'ye de getirdi Trump. Ateşkes için daha önce aynı liderlerde masaya oturduklarını ve sonuca vardıklarını hatırlattı.
2: Tam bir yıl önce Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi görüşmek üzere pek çok ülkenin temsilcileriyle burada Birleşmiş Milletler bünyesinde bir araya gelmiştik. Ve burada hemen yanımda Türkiye'den gelen dostum da dahil olmak üzere neredeyse aynı yüzler vardı. Barışa ulaşmıştık. Yüz binlerce kişinin hayatını kurtardık.
3: Başkan Erdoğan övmekten de geri durmadı. Onunla uğraşamazsınız dedi.
2: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Sert biridir. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir çevirmenimiz vardır ama kendisi harikadır. Harika bir adamdır değil mi? Benim dostum.
3: Görüşme sonrası Türk evine dönen Başkan Erdoğan yolda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
4: Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için... Onun için de bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini aldık inşallah.
1: Ve Yunanistan, tüm bu yaşananların ardından Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı F-16'lar için İsrail'den bomba tedarik ediyor. Atina İsrail'le 130 milyon euroluk bir anlaşma daha imzaladı. Ayrıntıları İlhan Tahsin anlatıyor.
5: Teşekkür ederim Merve. Evet, Yunanistan kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri giderek İsrail'e daha bağımlı bir hale geliyor. Baktığımız zaman son olarak 130 milyon euro değerinde bir bomba kiti alımı var. Bu Yunanistan'ın Viper modeline yükseltmiş olduğu F-16 savaş uçakları için İsrail'den Space 1000 ve 2000 güdüm kiti füzeleri tabii alacak. Bir komisyon oluşturuldu 17 Eylül'de geçtiğimiz günlerde. Dolayısıyla da sistem denetim komisyonu dediler buna ve bu komisyon bundan sonra Yunanistan'a hangi silahlar, hangi güdüm kiti, hangi bombalar teslim alınacak peyderpey, bunları kararlaştıracak. Baktığımız zaman ilk olarak 300 adet MK83 ve MK84 2000 libre, bunlar oldukça büyük bombalar, F-16 savaş uçaklarının taşıyabildiği bombalar.

0: Dolayısıyla da bunların kilometre menzili 60 ile 125 kilometre arası değişiyor. Savaş uçağından F-16'dan fırlatıldıktan sonra. Dolayısıyla Yunanistan ilk olarak 300 adet bir sipariş veriyor bu bombalardan. Ancak bunların yaklaşık 2000 adete kadar gidebileceği de yapılan haberlerde meydana çıkıyor, ortaya çıkıyor. Tabii ki Yunanistan İsrail'le sadece bu anlaşmayı yapmadı. Bundan sonra kara kuvvetleri için de cephane envanterine yeni silahları katmak üzere Yunanistan'dan, Yunanistan Kara Kuvvetleri'nden ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir heyet önümüzdeki günlerde İsrail'den gelecek olan bir heyetle görüşecekler ve dolayısıyla da özellikle Leopard tankları için İsrail'den yine bu tankların fırlatacağı lazerli ve bu kızıl ötesi bombaların alımı için tabii ki anlaşma yapılacağı da gelen haberler arasında. Bizler A Haber olarak sürekli Yunanistan'ın İsrail'le son döneme yapmış olduğu, katil İsrail devletiyle yapmış olduğu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım Merve.
1: Çok teşekkürler İlhan Tahsin. Kolaylıklar diliyorum. Gümülcine'den İlhan Tahsin anlattı ayrıntıları. Bu efekti Hollywood'un Orta Doğu tasviri olarak biliyoruz ve yıllardır değişmiyor. Sarı tonlar, toz, pus ve karanlık bir atmosfer. Peki neden bu coğrafya? Filmlerde ve ekranlarda neredeyse hep aynı renklerle ve aynı duyguyla anlatılıyor. Sinemanın görsel dili aslında Orta Doğu'yu anlatmanın ötesine geçip bir algı mı oluşturma hedefinde? İzleyelim.
2: Hollywood'un Sarı Türkiye'si.
3: Hollywood filmlerinde kullanılan sarı efektler bizlere ne anlatıyor? Özellikle bu sarı tonlarının kullanılması bir mekanın nasıl algılandığı yönündeki fikrimizi değiştiriyor mu?
4: Bütün Amerikan filmlerinde Türkiye'den itibaren aşağı doğru geldiğinizde her yer, bütün ortamlar, yani sokak, her yer sismiş gibi sanki kullanır. Çünkü sis de belirsizlik demektir. Ve bu sarı efekt ile sisi bir araya koyduğunuzda politik vurgunuzu, güvensiz alan, kuvvetle muhtemel yanlış şeyler yapan insanların olduğu yer ve onların kurtarılması gereken, tehlikenin olduğu yerde kahramanlık yapacak kişinin de kurtarmak için oraya gittiğini ortaya koyuyor. Aslında Amerika nasıl ki demokrasi getiriyorsa buralara, Hollywood da sarı efektle bu sis ortamıyla, tekinsiz ortamla güvensizlik vurgusu yaparak güvenli yer, aslında tehlikenin olmadığı yer, insanlığın kurtuluşu da buradadır demeye getiriyor.
2: Aynı mekan kullanılan renk değiştiğinde bambaşka bir hikaye anlatabiliyor. Hollywood'un yıllardır kullandığı bu görsel dil, coğrafyaları da belirli kalıplarla kodluyor.
5: Ülkeleri bu şekilde kodlayarak seyirciyi çok rahat coğrafi değişiklikleri anlatıyorlar.
1: Bir son dakika gelişmesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Mansur Yavaş bir yazılı açıklamayla paylaştı bu bilgiyi. Uzun zamandır tartışmalar devam ediyordu. Özellikle 9 Eylül'de başlayan bu tartışmalar, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ve sonrasında CHP'den gelen tepkilerle birlikte Mansur Yavaş bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Sevgili hemşerilerim, siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır ve sorumluluğu üstlenilir. Sonunda da Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir diyor. Bugün aldığım böyle bir karardır açıklamasını yaptı Mansur Yavaş. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden en doğru bilgileri paylaşan isim İlter Yeşiltaş telefon attığımızda. İlter, nedir Mansur Yavaş'ın açıklaması?
6: Merve Tepe malumun ilamı oldu. Bunu ifade ederek başlayalım. Mansur Yavaş malum Cumhuriyet Halk Partisi ile bir gerilim yaşanmıştı. Özellikle 9 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmesi ve daha sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalar Mansur Yavaş'la CHP arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. Ve nihayetinde Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden yakın bir tarihte istifa edeceği yönünde kulis bilgisi gelmişti ve biz bunu paylaşmıştık. Ve Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadeleri dile getiriyor. daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim dedi Mansur Yavaş. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle o açıklamaların da ne olduğunu birazdan aktaracağım. Dedi ki Mansur Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğini kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadesini kullandım. Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım. 3 dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanında duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borcu olacağım dedi Mansur Yavaş. Bugünkü yapılan açıklama neydi onu hemen aktaralım. Ben de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyim. Çünkü genel merkezde CHP sözcüsü Müslüm Sarı gazetecilerle bir araya geldi. Ve bu toplantıda kendisine Mansur Yavaş'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki tutumu ne olur sorusu yöneltildi. Ve CHP sözcüsü Müslüm Sarı da dedi ki burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Hepimizin üstündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin dedi. Bu sözler doğrudan Mansur Yavaş'a yönelik Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'dan yapılan açıklamalardı. Ve önümüzdeki süreçte parti faaliyetleriyle alakalı programlar olduğunda belediye başkanlarının buna uymasını bekleriz. Yani şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hafta sonu kamp var. Bolu Abant kampı. O kampın ardından Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla genel merkezde bir araya gelecek. Ve haliyle bu toplantıya Cumhuriyet Halk Partili bütün belediye başkanları davet edilecek. Ve o daveti eğer Mansur Yavaş gelmezse, yani bu toplantıya katılmazsa, Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol izler sorusu CHP sözcüsüne yöneltildiğinde o da dedi ki herkesin bu toplantıya katılması gerekir ifadesini kullandı. Eğer biz belediye başkanları toplantısından sonra eğer Mansur Yavaş katılmazsa ne olur diye kendisine sorduğumuzda, belediye başkanları toplantısından sonra çıkacak duruma göre değerlendiririz ifadesini kullandı. Yani burada Mansur Yavaş'la ilgili bir disiplin sürecinin başlatılabileceğinin mesajını bugünkü toplantıda Müslüm Sarı verdi. Ve nihayetinde Müslüm Sarı'nın bu açıklamaları da haliyle Mansur Yavaş cephesi tarafından takip edildi. Ve bu açıklama, yani Müslüm Sarı'nın toplantısı sona erdikten sonra Mansur Yavaş buradaki açıklamalara da atıf yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Ve Müslüm Sarı bugünkü toplantıda şunu da söyledi. Malum Mansur Yavaş külliyeye giderken hem Kemal Kılıçdaroğlu cephesini dolaylı olarak Bülent Kuşoğlu tarafından bilgilendirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun külliyeye gideceğine dair bilgi vermişti. Özgür Özel'e de bilgi vermişti. Ancak burada Özgür Özel'e bilgi vermesi CHP tarafında tepkiyle karşılandı. Çünkü CHP'nin şu anda üyesiydi Mansur Yavaş ve CHP üyesi olan bir ismin başka bir partinin genel başkanına bilgi vermesinin doğru olmadığını ifade ediyordu CHP'li kaynaklar. Ve bugünkü toplantıda Müslüm Sarı dedi ki kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez dedi. Yani burada yine Mansur Yavaş'a yönelik eleştirisi vardı. İşte bu yaşanan gelişmeler neticesinde Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yoluna bağımsız olarak devam edecek. İlerleyen süreçte yeni partiye geçer mi geçmez mi bunu bilemiyoruz. Mansur Yavaş bu konuyu da şüphesiz değerlendiriyordur yakın çalışma arkadaşlarıyla. Ancak şunu biliyoruz ki şu anda Mansur Yavaş CHP'li değil ve yeni partiye de geçmedi. Yoluna bağımsız olarak şu an itibariyle devam edecek Merve Tepe.
1: Çok teşekkür ederim İlter Yeşiltaş. İlter Yeşiltaş aslında çok güzel özetledi. Biraz tabii malumun ilanı olan bir süreç oldu ama burada son günlerdeki tartışmalar da biraz daha önemli ve bundan sonra ne olabileceğine ilişkin durum da önemli. Çünkü hem yeni partiye geçip geçmeyeceği hem de daha birkaç gün önce hem Özgür Özel'e bir adaylık sorusu sorulmuştu Mansur Yavaş'la ilgili. Hem aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde de acaba Mansur Yavaş'ı bir çatı aday gösterir mi diye tartışmalar devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı Mansur Yavaş. Gazeteciler Sayın Sinan Burhan ve Sayın Ekrem Kızıltaş yayınımızda. Hoş

0: Geldiniz.
1: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Müsaadenizle Ekrem Bey, ilk değerlendirmelerinizi almak isterim. Süreç biraz aslında buraya geliyordu ama tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün Müslüm Sarı'nın bu sert açıklamaları ve bir denetim sürecine, belki bir soruşturma sürecine gidilebileceğine ilişkin de Mansur Yavaş tarafından bu açıklamalarda ne görüyorsunuz istifa tarafında?
1: Yani bu soru Sinan'a yöneldi anladığım kadarıyla.
0: Buyurun Ekrem Bey.
1: Peki efendim, hayırlı günler diliyorum Sinan'a. Selamlar. Aslında zannediyorum bu gelişmeyle alakalı en derin toplu bilgiyi biz herhalde Sinan'dan alacağız. Sinan çünkü Ankara kulislerini evet, çok iyi bilen ve son dönemde hatırladığım kadarıyla Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası, yeni partiye girip girmeyeceği ve bu arada belki AK Parti'ye katılır katılmaz falan gibi konularda epey konuşmaları olmuştu Sinan'ın. Dolayısıyla ben genel evet, fikrimi söyleyeyim. Önce sonunda Mansur Yavaş'ın gelinen durumda olabilecek, yapılması gereken şeyi yaptığını ve aslında tam olarak ait olmadığı. Çünkü biliyorsunuz Mansur Yavaş köken itibariyle milliyetçi olduğunu söyleyen, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir dönem partinin çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaştığından şikayet edip istifa eden bir isim. Yani CHP'ye yaklaştınız diye kızıp partisinden istifa eden bir MHP'li olarak daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmakta mahsur görmeyen bir isim. Dolayısıyla tam olarak Mansur Yavaş'ın görüşü nedir dediğinizde CHP'li mi? Pek değil. İşte yeni partiye mi yakışır? Yani bilinmez. MHP konusunda ne diyeceksiniz? Vallahi vaktiyle yaptıklarına bakılırsa o da bilinmez. Ama şu anda ortada bir gerçek var. Her nasılsa bence hiç layık olmadığı halde, çünkü Ankara'ya hizmet etmediği için 2019'dan beri 2024 seçimlerinde hakikaten %60 gibi yüksek bir oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş bir isim. Tuhaf olan şu, belki bugünün yollarının taşlarını o seçimden hemen sonra döşemeye başladığını, kamuoyu araştırmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu'nun bile önüne çıkması dolayısıyla 2024 mahalli seçimlerinden sonra özellikle 2024 yılı sonlarına doğru konserleri falan hatırlatılarak başına dertler açıldığını, ki o süreç henüz bitmedi bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Mansur Yavaş enteresan bir noktadaydı. Evet. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlak kararı ve baba ocağını terk etmeyiz diye yırtınan isimlerin başka çare kalmayınca ayrılıp yeni parti kurmaları ve burada belediye başkanlarıyla alakalı durum biraz karmaşıktı. Çünkü belediye seçimlerinde kazandıkları başarıyla övünen ekibin belediye başkanlarının neredeyse önemli bir bölümü, çünkü büyük şehirler ve şehirler, önemli ilçelerden bahsediyoruz, yolsuzluk, rüşvet gibi suçlarla tutuklu. Evet. Dolayısıyla şu anki kaotik ortamda Mansur Yavaş'ın herkese aynı mesafede kalmak gibi bir politikası vardı anlaşıldığı kadarıyla. Evet. Fakat Cumhurbaşkanımızdan talep ettiği randevunun gerçekleşmesi ve bunun da tam da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihine denk gelmesi ve burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet etmesi sebebiyle ciddi tartışmalar vardı ve bunun ardından Mansur Yavaş belki de normalde bir siyasetçinin yapmaması gereken bir hatayı yapıp üyesi olduğu partinin genel başkan yanında geçebileceği düşünülen diğer partinin genel başkanından da onlara da bilgi verdiğini, ki bunu yeni parti genel başkanı Özel biliyorsunuz, ben müsaade ettim, haberim vardı falan şeklinde karşılayınca Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanlar kaynadı. Evet. Ve yapılan eleştiriler üzerinde kaçınılmaz olanla karşılaştık. Mansur Yavaş artık bağımsız olduğunu söylüyor. Ama tabii bundan sonra ne yapacağına dair kararı, mesela Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa büyük ihtimalle gene herkese yaslanmayı düşünecektir. Ama tekrar Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorsa herhalde ayrı bir politika izleyecektir. Önümüzdeki günlerde yavaş adımlarla yürüyen ve ağır olmalı desinler sözünün en haklı bir şekilde karşılığını veren Mansur Yavaş'ın evet. bu yavaş adımlarla neler yapacağını hep beraber göreceğiz. Evet. Ama tekrar ediyorum, Sinan Burhan'ın söyleyeceklerini şimdi ben de merakla bekliyorum.
0: Evet, şimdi ben de önce size söz verdim ki Ekrem Bey siz bir genel değerlendirme yapın. Çünkü Sinan Bey'in son günlerdeki bu açıklamaları biraz daha önemli, onları

0: Ben CHP'den istifa edeceğini ifade ettim. Hatta iddialı da olduğunu ifade ettiler. Ya bu nereden çıktı filan? Şundan çıktı. Onu söyleyeyim. Şimdi Mansur Bey 3 belediye başkanıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptı. Vahap Seçer, Zeydan Karalar. Ne zaman? Mutlak Butlan kararı öncesinde. Dedi ki Mansur Bey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu Mutlak Butlan kararını kabul ederseniz, eğer CHP'nin başına dönerseniz parti bölünür. Böylece o zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de biz elimizdeki fırsatı kaçırmış oluruz dedi. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP'nin genel başkanı olmasıyla birlikte aslında Mansur Bey ilk anlamda kurguladığı planı bozulduğunu görüyoruz. Mansur Bey şöyle bir plan içerisindeydi. Çatı adaylık meselesi. Yani Yeni Parti ve CHP bir arada olursa Milliyetçi partilerinde oyun alarak %50+1 alabileceğini öngörüyordu. Fakat Kemal Bey'in CHP genel başkanı olmasıyla birlikte Mansur Bey'in artık Cumhurbaşkanlığı heyecanının daha da azaldığını çok net bir biçimde gördük. Sonra Mansur Bey yapmış olduğu anketlerde CHP'de kalmasının ona bir artısı olmadığını görüyor. Yeni partinin sosyolojik olarak daha geniş bir tabandan oy aldığını tespit ediyor. Ama bir taraftan da acaba bu süreci idare edebilir miyim? Yani CHP'de kalırım, Özgür Bey'le de diyalog halinde olurum, dirsek temas mesafesinde olurum. Zaten milliyetçi partilerde bize oy verebilir diye düşünüyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğu görüşmeyle birlikte aslında Mansur Bey'in çatı adaylığından yavaş yavaş vazgeçtiği görüyorum ben. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp ben Ankara'nın sorunlarına yöneleceğim demesi CHP ve Yeni Parti'nin bir arada olmayacağının bir işareti olarak değerlendirdim. Çünkü bu CHP ve Yeni Parti bir arada olamazsa %30+ üzerine milliyetçi oyla bir şans olabilirdi Mansur Bey'in. Bunu olmayacağını görüyordum. Zaten CHP'de kalmak istemiyor. CHP'nin mevcut yönetimi de Mansur Bey'in özellikle 103. Kılıç dönemi toplantılarına katılmayışıyla birlikte Mansur Bey'den iyice uzaklaşmışlardı. Şimdi geriye senaryoları yavaş yavaş azaltarak gidelim. Bana göre Mansur Bey'in önünde iki yol var. Bunlardan bir tanesi ya bağımsız olarak ki en güçlü seçenek bu. Çünkü zaman zaman şöyle bir endişe içerisinde olduğunu görüyorum. Ya işte ben sinema guantırnak içerisinde olmayacağım şeklinde mealen ifadeleri var. Beni destekleyenler var. İşte ben AK Parti karşıtlığıyla buraya kadar geldim. O zaman ben niye seçmeni hayal kırıklığına uğratayım? Gideyim evimde emekli olayım, bağımsız yoluma devam edeyim diye bir seçenek var. Bağımsızlık seçeneğini uzun bir süre masada tutacağını öngörüyorum ben. Uzun bir süre. Bu iki açıdan önemli. Bir, Cumhurbaşkanı adayı olma potansiyelini hala sürdürebilme. Ki eğer bağımsız olursa hiçbir partinin adayı olarak değil 100 bin imzayı toplayabilme ve aday olabilme. Fakat ben bu ihtimalin her geçen gün azaldığını düşünenlerdenim. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali her geçen gün azalıyor. Bugünkü istifa kararıyla birlikte CHP blokundan kopmuş bir Mansur Yavaş'ın öyle ya da böyle anketlerde %10'luk bir CHP oyundan bahsediyoruz. Burayla arasının açıldığını, açılacağını görüyoruz. Zaten CHP'nin Mansur Bey aday yapma ihtimali her geçen gün azalıyordu. Mansur Bey bunu gördü. Bağımsız olarak bir müddet kalır. Bağımsız olmak Mansur Bey'i biraz rahatlatır. Belediyelerde rahatlatır. İşte bir taraftan da işte CHP tartışmasından kurtulur, Yeni Parti tartışmasından kurtulur, Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız, olmayacak mısınız vesaire. Ama şunu söyleyeyim, Mansur Bey en son tahlilde Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, net. Ama gerek hukuki soruşturmalar tırnak içinde endişesi, gerek CHP ve Yeni Parti arasındaki ayrışma, milliyetçi partilerin bir araya gelmeyişi Mansur Bey'in heyecanını söndürdüğünü görüyorum. Çatı adaylığının zora girdiğini görüyorum. Az önce yayının başında da ifade ettiniz. Her ne kadar milliyetçi partiler Mansur Bey'e adaylık teklifi götürseler de bir şartla, yarı başkanlık sistemine ya da parlamenter sisteme dönelim şartını kabul ederseniz geçiş döneminin adayı olun. Hala bu konu masada ama ben Mansur Bey'le belediye meclis üyeliği yapmış birisi olarak şunu söyleyeyim. Mansur Bey'in risk alacağını zannetmiyorum. Son ana kadar bağımsız kalacaktır. Hem taban tepkisinden çekinmek hem kendi ilkeleri açısından zorda kalmamak adına. Ama şu maddeyi de koyayım. AK Parti'ye geçerse sürpriz olur mu? Olmaz. Onu da söyleyeyim.
1: Çok net bir şey
0: Bugün
1: söylediniz. Çok
0: itibariyle.
1: özür dilerim. Önemli bir şey söyledi Sinan Burhan ama
0: Buyurun.
1: arkadaşlarım bir yeni gelişme olduğunu ve İlter'e gitmem gerektiğini
0: Buyurun.
1: söylüyorlar bana ısrarla. Çok özür
0: Buyurun.
1: diliyorum. Müslüm Sarı ile Kılıçdaroğlu görüşüyormuş şu an. Bir hemen hızlıca bilgileri alalım. İlter, duyabiliyor musun beni?

0: RTP, evet, sıcak bir gelişme. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte hareketlendi haliyle. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin 10. katındayım. Şu anda az önce daha doğrusu CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına çıktı. Kendisine seslendi ki ancak bir yanıt vermedi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'yla şu anda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Müslüm Sarı'nın Mansur Yavaş'ın istifasına dair bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabii bu açıklamada CHP'nin kurumsal kimliği adına yapılan ilk açıklama olacak. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu CHP sözcüsü Müslüm Sarı'yla bir görüşme gerçekleştiriyor. Tabii bu görüşme neden önemli? Çünkü Mansur Yavaş istifa açıklamasındaki cümle önemliydi. Bugün yapılan bazı açıklamalardan rahatsız olduğunu dile getirerek CHP ile yollarını ayırdığını, yani aslında Mansur Yavaş'ın istifası bekleniyordu, doğru, ama bugün yapılan açıklama Mansur Yavaş cephesinde bardağı taşıran son damla oldu. Bunu böyle yorumlayabiliriz. Ve nihayetinde o açıklamayı yapan da CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ydı ve Müslüm Sarı da şu anda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Önümüzdeki dakikalarda da bir açıklama yapmasını bekliyoruz veya bir bilgi almaya çalışacağız kendisinden.
1: Peki İlter, teşekkür ediyorum. Şimdi az önce Sinan Burhan çok önemli bir şey söyledi. Sinan Burhan dedi ki AK Parti'ye geçerse de Mansur Yavaş ben şaşırmam olabilir dedi. Neden bunu söylediniz Sinan Burhan?
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Mansur Bey, gene söylüyorum, birinci seçeneği bağımsız kalarak son ana kadar aday olma potansiyelini masada tutuyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu? İstiyor. Milliyetçi partiler ya aday ol diyor mu? Diyor. Ama siyasetin bir de realitesi var. Bakın, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün itibariyle koptuğunuz andan itibaren ne olacak? Ciddi bir bloku kaybetmiş olacaksınız. Bütün bu olmazlar yavaş yavaş önüne çıktığı zaman Mansur Bey şu kararı vermek zorunda kalacak. Ya ben bağımsız kalayım. Tamam, siyaseten emekli olayım. Yani dönemin sonunda. Ama olur ya, yol kazası. Şartlar gelişir, burası Türkiye. Adaylık potansiyeli de bir cebimde dursun diyebilir. Ama gözüken o ki Mansur Bey'in elindeki imkanlar ve fırsatların daraldığını ben görüyorum. Ankara'da önümüzdeki günlerde bazı ilçe belediye başkanları da istifa ederek AK Parti'ye geçecek. Bu gözüküyor. Hı hı. Böyle olunca da Mansur Bey'in en yakın kadrosundaki isimler bile istifa ediyorsa o zaman Mansur Bey kiminle yol yürüyecek sorusunu ciddi ciddi soracak. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Mansur Bey'e yakın bazı meclis üyeleri, ismen söyleyeyim, AK Parti'ye geçelim diyor. Ben biliyorum. Mansur Bey'e yakın meclis üyelerinden AK Parti'ye geçelim diyenler var. Ama Mansur Bey bağımsızlık sürecini devam ettirir. Kısa vadede AK Parti'ye geçmez. Ama en son tahlilde gördüğümü söyleyeyim. Siyasetten bütün fırsatlar ve imkanlar biterse Mansur Bey yolun AK Parti ile devam edebilir. Daha iyi hizmet alabilme, işte metro yapabilme, Ankara'nın önemli sorunlarını çözebilme gibi, ki gerçekten buna da ihtiyaç var Ankara'nın. Az önce Ekrem abi ifade etti, 7 yıl oldu. Yani Mansur Bey metro yapmak vaadiyle geldi. 1 santim metro falan da yapamadı. Daha geçen sene su problemi vardı Ankara'da. Ama sorun şu, yani Erdoğan karşıtı üzerinden bir politika oluşturdukları için Mansur Bey oy aldı. Yoksa Mansur Yavaş'ın pozitif anlamda bugün Ankara'da sokağa çıktığınız zaman ne hizmet etti derseniz inanın cevabını alamazsınız. Ama gördüğüm kadarıyla Mansur Bey bir müddet de yoluna bağımsız devam eder. Son seçenek diyeyim hadi. Hı hı. AK Parti'ye geçmek isteyebilir. Bu da sürpriz olmaz.
1: Ben size bir şey sorayım Sinan Burhan. Şimdi yeni parti, CHP, hatta daha çatı bir şey söyleyeyim. Yani milliyetçi aday deniliyordu, evet. Ya işte bir, yani son seçimde, evet, gördük 2023 seçimlerinde milliyetçi adaylı oyların ne kadar ayırt edici olduğunu. Şimdi yeni parti ile CHP birleşmeyeceğiz diyorlardı ama yine Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir politika yürütüldüğü için burada Mansur Yavaş'ın en güçlü tırnak içinde karşıt aday olduğu, yani Cumhurbaşkanı karşısında Mansur Yavaş çıkabilir, evet, gibi bir algı vardı ya. Şimdi bu tamamen bitti mi, yoksa başka bir yola mı girdi?
2: Bitmedi. Tamamen. Yok, bitmez. Şöyle bitmez. Hı hı. Şöyle Merve Hanım, bakın Mansur Bey, o bağımsızlık formülü aslında bunun devam ettiği anlamına gelir. Hı hı. Mesela CHP'deyken yeni parti idare etmek, yeni partideyken CHP idare etmek çok zor. Yani siz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla hiç görüşmüyorsunuz, Özgür Bey'le düzenli görüşüyorsunuz. Ya bu çok etik bir şey değil yani. Bunu zaten taşıyamazdı Mansur Bey. Bugün Müslüm Sarı'nın sabah toplantısında ben de vardım. O olmasaydı da başka bir toplantı vesilesiyle ben diyorum ki 15 gün önce, 20 gün önce zaten istifa kararı aldı. Çünkü sürdürülebilir değil. Yani bakıyor anketlerde yeni parti önde, CHP'de niye kalacağım diyor, düşünüyor. CHP'de diyor ki ya kardeşim sen bizim partimizin belediye başkanı olduğunu ifade ediyorsun. Hadi Kemal Bey'i bırak, 103. kuruluş yıl dönümüne bile katılmıyorsun. İyi Parti'nin bayrak açıyoruz mitingine katılıyorsun, bizim toplantımıza katılmıyorsun. Bunu Mansur Bey sürdürülebilir olarak görmüyor. Ben bugün itibariyle Mansur Bey'in bu kararla kendi açısından rahatladığını, elinin çok rahatladığını düşünüyorum. Eğer AK Parti geçecekse de rahat geçebilir. Bağımsız olarak süreci yönetip en son tahlilde bağımsız aday olma potansiyelini sürdürebilir. Ama gördüğüm kadarıyla ben Mansur Bey'in aday olacağını da düşünmüyorum. Kendi kanaatini söyleyeyim. Mansur Bey nihayetinde siyasete bağımsız olarak veda edeceğini, emekli ayrılacağını düşünüyorum. AK Parti'ye geçme meselesini de kendi ilkesel tutumu nedeniyle, yani Mansur Bey'i ben tanıyan birisiyim yıllardır, şöyle düşünebilir: ya sen Sinan Oğan'laşma diyordun, oldu falan diyebilir. Şimdi Ekrem abi de şunu diyecektir muhtemelen: ya CHP'leşti deyip MHP'den istifa edip CHP'ye geçme falan. Ama tam öyle olmayabilir. Artık Mansur Bey biraz da yaşının gereği herhalde, bir de Türkiye'de toplumsal muhalefetin adresi gibi de oldu biraz. Yani tam Sinan Oğan gibi de, yani ki Sinan Bey'in yaptığını ben takdir ediyorum, ayrı bir mesele, ama ben muhalefet seçmen açısından söylüyorum. Ya siz Türkiye'de hani tırnak içinde Erdoğan'dan kurtaracak adam muamelesi yapıyorduk biz sizlere, sen geldin AK Parti'ye katıldın endişesinden dolayı, evet, biraz bekleyeceğini düşünüyorum. Bağımsız kalma potansiyeli ya da stratejisine devam ettirir, son ana kadar adaylığı kovalar, ama ben aday olacağını Mansur Bey zannetmiyorum. Kişisel öngörüm, adaylıktan vazgeçeceğini, ama AK Parti'ye geçer mi, ihtimaldir, sürpriz olmaz, ama emekli olacağını ben düşünüyorum.
1: Yani bir yerde Meryem artık Hanım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kariyerini tamamlayacak diyorsunuz. Ekrem Bey, buyurun.
3: Meryem Hanım, Sinan Bey'e bir iki soru sormak
1: lütfen
3: istiyorum
1: müsaadenizle.
3: Efendim Sinan, ben ara sıra Ankara'ya gelen birisi olarak, Ankara'da yaşayan Sinan Burhan'a, Ankara'da 7 senedir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mansur Yavaş'ın ve bir dönem, en azından şu anda da belli ölçüde niyeti vardır, Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenen Mansur Yavaş'ın normal şartlar altında sıradan bir Ankaralı olarak, mesela sana göre olabilir denilebilir bir durumla mı karşı karşıyayız? Yoksa hadi canım sen de, yani 7 senedir bu şehre çivi bile çakmamış birisinin Cumhurbaşkanlığına heves etmesi çok tuhaf mı dersin? Ne dersin?
2: Valla Ekrem abi, ben sana net bir şey söyleyeyim. Çok da önemli bir soru. Şimdi Mansur Bey'in ya mesela kültür sanat politikası nedir bilmiyorum. Hayatında sinemaya gitti mi bilmiyorum. Mansur Bey'in mesela sosyal meselelerle ilgili ilgisi nedir bilmiyorum. Dış politika, enerji, milli eğitim, milli savunma, bunlarla ilgili bir kanaati var mı, müktesebatı var mı? Bilmediğini ya da yok olmadığını
3: öngörüyorum. Valla Mansur Bey de bilmiyordu bu konuda kanaat olup olmadığını bence.
2: Aynen. Şimdi dolayısıyla da şöyle bir durum var. Maalesef ki böyle bir durum var. Yani Mansur Bey'i koyun projelerine, hadi oturalım konuşalım, samimi olarak söylüyorum, ya bir oy verelim deseniz, ya Ankara yok. Bakın Mansur Bey Ankara'da bir ilçe belediye başkanı performansı gösteriyor arkadaşlar. Beypazarı'nın performansından kopamadı. Ben böylesine stratejik bir yerde olan, yani bir tarafta Suriye'de yaşananlar, İran'da yaşananlar, Kuzey'de yaşananlar, yani Ukrayna, işte Rusya vesairesi falan. Ya Türkiye çok zor bir coğrafyada. Mansur Bey'in idare etme imkanı sıfır. Bakın ön yargılardan bağımsız söylüyorum. Ha Mansur Bey dürüst bir belediye başkanı olabilir mi? Olabilir. Ben meclis üyeliği yaptım, Mansur Bey çaldı çırptı diyebilir miyim? Diyemem. Ama Mansur Bey yetersiz diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Mansur Bey'in fikri müktesebatı yetersiz mi? Yetersiz. Mansur Bey vizyonu var mı? Yok. Yok yani.
1: Evet.
2: Şimdi ben kalkıp var diyemem.
1: Ama bir doğal aday oldu değil mi Sinan Bey? Yani bir, bu milliyetçilikten sebep sanıyorum, bir doğal aday oldu süreçte.
2: Şu anda bakın mesele şu. Milliyetçi partiler diyorlar ki, işte Yavuz Ayrıloğlu başta olmak üzere İyi Parti, Zafer Partisi diyorlar ki, parlamenter sisteme geçişi kabul ederse, şartlı o da. Mansur Bey diyeceğiz ki gel parlamenter sisteme geç, ya da yarı başkanlık sistemine geç. 50 artı 1'den vazgeç. Gel biz seni destekleyelim. Bir sistemin adayı olarak öngörüyorlar. Kabul ederse eyvallah. Ama kabul etmezse zaten olmaz. Şimdi Mansur Bey'in artısı kendisine göre toplumsal

0: muhalefetin bir önderi gibi. Yani ya Sayın Erdoğan olmasın da kim olursa olsun diyen bir kitle var.
1: Evet.
0: Bunu bir arada tutmaya çalışıyor ama ya şunu oturup konuşsak, yani desek ki arkadaş, ya tamam Sayın Erdoğan'ı eleştirebilirsiniz ama ya Mansur Bey'in hangi projesini desteklerseniz. Bakın Sayın Erdoğan İstanbul'da çöp dağlarını kaldırdı, hikaye yazdı, su akıttı. Ya Mansur Bey ne yaptı? Melih Bey'in getirdiği suyu bile normalde bir şeye veremedi. Ya Mansur Bey'in belediyecilikte karnesi çok zayıf, vizyonu da çok zayıf. Türkiye için bence bir kayıp olacağını düşünüyorum. Adaylığının bile kayıp olacağını düşünüyorum. Ama yani millet oy verir mi? Verir. Mesela en son seçimde %60 aldı. Hizmetle mi aldı?
2: Hanım,
0: Yok.
2: müsaadenizle Sinan'a bir cümle ilave edeyim. Biraz önce AK Parti'ye geçerse
1: Buyurun.
2: şaşırmam demişti.
1: Buyurun.
2: Bana da öyle geliyor ki eğer bundan sonra emekliye ayrılma niyeti varsa gider ayak 7 senedir herhangi bir şey yapmadığı Ankara'ya belki AK Parti'ye geçerek harekete geçirilmeyi bekleyen projelerden bazılarını olsun yapıp Ankara'ya 7 senede bir şey yapamamış olsa da son 2 sene içerisinde bir şeyler yapmayı düşünüyor olabilir.
1: Peki.
2: Bu arada son bir belki en önemli şeylerden birisi de
1: Buyurun
2: şu.
1: son cümle
2: Milliyetçi
1: buyurun.
2: partiler, milliyetçi partiler, milliyetçi partiler deyip duruyoruz ama Mansur Yavaş ve milliyetçi partiler dediğimizde esas milliyetçi parti dediğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mansur Yavaş denildiğinde hiç de hoşgörülü olmadığını da hepimiz biliyoruz.
1: Evet. Sayın
0: O net
1: Ekrem
0: zaten,
1: Kızılsaç, buyurun Sinan Bey, buyurun son cümlenizi
0: şöyle, o
1: alayım.
0: zaten çok net. Sadece bizim burada söylediğimiz Zafer İyi Parti, İşte Kutlu Parti,
2: Bir kısım
0: Milyon
2: milliyetçi.
0: gibi bir parkısı milliyetçi
1: Tamam.
0: partiler, bunların oyun almaya talip olabilir.
1: Evet. Sinan Burhan ve Sayın Ekrem Kızıltaş teşekkür ediyorum. Lütfen kalın
0: Biz teşekkür
1: bizimle.
0: ediyoruz, iyi
1: Lütfen
0: yayınlar.
1: kalın, lütfen kalın. İlter Yeşiltaş'a devredeceğim sözü. Sonrası da Banu El yayında olacaklar. İlter, nedir CHP'deki görüşme şu an?
3: Merve Tepe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir anda hareketlendi Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte. Şu anda genel merkezde neler oluyor? Az önceki bağlantıda da aktarmıştık. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. 12. kata çıktı. Barış Ardı ekranlara getiriyor şimdi. Şu anda Müslüm Sarı Genel Başkan'ın yanında Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi ve Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasına ve istifa sürecine dair değerlendirmelerde bulunuyor Müslüm Sarı ile Kemal Kılıçdaroğlu. Bu görüşmenin ardından da Müslüm Sarı'nın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Yani CHP ile yollarını ayırması, Mansur Yavaş'ın CHP cephesinde nasıl karşılandığı sorusunun yanıtını önümüzdeki dakikalarda almış olacağız. Mansur Yavaş istifa açıklamasında, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum dedi Mansur Yavaş ve yoluna bağımsız devam edeceğini ifade etti. Peki rahatsızlık yaratan sözleri neydi? Tutumu neydi Mansur Yavaş'ın? Mansur Yavaş CHP ile yeni parti arasında bir denge siyaseti izliyordu. CHP ile yeni parti arasında bir gerilim söz konusu malum ve burada tarafsız kalmayı tercih etti Mansur Yavaş. Ve bu nedenle de bu tarafsız tutumu nedeniyle de Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından kendisine yönelik eleştiriler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ise eğer Mansur Yavaş CHP'nin politikalarına göre hareket etmelidir şeklinde açıklamalar geliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden, genel merkez cephesinden. Ve bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı burada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. Gazetecilerle bir araya geldi ve haliyle o gündemde siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri olan Mansur Yavaş'ın durumu, bundan sonraki süreçte CHP Mansur Yavaş'la ilgili tarafsız tutumu nedeniyle bir adım atar mı? Çünkü önümüzdeki günlerde Abant kampının ardından burada genel merkezde belediye başkanlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelecek ve o toplantıya eğer Mansur Yavaş gelmezse, katılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu ne olur şeklinde bir soru yöneltildiğinde Müslüm Sarı'ya, Müslüm Sarı şöyle bir yanıt verdi bugün. Dedi ki burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir, hepimizin üstündedir, hiç kimse CHP'den üstün değildir, hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin dedi. İsim vermeden Bu cümlelerin adresi şüphesiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Ve kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez dedi. Ve burada neyi kastetti? Malum 9 Eylül'de yani CHP'nin kuruluşunun 103. kuruluş yıl dönümünde Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti. Bu görüşme öncesinde hem Kemal Kılıçdaroğlu bilgilendirildi hem de yeni parti genel başkanı Özgür Özel Mansur Yavaş tarafından bilgilendirildi. İşte bu tutum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde rahatsızlığa neden oldu. Neden rahatsızlık yarattı bu tutum? Çünkü Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partili şu anda CHP'de siyaset yapıyor. CHP'de siyaset yaparken başka bir partinin yani yeni partinin genel başkanının bilgilendirilmesinin doğru olmadığını ifade ediyordu Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler. Ve bugün Müslüm Sarı da doğrudan bu cümleyi kurdu. Dedi ki kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez ifadesini kullandı. Çok net ifadelerle Mansur Yavaş'a yönelik bu yönde eleştirilerde bulundu. Ve nihayetinde Mansur Yavaş'ın zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi bekleniyordu. Müslüm Sarı'nın bugünkü açıklamaları da bardağı taşıran son damla oldu. Ve Mansur Yavaş CHP ile yollarını ayırdı. Şu anda şu an itibariyle yoluna bağımsız olarak devam edecek.
4: Evet, İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyoruz ve onun bu canlı bağlantısıyla birlikte gün içi kuşağına da başlamış bulunuyoruz değerli izleyiciler. Sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uzunca bir mesaj paylaştı. Onun detaylarına inelim istiyoruz. Şimdi de gazeteci Sinan Burhan canlı yayında konuğumuz. Sinan Bey hoş geldiniz yayınımıza tekrar.
0: Hoş bulduk Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Şimdi bir önceki saatte siz Merve Tepe ile genel bir değerlendirme yaptınız. Bundan sonrası evet. için öngörülerinizi paylaştınız. Ben şimdi istiyorum ki Mansur Yavaş'ın mesajındaki paylaşmış olduğu o uzun metindeki satır aralarına birlikte bakalım. İstifasının gerekçesini anlattığı bölüm birazdan değerlendiririz ama çok önemli bir şey söylüyor. Benim dikkatimi çekti. Bilmiyorum siz nasıl değerlendireceksiniz. Diyor ki Mansur Yavaş, bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana oy veren ya da vermeyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Şimdi bu ne demek? Çünkü benim için bir belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Yani ben artık cumhurbaşkanlığı hayallerimden vazgeçtim derken aynı zamanda başkaları yani Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını bir siyasi kariyer basamağı olarak kullandığı notunu da araya sıkıştırıyor mu? Siz nasıl okudunuz bu cümleyi?
0: Şöyle söyleyeyim. Çok tabii önemli bir cümlenin altını çizmişsiniz. Kıymetli Banu Hanım şöyle. Şimdi Mansur Bey ile ilgili 3 tane yol, kısa yol var. Onu söyleyeyim. Ondan sonra bu cümleyi değerlendirelim. Bir, Mansur Bey her ne kadar bu cümleyi kullanıyor olsa da yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı ya da Belediye Başkanlığı makamı bir kariyer inşası için doğru bir yer değil diyorsa da aslında öyle değil. Mansur Bey'in bütün toplantılarda Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'le yaptığı toplantılarda, en son Beytepe'de yaptıkları toplantıda işte ön seçim mi olsun, anketler mi olsun meselesi olunca Mansur Bey ya anketlerde kim önde çıkıyorsa Cumhurbaşkanı adayı olsun, Ekrem Bey de ön seçim mi olsun filan tartışmalar. Şimdi rahmetli Demirel'in bir sözü var. Hiçbir faninin terk edemeyeceği, vazgeçemeyeceği bir iştir Cumhurbaşkanı adaylığı. Bir, Mansur Bey bu bağımsızlık kararıyla hala Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ifade etmiştir. Çünkü CHP ve Yeni Parti arasındaki tartışmalar Mansur Bey'i yormaktadır. Şimdi bağımsız olarak daha rahat hareket edecektir. Siyasi polemiklerin dışında kalma ihtimali daha fazladır.
4: Mansur Bey bunu da seviyor, özellikle tercih ediyor kendisi malum.
0: Aynen. Mansur Bey son ana kadar bu fırsatı kollar. Birinci tercihi bu olur Mansur Bey. İkinci tercihi ne olur? Emekli olur. Az önce ifade ettiğin gibi yani Ankara halkına hizmet etmek, rozetsiz başkan olmak, Ankara'nın sorunlarını çözmek. En son Cumhurbaşkanımıza yapmış olduğu görüşmelerde de işte Ankara'nın sorunlarını görüştük diyor filan. Şimdi bu bağlamda ben Ankara'ya döneceğim diyor. Bu da bağımsız kalacağının işareti. Çünkü Mansur Bey duygusal ve tepkisel bir insan. Dolayısıyla da

0: kamuoyundan gelecek eleştirileri çok rahat görüşleyebilecek birisi değil. O yüzden bugünden yarına ben başka bir tercihte bulunayım demez. Mansur Bey'in bilinçaltında kendine göre söylüyorum. Ya işte hep söylüyorlar Sinan Ogan gibi mi olursun? Ki Sinan Ogan'ın yaptığı tarihlerde bence doğruydu Sayın Erdoğan'ı desteklemek ayrı bir olay ama politik muhalefet böyle diyor. Mansur Bey bundan dolayı da yani psikolojik yükü kaldırmak istemeyecektir. Sonuçta yıllardır kendisi Türkiye'nin kurtarıcısı, AK Parti'den kurtaran adam modundaydı. Kolay değil yani. Sonra birdenbire hani ben AK Parti'ye geçip diyemez. Bağımsız kalır. Onu söyleyeyim. Üçüncüsü de ki AK Parti seçeneği var mı? Evet, Mansur Bey'in AK Parti seçeneği var. En azından yakınındaki meclis üyelerinden ben meclis üyeliği yaptığım için biliyorum. Şunu söylüyorlar ya biz AK Parti'ye geçelim. Hizmet yapalım. İşte metro sorunu çözelim. Su sorunu çözelim filan. Şimdi Mansur Bey'in vaatlerinden hiçbirisini yapamadığını görüyoruz. Ne metro yaptı, ne ulaşım, ne su vesaire. Dolayısıyla da Mansur Bey'in üçüncü seçeneğinin de AK Parti olacağını ben öngörüyorum. Özetle Cumhurbaşkanı adayı olmak ister. Şartlar olgunlaşmazsa bundan vazgeçer. İki, bağımsız kalma ve emekli olma seçeneği ki bu ciddi bir ihtimal. Bana göre şu anda en ciddi ihtimal bu. Ben Mansur Bey'in aday olacağını öngörmüyorum. Böyle bir heyecanı, kadrosu, vizyonu ve cesaret olduğunu tırnak içinde. Hani çünkü kadro, vizyon, cesaret yani hizmetiniz varsa aday olursunuz en azından söyleyeyim.
1: Bir de
0: böyle
1: siz
0: bir
1: garantici görüyorsunuz herhalde.
0: Garantici
1: Mansur Bey'e
0: görüyorum.
1: karşı biraz.
0: Dolayısıyla da Mansur Bey'in emekli olma seçeneği, bağımsız kalma seçeneği daha kuvvetli. Üçüncüsü de şunda diyebilir. Ya tamam kardeşim ben bağımsız kalacağım. Ama nihayetinde Ankara'nın temel sorunları var. Ve AK Parti'ye geçeyim. İşte metro bugün 58 kilometre metro vaadi var. 1 santim metro yok. Geçen sene Ankara'da su problemi oldu yani düşünün. Şimdi bu noktada Mansur Bey'in etrafındaki bir grup da Banu Hanım AK Parti'ye geç diyorlar. Mansur Bey bunu ne kadar dinler, bundan ne kadar etkilenir onu bilemiyorum. Ama kesin olan bir şey söyleyeyim. Kanaatime dayalı olarak söylüyorum. Ankara okumama bak bağlı olarak. Mansur Bey Cumhurbaşkanı adayı olmaz. AK Parti'ye geçer mi? Geçmeyebilir. Bağımsız olarak emekli olur. Çünkü Mansur Bey Cumhurbaşkanı adaylığının şartlarının ortadan kalktığını gördü. Ne zaman gördü? Kemal Bey'le görüştüler. Vahap Seçer, Zeydan Karalar. Dedi ki Mansur Bey, Kemal Bey mutlak buttan olursa dönmeyin. Mansur Kemal Bey de niye dönmeyeceğim? Benim ne zararımı gördünüz filan deyince Mansur Bey şöyle bir değerlendirme yapıyor. Bu parti ikiye bölünürse Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanamaz kendi yakın çevresine. Kemal Bey'den de ben böyle bir hava almadım. O zaman ne olacak? Yani Mansur Bey'in planı şuydu. CHP parti yeni parti yani %30 CHP oyu yani son oy üzerine milliyetçi partilerin oyları işte AK Parti karşıtlığından ne alabiliriz oylarıyla %50 artı biri zorlayacaktı. Ama bugün gelinen nokta itibariyle CHP ve yeni parti arasında denge politikası dedi ya muhabir arkadaşımız denge değil idare etme politikasında başarılı olamadı. İdare edemedi edemez de.
1: Ama
0: Bugün sabah
1: şu
0: Müslüm
1: ifade
0: Sarı'nın
1: az önce
0: toplantısında
1: paylaşmış olduğum ifade yani belediye başkanlığı bir siyasi kariyer
0: ha,
1: basamağı
0: ona da
1: değil
0: geleceğim
1: milletin emanetidir ifadesi yeni partiden gelebilecek desteğin de önünü tıkamaz mı? Yani burada yeni
0: Şöyle
1: partinin
0: ben
1: gölge
0: çok
1: genel başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tırnak içerisinde laf sokmamış mı?
0: Yok şöyle çok doğru. Bakın bağımsız kalsa bile Mansur Bey'in şu cümleyi daha da belirgin o sizin bahsetmiş olduğunuz cümleyi belirgin hale getirecek. Mansur Bey bir ay sonra tahmin ediyorum arınalım bile diyebilir. Bakın arınalım bile diyebilir Mansur Bey. Bu minvalde Ekrem Bey'in yargılanması doğrudur diyebilir. Bunları söyleyebilir. Zaten bugünkü ifadesi de bu. Şunu söylüyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu tırnak içinde belediye imkanlarıyla siyaset yaptı. Belediyeyi unuttu. İstanbul'a hizmet etmek yerine bir kariyer planlaması yaptı. Bunu yaparken de Cumhurbaşkanlığı hedefledi. Bunun için de müteahhitleri tırnak içinde haraca bağladı. Rüşvet ağı kurdu. Ben bunu yapmayacağım diyor yani aslında. Yani Ekrem Bey'e mesaj veriyor ama ben de o fotoğraf okuyorum diyor. Anladığımı söyleyeyim. Ben burada yokum diyor. ve olmayacağını

0: bakın ben söyleyeyim. Bu tür açıklamalarla, bu tür açıklamalar önümüzdeki günlerde daha belirgin açıklamalar yapacaktır Mansur Bey. Yani işte arınalım demek başlı başına bir açıklamadır zaten. Ekrem İmamoğlu yargılansın, hep hukuka mı suç bulacağız? Belki de yolsuzluk vardır diyeceğini ben öngörüyorum. Bunu iki açıdan yapacaktır. Ya bağımsız olarak kalacağını düşünüyorum ya da AK Parti'ye geçme noktasında bir altlık olabilir. Yani yorumum böyle.
1: Evet.
0: Ama her halükarda Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığının olmayacağını, bakın altını çizgisi söylüyorum, kendisi aday olmayacaktır. Bu aslında şunu da demektir o metinde Banuel. Yani ya belediye başkanının işi Ankara'ya hizmet etmek diyor adam yani orada. Kariyer inşa etmek değil ki, yanlış yaptı bu adamlar, ben o yanlışa düşmeyeceğim. Ben Ankara'ya hizmet edeceğim diyor. Bunu daha belirgin hale getireceğini düşünüyorum ben.
1: Bu arada kamuoyu araştırmacısı Sayın Hilmi Daşdemir de aramıza katıldı. Üç Kayseri'yle aynı ekranda olduk. Bu da enteresan bir tevafuk. Hoş geldiniz Sayın Daşdemir.
2: Hoş bulduk efendim. Sizlerle birlikte
1: sizden
2: olmak.
1: Sizden de bir genel değerlendirme alalım. Mansur Yavaş istifa etti. Şaşırttı mı sizi bu?
2: Hayır, çok şaşırdığımız bir husus değildi. Neden? Çünkü Sayın Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesinden sonra özellikle çok tartışma başlamıştı. Ama onun öncesinde de Mansur Bey'in herhangi bir siyasal tutum almaması, işte CHP'den istifa edip yeni partiye geçmemesi ve benzeri gibi durumlar da eleştiriliyordu. Cumhuriyet Halk Partililer tarafından eleştiriliyordu. Şu an durum öncesinde kendisinin yapmış olduğu açıklamada da gerekiyorsa ben istifa ederim mealinde bir açıklama yapmıştı. Uzun bir açıklamaydı. Oradan da o anlam çıkıyordu. Görünen o ki burada istifa etmeyi tercih etti. Bu beklenti vardı zaten bir taraftan da. Bundan sonra ben bir süre bağımsız kalmasını bekliyorum. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yorumu yapmak şu an için biraz erken yorum benim açımdan. Çünkü ben Mansur Bey'i uzun zamandır tanırım. Birlikte de çalıştım. 2014'ten beri Mansur Bey'in etrafındaki birlikte olduğu arkadaşları Mansur Bey'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorlardı. Mansur Bey bundan tamamen vazgeçer mi? Vazgeçebilir. Ama bunun için biraz daha bekleyecektir. Vazgeçtiği zamanda da tekrar devam eder etmez o ayrı bir konu ama şu an yeni partiye geçmesini beklemediğimizi, diğer taraftan hemen AK Parti'ye geçme gibi bir durumunda olmadığını söyleyebilirim. Şunu da altını çizeyim. Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan bu son dönemdeki hem Keçören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın hem de Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın geçişinde çok aktif rol üstlendi. Kazan Belediye Başkanı da geçişini sağladı. Daha geçecek belediye başkanları da muhtemelen var. Mansur Bey'le de arası iyi Hakan Bey'in. Belli bir siyasi rekabet olmuş olsa da belli diyalogları da her zaman oldu. Bu çerçevede bakıldığı zaman Mansur Bey Ekrem İmamoğlu değil. Mansur Bey'in elbette bir takım sınırlılıkları var. Milli meselelerdeki duruşu biraz daha farklı o konuda net. Yolsuzluk noktasında hiçbir şekilde Ekrem İmamoğlu'yla Türkiye Cumhuriyeti'nde belki dünyada kimse yarışamaz bu boyutta. Orayla da hiç alakası yok. Dolayısıyla Mansur Bey'in biraz daha sükunetle bağımsız olarak kalmasını, ilerleyen süreçte de karar vermesini bekliyorum. AK Parti'ye geçişi de benim açımdan sürpriz olmaz tabii.
1: Benim açımdan sürpriz olan şey şu aslında, Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde yaşananlar. Yani Müslüm Sarı'nın açıklaması beni son derece şaşırttı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mansur Yavaş'ın popülaritesinden, kamuoyundaki karşılığından her şeye rağmen, yani 9 Eylül krizine rağmen yararlanmaya devam etmek isteyeceğini ve sessiz kalacağını değerlendiriyordum. Öyle olmadı. Çok sert bir açıklama geldi CHP tarafından sözcü ağzıyla. kadar. Şu anda da Müslüm Sarı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir toplantı içerisinde oldukları ifade ediliyor. CHP kaynakları da istifanın kendi tercihi, tek taraflı olduğuna dair açıklamalarda bulunuyorlarmış. Bilter Yeşiltaş'tan detayları alalım. CHP kaynakları ne diyor? İlk değerlendirme ne olmuş Cumhuriyet Halk Partisi kanadında? Ardından bu başlıktan devam edelim. İlter, söz sende.
3: Banuel, herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili ilk yorumunu merak ediyordu. Geride bıraktığımız dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu bu istifaya dair ne yorum yaptığı bilgisine ulaştık. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili şu ifadeyi kullandı. Kendi tercihi, istifa tek taraflı bir işlemdir dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından malum CHP sözcüsü Müslüm Sarı'yla bir araya geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir değerlendirme yapıldı o görüşmede ve CHP kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya dair, yani Mansur Yavaş'ın istifasına dair yorumu şu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Mansur Yavaş'ın kendi tercihi, istifa tek taraflı bir işlemdir ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Banver.
1: Çok teşekkür ediyoruz. CHP kanadının bu sürece bakışını konuşalım istediğimi söylemiştim. Şimdi ben izleyicilerimiz için CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın son açıklamasını, yani Mansur Yavaş'ta ipleri kopartan açıklamasını hatırlatmak istiyorum. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin diyor Müslüm Sarı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler ve etkinlikler olduğunda bütün belediye başkanlarımızın bunlara katılmasını ve uymasını bekleriz. Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanlığı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. CHP'nin genel başkanı bellidir. CHP'nin belediye başkanı olan herkes genel başkanının CHP genel başkanı olduğunu ve sorumluluğun CHP genel başkanına karşı olduğunu kabul edecek. Önümüzdeki günlerde bir belediye başkanları toplantısı yaptığımızda çıkacak tabloya göre ayrıca bu değerlendirmeleri de yapacağız. Yani Müslüm Sarı'nın açıklaması son derece sert bir tondaydı. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Mansur Yavaş ipleri koparsın diye özel bir çabaya girildiği bile değerlendirilebilir bu açıklamayla. Sinan Bey, siz nasıl okuyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi neden böyle bir adım attı? Yani görmezden gelebilirlerdi, susabilirlerdi. Zaten iş sönümlenmişti. 9 Eylül geçeli kaç gün oldu? Bu konu konuşulmuyordu artık. Siz neden böyle bir açıklamanın geldiğini düşünüyorsunuz?
0: Banu Hanım, tabii siz soruları bütün açıklıkla soruyorsunuz. Ben de mümkün olduğu kadar bütün açıklıkla cevap veriyorum, verebildiğim kadarıyla. Hı hı. Bu kadarını söyleyeyim. Hı hı. Şimdi çok net, bugün Müslüm Sarı'nın açıklamasını Mansur Bey bahane ya da gerekçe olarak ortaya koyuyor ama bu iş böyle olacaktı. Ben zaten 20 gün önce de birkaç yayında da söyledim. Mansur Bey önümüzdeki günlerde istifa edecek. Hani Müslüm Sarı bu açıklamayı yaptı, o halde ben ayıp değil, CHP'den ayrılmayı Mansur Bey kafaya koymuştum. Neden? Ya bakın, hiçbir toplantısına katılmıyor. Özgür Bey ile günlük telefonla konuşuyor. Hiçbir toplantısına katılmıyor. İşte İyi Parti'nin toplantısına katılıyor. Başka partilerin toplantısına katılıyor. Ama CHP'nin toplantısına katılmıyor. Bu sabah Müslüm Sarı'nın toplantısında ben de vardım. Kemal Bey ve ekibi, özellikle ekibi, Kemal Bey biraz daha uhuletle götürmeye çalışıyordu ama ya Mansur Yavaş partiler üstü bir aday mıdır? CHP'nin adayı mıdır? Ya da CHP'nin üstünde midir? Niye biz her şeye evet diyoruz diyor. Hatta bir karar da alacaklardı, onu da söyleyeyim ilk defa. Belediye başkanları cumhurbaşkanı adayı olacak diye bir kural yok. Belediye başkanları işini yapsın diye önümüzdeki günlerde CHP'den bir açıklama gelecekti. Onu da söyleyeyim size. Belediye başkanları işini yapsın. Tek aday belediye başkanları değildir. Türkiye'nin yetişmiş çok ciddi kadroları vardır şeklinde CHP'nin bir açıklamasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu istifadan sonra bu açıklama olur mu olmaz mı onu ben bilemiyorum. Hı hı. CHP açısından Mansur Bey'in ikircikli çift dilli siyaseti bir sorun idi. Ve bu noktada CHP'liler zaten Mansur Bey istifa ederse etsin kendi bilir diyorlardı. Bir de şöyle bakıyorlar Banu. Zaten CHP yeniden yapılanıyor. Yani eğer yıkılmışsa parti, çökmüşse çatı. Neyse, ya vekil gitmiş, il başkanları gitmiş, belediye başkanı. Yani ne olacak yani, partiyi biz sıfırdan yapılandıralım. Daha öte ne olabilir duygusu da vardı CHP'de. O yüzden Mansur Bey de anketlerde CHP'nin oyunun çok yüksek çıkmadığını görüyor. Başka bir şey daha söyleyeyim sana. Asıl kamuoyuna yansımayan bir nokta daha var. Terörsüz Türkiye sürecine CHP koşulsuz destek verirken yeni parti biliyorsunuz çift dilli bir siyaset uyguluyordu. Evet, hayır şeklinde daha çok hayır verdi. Evet. Aslında Mansur Bey CHP'nin terörsüz Türkiye süreciyle de örtüşmüyor. Yeni bir adaylık kovalayacaksa tırnak içinde terörsüz Türkiye karşıtlığı üzerinden bir adaylık kovalaması söz konusu. Zaten Yavuz Ayroğlu'nun ifadesi de şu. Diyor ki biz hani tırnak içinde milliyetçi partiler MHP'yi dışarıda bırakarak şöyle söylüyorum. Terörsüz Türkiye süreciyle yan yana gelen kim varsa biz onunla yol yürümeyiz. Mansur Bey terörsüz Türkiye sürecine usul ve esastan karşı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da CHP'de de o konuda ayrışma vardı Mansur Bey'le arasında. Mansur Bey bu süreçten sonra ne yapar? İşte bağımsızlığa devam eder. Olabilirse terörsüz Türkiye karşıtlığı üzerinden ve Sayın Erdoğan karşıtlığı üzerinden adaylığı zorlar. Bunu da başaramaz. Bağımsız ve emekli bir siyasetçi olacağını düşünüyorum. En son tahlilde AK Parti'ye geçmek ister. Bu şekilde devam edecektir siyaset.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Çok teşekkürler Sinan Burhan.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sizin değer kattığınız yayınımıza sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, sıcak bir başlık daha. İzmir Menderes Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga operasyon geldi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkan vekili Erkan Özkan ve bazı kuyumcular da var.
4: Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 9 kişi daha gözaltına alındı.
5: Menderes Belediyesi soruşturma kapsamında Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Menderes Belediyesi'ne ikinci operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken Menderes Belediyesi eski belediye başkanı Erkan Özkan da gözaltına alınan arasındaydı.
4: Gözaltına alınanlar arasında kuyumcu ve sarraflar da bulunuyor. Dosyada rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. Soruşturmada aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dosyadaki iddialardan biri de Çiçek ve eşinin bazı kuyumculardan yüksek miktarlı altın alımları yaptığı yönünde. Çiçek'le kamuoyuna yansıyan yazışmaları gerçekleştiren avukat da 10 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı'nın 8 Ağustos tarihli onayıyla görevden uzaklaştırılmıştı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le holding yöneticisi 3 kişi tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Soruşturma kapsamında Turhan ve Tezmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi 19 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Daha önce de 4 kişi tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına yönelik karar verilmişti. Bitcoin son günlerde hız kazanan yükselişinin ardından 87 bin dolar seviyesini aşarak Ocak ayı sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Rekor seviyeye yaklaşan kripto para güçlü rally'nin ardından gelen kar satışlarıyla hafif geriledi. Biz de bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Sayın Tonguç Erbaş. Sayın Erbaş, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Nasıl yorumluyorsunuz Bitcoin'in bu rallisini ve altcoin'lerde son durum nedir?
6: Yani açıkçası uzun süredir çok yatay seyreden bir kripto varlık dünyası var. Yani özellikle 120 bin dolarlar civarına kadar yükselen bir Bitcoin fiyatlaması sonrası Bizim son 4-5 aydır genel olarak hani altına, gümüşe baktığımızda onlarda da bir yükseliş sonrası bir yatay görüntü vardı. Geçen hafta ya da 10 gün önce yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da coinlere dahil bir, daha doğrusu kripto varlıklara dahil bir yasa tasarısı üzerine bir görüşme oldu. Buradan

0: çok olumlu bir sonuç çıkmamasına rağmen bu beklentinin devam ettiğini görüyorduk. Genelde dolar bazlı bir fiyatlama olduğu için aslında dolarda olabilecek aşağı yukarı hareketler de zaman zaman kripto varlıklarda dalgalanmaları neden olabiliyor. Ama son hareket özellikle son herhalde 20 bin dolarlık yani 60 bin dolardan başlayan bu yükselişle birlikte ben biraz daha diğer piyasalarda yani güvenli liman algısında olan biraz da altın, gümüş ve aslında baktığımızda faiz tarafında biraz daha tabii yukarı doğru gittiğini düşünürsek buralarda çok fazla bir oynaklık olmamasını, bu yeni regülasyon beklentilerinin kripto varlıklarda biraz daha artmasıyla yeni bir trend yakaladığını düşünüyorum. Daha önceki zirvesi 120 bin doların biraz üstüydü. Ama burada herhalde çok psikolojik olarak 100 bin dolar seviyesi önümüzdeki günlerde takip edilmeye devam edilecek.
1: Yani şimdi 87 bin dolar deniyor. 120 dolar, 120 bin, 120 bin dolar seviyesini siz de hatırlattınız. Yani bu bir boğa sezonunun açıldığı intibanı veriyor mu size? Yani tekrar bir 120 bin dolar görülür mü? Ne diyorsunuz?
0: Şimdi kısa vadede zannetmiyorum. Hı hı. Çünkü daha önce de aslında 50 bin 60 bin dolarlardan başlayan 85 bin dolarlarda biten hareketler oldu. Burada bütün piyasalarda bir yatay görünüm hakimken sadece kripto varlıklar üzerindeki bu yükselişi, ki bu arada altcoin'lerin de hepsinde benzer bir yükseliş olduğunu görmüyorum açıkçası. Dolayısıyla biraz daha temkinli yaklaşmak lazım. Belki bir 90 bin dolarla 70 bin dolar arasında bir kalıcılığa bakmak gerekiyor. Çok yukarı sürükleyebilecek, o 120 bin dolarları tekrar görebilecek bir beklenti yok. Bu regülasyon meselesi bence şu an için kısa vadede prime neden olmuş gibi gözüküyor.
1: Peki Tonguç Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz efendim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin yayın.
1: Kolaylıklar diliyoruz biz de. Sağ olun. Sayın seyirciler, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturması sürüyor biliyorsunuz. Kabayış'ın cep telefonu bilişim uzmanları tarafından ne zaman açılacak, bu sorunun yanıtını arıyor bütün Türkiye. Detayları A Haber ekibinden Nazlı Timur'dan alacağız. Nazlı, söz sende.
2: Van'a geldikten 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayış'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor. Tabi Rojin Kabayış'ın vücudundan iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı. Bununla ilgili 450'den fazla kişiden DNA örnekleri alındı ama herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Tabi en kritik nokta cep telefonuydu. Cep telefonuna ulaşılamadı. Cep telefonu açılmadı. Adalet Bakanlığı'nın kurmuş olduğu bir baz ekibi vardı. Bu baz ekibi hala çalışmalarını sürdürüyor cep telefonunun açılmasına yönelik. Cep telefonu bir Çin malıydı. Tabii telefon Çin'e de gönderilmişti. Yine burada da açılmamıştı. Burada yine bilirkişiler tarafından teknik heyetle birlikte şu anda cep telefonunun açılmasına yönelik de çalışmalar tabii devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyor. Cep telefonu tabii kilit nokta. Bu cep telefonunun açılması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan yine ailenin avukatı da yine kendisinin bilirkişi, kendisi Mersin'de bilirkişi tarafından, yani ailenin talepleri doğrultusunda şöyle söylemek gerekirse Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor cep telefonunun açılması için ama ailenin talebi üzerine yine bir bu Çin malı, yani Çin cep telefonu Çin malı olduğu için bir deneme yapacaklar. Herhangi bir telefonda deneyecekler. Eğer bu telefonda açılma olursa yine Rojin'in cep telefonunu açmak için de yine bu girişimde bulunacaklar. Fakat buradaki en önemli nokta cep telefonu açılır ama buradaki bilgilerin silinmemesi yönünde. O yüzden ekipler tarafından sıkı tutuluyor ki bu cep telefonu açıldığı zaman herhangi bir bilgi silinmemiş olsun. Bizler de takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bütün gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi. Kürsüden küresel sistemin adaletsizliğini, uluslararası hukukun çifte standardını ve Gazze'deki insanlık dramını dünyaya haykıran Erdoğan'ın konuşması dünya basınında da geniş yankı buldu.
3: Dünyanın en üst düzey kürsüsünde bir kez daha mazlumlara ses oldu. Adaletsizlikte çürümüş küresel sistemi ve Gazze'deki insani krizi dünyanın gözü önünde haykırdı.
4: Büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bir kez daha tarihi bir konuşmaya imza attı. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'deki soykırım başta olmak üzere ulusal ve bölgesel krizler vardı. Zirveye damga vuran o konuşması küresel basının da odağındaydı. ABD merkezli The National Herald gazetesi Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer verdi. Özellikle Gazze konuşmasına vurgu yapılan haberde Türkiye'nin adalar ve Doğu Akdeniz'deki sorunları diplomatik yollarla çözme girişimlerinin altı çizildi.
4: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.
3: Dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarından Katar merkezli El Cezire ve Suudi Arabistan basınından Şarkül Avşat da Erdoğan'ı manşetlerine taşıdı. Özellikle Erdoğan'ın İsrail'e yüklendiği sözleri atıfta bulunan El Cezire, Türkiye'yi vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör olarak tanımladı. Şarkül Avşat ise Başkan Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşasına derhal başlanması çağrısını aktardı. Erdoğan'ın sözleri İsrail ve Yunanistan'da da geniş yankı buldu. İsrailli gazete Yediot Ahronot, Erdoğan'ın Netanyahu yönetimine Gazze hakkında eleştirilerini yinelediğini, Filistin'i henüz tanımayan ülkelere çağrıda bulunduğunu yazdı. İsrail heyetinin Erdoğan'ı protesto etmek için salonu terk ettiğini aktardı. Yunan Prototema ve Topontiki ise Atina-Ankara hattında gerilime neden olan Adalar Denizi ve Kıbrıs sorununa ilişkin mesajlarını ele aldı. Erdoğan'ın Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik pozisyonunu yeniden tesis ettiğine dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin anlaşmazlıkları iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözme çağrısına vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısında bulunulduğu öne çıkarıldı. Yunan medyası aynı zamanda Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik reform çağrısına ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine değindiğini de yazdı.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde Filistin'e destek vermesi İsrail makamlarını öfkelendirdi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Macron'a tepki gösterdi. İsrail Başbakanlık Ofisi de provokatif bir video paylaştı.
5: Dünya liderleri diplomasi zirvesinde Filistin'deki insani dramı hatırlattı. Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırılan gerçekler İsrail'i rahatsız etti.
6: Bir yıl önce tam burada Filistin'i tanıyan 12 devletten biriydik. Ama Gazze karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek ne gibi bir güvenilirliğimiz olabilir? Bazıları sözde bir barıştan övünüyor. Ancak bu barış insani yardım yollarını tek bir saniye bile açmadı.
5: ABD'nin New York kenti 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ev sahipliği yapıyor. Kritik zirvenin ana gündem maddesi bir kez daha Filistin oldu. Türkiye'den Fransa'ya, İngiltere'den Ürdün'e kadar birçok ülkenin lideri İsrail'in saldırganlığına dur dedi.
6: Batı Şeria'da neler olup bittiğine bakın. Her gün ihlaller işleniyor. Bu durum her gün Filistin halkının meşru varoluş haklarına saygı gösterme projesini baltalıyor.
5: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki işgallere tepki göstermesi İsrail'i rahatsız etti. Soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Macron'a sosyal medya üzerinden yüklendi. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Netanyahu'nun Macron'u kınadığı, Filistin'e destek sözlerini ise küstahça bir saçmalık olarak nitelendirdiğini bildirdi. Smotrich ise Macron'u yalan söylemekle suçladı. Paylaşımının devamında Filistin devletinin kurulmasını ve yerleşimlerin tahrip edilmesini engelleyeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin İran heyetiyle görüştüğünü açıkladı. Görüşmenin 3 saat sürdüğü ifade edildi. İran tarafı, "Taleplerimizi Amerika'ya ilettik," dedi. Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşacak. Hangi mesajları verecek? Tüm ayrıntıları bizimle Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba paylaşacak. Tolga Akbaba, hoş geldiniz yayına. İran tarafında neler oluyor? Anlatır mısınız bize lütfen?
7: Evet, sizin de hatırlattığınız üzere İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bu akşam Birleşmiş Milletler kürsüsünde bir konuşma yapacak. Konuşmanın ana hatları ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, yine İsrail'in Lübnan'a ve Suriye'ye saldırıları olacak. Çünkü İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesinde saldırılar sonucu yaşamını yitiren ve Minat'taki 168 çocuğa özel bir önem verecek, özel bir yer ayıracak. Nitekim bu amaçla Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nü kullanmak istediklerini ziyaretten önce de ifade etmişlerdi. Birleşmiş Milletler'e gitme amacının İran'ın tırnak içinde söylüyorum haklılığını tüm dünyaya duyurmak için gittiklerini söylemiştim. Tabii orada bazı temaslar da söz konusu. Özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nı ABD'li heyet, yani ABD Bakanı Trump'ın özel danışmanı Victor ve damadı Kuşner'de bir gelişme söz konusu. Aslında buna dair görüşmeden önce İran tarafında buna dair söylenenler mevcut, ancak İran bunu ne doğruladı ne yalanladı. Nitekim görüşme gerçekleşti. Görüşmeyi ilk olarak İran Devlet Televizyonu duyurdu. Daha sonra İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü PKK'yı bu görüşmeyi açıkladı ve İran Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında şartlarını öne sürdü. Peki nedir bu şartlar? Bu şartların en temel, en öncelikli olanı ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının bir an önce kaldırılması, dondurulmuş tüm varlıkların serbest bırakılması ve direniş cephesinin bulunduğu alanlarda savaşın sonlandırılması. Aslında baktığımız zaman daha önceki şartların aynısı. Değişen bir durum yok. Değişen yeni bir şart yok. En azından kamuoyuna yansıyan kadarıyla değişen bir durum yok. ABD'nin bunu kabul edip etmeyeceği belli değil. Çünkü kabul etseydi daha önceki mutabakat zaptını ihlal etmezdi veya ihlal belirtilmezdi. Tabii İran'ın özellikle Erakçı'nın bu görüşmesi İran'da tepkiyle karşılandı. Bazı basın yayın yazılarında tepkiyle karşılandı. Ve Erakçı'nın İran liderinin olay olmadan bu görüşmeyi gerçekleştiği yönünde iddialar var. Ve Erakçı'nın özür dilemesini talep ediyorlar. İran üç kamuoyunda da böyle bir durum var. Önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin muhtemelen daha da ilerlediğini göreceğiz. ABD tarafı oldukça olumlu konuştu bu görüşmelerin yapıcı olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin daha da sıklaşacağını bekliyoruz. Diyelim ve sözü tekrar size bakalım.
1: Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba Tahran'dan bildirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yeniden yurttayız. İstanbul'da etkili olan yağış trafik kazalarına neden oldu. E5 Haramidere mevkiinde yağmurda kayganlaşan yolda kamyonet ve araç çarpıştı. Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Pendik Kurtköy'de ise kontrolden çıkan bir tır devrildi. Kazalar nedeniyle trafik adeta kilitlendi.
3: Yağış kazaları beraberinde getirdi. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Görüntüler E5 Haramidere mevkiinden. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet ve bir otomobil çarpıştı. Kamyonet duramayarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Adeta zamanla yarışıldı. Çevredekiler yaralı sürücüye kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet şoförü yabancı uyruklu Jorabel Toklobayev hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bir kaza haberi de Pendik Kurtköy'den geldi. Kayganlaşan yolda seyir halindeki tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrildi. Tır şoförü hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle trafik aksadı. Hem kaza hem de sağanak nedeniyle sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu %71'e ulaştı.
1: Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyündeki iki katlı evde çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı. Ekipler alevleri

0: sabah saat 5 sularında bir evden sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın ihbarı geldi. 5-15 civarında intikal eden ihbardan sonra bölgedeki itfaiye ekiplerimiz, orman bölge müdürlüğümüze ait tankerler, su tankerleri ve arazözler, daha sonra da en hızlı şekilde AFAD müdürlüğümüz, tamp ekiplerimiz, yani afet müdahale planına göre ekiplerimizin tamamı bölgeye, köyümüze intikal ettiler.
1: İtfaiye alevleri söndürmeye çalışırken diğer ekipler yangının ormana ulaşmaması için seferber oldu.
2: Alevler gittikçe yükseliyor. Rüzgar da çıkıyor ara ara.
1: Çalışmalara köy sakinleri de destek verdi.
3: Yandaki koltuğumuza da atlamış ya. Allah'ım yarabbim.
1: Bölgedeki 10 ev çok sayıda ahır küle döndü. Bazı araçlarda hasar oluştu.
0: Tabii evler birbirine çok yakın olduğu için yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle ve mekanı görüyorsunuz. Çok fazla müdahale imkanı da coğrafi olarak olmadığı için maalesef o evimiz yandı.
1: Saatler süren çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı.
4: Arkadaşa bakmaya gittim. Arkadaş da çıkmıştı. Kontrol altına alamadık. Hayvan vardı. Bunu İşte birinci, ikinci evde yangın çıkınca o tarafa, köyün dışına çıkarttık. Herhangi bir can kaybımız yoktu.
5: Dünyaca ünlü oltu taşı ustaların elinde şekil buluyor. Kadın ustaların yaptığı tesbihler dünyanın dört bir yanına gönderilmekte. Biz de detayları A Haber ekibinden Yüksel Akalan ve konuğundan alacağız. Yüksel, söz sende.
6: Evet Manuel, senin de ifade etmiş olduğun gibi Erzurum'un dünya ünlü ve coğrafi işaretli ürünü olan oltu taşı artık kadın ustaların elinde şekilleniyor. Öyle ki devlet desteğiyle açılan işletmenin atölye kısmında kadın ustalar tarafından üretilen oltu taşı, yüzük, tesbih, kolye ve küpeler hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de yurt dışına gönderiliyor. Peki bu projenin detaylarını yayın konuğum, işletme sahibi ve aynı zamanda oltu taşı ustası olan İhsan Çelik'le konuşacağız. Efendim öncelikle kolay gelsin, bereketli olsun diyelim.
7: Teşekkürler, hoş geldiniz diyorum önce. Bölgemizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan oltu taşını biz burada işliyoruz. Daha önce erkekler tarafından yapılıyordu, öyle biliniyor. Ama son yıllarda daha çok kadınların bu işe girdiği zaman yarattığı farkı gördük. Daha çok ilgi var. Kadınlarda hem evlerde hem atölyemizde başladıkları zaman erkeklerin görmediği bazı hassas incelikleri de gördüklerini fark ettik. Bu yüzden biraz daha son yıllarda kadın ustalarımız daha çoğalmaya başladı. Aynı zamanda bölgemizde bayan istihdamı biliyorsunuz doğuda biraz daha zayıf, iş imkanı, fabrika olmaması nedeniyle. Biz oltu taşını bölgemizin coğrafi işaretli bu değerini bayanlarımıza yayarak daha farklı olarak çeşidi artırarak farklı alanlarda, yani oltu taşı tesbih olarak biliniyor ama şimdi bunu biz takıda da kullanıyoruz. Süs eşyası, erkek aksesuarı, başka alanlarda da kullanmaya başladık. Pazarlama tekniklerini geliştirdik. Bu işletmeyle birlikte çalışan insanları da bir araya toplayarak daha güzel bir ortam hazırladık. Burada devlet desteklerini kullandık. Kendi imkanlarımızı, birikimlerimizi kullanarak oltu taşını bir adım daha ileriye nasıl götürebiliriz? Bunun çalışmalarını yaptık burada.
6: Şöyle gördüğüm kadarıyla hem atölyede aynı zamanda yine evlerinde çalışan kadın ustalarımız da var.
7: Evet, aslında daha çok atölyeden daha çok evlerde çalışmak isteyen çok var. İşte öğrencisi olan, çocuğu olan hanımlar, dışarı çok fazla fabrika ortamına gelemeyenler evlerinde daha çok iş

0: istiyorlar. Şu anda yaklaşık 30'un üzerinde evlerinde çalıştırdığımız ev hanımları var. Bu uzun yıllar çalışanlar da var. 10 yıllık, 15 yıllık. Çok iyi ustalarımız var, bayan ustalarımız. Haftalık evlerinde aldıkları işi yapıp getirip teslim edip yenisini alıyorlar. Bu yüzden aile bütçelerine de çok ciddi katkıları var. Onun için yani bayanlar biraz daha bizim işimize uygun diye düşünebiliriz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet, benim konuğum işletme sahibi ve aynı zamanda oltu taşı ustası olan İhsan Çelik'ti. Görmüş olduğunuz gibi atölyede bir tarafta madenden çıkarılan taşlar önce şekilleniyor. Ardından ise burada tabii çeşitli işlemeler yapıldıktan sonra da satışa sunuluyor ve oltu taşı artık kadın ustaların ellerinde şekilleniyor ve Türkiye'nin dört bir yanına aynı zamanda yurt dışına da bu şekilde gönderiliyor diyelim. Söz tekrardan sizleri bırakalım Banuel.
2: Yüksel, çok teşekkür ediyoruz. Denizlerdeki istilacı türlerle mücadele kapsamında 7 balon balığı türü için avlanma kotası 200 binden 1 milyona yükseltildi. Balıkçılara adet başına 10 lira, benekli tür içinse 35 lira ödenecek. Detayları ise A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve konuğundan dinleyeceğiz şimdi. Halil İbrahim, söz sizde.
3: Banuel, yeni sezon başladı balıkçılar için, ancak bir taraftan da tabii ki denizdeki istilacı türlerle de mücadele etmek gerekiyor. İşte bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve denizlerdeki istilacı tür olarak bilinen balon balığıyla mücadele kapsamını genişletti. Peki neler olacak bundan sonraki süreçte? Hemen su ürünleri, yayın konuğumuz su ürünleri işletmecisi Murat Kumlu'ya dönelim. Efendim merhaba.
4: Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkürler. Şu anda önümüzde balon balıkları var ama diğer evet. tarafta da bizlerin tüketmiş olduğu balıklar var. Neden biz balon balıklarıyla mücadele ediyoruz? İsterseniz oradan başlayalım.
4: Tabii ki. Şimdi bizim Akdeniz'deki ana balıklarımızdan bir tanesi gümüş, karides, çizgili paşa barbun, lagos ve burada sayamadığım birkaç türümüz daha var. Bu türlerin burada olmamasının temel nedenlerinden bir tanesi balon balığının çok yoğun bir şekilde Akdeniz bölgesinde üremesinden kaynaklı. Lavralarını istilacı olduğu için tamamen tükettiler ve bu balıklar yaklaşık 3 yıldan beri kırmızı barbun ve dil balığını biz göremiyoruz Akdeniz'de.
3: Peki kaç tür balon balığı bulunuyor?
4: Ortalama 4 ve 6 tür arasında değişiyor. Cüce, altın balon balığı ve benekli. Bunların arasında en tehlikelisi benekli balon balığı ve devletimiz bunlarla ilgili bugün yayınlamış olduğu tebliğde 200 bin olan adeti 1 milyon adede çıkarttı. Hem çok iyi bir destekte bulunuyor ama bu bile yetersiz, çünkü biz 200 bin adet balon balığını İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüklerine yaklaşık sadece 4 ya da 5 günde teslim ediyoruz ve bitiriyoruz kotamızı. Biz bunun daha da genişletilmesini istiyoruz. Çünkü denizlerimizi korumamız gerekiyor, türlerimizi korumamız gerekiyor istilacı türlerden.
3: Şimdi balon balıklarının ne kadar korkutucu olduğunu ön taraftan isterseniz göstermeye çalışalım. Adeta insan dişi kadar işte, keskin ve büyük dişleri var.
4: Daha da keskin ve sivri dişleri var. Çok mukavemeti kuvvetli. Hiçbir türle baş edemiyorsunuz bununla. Yani diğer türlere karşı çok güçlü bir hareket alanına sahip. Çok kıvrak, her ne kadar şey gibi görünse de böyle yapısı itibariyle kendini şişiriyor. Avlanma pozisyona girdiğinde av olmuyor hiçbir şekilde diğer türlere.
3: Acımasız bir balık.
4: Evet. Çok.
3: Denizdeki her şeyi tüketebiliyor.
4: Her şeyi tüketebiliyor. Her şeyi yok edebiliyor. Kumun içerisindeki lavralara kadar inebiliyor. Kumu boşaltabiliyor yani. Çamurların içerisindeki lavralara kadar inip balık popülaritesini tamamıyla etkiliyor şu an.
3: Zaman zaman da kendilerini bile yiyebiliyorlar.
4: Evet, hem cinsini yiyebilen tek cinslerden bir tanesi balon balığı.
3: Çok teşekkürler.
4: Rica ederim.
3: Evet, görmüş olduğunuz gibi denizlerimizde birbirinden lezzetli, birbirinden kaliteli balıklar var. Ancak işte o balıklar maalesef ki balon balıklarının tehdidi altında kalıyor. İşte bu nedenle de Tarım ve Orman Bakanlığı mücadele kapsamını genişletti ve geçen yıl 200 bin adet olan balon balığını bu yılki mücadele kapsamında teslim almak için 1 milyon adede çıkarttı. İşte bu kapsamda da tebliğ bugün gerçekleştirildi ve önümüzdeki günlerden itibaren artık balık avına çıkan balıkçılar karşılaşmış oldukları işte bu istilacı balık türü balon balıklarını bulduklarında, avladıklarında onları da buradaki tarım il ve ilçe müdürlüklerine teslim ederek alarak bunun da teşviğinden yararlanmış olacak diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Banuel. Türkiye'nin

0: Haber Radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de farklı sahalarda tespit edilen toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer reaktörlerde kullanılması ve yerli toryum bileşiklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında imzalanan mutabakat zaptıyla toryumun yeni nesil nükleer reaktörlerde kullanılmasına yönelik ARGE ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi, özellikle Ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılabilecek nitelikte toryum bileşiklerinin Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
9: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam.
12: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
9: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
13: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edin.

0: Verilen bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye, 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6. ülkesi olurken, Çin, 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü. Almanya, 20,9 milyon tonla 4. Avrupa Birliği, 20,5 milyon tonla 5. sırada yer aldı. Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla 6. sırada yer alırken, onu 13,5 milyon tonla İran takip etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş açıklamasında siyasette bazı kararlar vardır öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur dedi. Yavaş'ın ardından Yavaş'a bağlılığını bildiren pek çok belediye başkanı da istifa etmiş gözüküyor. Detayları alacağız. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş sıcak bilgilerle karşımızda. İlter.
1: Banu El Mansur Yavaş'ın istifasının ardından ilçe belediye başkanları da peş peşe Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorlar. Şu ana kadar 6 belediye başkanı CHP'den istifa etti. Şerefli Koçhisar, Ayaş, Polatlı, Güdül, Kalecik, Beypazarı belediye başkanları şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş durumdalar. Zaten Mansur Yavaş'la birlikte hareket eden isimlerdi ve daha doğru bir ifadeyle Mansur Yavaş'ın da bu isimlerin aday gösterilmesinde büyük bir etkisi olmuştu. Ve Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasıyla birlikte başından beri Mansur Yavaş'la birlikte yol yürüyen belediye başkanları da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Mansur Yavaş istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim dedi. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğini kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Bugün yapılan bazı açıklamalar ifadesi önemli. Bugün kim ne açıklama yaptı onu da aktaralım. CHP sözcüsü Müslüm Sarı genel merkezde gazetecilerle bir araya geldi ve Mansur Yavaş'a dair bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'ın tarafsız tutumu konusunda nasıl bir yol izler? Önümüzdeki günlerde belediye başkanları toplantısı var. Bu belediye başkanları toplantısına Mansur Yavaş katılmazsa bir disiplin süreci başlatılır mı şeklindeki soru karşısında Müslüm Sarı şunu söyledi. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Hepimizin üstündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez dedi. Burada yani külliyeye gitmişti malum Mansur Yavaş ve o ziyaret öncesi hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'i bilgilendirmişti ve Özgür Özel'i bilgilendirmesi rahatsızlığa neden olmuştu. Çünkü CHP'de siyaset yaparken başka bir siyasi partinin genel başkanını bilgilendirmesi CHP cephesinde tepkiyle karşılanmıştı ve nihayetinde CHP sözcüsü de bu duruma tepki gösterdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti Mansur Yavaş bu açıklamaların ardından. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya dair ne diyeceği merak ediliyordu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık 20 dakika süren bir görüşme yaptı. Ve genel merkez kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili şu yorumu yaptı. Kendi tercihi istifa tek taraflı bir işlemdir dedi. Yani Mansur Yavaş'ın bir bakıma mealen yolu açık olsun şeklinde bu anlama gelebilecek bir ifade kullandı. İstifasının kendi tercihi olduğunu, istifanın da tek taraflı bir işlem olduğunu dile getirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bu şekilde bir değerlendirmesi oldu. Ve aynı zamanda bir açıklama daha geldi, hemen onu da aktaralım. Deniz Demir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'den şu anda gelen bir açıklama var. Deniz Demir diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi tek mevsimlik bir çiçek değildir ifadesini kullandı. CHP yalnızca seçimden seçime hatırlanan, şartlar değiştiğinde vazgeçilen bir siyasi hareket değildir. Kökleri Cumhuriyet Halk Partisi, kökleri Cumhuriyet'in kuruluşuna, Atatürk'ün mirasına ve halkın mücadelesine uzanan köklü bir çınardır. İyi günde de zor günde de CHP'nin yanında olmak, kara gün dostu olmak bu büyük geleneğin bir parçasıdır. Çünkü CHP'de siyaset günü kurtarmak değil, geleceği kuruma mücadelesidir dedi. Belki de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden Mansur Yavaş'a yönelik yapılan en sert açıklama olduğunu dile getirebiliriz, söyleyebiliriz. Deniz Demir diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi tek mevsimlik bir çiçek değildir dedi ve Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili bu değerlendirmeyi yaptı. CHP hareketli, genel merkez hareketli. Biz de buradayız, gelişmeleri takip ediyoruz. Anlık bir gelişme olması halinde de yine aktarmayı sürdüreceğiz Banu.
0: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimi vardı bugün ve o seçimde sonuçlandı. Adalar Belediyesi'nde AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Detayları A Haber ekibinden Kübra Tepeci konuklarıyla aktardı.
2: Evet, bugün adalarda başkan vekili seçimi vardı ve başkan vekili seçiminde AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz seçildi. Peki hem bugün neler yaşandı adada, bunu konuşacağız. Hem de bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek, bunu konuşacağız. Yanımda çok değerli konuklarım var. Öncelikle isterseniz Abdullah Bey ile başlayalım. AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
2: Efendim bugün burada nasıl bir atmosfer vardı? Adada seçim oldu ve başkan vekili seçildi. İsterseniz öncelikle bunu konuşalım, değerlendirelim.
3: Evet, aslında bugüne nasıl gelindi, oraya da girecek olursak, Adalar ilçesinde maalesef 30 farklı fiilden rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle bir operasyon yapıldı. Bu detaya da biraz inecek olursak, zaten viski kutularında, çikolata kutularında paraların transfer edildiği, adalardaki vatandaşımızın kaynaklarının maalesef bir takım ellerce toparlandığını gördük. Ses kayıtlarına da bizzat rüşvet konuşmalarının yansıdı ve bu da basına yansıdı. Toplumumuz, hem adalarlar hem de adanın dışındaki İstanbullular bu sürece yakinen şahit oldular. Adalara biz her geldiğimizde belediye ile ilgili şikayetleri, belediye ile ilgili problemleri fazlasıyla duyar olmuştuk. Adalarlı hemşerilerimizin yalnız bırakıldığını görmüştük. Ve sonucunda bir seçim yapılmıştı. Görevi devralan başkan vekilinin geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunları dolayısıyla görevi bırakması sebebiyle yeni bir seçime gidildi. Tabi bu süreç içerisinde adalarlı hemşerilerimizin duyduğu rahatsızlığın bizzat Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerince de duyulduğunu ve bunun bizzat bizlere de yansıdığını gördük. 3 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi de duyduğu rahatsızlıktan dolayı özellikle adalardaki bir değişimin gerekliliğini gördüler. Bugün de AK Parti meclis üyelerimizle birlikte toplamda 5 meclis üyesinin oyuyla Kemal Türk Yılmaz Beyefendi Adalar Belediye'mizde belediye başkan vekili olarak seçildi ve adalarda inşallah AK belediyeciliğin izlerini göreceğimiz bir dönemin kapısı aralandı. Adalar ilçemize, adalar hemşerilerimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun. Çünkü neden İstanbul diyorum? Adalar İstanbul'un incisi. İstanbul'daki tüm vatandaşlarımızın gelmekten keyif aldığı ve nefes aldığı bir ilçe. Hem buradaki vatandaşlarımız adına, hem İstanbullular adına adaların kan kaybettiğini, 2009'dan bu tarafa belediyecilik hizmeti almadığını, 2019'dan bu tarafa Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden mahrum kaldığını görüyoruz. Burada çöplerin toplanamadığını, vatandaşlarımızın rahatsız olduğunu, çocuklarımızın eğitim servislerinde problemler yaşandığını, adalarlı hemşerilerimizin alması gereken her alandaki hizmette yerel ve İstanbul Belediyesi tarafından geriye gittiğini gördük. Kaynakların adalarlı çocuklara değil, adalarlı kadınlara değil, adalar halkına değil, maalesef bir takım operasyonlar dolayısıyla

0: başkaca siyasal sebeplerle bir yerlere aktarıldığını gördük. Bunun neticesinde adalarımızda yapılan işte bu seçimde inşallah adalara hizmet götürecek bir kadro görev başına gelmiştir. İlçe başkanımız çok deneyimli. İlçemize dair birçok projeye öncülük etmişiz. Başkan vekilimiz aynı şekilde Kemal Bey çok deneyimli ve adaların içerisinden gelen isimler. Adalar halkının beklentilerini ve taleplerini iyi bilen isimler. İnşallah bizler il başkanlığı olarak da var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle adalara beklediği ve hak ettiği hizmetleri getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde adaların su problemi giderildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde. Yine AK Parti döneminde, Kadir Bey döneminde, Kadir Topbaş Bey döneminde adalar halkı olağanüstü derecede büyük kaynaklar oluşturularak doğal gazla buluştu. Adalardaki spor tesislerinde, eğitim tesislerinde, sağlık tesislerinde yine AK Parti'nin izinin var olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler adalarda ne yaptı diye soracak olursak ortaya hiçbir şeyin çıkmadığını, hatta yapılan adalar halkının yapmak istediği birçok mütebeşşis çalışmaya da engel teşkil ettiklerini, vatandaşlardan her türlü yaptıkları icraatlerde rüşvetler talep edildiğini ve adalar halkının baskı altına alındığını biz gördük. İnşallah bundan sonra ilçe başkanımız, belediye başkan vekilimiz kolları sıvayacaklar. Adalar halkımızın beklenti ve taleplerini en güzel şekilde ortaya hizmet kazandırarak vatandaşımıza geri döndürecekler. Adalar halkı oh diyecek. Adalar halkı burada yapılan hizmetleri gördükten sonra bu değişimin ne kadar adalara faydalı olduğunu bizzat hissedecek. Adalarlı esnafımız, adalarlı çocuklarımız, adalarlı kadınlar burada AK Belediyecilikle inşallah bambaşka bir kimliği adaların kavuştuğunu görecekler. Ben tekraren kıymetli başkan vekilimize hayırlı olsun diyorum. Adalarlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve inşallah adalarda güzel bir dönemi, şimdi hizmet zamanı diyerek başlatmış olacağız.
1: Çok teşekkürler Abdullah Bey. Aynı zamanda efendim size de mikrofonu uzatalım. Hayırlı uğurlu olsun. Siz neler söylemek istersiniz? Adaları nasıl bir dönem bekliyor?
2: Adaları bugüne gelen kadar gelen hizmetsizliği adalarda hizmete dönüştürmek için bu göreve layık gördüler. İl başkanımız, ilçe başkanımız. Biz ada halkına rozetsiz hizmet için varız. Partimiz tabii ki herkesin partisi var ama biz el ele verip bize de destek veren diğer parti meclis üyelerimizle adaları kalkındırmak için varız. Onlar bize teveccüh gösterip bize destek verdiler. Çünkü adadaki eksikler çoğaldıkça geleceğimize hiçbir şey bırakamıyoruz. Biz artık adalarda gelecekte gelen nesillere bir şeyler bırakmak için uğraşıyoruz. Bugüne kadar adalarda yapmış olduğumuz çok yatırımlarımız var. Ama biz bundan sonra il başkanımız, ilçe başkanımızla beraber adaları hizmet üstü yapmak için bu göreve layık görüldük. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah adada güzel hizmetler yapınca sizi de davet edeceğiz. Hep beraber adalıların yüzünün güldüğünü hep beraber göreceğiz. Onun için işimiz uzun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Başkan Vekili Adaların Kemal Türk Yılmaz konuğumuzda. Onlara teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
3: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken gelişmeler var. Şüpheli sıfatıyla ifade veren eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı kasten öldürmeyi azmettirme suçundan tutuklandı. Ayrıntılara alacağız. A Haber ekibinden Erşan Karaca notlarıyla karşımızda. Erşan.
4: Banu Erli, iyi günler ve iyi yayınlar diliyorum. Şüphesiz ki gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi. Hemen kısa bir özet geçmek istiyorum. MİT mensubu, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gün geçtikçe yeni detaylar, yeni gözaltılar ve yeni tutuklamalar devam ediyor. Şimdi geriye dönelik bakılacak olursak geçtiğimiz haftalarda biliyoruz ki konuya dair bir operasyon düzenlenmişti ve 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ardından önemli isimlerin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise serbest serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlere bakacak olursak yine aynı soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun o dönemde hapiste olduğu zamanlarda bir Cumhuriyet Başsavcısı, bir başsavcı, savcı ve iki koğuş arkadaşı toplam 4 kişine gözaltı kararı verilmişti ve ardından başsavcı ve savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi ve iki koğuş arkadaşı ise denetimli serbestliğe tabi tutulmuştu. Gelelim günümüze. Dün Silivri Adliyesi'nde gerçekten ifade trafiği vardı konuya dair. Önemli gelişmeler var ve aynı zamanda ifadelerde gözaltına alınan isimler neler söyledi sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Şimdi dün neler oldu, ilk önce onlara bir bakalım, sonra ifadelerde neler söylendi. Biliyoruz ki FETÖ'cü Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettiği suçlamasıyla Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanarak cezaevine yeniden gönderildiğini belirtelim. Aynı zamanda ifadesi de ortaya çıktı. Onu da çok kısa şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Biliyoruz ki bu soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen bir mektup sorusu vardı. O mektup sorusuna bu mektupları ilk günden beri kabul etmedim. Bana ait değildir. Dijital materyallerime el konulduktan haftalar sonra adli kopyalar alındı. Delil bütünlüğü bozulmuş ve üzerinde oynanmıştır. Böyle bir mektup yazmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum dedi FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ve sonucunda ise vermiş olduğu ifadenin ardından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildiğini ifade edelim. Bir başka isim. Şimdi aslında bu soruşturma devam ederken bir yandan da Kurtlar Vadisi adlı bir dizi vardı. Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizisi içerisinde Ömer Baba karakterini canlandıran bir oyuncu vardı. Emin Olacak. Onun da ifadesi alındı yine dizi içerisindeki soruşturma kapsamında. Çok kısa bir şekilde ona da değinmek istiyorum. Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var ve aynı zamanda yiğitlerimizin kanı yerde kalmaz ifadesini kullandı. Son olarak belirtmek istiyorum ki yine Kurtlar Vadisi dizisi içerisinde Kazım Kaşifoğlu adlı bir karaktere hayat veren bir oyuncu vardı, Sedat Savtak. O da içinde bulunduğumuz dakikalarda Silivri Adliyesi'ne geldi ve bilgi amacıyla aslında onu da bir yandan da Adalet Sarayı'nda bir yandan Silivri'ye gelmesi istenmişti. Ve içinde bulunduğumuz dakikalarda Sedat Savtak şu anda Silivri'de konuya dair gözaltına alınmış durumda ve aynı zamanda ifadesi alınmak üzere, bilgi alınmak üzere şu anda Silivri Adliyesi'nde ifade işlemlerine başladığını belirtelim. Şu an için operasyona dair yeni gözaltılar olacak. Bizler detayları aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım bu ara.
3: Erşan, çok teşekkürler. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik 8 ülkede operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda yakalanan 76 firari Türkiye'ye getirildi.
5: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 76 firari 8 ülkede düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonların detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 61 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. Yunanistan ve Almanya'dan 4'er, Fransa ve ABD'den 2'şer, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dansa 1'er suçlu Türkiye'ye iade edildi. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada suçlulara yönelik mücadelede kararlılık mesajı verildi. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz ifadelerine yer verildi.
3: İstanbul Esenyurt'ta zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. İki adrese yapılan baskında 272 kilogram 450 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.
5: Zehir tacirlerine baskın yapıldı. İki adresten 272 kilogram uyuşturucu madde çıktı. İstanbul Emniyeti, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt'ta operasyon düzenledi. İki adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise toplam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 34 litre 450 gram aseton ve 1 kilo katkı maddesi bulundu.
3: Meclis yasal düzenlemelerin ve uluslararası anlaşmaların görüşüleceği yoğun bir döneme hazırlanıyor. 1 Ekim'de açılacak olan mecliste ilk gündem maddelerinden biri yargı paketi ve Mekke Anlaşması olacak.

0: bir buçuk aylık aranın ardından 1 Ekim'de gong çalacak, meclisin yeni dönemi başlayacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir gündeme hazırlanıyor. Pek çok yasal düzenleme ve sözleşme ele alınacak, sırada bekliyor. Ama yargı paketleri gündeme damga vuracak.
0: Önceki dönem yetişmeyen yasalar Meclis Genel Kurulu gündeminde. Kızılay'ın teşkilat yapısına ilişkin yasa teklifi, bazı uluslararası sözleşmeler öncelikle ele alınacak. Bunların başında da Mekke Anlaşması geliyor. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için meclis onayı gerekiyor. Meclis açılır açılmaz Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın meclise gönderilmesi bekleniyor. Önce Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak, ardından Genel Kurul gündemine gelecek. Anlaşmayla günde 12 milyon varille Körfez'de en büyük üretici ülke konumundaki Suudi Arabistan, 300 milyonu aşkın nüfusuyla konvansiyonel ordusu ve nükleer caydırıcılık gücüyle ön plana çıkan Pakistan, güçlü ordusu ve savunma sanayi alanındaki kritik projeleriyle adından söz ettiren Türkiye, bölgesel güvenlik bağlarını güçlendirecek. Sosyal medyaya kimlik doğrulamayla girilebilmesi konusu da öncelikli. Buna ilişkin hazırlanacak olan yasal düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Kimlik doğrulamanın yanı sıra nafaka konusu da 13. yargı paketinde yer alması planlanan düzenlemeler arasında. Asıl gündeme damgasını vuracak olansa infaz düzenlemesi olacak. İnfaz yasasında değişiklik yapan mini bir paketin mecliste gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak bu çalışmanın yılbaşını bulacağı ifade ediliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler çatısı altında Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya geldi. İki lider kameraların karşısına geçtiler. Trump, iki ülkenin de anlaşma yapmak istediğini söyledi. Ancak kalıcı bir ateşkes için hızlı adım atılamıyor. Bu sebeple enerji ateşkesi gündemde. Detaylara bakalım.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Trump bir kez daha Rusya ve Ukrayna'ya savaşı bitirin çağrısında bulundu.
3: Bence Zelenski de Putin'i savaşın sona ermesini istiyor. Açıkçası artık zamanı geldi. Çok sayıda insan öldürülüyor ve bunu istemiyorlar. Bence ikisi de savaşın sona ermesini istiyor. Bence Ukrayna ve Rusya bir anlaşma yapacak. Anlaşmanın ne olduğunu söylemek istemiyorum. Bu konuyu Başkan Putin'e dahil olmak üzere çok konuşuyoruz ve bence bir şeyler olacak.
0: Trump yükselen yakıt fiyatları hakkında da konuştu.
3: Ülke içindeki rafinelere saldırılar ciddi bir darbe. Aynı zamanda dizel fiyatları açısından da ciddi bir darbe. Dizel petrolün, dizel yakıtın fiyatı oldukça arttı.
0: Ukrayna lideri Zelenski ise olası bir enerji ateşkesinden bahsetti.
3: Enerji ateşkesinden bahsettik. Bizim açımızdan ayrıntılara girmek istemiyoruz. Eğer dizel depolarına, rafinelerine ve benzeri yerlere saldırmamızı istemiyorlarsa biz hazırız. Yaklaşan kış hakkında da konuştuk. Savaş sırasında kış gelirse durum hiç de kolay olmayacak.
2: İsrail'de seçim tarihi yaklaşıyor. Soykırımcı Netanyahu oy kaybederken muhalefetin yükselişi de devam ediyor. İsrailli muhalefet lideri Eisenkot ise Netanyahu'yu hedef aldı yine. Netanyahu'nun seçimleri kazanması felaket olur dedi. Biz de ayrıntıları, son durumu konuşacağız. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz bizimle birlikte. Turgut Alp, hoş geldin yayına.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Banuel, senin de aktar.
2: Dinliyoruz seni Turgut Alp. Nedir son durum?
4: Senin de aktardığın gibi 27 Ekim'de İsrail'de genel seçimler var. Ve seçim siyasi aranda ciddi derecede ısınmış durumda. Birçok anket yayınlanıyor. Biraz birbirinden farklı sonuçlar çıkıyor. Ancak ortalamasına baktığımızda ne Netanyahu bloğundaki sağ partiler ne de onun karşısında olan muhalefet partileri, merkez partiler 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümeti kurabilmek için çoğunluğa ulaşamıyor. Her iki blokta yaklaşık 54-55 sandalye çıkaracak gibi gözüküyor şu ana kadar yansıyan anketlere göre.
2: Tabii 60, diğer oylar 60'ı bulmaları lazım değil mi Turgut Alp?
4: 60 tabii hükümeti kurabilmek yani. İçin Eisenkot 61 sandalye ihtiyaçları var.
2: Kazansa bile 61'i bulacak bir koalisyon yapması da zor gözüküyor galiba.
4: Evet öyle. Şöyle izleyicilere hatırlatalım istersen. İsrail siyasetinin yapısı son derece parçalı. Tek başına hiçbir parti iktidara gelemiyor. Ne oluyor? Netanyahu'nun iktidarları da bu şekildeydi. Kendisine yakın, onunla ittifak yapan partilerin toplamı 61'i buluyor. Ve o şekilde hükümeti kurabiliyorlar. Ancak şu anki anketlere baktığımızda her iki

0: tarafta 54-55 bandında kalıyor. İki tane İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu parti var. Evet. Bunlardan birisi Ortak Arap Listesi, bir tanesi de RAM. Mansur Abbas liderliğindeki Ortak Arap Listesi hiçbir hükümete dahil olmuyor. Ancak diğer Arap partisi RAM daha önce İsrail siyasetçiler Bennett ve Rapid'in kurduğu koalisyonu dışarıdan desteklemişlerdi. Dolayısıyla eğer seçim sonuçları anketlere göre çıkarsa bunlardan birisinin, yani RAM'ın bu bloktan birisine dışarıdan destek vermesi söz konusu. Peki onların sandalye sayısı ne kadar gözüküyor? Bu Arap Partisi'nin RAM'ın 5 civarında, 4-5 civarında gözüküyor. Eğer Netanyahu karşıtı blok 54 milletvekili çıkarırsa, onlar da 5'te kalırsa yine 59'da kalıyorlar ve yine kuramıyorlar. Dolayısıyla muhtemelen İsrail siyasetini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sürekli seçimlere gidilen kısa ömürlü koalisyonlar bekliyor gibi gözüküyor. Böyle giderse eğer, ihtimallerden bir tanesi az önce söylediğim gibi yeterli sandalyeye ulaşmaları halinde bu Arap partilerden birisinin dışarıdan desteğini alarak Netanyahu karşısındaki koalisyonun iktidarı kurması, bir diğeri bloklardan birinin saf değiştirmesi ya da Milli Birlik Hükümeti, Netanyahu ile birlikte kurulacak bir hükümet. Burada da Netanyahu'ya kimse güvenmiyor açıkçası. Banuel, neden? Çok temelde bir sebebi var. Daha öncesinde Netanyahu böyle bir hükümet kurmuştu. Bir yıl kendisi başbakan olacak, bir yıl sonra rakibine başbakanlığı devredecekti. Ancak Netanyahu meclisten bütçeyi geçirmedi ve bütçe geçmeyince de İsrail kanunlarına göre acil seçime gidilmesi gerekiyor. Bu oyunu oynayarak Netanyahu kendisi bir yıl başbakanlık yapmış ancak rakibine vermemişti. Bu sebepten dolayı da Netanyahu'yla bir hükümet kurulması da çok kolay gözükmüyor.
1: Senin de az önce söylediğin gibi seçim... Maliye Bakanlığı'nı vergi kaçırmaktan hüküm yemiş, ariye deriye bırakacaktı sözde. O da olmadı. Hala devam ediyor Smotrich.
0: Hala devam ediyor. Netanyahu bloğunda en sıkıntılı isimlerden birisi söylediğiniz Maliye Bakanı Smotrich, bir tanesi de Ben-Gvir. Yani hepsi aşağı yukarı radikal isimlerden oluşuyor. Saldırgan politikaları destekliyor ama bu ikisi son derece uç örnekler, radikal isimler. İşte Ben-Gvir'i hatırlarsınız, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri işte arkadan ters kelepçe yaparak onlara hakaret ettiği görüntülerle de zihinlere kazınmıştı. Bu son derece radikal isimler var. Seçim sattığı haline girilmişken karşılıklı birbirine suçlamalar da var anketleri değiştirmek için. Özellikle Netanyahu'yu 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği operasyonu daha önceden haber alıp ama ancak önlem almamakla suçluyorlar. Senin yayının girişinde söylediğin Netanyahu kazanırsa felaket olur diyen Eisenkot da buna atıfta bulundu. Dedi ki ben o zaman genelkurmay başkanıydım. Netanyahu'ya bir mektup yazmıştım 7 Ekim 2023'ten önce ve son derece güvenlik tehlikeleri var diye. Ancak dikkate almadı diye, yani güvenlik tedbirlerini ciddi derecede tırnak içerisinde almamakla suçluyorlar. Netanyahu'nun partisinden bir açıklama yapıldı. Bunlar yalandır vesaire diye. Seçim sürecinde açıkçası çok ılımlı sesler de duyulmuyor. Neden? Çünkü İsrail toplumu son derece saldırgan politikaları destekleyen bir sosyolojiye sahip. Tabiri caizse radikallikte, saldırganlıkta birbirleriyle yarışıyorlar. Ancak Netanyahu gerçekten kalacak mı, gidecek mi şu an için kesin gözükmüyor. Büyük ihtimal az önce de söylediğim gibi istikrarsız koalisyonlar dönemine girecek gibi gözüküyor. 27 Ekim'e kadar da taraflar bütün kozlarını oynayacaklar. İsrail'de seçim kimin kazanacağı bölgeyi de son derece ilgilendiriyor. Çünkü İsrail 2023'ten bu yana bölgede neredeyse saldırmadığı ülke kalmadı. Filistin'de bir soykırım yaptı. Ancak şunun da altını çizelim. Netanyahu'nun rakipleri de gelse ana politikalarda aşağı yukarı çok büyük değişiklikler beklemek mümkün değil. Elbette ki bazı değişiklikler olacaktır. Özellikle Netanyahu gibi bir ismin üzerine soykırım suçunun yıkılıp İsrail'in temize çıkarılması gibi bir politika olabilir eğer rakipleri gelirse. Ancak her iki tarafta gelse, yani Netanyahu da gelse, karşıtları da gelse, İsrail'in Filistinlere yönelik politikaları ya da bölgeye yönelik politikalarında anlamlı bir değişiklik de beklenmiyor diyerek sözü sana bırakayım.
1: Turgut Alp, son olarak şunu da sorayım. Şimdi Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonunda iki Haredi partisi de var. Şimdi bunların, yani Haredilerin askere gitmediklerini biliyoruz ama askere alınmaları gerektiği konusunda da işte aşırı sağcıların ciddi bir talebi var. Çünkü ordu süklüm püklüm dökülüyor. Bu yüzden bir rahatsızlık Haredi tarafında vardı. Acaba Haredi partileri saf değiştirir, Eisenkot tarafına geçer mi? Yani böyle bir sürpriz de bekleyebilir miyiz? Ne dersin?
0: Çok zor gözüküyor. Çünkü karşı blokta olanların hemen hepsi Haredim düşmanı. Hı hı. Ve onların askere kanun zoruyla alınmasını savunuyorlar. Onların Netanyahu'dan başka çok fazla çaresi yok gibi. %10'una tekabül ediyor İsrail toplumunun. Senin de söylediğin gibi çok çocuk yapıyorlar. 7-8 çocuklar oluyor. Ve askere gitmedikleri için Netanyahu'nun karşısındaki rakipleri onları sert derece eleştiriyor. Dolayısıyla seçimden sonra onların da Netanyahu'dan ayrılarak karşı bloğa katılması çok mümkün gözükmüyor. Muhtemelen Netanyahu'yu desteklemeye devam edecekler. Kendi çıkarları bunu gerektiriyor tırnak içerisinde. İşte askeriyeden, vergiden vesaire bazı muafiyetlerini devam ettirebilmek için.
1: Yani İsrail muhalefeti de Harediler askere alınsın diyor. Herhalde tek dostları Netanyahu kalmış. Öyle gözüküyor.
0: Öyle gözüküyor. Ya o da çıkarlarından dolayı aslında. Çok dost olduğundan değil, siyaseten onlara muhtaç olduğu için açıkçası.
1: Evet, evet. Turgut Alp, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdin. Kolay gelsin. Almanya'da aşırı sağcı parti AfD, Başbakan Merz'in partisiyle farkı %10'a çıkardı. Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel hem başbakanı hem de eski partisini uyardı. Ayrıntıları, son durumu alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'da. Fatih.
2: Manuel, Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi yani CDU peş peşe yaşanan seçim hezimetinin ardından büyük bir baskıyla karşı karşıya. Parti tarihinde bilindiği üzere ilk kez bir eyalette Mecklenburg-Vorpommern'de %5 barajını aşamamıştı ve parlamento dışında kalmıştı. İşte bunun üzerine 2005-2021 yılları arasında 16 yıl boyunca bu partiden Almanya'yı yönetmiş eski başbakanlardan Angela Merkel'den dikkat çeken mesajlar geldi. Merkel doğrudan Başbakan Friedrich Merz ve CDU yönetimini hedef almadı, ancak partisinin seçmenlerle bağını yeniden güçlendirmesi gerektiğini söyledi. CDU üzerindeki baskının en büyük sebebi, biraz önce ifade ettiniz, aşırı sağcı AfD'nin yükselişi. Öyle ki bu parti Saksonya-Anhalt'ta %43.8 ile birinci parti olmuştu. Yine geçtiğimiz pazar yapılan seçimde de Mecklenburg-Vorpommern'de %38.2 ile sandıktan birinci parti çıktı. Buna karşılık CDU %4.9 alarak tarihte ilk defa bir eyalette parlamentoya giremedi. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz seçim sonuçlarını felaket olarak nitelendirerek partinin programı, yapısı ve kamuoyundaki imajında değişiklik yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Merkel, siyasetçilerin seçmenle iletişim biçimini değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Eski başbakana göre siyasetçiler yalnızca olumlu mesajlar vermemeli, hangi konularda şüphe duyduklarını da seçmenle paylaşmalı. Peki bu Merkel'in siyasete yeniden dönüşü anlamına mı geliyor? Şu aşamada hayır. Çünkü Merkel'in yakın vadede veya uzun vadede şu an itibariyle aktif siyasete döneceği yönünde herhangi bir işaret yok. Nihayet zaten bu son açıklamasında da bu yönde aktif siyasete dönüş yönünde bir mesajı da bulunmuyor. Ancak verdiği uyarı, yaptığı uyarı çok net. CDU seçmenle bağını yeniden güçlendirmeli. Banuel.
1: Fatih, çok teşekkürler. Sırada Dünya Raporu var.

Kazanın adresi ABD'nin Massachusetts eyaleti. Araç kontrolden çıktı, mağazanın duvarını yıkıp içeri daldı. İki çalışan sürücüyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Polisler kazanın kasıtlı yapılmadığını öne sürerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu görüntüler ise Hindistan'dan. Evin bahçesine giren maymun, girişte duran 91 yaşındaki kadına saldırdı. Tekme atarak yere düşürdü. Yardımına koşan kadının yakını da saniyeler sonra saldırıdan payını aldı. Yaralanan kadın olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Saldırgan maymunun bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Piste başlayan gerilim yarışın ardından pit girişinde kavgaya dönüştü. ABD'de düzenlenen NASCAR yarışında ikincilik için mücadele eden Ryan Blaney ile Carson Hatchover arasında yarışın son bölümünde temas yaşandı. Temas sonrası Blaney duvara çarparak yarış dışı kaldı ve 33. sırada yer aldı. Hatchover ise yarışı 3. sırada tamamladı. Yarış sonrası ikili birbirine girdi. Yaşanan kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Brezilya'nın güneyi şiddetli fırtınayla karşı karşıya. Bölgede hayatı durma noktasına getiren fırtına yerleşim yerlerinde büyük çapta maddi hasara yol açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir aracın yerden havalandığı ve yanındaki aracın üstüne düştüğü görüldü. Fırtınada yüzlerce yapıda hasar gördü. Yetkililer yaklaşık 700 bin kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu. Hindistan'da bir tavus kuşu aniden yola atladı. Aracın altında kalan kuşun tüyleri yola savruldu. Neyse ki sadece tüylerinden olan tavus kuşu kaçarak bölgeden uzaklaştı.

0: Muğla Bodrum açıklarında iki teknede arama yapıldı. Düzenlenen operasyonda 22 göçmen yakalandı. Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekibi yelkenli iki tekneden iskeleye göçmenlerin taşındığını tespit etti. Bölgede yapılan çalışmalarda 22 göçmen yakalandı. Göçmenlerin ve göçmen kaçakçılarının kendilerini turist gibi göstermeye çalıştığı ve dikkat çekmemek için şık kıyafetler giydiği belirlendi. Gülhan Karabacak 2 yıl önce Osmaniye'de kayboldu. Genç kızın bulunması için sulama kanalında arama yapıldı. Çalışmalar kapsamında Karabacak'la aynı boy ve kilodaki cansız manken sulama kanalına bırakıldı. Böylelikle sürüklendiği alan tespit edilmeye çalışıldı.
1: Bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum.
2: Kayıp kızın bulunması için onunla aynı boy ve kilodaki cansız manken sulama kanalına bırakıldı. Mankenin sürüklendiği alanda arama yapıldı. Gülhan Karabacak 31 Temmuz 2024'te Osmaniye'de kayboldu. O gün evden çıkan 23 yaşındaki kız bir daha geri dönmedi. O dönemde Karabacak'tan herhangi bir iz bulunamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı. 2 yıl sonra genç kıza ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla dosya yeniden açıldı. Görüntülerde Gülhan Karabacak'ın bölgedeki sulama kanalına doğru ilerlediği tespit edildi. Bunun üzerine arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı. Polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler alanı havadan ve karadan taradı. Hatta sulama kanalına genç kızda aynı boy ve kiloda cansız manken bırakılarak suyun akış yönü, sürüklenme mesafesi ve ulaşabileceği noktalar incelendi.
1: İlk defa cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta.
2: Genç kızı arama çalışmaları devam ederken yakınları da gelecek haberi bekliyor.
3: İki yıldan beri kızım arıyor. Bir an önce bulunmasını istiyor. Acılar içindeyiz.
0: İstanbul'da meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılar sonrasında bastıran sağanak kenti teslim aldı. Yağışın en ağır hissedildiği noktalardan biri de Eyüp Sultan oldu. Hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.
4: Meteoroloji uyardı, beklenen yağış İstanbul'u teslim aldı. Sağanak kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar sığınacak yer aradı. Yağışın en fazla olumsuzluk oluşturduğu adreslerden biri Eyüp Sultan oldu. Yağmur suyu kısa sürede birikti. Asfalt çalışmalarının ardından rögerlerin açılmadığı iddiasıysa tabloyu daha da ağırlaştırdı. Cadde adeta göle dönerken araçlar su birikintilerinin içinde güçlükle ilerleyebildi.
0: Trabzon'da Mavi Hat 2026 UMKE tatbikatı sürüyor. Senaryo gereği İHA ve SİHA saldırılarında vurulan gemiye bir müdahale canlandırılmakta. Detaylar A Haber ekibinden Selman Kutlu'da.
5: Evet, özellikle Karadeniz'de Ukrayna-Rusya savaşına birçok gemi hasar almıştı ve birçok Türk gemisi de yaralılar olmuştu İHA ve SİHA saldırısı ve bu bağlamda gördüğünüz gibi şu anda gerçeği aratmayacak bir tatbikat gerçekleştiriliyor. Tatbikat Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ilgili kurumlarla birlikte Mavi Hat 2006 Trabzon UMKE tatbikatı ismini kapsıyor. Şu anda canlandırılan olay, Karadeniz'de İHA ve SİHA saldırısına uğrayan bir gemide yaralı personeller var ve sahil güvenlik ekipleri o personellere ulaşmak için şu anda o yaralıları çıkartmak için helikopterle müdahale yapıyorlar. Tam 12 yaralı var şu anda o teknenin içinde. Aynı zamanda yangın da var teknenin içinde.

0: yine alt tarafta ve şu anda aslında teknenin yanında Özgür size gösteriyor. Bir personel denize düşmüş durumda, onu kurtarıyor. Şu anda evet kendisine ulaştı, deniz içindeydi. Teknenin yara almasının ardından tekneden düşmüştü ve şu anda helikopterle birlikte sahil güvenlik ekipleri tarafından o bölgeden sudan çıkarılmaya çalışılıyor güvenlik önlemleri altında. Evet tabii ki birçok aşaması var tatbikatın. Deniz kazası ve çoklu yaralanma olayına müdahale, arama kurtarma ve tıbbi müdahale, denizden karaya hasta tahliyesi, sahra hastanesi kurulumu ve sağlık hizmet sunumu, yaralılar ileri sağlık tesislerine sevk süreçleri, kademe kademe birçok alan var. Tabii ki buradaki en önemli olay söylediğim gibi özellikle Karadeniz'de çok fazla yaşanan o savaş devam ederken İHA ve SİHA saldırılarında gemilerde yaşanan yaralanmalarda tahliye süreci canlandırılıyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi denize yaralanıp denize düşen o personel helikopterle birlikte güvenli bir şekilde alındı ve alanından sahile sağlık ekiplerinin yanına ulaştırılacak. Tabii ki birçok katılımcı var. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü UMKE 112 Acil Hizmetleri, AFAD, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polisi, Liman Başkanlığı ve Trabzon Liman İşletmesi tatbikatta deniz üstünde tatbikatın tüm aşamasında yer alıyorlar. Evet şu anda o yaralı personel helikoptere doğru yavaş yavaş çıkartılıyor ama birçok yaralı da yine tekne içerisinde var. Aynı zamanda yangın müdahalesi de yapılacak ve kıyıda da bu tatbikat devam edecek. Yaralıların sahra hastanesine ulaştırılması, ilk müdahaleler ve ardından hastaneye götürülmesi ve şu anda o personel yavaş yavaş helikopter içine alındı ve bölgeden şu an kıyıya doğru helikopterle birlikte sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. 2026 Mavi Hat tatbikatı bu. Gerçekten çok geniş kapsamlı ve gerçeği aratmayacak bir şekilde yapılıyor. Şu anda helikopter yaralıyı içeri aldı ve bölgeden yavaş yavaş uzaklaşacak. Ardından da hasar almış teknedeki personeli kurtarma işlemi gerçekleşecek. Evet şu anda helikopter olay yerinden uzaklaşıyor ve kıyıya doğru sağlık ekiplerine o yaralı personeli getiriyor. Denizde de oldukça dalga var. Bunu da belirteyim. Zor şartlarda gerçekleştiriliyor tatbikat. Evet, o son dönemde Karadeniz'de yaşanan İHA SİHA saldırıları ele alınarak yapılıyor tatbikat. 2026 Mavi Hat Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde tüm resmi kuruluşlar katılıyor ve gördüğünüz gibi gerçeğe de aratmıyor diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın Kurtdere Yaylası'nda yaslanarak fotoğraf çektirdiği kaya taraftarın uğrak noktası oldu. Ziyaretçiler burada aynı pozu veriyor ve bölgeye ise artık Salah Yaylası deniyor.
2: Turizm açısından çok iyi oldu evet ama yani ziyaret etmesine ne yapsın? Güzelliğine baksanıza buranın.
3: Dünyaca ünlü yıldızın fotoğrafı Trabzon'da adeta turizm akınına dönüştü. Muhammed Salah'ın Kurtdere Yaylası'nda verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaslandığı kaya kısa sürede hayranlarının fotoğraf durağı oldu.
2: Taş meşhur olmuş, bir taşı görelim dedik. Türkiye'de bir takıma gelmesini de hiç hayal etmiyordum. Çok iyi oldu gerçekten bizim açımızdan, turizm açısından.
3: Yaylaya gelenler yıldız futbolcuyla aynı noktada aynı pozu vermek için sıraya giriyor.
4: İnternetten gördük, evet. Daha önce Sümele Manastırı'na geliyorduk ama yukarı çıkmamıştık. Salah taşı şeklinde lanse edildi. Biz de buraya gelmek istedik. Sıra bekliyoruz sürekli. Gelen giden çok oluyor. Özellikle turistler. Salah bu işi yapması Trabzon için çok iyi oldu.
3: Salah'ın fotoğrafının ardından yaylaya dikkat çeken bir tabela da asıldı. Artık burası ziyaretçiler için Salah Yaylası olarak anılıyor.
5: Galibiyetten sonra Salah'ın yaylasına uğrayalım dedik. Çok güzel kalabalık, gayet güzel bir yer. İlk defa geldim. Adam Liverpool'dan geldi. Maçkanın yaylasına aynı taşın üstünde oturuyoruz. Gurur diyoruz ona, daha iyi işler yapacağına inanıyorum.
2: Biz zaten hayallerin takımıyız. Gerçekleştiriyoruz. Bunu da gerçekleştirdik çok şükür. İnşallah şampiyonlukla taşlandıracağız sezon sonunu.
3: Salah Yaylası dünyanın da gündeminde. İspanyol spor gazetesi Marca, Salah ve taraftarın kaya ile çektirdiği fotoğrafları Salah Türkiye'de kayanın üzerinde oturuyor ve ortalık çılgına dönüyor notuyla paylaştı.

0: 25 Eylül'de yapılacak.
1: The annual report confirms FIFA's exceptionally healthy and
2: hayatın kısıtlandığı ve belirsizliklerle kesintiye uğradığı topluluklarda yaşayan çocuklar için futbol oynayabilecekleri, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri ve düzenli spor yapabilecekleri bir yere sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Özellikle Uluslararası Barış Günü'nü kutladığımız bu dönemde FIFA Arena tesislerinin hizmet ettiği toplumlara uzun yıllar boyunca faydalı olmasını umuyoruz.
1: For global competitions that showcase the best clubs from every corner of the globe.
0: Geçtiğimiz yıl çocuklar ve gençler için futbol sahaları oluşturmak amacıyla başlatılan FIFA Arena projesi kapsamında 2031 yılına kadar 100 ülkede en az 1000 sahanın hizmete açılması planlanıyor.
3: Son yapılan araştırmalara göre İstanbullular yılda 118 saatlerini trafikte harcıyor. Peki dünyada birinci sıraya yerleşen İstanbul trafiğine çözüm ne? İşte hem uzmanların hem de İstanbulluların düşünceleri.

0: Günde kaç saatiniz yolda geçiyor?
1: 3 saatimiz falan yolda geçiyor.
2: Aya vurduğun zaman belki 15 gün veya 10 gün ortalama trafikte böyle zaman geçiyor.
3: Çok sıkıntılı bir trafik yaşıyoruz İstanbul'da maalesef.
4: Trafik adım adım ilerliyor. Hız ibreleri adeta hareket etmiyor. İstanbul yapılan son araştırmalarda trafik yoğunluğunda dünyada ilk sırada. Öyle ki İstanbulluların yılda 118 saati trafikte geçiyor.
5: En basit bahçeli evlerden Başakşehir'e gitmek için bile normalde 10 dakikalıksa 1 saatimiz gidiyor.
0: İşte bizler de sabah trafiğinde yola çıkacağız ve İstanbul Maltepe'den Fatih'e ulaşmaya çalışacağız. Bakalım kaç dakikamızı trafikte harcayacağız? Şimdi tabii kronometremizi de başlatacağız. Bakalım bu dakikalar hangi dakikada son bulacak?
6: Beylikdüzü'ndeyiz ve bulunduğumuz noktada oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. E5 karayolunu kullanarak Fatih'e gideceğiz. Aslı Bilger Kutludağ'ın yanına gideceğiz. Şu an saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Kronometreyi başlatacağız. Bakalım kaç dakikada Fatih'te olacağız?

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne neredeyse geldik ve şu anda 1 saat 7 dakika geçti. Bakalım Fatih'e daha yolumuz var. Ne kadar sürede Fatih'e varacağız? Ve sonunda Fatih Vatan Caddesi'ne ulaştık. 1 saat 28 dakika sürdü ama halen Nuray Korkmaz'ı göremiyorum. Bakalım onlar da Vatan Caddesi'ne ne zaman ulaşacak? Nuray'cığım ilk varan biz olduk. Siz ikincisiniz. Kaç dakikada geldiniz? Kronometrini gösterebilir misin?
1: Bizim Beylikdüzü'nden Fatih'e gelmemiz tam 1 saat 32 dakika sürdü.
0: Demek ki şunu anlıyoruz ki her iki tarafından da aslında İstanbul'un aynı sürelerde ulaşılıyor diyelim.
2: Peki hem karayollarına hem de toplu ulaşıma yapılan yatırımlara rağmen İstanbul neden hala trafik yoğunluğunda birinci sırada? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Halit Özen, dünya metropollerinde de benzer sorunun yaşandığına vurgu yapıyor.
3: New York benzer durumda, Londra benzer durumda, hemen hemen tamamında trafik problemi var. Şu anda İstanbul'da 4 milyon 59 bin otomobil bulunuyor. İstanbul'un nüfusu 2023, 2024, 2025 yıllarında 1.11 katı artmış. Ancak bunun yanında otomobil sayısına baktığınız zaman otomobil 1.89 katı artmış.
2: Peki İstanbul trafiğine çözüm ne olabilir?
3: Burada da en önemli alternatif olarak karşımıza raylı sistemler geçiyor. Bizim İstanbul'umuz için metrobüs var. Elimizdeki mevcut ulaşım türlerini daha verimli kullanmamız gerekiyor.
2: Trafiği oluşturan unsurların başında tek kişi seyahat eden araç sahipleri de geliyor. Amerika başta olmak üzere bazı ülkeler bu duruma çare buldu.
3: Yüksek

0: dolulukla araçlar bir tane şeride ücretsiz olarak kullanıyorlar. İçerisinde bir kişi varsa o araç o şeridi kullanamıyor. Dolayısıyla bir aracı birden fazla kişinin kullanmasına yönlendirmiş oluyorsunuz.
1: Peki bizde fayda olur mu?
0: Tabii ki olur.
2: Profesör Doktor Halit Özen, karayolları kapasitesinin artırılmasının bir nebze çare olabileceğini, ancak kesin çözüm olmayacağına da vurgu yapıyor. Çünkü yapılan son araştırmalara göre 1,5 milyon araç otoparkta trafiğe çıkmak için bekliyor.
0: Kapasiteyi artırmak da aslında çok büyük çare olmayabilir. Neden? Çünkü ilk 1,5 milyon araba bekliyor otoparkta. Bunun 1 milyon tanesi hemen yola çıkacak. Dolayısıyla bizim çok akıllı yatırımlar yaparak kapasiteyi nerede artırmamız gerektiğini, hangi noktalarda artırmamız gerektiğini net olarak tespit edip oralara karayolu yatırımları yapıp bunun yanında toplu taşımayı da verimli bir hale getirmemiz gerekiyor.
3: Toplu ulaşıma dönmek lazım.
4: 50 seneden beri İstanbul'dayım. Hiç çözüldüğünü görmedim.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Anlaşmayla 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5'i farklı 4. nesil reaktör tasarımları teknik, ekonomik, mevzuat ve lisans aslama açılarından değerlendirilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: CV Enerji güneş panelleri

0: ilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Yapay zeka az kalsın savaş başlatıyordu.
9: Önüne geçilmezse gerçekten milli bir güvenlik sorunu olabilir.
8: ABD ordusu yapay zeka hatası yüzünden Çin gemisine baskın düzenlemekten son anda döndü.
9: Ramak kaldı diyebiliriz.
8: Tehlikeli yakınlaşma devam eden ABD-İran savaşı sırasında 2026 yılının ilkbaharında meydana geldi.
9: İddialara baktığımızda da bu Amerikan ordusunda görevli bir analist yapay zeka destekli bir sohbet robotundan Çin bandıralı bir geminin taşıdığı yükü analiz etmesini istedi.
8: Analist Wuhan bilgiyi doğrulamak yerine aynı aracı kullanarak standart bir askeri istihbarat raporu formatına dönüştürdü ve belge resmi bir değerlendirme olarak komuta kademelerine dağıtıldı.
9: Gemide nükleer silah programında kullanılabilecek parçalar

0: bulunduğu yönünde tamamen baştan aşağı yanlış bir sonuç üretti.
1: Olayın ardından Amerikan savaş uçakları havalandı ve silahlı ABD personeli Çin gemisine çıkmaya hazırlandı. Ancak harekat gerçekleşemeden dakikalar önce hatanın fark edilmesiyle olası bir askeri çatışmanın önüne geçildi.
0: Yani yapay zekanın ürettiği gerçeğe dayanmayan bir bilgi doğrulama mekanizması yeterince işletilmediğinde düşünün gerçek bir askeri operasyonun bile başlama noktasına gelebiliyor. Yani yapay zeka neredeyse iki ülkeyi savaşa sokacaktı.
1: Uzmanlara göre ise yapay zekanın ürettiği bilginin farklı kaynaklardan mutlaka teyit edilmesi gerekiyor.
0: Burada dikkat edilmesi gereken nokta yapay zekanın hata yapması kadar ürettiği hatanın doğruymuş gibi kabul edilmesi. Yapay zekadan faydalanacak askeri bilimler, akademisyenler, araştırmacıların da çok dikkatli olması lazım. Çünkü yapay zeka biliyorsunuz özellikle istihbarat ve güvenlik gibi kritik alanlarda tek başına karar veren ya da tek başına danışılacak bir kaynak olarak görülmemesi gerekiyor. Hele hele böyle savaş gibi kritik kararlarda mutlaka insan denetiminin bulunması gerekiyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: geldiniz. Ajans günü ortasına, saatlerimiz 16'ya yaklaşıyor. Gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara'da bir deprem var. İstifa depremi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün saat 13.30 sularında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Uzun bir açıklama paylaştı Mansur Yavaş ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Müslüm Sarı'nın açıklamalarını bahsediyor. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrılıyorum. Siyasi yoluma artık bağımsız olarak devam edeceğim. Kamuoyunun takdirine sunuyorum açıklamasıyla yaptı bu istifasını. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden birbiri ardına istifa haberleri geldi. Neler yaşanıyor Ankara'da, hemen gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinden son bilgileri İlter Yeşiltaş paylaşacak. İlter.
1: Merve Tepe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi oldukça hareketli. Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte o hareketlikte aslında başlamış oldu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü bu istifanın ardından. Tabi istifaya giden süreçle ilgili Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklama önemliydi bugün. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle dedi: daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Zaten beklenen bir açıklamaydı. Yani CHP ile yollarını ayırmasına Mansur Yavaş'ın kesin gözüyle bakılıyordu ve aynı zamanda yoluna bağımsız olarak devam etmesi, yani yeni partiye en azından şu anda geçmesi beklenmiyordu ve nihayetinde bağımsız olarak yoluma devam edeceğim dedi Mansur Yavaş. Bugünkü yapılan açıklamalara bir göndermede bulundu Mansur Yavaş. Bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı Mansur Yavaş'ın tarafsız tutumuna ilişkin, yeni parti ile CHP arasında bir denge siyaseti izliyordu malum Mansur Yavaş ve tarafsız kalmıştı. CHP ile yeni parti arasındaki gerilimde taraf olmamıştı ve buna dair yaptığı değerlendirme de burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Hepimizin üstündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin dedi. Mansur Yavaş'a doğrudan bir mesajdı bu ve Mansur Yavaş da bu açıklamaları nihayetinde takip etti ve bu açıklamalar bardağı taşıran son damla oldu Mansur Yavaş cephesinde ve Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Bu merak ediliyordu nihayetinde. Partinin lideri ve Mansur Yavaş CHP'nin önemli isimlerinden birisiydi en azından bu süreçte. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ne diyeceği merak ediliyordu. Edindiğimiz bilgiye göre genel merkez kaynaklarına Kemal Kılıçdaroğlu acaba bu konuya dair ne yorum yaptı diye sorduğumuzda dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu şöyle dedi: kendi tercihi Mansur Yavaş'ın, istifa tek taraflı bir işlemdir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk değerlendirmesi bu oldu. Tabii bu açıklamanın ardından, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından peş peşe istifalarda yaşandı. İlçe belediye başkanları istifa

0: etti. Hangi ilçe belediye başkanları hemen aktaralım. Ayaş Belediye Başkanı, Beypazarı, Elmadağ, Güdül, Kalecik, Polatlı ve Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdular. Bu da beklenen bir adımdı belediye başkanları adına. Çünkü yerel seçimlerde bu isimleri Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine öneren isim Mansur Yavaş'tı. Yani başından beri Mansur Yavaş'la hareket ediyordu bu isimler ve nihayetinde Mansur Yavaş CHP'den ayrılınca bu isimler de belediye başkanları da Mansur Yavaş'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdılar. Önümüzdeki dakikalarda yeni istifa haberleri gelebilir. Nallıhan Belediye Başkanı'nın da yine CHP'den istifa etmesi bekleniyor. Ona dair de önümüzdeki dakikalarda bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'in dikkat çeken bir açıklaması oldu bugün. Belki de en sert diyebileceğimiz açıklama Deniz Demir'in. Deniz Demir dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi tek mevsimlik bir çiçek değildir dedi ve Mansur Yavaş'a göndermede bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca seçimden seçime hatırlanan, şartlar değiştiğinde vazgeçilen bir siyasi hareket değildir. Kökleri Cumhuriyet'in kuruluşuna, Atatürk'ün mirasına ve halkın mücadelesine uzanan köklü bir çınardır dedi. Ve bu açıklamanın adresi de, bu cümlelerin adresi de şüphesiz Mansur Yavaş'tı. Şu anda gelen açıklamalar ve konuşulanlar, kulislerde konuşulanlar özetle bu şekilde. Genel merkezdeyiz, takip ediyoruz. Oldukça sıcak ve hareketli dakikalar yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Evet. Yeni bir gelişme olması halinde hemen paylaşacağız.
1: İlter, bağımsızlığı sormak istiyorum. Çünkü buna dair tartışmalar var. Zaten aslında sen ilk ayrıntıları anlattığında malumun ilanı demiştin. Sürecin 9 Eylül'deki Cumhurbaşkanı görüşmesinden sonra da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamalarla birlikte buraya evrilmesi son günlerde bekleniyordu. Ama bağımsızlık ne kadar devam edebilir? Yani ne kadar bir bağımsız adaylık süreci yürütebilir? Bağımsız belediye başkanı olabilir Mansur Yavaş sorusu soruluyor şimdi. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela bu kan kaybına ilişkin bir değerlendirmesi var mı? Ya da bunu sanki kan kaybı yorumlamıyorlar gibi de görülüyor bu gelen açıklamalarda.
0: Şöyle Merve Tepe, aslında bu gidişi kabullenmişti Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Mansur Yavaş ha bugün ha yarın CHP'den istifa edecek şeklinde yorumlar yapılıyordu. Başından beri zaten Mansur Yavaş'ın tarafsız tutumu tepki çekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından tepkiyle karşılanıyordu. İşte en son senin de aktardığın gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 9 Eylül'de gitti Mansur Yavaş. CHP'nin kuruluş yıl dönümüydü ve oraya giderken hem Özgür Özel'e bilgi verdi hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi tarafsız tutumu nedeniyle. Ama şimdi genel merkezde parti yöneticileriyle konuştuğumuzda tarafsız ancak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi Mansur Yavaş, CHP'nin üyesi olduğu halde başka bir partinin genel başkanına, yani yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e bilgi vermesi doğru değil diyorlardı. Ve nihayetinde Müslüm Sarı bugünkü basın toplantısında da benzer bir cümle kurdu. Bunun doğru olmadığını ifade etti. Başından beri, yani özellikle 9 Eylül ile birlikte yaşanan o süreçte Mansur Yavaş'a bir tepki vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yayının başında da aktardığım gibi Mansur Yavaş'ın zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi bekleniyordu. Ne zaman istifa edebilir şeklinde sorusunun yanıtını aradığımızda hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı var. Milletvekilleriyle bir araya gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. O kampın hemen ardından da belediye başkanlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bir araya gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. Ve tabii ki o toplantıya Mansur Yavaş da haliyle davet edilecekti ve Mansur Yavaş eğer bu toplantıya gelmezse, yine tarafsız tutumunu sürdürürse Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir disiplin süreci başlatır mı sorusunu CHP sözcüsüne sorduğumuzda disiplin sürecinin başlatılabileceği yönünde bir değerlendirmesi oldu. Onu o zaman değerlendiririz şeklinde bir açıklamada bulundu ve yani özetle şunu söyleyebiliriz. Mansur Yavaş CHP'den zaten istifa edecekti. Cumhuriyet Halk Partisi bu istifayı zaten amiyane tabirle satın almıştı. Bir sürpriz olarak bunu değerlendiremeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi de bunu böyle yorumluyor. Bağımsız olarak yoluna devam etmesi de bekleniyordu. Yani CHP'den evet. ayrıldı hemen yeni partiye geçecek şeklinde bir yorum doğru değil. Evet. Hatta uzun bir süre bağımsız olarak yoluna devam evet. edecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci, peki. seçim süreci başladığında peki. Mansur Yavaş yeniden siyasi denklemler değer

0: değerlendirilir.
1: Peki.
0: Yeni partinin bir adayı olur mu veya Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçer mi? Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz.
1: Yeter, çok teşekkür ediyorum. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ikinci kez konuşuyor. Hemen Şara'nın açıklamalarına dönüyoruz.
2: Ve örgütlü kaçakçılığı engellemeye çalıştık. Artık izole, dışlanmış bir devlet değiliz ve aynı zamanda yaptırımlar da kaldırıldı ve Avrupa Birliği ile ortak çalışıyoruz. Artık biz terörizm sponsoru olan devletler listesinde de anılmıyoruz.
3: عادت عجلة الإنتاج في أكثر من 3000 خط إنتاج جديد
2: biz مع نمو في الإنتاج الزراعي. üretime başladık, imalata başladık. 5000'den fazla üretim bantlarında artış sağladık ve bu yeterliliği sağlamak için çalışıyoruz. Aynı zamanda hizmet sektörümüzü de geliştirdik. Konut sektörümüze de odaklanıyoruz. Burada epey toparlanma sağladık. 3,5 milyon mülteci ve göç ülkesine geri döndü düzgün bir şekilde. Suriye bir kriz ülkesinden bir fırsat ülkesine dönüştü birçok ülke için. Biz insan kaynaklarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Her türlü kalkınma planı bölge için yapılan her plan eğer Suriye'yi dışlıyorsa bu eksik ve yanlış olacaktır ve bunun bedeli de yüksek olacaktır. Hanımefendiler, beyefendiler, bu girişimlerin odağı vatandaşlarımızın Suriye'de yeniden toparlanmasıdır. Bu yüzden biz güvenli ve haysiyetli bir şekilde insanların ülkemize geri dönmesine odaklanıyoruz. Mülteci kampları olmadan yeniden ülkemizi toplamak istiyoruz. Üniversitelere, okullara yoğunlaşıyoruz. Bütün Suriye vatandaşlarına hizmet edecek bir hizmet servisi oluşturmak istiyoruz. Değerlerimizi yeniden canlandırmak ve hukukun üstünlüğünü oturtmak istiyoruz. Bizim uluslararası hukuk uyarınca özgürlüğümüze ve egemenliğimize saldırı olan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Alanlarımıza, bölgelerimize yapılan saldırıları kabul etmeyeceğiz. Ve bunların hepsini savuşturacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 497 uyarınca bütün partileri uluslararası hukuka uymaya çağırıyorum. Ve bu 497 no'lu karar çok net. Bunu başka türlü kimsenin yorumlamaya çalışmamasını tavsiye ediyorum. Dünya bizim dönüşümüzden çok memnun. Ancak İsrail Suriye'ye karşı saldırılar gerçekleştirmekte. 500 tane hava saldırısı oldu. 1200'den fazla atış yapıldı ve 200 kişi gözaltına alındı. Yani bu global ölçekte kabul edilebilecek şey değil. Bu bizim çoktan bitmiş olduğunu düşündüğümüz bir dönemin kalıntısı. Biz İsrail güçlerinin çekilmesini talep ediyoruz. Daha önceki 2024 sınırlarına çekilmelerini istiyoruz. Çünkü aksi takdirde bu bizim güvenliğimizin altını oymakta. Barış içinde yaşamak isteyen insanlarız. Sonuç olarak savaş bize şunu öğretti. Hakikat çok güçlü ve yalanlarsa zayıf. Suriye yeniden kendisini inşa etmeye, onurunu yeniden inşa etmeye devam edecektir. Biz demin söylediğim gibi batıl Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi yok olmaya mahkumdur. Biz Allah'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Allah daima bizim amellerimizin ecrini verecektir. Ve biz belli bir ivmeyle çalışıyoruz. Bize destek olan bütün ülkelere de teşekkür ediyoruz. Şam'da yeniden bayraklarını dalgalandıran ülkelere teşekkür ediyoruz. Bizimle ortaklık yapan, bizimle paydaşlık yapan ülkelere teşekkür ediyoruz. Buraya gelirken size yeniden geri döndüğümüzü söylemek için geldik. sizlerin de bizim başarılarımıza katılmanızı istiyoruz. Tekrar 82. Oturumda yine birlikte olacağız. Suriye'yle

0: uluslararası partnerlerimizle istikrarı oluşturmak üzere işbirliği yapacağız. Bu bizim için bir parlak geleceğin yolunu açacaktır. Allah'ın rahmeti ve bağışlayıcılığı hepinizin üzerinize olsun. Kurulumuz adına Suriye Başkanı'na teşekkür ediyorum konuşmaları için. Şimdi kurulumuzda bir sonraki konuşmayı Sayın
1: Evet, ikinci konuşmasıydı. Geçen sene ilk kez temsil edilmişti Suriye uzun yılların ardından. Ahmet Şara bu sene ikinci konuşmasını yaptı ve Suriye'nin yeniden inşası noktasında önemli mesajlar verdi. New York'ta Birleşmiş Milletler'de yaklaşık 10 dakikalık bir konuşma gerçekleştirdi. Şimdi liderler trafiği devam ediyor. ANİPSİ'nin koordinatörü Sayın Orhan Sel stüdyomuza. Orhan Sel hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederim. Washington'a düzeltiyorum. New York'a gideceğiz. Birleşmiş Milletler'de temaslar devam ediyor. Bugün toplantılarda üçüncü gün. Artık tabii önemli görüşmeler de var. Bugün yapılacak görüşmelerde. Amerikan Dışişleri Bakanı Mark Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelecek. Onların bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın temasları var. Birazdan konuşacağız. Netanyahu'nun kaçak bir şekilde aslında New York'a gitme planına ilişkin de ayrıntılar var. Bir gidelim hemen Birleşmiş Milletler'e. Bugünün programını İrfan Sapmaz anlatacak.
3: Evet, merhabalar merhabalar Orhan. Evet, şu anda Türkiye'nin önündeyiz. Birleşmiş Milletler'in hemen önündeki. Cumhurbaşkanı'nın bugünkü temaslarını çok aktarmak istiyorum kısaca. Erdoğan, Türkiye'nin de Türkiye ABD İş Konseyi ve ABD Türkiye İş Konseyi tarafından düzenlenecek bir toplantıya katılacak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la ikili bir görüşme var. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile yine Cumhurbaşkanı'nın burada hemen arkamda gördüğünüz Türkiye'nin de ikili bir görüşmesi var. BM iklim zirvesinde konuşacak öğleden sonra ve özellikle tabii BM Genel Merkezi'ndeki Vesayet Konseyi salonunda bir kez daha dünyaya hitap edecek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin de SETA eş güdümünde düzenlenen toplantıda düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Daha sonra da Türk ve kardeş topluluklarla buluşmak üzere buradan ayrılacak, Türkiye'den ayrılacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii dünkü konuşmaları özellikle dün gece de ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği akşam yemeğine katılmıştı Cumhurbaşkanı. Amerikan ana akım medyasında da dünkü sert konuşmaları çok dikkat çekici bir şekilde Amerikan ana akım medyasında yer alıyor diyebiliriz. Erdoğan'ın özellikle Mahmut Abbas'ın genel kurulunda bulunmamasına gösterdiği tepki çok dikkat çekti. Filistin'i henüz tanımayan ülkeleri de kararlarını gözden çağırmaya çağırmaya davet eden konuşması özellikle Associated Press, CNN gibi, Fox gibi ana akım medyada çok geniş şekilde yer aldı. Erdoğan'ın BM'nin barışı koruma kapasitesini eleştirmesi, Hürmüz'de seyircisever serbestliğini, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Karadeniz'deki ticaret gemilerinin güvenliğini vurgulaması da Amerikan ana akım medyasında yer alan önemli konulardan birisi. Tabii dün gece Donald Trump'ın özellikle Birleşmiş Milletler'de genel kurul salonunda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan övgüyle bahsetmesi de Amerikan ana akım medyasında çok çeşitli kaynaklarda yer alıyor. O açıdan tüm dikkatler yine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşmaya çevrilmiş vaziyette diyebiliriz Merve.
1: Çok teşekkürler. İrfan Sapmaz anlattı. Bugün Cumhurbaşkanı'nın yoğun diplomasi trafiğini devam edecek ve oradaki açıklamalar önemli. Yurt dışındaki uluslararası basındaki yansımaları da çok önemli. Cumhurbaşkanı'nın hem Filistin'e dair, Gazze'ye dair yaptığı açıklamalar hem de Birleşmiş Milletler'in yapısına dair verdiği eleştiriler. Dün burada uzun uzun konuşmuştuk. Önemli bir yer tuttu ve uluslararası basında bugün yazdı. Şimdi Orhan Sali biraz isterseniz hem bu Grönland krizine de birazdan bakacağız. Orada imzalar atıldı. Onları konuşacağız. Trump-Xi görüşmesi var. Yine Amerika-Rusya görüşmesi var. Hepsi önemli ama dün çok açamamıştık bu Netanyahu meselesini. Evet. Yani İsrail'e gelen eleştiriler de birbiri ardına hem burada çok konuşuldu, tartışıldı. Dün Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına da dikkat çekildi ama bu Netanyahu'nun kaçak göçek New York rotasını bir anlatalım istiyorum. Neden, nasıl ve tabii bu birkaç saatlik ziyaret neyle sonuçlanabilir?
2: Şimdi Benjamin Netanyahu daha önce hiç olmadığı kadar çok izole olmuş durumda. Yani İsrail'le birlikte, kendisiyle birlikte kendi ülkesini de izole etmiş durumda.

0: Avrupa bir ülkelerine gitmeye zaten korkuyor. Son yıllara baktığımız vakit herhangi bir ziyareti yok. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyordu ama bu seferki ziyareti çok daha farklı. Yani ne Trump kabul ediyor, ne New York Belediye Başkanı, ne oradaki yetkililer, ne oradaki herhangi bir devlet başkanı da ikili bir görüşme için bir randevu vermiş değil şu anda. Hal böyleyken Benjamin Netanyahu'nun aklındaki olay, yarın günübirlik bir şekilde, bakın günübirlik çok önemli bir şey. Yani buradan şehir değiştirmiyorsunuz, kıta değiştiriyorsunuz. İsrail'den kalkıp Amerika'ya bir konuşma yapıp hemen geri geliyorsunuz. Evet. Yani olacak şey değil bu. Yani bu şekilde.
1: Saat olarak baktığınızda bu, açalım mı bir hemen bir rotayı çıkardık. O rotayı bir gösterelim. Buradan New York yaklaşık 10 saat sürüyorsa Tel Aviv'den. Tabii. Daha uzun sürüyor.
0: Bir de yani Netanyahu için daha uzun sürüyor. Normalin dışında çünkü.
1: Evet. Rota var.
0: Rotayı, rotaları değiştirmesi gerekiyor. Bazı ülkelerde acaba tutuklanabilir miyim, uçağım indirilebilir mi korkusundan rotayı sürekli bir sağ bir sol zikzak çizerek gitti Amerika'ya. Hatta bu gidişte Fransa hava sahasını kullandığı için de Macron'a çok ciddi tepkiler var Fransa içerisinde. Özellikle muhalefet partileri. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan, işte araması olan, yakalanması bulunan bir kişiyi neden Fransa hava sahasını kullandı diye çok tepki var Paris'te Macron'a yönelik. Hı hı. Hal böyleyken normal bir uçak için işte ortalama 11-12 saatken Netanyahu için bu 14 saate kadar çıkabiliyor bu uçuş süresi. Şimdi peki bir rota var burada. Yani dün de söyledik, Netanyahu New York'a gelecek, havalimanına inecek, arabayla, konvoyla BM binasına gidip konuşmasını yapacak. Ve hemen sonrasında tekrar aynı konvoyla geri dönecek. Havalimanına gidecek, uçağa binecek, geri dönecek. Planlanan olay bu şu anda. Halihazırda bir Trump bir görüşme için bir randevu vermiş değil. Diğer liderler de bir randevu vermişti. Belki ayaküstü orada kendisiyle birlikte, işte Arjantin gibi İsrail'e yamanmaya çalışan, İsrail'le birlikte hareket etmeye çalışan bazı ülkeler belki onlarla ayaküstü bir görüşme yapar ama onun dışında global küresel güçlerin hiçbiri Netanyahu'yla görüşmek dahi istemiyor. O çok ciddi bir durum. Şimdi peki nasıl gelecek? Çünkü geçtiğimiz işte özellikle New York Belediye Başkanı Mamdani seçildikten sonra da sürekli Netanyahu'ya karşı açıklamaları vardı. Yani uluslararası bir mahkemede suçlu bulunan bir kişiyi ben burada gereğini yaparım ama benim o kadar bir gücüm yok, tutuklayamam ama gerekli bütün zorlukları çıkarırım şekilde.
1: Onunki bir duruştur aslında değil mi?
0: Evet, bir duruş. Kesin. Şimdi Netanyahu da hiçbir risk almak istemiyor. O yüzden kendisine göre bir plan yapmış. Nedir bu plan? New Jersey'ye inecek. Hı hı. Yani New York'un hemen yanı başındaki komşu eyaleti.
1: Evet, bir saat.
0: New Jersey zaten sınır buradan. Yani buradan Manhattan adasına şuradan birkaç köprüyle geçebiliyorsunuz buraya. New Jersey'ye inecek. New Jersey'den BM binasına gidecek. Şimdi peki nasıl yapacak bunu? Burada bir havalimanı var. New Jersey tarafında. Buradan bu havalimanına inmesi bekleniyor. Ve burada karayoluyla yaklaşık, şurada daha net bir şekilde gösterebiliriz. Hı hı. 25 kilometrelik bir mesafe var. BM binasına kuş uçuşu tabii. Yani bu türdeki trafik yine oldukça farklı seyredecektir ama yaklaşık Netanyahu'nun konvoyunu dikkate aldığımda yarım saatlik, 45 dakikalık, hı hı, bir süre buraya ulaşması. Buraya gelecek, kendi konuşma sırasını bekleyecek. Çünkü Netanyahu başbakan olduğu için başbakanlar yarın konuşacak. İlk önce devlet başkanları, işte krallar konuştu. Yandan itibaren de başbakanlar, sonrasında bakanlar düzeyine kadar gidiyor. Netanyahu burada konuşmasını yaptıktan sonra tekrar konvoya binecek. Bu sefer başka bir havalimanına, askeri üsse de gidecek. Ve oradan yine New Jersey toprakları içerisinde ülkesine gitmeye çalışacak. Yani Netanyahu'nun kafasındaki plan bu. Yani şu işte Siyonist aklı buna da bir çözüm bulmuş gibi görünüyor. İşte,
1: panik mi Orhan Salih bu? Tabii ki. Panik işareti.
0: Tabii ki. Panik, izole olmuş olmanın verdiği korku. Hı hı. Çünkü aslında hani Amerika Birleşik Devletleri topraklarında tutuklanmaz Netanyahu. Çünkü işte Siyonist lobi çok güçlü. Ama şimdi o Yahudi lobileri de ikiye ayrılmış durumda Merve, Amerika'da. Ya bir Siyonizmi, yani Netanyahu'yu çok iyi destekleyen bir lobi var. Bir de Yahudi lobisi var ki onların kafası çok karışık. bir kısmı Trump'a, bir kısmı Netanyahu'ya destek veriyor. Ama yine tabii ki hepsi İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor ama diyor ki Netanyahu artık yeter, buna bir isim değişikliği gerekiyor. Hepimizin bütün imajını

0: zedeledi diyor. Amerika'daki bazı Yahudi lobileri. Onların arasında da ciddi bir çakışma var, çatışma var. Hal böyleyken Netanyahu burada çok fazla risk almak istemiyor. Çünkü olası bir protestoda, olası bir olumsuzlukta 27 Ekim'de hemen bir ay sonra seçim var İsrail'de. Seçimlere Amerika'da yuhalanır ya da farklı bir şekilde kötü bir izlenimle gitmek istemiyor. Yani aslında kafasındaki şey ta 1990'ların ortasından bugüne kadar bütün İsrail başbakanlarının seçim öncesi yaptığı gibi Beyaz Saray'a gidip o dönemin Amerikan başkanıyla el sıkışmak ve sonrasında ülkesine dönüp bütün Amerika Birleşik Devletleri benim arkamda, siz merak etmeyin mesajı vermekti Netanyahu'nun, bunu yapamadı. Trump buna izin vermedi. Daha da kötüsü olmaması için bütün riskleri minimize etmek istiyor. O yüzden başka bir eyalete iniyor. Bu eyaletten karayoluyla BM binasına gidiyor. Burada konuşmasını yapıyor. Hiç beklemeden tekrar havalimanına gidip ülkesini geri. Günübirlik bir İsrail-Amerika gezisi ziyareti tarihte görülmüş şey değil Merve.
1: Bu belki şöyle de yorumlanabilir. Siz ne söylersiniz bilmiyorum ama en başından beri şunu konuşuyorduk ya, bu Gazze'de yaşananlardan sonra bir gün gelir Donald Trump hükümeti bunu İsrail'de değil Netanyahu yaptı der ve Netanyahu hükümetinin üstüne atar gibi bir bakış açısı da vardı ya. Ve Netanyahu artık sürecin dışında kalır, sonra Amerika da kendini bir şekilde aklar gibi. Biraz aslında Amerika tamamen artık Netanyahu yönetimine sırt çevirmiş mi şu durumda?
0: Öyle görünüyor. Netanyahu yönetime sırt çevirmiş ama İsrail'e sırt çevirmiş değil. Evet. Yani İsrail'in politikalarını, İsrail'in Amerika ile olan ilişkilerini sonuna kadar destekliyor. Trump'ın dün açıklamalarına bakalım. Yani ne kadar Netanyahu sevmese de İsrail, işte Filistin karşıtı açıklamalarından tutun da işte İsrail ile ilgili açıklamalarına baktığımız vakit Amerikan devlet politikasıyla İsrail devlet politikasının hani bu şekilde derin görüş ayrılıklarına sahip olacağını sanmıyorum. Ama bu son bir sene içerisinde özellikle İran'a yönelik başlatılan savaşla birlikte Trump'la Netanyahu arasında ciddi görüş ayrılıkları oluştu. Netanyahu zaman zaman da bunu Trump'a rağmen bazı hareketleri, bazı saldırıları, bazı hedefleri vurarak Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına çok ciddi bir şekilde zarar verdi. Yani
1: hiçe saydı bir
0: İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan üslerini vurmasını istedi aslında İsrail. Yani Amerika'yı biraz daha bu savaşın içine çekmesi, Amerika ile birlikte bölge ülkelerini de bu savaşın içine çekmek istedi İsrail. Çünkü bölgedeki savaş ve kaos ne kadar uzun sürerse İsrail'in o kadar yararına diye düşünüyor Netanyahu. Eline çok büyük bir koz geçmiş durumda. Bölge ülkelerinin, işte bakıyorsunuz işte Orta Doğu'daki ülkelerin büyük bir kısmı sessiz. Yani bir şey yapamıyor. Gazze üzerinden yaptığı soykırımla birlikte bütün dünya bir gözdağı, özellikle Batı dünyasına gözdağı vermiş durumda. Evet. İsrail için kendisine göre o gerekli şartlar oluşmuş durumda. Bunu değerlendirmek istiyor. Ama Amerika, Trump bunu görmüş durumda. Daha da fazla bir destek vermek istemiyor. Evet. Bunun için de ne görüşmek istiyor? Bir seçimleri görelim diyor. Bende seçim var diyor Trump. Sende de seçim var diyor. Seçimlerden sonra görüşürüz.
1: Şimdi bir başka mesele, Amerika ile Grönland arasında bir kriz yaşanıyordu biliyorsunuz. Ve bu krizde imzalar atıldı. Şimdi bu üç lider yan yana geldiler ve imzaları attılar. İlginç, şimdi bu ilginç diyeceğim çünkü çok büyük bir çıkış gelmişti. Hem Avrupa'dan, hem Danimarka'dan, hem Grönland'dan. Kesinlikle biz bir Amerikan toprağı olmayacağız ya da bizim çocuklarımız Amerikan vatandaşı olmayacak. Amerika buna asla yeltenmesin demişlerdi. Ama sonrasında bu hakikaten tarihi bir fotoğraftır. Belki çok böyle manşetin altında kaldı ama bu kadar uzun süren çatışma sonrasında imzalar atıldı. Şimdi deniliyor ki Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ın güvenliğini sağlayacak. Evet. Ayrıca bir önemli dipnot da var. O da mesela çok manşete çıkmadı ama Amerika'nın bir altın kubbe planı var biliyorsunuz. Yani uzaydan başlayacak o savunma sistemi. Şimdi o altın kubbenin Grönland'a kurulmasını imzalamışlar aslında. Önemli bir gidelim Fatih Özyar'a. Fatih Özyar, hoş geldin yayına.
2: İyi yayınlar diyoruz Merve Tepe.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi tepkileri sormak istiyorum. Hem bu anlaşmayı hem de çok fazla tepki vardı. Grönland'dan, Danimarka'dan, Kuzey ülkelerinden özellikle. Ne diyorlar bu anlaşmanın sonrasında?
2: Evet Merve Tepe, aslında bakıldığında özellikle 3 gündür New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma, tarihi bir konuşma, damga vuran bir konuşma. Aslında Avrupa ve dünya bunu konuşuyor ama gölgede kalan diğer asıl bir önemli bir konu var. Bu konu hakkında yazılıp çizilenlere de bakıldığında Merve Tepe,

0: Özellikle Avrupa geneline bakıldığında yapılan yorumlarda iki farklı bir soru ön plana çıkıyor. Soruların bir tanesi ne oldu da son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında esen sert rüzgarlar, diğer taraftan özellikle Grönland konusunda bu sert rüzgar yön değiştirdi. İşte bu soru henüz cevabını bulmuş değil. Tabii diğer taraftan Avrupa imzalanan, atılan bu imzalarla birlikte biraz da rahat nefes aldı şeklinde yorumlanıyor. Çünkü yapılan buradaki yorumlara da bakıldığında özellikle 1959'da imzalanan bir anlaşma vardı Amerika Birleşik Devletleri ile Danimarka arasında. Bu atılan imzalarda 2026 yılına uyarlanan anlaşma metni diyordu, ön plana çıkıyor. Diğer taraftan az önce söylemiştim, iki farklı soru var. Bu iki farklı sorulardan bir tanesi de asıl önemli sorulardan bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Özellikle Grönland'ın kontrolünün kalıcı olarak bizim elimizde olması açıklamasıydı. Bu konu hakkında da kendisine yöneltilen gazetecilerin soruları vardı. Bu sorulara da böyle yeterli şekilde bir cevap vermemesi, ama arka planda görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının yapmış olduğu açıklamayla birlikte Grönland'ın artık kontrolünü kansız bir şekilde ele geçirdiği bir şekilde. Çünkü anlaşmanın içeriğine de bakıldığında önemli konular özellikle ön plana çıkıyor ki bu önemli konulardan bir tanesi de sizin de söylemiş olduğunuz gibi bu askeri varlığının genişletmesi ve askeri üslerin daha da yayılması konusunda ki tüm yetkinin Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmesi, evet. Ve asıl önemli konu işte bu altın kubbenin de Grönland'a kurulacak olması. İşte tüm bunlar konuşuluyor. Bunlar tartışılıyor. Yapılan genel yorumlara da bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri acaba Grönland'ı kansız bir şekilde ele mi geçirdi şeklinde de burada konuşuluyor.
1: Çok teşekkür ederim Fatih Özer. Senin sorduğun soruyu ben Orhan Salih'e sorayım. Bu kadar kolay mı? Ya da ne oldu? Yani kansız ele geçirmek mi bu?
2: Şimdi bu bir anlaşma imzalandı dün. Hı hı. Bunu da canlı verdik. Ben nedir diye merak ettim. Hı hı. Bu işte anlaşmanın detaylarına baktım. Acaba Amerika istediğini aldı mı? Danimarka istediğini aldı mı? Avrupa istediğini aldı mı? Ne oldu diye bir merak ettik tabii bir gazeteci olarak. Şimdi birincisi, bu anlaşma Amerika'ya herhangi bir egemenlik hakkı vermiyor. Grönland için konuşuyorum. İmtiyaz sahibi olmuyor. Yani bir yetki söz sahibi değil. Birincisi, Amerika açısından en büyük kazanımı, iki yeni askeri üs kurma hakkı veriyor. Ama Danimarka'da diyor ki tamam kuralım ama oradaki misyonu NATO çerçevesinde yapabiliriz diyor. Hmm. Yani sadece Amerika'nın tek eline değil, biraz daha NATO şemsiyesini Grönland'a çekip diğer ülkelerin de hani sadece Amerika'nın kontrolünde bir yer olmasından çıkarmak için sanki NATO'nun işte bölgede biraz daha aktif olabileceğini ya da oradaki misyonunu genişletebileceğinin sinyallerini veriyor. Yani Amerika'ya tek başına burada herhangi bir egemenlik hakkı vermiyor. Yine Trump'ın ilk günlerde söylediklerini hatırlayacak olursak, Grönland bana lazım, orası çok önemli. İnanılmaz yeraltı kaynakları, madenler var dedi. Eşsiz madenler, değerli madenler var dedi. Yine baktım bu anlaşmanın herhangi bir yerinde madenlere ilişkin herhangi bir şey yok. Madde yok. Yani sonrasında Trump madenlerle olmayacağını gördü. Dedi ki oradan Çin gemileri geçiyor, Rus gemileri geçiyor. Bunlar benim için tehlike. O yüzden Grönland'ı almam gerekiyor dedi. Biraz daha oradaki fikrini ve oradaki tezini değiştirdi madenlerden sonra. Ve şu anda varılan mütabakata baktığımız vakit yeni bir askeri üs var. İki tane askeri üs kuracak. İleride belki savunma amaçlı dediğimiz gibi yeni kararlar alınabilecek. Sadece Amerika'yı değil, bölgenin güvenliğini, işte Avrupa, NATO'nun güvenliğini sağlamak için de bir savunma şemsiyesi, işte altın kubbe artık ne dersek diyelim, bir sistemin kurulması öngörülüyor. Bu şu anda Avrupa Birliği için, bir Avrupa Birliği toprağı sonuçta Grönland, kabul edilebilir bir husus. En azından Trump için de şu anda Trump da istediğini almış gibi görünüyor. Avrupa da istediğini almış gibi görünüyor. Taraflar arasında bir mütabakata varılmış gibi görünüyor.
1: Son Avrupa biraz Danimarka'yı ve Grönland'ı ikna etti diyebilir miyiz? Çok sert çıkıyorlardı ya, o yüzden soruyorum.
2: Bu işin en sert çıkanı Danimarka'ydı zaten. Danimarka, yani çünkü başka bir ülke gelip sizin toprağınızı istiyor. Ya burası benim, bana ver, burası bana lazım diyor Trump. Yani Danimarka bunu kabul edecek değil. Danimarka diğer Avrupa ülkelerinde baskı yaptı aslında. Çünkü hani bugün Grönland'ı verirseniz Avrupa Birliği olarak, yarın başkası gelir sizden başka yeri ister. Tabii. Yani başka adaları ister. İşte Atlantik Okyanusu'ndaki adaları ya da Anakara'ya gelip Avrupa'nın bir parçasını da istemeye bir hak bulabilir. Hak kendine Amerika ya da Çin gelir, burası benim der. Bunun önünü kesemezsiniz. Avrupa da bu tehdidi ve tehlikeyi gördüğü için bir şekilde buna bir kılıf uydurmak zorundaydı. Sanırım Trump da bu varılan mütabakattan mutlu gibi görünüyor.
1: Kazan kazan olmuş gibi biraz. Evet. Şimdi tabii biraz ekonomiye de bakacağız. Çünkü izleyiciler de diyorlardır ki bu kadar görüşme oluyor ama bizi nasıl etkileyecek? Bu önemli. Çünkü malum biliyorsunuz hala savaş devam ediyor ve hala petrol fiyatları çok yüksek. Birazdan petrolü konuşacağız ama önce bir Trump-Xi görüşmesini, yani Çin Devlet Başkanı ile Amerikan Devlet Başkanı'nın görüşmelerinin de temaslarına bir bakalım. Çünkü buradan çıkabilecek olası bir sonuç. Bir de dipnot, olur da İran'la bir görüşme olursa bile piyasa bunu pozitif okuyabilir ve petrol fiyatı geri çekilebilir. Enflasyon hem bizim için hem bölge için çok önemli. Petrol fiyatlarının acilen düşmesi gerekiyor. O yüzden liderler de, yani bu Donald Trump'ın da işine gelmiyor. Bir Donald Trump-Xi görüşmesine bakalım, ayrıntılarına. Ondan sonra ekonomiye ilişkin de ayrıntıları bir konuşalım. Tekrar bir araya geliyorlar. Şimdi arkalarından böyle çok sert açıklamalar geliyor ama yüz yüze gelince böyle çok birbirlerini sevdiklerini söyleyen, en azından evet, Donald Trump aynısını yapıyor Xi Jinping'e. Masadaki önemli başlıklar var. Tabii Çin de burada etkili. Savaş sürecinde Boğazlar'da kurulacak işte Babül Mendeb'deki durum konuşulacak. Hürmüz yine aynı şekilde. Ne çıkabilir bu görüşmeden?
2: Şimdi işin siyasi sonuçlarından çok dediğiniz gibi ekonomik sonuçları var. Çünkü bu iki ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi. Hı hı. Lokomotifleri, yani dünya ekonomisine yön veren iki ülke. Hal böyleyken, dediğimiz gibi dünyada şu anda bir enflasyonist baskı, işte enerji işte yollarının güvenlik sorunu nedeniyle çok ciddi arz talep sorunları, sıkıntıları var. Bunların çözümü için masaya oturacaklar. Önemli bir ziyaret. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ilk resmi ziyareti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Trump'la ilk resmi ziyaret. Daha önce Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017'de yanlış hatırlamıyorsam bir ziyarette bulunmuştu. O da Miami'deki Mar-a-Lago'ya ziyarette bulunmuştu. Orada Trump'la Amerika topraklarında ilk görüşmesi. Bu ikinci görüşme ama resmi olarak Beyaz Saray'da bir tören. Bu akşam havalimanında karşılayacak Trump Xi Jinping'i. Bir olağanüstü bir protokol uygulanacak. Yani Trump da çok inanılmaz hazırlıklı.
1: Bir Amerikan şov görürüz o zaman bugün.
2: Evet, hatırlarsınız Alaska'da Putin'e
1: yapmıştı. Şimdi o geldi aklıma, evet.
2: Şimdi burada da zaten hani Trump'ın öteden biri, ben Çin'le çok iyi geçiniyorum, Çin'le aramız iyi, zaman zaman tarife savaşları olsa bile hep Pekin yönetimiyle iyi geçinmesi gerektiğini bilen bir isim. Çünkü hem bir iş adamı hem bu ekonomiyi de biraz biliyor. O yüzden durumun ciddiyetinin farkında ama Çin'in de burada çok sorunları, sıkıntıları var. Çok ciddi bir enerji ihtiyacı var. Enerji ihtiyacını karşıladığı işte büyük bir alan var ki şu anda güvenlik nedeniyle çok sorunlar var. İşte Orta Doğu'daki Körfez bölgesi, Çin'e İran'dan çok sayıda tanker, her gün milyonlarca varil petrol gidiyordu. Bunların aksadığını görüyoruz. Masada çok konu var. Ticaret savaşları ve tarifeler var. Her iki tarafta önce Amerika Birleşik Devletleri tarifleri ilan etti. %100, %200 çıktı. Çin de karşı tarifeleri duyurunca bu sefer Amerika geri adım atmak zorunda kalmıştı, hatırlarsınız. Evet. İşte 90 günlük bir ara verdi. Sonrasında bu arayı uzatmıştı. Onun dışında nadir topraklar ve kritik mineraller başlığı var. Çin'in nadir toprak ve mıknatıs tedariki ABD için kritik. Çünkü Çin'e baktığımız vakit Çin dünyanın ana üretici ülkelerinden birisi. Yani baktığımız vakit kullandığımız cihazların çoğu made in China. Amerika'nın da kullandığı.
1: Amerika'nın da çoğu öyle.
2: Evet, yani Çin'den geliyor. Çin'deki işte nüfustan kaynaklanan iş gücü son yıllarda bunu teknolojiye dönüştürmüş olmaları halen dünyayı Çin'e bağımlı halde tutmaya devam ediyor. Amerika da bunun farkında. Onu da konuşacaklardır ve yapay zeka ve çipler. Çip konusu çok, hatta dün son 2 yılın trendde en yükselişi yakalayan iki sektörü var. Çip sektörü ve yapay zeka sektörü. Bunlar da konuşuluyor. Özellikle yapay zekanın dünya için olumlu ve olumsuz tarafları var. Tehdit noktasına gelen durumları da var. Dün Trump buna yapay zeka değil de süper zeka dememiz gerekiyor dese de her ikisinin de konuşması gereken çok önemli başlıklar var.
1: Bir de savaş var şimdi aralarında. Yapay zeka, senin yapay zekan, evet, benim yapay zekam. Hangimiz dünyaya egemen olacak? Savaşı var. Bu da yeni, önümüzdeki zamanlarda konuşacağımız yeni savaş konumuz. Senin yapay zekan mı, benim yapay zekam mı? Stratejist Sayın Mustafa Aşkın yayınımızda. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
3: Teşekkür ederim Merve Hanım. Orhan Bey'e yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi tabii ki buradan çıkacak sonuçların petrole, altına yansımaları bizim için önemli. Ticari savaşlarını hep konuşuyoruz ama burada Babül Mendeb, Hürmüz, buralarda gerilim devam ederken maalesef enflasyon da kötü etkileniyor. Nedir bu zirveden çıkabilecekler? Piyasa nasıl okuyor bu görüşmeleri?
3: Öncelikle kritik bir süreç. Az önce güzel özetlediniz. Gümrük vergilerinden çip teknolojisine, nadir mineral ve elementlerden ekonominin geneline kadar ilgilendiren bir süreç var. Umarım daha önce ticaret savaşlarını başlatan Trump Çin'le benzer bir sertlikte değil, daha yapıcı bir ilişki kurmak amacıyla görüşebilir. Esasında ticaret anlamında açık verdiği ülkelerin başında yer almasına rağmen bir yandan da Çin'in gerek üretimine gerekse yine Çin Merkez Bankası'nın Amerikan tahvil ve doları alımına da bir bakıma muhtaç. Dolayısıyla böyle çapraşık bir ilişki var aralarında. Dengeyi bulabileceklerini zannediyorum. Klasik Trump'ın yaklaşımı çok yukarıdan pazarlığa başlıyor. Makul bir yere kadar gelebileceğini daha sonra görebiliyoruz. Umarım ekonomik anlamda özellikle gümrük vergileri, çipler, jeopolitik riskler konusunda daha yapıcı bir açıklama olursa küresel ekonomide hafif de olsa bir yumuşama, bir normalleşme süreci görebiliriz. Peşinden tabii yine Körfez'deki Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, bunun özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarının etkisi gibi hususlarda muhtemelen görüşmenin ana konularından bir tanesi olacaktır. Malum Çin'in önemli petrol kaynaklarından bir tanesi İran ve İran körfezinden elde ettiği özellikle petrol ve türevlerini de Çin ekonomisi işleyerek ikinci, üçüncü ürünler haline getiriyor. Dolayısıyla özünde her ekonomiyi ilgilendiren ama özellikle Çin ve Amerikan ekonomisi nedeniyle de hepimizi genel anlamda dünya ekonomisindeki riskler anlamında ilgilendiren bir süreç olarak karşımızda durmakta. Tabii bunun ne kadarı basına açıklanır, ne kadar bir mesaj verilir basın yoluyla, o da ayrı bir tartışma konusudur. Dolayısıyla gözlemlemekte fayda var.
1: Evet, şimdi piyasadaki rakamları da arkadaşlarım yansıttı. Altında genel olarak bir düşüş var ama petrol fiyatı tekrar yükseldi. Yani 100 doların altında bir fiyatlama görmüştük bu hafta. Tekrar %1,5'a yakın bir yükseliş var ve 100 dolar seviyesinin biraz üzerinde şu an petrol. Bu petrol fiyatları için nasıl bir sonuç olabilir? Yani buradan gelebilecek bir açıklama, bir iyimserlik ya da tekrar illaki bir masa mı bekliyor petrol fiyatları düşüş için?
3: Trump görüşmesinden ziyade petrol fiyatları ile ilgili gelişmeler bugün Amerikan heyetleriyle İran'ın bazı heyetleri ve yetkililer arasında görüşme yapıldığı ile ilgili haberler etkili oluyor. Sabah saatlerinde bazı olumlu işaretler basın yoluyla haberdar edildi kamuoyuna. Bir gevşeme oldu ama sonrası gelmeyince petrol fiyatları tekrar yükseldi. Tabii biliyorsunuz sadece İran, Amerika, Hürmüz olayı değil. İşte Suudi Arabistan'da bombalanan rafineriler, Ukrayna-Rusya savaşı, orada rafinerilerin bombalanması, belirli tip ürünlerin üretilememesi, arzı ile ilgili sorunlar, Kuzey Yarımküre'de kışa giriliyor olması gibi pek çok etmen var ama netice itibariyle Hürmüz, Ukrayna-Rusya savaşı gibi etkenler spekülatif atakları daha da kolaylaştırıyor. Dolayısıyla kapsamlı bir dengelenme ve barış anlaşması yapılırsa en azından küresel anlamda tetiklenen enflasyonist bir dalganın daha az etkisi olacaktır. Birden hemen sönümlenecek halde değil ama en azından etkisi az olacaktır. Umarım dünya liderleri ve jeopolitik riskler konusundaki beklentilerinin dünyanın ne olduğunu biliyorlardır. Çünkü petrol fiyatlarının yüksek kalması belli bir süre sonra küresel ekonomide enflasyonun yanında zaten büyüme sorununda olduğu için stagflasyonist bir eğilimi de beraberinde getirecektir. Yani hem büyüme sorunu

0: Akşam Türkiye saatiyle akşam saatlerine gelen bu Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Arap ülkelerinin liderleriyle olan buluşma bölge için önemliydi. Biraz onu da yorumlamanızı rica ederim.
1: Tabii ki şimdi şunu söyleyelim öncelikle, yani New York'ta bir hani belki yani biraz liderler, bakanlar düzeyinde değil de alt teknik düzeyde Amerika ile İran arasında görüşmeler var. Hı hı. Yani bunu her iki tarafta doğruluyor.
0: Doğruluyorlar.
1: Ancak işte Tahran'ın baskısı, devrim muhafızların baskısı olsun, farklı durumlar olsun, Pezeşkiyan'ın oradaki yetkililerle ya da işte farklı bir görüşme olmasını önünü kesiyor, önüne geçiyor. Şimdi tabii ki dünkü toplantı çok önemliydi. Ve Trump'ın da verdiği aslında mesaj, çok net bir mesajı vardı. Yani Trump daha önce de benzer şeyler söyledi ama Amerika'daki ara seçimler sonrası İran'da bir ateşkes sağlanabilir dedi. Yani şimdi Amerika burada savaşın tarafı olduğu için bunu yapabilme gücüne sahip. Yani İran'ın şartları var, Amerika'nın şartları var, bir yerde buluşup çözebilirsiniz. Amerika'nın hani bir şekilde kontrollü bir gerilim var demiştik. Ama kontrolden çıkan gerilimler de var. İşte savaşlar var. Rusya-Ukrayna savaşı gibi nereye gittiğini bilmediğimiz bir noktada şu anda başkent Moskova vuruluyor. Rafineriler vuruluyor. İnsanlar ölüyor. Kiev vuruluyor. Yani Ukrayna'nın hemen hemen her yeri vuruluyor. Trump şu anda o savaşı istese bile durduramıyor. Yani Putin'e diyor ki bu savaşı sen orayı vurma diyor. Zelenski'ye diyor. Zelenski sen Rusya'nın enerji altyapısını vurma diyor. Tamam diyor. Zelenski gidiyor Kiev'e. Sabahında Rusya'daki enerji nakilatlarını ya da altyapısını vurmuş oluyor. Trump'ın da çok böyle kontrol edemediği bir nokta, bir bölge. Aslında hani işte petrol piyasasının biraz daha önümüzdeki günlerde hareketlenebileceği nokta İran kaynaklı değil de daha çok Ukrayna-Rusya kaynaklı olabilir. Şimdi hal böyleyken bölge ülkelerinin dünkü verdiği fotoğraf önemli, verdiği mesaj önemli. Burada istenirse bu savaş çok kısa bir şekilde sürede bitebilir. Taraflar da bunda anlaşabilir. Bir Amerika şey zaten bunu baştan beri istiyor ama sürekli bunu istemeyen bir ülke var, İsrail.
0: Avrupa ile Rusya savaşını şu ortamda mümkün görüyor musunuz?
1: Evet. Yani şöyle bir şey, yani Rusya artık başkenti bombalanıyor. Yani düşünün, Fransa'yı düşünelim mesela. Hı hı. Paris'i gelip biri sürekli bombalıyor. Yani Fransa'da ne diye yapacak? Bunun kaynağı neresiyse ya da Berlin bombalanıyor ya da Londra bombalanıyor. Gidip vurursunuz. Yani aynı şekilde Kiev'i vurmakla bu işin bitmeyeceğini anladı Putin. Kiev'i, Lviv'i, işte Odessa'yı vesaire. Çünkü kaynak dışarıda. Yani Avrupa sürekli besliyor. Ve Avrupa günden güne daha fazla özgüven, nasıl bir özgüvense elde edip bu sefer ben asker de göndereceğim diyor. Zaten füzeleri gönderiyor, zaten diğer bütün savaş gereçlerini gönderiyor. Asker de göndermesi durumunda Putin, ben o günün sabahında Avrupa'daki başkentleri vururum mesajını verdi. Yani bu olmayacak bir şey değil. Avrupa belki bunun bu kadar fazla ciddiyetinin farkında olmayabilir. Çünkü hani Ukrayna üzerinden Rusya'yı zayıflattığını düşünüyor ya da zayıflatma sürecini, bu savaş ne kadar uzun sürerse Rusya o kadar daha da zayıflar mantığında. Hal böyleyken bir taraftan başkent Moskova ta Kremlin yakınına kadar, hatta Kremlin'in çatılarına işte dronların isabet ettiğini gördük. Böyle bir durumun yaşandığı bir ülke Rusya gibi, işte yani baktığımız ta Çarlık Rusya'sından Sovyet Rusya'sına, sonra Rusya Federasyonu'na kadar bir süreçte dünyanın en güçlü ordularından birisi. İşte çok gelişmiş silahlar, nükleer silahlar noktasında dünyanın en fazla nükleer silahına sahip ülke. Hal böyleyken bunlar bir tarafınızda yani var, işte ordunuz çok güçlü, silahlarınız çok var ama başkentiniz bombalanıyor. Yani buna Putin daha ne kadar izin verir bilmiyoruz. Rusya'nın artık kaybedecek bir şey olmadığını, yani Putin onu anladıktan sonra o zaman her şey olabilir. Yani Polonya'yı da vurur, Almanya'yı da vurur, Çekya'yı da vurur. Evet. Diğer Avrupa ülkelerine de saldırı düzenleyebilir.
0: Son bir konuya dikkat çekeceğim. Çok kısa sürem. Şimdi Amerika'nın şöyle bir bakış açısı var savaşın başından beri. İran'da Rusya ve Çin destek veriyor İran'a gibi bir bakışları vardı. Geçenlerde Wall Street Journal, yanlış söylemeyeyim ama galiba onlar yazmışlardı. Bu uydulara uydu desteği verildiği, işte

0: ve Amerikan üslerine çok hızlı bombalandığı, bu yüzden tam isabet hedef alındığına dair. Bu görüşmede acaba Donald Trump Şii'ye çekil İran'dan der mi?
1: Diyebilir ama yani Çin'in İran'dan çekilmesi ya da Rusya'dan İran'a verdiği desteği çekmesi çok da mümkün görünmüyor. Yani bu savaşın çok başlarında Amerika dedi ki Rusya'ya, İran'a istihbarat sağlamayı bırak dedi. Yani destek vermeyi bırak daha doğrusu. Rusya da şu cevabı verdi: sen de Ukrayna'ya destek sağlamayı bırak, ben İran'a bırakırım dedi. Yani şimdi sadece burada Rusya ve Çin değil, yani Amerika'nın da oynadığı çok küresel bir oyun var. Hı hı. Hem Çin'e karşı, işte Tayvan'ından tutun da bölgedeki diğer ülkeleri, Kore'sine, hem Rusya'ya karşı, işte Doğu'da, Doğu blokunda çok ciddi bir Rusya karşılığı var. Amerika da burada aslında hani oyunu kaçak bir şekilde oynuyor. Rusya, Çin de, yani herkes evet. Şu anda bu bir şeyin içerisinde. O yüzden Amerika'da buna cevaben şey dedi, yok dedi, hayır dedi, ben Ukrayna'ya desteğimi kesmeyeceğim dedi. O zaman ben de İran'a desteğimi kesmeyeceğim şeklinde, böyle bir savaşın ilk haftalarında böyle bir resleşme, böyle bir konuşma geçti.
0: Evet. Çok teşekkür ederim Orhan Salih, geldiğiniz için, yayına katkı için. Yoğun Birleşmiş Milletler gündemiyle birlikte biz de Ajans Günü ortasını noktalayacağız. Lütfen ayrılmayın, çok kısa bir aranın ardından Merve Türkay yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Megakent İstanbul, tarımsal üretimiyle ekonomiye değer katıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yaptığı değerlendirmede İstanbul'un tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Parıldar, kentte buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, kuru fasulye ve nohut olmak üzere 6 stratejik ürün ile yem bitkilerinin üretim planlaması kapsamında değerlendirildiğini belirterek, bu yıl söz konusu ürünlerin önemli bölümünde geçen yıla göre rekolte artışı beklendiğini vurguladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProEz ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Yerli ve milli navigasyon uygulaması geliştirme projemiz öne çıkan projeler arasındadır.
13: Yerli ve milli navigasyon dedi, çalışmaların sürdüğüne vurgu yaptı.
12: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla girişimcilerimizin coğrafi veriyi teknolojiyle buluşturan yenilikçi projeleri teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.
13: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 8. toplantısına başkanlık etti. Öncelikleri... Yılmaz'ın konuşmasında dikkat çeken noktalardan biri, yerli ve milli navigasyon ve bu navigasyonun birçok alana entegre edilmesi vardı.
12: Bu projeyle Türkiye'nin kendi teknolojik altyapısını ve coğrafi verilerini esas alarak ihracat potansiyeli yüksek bir navigasyon ekosistemi oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.
13: Yılmaz, coğrafi bilginin stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Standartların oluşmasının önemine vurgu yaptı.
12: Coğrafi bilginin standartlara uygun biçimde üretilmesi, güvenli paylaşımı ve veri odaklı karar alma mekanizması olarak konumlandırılması başlıca önceliklerimizdendir. Ana amacımız, sahip olduğumuz stratejik veri gücünü yerli ve milli teknolojilerle işleyerek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürmektir.
14: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Bebeklerin sağlıklı büyümesi için düzenli kontrol büyük önem taşıyor. Özellikle ilk aylarda yapılan takipler bazı sağlık problemlerinin erken fark edilmesini sağlıyor.
16: Çocukların gelişimi her zaman etkileşimle, çevreyle değiştiği için biz genelde çocukların izlemini yakından takip ediyoruz.
15: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Murat Koçkar, doğumdan itibaren bebeklerin gelişiminin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
16: Hastaneden bebek doğar doğmaz ilk doğum salonunda değerlendiriyoruz. Boyu, kilosu, herhangi bir solunum sıkıntısı olup olmaması, herhangi bir kardiyak problem olup olmaması, herhangi bir anomali olup olmaması.
15: Bebeğin gelişim basamaklarının da ilk aylardan itibaren takip edilmesi büyük önem taşıyor.
16: Birinci ayda genellikle bebekler karın üstü yatırıldığında kısa süreli kafasını kaldırabilir. İkinci ayın en belirgin özelliği sosyal gülümsemedir. Üçüncü ayda ise sesli kahkahalar çıkarabilir. Dördüncü ayda ise cıvıldama, mırıldama sesleri çıkarabilir. 5. ayda ise destekle oturabilir. 6. ayda ise hem ek gıdaya geçiş dönemidir hem de bebek o ayda en önemli gelişmelerden biri dönme hareketinin kazanmasıdır. Bu nedenle çocuklarımızın takibi mutlaka bir uzman hekim tarafından takibi sürdürülmelidir.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: İngiltere Merkez Bankası'nın 2018 yılından bu yana kasalarında tuttuğu Venezuela'ya ait altın rezervleri için yeni dönem başladı. Yaklaşık 31 ton altın, değeri ise 4 milyar dolar civarında. Yıllardır Londra'daki kasalarda tutulan Venezuela'nın altın rezervleri Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi. Transfer Venezuela'daki siyasi ve ekonomik baskının arttığı dönemde gerçekleşti. Altınların ABD'ye taşınmasıyla birlikte rezervlerin nasıl kullanılacağı da netleşti. Altınların doğrudan piyasaya satılmasına izin verilmeyecek. Bunun yerine Venezuela'nın uluslararası finans kuruluşlarından sağlayacağı krediler de teminat olarak görülecek.

0: bahsedecek. Yani Venezuela altınlarını satarak doğrudan nakit elde etmek yerine bu rezervleri finansmana erişimde güvence olarak kullanacak. Bu formülle milyarlarca dolarlık altın rezervinin finansal değeri korunurken ülkenin kredi imkanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Ancak Maduro'nun ABD kaçırılıp tutuklanması üstüne bir de gerçekleşen altın transferi Venezuela'nın egemenliği ve ekonomik kaynakları üzerindeki tartışmayı da yeniden alevlendirdi.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşam Adoru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşırken başlayalım Ajans Akşam Adoru'na. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar, sizleri bekliyorlar. Ve yaklaşık 2 saat boyunca da gelişmelerle bugün de karşınızda olacağız. Gündem başlıklarımıza bakalım mı? İlk gündem başlığımız Birleşmiş Milletler Zirvesi 81. zirve kapsamında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden dün konuşmalarını gerçekleştirdiler. Bugün ise önemli görüşmeleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Programına bakacağız. Kimlerle görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan? Ne mesajlar çıkacak? Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e de o binaya da sıklıkla döneceğiz. Konuşmalar devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan birazdan konuşacak. İkinci önemli gündem başlığımız, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok önemli bir istifa geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün istifa ettiğini açıkladı. Yoluna bağımsız ilerleyeceğini ifade etti. Ardından ilçe belediyelerinden de arka arkaya Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa kararları geldi. Hangi belediyeler istifa etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında neler var? Değerlendireceğiz. Ve bugün Adalar Belediyesi'nde seçim vardı. Adalar Belediye Başkanı tutuklanmasının ardından meclis başkan vekilliği görevini yürüten, belediye başkan vekilliğini yürüten Cumhuriyet Halk Partili bir isim sağlık sebepleriyle çekilmişti. Yeniden seçimlerin ardından AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz bugün Adalar Belediye Başkanı oldu. Bakacağız detaylarına bu seçiminde ve yokten bir karar geldi. 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptıramayan öğrenciler aftan yararlanabilecekler. Bu müjdeli haberin detaylarına bakacağız. Çok sayıda mağdur vardı. Bununla ilgili de müjdeli haber de gelmiş oldu. Ana başlıklarımız bunlar. Elbette daha pek çok başlığımız var. Haydi buyurun başlayalım. Ve bir haftadır, tam bir haftadır Türkiye'nin gündemindeki belki de en önemli konu fonlarla ilgili mesele, bir soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Bakanı'nın önemli açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde mağdurlarla ilgili bu süreçte açıklamaları var. Bu arada soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükselmiş durumda. Dün akşam 4 ismin daha tutuklandığı bilgisi geldi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiyesine karar verilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısını açıkladı. 550 binin üzerinde yatırımcı var. Yani 550 bin kişi geçen haftadan beri mağdur. Sayılar çok yüksek. Çok büyük bir süreçten, çok uzun da bir süreçten bahsediyoruz. Nasıl olacak? Mağdurlar haklarını nasıl alacaklar? Bu süreç nasıl işleyecek? Herkes bunu bekliyor.
1: Fon soruşturmasından kaç kişinin etkilendiği belli oldu. Açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. 7 portföy şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği anımsatıldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki mağdur tekil yatırımcı sayısının 455.758 olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi, yatırımcı haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda gerekli adımların atılacağı vurgulandı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen borsada fonlar üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili soruşturma da derinleşiyor. Gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Aralarında Tera Holding'in yöneticilerinden olan Emre Tezmen'in de bulunduğu 5 kişi daha fon soruşturması kapsamında tutuklandı.

0: ve toplam sayı 9'a yükseldi.
1: Daha önce de 4 kişi tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17'si Pusula Holding, 3'ü ise Tera Holding bünyesinde bulunan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Bu arada nafaka düzenlemesi için de gözler artık Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararına çevrilmiş durumda. O karar açıklandıktan sonra AK Parti düzenleme için düğmeye basacak. Gerekçe yasal düzenlemenin çerçevesini oluşturacak ve ayrıca saha çalışması da yapılacak. Kadın örgütlerinin, tarafların ve aile hekimlerinin görüşlerine de başvurulacak ve bunun üzerine karar alınacak.
1: Gözler nafaka düzenlemesinde. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı bekleniyor. Nafaka için saha çalışması yapılacak.
3: Gözler nafaka düzenlemesinde artık süresiz nafaka olmayacak ama yerine ne gelecek? İşte bu konuda da AK Parti yeni mağduriyetler yaratmaması için inceleyip sık dokuyor.
1: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etmişti. İptal edilen yoksulluk nafakası. Çocuklar için nafaka uygulaması devam edecek. Ancak Anayasa Mahkemesi henüz gerekçesini açıklamadı. Gerekçe açıklandıktan sonra AK Parti yasal düzenleme için harekete geçecek. AK Parti Grup Yönetimi 13. Yargı Paketi kapsamında nafaka ve boşanma süreçlerine ilişkin detaylı çalışma yapıyor. Düzenleme için saha çalışması da yapacak. Uyuşmazlıklar mercek altına alınacak. Kadın kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle görüşülecek. Tarafların yanı sıra aile mahkemelerinde görev yapan hakimlerin de görüşleri alınacak. Nafakaya ilişkin yasal düzenlemede Anayasa Mahkemesi'nin süresiz mahkemeyi iptal gerekçesi temel alınacak. Hukuki çerçeve bu gerekçeye dayandırılacak.
2: Ve Adalar Belediyesi'nde de bugün seçim vardı. Ne olmuştu? Bir kısaca hatırlayalım. Belediye Başkanı, Adalar Belediye Başkanı İstanbul'da gözaltına alınmış. Ardından tutuklanmıştı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı. Yerine de Cumhuriyet Halk Partisi'nden başkan vekili göreve geçmişti. Kendisi sağlık sebebiyle görevden ayrılınca Adalar Belediyesi'nde yeniden seçime gidildi. Bugün başkan vekili seçimi yapıldı. İki meclis üyesi yarıştı seçimde ve AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz seçimi kazandı. Bu arada Kemal Türk Yılmaz'a Cumhuriyet Halk Partisi'nden de 3 oy geldi.
4: Sen bana burada siyaset dersini vereceksin.
1: Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Meclis üyeleri ertelenen seçim için toplandı. 4. turda 5 oyla AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz yeni başkan vekili seçildi.
5: Adaları hizmet üstü yapmak için bu göreve layık görüldük.
1: Rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Ali Ercan Akpolat tutuklanınca boşalan başkanlık koltuğuna Medine Pamuk getirilmişti. Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesiyle bir kez daha seçime gidildi. CHP ve yeni parti üyeleri oylamaya katılmayınca salt çoğunluk sağlanamamış, seçim 23 Eylül'e ertelenmişti.
6: AK Parti'den 2, CHP'den 7 meclis üyesi oy kullandı. İlk turda AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy aldı. İkinci tura geçildiğinde ise tansiyon yükseldi.
4: Sen kimsin? 13. maddeye açılmak.
7: 3, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesiydi. Duyduğu rahatsızlıktan dolayı özellikle adalardaki bir değişimin gerektiğini gördüler.
1: Seçimin ikinci turunda ise Türk Yılmaz 4 ve CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4'er oy aldı. Türk Yılmaz'ın bir oyu geçersiz sayıldı. Gerginlik çıkınca salon boşaltıldı.
8: Biz başkan vekili isteğimizle çıkmıyoruz. Biz kendi kararımızı çıkıyoruz, oylamaya katılmıyoruz.
1: CHP'nin adayı seçimden çekildi. 3 ve 4. turda AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz CHP'den de 3 oy alarak 5 oyla başkan vekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
7: Adalar halkı burada yapılan hizmetleri gördükten sonra bu değişimin ne kadar adalara faydalı olduğunu bizzat hissedecek. Adalarlı esnafımız, adalarlı çocuklarımız, adalarlı kadınlar burada AK Belediyecilikle inşallah bambaşka bir kimliğe adaların kavuştuğunu görecektir.
5: Bize de destek veren diğer parti meclis üyelerimizle adaları kalkındırmak için varız. Onlar bize teveccüh gösterip bize destek verdiler.
2: Ve bugün o istifa geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti Mansur Yavaş. Ve gerekçe olarak da uzun bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Ama ana başlığı şu. özetleyebiliriz belki de bu başlıkta. Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle CHP üyeliğimden ayrılıyorum. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim. Kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığını açıkladı. Arka arkaya hem Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden hem Özgür Özel cephesinden açıklamalar var. Bu kararı değerlendirmeler var. Yeni partiye geçeceğini açıklamıyor. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini söylüyor Mansur Yavaş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün ardından çıkan tartışmalar sonrasında da zaten bu şekilde bir karar alacağına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bu karar bekleniyor muydu? Dönelim, kulislerde ne konuşuluyordu? Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden, Özgür Özel cephesinden ne gibi açıklamalar var? İlter Yeşiltaş zaten takip ediyor. Birkaç saattir son durumu ondan dinleyeceğiz. İlter, kolay gelsin, seni dinliyoruz.
9: Teşekkürler Merve Türkay. Malumun ilamı oldu aslında. Bugün yarın Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi bekleniyordu. Hatta hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı var. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya gelecek. Kampın hemen ardından da belediye başkanları toplantısı gerçekleştirilecekti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanları toplantısını beklemeden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi bekleniyordu. Ve nihayetinde bugün istifa açıklamasını yaptı Mansur Yavaş. Ve Mansur Yavaş'ın açıklamasında şu ifade önemliydi. Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle CHP ile yollarını ayırdığını ifade etti Mansur Yavaş. Mansur Yavaş cephesinde bardağa taşılan son damla ne oldu? Yanıtını verelim. CHP sözcüsü Müslüm Sarı bugün genel merkezde gazetecilerle bir araya geldi ve Mansur Yavaş'la ilgili gelen soruya yanıtı şöyle oldu. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Hepimizin üstündedir CHP. Hiç kimse CHP'den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin dedi. Mansur Yavaş'a yönelikti bu sözler. Mansur Yavaş'ın tarafsız tutumuyla ilgili değerlendirmeydi CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın. Ve nihayetinde bu açıklamaları da değerlendirdi Mansur Yavaş. Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdı ve bağımsız olarak yoluna devam edeceğini dile getirdi. Bu açıklamadan hemen sonra peş peşe istifalar yaşandı Ankara'da. Mansur Yavaş'la hareket eden 2024 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın aslında aday gösterdiği, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine önerdiği isimler, belediye başkanları bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdı. 7 belediye başkanı şu ana kadar CHP'den istifa etti. Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Güdül, Kalecik, Polatlı ve Şerefli Koçhisar belediye başkanları da Mansur Yavaş'la birlikte hareket etti ve CHP'den istifa ettiler. Tabii bu istifanın hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifayı nasıl değerlendireceği merak ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu da geride bıraktığımız saatlerde, dakikalarda açıklama yaptı. Dedi ki, Sayın Mansur Yavaş benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir dedi. Aslında 2014 ve 2019 seçimlerini hatırlayacak olursak 2014'te Mansur Yavaş CHP'nin adayı olmuştu. Daha sonra 2019'da parti meclisinde tüm itirazlara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı aday göstermişti. O süreçlere bir atıf yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu burada ve açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Sayın Yavaş kamuoyuna yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur. Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın bu açıklamalarına atıfta bulundu. Yani aslında şunu söylüyor. Siyasetin eğer Mansur Yavaş başka bir partiye geçerse, yani yeni partiye geçerse Mansur Yavaş'ın ifadesiyle bu seçmene yapılan bu geçişi doğru bulmadığını ifade ediyor ve bunun sadakatsizlik olduğunu ifade ediyor aslında burada. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın ifadeleriyle kendisine bunu hatırlatıyor ve Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz diyerek bu paylaşımı, bu açıklamayı yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir açıklama geldi. Özgür Özel de dedi ki Mansur Yavaş'ın alacağı her türlü karara saygılıyız. Yani Cumhurbaşkanı adaylığı konusu, yeni partiye geçip geçmeme meselesiyle ilgili değerlendirmesi de bu oldu. Süreci takip ediyoruz. Genel merkezdeyiz. Yeni bilgiler ulaşması halinde aktaracağız.
2: İlter, teşekkür ediyoruz. Biz de hızlıca Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne dönüyoruz. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuşmalarını gerçekleştiriyorlar.
10: Bu spor salonu

0: ve bizim bilim insanlarımızı, kadınlarımızı, erkeklerimizi, çocuklarımızı buldular. Masum çocuklar, hiçbir suç işlememiş, hiçbir günahı olmayan çocuklardı bunlar. Ve terörist olanlar, teröristleri eğitip onları koruyanlar bize terörist diyorlar. Oysa ki biz sadece kendimizi savunduk. Bizler terörist değiliz. Ve bizim masum insanlarımız hedefi oldular. Bu ödlekçe saldırgan saldırıların hedefi oldular. Ve biz kendimizi çok güçlü bir şekilde savunduk. İsrail ve ABD bizi en ileri gelişmiş silahlarla saldırarak vurdular. Ama biz kendimizi savunduk ve biz onlara diz eğmedik. Biz onlara baş eğmedik, diz çökmedik, baş eğmedik. Ve biz sivilleri vurmadık. Onlar bizim etrafımızda sağlık merkezlerimizi, üniversitelerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, altyapımızı hedef aldılar ki bütün bunların hepsi uluslararası hukuka aykırı. Ve ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Zurnalı İsmail Haneyan'ı benim göreve başladığım gün suikastle öldürdüler. Biz böyle gerçek bir terörist gibi 80 binden fazla masum sivili öldürdüler. Vahşice öldürdüler. Ve yüz binlerce kişi tehcire maruz kaldı. Orada bir soykırım uygulanıyor kullandıkları teknolojiyle. Bunları kendileri kullanıp sonra başkalarına terörist etiketi yapıştırıyorlar. Bu istikrarsızlık içerisinde biz ancak bağımsız bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Biz bu istikrarsızlığa yol açmıyoruz. İşte bu terörizmi yapanlar, onlar barışın ve istikrarın savunucusu olabilir mi? Uluslararası hukuk kurallarının hiçbirine onlar tarafından uyulmadı. İşte bizim karşı karşıya bulunduğumuz durum bu. Biz hiçbir şey istemiyoruz.
1: Kudret lazım.
0: Biz cevabımızı aldık. Biz güce ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü kendisini savunamayan bir milletin üzerinde herkes tepinir bugünkü dünyada. İşte bizim çok güçlü olmamız gerekiyor. İnsanlık, adalet, demokrasiyi düşünüyoruz derken kendileri yok etme ve istikrarsızlığı yaratıyorlar başkalarına terörist derken. Geçtiğimiz 200 yıl boyunca İran hiçbir ülkeye ya da bölgeye saldırmadı. Biz hep kendimizi savunduk çok güçlü bir şekilde. Ama şimdi istikrarsızlık kaynağı olmakla suçlanıyoruz bölgede ve terörist diye etiketleniyoruz. Ve bu da öyle bir hale geldi ki bizim kendimiz için seçtiğimiz yol artık kendimizi savunmak için güce ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Biz güce kendimizi savunmak için ihtiyaç duyuyoruz. Enerjiye toplumları silahlarla tehdit etmek için ihtiyaç duymuyoruz ve biz işbirliği yapmak, güvenlik için birlikte çalışmak istiyoruz. İran geçtiğimiz 7 ay boyunca İran halkı her gece sokaklardaydı, gösteri yaptı. Topraklarını, vatanlarını savunmak, desteklerini göstermek için. Burada belli ekipmanları olan ve İsrail ve Amerika'nın eğittiği insanlar ülkenin güvenliğini tehdit ettiler. 7 ay boyunca bizim halkımız sokaklarda destek verdi. Onlar bizim bütün gücümüz ve desteğimiz. O yüzden biz çok güçlüyüz. İran'ın zaten çok güçlü ve dirençli olması gerekiyor ki geleceğimizin tehdit edilmesini engelleyebilelim. Biz kendi gücümüzü bir hegemonya için kullanmak istemiyoruz ve biz kendi güvenliğimizi oluşturmak, sağlamak istiyoruz. İran'ın savunma sistemleri öyle bir şekilde kurulmuştur ki hiç kimse İran şehirlerini bombalamanın cevapsız kalınacağını düşünmesin. Bu yüzden sahip olduğumuz askeri güce sahibiz. Biz buna savunma diyoruz. Ülkemizi savunmak için de kimsenin ihtiyaç ya da onayına ihtiyaç duymuyoruz. Biz ilerlemek için enerjiye ihtiyaç duyuyoruz ve yıl

0: Yıllar boyunca santrifüjleri, uluslararası yaptırımları ve diğer etiketleri kullandılar bizi yargılamak için. Barışçıl nükleer silahlanma bizim mirasımızın, savunma mirasımızın bir parçasıdır. Tarım sektörümüz için, gıda güvenliği için, endüstrilerin ilerlemesi, gelişmesi için ve elektrik enerjisinin tedarik için gerekli bu. Biz nükleer teknolojiyi böyle sağa sola insanlara dağıtmak için istemiyor. Biz
1: sarahat miyim?
0: Asla baş eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz ve bizim hakkımız olan şeyden vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir nükleer silah ve hiçbir bizim sınırlamamızı kabul etmeyeceğiz. Savaş meydanlarında yaratılmayacak bizim barışımız. Ancak İran halkına, İran ulusuna ihtiyaç duyduğu barışı sağlamalıyız. Biz bu konuda işbirliği olmasını istiyoruz. Bölgede savaşın sınır tanımadığı bir bölgede ve bir yerde başlayan savaşı çevredeki ülkelere yayıldığı bir bölgedeyiz. Bu yüzden İran komşularını güvenlik rakipleri olarak görmüyor. Biz güçlü komşular istiyoruz. Denizlerde, Hürmüz Boğazı'nda biz bazılarının serbest bir şekilde bu su yoluna girmesi ve kendi çıkarlarını korumasına ve bu su yolunu da kendi saldırganlıklarını bize empoze etmek için kullanmalarına izin veremeyiz. Bizim kendi su yolumuza erişimimizi kapatmalarına izin veremeyiz. Yani kendi su yolumuza erişimimizi bize kapatıyorlar ve bir yandan da füzeleri ve ölümcül askeri teknolojileri bütün çevredeki bu su yolunun etrafındaki bölgelere istikrarsızlık getirmek için kullanıyorlar. Ve bu savaşın yayılması güvenliğe fayda sağlamayacak ve hiç kimse sadece deniz güvenliği arayan ülkelerin pahasına burada kaos yaratamaz. Uluslararası toplumun vicdanına bakarsak uluslararası mekanizmaların çöktüğünü görüyoruz Gazze'ye baktığımızda. Sivillerin acı çekmesine engel olunamadı. 10 yıllardır bir sürü kararlar alınıyor. Fakat işgal ve şiddet devam ediyor. Biz asla barışı sağlayamayız Filistin'i göz ardı ederek. Kalıcı barış Batı Asya'da Filistin için adalet sağlanmadıkça mümkün olamayacaktır. Ve bu işgal, agresyon ve devam ettikçe direnç de karşı koymada, rezistans devam edecektir. İşte bu başkalarına da belki daha güçlü bir şekilde yayılacaktır.
1: Gazze ba vücudu koştarı bir vakta ve viraniye gösterdi.
0: Gazze'de bu fütursuz öldürmelere rağmen, bu katliamlara rağmen direnmekte ve bu direnç ve bu karşı koyma ortadan kaldırılamaz. Çünkü insanın tabiatı böyledir. Eğer bir insan kendi vatanından atılırsa tabii ki direnecektir. Eğer evi barkı bombalanıyorsa o zaman bu insanlar direnecektir. Başka ne şansları, fırsatları var ki? Zorbalara baş eğmek, evlerinden uzaklaştırılmak ve sessiz kalmak mı bütün bu tehditlere karşı ve tehlikelere karşı? Ve kendilerini savunurlarsa da bir de terörist diye mi adlandırılacaklar? Yani bu kullanılan lisan maalesef zaten nasıl bir savaşın içinde yaşadığımızı da çok net ifade ediyor. Bizim bölgesel meselelerimiz bölge dahilinde çözülmeli, bölgenin ülkeleri tarafından. Bu başka dış saldırganların elinde oyuncak olmamalı. hiçbir ilişki başka bir yabancı gücün bölgedeki komşu ülkelere karşı bir tehdit olarak kullanılmaması lazım.

şimdi biraz da bu Rusya'nın bizim ülkemize karşı yaptığı saldırılarla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bizim insanlarımız, halkımız bu ölümcül saldırıları ilk elden yaşadılar ve İran'ın ne kadar güçlü ve dirençli olduğunu gördüler. İran'ın asla teslim edilmeye zorlanamayacağını gördüler. Çünkü İran asla ve kata bir saldırgan olmamıştır, bir savaş başlatmamıştır. Ve biz her zaman müzakere masasına da katılmışızdır. Onlar bize savaşı empoze etmelerine rağmen onların, biz asla bir savaşta kaçınmayız. Bu savunma mahiyetinde olduğu sürece bizim sevgili İran'ımız, sevgili yuvamız, vatanımız İran için bunu yaparız. İşte burada bu toplantının başlığı karşılıklı güven, biliyorsunuz teması. Buna asla kelimelerle ulaşılamaz, sadece kelimelerle. Ve burada çifte standartlar kullanıyor. Atomik ve atom ve nükleer bombaları İsrail rejiminin elinde, fakat onların müfettişleri İran'a gelmeyi talep ediyorlar. İsrail vahşice 70 bin kadar insanı, masumu Gazze'de öldürdü. Fakat müzakere masasına gelen İran bombalandı. İsrail'in elinde bombalar var, kitle imha silahları var ve kendisi silahsızlanma anlaşmasının da taraflarından biri değil. Hiçbir teftişte yapılmadı ve hatta ödüllendiriliyorlar her türlü şekilde. İstedikleri bölgedeki her başkenti kendi keyiflerine göre bombalayabilecek şekilde de mücehhez hale getiriliyorlar. İsrail öldürüyor ama nedense yaptırımlara İran maruz kalıyor. Bu gerçek bir trajedidir ve buradaki herkesi de aslında güldürecek bir şey. Onlar öldürüyor, biz cezalandırılıyoruz. Biz yaptırımlara maruz kalıyoruz. Onlar yoksulları, toplumun en alt sınıfındaki kişileri, masumları, zavallıları öldürüyor. İşte Birleşmiş Milletler'in bunu yapması lazım. Bütün ülkelerle birlikte bir ülkenin nüfusunun gözden çıkarılması gayrimeşru çıkarlar için, gerçek barış ve istikrar istiyorsak tek bir standart uygulamamız lazım herkese. İran özel bir muamele ya da bir imtiyaz talep etmiyor. Biz eşit haklar talep ediyoruz ve bu sorumluluğu kabul etmek lazım. İran kendi soylu tarihi boyunca şu dersi almıştır ki güçsüz bir dünya bir işe yaramaz, ama savaş ve zorbalıkla da hiçbir zaman dünya güvenli bir yer olmayacaktır. Eğer belli gündemlerimiz, hedeflerimiz birkaç tane imtiyazlı tarafın çıkarlarına hizmet edecekse, o zaman çok dağınık ve düzensiz bir dünya olacaktır ve bu hepimiz için dünyayı daha tehlikeli ve güvensiz hale getirecektir. 21. yüzyılda biz sadece güçlülerin ve zorba güçlerin ve hegemonların hakim olduğu bir düzene geri dönülmesine izin vermemeliyiz 21. yüzyılda. Meşruiyetin yerine terörizm ve haksız müzakerelerin geçmemesi lazım. Diplomasinin yerine bunların geçmemesi lazım. Biz dünyayı şuna davet ediyoruz. Yani zafiyet sebebiyle değil, güçsüzlük sebebiyle değil, ama kendi gücümüze dair çok güçlü inancımızdan dolayı işbirliği ve dayanışmaya davet ediyoruz. Çünkü bölgedeki hiç kimse tek başına güvenli bir ülke olamaz. Ya hep birlikte barış içinde yaşayacağız ya da yine hepimiz güvensizlik içerisinde yaşayacağız. Çünkü hepimizin geleceğinin güvenlik, adalet, ehliyet, insan haysiyeti ve onuru bütün insanlar için temel haklar olmasını sağlamamız lazım. Bu gelecekte hiç kimse kenara itilmemeli. Hiçbir ses bu güç kaosunun içinde yitip gitmemeli. Ve hiçbir güç böyle bir hakka sahip olmamalı. Kendi vatanındaki, kendi

0: geleceğine karar verme hakkını başka hiçbir ülke bir halk için vermemeli. Adaletsizliklerin ötesinde insan onurunu ve haysiyetini yükseltmemiz lazım. Çünkü bu barış için, adalet ve eşitlik hepimiz için ortak bir pusula değerdir. Adalet ve eşitlik. ABD Başkanı'nın dünkü sözlerini ama dinlediğimizde görüyoruz ki uluslararası hukukta ve diyalogda ve diplomaside uzman olanlar ve temel insan haklarını bilenler görecektir ki bizim ülkemizin tam olarak AB'nin söylediklerinin Birleşmiş Milletler'in temel insan hakları beyannamesine aykırı olduğunu göreceksiniz. Sadece yaptırımları, baskıyı ve zorbalığı arttırmaktan bahsediyor. Biz asla baş eğmeyeceğiz ya da diz çökmeyeceğiz.
1: İran ama bedanen
0: Başkan Trump şunu anlamalı ki biz diyalog ve diplomasiye ve müzakereye bu baskı dili bitmedikçe hazır olmayacağız. Baskı dili bitince müzakere, diyaloğa açık olacağız. Hepinize teşekkürler.
2: Evet, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian asla diz çökmeyeceğiz dedi son olarak. Bölgedeki istikrarsız kaynağı olarak gösteriliyoruz. Fakat istikrarsızlığın merkezi İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'dir dedi. Ülkemizdeki çocukların katili Amerika Birleşik Devletleri'dir dedi ve Amerika Birleşik Devletleri heyeti de bu konuşma esnasında bu sözleri sarf ederken Pezeşkian salonu terk ettiler, ayağa kalktılar, çıktılar. Biz işbirliği yapmaya hazırız, biz her müzakere masasında oturmaya hazırdık. Saldıran ülke biz değildik, savunan tarafta biz vardık dedi. Filistin'den de bahsetti. Filistin'de adalet olmadan barış olmaz dedi Pezeşkian ve oradaki süreci de kendi ülkesine yönelik saldırılarla birlikte değerlendirdi ve Gazze'de herkes kim olsa ülkesinde bombaların altında, saldırı altındayken direnir, ülkesini savunur dedi. Pezeşkian'ın konuşmasının ana başlıkları işte böyleydi. Yeniden bize dönelim, yurda dönelim. Geçtiğimiz gün Manisa'da yaşanan ne yazık ki okul çevresindeki o saldırı. İşte o saldırı üzerine İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı hemen o gün daha bölgeye gitmişlerdi hatırlarsınız. Bu arada bu yaşanan elim hadisenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi ve gündemindeki en önemli konu başlığı buydu. Manisa'da son olarak Turgutlu ilçesinde o meydana gelen okul saldırısını hatırlattı Bakan Çiftçi ve dedi ki tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Ve okul çevrelerinde alınacak önlemler konusunda da teker teker çok dikkat çeken talimatlar verdi.
3: Bilmiyorum vallahi, tam Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
4: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okulda yaşanan saldırıya değindi. Sokaktaki suçun dijital izini takip edeceğiz dedi.
3: Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Kendilerinden görev yaptıkları şehirlerin huzur ve risk haritalarını çıkarmalarını istedi. Bunun için 30 günlük süre verdi. Çiftçi, vatandaşın kendini hangi bölgelerde güvende, hangi noktalarda risk altında hissettiklerinin de dikkate alınmasını istedi.
3: Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir.
4: Çiftçinin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye güvenlik alanında çok önemli bir mesafe kat etti. Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var. Bu hedefin adı terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye hedefimize ve Türkiye 100 yılı idealimize şehirlerimizin huzurunu daha da güçlendirerek yürümeye devam edeceğiz.
2: Bu görüntüler

0: Hatay'dan bir evin bahçesinde tam otopark çıkışında hiçbir şeyden haberi olmadan tabii 4 yaşındaki bir çocuk oyun oynadığı esnada o otoparktan geri geri çıkan arabanın altında kalıyor. İtfaiye ekipleri, mahalle sakinleri seferber oluyorlar. Bu küçük kızı, 4 yaşındaki kızı otomobilin altından çıkarıyorlar. Hastaneye de yetiştiriyorlar. Fakat o küçük kızın durumunun ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor. Sürücü de gözaltında.
1: Dikkatsizlik küçük kızı ölümle burun buruna getirdi. Görüntüler Hatay'ın Payas ilçesinde kayda geçti. 4 yaşındaki bir kız çocuğu oturdukları apartmanın bahçesinde oynuyordu. O sırada bahçeden çıkmak için geri manevra yapan otomobilin kadın sürücüsü küçük kızı fark etmedi, üzerinden geçti. Sürücü hemen frene bastı. Otomobilden inen bir kadın neyin üzerinden geçtiklerine baktı ancak göremedi. Küçük kızın ezildiği, kadın sürücünün eğilerek otomobilin altına bakmasıyla fark edildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Otomobilin altında sıkışan küçük kız itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kadın sürücü ise gözaltına alındı.
0: Bir kadın cinayeti daha vardı. Geçtiğimiz ay 26 Ağustos'ta kaybolmuştu. Günler sonra da bir ormanlık alanda gömülü şekilde bulunmuştu. 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar. Şimdi Ayşegül Yaşar'ın bir cinayete kurban gittiği zaten ortaya çıkmıştı. Kan donduran detaylar da var. Talihsiz kadının ziynet eşyaları için boğularak öldürüldüğünü itiraf etti. Katil zanlısı Tamer Kahveci tutuklandı, cezaevine gönderildi.
2: Bir gün arabamda durdu. Çarptım abi, sıktım öldü.
3: Nasıl?
2: Boğazını sıktım.
3: Boğazını...
2: Evet abi.
4: Yürüyüş yapmak için evinden çıktı. Bir daha da geri dönemedi. 26 Ağustos'ta kaybolan ve günlerdir aranan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın milyonluk ziynet eşyaları sebebiyle korkunç bir cinayete kurban gittiği bir itirafta ortaya çıktı.
2: Burayı getirdim, ben indirdim savcı.
5: Ayşegül Yaşar ile Tamer Kahveci bulunduğumuz bu parkta buluştu. Ardından da Tamer Kahveci Ayşegül Yaşar'ı buradan yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal alana götürdü ve orada üzerinde bulunan 1 milyonu aşkın ziynet eşyasını aldı.
4: Ziynet eşyalarını gasp eden katil zanlısı daha sonra kadını aracını alarak boğdu. Cinayetin ardından da kan donduran bir planı devreye soktu.
5: Tamer Kahveci Ayşegül Yaşar'ı öldürdükten sonra yaklaşık 24 saat boyunca otomobiline taşıdı. Ardından da Düzce ilçesinden memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi'ne gitti. Burada ise bulmuş olduğu boş arazideki çukurun içerisine bırakarak üzerine taş ve saman balyaları doldurdu.
4: Evet, polisin düzenlediği operasyonda yakalanan katil zanlısı, çapraz sorguda vahşeti itiraf edip cesedin yerini de kendi elleriyle gösterdi. Hem de büyük bir soğukkanlılıkla.
2: Sardım, burada arka koltuktan tuttum, indirdim, koydum yani.
4: Ziynet eşyalarını evinde sakladığı belirlenen şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı.
5: Tamer Kahveci Ayşegül Yaşar'ı nasıl öldürdüğünü itiraf etti. Ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamer Kahveci'nin anne ve babası da ev hapsiyle cezalandırıldı.
2: Burayı nasıl taşıdın? Burayı getirdim, ben indirdim savcım.
0: Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. Özellikle Salı ve Çarşamba günü için dün beklenen o yağışlar başladı. İstanbul'da pek çok noktada sağanak etkili olunca pek çok noktada da görmüş olduğunuz gibi taşkınlar meydana geldi. Çöküntüler meydana geldi. Eyüp Sultan'da en fazla etkilenen ilçelerden biriydi bu yağışlardan. Hem sürücüler zor anlar yaşadı hem de yayalar.
1: Meteoroloji uyardı, beklenen yağış İstanbul'u teslim aldı. Sağanak kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar sığınacak yer aradı. Yağışın en fazla olumsuzluk oluşturduğu adreslerden biri Eyüp Sultan oldu.

0: Yağmur suyu kısa sürede birikti. Asfalt çalışmalarının ardından rögerlerin açılmadığı iddiası ise tabloyu daha da ağırlaştırdı. Cadde adeta göle dönerken araçlar su birikintilerinin içinde güçlükle ilerleyebildi.
1: Yine İstanbul'da Esenyurt'ta bu defa gece saatlerinde bir oto lastikçisinde yangın başladı. O yangın yandaki dükkanlara da, bitişikteki dükkanlara da sıçradı. Beş dükkan birlikte alev aldı. Çok zor uğraşları sonucunda itfaiyenin ancak kontrol altına alınabildi yangın.
0: Alevler beş iş yerini küle çevirdi. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Bir oto lastikçide gece yarısı henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın etkisiyle bitişikteki biri yemek üretimi yapan 5 iş yerine de sıçradı. Mahalle sakinleri korku ve panik içinde sokağa döküldü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Alevlerden geriye ağır hasarlı 6 iş yeri kaldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
1: Artık denizlerde, denizlerdeki muharebelerde, tatbikatlarda tüm dengeleri değiştirecek tarihi bir başarıya daha imza attık. Türk Savunma Sanayi'nin göz bebeği Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı ve nefes kesen bir teste daha imza attı. Su altındaki tehditleri anında avlayacak yerli sistemlerle denize Snowboy bayrak bırakan Milli SİHA, Mavi Vatan'ın o çelikten kalkanı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
0: Türk savunma sanayi ve Mavi Vatan için dönüm noktası niteliğinde bir test daha zaferle tamamlandı. Bayraktar TB3 SİHA Deniz Kurdu 2026 tatbikatı kapsamında milli gururumuz TCG Anadolu'dan havalandı. Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen sonoboy atım sistemiyle denize 2 adet sonoboy bırakan Milli SİHA sualtı savunmasındaki kabiliyetini gözler önüne serdi. Deniz karakol uçağıyla ortak görev yapan Bayraktar TB3 atılan sonoboylardan elde edilen sualtı verilerini anlık kaydetti.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Gerçekleştirdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk konuşmacılar arasındaydı. Bugün ve yarın da devam edecek konuşmalar ve sadece bununla sınırlı değil elbette, konuşmayla sınırlı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi programı. Bu görmüş olduğunuz fotoğraflardaki tüm liderlerle de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sadece. Bugün de programları gün boyunca devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve artık herhalde başlamıştır diye düşünüyoruz. 7 saat geriye gidersek eğer hareketliliğin New York'ta başladığını tahmin etmemiz çok da güç değil. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Türk evinin orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkış yaptı mı? Yoksa görüşmelerini yine Türk evinde mi yapacak? Bugünkü programı neler? Hepsini anlatacak İrfan Sapmaz şimdi bizlere. İrfan kolay gelsin. Çok yoğun bir hafta geçiriyorsunuz. Sağ olun, sizden alıyoruz bilgileri. Bugün ilişkin notların neler?
3: Evet Merve, şu anda sen de söylediğin gibi Birleşmiş Milletler'in hemen karşısındaki Türk evindeyiz ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda Türk evinde. Hemen programını aktarmak istiyorum. Tabii öncelikle bir hareketlilik var son bir saatten bu yana. Çünkü saatlerimiz Türkiye saatini 18'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı'nın hemen arkamda gördüğün Türk evinde Türkiye-ABD İş Konseyi TAİK ve ABD-Türk İş Konseyi USTBC tarafından düzenlenecek bir toplantıya katılacak ve iş adamları da gelmeye başladılar son bir saatten bu yana. Bugün aynı zamanda Türkiye saatiyle söylüyorum ki kafalar karışmasın. Sen de söylediğin gibi 7 saat gerideyiz biz. 19.45'te Türkiye saatiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya gelecek. 20.20'de Irak Başbakanı'yla, yani Ali Zeyidi ile bir görüşmesi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. 22 itibariyle de yine Türkiye saati BM

0: Konuşmasını dinledik ve şu an itibariyle de zaten bir taraftan da gözümüz işin açıkçası Birleşmiş Milletler'in ana kapısına yüzümüz dönük vaziyette. Sürekli geçen devlet başkanları, cumhurbaşkanları kimlere ulaşabilirsek buradan haber mikrofonlarını uzatıyoruz. O anlamda da Mesut Pezeşkian'ın da çıkışında bir anlamda gözüm. Şayet çıkış yaparsa da canlı yayında da onu yakalayıp işin açıkçası birkaç soru sormak istiyorum. Yoğun bir gün. Donald Trump bu gece itibariyle Washington DC'ye döndü. Yarın itibariyle iki gün boyunca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i karşılayacak. En önemlisi Netanyahu şu ana kadar gelmedi. Yarın çok büyük ihtimalle Netanyahu gelecek. Öğleden sonra saatlerde gelecek ve yaklaşık konuşmasını yaptıktan sonra 5-6 saat içerisinde yeniden New York'tan ayrılacak. Amerika'nın akım medyasında da çok ciddi tartışmalar vardı bildiğiniz gibi. İşte New York'a gelirse, daha önce Mamdani gelirse tutuklatırım gibi. Tabii Mamdani'nin böyle bir yetkisinin olmadığı ortaya çıktı kendi deyimiyle, açıklamasıyla. O açıdan gelecek. Donald Trump'la görüşemeden en önemlisi bu, dönecek. Çünkü aylardan bu yana zaten sürekli olarak anlatıyorum. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail Siyonist lobiler üzerinden de Donald Trump üzerinde çok ciddi bir baskısı vardı. Yani bir zafer fotoğrafına ihtiyacı vardı seçimler için. Ama Donald Trump şu ana kadar, en azından şu ana kadar, ki ben özellikle de Beyaz Saray muhabiri olarak bunu söylüyorum. Özellikle Donald Trump Çin Devlet Başkanı'nın programını 24'üne 25'ine göre yaptı. Kendisi dün buradaydı. Birleşmiş Milletler işte Arap ülkeleri liderleriyle görüşmeye katıldı ki orada Sayın Cumhurbaşkanı normal programda yoktu ve Donald Trump'ın özel isteği artısı üzerine de Sayın Cumhurbaşkanı o toplantıya katılmış oldu ve dün gece de bir onuruna yemek verildi ve ayrıldı. Yani şunu söylemek istiyorum. Zamanlamayı öyle bir planladı ki Donald Trump, Netanyahu ile bir araya gelmemek için özel çaba gösterdi dersen yeri olur ama tabii gelip yarın akşam saatlerinde, evet kesinlikle kesinlikle Merve gelir ya da yarın akşam, ki ihtimal vermiyorum, işte şeye geçeyim, Washington DC'ye geçeyim, Donald Trump'a göreceğim, ben buna çok ihtimal vermiyorum işin açıkçası. İşte Elon Musk'la bir görüşme Texas'ta ayarlandı gibi haberler çıktı. O iptal edildi. Bir Netanyahu'yla Donald Trump arasında bir görüşme trafiğinde kriz var. Buyurun, buyurun.
1: Netanyahu New York'taki havalimanına iniş yapamayacak değil mi? Başka bir şehre inecek, oradan karayoluyla gelecek New York'a.
0: Evet, evet. Şimdi evet, John F. Kennedy New York Havalimanı var ama yine şunun altını çizmek istiyorum. John F. Kennedy Havalimanı da Mamdani'nin kontrolünde ve yetkisinde olan bir havalimanı değil. Buna rağmen New Jersey'deki Newark'ta bir askeri havalimanına inip oradan da kalkması bekleniyor Merve.
1: Peki İrfan, çok teşekkür ediyoruz. Bizim gözümüz kulağımız sende, bizim gözümüz kulağımız Türk evinde. Artık Birleşmiş Milletler'deki konuşması bittiğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, biz programının takipçisiyiz. Detaylar sende, her an yeniden dönebiliriz sana New York'a, Türk evinin bulunduğu o muhteşem lokasyona. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü görüşmelerinden bahsetmiştim ama bir görüntü var ki, bir görüşmesi var ki, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhalde uzun süre konuşulacak bir başka hediyeleşmenin arkasından geldi diye yorumlandım. Söz konusu isim Polonya'nın Cumhurbaşkanı. Hatırlarsanız NATO Liderler Zirvesi'nde, Ankara Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve bütününde tüm liderlere bir tabanca armağan etmişti. Sonradan yaptığı açıklamada MKE'nin üretimi olduğunu belirtmişti ve verilen mesaj Türk savunma sanayi olduğunu söylemişti. Şimdi burada zirvede, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kılıç hediye etti. Bunun anlamını da elbette konuşacağız. Bir gücün timsali, kılıcın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesi, beklentilerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük olduğunu, Avrupa'nın da NATO'nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem temsiliyet hem de liderlik beklediği yorumlarını da beraberinde getirdi. Sizler nasıl yorumlarsınız? Buyurun. Biraz daha yakından bakalım birlikte o fotoğrafa, bu hediyenin ardından Polonya Cumhurbaşkanı, özellikle Polonya Cumhurbaşkanı'nın, ki bizim ilişkilerimiz her zaman çok iyi, Polonya'nın işgali konusunda hiçbir zaman Türk devletleri hiçbir adım atmamışlardır. Bunun da altını çizerler. Türkiye ziyaretinde de bunu sıklıkla dile getirmişlerdi. Bunun ardından da böyle bir armağanla NATO Liderler Zirvesi'ni kendi adına kapatmış oldu Polonya'nın Cumhurbaşkanı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Türkiye'de farklı sahalarda tespit edilen toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer reaktörlerde kullanılması ve yerli toryum bileşiklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda

0: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında imzalanan mutabakat zaptıyla toryumun yeni nesil nükleer reaktörlerde kullanılmasına yönelik Ar-Ge ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi, özellikle Ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılabilecek nitelikte toryum bileşiklerinin Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
5: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: ol. Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. A Haber Radyo.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
10: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
12: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
10: Uçarsın o fiyatlara.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
15: Sen ne istersen ol.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
17: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
18: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
19: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: ediyoruz Ajans Akşama Doğru'nu. Artık ikinci saatteyiz. Bugün çok önemli bir operasyon daha gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da duyuruldu. Yurt dışına kaçan ve haklarında zaten halihazırda kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik 8 ülkede operasyon düzenlendiği duyuruldu. Ve o operasyonlarda yakalanan 76 firarinin de Türkiye'ye getirildiği belirtildi.
1: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 76 firari 8 ülkede düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonların detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 61 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. Yunanistan ve Almanya'dan 4'er, Fransa ve ABD'den 2'şer, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dansa 1'er suçlu Türkiye'ye iade edildi. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada suçlulara yönelik mücadelede kararlılık mesajı verildi. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz ifadelerine yer verildi.
0: Bu arada Mansur Yavaş'ın bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifasının ardından ardı ardına belediye başkanlıklarından da ilçe belediye başkanlıklarından istifa kararı gelmişti. Geçtiğimiz dakikalarda da Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptı bu açıklamayı. Şimdi bu isimlerin Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasıyla birlikte ardından istifa eden ilçe belediye başkanlarını yeni partiye mi geçecek soruları şu an için belirsiz. Bağımsız yolumuza devam edeceğiz diyor her biri. Ama yeni partide ise üstelik kurultaya giderken ki Cumhuriyet Halk Partisi de kurultaya hazırlanıyor. Yeni partiden yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönecek bazı milletvekillerinin olacağı hesabı üzerinde değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor ki bu soru hatırlarsanız parti sözcülerinden Grup Başkanı Faik Öztürk'e de sorulmuştu ve sadece 6 mı den diye cevap vermişti. Yani 6'dan fazla, çok daha fazla milletvekilinin yeniden CHP'ye geçeceği imasında bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da işte CHP'ye yeniden geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor.
2: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
1: Yeni bir yol açıldı ancak sular durulmuyor. Yeni partide kurultay hazırlıkları sürerken bazı milletvekilleri CHP'ye dönüş hesabı yapıyor.
3: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
1: CHP'li kaynaklar yeni partiden CHP'ye çok sayıda geçişin olacağını öne sürüyor.
4: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
1: Peki vekilleri yeni partiden ayrılmaya iten olaylar nasıl gelişti? Özgür Özel İmamoğlu rekabeti ve teşkilatlara hakim olma kavgasından dolayı dışlandığını düşünen milletvekillerinin arayışa girdiği iddia ediliyor. Özel'in vekil ve il başkanlarını CHP'den istifa ettirmek için verdiği sözlerin tutulmamasının da tabanda hayal kırıklığına yol açtığı belirtiliyor. Öte yandan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, yeni parti saflarından CHP'ye geçiş hazırlığındaki milletvekili sayısının 6'dan fazla olduğunu öne sürdü. Ayrıca yeni partiden bazı milletvekillerinin doğrudan Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu öğrenildi.
4: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: Kılıçdaroğlu'nun Kasım ayındaki yeni parti kurultayını beklediği ve kurultay sonrası CHP'ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor. Bazı CHP'li isimler de Kemal Bey zamanlamayı kendi yapacak. Öyle bir zamanda CHP'ye geçişler başlayacak ki siyaseten etkisi güçlü olacak. Yeni parti dağılıyor mu havası verilecek diyor. Kurultayda yeniden aday olacağı konuşulan Kılıçdaroğlu ise yeni partiden CHP'ye dönecek isimlerle güç tazelemek istiyor.
0: Yeni partide durum böyle. Yeni partiden CHP'ye yeniden geçecek milletvekili sayısı 6'nın çok üstünde deniyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de her şey süt liman değil. Hem bu mesele var, hem partiden istifa eden belediye başkanları var ki sayısı 9'a çıktı bugün itibariyle. Bir de CHP'nin önündeki kurultayda sadece tek adayın Kemal Kılıçdaroğlu olup olmayacağı bilinmiyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı bilinmiyor. Dolayısıyla gündeme Muharrem İnce iddiaları geliyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde genel başkanlık yarışına girmeyi değerlendirdiği belirtiliyor Muharrem İnce'nin.
5: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım. Sonra geri geldim.
1: CHP'de olağan kurultay sürecinin başlamasıyla genel başkanlık yarışı için bir isim daha öne çıktı. Partide Muharrem İnce hesabı yapıldığı öğrenildi.
6: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
7: İstanbul işgal edilince işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini İşgalden kurtarmak için terk ediyorum.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2027 ilkbaharında yapılması planlanan kurultayda yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken, parti içinde farklı isimlerin de nabız yokladığı ifade ediliyor. Kulislerde Muharrem İnce'nin de olası adaylar arasında yer aldığı, ancak kararını parti içindeki delegelere göre vereceği konuşuluyor. İnce'nin özellikle farklı grupların desteğini sağlaması ve Kılıçdaroğlu'nun yarışa girmemesi durumunda adaylığı daha güçlü biçimde gündemine alabileceği söyleniyor. Kulislerde İnce'nin tutumunu Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben adayım şeklinde özetlediği, ancak yarışa girmek için geniş bir mutabakat aradığı aktarılıyor. Kaynaklar İnce'nin çok adaylı bir yarıştan ziyade farklı grupların üzerinde uzlaşacağı isim olmayı istediğini belirtiyor.
0: Ve Türk Savunma Sanayi'nden bir müjdeli haber daha gelecek şimdi ekranlarınıza. Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek bu defa. Az evvel denizlerde dengeyi değiştirecek sistemden bahsetmiştik. Şimdi tarihi bir başarı haberi geldi. Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karaok kısa menzilli tank savar silah sistemi zırhlı araçlardan sonra bu kez de gözünü yükseklere dikti. Ve ilk defa bir hava hedefini tam isabetle vurdu.
1: Muharebe sahasının çevik gücü, düşman zırhlılarının korkulu rüyası Karaok yeteneklerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar kara hedeflerine karşı gösterdiği üstün başarıyla bilinen yerli tank savar sistemi ezber bozdu. Roketsan, Karaok'un ilk kez bir hava hedefini başarıyla imha ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada bu kritik başarıyla birlikte farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetinin daha da güçlendiği vurgulandı. Üzerinde yer alan yüksek teknolojiye sahip kızılötesi görüntüleyici başlığı sayesinde Karaok gece gündüz kar kış demeden her türlü zorlu hava koşullarında görev yapabiliyor. Hem sabit hem de hareketli hedefleri gözünden vuruyor. Gelişmeye ilişkin konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Karaok'un artık çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna dikkat çekti. İkinci, sistemlerimize kazandırdığımız farklı yeteneklerle sahadaki değişen ihtiyaçlara etkin çözümler sunmayı sürdürüyoruz diyerek Türk mühendisliğinin ulaştığı noktaya vurgu yaptı.

Omuzdan atılabilen hafif yapısı ve yüksek zırh delici performansıyla Mehmetçiğin sahadaki operasyonel gücünü katlayan Karaok, son testle birlikte hibrit savaş ortamının en tehlikeli unsurlarına karşı da hazır olduğunu kanıtladı.

0: Güzellik merkezleri adı altında vatandaşları sahte senet tuzağına düşüren bir çete de çökertildi ve İstanbul dahil 4 ilde ortak operasyon düzenlendi. O operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı.
1: Prosedür denilerek attırılan imzalar sahte senetlerle icra kabusuna dönüştü. İstanbul merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Operasyonu İstanbul Emniyeti yürüttü. Şüphelilerin vatandaşı güzellik vaadiyle işletmelere davet ettiği, rızaları dışında sahte senet düzenleyerek icra takibi başlattığı belirlendi. Ortaya çıkan mağduriyet sonucunda da haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da operasyonun düğmesine basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler adreslerde yaptığı aramada çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirdi.
0: Bu arada bir operasyon daha vardı İstanbul'da, yine zehir tacirlerine yönelik bir operasyon daha. İki adreste yapılan baskında tam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi o operasyonda ve 4 şüpheli de o operasyonda bu defa gözaltına alındı.
2: Aç kapıyı polis!
3: Zehir tacirlerine baskın yapıldı. İki adresten 272 kilogram uyuşturucu madde çıktı. İstanbul Emniyeti uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt'ta operasyon düzenledi. İki adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise toplam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 34 litre 450 gram aseton ve 1 kilo katkı maddesi bulundu.
0: Endonezya aylardır çok şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ve o yangına karşı harekete geçmek isteyen bir grup kadın da Annenin Gücü adlı bir ekip kurdu. Devreye çıktılar anneler, köylerini ve ormanlarını yangından korumak için canhıraş biçimde çalışıyorlar.
3: Devreye geziyorlar, yangın noktalarını tespit edip yetkilileri uyarıyorlar. Onlar Endonezya'daki ormanların gönüllü koruyucuları. Endonezya şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle dönmüş durumda. Yoğun dumandan etkilenen 170 binden fazla kişi ise çeşitli solunum yolu hastalıklarına yakalandı.
4: 2019'da benim çocuğum akut solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. O yüzden burada bulunmak benim için çok önemli.
3: Bir grup kadınsa yangınlara karşı harekete geçti. Yaşadıkları alanları ve ormanlarını korumak için bir araya geldiler. Annenin Gücü ismini verdikleri ekibi kurdular.
5: Bu ekip kurulmadan önce bile bu anneler harekete geçiyordu. Sadece durumu takip etmekle kalmıyor. Kendi köylerinde yangınlarla mücadeleye de yardımcı oluyorlardı.
3: 140'tan fazla üyeye sahip ekip, kurak mevsimde risk altındaki bölgeleri yakından takip ediyor. Yangın alanlarını tespit ediyorlar. Üyeler ayrıca komşularını araziyi yakmamaları konusunda da bilinçlendiriyor.
5: Çevreye gerçekten önem veriyorlar. Devreye çıktıklarında bunu korumam lazım diye düşünerek gerçek bir sorumluluk duygusuyla ormanda yürüyorlar.
0: Hasat sonrasında tarım arazisindeki kalıntılar yakılıyor. Bazı çiftçiler kanunen yasak olan bu işlemi yapmaya devam ediyorlar ve bu büyük yangınların da sebebi olabiliyor. Yani anız yangınlarının. Hem insan sağlığına da çok ciddi zararı var yangın çıkmasa bile, ama en fazla da doğayı tehdit ediyor.

0: yalnız bölgesel açısından değil, küresel olarak da çok ciddi bir problem.
1: Anız yangınları insanı, doğayı ve tarımı tehdit ediyor. Bazı çiftçiler hasat sonrası tarım arazisinde kalan atıkları yakarak yok etmeye çalışıyor. Anız yangınları bazen büyüyerek ormanlara ulaşıyor, yeşil vatana zarar veriyor. Tarımsal verimliliği de düşüren bu yangınlar hava kalitesini de düşürüyor.
2: Çukurova bölgesinde mısır ve buğday üreten üretici hasat işlemini gerçekleştirdikten sonra tarlada kalan işte bu bitki atıklarını maalesef yakarak imha etmeye çalışıyor. İşte bu işlemede anız yakılması olayı deniyor. Yakılan anızlar ise maalesef ki bölgede hava kalitesini düşürüyor.
0: Anız yakma da eskisi kadar olmasa da çok yoğun hava kirliliğine neden olan olaylardan bir tanesi. O bakımdan bunlardan kaynaklanan hava kirliliği yalnız bölgesel açısından değil, küresel olarak da çok ciddi bir problem. Yani adeta bu hava kirliliğine maruz kalan insanlar sanki sigara içiyormuş gibi ve ciğerleri kirleniyor.
1: Havayı, doğayı kirleten, ekosistemi bozan anız yangınları kanunen yasak.
2: Yakılan anız ise sadece o şehirde hava kalitesini düşürmüyor. Rüzgarın etkisiyle duman farklı şehirlere de ulaşabiliyor. İşte böylelikle bölgede de yine aynı şekilde anız yangınları hava kalitesini düşürebiliyor.
0: Uzun kilometreler boyu taşınabiliyor. Sadece yakılan yerde değil, 100 kilometre, 200 kilometre, hatta bazen birkaç bin kilometreyi bile bulabilecek rüzgar yönüne, hava koşullarına bağlı olarak taşınabiliyor ve taşındığı yerde tabii ki uygun meteorolojik koşullar olduğunda yavaş yavaş çöküyor ve çöktüğü yerdeki canlılara ve insanlara da çeşitli zararları veriyor.
1: Yetkililer tarıma darbe vuran uygulamanın önüne geçilmesi için bilgilendirme çalışmaları yapıyor.
0: Buğday hasadından sonra ve Ağustos sonu itibariyle de mısır hasadından sonra tabiri caizse neredeyse göz gözü görmeyecek kadar çok olağanüstü kötü durumlara geliyordu. İşte bu çalışmalarla, kamu spotlarıyla, eğitim faaliyetleriyle, çeşitli yasal düzenlemelerle belli bir noktaya kadar geldi ama hala tamamen ortadan kaldırılmış değil.
3: Kastamonu'da, İnebolu'nda bir köyde iki katlı evde yangın çıkıyor. O yangın çevredeki binaları da sıçrıyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çok yoğun çaba sarf ettiler. İşte o yangından görüntüler. Peki neler yaşandı? Buyurun bakalım.
4: Alevler gittikçe yükseliyor. Rüzgar da çıkıyor ara ara.
1: Yangın birçok eve sıçradı. Köy alev kapanına döndü. Görüntüler Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünden. İki katlı ahşap binada çıkan yangın rüzgarla birlikte büyüyerek yakındaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
5: Sabah saat 5 sularında bir evden, sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın ihbarı geldi. 5-15 civarında intikal eden ihbardan sonra bölgedeki itfaiye ekiplerimiz, orman bölge müdürlüğümüze ait tankerler, su tankerleri ve arazözler, daha sonra da en hızlı şekilde AFAD İl Müdürlüğümüz, TAMP ekiplerimiz, yani afet müdahale planına göre ekiplerimizin tamamı bölgeye, köyümüze intikal ettiler.
1: İtfaiye alevleri söndürmeye çalışırken diğer ekipler yangının ormana ulaşmaması için seferber oldu.
4: Alevler gittikçe yükseliyor. Rüzgar da çıkıyor ara ara.
1: Çalışmalara köy sakinleri de destek verdi.
6: Yandaki soğutumuza da atlamış ya. Allah'ım yarabbim.
1: Bölgedeki 10 ev çok sayıda ahır küle döndü. Bazı araçlarda hasar oluştu.
5: Tabii evler birbirine çok yakın olduğu için yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle ve mekanı görüyorsunuz. Çok fazla müdahale imkanı da coğrafi olarak

0: olmadığı için maalesef 10 evimiz yandı.
1: Saatler süren çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı.
2: Arkadaşa bakmaya gittim. Arkadaş da çıkmıştı. Kontrol altına alamadık. Hayvan vardı. Bunu işte birinci, ikinci evde yangın çıkınca o tarafa, köyün dışına çıkarttık. Herhangi bir can kaybımız yoktu.
3: İstanbul'da 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı yapıldı. O lansmana katılanlar Boğaz'a karşı bir kebap ziyafeti çektiler.

0: Ateş harlandı, ciğerler hazırlandı. Boğazı Adana kebabının kokusu sardı. İstanbul'da 10. Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin tanıtımı yapıldı.
1: Gerçekten hikayesi olan bir festival. Aslında çok küçük ve mütevazi bir şartlarla başlayan festival. Bugün Türkiye'nin en büyük gastronomi festivali oldu.
2: Festival her sene çok daha coşkulu bir şekilde devam ediyor. Bu sene de acısıyla tatlısıyla 10 yılı geride bıraktık. Nice 10 yıllarımız olur inşallah.
0: İstanbul Feriye'deki lansmanda konuklara Adana mutfağından lezzet şöleni yaşatıldı.
1: Lezzet Festivali'nde tabii ki Çukurova'nın ve Adana'nın lezzetlerini gelen ziyaretçilerimize tadımlarıyla onları tanıtıyoruz. Ama aynı şekilde de festivalimizde tadımlık yiyeceklerle birlikte, tatlarla birlikte, lezzetlerle birlikte yarışmalar var.
3: Adana'nın eşsiz lezzetleri için geri sayım başladı. Festivalin İstanbul'daki lansmanı gerçekleştirildi. Lezzet şöleni ise 9-10 ve 11 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilecek.
4: Bütün şehrin esnafı için beklenen bir 3 gün aslında. Adana zaten çok neşeli, çok dinamik, tam bir gastronomi şehri. Türkiye'nin en iyi gastronomi şehri diyebilirim.
0: Festivalin 10. yılına özel birçok ülkeden lezzet elçileri de Adana'da buluşacak.
4: Meksika'dan, İspanya'dan, Danimarka'dan ve Mısır'dan Doğu Akdeniz rotamız var. Ortak bir mutfak kültürümüz var.
1: Herkesi 9, 10, 11 Ekim'de Adana'ya davet ediyoruz. Gelsinler, Adana'nın tarihini, coğrafyasını, insanını, kültürünü tanısınlar.
5: Tüm dünyanın gözü New York'ta düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları devam ediyor bugün boyunca da. Bakanların da programları var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da işte zirve marjında Suriye ve Suudi Arabistan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Bakan Fidan Türk evinde Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi işte bu toplantıda. Hakan Fidan aynı zamanda Birleşmiş Milletler temasları kapsamında Gelecek Yol, New York ve Deklarasyonu 20 maddeli kapsamlı barış planından bir yıl sonra konulu bir toplantıya daha katıldı. Mesela her yıl bir önceki Birleşmiş Milletler'in en ilgi çekici görüntülerini konuşuyoruz. Yıl boyunca da konuşuyoruz. Belki de bu Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin en önemli gündem başlıklarından biri de işte bu fotoğraflar olacak. Venezuela'nın yeni ama geçici olan devlet başkanı Rodriguez bu görüntülerde Donald Trump'la bir arada çok mutlu, güler yüzlü ama o esnada da bu görüşmenin yapıldığı salonun önünde, Birleşmiş Milletler binasının önünde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Venezuelalılar bu durumu protesto ediyorlar. Yeni başkanı, geçici başkanı tanımıyorlar. Çünkü Maduro hala tutuklu, hala yargılanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Eşiyle birlikte Venezuela'dan alınmışlardı. Ve yerine de hemen Rodriguez gelmişti. Şimdi Donald Trump ve Rodriguez'in fotoğrafında Rodriguez'in eliyle özgürlük işareti yaptığı görünüyor ki tüm fotoğraflarında da zaten Maduro'nun bu simgeyi kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla New York sokaklarında Amerika Birleşik Devletleri yaşayan Venezuelalıların protestolarının merkezinde oldu yeni başkanları, geçici başkanları Rodriguez.
0: Venezuelalılar geçici liderlerinin Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na gitmesine tepki gösterdi.

0: "O bizi temsil etmiyor" sloganları atıldı.
1: Delcy Rodriguez'in davet edilmesine öfkeliyim çünkü o bizi temsil etmiyor. O Venezuela'nın devlet başkanı değil.
0: ABD ordusu Ocak ayında Venezuela'ya baskın düzenleyerek devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşi Silvia Flores'i kaçırmıştı. Trump'ın onayıyla da Delcy Rodriguez geçici devlet başkanı olarak ülkenin başına geçmişti. Rodriguez, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katıldı. Ancak Venezuelalılar Rodriguez'in davet edilmesine karşı çıktı. Protestocular hem başkent Caracas'ta hem de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin önünde toplandı. Rodriguez'i Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak reddedip seçim çağrısında bulundular.
2: Delcy Rodriguez, "Biz Venezuelalıları temsil etmek üzere burada olmamalı. Hele ki Venezuela Cumhurbaşkanı olarak hiç olmamalı." "Burada Delcy Rodriguez'i Venezuela'nın yöneticisi olarak kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. O ülkenin yıkılmasında belirleyici bir rol oynadı."
0: Trump'la ilk kez yüz yüze görüşmede gerçekleştiren Rodriguez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'la tarihi bir toplantı gerçekleştirdik. Kendisiyle ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkinin güçlendirilmesi ve enerji, madencilik, güvenlik gibi stratejik alanlarda bir işbirliği gündeminin ilerletilmesi hakkında konuştuk ifadelerini kullandı.
3: Dün bu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yine en önemli gündem başlığı Gazze olacak diye tahmin ediyorduk. Öyle de oldu. Filistin oldu, Gazze oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve salonda ayakta alkışlandı o konuşması. Gazze'nin sesini, Gazze'li çocukların sesini duyurmak için işte o kürsüden bir kez daha dünyaya haykırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü o zulüm hala devam ediyor. Bombardıman hala devam ediyor. Daha geçtiğimiz gün bir çadırı bombaladı İsrail. Yine bir çocuk öldü. Okullar başladı. Gazze'li çocuklar okullar başlayamadı. Sadece bazıları işte bu ortamda birazcık olsun şanslı olanları bu derme çatma İsrail'in bombardımanından kalan o yıkıntılar arasında eğitim almaya çalışıyorlar.
0: Sabahları okula gidiyor, akşamları hayatta kalma savaşı veriyorlar. Akranları gibi okul ziliyle değil, bomba sesleriyle teneffüse çıkıyorlar. Üstelik ne yazacakları bir defterleri var, ne de o deftere yazacak kalemleri.
4: "Eskiden okula gitmek için mutlu uyanırdık, sevinçle giderdik. Şimdi okula geldiğimizde kurşunlardan, roketlerden, saldırılardan, her şeyden korkuyoruz. Eskiden kıyafet, sırt çantası, su şişesi, kalem, defter ve çanta alırdık."
0: İsrail'in 3 yıldır gece gündüz bombaladığı Gazze şeridinde sadece sivillerin oturduğu binalar değil, eğitim altyapısı da yok edildi. UNICEF verilerine göre Gazze'de bulunan okulların %98'i ya tamamen yıkıldı ya da hasar gördü. Böylece yaklaşık 660 bin öğrenci, İsrail yüzünden en temel insani haklarından biri olan eğitimden mahrum bırakıldı.
5: Gazze'ye yönelik 3 yıldır süren katliamda eğitim sisteminde görev yapan 532 erkek ve kadın öğretmen dahil olmak üzere 770'ten fazla personel ve idarecinin yanı sıra yaklaşık 22 bin erkek ve kız öğrenci şehit oldu.
0: Filistinli çocuklar soykırımın gölgesinde 3 yıl sonra okula başladı. UNICEF'in desteğiyle bu yıl 540 bin öğrencinin eğitim hayatına devam etmesi bekleniyor. Ancak çocukların başlarını sokacak sağlam bir okul binası yok. Çadır ve hasar almış binalarda eğitim gören Gazze'li minikler, derslerde kullanacakları ekipmanlara da sahip değil.
6: "Savaştan önce ders çalışırdık. Şimdi önceden kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek, her şeye yeniden başlamak istiyoruz. 3 yıldır öğrenmeyi bıraktık. Telefonlardan ders çalıştık ve öğretmenlerimizi görmedik. Şimdi bir çadırdan diğerine hayallerimizin peşinden koşmaya geri döndük."
0: Derme çatma sınıfların kapasitesi de yetersiz.
2: "Gördüğünüz gibi öğrenci sayısı çok fazla ve daha fazla öğrencinin kayıt yaptırmasını ve sınıfa sığmalarını bekliyoruz. Tek bir sınıf 70 öğrenciye kadar çıkabiliyor."
3: Ve mecliste de artık yeni dönem çalışmaları başlıyor. Meclis açılıyor. İlk olarak gündemde yasal düzenlemeler var. İkincisi ise uluslararası anlaşmalar var. Şöyle bir planlama var. 1 Ekim'de açılacak meclis ve ilk gündem konusu yargı paketi olacak. İkinci gündem konusuysa Suudi Arabistan, Pakistan'la birlikte imzaladığımız o Mekke Savunma Anlaşması. İşte Mekke Savunma Anlaşması meclis açılır açılmaz meclisin gündemine gelecek.
0: 1,5 aylık

0: kararının ardından 1 Ekim'de gong çalacak, meclisin yeni dönemi başlayacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir gündeme hazırlanıyor. Pek çok yasal düzenleme ve sözleşme ele alınacak, sırada bekliyor. Ama yargı paketleri gündeme damga vuracak.
0: Önceki dönem yetişmeyen yasalar Meclis Genel Kurulu gündeminde. Kızılay'ın teşkilat yapısına ilişkin yasa teklifi, bazı uluslararası sözleşmeler öncelikle ele alınacak. Bunların başında da Mekke Anlaşması geliyor. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için meclis onayı gerekiyor. Meclis açılır açılmaz Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın meclise gönderilmesi bekleniyor. Önce Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak, ardından Genel Kurul gündemine gelecek. Anlaşmayla günde 12 milyon varille Körfez'de en büyük üretici ülke konumundaki Suudi Arabistan, 300 milyonu aşkın nüfusuyla konvansiyonel ordusu ve nükleer caydırıcılık gücüyle ön plana çıkan Pakistan, güçlü ordusu ve savunma sanayi alanındaki kritik projeleriyle adından söz ettiren Türkiye, bölgesel güvenlik bağlarını güçlendirecek. Sosyal medyaya kimlik doğrulamayla girilebilmesi konusu da öncelikli. Buna ilişkin hazırlanacak olan yasal düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Kimlik doğrulamanın yanı sıra nafaka konusu da 13. yargı paketinde yer alması planlanan düzenlemeler arasında. Asıl gündeme damgasını vuracak olansa infaz düzenlemesi olacak. İnfaz yasasında değişiklik yapan mini bir paketin mecliste gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak bu çalışmanın yılbaşını bulacağı ifade ediliyor.
2: Bu sürecin kazasız
3: Haydarpaşa Limanı ile ilgili ki hala restorasyonu devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulundu o garda devam eden restorasyon çalışmaları konusunda. Haydarpaşa Garı'nın temelinde bulunan 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde tespit edildiğini açıkladı Bakan Ersoy ve restorasyonun ilk etabının 2027 yılında da tamamlanacağını duyurdu.
0: Haydarpaşa Garı'nın zemininde bulunan ahşap kazıkların %80'inin yok olduğu ortaya çıktı. Restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi garın temel ve zemini yeniden güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Haydarpaşa'yı geleceğe taşırken tarihi gar binasının temellerine ilişkin kritik bir bulguya ulaştık ifadesini kullandı. Orijinal projelerde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazığa yönelik incelemelerinde yalnızca 200 kazığın yerinde olduğu tespit edildi. Teknik incelemeler ahşap kazıkların yaklaşık %80'inin zaman içinde yok olduğunu ortaya koydu açıklamalarında bulundu. Tarihi yapıyı bu risklere karşı korumak amacıyla uzman mühendislerin hazırladığı ve akademik heyetlerin incelediği fore kazık ve zemini sağlamlaştıran enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy ayrıca hassas mühendislik çalışmaları ve proje revizyonları nedeniyle açılış takviminin yeniden düzenlendiğini, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
3: İstanbul'da etkili olan yağış dün başladı, bugün devam ediyor. Trafik kazalarında ne yazık ki beraberinde getirdi. E5 karayolunda Haramidere mevkiinde yağmurda kayganlaşan yolda bir kamyon ve bir araç çarpıştı. Ve ne yazık ki kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Pendik'te de Kurtköy'de kontrolden çıkan bir tır devrildi. O kazalar nedeniyle de trafik adeta dün akşam kilitlendi İstanbul'da.
0: Yağış kazaları beraberinde getirdi. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Görüntüler E5 Haramidere mevkiinden. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet ve bir otomobil çarpıştı. Kamyonet duramayarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Adeta zamanla yarışıldı. Çevredekiler yaralı sürücüye kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet şoförü yabancı uyruklu Jorabel Toklobayev hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. kaza sonrası Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bir kaza haberi de Pendik Kurtköy'den geldi. Kayganlaşan yolda seyir halindeki tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrildi. Tır şoförü hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle trafik aksadı. Hem kaza hem de sağanak nedeniyle sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu %71'e ulaştı.
3: Şimdi yıllardır Hollywood'da, Orta Doğu'da geçen sahnelerde o tasvir asla değişmiyor. Hatta bizde de yani Türkiye ile ilgili bir sahne geçiyorsa o sarı tonlar, tozlu, pus, sanki çölde bir ülkeymiş gibi. Hatta Hollywood'dan tanıyanlar ülkemize gelince şaşırıyorlar. Öyle karanlık bir atmosfer bekliyorlar. Ama öyle değil. Peki neden bu coğrafya ekranda neredeyse hep aynı renklerle, aynı duygularla anlatılmaya çalışılıyor? Yani bir mesaj mı vermeye çalışıyorlar? Yani bir aslında bunun ötesine geçip bir algı mı oluşturmaya çalışıyorlar? Yanıtı haberimizde, bakalım ne yapmaya çalışıyorlar?

0: Hollywood'un sarı Türkiye'si.
1: Hollywood filmlerinde kullanılan sarı efektler bizlere ne anlatıyor? Özellikle bu sarı tonlarının kullanılması bir mekanın nasıl algılandığı yönündeki fikrimizi değiştiriyor mu?
2: Bütün Amerikan filmlerinde Türkiye'den itibaren aşağı doğru geldiğinizde her yer, bütün ortamlar, yani sokak, her yer sismiş gibi sanki kullanır. Çünkü sis de belirsizlik demektir. Ve bu sarı efekt ile sisi bir araya koyduğunuzda politik vurgunuzu güvensiz alan, kuvvetle muhtemel yanlış şeyler yapan insanların olduğu yer ve onların kurtarılması gereken, tehlikenin olduğu yerde kahramanlık yapacak kişinin de kurtarmak için oraya gittiğini ortaya koyuyor. Aslında Amerika nasıl ki demokrasi getiriyorsa buralara, Hollywood da sarı efektle, bu sis ortamıyla, tekinsiz ortamla güvensizlik vurgusu yaparak güvenli yer, aslında tehlikenin olmadığı yer, insanlığın kurtuluşu da buradadır demeye getiriyor.
0: Aynı mekan kullanılan renk değiştiğinde bambaşka bir hikaye anlatabiliyor. Hollywood'un yıllardır kullandığı bu görsel dil, coğrafyaları da belirli kalıplarla kodluyor.
3: Ülkeleri bu şekilde kodlayarak seyirciyi çok rahat coğrafi değişiklikleri anlatıyorlar. Ama bunu sürekli yaptıklarında bu estetik kullanım bir tür ideolojiye dönüşüyor. Ve ortaya kabaca şöyle bir temsil çıkıyor. Batı ülkeleri berrak, aydınlık, düzenli ve güvenli gösterilirken renk üzerinden, Doğu ülkeleri puslu, kirli, karanlık ve kalabalık gösteriliyor.
1: Hayır, ekranlarınızın ayarlarıyla oynamadınız. Bu bir Hollywood etkisi ve sarı efektle kullanılmış bir görüntü. Gelin bir de mavi efekte bakalım. İki görüntü arasında duygu farkı var mı? Karar sizin.
3: Bu renklerin anlamını herkes bilir. Mesela aydınlık mavi ile genellikle özdeşleştirilmiştir. Mavi ne anlama gelir? Açık mavi, güven, açıklık ve huzur anlamına gelir. Karanlık daha ziyade gri, yeşil ve siyah. Bu ne anlama gelir? Tedirginlik yaratır, yabancılık, tehdit hissi yaratır. Tam da Türkiye'de kullanılan, İstanbul'da veya Türkiye'de kullanılan kirli sarı dediğimiz sarı ve kahverengi, bir de buna toz efekti ekliyorlar. Bunlar ne anlama gelir? Genellikle sıcaklık, kuraklık ve kaos anlamına gelir.
0: Türkiye'nin sürekli puslu, kirli ve tekinsiz bir atmosferle gösterilmesi ülkeye dair algıyı değiştirebiliyor ve dolayısıyla turizm imajını etkileyebilecek bir temsil biçimine de dönüşebiliyor.
3: Türkiye'yi tekinsiz göstermeleri turist sayısını da etkiliyor ve bunu da kasten yaptıkları söylenebilir.
4: Van'ın asırlık lezzeti olan otlu küp peyniri artık kış sofraları için tezgahlardaki yerini aldı. Özel otlarla harmanlanıyor bu peynir ve aylarca toprağın altında dinlendiriliyor. Ve

0: geleneksel yöntemle hazırlanıyor. O lezzet yoğun da ilgi görüyor.
1: Otlu peynir tezgahlardaki yerini aldı. Van'da kış hazırlığı başladı. Tanıdık lezzette hareketlilik yaşanıyor.
2: Van dediğin zaman akla direkt küp peynir gelir. Çünkü lezzettir, sofraların vazgeçilmesidir Van otlu küp peyniri.
1: Meşhur otlu küp peyniri geleneksel yöntemle hazırlanıyor. Sirmo, mendi ve heliz otuyla harmanlanıyor.
2: İki çeşit peynirimiz var. Salamura dediğimiz yazın başında çıkan. Bir de küp peynirimiz var. Van'ın meşhur otu peyniridir. Bu 6-7 ay boyunca toprağın altında güzel bir şekilde dinlendirilir. Dinlendikten sonra tezgahtan da sofralara gider. Bu peynirin içindeki otlar sirme otudur, mendi otudur, heliz otudur.
1: Küplere doldurulduktan sonra toprağın altında uzun yolculuğa çıkıyor.
2: 4-5 ay öncesinden toprağa gömüyoruz. Topraktan güzel bir şekilde suyunu çektikten sonra 40 kilo verdiğimiz peynir 30 kilo olarak, yani 10 kilo peynir firesine verir. Ondan sonra tezgahımıza girer.
1: Ancak bu lezzetin ayırt edici bir başka özelliği daha var. O da tuzu.
2: Tuzu onun şifasıdır. İçindeki ottan kaynaklıdır. Tuzu da mesela ne acı yapacak şekilde ne de çok fazla tuz verecek şekilde ikisinin ortasındadır. Tuzu değil aslında.
0: Ve artık bu haberle de Ajans Akşam Adorunu bugün de burada noktalıyoruz. Yarın yine saatler 17'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Bir reklam.
13: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
12: Bir reklam.
14: A Haber Radyo.
15: Reklam.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: A Haber Radyo, haberin radyosu.
18: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
19: Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
15: Ticarette her işin yükü başka.

0: Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Akşam Ajansı'nda gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Dünyanın gözünü çevirdiği nokta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Liderler o noktada, genel kurulda Gazze'ye ayrı bir parantez açıldı. Onunla başlayacağız. Dünya liderleri peş peşe kürsüye çıktı. İsrail'in katliamlarına sert tepki gösterdi. Uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı. İşte Birleşmiş Milletler kürsüsünden yükselen o tarihi tepkiler.
1: Gazze'de soykırım sürüyor. İsrail ordusu Filistinlileri katlediyor, Batı Şeria'da ise işgallerin ardı arkası kesilmiyor. Gazze'deki bu soykırım Birleşmiş Milletler kürsüsünün ana gündemlerinden biriydi. Peş peşe söz alan liderler Gazze'deki insani krize dikkati çekti. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren liderler uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun cezasız kalmasını eleştirdi.
2: Nesiller boyu Filistinliler Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik soykırımın bıraktığı acı ve travmayı taşımaya devam edecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ve üyelerini taciz etmek bu suçların cezasız kalmasını teşvik ediyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki durumun utanç verici olduğunu söyledi.
2: Bir yıl önce tam burada Filistin'i tanıyan bir düzin eyalet vardı. Peki Gazze karşısına harekete geçmeden durmaya devam edersek ne kadar inandırıcılığımız kalır? Bazıları sözde bir barış övünüyor. Ancak bu barış insani yardım koridorlarını bir saniye bile yeniden açmadı. Hepimizi utandıran bu manzarayı seyirci kalarak izlemek zorunda mıyız? Asla.
1: İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise İsrail'e Gazze'deki katliamları durdurma çağrısı yaptı. Türkiye'ye de Gazze'ye verdiği destek ve bu yöndeki çabalarından dolayı teşekkür etti.
2: Çocuklar da dahil olmak üzere pek çok Filistinli Gazze'de öldürülüyor. Bölgeye hala yeterli miktarda yardım ulaşmıyor. Batı Şeria'da İsrail yerleşim yerlerini genişletmeye devam ediyor. Hepimiz siyasete duyulan güvenin düşük olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu salondaki pek çok kişi ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok siyasetçi 10 yıllardır iki devletli çözümden söz ediyor. Ancak bu sözleri eylemlerle destekleyemezsek siyasi, diplomatik ve uluslararası sürece duyulan güveni daha da aşındıracağız. Birleşik Krallık Gazze'de barışa yönelik 20 maddelik plana tam olarak bağlıdır. Bunun sağlanması için ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz. İsrail insani yardıma yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmalı, Gazze'deki katliamları durdurmalı ve bölgeden çekilmelidir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Husi saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a destek verebileceğini açıklamıştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Türkiye, Husilerin saldırılarına karşı talep olması durumunda asker göndermek yerine radar, elektronik harp unsurları ve istihbarat paylaşımıyla Riyad'ın hava savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.
3: Suudi Arabistan toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
4: Türkiye'nin meseleye dahli de gündeme gelmiş durumda.
5: Riyad'a Türk Kalkanı planı devreye girmeye hazır. Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları sürerken gözler Ankara-Riyad hattındaki savunma işbirliğine çevrildi.
3: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
5: Dışişleri

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu sözleri iki ülke arasındaki savunma işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Ankara'nın yaklaşımının asker göndererek doğrudan Yemen'deki çatışmanın bir parçası olmaktan ziyade Suudi Arabistan'ın kendi hava sahasını ve füze savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik olduğu belirtiliyor.
1: Suudi Arabistan'a özellikle askeri ve istihbarat çerçevesinde destek vereceğini önümüzdeki günlerde görecek olabiliriz. Ancak direkt bir sıcak çatışmaya girilmesi veyahut da Mehmetçiğin bölgeye yollanmasının bu tarz bir öngörünün erken olacağını işin doğrusu düşünüyorum. Eğer bölgeye davet edilirlerse Suudi Arabistan tarafından hiç şüphesiz Türk Silahlı Kuvvetleri de bununla ilgili olarak uluslararası angajman kapsamında gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suudi Arabistan, Husilerin saldırıları karşısında henüz Ankara'dan resmi bir savunma yardımı talebinde bulunmadı. Ancak Riyad'ın ihtiyaçlarının ortaya çıkması ve Türkiye'den destek istemesi halinde Ankara'nın özellikle teknik kapasite ve savunma sistemlerinin entegrasyonu konusunda katkı sunabileceği belirtildi. Bu çerçevede Ankara'nın Riyad'a yapılacak teknik destek masasında erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleriyle komuta kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler yer alıyor.
1: Yemen içindeki mücadelenin biraz gerilla tarzı faaliyetler sürdürüldüğünü unutmamak gerekiyor Husiler tarafından. Ve bu anlamda da Türkiye terörle mücadele anlamında da son derece deneyimli bir ülke. Savunma sanayisini de buna göre geliştirmiş bir ülke olduğunu unutulmaması lazım.
0: Ankara'nın Riyad'a vereceği desteğin yalnızca savunma sistemleriyle sınırlı kalması beklenmiyor. İstihbarat paylaşımı da muhtemel işbirliğinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.
2: Kayseri'nin genç teknoloji takımı Göktim Kartalları bir büyük başarıya daha imza attı. Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen insansız hava sistemleri yarışmasında dünya çapında birincilik elde etti.
3: Göktim'in genç yetenekleri ABD'de düzenlenen robot yarışmasında dünya birincisi oldu.
4: Yani sıfırdan başlayarak bir İHA tasarlamayı burada öğreniyorlar.
3: Kayseri'de teknoloji ve mühendislik alanında geleceğin mühendislerini yetiştiren Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi öğrencileri teoriyle başladıkları projelerini hayata geçirdi.
4: Süreç içerisinde 3D tasarlama, 3D üretim, daha sonrasında İHA'ları temelden son düzeye kadar öğrenme, uçuş düzeyine kadar öğrenme gibi eğitimler görmek.
3: Tasarımdan yazılıma, elektronikten uçuş testlerine kadar üretimin her aşamasında bizzat görev alan gençler teknik sorunlara da kendi çözümlerini üretiyor.
5: Geleceğin mühendisleri burada yetişiyor. Robotik kodlamadan yapay zekaya, havacılıktan 3D yazılıma kadar her alanda eğitim alan Göktim öğrencileri öğrendiklerini üretime dönüştürüyor. Öyle ki gençler bir günde bir İHA üretebilecek seviyeye ulaşıyor.
6: Takımımız 2018 yılında kuruldu. 2018 yılından beri farklı kategorilerde ve farklı özelliklere sahip insan savaşçılar ürettik.
7: Çok fazla şeyler öğrendim. Bunun sayesinde kendimi daha çok geliştirerek gün geçtikçe üstüne koya koya daha çok tecrübe elde ettim.
3: Bu atölyelerde yetişen ve uzun süren test sürecini başarıyla tamamlayan Kartal Air takımı Amerika'daki SUAS 2026 yarışmasına katıldı. Göktim'de edinilen bilgi ve tecrübe uluslararası arenada tarihi bir sonuca dönüştü.
5: Kayseri'de teknoloji atölyelerinde başlayan eğitim gençleri dünyanın zirvesine taşıdı. Göktim Akademi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kartal Air takımı Amerika'da düzenlenen SUAS 2026 yarışmasında liseler arasında dünya birincisi oldu.
8: Uçağımız modüler bir biçimde ve biz uçağımızın montajını orada yaptık. Bir bavulda 3 parçalar halinde 3 tane uçak götürdük oraya.
9: Öncesinde şehrimizde yaptığımız uçuş testlerinde de yani hemen hemen her koşulda yaptığımız için oradaki tüm hava koşulları da hazırdık aslında.
3: Kartal Air takımının elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından Göktim'de şimdi yeni projeler için çalışmalar sürüyor. Hedef daha fazla genci üreten ve teknoloji geliştiren bir neslin parçası haline getirmek.
0: Toplam büyüklüğü 18 milyar doları aşan fon krizine ilişkin soruşturma çok boyutlu sürüyor. Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanması kararı bulunuyor.

0: Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı. Buna göre tasfiyesine karar verilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğu belirtildi. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dünyada geniş yankı uyandırdı. Gazze'deki durumun aciliyetine ve İsrail'in insanlık dışı tutumuna dikkat çeken Erdoğan'ın, Filistin, Avrupa'nın güvenliği ve Kıbrıs'a ilişkin mesajları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın Erdoğan'ın sözlerinde kesinlikle haklı olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin uluslararası sistemde vazgeçilmez bir aktör olduğunu kaydetti. Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve sel hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Selden en çok Keçiören etkilendi. Sel sonrası yol çöktü, yaklaşık 15 araç çukura saplandı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine giden belediye ekiplerine tepki gösterdi. Ağır hasar alan araçlar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Araçların ardından sokak güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Ekipler yolda iş makineleriyle dolgu ve onarım çalışması başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. Kararında parti içinde yapılan bazı açıklamaların etkili olduğunu vurgulayan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Ankaralılara hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi. İstifa sonrası Cumhuriyet Halk Partisi hareketlendi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Yapılan açıklamada Mansur Yavaş'ın istifa kararının kendi tercihi olduğu belirtildi.
1: Havanın gündeminden notlarla devam edeceğiz. Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı durma noktasına getirdi. Sinop, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta sokaklar göle döndü. Dalga yüksekliği 4 metreyi aştı. Fırtınada ağaçlar devrilirken zaman zaman elektrik kesintileri de yaşandı. İşte Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak ve fırtınanın bilançosu.
0: Fırtına ve sağanak Batı Karadeniz'de hayatı felç etti. Sinop Ayancık'ta etkili olan şiddetli yağış taşkınları beraberinde getirdi. Caddeleri su bastı. Sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı binaların giriş ve bodrum katları suyla doldu. Yamaçlardan kopan kaya parçaları yolları kapatırken bazı noktalarda çökmeler meydana geldi. Semt pazarında fırtına nedeniyle zor anlar yaşandı. Düzce kıyılarında şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga yüksekliği 4 metreye ulaştı. Yüksek dalgalar ve sağanak nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Akçakoca'da caddeleri su basınca ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Bartın'da fırtına ağaçları devirdi. Devreye belediye ekipleri girdi. Ağaçlar testereyle kesilip kaldırıldı. Kapanan yollarda trafik normale döndü. Zonguldak'ta şiddetli yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Meteorolojiden olumsuz hava koşullarının devam edeceği yönünde uyarılar yapıldı.
1: Ankara'da etkili olan sağanağın ardından yollarda çöküntüler oluştu. Yaklaşık 15 otomobilin çukura saplandığı olayda hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
2: Millet 50 tane arabası gitti ya.
3: Burada akşam
2: arabalar çubuklara düştü. Sular içinde kaldılar.
4: Arabamız ağır hasarlı şu an. Arabamız komple suyun altında kaldı.
0: Ankara sağanağa teslim oldu. Selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
5: Ankara'da etkili olan sağanak yağışta hayat olumsuz etkilendi. Yolların büyük bir bölümünde sel suları etkili oldu. En büyük hasar ise Keçiören'de Gülgün Sokak'ta yaşandı. Gördüğünüz gibi yolun büyük bir bölümünde çökme yaşandı.
0: Çökme nedeniyle park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. Vatandaş kendi imkanlarıyla araçlarını kurtardı.
4: 3 saat arabanın yere çökülmesini izledik. Etraftan itfaiyeden, belediyeden yardım

0: istedik ama kimse ne yardıma geldi ne bir şey yaptı. Arabamız komple suyun altında kaldı.
1: Yaşanan felaket sonrası yol onarım çalışması başlatıldı.
2: Böyle kazıyorlar. Kazdığı yeri kapatmasını bilmiyor yani. En azından kapat ki yani burada şey komşular mağdur olmasın, vatandaş mağdur olmasın. Yani bunun için bir tecrübe gerekir ama tecrübede maalesef göremiyorum yani.
1: Bölgede yaşayanlar olay yerine gelen ekiplerin müdahale hızına tepki gösterdi.
0: 2,5 aydır burası böyle rezil bir şekilde devam ediyor. Bu ikinci ve üçüncü vaka. Geldiler her seferinde düzelttik diyorlar ama arabada herkesin arabası talan oldu.
3: Geçen de aynı oldu. Geçen bizim en... Ben şurada oturuyorum. İnan bakar sığınağa tüm su bastı ya. Mansur geldikten sonra bizim sığınaklara su basmaya başladı.
4: Ne diyeceğim, rezillik içerisindeyiz. Aylardır zaten bunun cefasını çekiyoruz. Şimdi insanlar maddi olarak kayıpta.
5: Türk Hava Yolları 150 kadar Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda imzalandı. Türk Hava Yolları Boeing'le 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma, Türk Hava Yolları'nın Boeing'le bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. Anlaşmayla bayrak taşıyıcının kısa ve orta menzilli uçuş ağının güçlendirilmesi ve filo büyüme stratejisinin desteklenmesi hedefleniyor. 737 Max siparişine ilişkin anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda kesinleştirildi. Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken ilave 50 adet Boeing 737 Max uçağı içinde opsiyon hakkı bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyi A Haber'e değerlendirdi. İki eski dost bir araya gelmiş gibiydi ifadesini kullandı.
6: Erdoğan meet yesterday night at the dinner.
7: It was great. It's like two old friends and buddies coming together.
6: Yeah, I know. He said so many good things also.
7: You know, they respect each other so much. It makes everything so much simpler because they trust each other. President Trump sees what President Erdogan is doing in Turkey and how complicated it is and is appreciative. And
6: yeah.
7: President Erdogan the same. I love the relationship. It makes my
6: Thank
7: job so simple.
6: You are doing so good job. And also the Netanyahu tomorrow is coming. I think there is no any meeting, scheduled meeting between Netanyahu and Donald Trump.
7: No, I think they're leaving all that loose
6: yeah,
7: for security.
6: The president has gone already to Washington, D.C. and
7: yes.
6: Netanyahu is coming and going back tomorrow. I think they will not meet.
7: Yeah, I mean, this is like Legos, right? Moving yeah. everybody around. But thanks
6: thank
7: for all you,
6: so
7: you guys.
6: Much, Mr. President.
8: Thank you.
6: Yeah.
8: Thanks so much. Delegation. What are you in the...
5: Dünyanın gözü diplomasinin en üst düzey arenası olan Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda. Zirvenin 3. gününde Başkan Erdoğan'ı bir kez daha yoğun bir diplomasi mesaisi bekliyor. Peki Erdoğan'ın programında hangi başlıklar yer alacak? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne New York'a gideceğiz. Ekip arkadaşımız İrfan Sapmaz gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. İrfan kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakıyorum.
9: Evet, merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah erken saatlerde başlayan programları var. Biraz önce TAİK ve ABD Türk İş Konseyi'nin toplantısına katılacak çok sayıda Amerika'da yaşayan iş adamlarını şu anda arkada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağırlıyor. Onlarla bir toplantı gerçekleştiriyor. Hemen onun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de hemen arkamda gördüğünüz Türk evinde ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda da buranın saatiyle, New York saatiyle 15 yani yaklaşık 10 gibi Türkiye saatiyle Birleşmiş Milletler'de iklim zirvesinde bir konuşma yapacak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı zamanda ABD düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle Türk ve kardeş topluluklarıyla da bir araya gelecek. Biraz önce haberimizi girdik. İlk haber olarak çok önemli, Amerikan açısından da baktığımızda çok önemli bir anlaşma imzaladı Sayın Cumhurbaşkanı. Boeing'den 100 adet 737-8 için kesin sipariş verdi. Anlaşma kapsamında 50 uçak daha almak

0: opsiyonu bulunuyor. THY bunu Boeing'le yaptığı en büyük bir koridor uçak siparişi olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York'taki sürdürülebilir kalkınma etki toplantılarına mesaj gönderdi Emine Erdoğan hanımefendi. Döngüsel ekonominin artık bir tercih değil, gelecek için zorunluluk olduğunu söyledi. Sıfır atın yalnızca bireysel alışkanlık değil, üretim ve tüketim sistemini dönüştürecek bir yaklaşım olması gerektiğini vurguladı Emine Erdoğan. Hiç şüphesiz bugün Birleşmiş Milletler'de İran Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarda oldukça dikkat çekiciydi. Ancak Donald Trump çok büyük ihtimalle dün akşam gece yarısı döndüğü için Beyaz Saray'da Oval Office'te izlemiş olacak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın sert mesajlarını. Arkasından da bugün özellikle de bulunduğumuz noktada Türkiye'nin hemen önündeyiz, sürekli olarak arkamızdan devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar geçiyor. Mümkün olduğu kadar da biz mikrofon uzatarak onlardan röportajlar arıyoruz. Biraz önce de Tatar Türklerinin lideri Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir toplantıdaydı Mustafa Kırımoğlu. Kendisiyle de özel bir röportaj aldık. Aynı zamanda bugün tabii Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara'nın da konuşmaları oldukça dikkat çekiciydi. Yine Ahmet El Şara hemen buradan geçerken A Haber mikrofonu Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara'ya da uzattık. Ancak bir toplantısı olduğu nedeniyle çok fazla bize cevap veremedi. Ama gün içerisindeki buradaki hareketlilikler devam ediyor diyebiliriz. Son olarak özellikle Tom Barak'a da sormuştum ben. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Donald Trump'la görüşüp görüşmeyeceği meselesi artık bir anlamda netleşmiş oldu. Çünkü Netanyahu yarın öğleden sonra, Amerikan saatiyle öğleden sonra gelecek, yaklaşık 3-3.30 gibi burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak. Arkasından da çok kısa bir süre sonra, yani toplamda New York'ta 6 saat gibi bir kalmış olacak ve buradan ayrılmış olacak. İlk kez Netanyahu, Donald Trump'ın ikinci dönem ABD başkanlığı döneminde ilk kez Amerika'ya gelip Netanyahu ile Donald Trump'la görüşmeden ayrılmak zorunda kalıyor. Daha önceki yayınlarımızda çok altını çizdim. Netanyahu özellikle buradaki İsrail lobileri aracılığıyla baskı yapıyordu sürekli olarak Donald Trump'la bir araya gelebilmek ve İsrail'deki seçimler dolayısıyla bir zafer fotoğrafı vermeye çalışıyordu. Ama bunun mümkün olmadığını ve olmayacağını görüyoruz şu an itibariyle. Gün içerisindeki gelişmeleri kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte buradan takip ediyoruz.
1: İrfan'a teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Gündemin diğer başlıklarıyla yayınımızı sürdürelim. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bütün gözler bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeydi. Kürsüden küresel sistemin adaletsizliğini, uluslararası hukukun çifte standardını ve Gazze'deki insanlık dramını dünyaya aykıran Erdoğan'ın konuşması dünya basınında da geniş yankı buldu.
2: Dünyanın en üst düzey kürsüsünde bir kez daha mazlumlara ses oldu. Adaletsizlikle çürümüş küresel sistemi ve Gazze'deki insani krizi dünyanın gözü önünde haykırdı.
3: Büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye İnşallah devam edeceğim.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bir kez daha tarihi bir konuşmaya imza attı. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'deki soykırım başta olmak üzere ulusal ve bölgesel krizler vardı. Zirveye damga vuran o konuşması küresel basının da odağındaydı. ABD merkezli The National Herald gazetesi Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer verdi. Özellikle Gazze konuşmasına vurgu yapılan haberde Türkiye'nin adalar ve Doğu Akdeniz'deki sorunları diplomatik yollarla çözme girişimlerinin altı çizildi.
3: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.
2: Dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarından Katar merkezli El Cezire ve Suudi Arabistan basınından Şarkül Avşat da Erdoğan'ı manşetlerine taşıdı. Özellikle Erdoğan'ın İsrail'e yüklendiği sözleri atıfta bulunan El Cezire, Türkiye'yi vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör olarak tanımladı. Şarkül Avşat ise Başkan Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşasına derhal başlanması çağrısı.

0: Yarısını aktardı. Erdoğan'ın sözleri İsrail ve Yunanistan'da da geniş yankı buldu. İsrailli gazete Yediot Ahronot, Erdoğan'ın Netanyahu yönetimine Gazze hakkında eleştirilerini yinelediğini, Filistin'i henüz tanımayan ülkelere çağrıda bulunduğunu yazdı. İsrail heyetinin Erdoğan'ı protesto etmek için salonu terk ettiğini aktardı. Yunan Prototema ve Topontiki ise Atina-Ankara hattında gerilime neden olan Adalar Denizi ve Kıbrıs sorununa ilişkin mesajlarını ele aldı. Erdoğan'ın Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik pozisyonunu yeniden tesis ettiğine dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin anlaşmazlıkları iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözme çağrısına vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısında bulunulduğu öne çıkarıldı. Yunan medyası aynı zamanda Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik reform çağrısına ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine değindiğini de yazdı.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde Filistin'e destek vermesi İsrail makamlarını öfkelendirdi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Macron'a bakın nasıl tepki gösterdi.
2: Liderleri diplomasi zirvesinde Filistin'deki insani dramı hatırlattı. Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırılan gerçekler İsrail'i rahatsız etti.
3: Bir yıl önce tam burada Filistin'i tanıyan 12 devletten biriydik. Ama Gazze karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek ne gibi bir güvenilirliğimiz olabilir? Bazıları sözde bir barıştan övünüyor. Ancak bu barış insani yardım yollarını tek bir saniye bile açmadı.
2: ABD'nin New York kenti 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ev sahipliği yapıyor. Kritik zirvenin ana gündem maddesi bir kez daha Filistin oldu. Türkiye'den Fransa'ya, İngiltere'den Ürdün'e kadar birçok ülkenin lideri İsrail'in saldırganlığına dur dedi.
3: Batı Şeria'da neler olup bittiğine bakın. Her gün ihlaller işleniyor. Bu durum her gün Filistin halkının meşru varoluş haklarına saygı gösterme projesini baltalıyor.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki işgallere tepki göstermesi İsrail'i rahatsız etti. Soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Macron'a sosyal medya üzerinden yüklendi. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Netanyahu'nun Macron'u kınadığı, Filistin'e destek sözlerini ise küstahça bir saçmalık olarak nitelendirdiğini bildirdi. Smotrich ise Macron'u yalan söylemekle suçladı. Paylaşımının devamında Filistin devletinin kurulmasını ve yerleşimlerin tahrip edilmesini engelleyeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında temasları sürüyor. Emine Erdoğan, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından düzenlenen yüksek düzeyli enerji dönüşümü diyaloğu toplantısına katıldı. Küresel iklim krizi, çevre kirliliği ve yeşil enerji konusunda uluslararası kamuoyuna çok önemli mesajlar verdi.
4: Bizim birinci meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır.
0: Gezegenimizi tehdit eden çevre kirliliğine dikkat çekti. Dünyayı, geleceği kurtaracak o büyük dönüşüme katkı sunmaya çağırdı.
4: Sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz. Çünkü sıfır atık üretimden tüketime kadar her alanda gerçek bir dönüşümün kapısını aralayan en güçlü yoldur.
0: Başkan Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı'nın Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı. BM Genel Merkezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol tarafından karşılandı. Sıfır Atık vizyonunun doğa için taşıdığı öneme dikkat çekti.
4: Kaynakları çıkarıyor, işliyor ve tüketiyoruz. Tüm bu süreçlerde enerji harcıyor, sonra ürettiklerimizi atığa dönüştürerek sistemin dışına bırakıyoruz. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek

0: bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
1: Emine Erdoğan, fosil yakıtların iklim değişikliğine etkisine de vurgu yaptı.
0: Her yıl sıcaklık değerlerinde yeni bir eşik geçiliyor. Ardından orman yangınları, sel baskınları, yeri göğe katan fırtınalar geliyor. Bu olanlar her an büyüyen tüketimin doğurduğu enerji ihtiyacının ve artan sera gazlarının bir sonucudur.
1: Türkiye'nin yeşil enerjiye geçişte kararlı adımlarla ilerlediğini anlattı.
0: Bugün enerji, yenilebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada ise 11. sıradayız. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz. Ve bu hedefimizi temiz enerjiyi en az israfla üretme ilkesi üzerine inşa ediyoruz.
1: Emine Erdoğan, Haziran ayında İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun temiz bir dünya için önemine de ayrı bir parantez açtı.
2: Ve mavi vatan, mavi vatanda göğsümüzü kabartan denizlerdeki tüm dengeleri değiştirecek tarihi bir başarıya daha imza atıldı. Türk savunma sanayinin göz bebeği Bayraktar TB3 TCG Anadolu'dan havalandı. Nefes kesen bir teste imza attı. Su altındaki tehditleri anında avlayacak yerli sistemle denize sonoboy bırakan milli SİHA, mavi vatanın çelikten kalkanı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
3: Türk savunma sanayi ve mavi vatan için dönüm noktası niteliğinde bir test daha zaferle tamamlandı. Bayraktar TB3 SİHA Deniz Kurdu 2026 tatbikatı kapsamında milli gururumuz TCG Anadolu'dan havalandı. Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen sonoboy atım sistemiyle denize 2 adet sonoboy bırakan milli SİHA sualtı savunmasındaki kabiliyetini gözler önüne serdi. Deniz karakol uçağıyla ortak görev yapan Bayraktar TB3 atılan sonoboylardan elde edilen sualtı verilerini anlık kaydetti.

0: Ve siyaset. Ankara'da siyasi dengeleri sarsacak bir istifa haberi geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Yoluna bağımsız devam edeceğini belirtti. Yavaş'ın ardından peş peşe istifa dalgası da gecikmedi.
1: Sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
2: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
3: CHP ve yeni partiye rest çekmiş, rahatsız olan varsa gereğini yaparım demişti. Gereğini yapmaktan kaçınmadı. Yıllardır temsil ettiği CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
2: Kronolojik olarak...
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa kararının ilanını sosyal medya hesabından paylaştı. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum açıklamasını yaptı. Yavaş'ın siyasi dengeleri sarsacak kararının ardından istifa haberleri de peş peşe geldi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca bazı belediye meclis üyeleri de istifa etti.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasıyla birlikte genel merkezde baş döndürücü bir hareketlik yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili yorumu kendi tercihi, istifa tek taraflı bir işlemdir oldu.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Mansur Yavaş benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri

0: kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur. Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP'yi tek mevsimlik bir çiçek değildir şeklinde niteledi. Şartlar değiştiğinde vazgeçilen bir hareket olmadığının altını çizdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Yavaş'ın istifa kararını memnuniyet verici olarak yorumladı.
1: Kendisine de kararından, açıklamasından hemen sonra açtığım tebrik telefonunda kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi için ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız.
2: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Mansur Yavaş'ı sert sözlerle eleştirdi. Yavaş'a kimse kendisini CHP'den üstün görmesin diye seslenen Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili de bakın hangi açıklamaları yaptı.
3: Evet sevgili basın mensupları, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
0: Mansur Yavaş'a bu sözlerle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de konuştu.
3: Parti aidiyeti ile ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Bir belediye başkanları toplantısı yaptığımızda çıkacak tabloya göre ayrıca bir değerlendirme yapacağız. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir şey söylemek istemem. O aday olma iradesi kendisine aittir. Böyle bir iradeyi bugüne kadar göstermiş, söylemiş değil.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı genel merkezde düzenlediği basın toplantısında kurdu bu cümleleri. Müslüm Sarı'nın gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı da vardı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yapılacak ilk kurultayda doğal genel başkan adayıdır. Başka aday arkadaşlarımız da olabilir.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil demiş. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki gelmişti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı İmamoğlu'na yanıt verdi.
3: Şimdi orada kastedilen şey siyaseten yapmış olduğu ve siyaseten suç kabul edilen bir eylemden dolayı değil, adi bir suç kabul edilen bir eylemden dolayı oldu. Adi suçlar kategorisi var ya, işte rüşvet almak vesaire. Kastettiği şey o.
0: Üsküdar ve Adalar Belediyesi'nin kaybedilmesini hatırlatan Müslüm Sarı, İBB ile ilgili de risk var dedi, yeni partiye tepki gösterdi.
3: Biz bunu yaparken, yani yeni parti sözcüsünün kalkıp ne işbirliği kardeşim, Butlan'la işbirliği mi yapacağız demesi, bu süreci sabote etmektir arkadaşlar. E şimdi biz İstanbul'da ne yapacağız? Yani şunu mu yapalım? Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis üyeleri ayrılsın kardeşim. Ayrılın gidin. Eğer sizin siyasal aidiyetiniz yeni partideyse ayrılın gidin, kendi grubunuzu kurun mu diyelim biz bunu? Bunu mu söyleyelim yani? İBB ile ilgili bir risk var.
0: Sarı yeni partiye geçen bazı isimlerin tekrar CHP'ye döneceğini söyledi.
3: Bu arkadaşların bir kısmının geri döneceğini de düşünüyorum ayrıca arkadaşlar. Giden, partiyi terk eden arkadaşlarımız bizimle ilişki içindeler. Hem milletvekili düzeyinde, hem belediye başkanı düzeyinde, hem belediye meclis üyesi düzeyinde, hem üye düzeyinde, hem il başkanı düzeyinde.
0: CHP sözcüsü Sarı ayrıca önümüzdeki Nisan'da bir erken seçim durumu olursa erken seçimi destekleyebiliriz dedi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Soruşturmalar kapsamında 11 şüphelinin mal varlıklarına da el konuldu. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiyesine karar verilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısını açıkladı. İşte detaylar.
0: Fon soruşturmasından kaç kişinin etkilendiği belli oldu. Açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. 7 portföy şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği anımsatıldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki mağdur tekil yatırımcı sayısının 455.758 olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi, yatırımcı

0: haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda gerekli adımların atılacağı vurgulandı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen borsada fonlar üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili soruşturma da derinleşiyor. Gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Aralarında Tera Holding'in yöneticilerinden olan Emre Tezmen'in de bulunduğu 5 kişi daha fon soruşturması kapsamında tutuklandı ve toplam sayı 9'a yükseldi.
0: Daha önce de 4 kişi tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmış karar verilmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17'si Pusula Holding, 3'ü ise Tera Holding bünyesinde bulunan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında olduğu 11 zanlının mal varlıklarına el konuldu.
2: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili adli kontrolle serbest bırakılan dönemin başgardiyanı Ömer Vatan'ın ifadesine ulaşıldı. Son operasyonla birlikte tutuklu sayısı da 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında FETÖ'den yargılanan ve ifadesi alınan Enver Altaylı da var.
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
0: Kaşif Kozinoğlu dosyasında cezaevi başgardiyanının ifadesi ortaya çıktı. Kozinoğlu ve Hasan Atilla Uğur arasındaki diyalogları anlattı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. 15 yıl sonra ölüm dosyası yeniden açıldı. Dönemin savcısı, cezaevi görevlileri ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları şüpheli konumunda.
4: Soruşturmada aralarında FETÖ'den hükümlü 23 yıl hapis cezası bulunan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
0: Adli kontrolle serbest bırakılan dönemin başgardiyanı Ömer Vatan'ın ise ifadesine ulaşıldı. Vatan, Kozinoğlu'nun ilk günlerde kumpasa geldim, yarın tahliye olurum dediğini ve tek kişilik odayı beğenmeyerek Hasan Atilla Uğur'un koğuşuna geçtiğini aktardı. Uğur'un ise hastaneye sevk edilmek için durumunu ağır gösterdiğini iddia etti. Kozinoğlu'nun Uğur için numara yapıyor dediğini öne süren başgardiyan, o dönemki FETÖ'cü denetçilerin kendilerine hedef aldığını sözlerine ekledi. Soruşturma kapsamında o yıllarda yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu rolünü canlandıran oyuncu Sedat Savtak da ifade verdi. Oyuncu adliye çıkışında kısa bir açıklama yaptı.
5: Sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak konu. Sözleşmenin bilgilerim bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa ben de oyunculuğumla değerlendirdim.
2: Gülhan Karabacak 2 yıl önce Osmaniye'de kayboldu. Genç kızın bulunması için sulama kanalında arama yapıldı. Çalışmalar kapsamında Karabacak'la aynı boy ve kilodaki cansız manken sulama kanalına bırakıldı. Böylelikle sürüklendiği alan tespit edilmeye çalışıldı.
6: Bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum.
0: Kayıp kızın bulunması için onunla aynı boy ve kilodaki cansız manken sulama kanalına bırakıldı. Mankenin sürüklendiği alanda arama yapıldı. Gülhan Karabacak 31 Temmuz 2024'te Osmaniye'de kayboldu. O gün evden çıkan 23 yaşındaki kız bir daha geri dönmedi. O dönemde Karabacak'tan herhangi bir iz bulunamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı. 2 yıl sonra genç kıza ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla dosya yeniden açıldı. Görüntülerde Gülhan Karabacak'ın bölgedeki sulama kanalına doğru ilerlediği tespit edildi. Bunun üzerine arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı. Polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler alanı havadan ve karadan taradı. Hatta sulama kanalına genç

0: kızda aynı boy ve kiloda cansız manken bırakılarak suyun akış yönü, sürüklenme mesafesi ve ulaşabileceği noktalar incelendi.
1: İlk defa cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta.
0: Genç kızı arama çalışmaları devam ederken yakınları da gelecek haberi bekliyor.
2: İki yıldan beri kızımı arıyor. Bir an önce bulunmasını istiyor. Acılar içindeyiz.
3: Şanlıurfa'da tarladan toplanıp tek tek temizlenen biberler önce kavurucu güneşte kurutuluyor. Ardından şeffaf sergilerde fermente edilerek o meşhur simsiyah rengini ve eşsiz aromasını kazanıyor. İşte tarladan sofraya İsot'un zorlu ve lezzetli yolculuğu.
4: Biberler toplandı, temizlendi, kurutuldu.
2: Urfa'da ağacı olan her şey İsot'tu.
4: Şanlıurfa mutfağının baş tacı İsot ve pul biber üretimi için mesai devam ediyor. Büyük bir emekle toplanan kırmızı biberler ilk olarak titiz bir temizlik aşamasından geçiyor.
2: İsotlarımız kurutma alanlarımıza, işleme tesisimize gelir. İşletme tesisimize geldikten sonra annelerimiz, ablalarımız tarafından, hanımefendiler tarafından elle parçalama yöntemiyle tohumundan ve çöpünden arındırıldıktan sonra gördüğümüz üzere kurutma alanımıza serilir.
5: Parçalanan biberler ardından bulunduğumuz noktadaki beton zemine serilerek güneş altında kurumaya bırakılıyor. Hava sıcaklığına göre 2 günde bu biberler burada kuruyor.
4: Şanlıurfa'nın kavurucu güneşiyle tamamen kurutulan biberlerin İsot'a dönüşüm yolculuğu başlıyor.
5: Biberler güneş altında bu şekilde kırmızı olarak kurutulduktan sonra öğütülürse o pul bibere dönüşüyor. Fakat yine kurutulduktan sonra branda altında terletiliyor ve burada fermente ediliyorsa işte bu çiğ köftelerde kullandığımız siyah İsot bibere dönüşüyor. Güneş altında kurutulduktan sonra biberler buradaki öğütme makinesine alınıyor. Burada da öğütülerek işte bu pul bibere ve isot bibere dönüşüyor.
2: Sezonun ilk isotunu sizinle birlikte çekeceğiz. Abi ben de hazırım o zaman.
5: Biber de hazır. Evet.
2: Biber de hazır.
5: Hadi o zaman başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılmayın.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
4: A Haber Radyo.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya

0: kazalara aracı sağ çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: ol. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
8: PTR. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
13: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
14: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
14: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Bir reklam.
15: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasa posunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasa posa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
4: Bir reklam.
0: A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar

0: ileriye taşıyın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Reklam.
5: A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Anlaşmayla 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5'i farklı 4. nesil reaktör tasarımları teknik, ekonomik, mevzuat ve lisans aslama açılarından değerlendirilecek.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo.
11: Hatay'a gideceğiz. Hatay'da apartmanın bahçesinde hiçbir şeyden habersiz oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. İtfaiye ve mahalle sakinleri seferber oldu. Küçük kız otomobilin altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
12: Dikkatsizlik küçük kızı ölümle burun buruna getirdi. Görüntüler Hatay'ın Payas ilçesinde kayda geçti. 4 yaşındaki bir kız çocuğu oturdukları apartmanın bahçesinde oynuyordu. O sırada bahçeden çıkmak için geri manevra yapan otomobilin kadın sürücüsü küçük kızı fark etmedi, üzerinden geçti. Sürücü hemen frene bastı. Otomobilden inen bir kadın neyin üzerinden geçtiklerine baktı ancak göremedi. Küçük kızın ezildiği, kadın sürücünün eğilerek otomobilin altına bakmasıyla fark edildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Otomobilin altında sıkışan küçük kız itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kadın sürücü ise gözaltına alındı.
11: Gaziantep'e gideceğiz. Şimdi de Gaziantep'te motosikletle çarpışan otomobil fıstık tarlasına uçtu. Ters dönen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.
12: Fıstık tarlasına uçan otomobil bir gence mezar oldu. Gaziantep'in Nizip ilçesi Fıstık Kent yolunda seyreden otomobil karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki fıstık tarlasına uçarak ters döndü. Motosiklette boş bir araziye savruldu. Kazada otomobilde bulunan Umut Sezer hayatını kaybetti. Yanındaki 4 kişiyle motosikletteki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
11: Muş'ta yapılan çalışmalarda yeni bitki türü keşfedildi. Endemik olan türe Muş'un ters lalesi ismi verildi.
13: Türkiye bitki çeşitliliği konusunda çok zengin bir ülke. Özellikle Avrupa kıtası kadar bitki türümüz mevcut.
14: Bu bitki dünyada sadece Muş'ta yetişiyor.

0: akademisyenler Doğu Anadolu'daki bitki türlerini mercek altına aldı. Çalışmalar sırasında Muş'taki Kurtik Dağı'nda yeni bir tür keşfedildi.
1: Çalışmalarda moleküler, işte panolojik ve diğer çalışmalarla ilgili bu bitkinin yeni tür olduğu kararına vardı.
0: Yeni tür uluslararası bilim dergilerinde de yer aldı. Bitkiye Türkçesi Muş'un ters dalyası anlamına gelen Fritillaria damlana ismi verildi.
1: Muş ters dalyası olarak belirledik. Bunu uluslararası kabul gören Phytotaxa dergisinde yayınladık.
0: Dünyada sadece Muş'ta yetişen bitki, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri nedeniyle tehdit altında. Uzmanlar yeni türün koruma altına alınması gerektiğini belirtti.
1: Bitkimiz özellikle Kurtik Dağı'nın zirve kısımlarında 2500 metre ve üzerinde yetişmektedir.
2: İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir otolastikçisinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü, bitişiğindeki 5 dükkana sıçradı. Geceyi aydınlatan alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
3: Alevler 5 iş yerini küle çevirdi. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Bir otolastikçide gece yarısı henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın etkisiyle bitişikteki biri yemek üretimi yapan 5 iş yerine de sıçradı. Mahalle sakinleri korku ve panik içinde sokağa döküldü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Alevlerden geriye ağır hasarlı 6 iş yeri kaldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
2: Şimdi sırada yurttan derlediğimiz haberlerden oluşan yurttan manzaralar bölümümüz var.
4: Bursa'da eşiyle yolda yürüyen adama husumetlileri saldırdı. Yetmedi, şüpheliler silahla da ateş etti. Dehşeti yaşayan adam hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerin adamın akrabası olduğu ortaya çıktı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran mahallesinde ekipler kaçak elektrik denetimi yapıyordu. Kaçak elektrik kullananlara ceza yazıldı. Ancak bazı mahalle sakinleri cezaya tepki olarak yolu trafiğe kapattı. Bu nedenle gerginlik çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle elektrik dağıtım şirketi personeli bölgeden tahliye edildi. Çocuklar Artvin Hopa'daki oto yıkamada yemek yiyordu. O sırada birinin boğazına lokma kaçtı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu işletme sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı.
5: Küçük de çocuk yani elimin içinde de kayboluyor ama uğraştık, pes etmedik. Çok şükür sonunda takılan lokmayı çıkartabildik.
4: Görüntüler Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Yalova yolu üzerinde kayda geçti. Dorse kapağı açık şekilde bir süre ilerleyen tır, trafikte korku dolu anlara neden oldu. Diğer sürücülerin uyarısı sayesinde sürücü tırı yol kenarına çekerek dorsenin açık kalan kapağını kapattı. Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekibi, yelkenli iki tekneden iskeleye göçmenlerin taşındığını tespit etti. Bölgede yapılan çalışmalarda 22 göçmen yakalandı. Göçmenlerin ve göçmen kaçakçılarının kendilerini turist gibi göstermeye çalıştığı ve dikkat çekmemek için şık kıyafetler giydiği belirlendi. Şanlıurfa Akçakale'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Yerleri tespit edilen şüpheliler kaçmaya çalışsa da drone destekli operasyonla yakalandı. Tutuklanan zanlıların kaldıkları evin çatısında çok sayıda cep telefonu, sim kartı, uyuşturucu, polis rozeti, kelepçe ve dürbün bulundu. Bu görüntülerse Sinop'un Türkeli ilçesinden. İlçe ve köylerinde etkili olan sağanağın ardından ormanlık alanın üzerinde bulutlar oluştu. Güzel görüntü oluşturan bulutlar havadan böyle görüntülendi.
2: Endonezya aylardır şiddetli orman yangınlarıyla mücadele

0: mücadele ediyor. Yangına karşı harekete geçmek isteyen bir grup kadın. Annenin gücü aldığı ekip kurdu. Devreye çıkan anneler köylerini ve ormanlarını yangınlardan bakın nasıl koruyor.
1: Devreye geziyorlar, yangın noktalarını tespit edip yetkilileri uyarıyorlar. Onlar Endonezya'daki ormanların gönüllü koruyucuları. Endonezya şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle dönmüş durumda. Yoğun dumandan etkilenen 170 binden fazla kişi ise çeşitli solunum yolu hastalıklarına yakalandı.
2: 2019'da benim çocuğum akut solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. O yüzden burada bulunmak benim için çok önemli.
1: Bir grup kadınsa yangınlara karşı harekete geçti. Yaşadıkları alanları ve ormanlarını korumak için bir araya geldiler. Annenin gücü ismini verdikleri ekibi kurdular.
3: Bu ekip kurulmadan önce bile bu anneler harekete geçiyordu. Sadece durumu takip etmekle kalmıyor. Kendi köylerinde yangınlarla mücadeleye de yardımcı oluyorlardı.
1: 140'tan fazla üyeye sahip ekip, kurak mevsimde risk altındaki bölgeleri yakından takip ediyor. Yangın alanlarını tespit ediyorlar. Üyeler ayrıca komşularını araziyi yakmamaları konusunda da bilinçlendiriyor.
3: Çevreye gerçekten önem veriyorlar. Devreye çıktıklarında bunu korumam lazım diye düşünerek gerçek bir sorumluluk duygusuyla ormanda yürüyorlar.
0: Sırada Dünya Gözüyle bölümümüz var.
1: Kazanın adresi Hindistan. Hızlıydı, makas attı. Direksiyon kontrolünü kaybedince devrildi. Arka koltuğun camı kırılınca ortada oturan yolcu ezilmekten kıl payı kurtuldu. Çevredekilerin yardımı sayesinde sürücü ve yolcular güvenli şekilde araçtan çıkarıldı. Bu görüntülerse Çin'den. Elektrikli bisikletlerin yer aldığı otoparkta çıkan yangın tüm binaya yayıldı. Simsiyah duman gökyüzüne yükseldi. Çok sayıda elektrikli bisikletin küle döndüğü yangında neyse ki hayatını kaybeden olmadı. Çin'de sabır veya zeka küpü olarak bilinen Rubik küpte yeni kadınlar dünya rekoru 6 yaşındaki bir Çinli kız çocuğundan geldi. 3x3'lük sabır küpüyle yarışan Lian Yunji küpü 5 kere çözdükten sonra 4,52 ve 4,27 saniyelik ortalama kaydetti. Lian bu başarısıyla küpü 4,5 saniyenin altında çözen ilk kadın olarak tarihe geçti. Bu görüntülerde Hindistan'dan. Balıkçılar nehirde yüzen yavru fili fark etti. Uzun uğraşlar sonucu fili teknelerini alarak annesini aramaya başladı. Kahraman balıkçılar yavru hayvanı annesiyle kavuşturdu. İnsansı robotla insan karşı karşıya geldi, bilim kurgu filmlerini aratmayan anlar ortaya çıktı. Görüntüler ABD'nin San Francisco kentinden. Amerikan sosyal medya fenomeni Frankie LaPenna, yaklaşık 1,80 metre boyundaki gelişmiş insansı robotla ringe çıktı. Kafeste tekmeler havada uçuştu. LaPenna bazı isabetli yumruklar atsa da robotun savurduğu sert tekmeler sosyal medya fenomenini yere yatırdı.
0: Akşam ajansında bir saati geride bıraktık. Yeni saate başlayacağız. Peki yeni saatte hangi başlıklar ekranlarınızda olacak? Dilerseniz o manşetleri kısaca hatırlayalım. Gözler New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesinde. Zirvede genel kurulda yapılan görüşmeler kadar, yapılan görüşmeler de oldukça önemli. Onlardan biri de Başkan Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump zirvesi olacak. Detaylara ilerleyen dakikalarda biraz daha yakından bakacağız. Ve elbette İsrail. İsrail'e Birleşmiş Milletler kürsüsünden net mesajlar geldi. En sert ifadeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullanmıştı. Onun ardından liderler de İsrail'e yönelik neler söyledi? Birazdan sizlerle buluşturacağımız başlıklar arasında olacak. Ve Amerika'ya asla boyun eğmeyeceğiz. Bugünün Birleşmiş Milletler kürsüsünde en dikkat çeken açıklaması İran'dan geldi. Pezeşkian İran'daydı. İranlı lider Amerika'daydı. Kürsüden önemli mesajlar verdi. O mesajları da sizlerle ilerleyen dakikalarda buluşturacağız diyelim ama yeni günün en önemli gelişmesi şüphesiz iç siyasette yaşandı. Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Sanal medya hesabında istifasını ve gerekçelerini ayrıntılarıyla açıkladı. Yola bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Sadece o değil.

0: Yavaş'la birlikte hareket eden 7 başkan daha CHP'den istifa etti Ankara'da. Açıklamasında hem CHP'ye hem de yeni partiye dönük eleştirileri de vardı. Yeni partiye geçecek mi sorularına ise bakın hangi yanıt verdi.
1: Günü geldiği zaman bakılır, ortama bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi de bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız.
2: Zaten uzun süredir dillendiriliyordu, sonunda oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadeleriyle CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
1: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
2: Yavaş sanal medya hesabında uzun bir açıklama yaptı. Satır aralarında CHP'den istifa ederek yeni partiyi kuran Özgür Özel'i de seçmenin iradesini yok saydığı gerekçesiyle hedef aldı. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil, seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır diyerek yeni partiye de kapıları kapattı.
3: Çok teşekkür ediyorum.
2: Yavaş, benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Makamlar geçicidir ifadeleriyle bir gönderme de tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptı. Yavaş'ın hedefinde yıllardır siyaset yaptığı partisi de vardı. Benim partililikten anladığım, taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir ifadeleriyle CHP'yi de eleştirdi. İstifayla sonuçlanan tartışmanın fitilini ise CHP sözcüsü Müslim Sarı ateşlemişti.
4: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır.
2: Sarı'nın bu açıklamasına Yavaş'tan jet hızıyla yalanlama gelmiş. Yapılan açıklamada Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir denilmişti.
5: Kolay gelsin.
6: Teşekkürler.
2: İkinci perde ise CHP'nin kuruluş yıl dönümünde açıldı. Çünkü Yavaş CHP'nin hiçbir resmi programına katılmadığı gibi aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana fotoğraf verdi.
4: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
2: Sarı tepkisini böyle dile getirdi. Sert sözlerine Yavaş'tan da aynı tonda yanıt geldi. Bir rahatsızlık varsa gereğini yaparım diyerek rest de çekti.
1: Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Hiç ilgilendirmiyor.
2: Müslim Sarı'nın Yavaş'ın istifasından dakikalar önce gazetecilerle buluşmasında kullandığı ifadeler de kulisleri hareketlendirdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
2: Gazeteciler Sarı'ya sözlerinizin adresinde Yavaş mı var diye sordu. CHP sözcüsü ise net konuştu.
4: Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ise sorumluluğunun Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına karşı bir sorumluluk olduğunu kabul edecek.
2: Bu açıklamadan dakikalar sonra Yavaş istifa ettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumuysa kendi siyasi tercihi demek oldu. Yavaş'ın istifası Özgür Özel'e de soruldu.
7: Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız.
2: Yavaş'ın istifası sonrası Polatlı, Kalecik, Güdül, Beypazarı, Şerefli Koçhisar, Ayaş, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.
0: Dünyanın gözü diplomasinin en üst düzey arenası olan Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda. Zirvenin 3. gününde Başkan Erdoğan'ı bir kez daha yoğun bir diplomasi mesaisi bekliyor. Erdoğan ikili temaslarını sürdürüyor. O görüşmelerden en önemlisi ise Trump'la olacak. Erdoğan-Trump zirvesi ne zaman gerçekleşecek? Detaylara bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız İrfan Sapmaz gelişmeleri yerinde takip ediyor. Notlarını aktarmak için hazır. Kolaylıklar dileyelim ve sözü bir kez daha İrfan'a, New York'a bırakalım.
8: Evet, merhabalar. Şu anda Türkiye'nin önündeyiz. Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an itibariyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşüyor.

0: Ama ben bir başka şeye, güvenliğin neredeyse had safhaya çıktığı bir noktayı sizlere göstermek istiyorum. Hemen karşımda görüyorsunuz, yaklaşık 10 dakika kadar önce, biz yayına başlamadan önce şu anda dürbünlü bir suikast silahı görüyorum. Gizli servis tarafından oraya kuruldu. Neden kuruldu? Şu ana kadar yoktu. Son 10 dakikadır orada. Biz yayını hazırlarken tabii çok dikkatimi çekti. Tabii bizim bulunduğumuz bina hiç şüphesiz Türk evi, Türk evinin önündeyiz ve Sayın Cumhurbaşkanı Başkanın temasları çok yoğun şekilde burada devam ediyor. Olası bir tehdit mi algılandı? Herhangi bir tehlikeye karşı mı, özellikle de gizli servis böyle bir adım attı, onu henüz bilmiyoruz. Ama görüyorsunuz şu an itibariyle özellikle de gizli servis ve aynı zamanda da K9 polisi var. Önünde de bir K9 polis köpeği var. İnanılmaz şekilde güvenlik önlemlerinin arttırıldığını söyleyebilirim. Ama bu suikast silahının oraya yaklaşık 10 dakika kadar kurulmuş olması, bilemiyorum tabii. O konuda bir yorum yapmak istemiyorum ama dün ABD Başkanı Donald Trump buradaydı. Bugün Mesut Pezeşkiyan buradaydı. Suriye Devlet Başkanı Ahmet El-Şara buradaydı. Ama en önemlisi şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk evinde bulunuyor ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştiriyor. O açıdan da çok dikkat çekici bu görüntüyle yayınlarımıza başlamak istedim ve gördüğünüz gibi şu anda Birleşmiş Milletler'in etrafı her yer güvenlik çemberiyle dolmuş vaziyette. Tabii dün Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na övgü dolu sözleri bugün Amerikan ana akım medyasında da geniş şekilde yer aldı diyebiliriz. Ne söylemişti? Arap ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşme vardı Donald Trump'ın. Normalde programda Sayın Cumhurbaşkanı orada yoktu ama sanıyorum Donald Trump'ın özel isteği üzerine Sayın Cumhurbaşkanı da oraya katıldı ve masada yer aldı. Zaten görüntüler de dünden bu yana izliyoruz. Orada Trump, Erdoğan çok sert bir adam ve harika bir dost, ona bulaşmayın dedi. Tabii bu sözlerinin tüm dünyada anlaşılması için de şöyle bir söz kullandı. Acaba iyi bir tercüme oldu mu diye de sordu arkasından. Yani tam olarak söylediğinin anlaşılmasını istedi. Neden bu son derece önemliydi? Çünkü şu ana kadar İsrail Başbakanı Netanyahu henüz gelmedi. Yarın gelecek ve Donald Trump'la Netanyahu arasında herhangi bir şu ana kadar planlanmış bir program görmüyoruz biz. Netanyahu inanılmaz şekilde Amerika üzerinden baskı yapıyor şu anda Donald Trump'a bir araya gelmek için. Ama dün gece ikinci kez Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'ın özel verdiği bir akşam yemeği vardı. Orada da bir araya geldiler ve Donald Trump daha sonra da gece yarısı Beyaz Saray'a döndü. Çünkü yarın itibariyle de 24 ve 25'te Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le iki günlük bir zirve var. Yani bunu şunun için söylüyorum özellikle. Netanyahu yarın gelecek, Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapacak ve arkasından da yaklaşık 5-6 saatlik bir New York ziyaretinin ardından buradan, New York'tan ayrılacak. Tabii bu İsrail Başbakanı Netanyahu için büyük bir hayal kırıklığı olacak. Çünkü şu ana kadar 7 defa geldi ve 7 defada görüşmüştü Trump'la. Tabii bu fotoğrafı, zafer fotoğrafını alamadan buradan gitmiş olacak.
1: New York'ta yoğun bir diplomasi yürüten Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması dünya medyasının da manşetindeydi. Her ülke kendi derdini başa çekti. Trump'ın Erdoğan'a övgüsü, Erdoğan çiftinin el ele yürüyüşü ve Emine Erdoğan'ın çocuklara dijital sistemde koruma çağrısı zirvede diğer öne çıkan başlıklardı.
2: Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz.
3: Sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Soykırımcı İsrail karşısında duruşu tüm dünyada manşetteydi.
2: Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e 16. hitabı reform çağrısıyla bir kez daha öne çıktı.
2: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum.
3: Gazze'de yaşananları, dünyada savaşların bitirilmesi için yapılması gerekenleri

0: Bir bir anlattı Cumhurbaşkanı. İtalyan medyası Filistin'i tanıma çağrısını manşete çıkardı.
1: Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.
0: Seçime hazırlanan İsrail haber kaynakları soykırım başbakanına yönelik sözlerine dikkat çekti.
1: Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
0: Komşuysa yine kendi derdine düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısını savunma sanayisi endişesiyle birlikte haberleştirdi.
2: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Sert biridir. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir çevirmenimiz vardır ama kendisi harikadır. Harika bir adamdır değil mi? Benim dostum.
0: Ev sahibi Trump, İran zirvesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İran'la anlaşma ara seçimden sonra dedi. Aynı konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.
3: Siz bölgedeki yangını sona erdirebilecek bir çözüm için sıkıntı görüyor musunuz efendim?
4: Buna çalışıyoruz. Ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım.
0: New York'ta Erdoğan'a ilgi yoğundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Erdoğan'a eşlik etti.
5: Şimdi burada Büyükelçimiz. Anneannesi Çerkez. Peki Türkiye'ye gelip gidiyor musun?
6: Harika mektup.
7: İnşallah.
0: Erdoğan çifti New York sokaklarında el eleydi. Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı Burnham, Japonya Başbakanı Takayuchi, Katar Emiri Şeyh Temim başta olmak üzere yoğun bir diplomasi mesaisi yürüttü.
8: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan temasları kapsamında çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına değindi.
8: Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
9: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyayı İsrail saldırganlığını durdurmaya çağırdı. Golan Tepelerindeki işgale dikkat çekti. Uluslararası hukukun uygulanması çağrısı yaptı. İsrail'in işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesini de istedi.
10: Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacak. İsrail 8 Aralık 2024 tarihli sınırlarına çekilmelidir.
11: İsrail'e resti çekti. Suriye'den geri çekilmeli dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Birleşmiş Milletler'de hitap etti. Bir fırsat ülkesi olarak nitelediği Suriye'nin toparlandığını söyledi. İsrail saldırganlığı ise ana gündemindeydi.
10: Hiçbir fiili durum dayatma girişimi devletimizin meşruiyetini, yasalarımızın egemenliğini veya uluslararası hukukun geçerliliğini sarsamaz.
11: İşgale karşı uluslararası hukukun uygulanmasını talep etti.
10: Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacak ve burayı ilhak etmeye yönelik tüm yasalar BM Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı uyarınca geçersizdir.
11: İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarını terk etmesini istedi.
10: 1974 anlaşmasına bağlı kalma ve İsrail işgal güçlerinin 8 Aralık 2024 tarihli sınırlarına çekilmesini talep etme konusundaki beyan ettiğimiz tutumumuz değişmemiştir.
11: Suriye'nin yeniden kazanmak için çalıştığı istikrarda İsrail tehdidine dikkat çekti.
10: Dünya güvenli dönüş ve hızlı toparlanma sevinci yaşarken İsrail saldırganlığıyla öne çıkıyor. 500 hava ve topçu saldırısı yaptılar. 1200 sınır ihlali var ve 300 Suriyeli'yi tutukladılar.
11: İsrail'e karşı dik duracaklarının da mesajını verdi.
10: Güvenlik ve istikrarı zedeleyen İsrail'in bölgede sürekli olarak fiili durum dayatma girişimlerini ve devam eden saldırganlıklarını reddediyoruz.
9: Önemli gelişmeler ve önemli buluşmalar devam ediyor Birleşmiş Milletler'de. Onlardan birine dair bir fotoğraf karesi de elimize ulaştı. Türk evinden fotoğraf karesi. Başkan Erdoğan Türk evinde Ermenistan Başbakanını kabul etti ve o anlara dair de o görüşmeye dair de bir fotoğraf paylaşıldı. Nikol Paşinyan Türk evinde Başkan Erdoğan tarafından

0: tarafından kabul edildi. Ermenistan Başbakanı o kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da görüyoruz. Önemli ziyaretler, buluşmalar gün boyu devam ediyor. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan açıklamalar hem de ülkeler özelinde bizim açımızdan da Türkiye için Başkan Erdoğan'ın kabulleri oldukça önemliydi. O kabullerden son olanı Ermenistan Başbakanı'ydı ve bu fotoğraf karesiyle ekranlara getirdik. Yeni bilgiler elimize ulaşırsa görüşmeye dair sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Tüm dünyanın kilitlendiği Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı tarihte eşine az rastlanan bir katılıma sahne oldu. Devam eden Amerikan saldırılarının gölgesinde New York'a giden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, asla diz çökmeyeceğiz mesajı verdi. İsrail'in katliamlarına da sert tepki gösteren Pezeşkian, katleden İsrail ama huzursuzluk kaynağı biz miyiz diye sordu.
1: Trump şunu bilmelidir ki yaptırımlar, artan baskı ve zorbalık karşısında İran halkının direnişi yalnızca daha da güçlenecektir. Asla baş eğmeyecek ve diz çökmeyeceğiz.
2: Savaşın ortasında ABD'ye gitti. Düşman ülkenin kalbinde Beyaz Saray'a meydan okudu.
1: Orta Doğu'da güvenliği ya hep birlikte inşa edeceğiz ya da hep birlikte güvensizlik içinde yaşamak zorunda kalacağız.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuştu. Tüm dünyayı ABD ve İsrail'in ülkesine karşı başlattığı savaşa ses yükseltmeye çağırdı.
1: Dünyaya elimizi uzatıyor, işbirliği ve ortak çalışmaya davet ediyoruz. Bunu bir zafiyetten ötürü değil, kendi gücümüze ve kararlılığımıza duyduğumuz derin inançtan ve bu bölgede hiç kimsenin tek başına güvenliğe sahip olamayacağı yönündeki köklü kanaatimizden dolayı yapıyoruz.
2: Nükleer silah arayışında olmadıklarını bir kez daha vurgulayan Pezeşkian, sivil nükleer çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz diye de ekledi.
1: Boyun eğmeyecek ve doğuştan hakkımız olan şeyden vazgeçmeyeceğiz. Açıkça söylüyoruz. Nükleer silahlara hayır. Barışçıl nükleer teknolojiye yönelik kısıtlamalara da hayır.
2: Pezeşkian hitabı sırasında ABD'nin bombaladığı ve çoğu çocuk 168 kişinin hayatını kaybettiği Minap Kız Okulu'na ait fotoğrafları da gösterdi. ABD delegasyonu ise o esnada salondan ayrılarak Pezeşkian'ı protesto etti. İran'ın hedefinde sadece ABD değil, Trump'ı savaşa sürükleyen İsrail de vardı. Orta Doğu'da dört bir yanı bombalayan soykırım hükümetine sert sözlerle yüklendi.
1: İsrail canının istediği her hükümeti, her devleti, her bölgeyi bombalıyor ve suikastlar düzenliyor. Ellerindeki son teknoloji kaynakları soykırım yapmak için kullanıyorlar. Ama bölgedeki huzursuzluk kaynağı biz miyiz?
2: Ardından da İsrail'in yasa dışı olarak elinde bulundurduğu nükleer silahlara sessiz kalan dünya toplumuna tepki gösterdi.
1: Nükleer bombalar İsrail rejiminin elinde ama müfettişlerin İran'a gelmesi isteniyor. İsrail Gazze'de 70 binden fazla masumu vahşice katletti. Ancak İran müzakere masasında yer aldığı sırada bombalandı.
2: Konuşmasını İran halkına teşekkür ederek tamamlayan Pezeşkian, ABD ve İsrail'in isyan çıkarmaya yönelik girişimlerinin başarısız olduğunu söyledi.
1: İran milleti son 7 aydır her gece ülkemizi savunmak için sokaklardaydı. Amerika ile İsrail'in kışkırttığı, eli silahlı kişilerin sabotajlar yapmasına izin vermemek için. Halk bizim gücümüzdür ve biz halkın gücüyle ayakta durduk.
0: Türk savunma sanayisinden muharebe sahasında dengeleri değiştirecek tarihi bir başarı haberi geldi. Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karaok kısa menzilli tank savar silah sistemi zırhlı araçlardan sonra bu kez gözünü yükseklere dikti ve ilk kez bir havada hedefini tam isabetle vurdu.
2: Muharebe sahasının çevik gücü, düşman zırhlılarının korkulu rüyası Karaok yeteneklerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar kara hedeflerine karşı gösterdiği üstün başarıyla bilinen yerli tank savar sistemi ezber bozdu. Roketsan, Karaok'un ilk kez bir hava hedefini başarıyla imha ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada bu kritik başarıyla birlikte farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetinin daha da güçlendiği vurgulandı. Üzerinde yer alan yüksek teknolojiye sahip kızılötesi görüntüleyici başlığı sayesinde Karaok gece gündüz kar kış demeden her türlü zorlu hava koşullarında görev yapabiliyor. Hem sabit hem de hareketli hedefleri gözünden vuruyor. Gelişmeye ilişkin konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Karaok'un artık çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna dikkat çekti. İkinci, sistemlerimize kazandırdığımız farklı yeteneklerle sahadaki değişen ihtiyaçlara etkin çözümler sunmayı sürdürüyoruz diyerek Türk mühendisliğinin ulaştığı noktaya vurgu yaptı. Omuzdan atılabilen hafif yapısı ve yüksek zırh delici performansıyla Mehmetçiğin sahadaki operasyonel gücünü katlayan Karaok, son testle birlikte hibrit savaş ortamının en tehlikeli unsurlarına karşı da hazır olduğunu kanıtladı.
0: Sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var.
3: Galler'de askeri eğitim uçağı düştü. İki pilot fırlatma koltukları sayesinde son anda hafif yaralı kurtuldu. Avrupa'nın göbeğinde Müslümanlara hakaret üstüne hakaret etti, şemsiyeyle vurmaya kalktı. İslamofobi karşısında tepki koyanlara da tükürdü. Irkçılık Londra'da bir otobüste güpe gündüz çıktı sahneye. Çevredekiler saldırının hedefindeki Müslümana destek çıktı. Şiddetli tayfun Japonya'ya felaketi getirdi. Heyelan evlerin kapısına dayandı. 2 milyon kişi tahliye edildi. Can kaybı henüz netleşmedi. Kaynar su taşıyan kadın dengesini kaybetti, sıcağı temasıyla birlikte çektiği acı yüzünden kendinden geçti. Ekipler müdahale etti ama kadının hayatını kurtarmaya yetmedi. Sokakta biriyle tartışmaya başladı, delikanlıysan gel atışması büyüdü, sinirlerine hakim olamayan adam kendini kaybetti, camdan atladı ve yerde acı içinde kıvranmaya başladı. Hakem 90+4'te 2-2 giden maçta tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Kaleci tepkisini kaleyi boşaltarak gösterdi. Top çizgiyi geçince de alkışlarla haksızlığa isyanını sürdürdü. 5 ila 10 euro ayak bastı parası turist akınını önleyemedi. İtalya yeni zam için harekete geçti.
1: Bu kalabalığı gördükten sonra böyle bir uygulama beklemek yanlış olmaz. Ben giriş ücreti uygulamasına katılıyorum.
3: Turist bedelinin 2027'de Venedik'te 30 ila 50 euroya çıkarılmasıyla günübirlik ziyaretçilerin ayağının kesilmesi umut ediliyor.
4: Bu adil değil. Venedik'i dünyanın en güzel şehri olarak görüyorum ve bu nedenle düşük bütçeli bir kişinin bu şehri 1-2 saatliğine ziyaret etme fırsatından mahrum bırakılması bu turistler için gerçekten utanç verici bir durum.
0: Fon soruşturmasında ise kritik gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Pusula Holding ve Tera Yatırım yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Soruşturmada önemli gelişmeler de var. Şimdi ayrıntıları ekranlarınıza getirelim.
3: ...131 fon için tasfiye kararı verildi. 455.758 tekil yatırımcı süreçten etkilendi. 830 milyar lirayı aşkın varlık fonlarda mahsur kaldı.
5: Özgür irade bugün var olan ama yarın var olmayacak ne varsa onu bulmaya çalışıyor.
3: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklanan son isimler.
6: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından 24 Ağustos'ta 1 milyar 198 milyon lira İsviçre'ye para transferi yapılmıştı. Ve yine Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yaraz'ın hesabından da 2 milyar 889 milyon lira İsviçre'ye para transferi gerçekleştirilmişti. İşte bu fon soruşturmasıyla birlikte bu iki isim tutuklandı.
3: Kerem ve Emre Alkin kardeşlere 1 milyar 400 milyon liranın bir yıl içerisinde 280 milyar liraya nasıl ulaştığı soruldu. Emre Alkin, borsa ile ilgili doğrudan bilgisinin olmadığını söyledi. Kerem Alkin ise piyasa değerindeki yükselişte arz talep ilişkisini işaret etti. Fon yönetim kurulunun yalnızca 3 kez toplandığını, hisse alım satım süreçlerinde yer almadığını ve işlemlerin şirketin ilgili ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini savundu. Soruşturma

0: Derinleştikçe yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Başsavcılığın gizli yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi istediği öğrenildi. İddialara göre bu bilgi talebi fon şirketlerine sızdırıldı. Sonrasında da Serdar Turhan ve Muhammed Yarız 4 milyar 87 milyon lirayı yurt dışına gönderdi.
1: Çeşitli yatırımları yapıyoruz. Yani biz hikayeyi biraz daha nasıl diyeyim ormana bakarak hani ağaca bakarak değil ormana bakarak devam ettiriyoruz.
0: 28 Ağustos'ta yayınlanan fon rehberinin ardından da yaklaşık 8500 kişi 59 milyar 600 milyon lirasını çıkardığı belirlendi. Tera portföydeki büyük bir para çıkışı da Türkiye'nin özel bankalarından birinde yaşandı. 8 yatırımcılı fonun toplam değeri tek bir yatırımcının ayrılmasının ardından 52 milyardan 7 milyara geriledi. 45 milyarlık parayı kimin çektiği belli değil. Yani tasfiye ve temerrüt öncesinde fondaki çıkışların toplamı yaklaşık 105 milyar.
2: Peki bu fonlar yatırımcıya ne kadar para kazandırıyor? Örneğin TLY kodlu fon 2021 yılından bu zamana kadar 524 kat değer kazandığı hesaplandı. Yani 2021 yılında bu fona yatırılan 1 milyon lira 524 milyon liraya ulaştı.
3: İçinde menkul kıymetler olan fonları konuşuyoruz. Ki burada da hisse senetleri. Tasfiye deyince o hisse senetlerinin piyasada satılması lazım. Oysa satış tamamlandığı zaman fonun satıldıktan sonraki değeri neyse o paylara bölünür, pay değeri hesap edilir, pay sayısı sahipliği oranında insanlara ödenir diye düşündürtüyor bana.
0: Dosyada milyonluk transferlerin yanı sıra dikkat çeken bir başka başlıkta lüks harcamalar.
2: Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın 26 Mayıs'ta 708 milyon liraya aldığı bu süper yatsa dosyada en dikkat çeken detaylardan. Çünkü bu yatın üretimine 3 yıl önce başlandı. Öyle ki dünyada 15 adet var. Onlardan biri de Muhammed Yarız'a ait.
0: Süper lüks yatların üst segmentinde yer alan modelin şu anki fiyatı 1 milyar liranın üzerinde. Yarız'ın bir de sürat teknesi var. Bu tekne 30 milyon lira değerinde. Tutuklu Muhammed Yarız İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs'ta 708 milyon 180 bin lira para göndermiş. Güvenlik güçleri Serdar Turhan'ın Yunanistan'da oturum izni aldığı, Dubai'de villa, özel jet ve yat satın aldığı da belirlendi. Pusula, Tera, Hedef Holding ve Buls Yatırım'ın şirket ve yöneticilerinin para ve kripto varlık hareketleri de MASAK incelemesinde.
4: Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyündeki iki katlı evde çıkan yangın çevredeki binalara da sıçradı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.
5: Alevler gittikçe yükseliyor. Rüzgar da çıkıyor ara ara.
6: Yangın birçok eve sıçradı. Köy alev kapanına döndü. Görüntüler Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünden. İki katlı ahşap binada çıkan yangın rüzgarla birlikte büyüyerek yakındaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
7: Sabah saat 5 sularında bir evden sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın ihbarı geldi. 5-15 civarında intikal eden ihbardan sonra bölgedeki itfaiye ekiplerimiz, orman bölge müdürlüğümüze ait tankerler, su tankerleri ve arazözler, daha sonra da en hızlı şekilde AFAD İl Müdürlüğümüz, TAMP ekiplerimiz yani afet müdahale planına göre ekiplerimizin tamamı bölgeye, köyümüze intikal ettiler.
6: İtfaiye alevleri söndürmeye çalışırken diğer ekipler yangının ormana ulaşmaması için seferber oldu.
5: Alevler gittikçe yükseliyor. Rüzgar da çıkıyor ara ara.
6: Çalışmalara köy sakinleri de destek verdi.
8: Yandaki soğutumuza da atlamış ya. Allah'ım yarabbim.
6: Bölgedeki 10 ev çok sayıda ahır küle döndü. Bazı araçlarda hasar oluştu.
7: Tabii evler birbirine çok yakın olduğu için yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle ve mekanı görüyorsunuz. Çok fazla müdahale imkanı da coğrafi olarak olmadığı için maalesef 10 evimiz yandı.
6: Saatler süren çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı.
9: arkadaşa bak.

0: yapmaya gittim. Arkadaş da çıkmıştı kontrol altına. Alamadık.
1: Sonbahara hızlı başladık. Hava bir anda soğudu. Bazı kentlerde sağanak oldukça etkili oldu. Ankara'da o kentlerden biriydi. Yoğun yağış cadde ve suları su altında, sokakları su altında bıraktı. Trafik kilitlendi. Araçlar ilerleyemedi. Keçiören'de ise park halindeki araçlar yağış yüzünden çöken yola düştü.
2: Kurtarmaya çalıştıkları bizim arabamızdı.
3: Araçın rezilliğe bak, Ankara'nın rezilliğine bak ya.
4: Caddeler nehre, sokaklar göle döndü. Yol çöktü, park halindeki araçlar çukura gömüldü.
3: Ya bak ya, şu milletin haline bak ya. Yazık buna değil mi ya?
5: Ben de yukarı çektim. Aşağıda olsa benimki de zarar görürdü yani. Şimdi işte o çamurları falan temizliyoruz.
4: Başkentte geceyi peş peşe çakan şimşekler aydınlattı. Ardından yağmur bir anda şiddetini artırdı ve sel de beraberinde geldi. En fazla hasar Keçiören'de kaydedildi.
6: Sağanak öyle şiddetliydi ki sel suyunun ardından asfalt çöktü. Oluşan bu çukura da park halindeki araçlar düştü.
7: Alıştık artık ya. Yani mahallecek alıştık. Ya araçlarımızı nereye koyacağımızı artık bilmiyoruz.
4: ATV Haber yolun çöktüğü Gülgün Sokağı selin geldiği yıkanların görüntüsüne de ulaştı. Görüntüler şehrin göbeğinde yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
8: Yol çöktü. Zor kurtardı düştüler arkadaşlar.
9: En az hasar alan araba bu.
4: Son anda arabasını kurtaranlar şanslıydı.
10: Komşu aradı arabanızı çekin diye. Eşim hemen bu öndeki arabayı geriye doğru almış artık. O şekilde kurtuldu.
6: Hatice Güneş de arabasını son anda o sel suyundan kurtardı. Şimdi güçlükle çalıştırdığı arabasını bu araziden çıkarmaya çalışıyor.
10: Ne yapayım? Taksi çağırsın belediye bana.
11: Nereye yetişecektiniz?
10: Torunumu götürecektim bir yere. Ben çıkarım demiştim ama çıkamadım.
4: Çukura gömülen bazı araçlar için mahallelinin seferberliği de işe yaramadı.
2: Hiç kimse gelmeyince kurtarıcıyı da kendi imkanlarımıza kendimiz ücret vererek çağırdık.
6: İddiaya göre ASKİ'nin çalışmaları bölgede yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Çalışmalar bir türlü tamamlanamadığı için de bir damla yağmur bile düşse cadde ve sokakları sel alıyor.
2: Arabamız bizim suya gömüldü. Onunla beraber 20 tane araç vardı. Arabamızda tabii hasar var. Hadi doğal bir şey diyoruz ama bu yolu yapmaları bu kadar uzun sürmemeliydi.
4: Sağanağın vurduğu tek adres Keçiören değil. Sincan'da da yağmur yolları göle çevirdi. Su seviyesinin yükseldiği noktalarda araçlar yolda kaldı.
1: Adalar Belediyesi'nde yeni belediye başkan vekili için seçim yapıldı. CHP ile AK Parti adaylarının yarıştığı seçimi 5 oyla AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Seçimde gergin anlar yaşanırken CHP ile yeni parti de bir kez daha karşı karşıya geldi.
12: Oylama sonuçlarına Kemal Türk Yılmaz belediye başkan vekili olarak seçilmiş.
4: Üsküdar'dan sonra Adalar Belediyesi de CHP'den AK Parti'ye geçti.
13: Sen bana burada siyaset dersini vereceksin. Sen kimsin?
4: Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı. Yerine geçen başkan vekili Medine Pamuk sağlık sorunları gerekçesiyle istifa edince Adalar Belediyesi için bir kez daha sandık kuruldu. AK Parti 2, CHP 7 meclis üyesiyle oylamaya katıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz ilk turda 5 oy alırken CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oyda kaldı. İkinci turda aday dörder oy aldı ancak Türk Yılmaz'ın bir oyu geçersiz sayıldı. Yeni partili isimler oylama sonucu salonu karıştırdı.
13: O divan başkanını soruyor. O divan başkanını soruyor.
4: Gerilimin artması üzerine divan başkanı salona polisi davet etti. Salon boşaltıldı.
14: Biz kendi kararımızı tutuyoruz, oynamaya takılmıyoruz.
4: Gerilimin ardından CHP adayını çekti. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 3. turda büyük farkla yeni başkan vekili seçildi.
15: Bu seçim usulüne uygun yapılmamıştır. İptal başvurusunu gerçekleştireceğiz.
4: Seçim sonrası CHP ile yeni parti de birbirine girdi. Çünkü CHP oylamada 3 fire verdi. CHP ile yeni parti arasındaki savaş afişlere de taşındı. CHP Genel Merkezi'ne siyaset zenginleşme aracı değildir ifadesinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı dev bir afiş asıldı.
16: Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde

0: söyleyin.
1: Kulislere göre CHP'den yeni partiye geçen isimler de pişmanlık içinde. Hatta çok yakında CHP'ye geri dönüşlerin yaşanması da an meselesi. Kılıçdaroğlu'nun da 14-15 Kasım'da yapılacak yeni parti kurultayı sonrası CHP'ye dönmek isteyenlere yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor.
2: Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır.
1: Gerilim yaşanan bir başka cephede Kılıçdaroğlu-İmamoğlu cephesi. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin görevi kötüye kullanma davasında savunma yaptı.
3: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
4: Yolsuzluk.
3: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemez.
1: İmamoğlu duruşmada Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine de yanıt verdi. Birileri beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş ama bunu söyleyen zihniyet kendini tebaa olarak gören zihniyettir dedi. İmamoğlu'na yanıt Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten geldi. Çelik sanal medya paylaşımında arsız güçlü olunca haklı suçlu olur ifadelerini kullandı. İmamoğlu mahkemede 2019'da kendi aracım için yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız diyerek hakkındaki suçlamaları da kabul etmiş oldu.
5: Vallahi de billahi de milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net.
6: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
1: Önce sağanak, ardından fırtına. Sinop'ta etkili olan yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar su altında kaldı. Denizle karanın birleştiği ilçede tıkanan yağmur suyu giderlerini esnaf kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Fırtınada Panayır alanındaki çadırlar böyle havalandı. Önce sopalarla saldırdılar, ardından metrelerce yüksekte birbirlerini ittiler. Yürekleri ağza getiren kavganın adresi Gaziantep'ti. 5 katlı binanın çatısında kavgaya tutuşan ikiliyi arkadaşları güçlükle ayırdı. Hakkında 15 yıl hapis cezası vardı. Edirne polisi saklandığı eve baskın düzenledi. Cezaevi firarisi gizlendiği bazanın altında yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
7: Bataklığı bitirdik.
1: Kahramanmaraş'ta 69 yaşındaki adam yürüyüş yaptığı bataklık alanda çamura saplandı. Yardımına AFAD ekipleri yetişti. Bataklıkta mahsur kalan adam bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarılarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki iki katlı ahşap köy evinde yangın çıktı. Alevler dakikalar içinde çevredeki evlere sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Saatler süren söndürme çalışmalarında 10 ev küle döndü. Önce etrafı kolaçan ettiler, kimsenin olmadığından emin olunca bahçe duvarından atlayarak evin avlusuna girdiler. Hatay'da maskeli iki hırsız gözlerine kestirdikleri motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Üstelik bu ilk değildi. Aynı yerden 4 ay önce de başka bir motosiklet çalınmıştı.
8: Şu an o da yok ortada. Ne durumda onu da bilmiyoruz.
9: Bu meşhur içecek.
1: Adana'dan İstanbul'a doğru yola çıkan İbrahim Yılmaz, aracının motor suyu bitince ilginç bir çözüm buldu.
9: Araçta su olmadığı için meşhur Adana şalgamı doldurup sonucu hep beraber göreceğiz.
10: İnsan hararetini alan bu meşhur içecek.
9: Bunun hararetini de alır.
1: Yöntemi de işe yaradı. Araç o halde 40 kilometre daha yola devam etti.
9: Onun da içinde su var. İçtiğin zaman insana bir zarar vermiyorsa haliyle motora da bir zarar vermez.
11: Bunu yapan ilk sensin.
9: İlk ustayız, evet.
11: Görüşün ne olur mu sen?
6: Bu görüntülerle akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.
12: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Şairimizin ifadeleriyle onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan

0: azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Mega Kent İstanbul, tarımsal üretimiyle ekonomiye değer katıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yaptığı değerlendirmede İstanbul'un tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Parıldar, kentte buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, kuru fasulye ve nohut olmak üzere 6 stratejik ürün ile yem bitkilerinin üretim planlaması kapsamında değerlendirildiğini belirterek, bu yıl söz konusu ürünlerin önemli bölümünde geçen yıla göre rekolte artışı beklendiğini vurguladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Kime desem derdimi ben bulutlar. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var, hepsinden derin. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar? Evet, bildiniz. Özdemir Erdoğan'ın Gurbet adlı eşsiz eserinin sözleriydi bu. Bir türkünün hikayesine hoş geldiniz sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Az evvel bir dizesini okuduğum Yeşilçam'ın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Kemal Sunal ve Şener Şen'in yer aldığı Çöpçüler Kralı filmiyle bütünleşmiş, Türkiye'de bir döneme damgasını vuran Gurbet'in bilinmeyen hikayesini anlatacağız size. Gurbet öyle bir şarkı ki dinledikçe evde bile olsak evimizi özletir bizi.

Bir kelime öylesine koca bir duyguyu, öylesine derin bir acıyı nasıl ifade edebilirdi ki? Sanki yüreğinden bir parça koparılıp uzak diyarlara sürülmüş ya da sevdiklerinden, ait olduğun topraklardan, özünden koparılıp bambaşka bir dünyaya savruluş gibiydi gurbet. Gurbet sadece kilometrelerce uzaklaşmak değil, ruhunda yabancılaştığı bir yolculuktu. Her adımda hasretin türküsü yankılanırdı, her nefeste özlemin kor ateşi yanardı.

Gözler memleketin yollarını arar, kulaklar sevdiklerinin sesini duymaya çalışırdı. Fakat nafile. Gurbet yolculuğu bir nevi kendini keşfetme yolculuğuydu aslında. Uzaklarda yalnız kaldığında kim olduğunu, ne istediğini sorgulardı gurbetçi. Kendi iç dünyasını keşfederdi. Çoğu zaman türkülerin ön sözüydü gurbet. Zalim denince en çok da o zorunlu gurbet yolu gelirdi akla. Ayrılık zordu. Hele de vatanından kopmak en zor. Gurbet 60'lı ve 70'li yıllarda bütün bir kuşak için Almanya'yı simgeliyordu. Türklerin Almanya yolculuğu 31 Ekim 1961'de Türkiye ile Almanya arasındaki Türk İş Gücü Anlaşması'yla başlamıştı. O yıllar Türkiye'nin en sancılı

0: müzisyen Özdemir Erdoğan şarkıyı 1972'de besteledi. Yıllar sonra verdiği bir röportajda gurbeti bestesi dahil yarım saatte tamamladığını anlatan Erdoğan, bunun kendisine Allah'ın bir ödülü olduğunu söyleyecekti.
1: Yani 1-2 sene geçti. Ben bunu da bestelemem, yani gurbeti bestelemem de yarım saat içindedir.
2: O kadar.
1: Sözü, güzel. Müziği her şeyinden. Tık tık tık tık yazdım. Öyle bir şey geldi. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Efendime söyleyeyim. O öyle bana işte böyle bir lütfetti. Yani beni öyle ödüllendirdi, neyse. Efendim, gurbet öyle oldu.
0: Gurbet şarkısı 1976 yapımı Çöpçüler Kralı filmine de fon müziği olacaktı.

0: Gurbet türküsü, ezilenlerin, horlananların, ötekileştirilenlerin duyulmayan feryadıydı artık. O yıllarda hem Avrupa'da hem Türkiye'de en çok dinlenen eserler arasında yerini alacaktı.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, ezene tele değil yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Geldiniz. Siyasetin gündemi Birleşmiş Milletler Zirvesi ama bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası ilk sıraya yerleşti. Sebep sonuca biz de bu konuyla başlayacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. Ekrem Kızıltaş bizimle. Ekrem abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Uğur Özgöker. Uğur hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Melih Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Mete Sohtoğlu. Mete hoş geldin.
3: Hoş bulduk Melih Bey. Sağ olun.
0: Hüseyin Fazla. Hüseyin hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Samet bir Ankara haritası alalım mı? Harita epeyce değişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden peş peşe bugün istifalar geldi. 2024'te tablo böyleydi. Kırmızıyla gördüğünüz yerler CHP'nin belediyeleri. Bugünkü tabloda da bu maviyle gördüğünüz yerler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan belediyeler. Grilerde diğer partiler, AK Parti ve MHP ve diğer partilere ait. Mavi olan kısım CHP'den ayrılan belediyeler. Hangi partiye geçecekleri belli değil. Değil mi Ekrem abi şu an için?
1: Evet. Gerçi bir kısmı yeni partiye gitti bildiğimiz kadarıyla.
0: Kesinleşen
1: ama
0: var mı?
1: Mansur Yavaş'ın ardından istifa edenlerin ne olacakları şimdilik belirsiz.
0: Evet. Gerçi tabii.
1: Orada AK Parti'ye geçenler var.
0: Yani son doğru söylüyorsun. Son durum yok. AK Parti'ye geçen de var. Başka partiye geçen var ama son talihde CHP'den ayrılanlar diyebiliriz.
1: Evet.
0: Mansur Yavaş'ın bugün açıklaması önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğinin kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur. İradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil. Seçmene karşı ağır vebaldir. Bu açıklamaları başka bir partiye gitmeyeceği şeklinde yorumlanıyor. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır. Benim partilikten anladığım taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layığıyla yerine getirmektir. Kemal Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'ın sözlerinin bazı bölümlerinin altını çizdi. Bunlar önemli dedi. Yani başka bir yere gitmeyeceğim anlamı çıktığının altını çizeyim dedi özellikle. Bu önemliydi. Evet. Sayın Mansur Yavaş benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Yavaş kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır. Az önceki bölümden bazı ifadelerin altını çiziyor. Bunlar da dediğim gibi Mansur Yavaş'ın bağımsız kalacağına dair değil mi Mete?
5: Pek bağımsız kalacağını düşünmüyorum.
0: Bunlar temenni o zaman.
5: Temenni. Çünkü ilerleyen zamanlarda seçim takvimine girildiği zaman benim tahminim muhtemelen bu CHP içerisinde, yeni parti içerisinde yetki, kurultay, il başkanlığı seçimleri yok, ilçe kongresi vesaire. Burada kendi markasının aşınmasını önleyecek şekilde pozisyon almış. Neticede seçimler yaklaştığı zaman muhtemelen bu bahsettiğim ve diğer muhalefet partilerinde kapsayacak şekilde amacı bir çatı aday olmak. Muhtemelen de ilk adımı 100 bin imza toplayarak toplumun bir kesiminde karşılığı olduğunu göstererek muhtemelen bu bahsettiğim diğer partilerin, muhalefet partilerinin çatı adayı olarak siyasi bir yarışa hazırlanıyor.
0: Sadece yeni partinin değil, bütün partilerin bir ortak adayı olma
5: arzusu var. Yani işte Zafer Partisi, işte Anahtar Parti vesaire gibi burada tartışmaların dışına çekip aşınmasını önlemeye çalışıyor. Bir çatı adayla hazırlanıyor. İstifa eden diğer belediye başkanları da Melih Bey. Muhtemelen bu siyaset yolunun finansmanı için bu belediyeler Mansur Yavaş'ın siyasi kariyerini fonlayacak ya da işte siyasetine destek verecek belediyeler olarak takip edilmeli.
0: Şey yorumları da yapılıyor Mansur Yavaş belediye başkanlığını bitirecek ve çekilecek diye.
1: Yani emekliye ayrılacağına dair rivayetler de var ama yani eninde sonunda bu son birkaç gün içerisinde meydana gelen gelişmeler, Cumhurbaşkanımızın işte daveti üzerine,
0: doğru,
1: daha doğrusu daveti kendisi talep etmişti görüşelim diye. Onun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına geçmemesi, belki de en büyük siyasi gafı sonrasında yaptı. Her iki genel başkana da derken, yani bağlı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı eyvallah ama yeni partiye niye yani böyle bir şey dedin. Bir de başından beri son dönemde yeni parti ortaya çıktıktan beri Cumhuriyet Halk Partisi ile temasların asgari seviyeye indirmişken yeni partiyle biraz daha sık temaslar falan gibi, evet, siyaseten bence yanlış adımlar vardı. Bunun faturası bugün istifa edilerek ödenmiş oldu. Biraz önceki sözleri Sayın Kılıçdaroğlu'nun altını çizmesi çok anlamlı. Neden? Siyaseten tamam, şu anda CHP'den ayrıldın, anladık ama başka partiye gitmeyeceğine dair bir tür manifesto bu. Geçmişte biz bu tür manifestolara sahip çıkılmadığını çok gördük. Ankara'da biliyorsunuz rahmetli Demirel'in meşhur sözüydü. Dün dündür, bugün bugündür. Ve bir de siyasette 24 saat çok, çok uzun bir zamandır. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Sayın Mansur Yavaş'ın bu açıklamalarını unutup yeni bir açıklama yapıp gördüğüm lüzum üzerine diye başlayan bir partiye geçiş hikayesi duyabiliriz ama tabii gidişatın bir de şu tarafı var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu butlan sonrası işte yeni partinin kurulması sürecinde ciddi manada oy kaybettiğini, fakat son dönemde yeni partinin o şişirilmiş oylarının aşağıya doğru inip konsolide olduğunu, bu arada yeni partiyle alakalı gelişmelerin tam olarak nereye varacağı da belirsiz. Mesela iki ay sonra iş bugünkü gibi olmayabilir, çünkü Silivri'de görülen davada daha önce görmedim, duymadım, bilmiyorum, cevap vermiyorum, işte onu muhatap almıyorum cevaplarının yerine. Şu anda doğrudan İstanbul'daki yolsuzlukların içinde olan isimlerin şahitlikleri, açıklamaları var. Ve muhatap her şeyin siyasi olduğunu iddia eden yeni partinin de büyük ihtimalle hamisi, kurucusu, eş başkanı ne diyeceksek, o kişinin cevap veremediği bir süreçteyiz. Ve gündemin diğer maddeleri baskılasa da eninde sonunda insanlar haberlerde falan işte filan kişi çıktı İmamoğlu'na, şunu şöyle yapmamış mıydık, şunu vermemiş miydik, şunu almamış mıydın? Neden? Bu insanların çoğu doğrudan onlar da suçlu. İtirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalandıkları için söylediklerinin işe yaraması lazım ki evet, haklarında ispatlanmış cezalarda indirim yapılabilsin. Onlar da kendini savunuyor. Dolayısıyla iki ay sonra mesela yeni partinin mevcut durumdan aşağı doğru inme durumunda Mansur Yavaş aslında CHP'ye dönsem iyi olabilir diye de düşünebilir. Bilmiyoruz onu.
0: Dediğin gibi bir de yani siyasette bu ifadeler çok sahiplenilmiyor. Mansur Yavaş'ın ben hatırlıyorum, CHP ile benim ismimi nasıl yan yana getirirsiniz diyordu. Buyurun. Yani mümkün mü kardeşim diyordu. CHP'den BD Başkan adayı oldu. Bir de senin o vurguladığın nokta, Özgür Özel'in de artık Silivri temaslarına çok ara verdiği söyleniyor. Yani sanırım Ekrem İmamoğlu ile arasında bir sıkıntı da olabilir. Çünkü dili lider İmamoğlu görünüyor.
1: Sıkıntı olabilir ama bunda bizim payımız da var diye ben düşünüyorum. Bu ekranlarda
0: bizim derken
1: şeyde 42 kere, yani bir sene içerisinde 42 kere ziyaret ettiğine dair açıklamalardan hay Allah, hakikaten fazla gitmişim. Bu kadar
0: Özgür Bey
1: batıyor.
0: Bunları duydu diyorsun bu açıklamaları.
1: Olabilir.
0: Ama Özgür Bey de bugünlerde bir siyasetten soğuma hali seziyorum. Bursa'daydı geçtiğimiz günlerde, incir üreticileriyle konuşuyor.
5: Azarlayıp azarlayıp.
0: Siyasetle duruyor. İlgili bir şey soruldu kendisine. Ya kesin şunu dedi, incir konuşuyoruz falan dedi. Yani başka gündemlerim var diyor. Bu arada Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, bu az önce işte Mansur Yavaş'ın istifasını konuşurken, bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez demişti. O Mansur Yavaş'ı biraz da ateşleyen. Var mı sesi Samet? Onu dinleyelim sonra konuşalım.
1: O konuşma gelene kadar orada...
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği bizim üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstte görmesin kendisi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Diyemez bunu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ise herkes, o zaman genel başkanının Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olduğu, sorumluluğunun Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına karşı bir sorumluluk olduğunu kabul edecek.
0: Bu Müslüm Sarı'nın önceki konuşmasıydı. Yani Mansur Yavaş'ın istifasını tetikleyen sebeplerden biri olarak gösteriliyor. Doğru. Bugün de dedi ki siyasi aidiyetini netleştirmiştir dedi, net bir şekilde. Uğur Hocam, siz az önce görüntü izlerken doğru söylüyor diyordunuz.
4: Doğru yani.
0: Söyleyelim şimdi, seyirciye.
4: Yani X partinin siz milletvekilisiniz ya da belediye başkanısınız. Gidip Y partisine bilgi veriyorsun. Ben bugün Cumhurbaşkanı görüşeceğim. Bugün... Olmaz yani, doğru değil bu. Etik değil yani.
1: Ve diğer partinin genel başkanı ben müsaade ettim,
4: o çok daha kötü,
1: manasına gelen sözler söyledi.
0: Söyledi. Bugün yani ne dedi?
1: O.
0: Ona da bakalım. Özgür Özel de bu istifa üzerine kendisini arayarak kararına saygı duyduğumuzu, kararın kendisi ve memleket için hayırlı olmasını söyledim diyor. Şu cümle önemli bence. Türkiye'de hiçbir değer ya benimsin ya kara toprağın denilebilecek bir durumda değil. Yani

0: Bana yar olmaz. Yani kimseye yar etme bir şey var.
1: Evet. Ya bir sistem de var. O da var. Yani her tarafta sistem okunuyor. İlter'e bağlanalım hemen. İlter Yeşiltaş, CHP'yi en iyi bilen isimlerden. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. İlter, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Melih Altınok. İyi yayınlar. Herkese selamlar.
1: İlter, bugün Ankara kazan gibi kaynadı bu istifalarla. Önce Mansur Yavaş, Elmadağ Belediye Başkanı, Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar. Partide nasıl karşılandı bu istifalar? Ankara'da nasıl konuşuluyor?
2: Partide malumun ilamı olarak aslında yorumlandı Melih Altınok. Kamuoyu da zaten böyle yorumluyor. Zaten Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Bir duygusal kopuş yaşanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ile köprüleri atmıştı aslında Mansur Yavaş. Artık bizler de, gazeteciler de, siyasetçiler de, kamuoyu da resmi istifa, resmi açıklama ne zaman gelecek diye bekliyorduk. Ha bugün ha yarın Mansur Yavaş sosyal medya hesabından, Twitter'dan açıklama yapacak ve Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayıracak diye bir beklenti vardı. Ve nihayetinde Mansur Yavaş da bugün yaptığı açıklamayla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış oldu. Tabii orada şu önemliydi, Müslüm Sarı'nın bugün yaptığı açıklamaları az önce ekranlara getirdik. Müslüm Sarı'nın Mansur Yavaş'a yönelik eleştirileri ve tespitleri vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyesi olan, siyaset yapan belediye başkanlarının parti aidiyetini gözeterek yollarına devam etmesi gerekir şeklinde mealen böyle bir açıklama yaptı. Ve nihayetinde Mansur Yavaş da hemen bu açıklamanın ardından CHP ile yollarını ayırdığını duyurdu. Tabii sadece bu açıklamadan yola çıkarak Mansur Yavaş istifa kararı almadı haliyle. Uzun süredir zaten Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden Mansur Yavaş'ın tarafsız tutumuna yönelik eleştiriler vardı. Neden tarafsızdı Mansur Yavaş? Şimdi CHP ile yeni parti arasında bir gerilim var, bir tartışma var, bir kavga var aslında. Adını böyle koymak lazım. Ben kavganın tarafı olmak istemiyorum dedi Mansur Yavaş. Bir denge siyaseti izlediğini dile getirdi. Ve 9 Eylül'de burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde partinin kuruluşunun 103. yıl kuruluş yıl dönümüne katılmamasını da bu şekilde açıkladı. Tarafsız olması nedeniyle, tutumu nedeniyle böyle bir karar aldığını ifade etti. Bu tarafsız tutumuna yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nden eleştiriler gelince bir gün sonra Mansur Yavaş yine sosyal medya hesabından bu tarafsız tutumum rahatsızlık yaratmaya devam ederse gereğini yaparım dedi. Yani ayrılığın sinyalini 9 Eylül'den hemen sonra verdi Mansur Yavaş ve beklenen oldu. Mansur Yavaş CHP ile yollarını ayırdı. Şimdi Mansur Yavaş yoluna bağımsız devam edeceğini ifade etti. Zaten böyle olacaktı açıkçası. Beklenen de buydu. Yeni partiye şu anda geçmesi beklenmiyor. Kısa vadede de bir geçiş olmasını beklemiyoruz açıkçası. Görüştüğümüz kaynaklar da bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Ne zaman Mansur Yavaş yeni partiye geçebilir? Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler yaklaşınca Mansur Yavaş tabloyu görür. Eğer Cumhurbaşkanı adaylığı planından, hedefinden vazgeçmezse, bir parti çatısı altında bu adaylığını ilan etmesi gerekirse bu partinin yeni parti olabileceği ifade ediliyor. Ancak tabii ki burada mutabakat önemli. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin adaylık konusunda Mansur Yavaş üzerinde bir mutabakat sağlaması ve diğer partilerin de Mansur Yavaş adayımız olsun şeklinde bir yaklaşım ortaya koymaları halinde Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olabileceği ifade ediliyor. Ancak şu yorumlarda yapılıyor. Mansur Yavaş'ın bu gidişattan çok da memnun olmadığı, özellikle CHP ile yeni parti arasındaki bu kavganın seçimlere de olumsuz yansımasının olabileceğini düşündüğü ve bu nedenle Cumhurbaşkanı adayı olmayabileceği de, bu planından vazgeçebileceği de kulislerde konuşuluyor açıkçası. Tabii Mansur Yavaş'la ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması önemliydi. Orada şu cümleyi hemen hatırlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, Sayın Mansur Yavaş benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir ifadesini kullandı. Yani CHP'de varoluşunun nedeninin kendisi olduğunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Doğru, 2014 seçimlerinde aday gösterildi.

0: Hatta 2019 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın adaylığına büyük bir itiraz vardı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. O gün parti meclisinde belediye başkan adayları belirlenirken parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bir direnç ortaya konuldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı yapıldı. Mansur Yavaş'ı aday göstermeyelim diyen parti meclisi üyeleri vardı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu baskıya rağmen, onca baskıya rağmen parti meclisi toplantısında adeta res çekti. Belediye başkan adayımız Mansur Yavaş'tır dedi. Neden parti meclisi üyeleri Mansur Yavaş'ın adaylığını o dönemde itiraz ediyordu? Bir rozet tartışması vardı, hatırlanacaksınız. Mansur Yavaş yine tarafsız bir belediye başkanı olmak istediğini ifade etmiş ve CHP rozeti takmayabileceği şeklinde, mealen yanlış bir ifade kullanmam adına bunu bu şekilde aktarmak istiyorum. Neden Mansur Yavaş, yani CHP'ler şunu söylüyordu, eğer CHP'nin adayı olacaksa Altı rozetini Mansur Yavaş'ın çekinmeden takması gerekir. Takması gerekir diyorlardı. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu gelen itirazlara rağmen Mansur Yavaş'ı belediye başkan adayı gösterdi.
1: Gerçi
0: ki
1: bütün isimleri
0: o
1: Kemal Bey
0: atıfta bulunuyor.
1: Kemal Bey getirmedim parti. İmamoğlu'nu da, Özgür Özel'i de, hepsini de. Kemal Kılıçdaroğlu neticede en eski, o 2010'da geldi. Daha öncesi tabii ki vardı. Genel başkanlığı 2010'da geldikten sonra bu isimlerin hepsinde Kemal Bey.
2: Yani kendim ettim, kendim buldum türküsü iyi yakışıyor bence.
0: Şöyle burada Melih Altınok, Mansur Yavaş konusu şöyle bir parantez açmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu evet belediye başkan adayı gösterdi bu isimleri ama Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir itiraz vardı 2019'da. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu aslında bu atmış olduğu tweette, daha doğrusu yapmış olduğu açıklamada hatırlatıyor. CHP'liler yani mealen şunu söylüyor aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir kesim aday olmanı istemezken ben seni Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı gösterdim diyor aslında Kemal Kılıçdaroğlu. O anlamda yapmış olduğu açıklama, yani ben kazandırdım bu anlamda, bu açıklamaya
1: evet,
0: bir
1: Kemal Bey ama bunu çok söyledi istedim. Ya hançerlendim.
2: Hançerlendim
1: sürekli ya. Siyasette de Ekrem abi eksik olmuyor
2: bir,
1: o hançer yani.
2: İlter'e bir soru sormak istiyorum. İlter, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Şu anda Ankara'da Mansur Yavaş'la Mansur Yavaş ve istifa eden ilçe belediyeleri, bağımsızlık dediğimiz şey de anlaşılan zaten Ankara'nın ilçelerinden anladığım kadarıyla İmamoğlu'nun belirlediği, İmamoğlu etkisiyle ya da onun aracılığıyla Özgür Özel'in belirlediği adaylar yeni partiye geçti. Galiba 2-3 belediye yeni partiye geçti. Bazıları AK Parti'ye geçti süreç içerisinde. Şu anda bugün istifa eden ve Mansur Yavaş'la beraber hareket ettiğini düşündüğümüz ilçe belediye başkanları da herhalde Mansur Yavaş'ın önümüzdeki günlerde ne yapacağını takip edip onunla beraber hareket edecekler gibi. Böyle mi gözüküyor?
0: Kesinlikle öyle Ekrem Kızıltaş. Zaten Mansur Yavaş nereye, biz oraya diyorlar belediye başkanları. Şimdi açıklamalarına baktığımız zaman ve neden böyle söylemek zorundalar? Siyaseten şunu da ifade etmekte fayda var.
1: Evet,
0: yerel seçimlerde Ankara'da ilçe belediye başkan adayları belirlenirken Ankara Mansur Yavaş'a bırakıldı aslında. Mansur Yavaş'ın belirlediği isimler ilçe belediye başkan adayı gösterildi. Mansur Yavaş'ın aday gösterdiği isimler, yani aday gösterilmesinde etkisinin olduğu isimler, Mansur Yavaş CHP'den ayrılınca o da biz birlikte geldik, birlikte gideriz diyerek adeta Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdılar. Şu andaki tablo şöyle. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen iki belediye başkanı var Ankara'da. Çankaya ve Mamak belediye başkanları CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldılar. CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen 4 belediye başkanı var. Gölbaşı, Haymana, Kahraman Kazan ve Keçiören. Bugün CHP'den istifa eden belediye başkanlarında az önce ekranlara getirdik. 8 belediye başkanı istifa etti. Şu anda bağımsızlar. Mansur Yavaş nasıl bir yol haritası ortaya koyarsa onlar da Mansur Yavaş'la birlikte hareket edecekler. CHP'de kalan ilçe belediyeleri ise Etimesgut'la Yeni Mahalle. Şimdi burada Yeni Mahalle önemli. Fethi Yaşar'ın tutumu ne olacak? Özgür Özel'i destekliyor nihayetinde, ancak bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyor. Acaba Fethi Yaşar'da Yeni Mahalle Belediye Başkanı da CHP'den istifa edecek mi? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fethi Yaşar'ın tutumu da Ankara siyasetinde önemli.

0: olacaktır özellikle muhalefet açısından. Onu da takip ediyor olacağız.
1: Ankara'da şimdi ne kaldı
0: İlter? Hareketli açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Ankara'da şimdi CHP'de hangi belediyeler kaldı?
2: 5 tane. Nallıhan.
0: CHP'de Etimesgut,
1: evet,
0: ve Yeni Mahalle.
1: Sadece iki belediye.
0: Nallıhan belediye başkanı da bugün istifa etti. Ha, evet, iki belediye.
1: CHP'de iki belediye.
0: Nallıhan da istifa etti.
2: 10 bağımsız var.
1: 10 bağımsız
0: şu
1: var.
0: Şu andaki tablo böyle yani.
3: Burada 5 tane kırmızı, evet, görünüyor. 2
0: 8 şu anda, evet, 8 belediye başkanı bugün, daha doğrusu 8 belediye başkanı.
1: Tablo değişiyor. Tabloda işte geçenler var.
0: İlter, onlar da.
1: İlter,
2: tamam, şunu bir netleştirelim, hemen geleceğim. Bununla tamam. ilgili mi? Peki sen sor.
4: Şimdi Mansur Yavaş'ın, bağımsız Mansur Yavaş'ın mesela herhangi bir partiye girmeyip Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça 100 bin imza toplayıp bağımsız aday olması ihtimalinden bahsediliyor. Sen de bahsettin yanlış hatırlamıyorsam. Ama eninde sonunda mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi için İyi Parti bir aday çıkarırsa, şöyle veya böyle CHP ayrı bir aday çıkarırsa, Mansur Yavaş'ın böyle bir durumda bağımsız aday olmayı düşünme şansı sence var mıdır?
0: Bunu düşünüyordu bir yıl öncesine kadar. Mansur Yavaş her halükarda Cumhurbaşkanı adayı olabilir, bu planından vazgeçmez şeklinde yorumlar yapılıyordu açıkçası. Ancak yeni bir durum ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Yeni parti kuruldu. İki parti arasında bir kavga var. Muhalefette bir bölünmüşlük var aslında. Bu bölünmüşlükle seçimlere gidilmesi halinde Mansur Yavaş başarılı bir sonuç alınamayabileceğini düşünüyordur diye tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Bu gerekçelerle Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebilir. Tabii bugünden yarına aslında siyasette her şey değişebiliyor ama şu an itibariyle böyle bir tablo var.
1: Yani ya bağımsız herhalde girmez Ekrem abi. Bağımsız.
0: Muhalefetin adayı.
1: Onu yani anlatmaya yeni tabii. partinin ve CHP'nin desteğini almadan, yeni partinin desteğini
0: yeni
1: almadan.
0: Yeni parti şunu ister. Yeni parti böyle. Muhalefette muhalefetin şu anda lokomotif partisi. Öyle değerlendirebiliriz. Nihayetinde parlamentodaki sandalye sayısına baktığımızda yeni parti genel başkanı Özgür Özel de der ki eğer aday olacaksan bizim parti çatısı altında aday olman gerekir. Siyaseten de bu doğrudur der. Eğer buna rağmen Mansur Yavaş yeni parti çatısı altında adaylığını ilan etmemesi durumunda yeni partilerin de bunu kabul edebileceklerini açıkçası düşünmüyorum.
1: Yani bağımsız seçimlerde çok başarılı olunmuyor genel olarak. Zaten büyük bir partinin şeyini almak gerekiyor. Ama bu konuyla mı alakalı Ekrem
2: parti
1: abi?
2: Parti tabanlarıyla
1: yönetim. Ama hiç, peki
0: yani
1: buyur.
0: Seçimlere giderken parti örgütleri, parti teşkilatları o adayın arkasında olması, o illerde, ilçelerde yapılan organizasyonlar, teşkilatlar olmadan bunu yapmak siyaseten çok mümkün değil. O nedenle de bir parti çatısı altında seçimlere girilmesinin daha doğru olabileceğini düşünüyordur en azından siyasetçiler, ama tabii bakalım ileride ne olacak.
4: İlter, değişik bir soru sormak istiyorum konuyla alakalı ama bir, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmamasıyla alakalı. Yeni parti lokomotif gibi gözüküyor ama yani lokomotifin bir ay sonra, iki ay sonra nerede olacağı pek belli değil. Biraz arızalı bir lokomotif gibi. Çünkü gelişmeler bunu gösteriyor. Öbürü de şu. Ankara'da yaşayan birisi olarak geçen 7 yılı düşünerek, 2019'dan bugüneki yaşananları düşünerek, Mansur Bey'in aday olmaması durumunda vay be, yani Türkiye aslında önemli bir ihtimali kaybetti denilebilir mi sence Ankara'da yaşayan birisi olarak?
0: Ekrem Kızıltaş, son cümleyi tam anlayamadım, özür dilerim.
4: Yani Mansur Yavaş'ın aday olma şansı gittikçe kayboluyor gibi. Çünkü yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi ayrımı bu arada biliyorsunuz DEM yapısının kendisine karşı ciddi manada antipatik olduğu da biliniyor. Burada belli ki bağımsız aday olma şansı da yok. Çünkü yeni parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkarırsa kendisine bir alan kalmıyor. Bu durumda Ankara'da yaşayan birisi olarak İlter Yeşiltaş, vay be Mansur Bey olsaydı iyi olurdu, aday olsaydı iyi olurdu diyebilecek bir durum var mı 2019'dan beri?
1: Ya İlter'i sen niye siyasete bulaştırıyorsun? O bizim CHP muhabirimiz. O bence bu yorumu yapmayacak yani.
4: Tamam o zaman.
1: Bilmiyorum, yapmak istersen yap
0: İlter. Yani şöyle, Şöyle

0: değerlendirebiliriz. Yani partilerde neler konuşuluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesela hani Mansur Yavaş'ı daha önce destekleyenler, Mansur Yavaş mutlaka aday olmalı, Cumhurbaşkanı adayı olmalı, Mansur Yavaş'ın arkasındayız diyenlerin şu anda Mansur Yavaş'tan uzaklaştığını söyleyebilirim. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde uzun zamandır bu partiyi takip eden ve nihayetinde Mansur Yavaş CHP yönetimi arasındaki ilişkileri de aşağı yukarı bilen birisi olarak daha önce Mansur Yavaş'ın etrafında kenetlenen bir seçmen tabanı vardı. Parti yönetimi de vardı aynı zamanda. Şu anda hem seçmen tabanının hem de parti yönetiminin Mansur Yavaş'tan giderek uzaklaştığını çok net olarak söyleyebilirim. Yani konuşuyoruz, oturuyoruz, görüşüyoruz partilerle, kişilerle ve nihayetinde Mansur Yavaş olmazsa olmazımızdır düşüncesinden uzaklaşıldığını çok net olarak ifade edebilirim.
1: Ne diyorsun,
0: belki Mansur Yavaş da böyle düşünüyordur. Onu da söylemek lazım. Yani Mansur Yavaş da
1: alamazsın, o yüzden
0: Mansur
1: diyorum.
0: Mansur Yavaş da belki şöyle Mansur Yavaş da yeni parti ile CHP arasındaki bu tartışmadan bıkmış olabilir. Bunu da söylemekte fayda var. Kolay değil, uzun zamandır bir tartışma. Butlan davası, 38. olağan kurultay. Bir yanda CHP'den gelen açıklamalar, tarafsız kalamazsın. Diğer yandan yeni parti kendi yanına çağırmaya çalışıyor. Bir muğlak bir durum söz konusu. Bu da tabii ki siyaseten Mansur Yavaş'ı da yormuş olabilir Melih Altunok.
2: Eyvallah, tamam.
3: Soru sorabilecek miyiz?
2: Buyurun hocam.
4: İlter Bey, iyi akşamlar. Şimdi hep şeyden bahsettiniz. Yeni partinin de CHP'nin de tabanının işte Mansur Bey'den uzaklaştığını, Mansur Bey'in de şu anda bağımsız kalmak istediğini falan. Ama unutmayalım ki Sayın Mansur Yavaş iki dönem MHP'nin Beypazarı Belediye Başkanı'ydı. Ben de Ankara'daydım o zaman, fevkalade de başarılı işler yaptı. Yani ülkücü kökenden biri, gelen biri. Dolayısıyla bağımsız kalması geçici süreyle yani yok bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığına çıkacak ya da yeni partiye geçecek de arada bir tampon bölge falan değil. Belki de AK Parti'ye katılacak. Belki de MHP'ye katılacak. Böyle bir şey olamaz mı?
0: Yani şu an itibariyle o çok zayıf bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Nihayetinde Mansur Yavaş'a güvenen muhalefet seçmeni Mansur Yavaş'a güveniyor. Mansur Yavaş'ı uzun yıllardır destekledi daha doğrusu. Şimdi Mansur Yavaş eğer AK Parti'ye veya başka bir partiye geçerse bir toplumsal tepki de oluşabilir. Muhalefet tepkisinden bahsediyorum. Toplumsal değil, muhalefet seçmeninin büyük bir tepkisiyle karşı karşıya kalabilir ve bu gerekçeyle Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere geçmesi çok zor bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. Çünkü tabii ki siyasette her şey mümkün, her an her şey
1: yani
0: olabilir
1: imkansız
0: ama
1: değil.
0: Şu an itibariyle Mansur Yavaş değil Ekrem Kızıltaş ama tabii ki zor. Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'na geçtiğini düşündüğümüzde muhalefet cephesinden, seçmenlerinden, CHP seçmeninden, yeni parti seçmeninden, ona inanan, siyaseten onu destekleyen diğer partilerin seçmenlerinden Mansur Yavaş'a büyük bir tepki gelecektir haliyle. Bu da çok normal. Bu tepkileri göze alamayabilir Mansur Yavaş. O nedenle şu an itibariyle en azından çok zayıf bir ihtimal olarak değerlendirilebilir bu durum.
3: Teşekkürler.
1: Bunu şeyle biraz anlamak lazım İlter, belki CHP'nin oyu Ankara'da ne kadar, Mansur Yavaş'ın aldığı oy ne kadar? %60 küsur oy aldı değil mi son belediye başkanlığı seçimlerinde?
0: Şimdi Mansur Yavaş aslında muhalefetin adayı olarak da çıktı. Muhalefet bloğu Mansur Yavaş'ı destekledi. Nihayetinde Mansur Yavaş da bu seçimleri kazandı. Tabii diğer partilerden de destek gelmeseydi, destek alamasaydı Mansur Yavaş seçimleri kazanması da mümkün değildi açıkçası. Ve nihayetinde tabii orada şu, eğer Mansur Yavaş bağımsız aday olursa nasıl bir oy alır? O da önemli. Şimdi belediye başkanı sıfatıyla diyorum, yani işte Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Belki yeniden belediye başkan adayı oldu. Çok, o da yine çok zayıf bir ihtimal olarak en azından şu anda söyleyebiliriz. Ancak o zaman ölçülebilir. Bağımsız bir Mansur Yavaş Ankaralı'dan ne kadar destek alacak? Bunu seçim sonuçları belirleyecektir. Tabii

0: adaylıktan bahsetmişken Mansur Yavaş'ın belki siyasetten ayrılabileceğini de, yani iki dönem belediye başkanlığı yaptım, Cumhurbaşkanı adayı olmakta artık istemiyorum, bu planımı da bir kenara bıraktım, artık siyasetten çekiliyorum da diyebilir Mansur Yavaş. Bu da yine ihtimaller arasında. Bunu da özellikle altını çizelim. Mansur Yavaş önümüzdeki süreçte, önümüzdeki aylarda artık benden bu kadar. İşte Ankara'da siyaset yaptım, Ankara'da iki dönem seçimleri kazandım, vatandaşların da büyük bir sevgisiyle karşı karşıyayım, sevgisini gördüm, desteklerini aldım, artık benden bu kadar, köşeye çekiliyorum da diyebilir Mansur Yavaş. Bu da yine dillendiriliyor, sadece benim yorumum değil, siyaset kulislerinde bu ihtimalinde göz önünde bulundurulması gerektiği şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.
1: CHP genel başkanına oynar mı? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl geldiğini biliyoruz. Onu İstanbul'a belediye başkan adayı koydular. 38,5 oy aldı. CHP 30'du. Bir kaset kumpası oldu Deniz Baykal'a. Şak diye geldi. Şeyde Mansur Bey de Kemal Bey'den de daha başarılı. Hiç değilse belediye başkanı. O seçilemedi de bu seçildi hiç değilse. Böyle bir şey olabilir mi?
0: O bence mümkün değil. Zaten Mansur Yavaş kendisini tam olarak CHP'li olarak görmüyordu. Hani 2019 seçimlerinden örnek verdik.
2: Kemal
0: CHP
2: Bey bırakır mı ya?
0: Rozeti takmamak için.
3: Bu da aynı Mansur Bey'de.
0: O da tabii ki, o da muhtemel. Hani o da ayrı bir tartışma konusu. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki yıl yapılması planlanan kurultayda yeniden genel başkan adayı olacak. Gidişat bunu gösteriyor. Mansur Yavaş da dediğim gibi zaten CHP'li kimliğini çok da benimseyememişti. Benimseyemediği bir partiye genel başkan olmak istemez herhalde.
1: Tam CHP
3: kısa vadeli bence hedefler değil bunlar. Yani Mansur Bey tek başına bıraksaydı, istifa etseydi belki bir nebze farklı bir değerlendirme yapılabilirdi, ama arkasından peş peşe 8 tane belediyenin başkanının geliyor istifa mu etmesi, bu bir siyasi hareketin kurulmaya çalışıldığı bir siyasi atmosfer. Ben Mansur Bey'in de siyaseti falan bırakacağını düşünmüyorum. Öyle. Kesinlikle bu bir jübile falan değil. Ve daha farklı bir başka bir yol çizecek. Ama burada şu ayrımı lütfen unutmayın. Siyasi partilerin tabanlarıyla yönetimler arasında bir sorun var. Bu İyi Parti'de de var, CHP'de de var, Yeni Parti'de de var. Yani orada gönül veren insanların beklentileriyle dile getirilmesini istedikleri konularla yönetimlerin öncelikleri aynı değil. Bu yüzden Mansur Yavaş ve muhtemelen ekibi bu seçim sürecine sattım haline girildiği zaman işte bu taban oynayacak.
2: Ha, ama beraber tabii ki hareket edeceğiz diyecekler.
3: Edecek. Ama kesinlikle şu doğru, sandık güvenliği vesaire gibi eğer çok ciddiye binerse kurumsal bir yapının etiketine mutlaka ihtiyaç duyacak. Ama burada o taban gücünü toparlamaya çalışıyor. Doğru. Milliyetçi, muhafazakar, kararsız
2: zaten
3: denilen...
2: İspay'dan belediye başkanları kesinlikle, da öyle dediğin gibi.
3: Kararsızlar olarak tabir edilen bir havuz var ve o havuzdan oy almaya çalışacak. Yoksa direkt partilerin hedefi değil yani.
2: Mete, geçen seçimde İl Genel Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi %50 oy alıyor Ankara'da. Meclis... Şaka değil yani. Ve %60'da Mansur Yavaş alıyor.
3: Evet, tabii.
2: Dolayısıyla yani böyle
1: partinin oyundan 10 puan fazla.
2: Üstad, yani %50 de göz ardı edilmez şey anlamında söylüyorum. Tamam. Bağımsızlık tartışmaları için. Tabii ki her türlü olasılık olabilir. Bir de Mansur Yavaş'ın siyasi kişiliğini de sizler de tarif ettiniz. Böyle maceraya girecek falan, hani yok, garantisini sağlamcı sağlıyor değil mi?
3: Sağlamcı.
2: Öyle gidiyor. Onun sağlamcı üzerine falan yürüyor.
3: Hani bir laf vardır ya, şu olay Melih Bey, hani ayranım dökülmesin diye, bir tam hatırlayamadım. Onun gibi bir şey. Hani ayranım dökülmesin, ekşimesin. Aman ben uzak durayım. Bakın sessizliğe gömülecek bir süre ekibi ve bu kişiler. Sessizliğe gömülecekler. Sonra 2027 yılından sonra tekrar kendisi ve yaptığı çalışmalar bir şekilde ona yakın kişiler tarafından gündeme getirilmeye başlanacak.
2: Bu kadar siyasi şeyi destekliyorsun, boşa bırakmaz. Yani. Bırakamaz. Şu an böylece iki bağımsız belediye büyük şehirlerde değil mi? İzmir ve Ankara bağımsız kaldı. İstanbul CHP'de.
3: Ama şu
2: üç
3: önemli,
2: büyük şehrin ikisi bağımsız.
3: Şunu da söyleyeyim. Bu önemliydi. İstanbul Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçti. Bu oldukça önemli. Çünkü evet, Adalar bölgesinde özellikle belediye ile ilgili son 5-6 yılı çok ciddi bir şikayet vardı. Ve bu Adalar ilk defa AK Parti'nin kendisini belediyecilikte göstereceği alanlardan bir tanesi. Yeni bir alan olarak Adalar çıkıyor. İstanbul Adalar. Yani
2: Mete, o kaç at kaybolmuştu Adalar'da? 700'den fazla
3: tabii,
2: değil mi?
3: Tabii büyük skandal.
2: Ya AK Parti faytonlar ya da kaldı, yeni gelen belediyeden beklentimiz, bu atlara ne oldu ya?
3: Ya zaten orada
2: hakikaten,
1: yemiş olmayalım yani.
2: 700'den fazla at. Yani ne oldu bu atlar?
1: Bir kısmı Hatay'a

0: gitmiş de gerisi
1: öldürdüler yani.
0: Gerisi mezbahaya gitti herhalde.
2: Ya halkın zaten orada bunu da dile getireyim. Pek adalar 40 dakika 50 dakika 1 saat uzaklıkta olduğu için pek gündeme gelmiyor ama adalarda çok ciddi bu senin bahsettiğin atların yerine getirilen, faytonların yerine getirilen
1: adalılar çok rahat.
2: Azman büstlenilen elektrikli araçlar var. Neredeyse bir benzinli minibüs büyüklüğünde ve vızır vızır kazalar vesaire bunları hep okuyoruz adalarda haber yapan gazetecilerden.
1: Ya bir de oranın öyle bir özelliği çok var. Atlarla var. Orada ulaşım sağlanıyor. Tabii, niye o atları, atlara da bakmadınız? Öldürdünüz o atları.
3: Atları İmamoğlu öldürdü hatırladığım kadarıyla.
1: Onun döneminde evet. Oldu Ekrem abi. Tabii, ve o atların hesabı da sorulmadı. Ya kimse de demedi ki bu kadar hayvansever ne oldu bu atlara?
3: Ahirette sorulacak.
1: Tabii. Ahirette sorulacak.
3: Aynen öyle.
1: Hakikaten garip
2: onu da
1: bir
2: unuttuk, gündeme getirelim yani onu da.
1: Peki Ekrem abi, İmamoğlu ne diyecek Mansur Yavaş'ın olası bir senaryoda seçim günü geldiğinde aday olmasına muhalefet?
3: Yani büyük ihtimalle İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında özellikle 2024 mali seçimlerinden sonra alttan alta ben ciddi bir savaş yaşandığını düşünüyorum.
2: Evet.
3: Çünkü 2024 mali seçimlerinden sonra İmamoğlu ve Mansur Yavaş işte kendi içlerinde yaptıkları kamuoyu araştırmalarında falan Mansur Yavaş İmamoğlu'nun daha üstüne doğru çıkmaya başlayınca evet. Hatırlayın 2024 sonu ve 2025 başında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerdeki ciddi harcamaları bir anda gündeme afişi geldi. Oldu, gündeme geldi. Hemen ardından bizler İstanbul'da da aynı şeylerin yapıldığını öğrendik. Bu sanki bence masa altından tekmeleşmeydi. Ve dolayısıyla İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'la alakalı Özgür Özel'e Mansur'a güvenemeyiz. Yarın öbür gün hani aday olması ayrı bir mesele ama Cumhurbaşkanı falan olursa bize kesinlikle sahip çıkmaz dediğine dair rivayetler daha yuka çıkmış durumda. Dolayısıyla İmamoğlu kendini hep her yerde önde gördüğü için Mansur Yavaş'ın şu anda kenara çekilmiş olması, kenara çekilmiş olması mı diyeceğiz buna tam olarak bilmiyorum
1: belli
3: da
1: de değil, evet.
3: Denklemden düşmüş olması herhalde onu sevindirir. Ama eninde sonunda şu anda diploması bile olmayan, işte yaklaşık binlerce yıl hapiste yargılanan ve kendisine yönelik suçlamaların hiçbirisine cevap bile veremeyen birinin bu işlere kafa yorup yormayacağını da laf aramızda pek bilmiyorum.
1: Şöyle olduğunu düşünmez mi senin çizdiğin çerçevede? Kendisi aday olamıyor yani hukuki şartlardan, diploma ve benzeri yargılama problemleri olduğu için. Özgür Özel'in de çok fazla şanslı olduğunu düşünmüyordur bence. Peki. Hani yine Mansur Yavaş var muhalefetin önünde tek ciddi aday olarak. E o da bir kenara çekilirse falan ben hepten CHP için sıkıntılı bir süreç olur.
3: Önceden bile yani önceden bile o beraber gözüktükleri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak fotoğraflar verdikleri başkanım laf aramızda kazandık falan dedikleri dönemlerde bile İmamoğlu'nun ben Mansur Yavaş'a güvendiğini hiç zannetmiyorum. Bakın Mansur Yavaş Türkiye genelini boş verin ama Ankara içinde kendi çapında bir oyun kurucu. Mansur Yavaş şimdi bakın beraber onunla beraber istifa eden belediye başkanlarına falan baktığınızda daha önce istifa edip yeni partiye geçen belediye başkanları anladığım kadarıyla Mansur Yavaş'a rağmen İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından tespit edilen başkanlardı. Mansur Yavaş'ın canını sıkan bir gelişmeydi muhtemelen. Dolayısıyla şu an ortaya çıkan tablo büyük ihtimalle İmamoğlu açısından diğer kendisiyle alakalı problemleri bir kenara koyalım. Yani tercih edilebilir bir şey. Çünkü Mansur Yavaş'ın öne geçmesi, aday olması falan gibi bir şey İmamoğlu açısından rahatsızlık verici bir şey. En güzel ifadesi de Mansur Yavaş bize sahip çıkmayacaktır. Çıkmaz kanaatini.
1: Aidiyeti bizim gibi değil diye evet.
0: Bir şey eklemek istiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Bence Mansur Bey doğru da yaptı böyle bir şey. Eski Özgür Özel'in CHP'si, şimdi Kemal Bey kesinlikle buna karşı da, şimdiki yeni parti ne yapıyorlar? Belediyeler üzerinden partiye muazzam para aktarıyorlardı. Belediye iktisadi teşekkürleri, bitler ve ihaleler üzerinden milyonlarca dolar.
3: Artı
0: kadrolar.
3: Çok müsaadenle itiraz edeceğim.
0: İtiraz etme.
3: Partiye aktarmıyorlardı.
0: Ceplerini aktarıyorlar.
3: Adaylıklar
0: tamam.
3: 2024 mahalli seçimlerinde adaylıklar kazanılabilecek yerlerin adaylıkları açık artırmayla satışa
0: tamam,
3: çıkarıldı.
0: Tamam ceplerine koyuyorlardı. Tamam.
3: En fazla pay sürene belediyeler verildi.
0: Doğru.
3: Partiye gelse anlayacağım
0: tamam. Yani. Dolayısıyla Mansur Bey tarafsız bağımsız olmakla şimdi en azından yani yeni partiye geçmemekle bir gereksiz kadroları almaktan zaten belediyeler iflas durumunda. Sormayın. Bir kişinin işini 10 kişi yapıyor bir de 10 kişi 20 kişi daha sokuyorlar zoraki. Ondan kurtuldu. Artı ihaleler üzerinden, bilmem ne, belediye iktisadi teşekkülleri üzerinden de partiye ya da şahıslara, şeyli genel başkanı yani İmamoğlu'na para aktarmaktan da kurtuldu.
1: O yüklerden kurtuldu.
0: O yükten kurtuldu. Doğru çalışacak şimdi yani.
1: Doğru söylüyorsunuz. Bence İnşallah. Bu

0: önemli bir faktör ama.
1: O zaman bu AK Parti'ye geçme ihtimalini doğurabilir. Şöyle, İlter de dinliyor.
2: Ben zaten öyle dedim, demin öyle dedim zaten.
1: Sadece şöyle, arkadaş ben 2019'da belediye başkanı oldum. Bir sürü vaadim vardı, hiçbirini yapamadım. 68 kilometre metro dedim, 68 santim değil bile. Yani bir santim bile metro yapamadım. Ya hiç değilse kalan sürede, 2-2,5 senede AK Parti'ye geçeyim. Yani Cumhurbaşkanlığı'nda bana destek verecek zaten. En azından 7 senedir yapamadıklarım konusunda bir takım adımlar atayım. Belki tekrar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilirim diye düşünebilir. Çünkü bence Cumhurbaşkanlığı adaylığında artık şansı milyonda bir bile değil.
0: Bence de yani masaya konulup üzerinde tartışılabilecek bir şey tabii ki. Yani pek çok yerde oldu. Aydın mesela hiç konuşulmuyordu. Tabii. Aydın'da Özel Çarşıoğlu geçti. Afyon'da keza yine öyle
2: zaten
0: oldu.
2: Zaten benim sorum oydu. Yani temennim de oydu. Gerçi İlter Bey kesinlikle olmaz dedi ama.
0: İlter çok yakından takip ediyor ama tam kesinlikle olmaz demedi de
3: kesin
0: İlter.
3: Olmaz demedim aslında.
1: Çok
3: yani
1: düşük
3: mümkün
1: bir ihtimaldi.
3: Olabilir ama zayıf ihtimali olduğunu söyledim. Ha. Yani şu andaki durum onu gösteriyor. Oturduğumuzda, konuştuğumuzda, sorduğumuzda, bilgi aldığımızda elde edilen verilerden yola çıkarak ben bir yorum yaptım açıkçası.
0: Evet. Yani İlter'e o yüzden demin köşeyi yaptım. İlter bir veriyi sunuyor bizim gibi yorum yapmadığı için ama şu anki görünen diyor kulislerde konuşulan bu yönde bir emare okunuyor ama Ekrem abin dediği gibi
2: yani gündür, siyaset bugün, bu yarın gündür.
0: Bambaşka bir karar değişir. Alınabilir. Atmosfer çok değişebilir. Yarın başka bir şey oluşur.
4: Yani neticede Cumhur İttifakı'nın da hazırlıkları var. Biz ya da ben değerlendirme yaparken belli bir Mansur Yavaş penceresine bakarak anlamaya ya da değerlendirmeye çalıştım ama neticede rakipleri Cumhur İttifakı'nın da seçimlere yönelik hazırlıkları var. Bir de şunu unutmayalım, karşısındaki insan Erdoğan. Evet. Kim aday olacaksa karşısındaki Erdoğan. Yani terazinin kefesini bir koyduğunuz zaman Erdoğan her şekilde isimler fark etmek sizin ağır basıyor.
0: Doğru, tabii ki.
4: Yani o ağırlıkta ben açıkçası muhalefet içerisinde kamuoyunun gündemine gelsin ya da gelmesin ben Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek bir isimde görmüyorum. Açık ve net söyleyeyim yani.
0: Ve programa başlarken Ekrem abinin söylediği o Cumhurbaşkanı ile verilen fotoğraf yani rasyonel bir pozisyon takınacağının da göstergesi Mansur Yavaş'ın. İş yapmak için devam ediyorum böyle böyle bir şey tabii, de diyebilir. Tabii. Her şey de oluşabilir. İlter çok teşekkür ederiz.
3: İyi akşamlar Melih Altın. İyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar tekrar. İyi
0: evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde az önce Irak Başbakanı Ali El Zeydi kabul etti. Evet. Var mı görüntülerde? Evet, o görüşmeden tek karede bu. Evet, yine tabii ki Irak çok önemli bir pozisyonda son günlerde. Evet. Dün Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer bölge liderleriyle oturduğunda
4: burada bizi ilgilendiren önemli bir mesele var. Irak'ta da İran destekli silahlı grupların silah bırakması meselesi vardı.
0: Evet.
4: Zeydi, Başbakan Zeydi, Irak Başbakanı bunu PKK'yı da içine katarak bir program olarak uyguluyor. Son yeni bilgi olarak da bu grupların 2027 Haziran'a kadar süre uzatıldı. Depolar var, silah depoları vesaire. Ama burada PKK meselesi başta Sincar olmak üzere YBŞ'nin yani örgütün oradaki ezidilerden oluşan yapılanmasının ilk etapta silah bırakmasının sağlanması için Irak tarafı da bir altyapı kurdu. O da
0: Türkiye'nin
4: önemli bir
0: içindeki
4: görüşme.
0: Süreçle de alakalı bir
4: evet,
0: görüşme muhtemelen.
4: Önemli bir
0: görüşme. Bunlar da gündeme geldi. Bir reklam arası verelim, sonra devam edeceğiz.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de farklı sahalarda tespit edilen toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer reaktörlerde kullanılması ve yerli toryum bileşiklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında imzalanan mutabakat zaptıyla toryumun yeni nesil nükleer reaktörlerde kullanılmasına yönelik ARGE ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi, özellikle Ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılabilecek nitelikte toryum bileşiklerinin Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Liderleri diplomasi zirvesinde Filistin'deki insani dramı hatırlattı. Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırılan gerçekler İsrail'i rahatsız etti.
8: Bir yıl önce tam burada Filistin'i tanıyan 12'de

0: Devletten biriydik ama Gazze karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek ne gibi bir güvenilirliğimiz olabilir? Bazıları sözde bir barıştan övünüyor. Ancak bu barış insani yardım yollarını tek bir saniye bile açmadı.
1: ABD'nin New York kenti 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ev sahipliği yapıyor. Kritik zirvenin ana gündem maddesi bir kez daha Filistin oldu. Türkiye'den Fransa'ya, İngiltere'den Ürdün'e kadar birçok ülkenin lideri İsrail'in saldırganlığına dur dedi.
0: Batı Şeria'da neler olup bittiğine bakın. Her gün ihlaller işleniyor. Bu durum her gün Filistin halkının meşru varoluş haklarına saygı gösterme projesini baltalıyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki işgallere tepki göstermesi İsrail'i rahatsız etti. Soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Macron'a sosyal medya üzerinden yüklendi. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Netanyahu'nun Macron'u kınadığı, Filistin'e destek sözlerini ise küstahça bir saçmalık olarak nitelendirdiğini bildirdi. Smotrich ise Macron'u yalan söylemekle suçladı. Paylaşımının devamında Filistin devletinin kurulmasını ve yerleşimlerin tahrip edilmesini engelleyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar.
4: Yeni bir yol açıldı ancak sular durulmuyor. Yeni partide kurultay hazırlıkları sürerken bazı milletvekilleri CHP'ye dönüş hesabı yapıyor.
5: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
4: CHP'li kaynaklar yeni partiden CHP'ye çok sayıda geçişin olacağını öne sürüyor.
6: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
4: Peki vekilleri yeni partiden ayrılmaya iten olaylar nasıl gelişti? Özgür Özel İmamoğlu rekabeti ve teşkilatlara hakim olma kavgasından dolayı dışlandığını düşünen milletvekillerinin arayışa girdiği iddia ediliyor. Özel'in vekil ve il başkanlarını CHP'den istifa ettirmek için verdiği sözlerin tutulmamasının da tabanda hayal kırıklığına yol açtığı belirtiliyor. Öte yandan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, yeni parti saflarından CHP'ye geçiş hazırlığındaki milletvekili sayısının 6'dan fazla olduğunu öne sürdü. Ayrıca yeni partiden bazı milletvekillerinin doğrudan Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu öğrenildi.
7: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: Kılıçdaroğlu'nun Kasım ayındaki yeni parti kurultayını beklediği ve kurultay sonrası CHP'ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor. Bazı CHP'li isimler de Kemal Bey zamanlamayı kendi yapacak. Öyle bir zamanda CHP'ye geçişler başlayacak ki siyaseten etkisi güçlü olacak. Yeni parti dağılıyor mu havası verilecek diyor. Kurultayda yeniden aday olacağı konuşulan Kılıçdaroğlu ise yeni partiden CHP'ye dönecek isimlerle güç tazelemek istiyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Gözler nafaka düzenlemesinde. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı bekleniyor. Nafaka için saha çalışması yapılacak.
8: Gözler nafaka düzenlemesinde artık süresiz nafaka olmayacak ama yerine ne gelecek? İşte bu konuda da AK Parti yeni mağduriyetler yaratmaması için inceleyip sık dokuyor.
4: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etmişti. İptal edilen yoksulluk nafakası. Çocuklar için nafaka uygulaması devam edecek. Ancak Anayasa Mahkemesi henüz gerekçesini açıklamadı. Gerekçe açıklandıktan sonra AK Parti yasal düzenleme için harekete geçecek. AK Parti Grup Yönetimi 13. Yargı Paketi kapsamında nafaka ve boşanma süreçlerine ilişkin detaylı çalışma yapıyor. Düzenleme için saha çalışması da yapacak. Uyuşmazlıklar mercek altına alınacak. Kadın kuruluşları sivil toplum örgütleriyle görüşülecek. Tarafların yanı sıra aile mahkemelerinde görev yapan hakimlerin de görüşleri alınacak. Nafakaya ilişkin yasal düzenlemede Anayasa Mahkemesi'nin süresiz mahkemeyi iptal gerekçesi temel alınacak. Hukuki çerçeve bu gerekçeye dayandırılacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 9 kişi daha gözaltına alındı.
9: Menderes Belediyesi soruşturma kapsamında Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Menderes Belediyesi'ne ikinci operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken Menderes Belediyesi eski belediye başkanı Erkan Özkan da gözaltına alınan arasındaydı.
4: Gözaltına alınanlar arasında kuyumcu ve sarraflar da bulunuyor. Dosyada rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. Soruşturmada aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dosyadaki iddialardan biri de Çiçek ve eşinin bazı kuyumculardan yüksek miktarlı altın alımları yaptığı yönünde. Çiçek'le kamuoyuna yansıyan yazışmaları gerçekleştiren avukat da 10 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı'nın 8 Ağustos tarihli onayıyla görevden uzaklaştırılmıştı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Sebep sonuç devam ediyor. İlk bölümde Mansur Yavaş'ın istifasını konuştuk. Bu bölümde gerçek gündeme geliyoruz. Birleşmiş Milletler tüm dünyada konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşma da çok etkiliydi. İsrail heyeti Cumhurbaşkanı konuşurken salondan çıktı. Netanyahu'nun konuşmasında da salon tamamen boşaldı diyebiliriz. Değil mi Ekrem abi? Birkaç kişi dinledi. Onun da morali bozuldu. Öyle jestlerle konuşmaya alışık bir adam. Saklayamadı moralinin bozulduğunu da. Dünyada epey bir tepki oluşuyor. Hatırlıyorum birkaç yıl önceki BM zirvelerinde Netanyahu şov yapıyordu Mete. Yani hitabeti de güçlü bu arada, onu söyleyelim yani. Biliyor retoriği şunu bunu ama bu sefer ciddi moralin bozulduğunu gördük.
11: O bir kongre konuşması vardı yani. Yarım saatlik konuşmada 60 dakika ayakta alkışlamışlardı falan.
10: Evet, şeye gittiğinde
11: mecburen. Demek ki Birleşmiş Milletler de onu yapamıyor.
10: Yapamadı. Herkes çıktı. Fransızlar oturdu. Baye temsilcisi oturuyordu.
12: Evet. Vay.
10: Evet, o oturuyordu.
13: Yani kendini belli etti.
10: Etti.
12: Çıkışlarda yani burada kalabalıktan ziyade tepkinin gösterilmesi çok önemliydi İsrail'e karşı. Netanyahu sadece o simge. Tabii ki Netanyahu başbakan ama İsrail'in politikalarının bu kadar kapsamlı bir şekilde uluslararası bir toplantıda protesto edilmesi, hatta burada yuvalamalar da var.
10: Evet, tabii.
12: Sese baktığınız zaman sesli olarak terk eden delegasyonlar var ama aynı zamanda yuhalayan çok ciddi de bir delegasyon kesimi de vardı. Bu açıdan önemli. Fakat burada genel olarak bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Filistin meselesi, bir de bu Birleşmiş Milletler meselesi, reform meselesi, yani bu Dünya 5'ten büyüktür sloganı, özellikle Afrika ülkelerinde çok yankı uyandırdı. Latin Amerika'da da, Asya'da da. Çünkü çok şikayet edilen de bir kurum. Naçizane benim tabii, de tabii. Çok varyansını ettiğim. Ama Netanyahu uluslararası toplum nezdinde bir darbe daha aldı. Seçime gidiyor İsrail çünkü. Bir darbe daha aldı. Çünkü buraya bir şov alanı ya da
10: çevirmeye çalıştı ama başaramadı. Bu arada Cumhurbaşkanı da doğrudan onu muhatap olarak konuşmadı. Zaten konuşmuyor. Adını vermiyor yani. Netanyahu falan demiyor. Katil şebekesi, Siyonist katil şebekesi diyor. Kimi kastettiğini çok iyi biliyor. Şu an Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşüyor. İrfan Sapmaz da New York'ta Türk evinin önünde. İrfan merhabalar.
14: Merhabalar Melih, değerli konuklarımıza da merhabalar.
10: Sağ ol İrfan. Husiler gibisin, öyle stratejik bir noktayı tutmuşsun ki Türk evinin girişinde. Şimdi neredir izliyorum seni.
14: A Haber, A Haber farkıyla.
10: Evet, hiç kimseyi kaçırmıyorsun oradan. İrfan'ın önünden geçmeden. İrfan herkese bir selam veriyor mutlaka.
14: Evet, istihbarat kaynakları geliyor.
10: Evet, herkese bir selam veriyor İrfan'a.
14: Evet.
10: Selam
14: artık vermeden kimse oradan geçmiyor. Cumhurbaşkanım da alıştı, Emine Hanım da alıştı. Merhaba. Evet. Kimse geçmiyor. A Haber, A Haber farkıyla selam veriyor herkes, sağ olsunlar. Hem bugün, Sayın Cumhurbaşkanı hem de Emine Hanım efendi.
10: Evet. Çok bugün ne oldu İrfan? Bugün BM'de öne çıkan gündemler, görüşmeler neler oldu?
14: Şimdi birazdan özellikle de alarma geçmiş vaziyetteyiz. Şu an itibariyle Zelenski bir 5 dakika kadar önce geldi Cumhurbaşkanı'na. Türk evinde şu anda görüşüyor. Zelenski'nin görüşmesinden sonra hemen Cumhurbaşkanı çıkacak ve Birleşmiş Milletler'e geçecek. İklim zirvesi için orada konuşma yapacak. Onun için biz de şu anda alarm seviyesindeyiz. Tabii etrafımız şu an itibariyle tamamıyla hem gizli servis tarafından hem de Cumhurbaşkanımızın korumaları tarafından çok sıkı bir güvenlik önlemleri altında bina korunuyor. Tabii bir önceki yayında dikkat çekmiştim. Şimdi kameraman arkadaşım Erdal Balcı şüphesiz onu da gösterecek. Bugün dikkat çeken Melih bir

0: evinin yanında bir bina var. Oraya şey ve ara sokağa çevrilmiş durumda. Tabii normal şartlarda Melih, yani buraya ki bugün baya bir sokakları dolaştık. Dün biraz daha rahat girmiştik. Kartlarımızın olduğu bir durumda bile biraz yolu uzattılar bize. O açıdan da bu dikkatimi çekti. Zaten sürekli olarak işte gizli servis New York Polis Departmanı ama birinci derecede New York polisinden önce gizli servisin burada çok sayıda devlet başkanları var, başbakanlar, bakanlar var. Onların koruduğunu söyleyebilirim. Şimdi yolun ortasında görüyorsunuz. Şimdi Erdal gösterecek. Hemen yolun karşıdan karşıya geçerken gizli servisin K9 polis köpekleri var. Onlar da sürekli olarak ama karşıdan karşıya geçen insanların üzerini kokluyor sürekli polis.
1: Evet, bu silah
0: yani çok ciddi bir alarm var tabii bu arada.
1: Şimdi yakın mesafeden bir şey için değil de arkada herhalde yüksek binalar var. Burayı görüyor.
0: Evet.
1: Çıkış
0: evet,
1: da çok
0: evet,
1: yoğun.
0: Çok
1: tam
0: doğru.
1: Türk evinin önü, çok tam doğru, bir Melih. BM'nin girişi. Dolayısıyla o binaları tarıyor anladığımız kadarıyla. Benim de ilk defa gördüğüm bir şey bu, ilginç, evet.
2: Muhtemelen çatılarda da var.
3: Etkili olur mu acaba? Yani helikopterle tarasalar daha etkili olur.
0: Evet.
1: Onu da yapıyorlar, hepsini yapıyorlar.
0: Şimdi şöyle yalnız, Uğur Hocam şöyle, şu anda zaten bulunduğumuz bölge Birleşmiş Milletler ve Türk Evi, ki Türk Evi şu anda Birleşmiş Milletler'le güvenlik seviyesinde aynı düzeyde. Neden aynı düzeyde? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız sabahtan bu yana, dün de dahil olmak üzere, sürekli olarak burada ağırlıyor. İşte biraz önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski geldi buraya. İşte Irak Başbakanı Zayid geldi. Sabah saatlerinde Türk iş adamları geldi. Yani çok yoğun Sayın Cumhurbaşkanı'nın da programı. O açıdan güvenlik en üst seviyede, Türk Evi etrafında da ve o açıdan da şu anda biz de tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışını bekliyoruz.
1: Bu arada Türk Evi çok seslendim
0: ben. Tabii çok hızlı olacağı yani... için.
1: Oranın niye seçildiğini
0: çok
1: anlıyoruz.
0: Çok inanılmaz.
1: Kim
0: inanılmaz.
1: Geliyorsa BM'ye, bütün muhakkak liderler Türk evinden geçiyor. Türkiye posteri orada. Yani bedavadan, o şimdi binanın hep değeri konuşuldu. Binanın ön cephesi ekranı.
0: İnanılmaz bir reklam yapıyoruz şu anda.
1: O caddede herhangi bir yere bir binaya öyle bir giydirme yapacaksınız.
0: Müthiş, mümkün değil.
1: Yani milyon dolar vermeniz gerekiyor. Bu arada Türk Evi'nin hani o harcanan paranın da aslında şimdi
3: rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil'in ileri
1: evet,
3: görmüşlüğü.
1: Evet, sağ olsun, rahmet eylesin.
0: Melih, bu bir lobi çalışmasıdır. Lobi çalışmasını en üst düzeyde yapıyorsunuz. Çok güzel söyledin sen. Şimdi yüzlerce işte devlet adamları geliyor. Cumhurbaşkanları, başbakanlar ve hepsi mecburen işte görüyor. Şu anda Erdal Balcı gösteriyor. Hepsi bizim Türk Evi'nin dibinden ve Türk Evi'nin önünden geçmek zorunda. Onun için de biz de A Haber olarak her gelene mikrofonu uzatıyoruz. Bugün Tom Barak'la tekrar bir özel, ikinci kez özel bir röportaj yaptım. İşte Sanayi Bakanı'yla röportaj yaptık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'yla. Yabancı devlet adamları, Ahmet Elşaray'a mikrofon uzattım, konuşmadı. Sürekli olarak burası bir yoğunluk ve inanılmaz bir reklam yapıyoruz. İnanılmaz bir lobi faaliyetinde bulunuyoruz baktığımız zaman biz. Mecburen herkes buranın artık Türk Evi olduğunu biliyor. Evet.
1: Peki İrfan orada, Bey, gelip
0: teşekkürler,
1: çay
0: ikram
1: ediliyor mu bari?
0: İyi misiniz?
1: Fatma Şahin orada.
0: Evet, canlı yayında bir misafirimiz daha var. Nasılsınız efendim?
4: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Türk Evi'nin önünden, Birleşmiş Milletler'de.
0: Türk Evi'nin ne kadar önemli olduğunu, aynen öyle. Ne kadar bir karar verdiğiniz öykü.
1: Allah Fatma Hanım'a belediyeciliği sorsana İrfan.
4: Biz de Birleşmiş Milletler'de şu an Murat Bakanımızın kopot bir hazırlığı var.
0: Melih diyor ki Fatma Hanım'a diyor belediyeciliği sorsana.
1: New York Belediyesi'ni nasıl bulmuş?
4: Belediyecilik burada mı?
0: Ne?
4: Berbat. Berbat.
1: Ulaşım. Fatma Hanım.
4: Saatte gelemedim.
0: Herkes gülüyor şu anda. Evet. Berbat diyor.
4: Evet. Buraya Türkiye Belediyeciliği 94 ruhu lazım.
0: Türkiye Belediyeciliği 94 ruhu lazım diyor Fatma.
4: Cumhurbaşkanımızın baktığı yer lazım buraya.
5: Türkiye'nin tamamına lazım galiba.
4: Evet, hepimize lazım. Doğru. Evet. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Şimdi yanımda da tabii Okan var. Okan'ı da dün aldık ama Okan'ı da yakalamışken hemen biraz beraber değerlendirelim diyorum. Sevgili Okan, zaten dün uzun uzun konuştuk ama şimdi şeyi konuşuyorduk Melih ve konuklarımızla. Yani bu Türk Evi'nin lobicilik anlamında da ne kadar önemli olduğunu işte sen de görüyorsun, şahit oluyorsun. Mecburen bütün devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, herkes buradan geçmek zorunda. Zaten sabahtan bu yana da sürekli Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız konukları ağırlıyor.
6: Uluslararası literatürde bütün yollar Roma'ya çıkar var ya. New York'ta da bütün yollar Türk Evi'nin önüne çıkar. Burada
0: Melih duydun değil mi?
6: Öyle bir koridor var ki gerçekten bu uluslararası hareket koridoru. Nasıl uluslararası enerji trafiğinde Hürmüz Boğazı, bu koridorda, Türk Evi'nin önündeki bir koridorda dünyanın liderlerinin Birleşmiş Milletler'e açılan kapısı.
1: Evet.
6: Aslında bu Türk

0: Türkiye'nin coğrafi konum ve stratejik konumunu düşündüğümüzde hani Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz, Afrika, Orta Doğu'nun tamamı esasen bu kavrayıcılık, bu kapsayıcılık Türkiye ve binası ve bu koridorla tam karşımız Birleşmiş Milletler binası her açıdan denk düşüyor.
1: Aslında buranın diğer bir adı Meli, New York yerine New York diyorlar. Yani Yahudi York. Aslında biz İsrail'i bir anlamda Netanyahu'yu, Türkiye'den nefret eden Netanyahu'yu burada kalbinden vurmuş olduk bu Türkiye bile, değil mi Okan?
0: Anlamak isteyen için öyle, hemen arkamızda da onun temsilcileri de yok değil. Bak hemen şurada duruyorlar zaten. Evet. Bir bütün olarak bakıldığında evet.
2: Burada onlar güçlü gelmiş. Nasıl bakıyor adama bak.
0: Aslında dün de konuşmuştuk. Bir inanç grubundan değil, o inancı devlet terörüne dönüştüren akıl, daha doğrusu akılsızlıktan bahsediyoruz.
1: Çok doğru. Peki bugün evet. Biraz Cumhurbaşkanımız şimdi akşam Donald Trump'la
3: Trump'ın
1: sözlerini artık bütün
3: bu arada biz yanlış anlaşılmasın. Orada şimdi çekiyoruz.
1: Bana göre direkt Netanyahu.
3: Yahudilerle falan öyle bir şeyimiz yok bizim. Yani bizi ilgilendirmiyor görüntüler falan.
0: Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir ülkenin başbakanı çıktığında salonun bu kadar dramatik bir şekilde boşalması aslında İsrail'in uyguladığı politikaların uluslararası düzeydeki karşılığını, yani sürdürülemezliğini, yalnızlığını ve asla kabul edilemezliğini, ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki o dengesizlik nedeniyle bir türlü İsrail'i hak ettiği yaptırımın ve cezanın çıkmaması nedeniyle devam eden bir arsızlık, bir şımarıklık, bir kontrolsüzlük. Ama er ya da geç genel kurulda sergilenen tavır, küresel toplumun vicdanında üretilen karşılık, uluslararası politikayı da yeniden şekillendirecek.
3: Evet, bir son dakika var, şunu verelim arkadaşlar. Şu Cumhurbaşkanı'nın Sincar PKK ile ilgili önemli konuşması var. Sen az önce aktardın, evet. Irak heyetiyle görüşmesinde Başika, Zilkan yerleşkesi Irak hükümetine kademeli olarak devredilecek. Şimdi bu önemli bir gelişme. Irak'la yapılan o temaslarda alınan bir aşama. Yani BM gündemi elbette Cumhurbaşkanı'nın birinci küresel doğru konuları, ama Türkiye'nin öncelikleri bunlar. Türkiye-Irak arasında Sincar mutabakatı. Bu önemli bir gelişme.
4: Evet. Çok. Örgütün lojistik, insan ve silah transferini sağlayan ana koridordu. Ve orada etrafında Haçlı Şabi'nin olduğu Irak ordusuna bağlı güçler vardı. Ve YBŞ olarak bildiğim Ezidilerden oluşan, yerel unsurlardan oluşan ama kağıt üstünde PKK'ya bağlı olmayan ama YBŞ yapılanması vardı. Ve Sincar'ın şöyle bir özelliği var. Açılan tünellerle Suriye'ye sürekli silah ya da insan sevkiyatının yapılabildiği alanlar oluşturuldu. En son örgüt Dumel Diban kapısı diye kaçak bir kapı açmıştı. Ve Irak-Suriye arasını Kevgir'e döndürmüştü. Şimdi bu anlaşmada ilk defa Irak hükümeti bir irade koyuyor. Sincar'ın bu anlamda silahsızlandırılması ve buradaki kişilerin kendi ülkelerine döndürülmesi, kampın boşaltılması hayli önemli. İki, burada bir kez daha söyleyeyim. Haziran 2027'ye bu silahlı grupların tasfiyesi süreci bazı gruplardan dolayı uzatılmak durumunda kaldı. 5 İran destekli gruptan. Ama bizi daha çok ilgilendiren kısmı senin söylediğin Başika Zilkan bölgesindeki yerleşke, Irak'ın davranışlarına ve sahadaki uygulamasına göre bir zaman çizelgesiyle, kurulacak mekanizmayla kademeli olarak Irak Federal Hükümeti'ne devredilecek.
3: Yani en hayati konu Türkiye'de bu yürütülen süreçle ilgili PKK'nın silahlarını nasıl bırakacağı, hangi kampları boşaltacağı. Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı bunu takip ediyor. Oluşturulan kurul, o silahların bırakılıp Milli Güvenlik Kurulu bunları takip edecek. Mete
2: Bey'in dediği, bakın Sincar'ın hassas yerini gösteriyor.
3: Evet. Yani Irak heyetiyle yapılan anlaşma bence en hayati konulardan birisiydi. Türkiye'nin iç gündemini ilgilendirmesi açısından.
4: Şimdi burası
3: yeni Kandil orası değil mi? İşte öyle diyorlar.
4: Evet. Yani burada 1990'lardan beri insanların toplaştığı bir yer. Burada özellikle şöyle bir statü yaratıldı. Mülteciler var denildi, siyasi sığınmacılar var denildi. Irak içerisinde aslında böyle özel Irak içerisinde ama Irak'tan bağımsız gibi PKK'nın kontrolünde bir yer. Suriye sınırına da yakın. Burada da Umel Diban kapısı açılmıştı. Umel Diban kapısı da sınır kapısı. Yani gayri resmi olarak örgütün vergi aldığı ama kestirme. Ama aynı zamanda bu dağlık bir dağ var burada. Bu dağın içerisinden de Suriye toprakları içerisinde tüneller açılmıştı.
3: Evet.
4: Hasake'ye, Kamışlı'ya kadar gittiği söylenen. Şimdi buranın sökülmesi demek hem Suriye sınırının, Irak sınırının güvenlik altına alınması, ki burada Irak devletinin bir sınır çalışması da vardı. Tel örgü ve güvenlik önlemlerinin artırılması meselesi. Irak devleti de egemenliğini Suriye sınırında göstermiş olacak. Bu Suriye tarafını da rahatlatır. Sincar tarafında da buradaki bulunan çok sayıda kişinin kendi memleketlerine dönmesi. Muhtemelen buradan buralara geçecek olan kişiler de var.
3: Zaten mesele o. Şimdi biraz lojistik kesiliyor. Yani evet. Suriye lojistiği silah, Sincar insan, üzerinden imar. Sağlıyorlardı. Şu evet. Hatta arayı bölmüştük. Evet. O Suriye'ye giden PKK lojistiği bir defa kesiliyor. Evet. Yani bu anlaşma aynı zamanda Suriye için de çok hayati.
5: Tabii güvenlik tabii. sağlıyor Suriye'ye.
4: Tabii tabii.
3: Bunu altını çizmek
6: yani gerekiyor. YPG ortadan kalktıktan sonra aslında Sincar'ın en azından PKK açısından ki o bütün oyun planları ortadan kalkmış oldu. Hı hı. Ama eğer ki İran üzerinden, Şii eksen üzerinden Suriye'ye bir şey yapacaksanız yine orası en azından Şii eksen açısından hala önemini koruyor ama o Türkiye'nin biraz gündeminin dışında.
3: Evet.
4: Bir de şunu da söyleyeyim hazır bu meseleye girmişken kısaca. Burada geçtiğimiz günlerde de bir gelişme oldu. Talebani'ye bağlı peşmerge güçleriyle Barzani'ye bağlı peşmerge güçleri Peşmerge İşleri Bakanlığı altında toplandı. Yani bir çift başlılık yok peşmerge güçlerinde. Bunların da muhtemelen Irak ordusuna bir şekilde dahil edilmesi gündeme gelecek. Anayasada ne tür değişiklikler yapılacak bilmiyorum ama bu peşmerge güçlerinin birleşmesi önemli. Ama neticede Irak hükümeti devlet dışında herhangi bir silahlı grubun kalmaması konusunda artık somut adımlar atıyor.
6: Evet. Bu, bir de burada şey de var ya Mete Bey, Irak Kürdistan bölgesel yönetimi ile Türkiye biraz çok yakından temas kurmak zorundaydı. Çünkü Irak'ın evet. kuzeyindeki güvenlikle ilgili Türkiye'nin çekinceleri veya orada ayrımı yapabilmek için. Şimdi son 1-2 yıldır Türkiye Irak'ın merkezi hükümetiyle Bağdat'la temas halinde. Orası sanki daha yükselen pozisyonda.
3: Evet.
6: Bu da Irak'ın toprak bütünlüğü açısından önemli. Yani Suriye'deki izlediğimiz politika ile Irak'ta izlediğimiz politika şu an yeknesak hale gelmeye başladı.
3: Bu çok önemli bir ayrıntı. Evet. Dediğiniz gibi yani Talibani ve Barzani üzerinden değil sadece bu ilişkiler. Merkezi hükümet evet. tabii. Onların da yakınlaşması önemli.
4: Bir de şu var tabii Amerika açısından da hemen onu da kısaca vereyim. ABD Büyükelçisi Tom Barahan'da Birleşmiş Milletler'de New York'ta yaptığı ayaküstü bir açıklamada bir muhabirin Rudav televizyonunun muhabirinin sorusu üzerine şunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri milislerle anlaşma yapmaz, devletlerle, meşru egemen devletlerle anlaşma yapar ve konuşur dedi. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında artık Irak sahasında değişen politikasının da somut bir göstergesi.
3: Merkezi hükümetlerle ilişki Hüseyin Hoca'nın dediği gibi şöyle önemli. Dün İsrail temsilcisini dinliyorum. Adam diyor ki bizim diyor %1'lik Golan'daki askeri varlığımızı söz konusu yapıyorsunuz. Suriye'nin %20'si işte
5: %5
3: Türkiye
5: dedi.
3: Var. Ne kadar?
5: %5 dedi.
3: %5'inde 20 bin Türk askeri var Irak'ta. Şimdi biz o hükümetlerin talebi doğrultusundaki bu varlığı, yani askeri varlığımızı tabii. da aktarabiliyoruz. Meşruiyet açısından da tabii, önemli tabii. bir ayrıntı.
4: Erbil'den de Amerikan birliklerinin çekilme işlemleri ilk etapta geçtiğimiz hafta başladı. Bunu da önemli bir not olarak söyleyeyim. Burada bizim söylediğimiz kademeli olarak önümüzdeki dönemde Türk güçlerinin Irak hükümetine bazı yerlerini devretmesi, yerleşkelerini devretmesi. Ama geçen haftadan itibaren Amerikan güçleri de Erbil'de bir ABD koalisyon gücü olarak varlardı. 2003 işgalinden sonra Irak ordusunu desteklemek Aid Donat programı çerçevesinde iki tane farklı statüde Amerikan askeri varlığı vardı.
6: Evet.
4: Şimdi bu koalisyon gücü de çekilmeye başladı. Diğer 2003 işgalinden sonra konuşlanan ABD ordusu askerleri de hava savunma sistemleri başta olmak üzere bunları Ürdün'e nakletmeye başladı geçen hafta. Onu da önemli söylüyorum.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Kandil'in bazı terörist başlarından açıklamalar geliyor son dönemlerde. Süreci böyle hafif sabote etmek
4: evet.
3: güçleri yok elbette ama işte Öcalan bir şeylere karar veremez, şöyle olur, biz eski halimizde devam ederiz falan diyorlardı. Fiili durumun süreceğini düşünerek bu açıklamaları yapıyorlardı. Irak merkezi hükümetinin de, Irak'ın kuzeyindeki yönetimin de artık yeni konjektürde PKK'nın silahlı unsurlarını barındıracak bir hali yok.
4: Evet.
3: Bence onların açıklamalarına karşı da önemli bir gelişme
5: zaten
3: bu.
5: Zaten Kuzey Irak'taki evet. yönetim onlara uzak diyordu. O Süleymaniye'deki, o Talabaniye oydu.
4: Bakın kararlılığı, çok affedersiniz, kararlılığı şuradan anlasın, hepimiz anlayalım, izleyicilerimiz de. Irak'ta şu an mevcut bir İçişleri Bakanı yok. Savunma Bakanı yok ve Su İşleri Altyapı'dan sorumlu. Irak için çok önemli bir bakanlık.
3: Tabii.
4: Atanamıyor. İran'ın kilitlemesinden dolayı, Şii Koordinasyon diye bir grup var. Bunlar kilitliyorlar. Bakın 3 tane bakanı olmamasına rağmen Irak hükümeti Zeydi liderliğinde bu siyasi iradeyi koyuyor ve kararlılığı vurguluyor. Ve en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmede de ben bunun gündeme geleceğini Irak tarafından duymuştum. Bu silahsızlandırılma meselesi Şii milislerin. Fakat bu da muhtemelen öğrendiğim

0: kadarıyla gündeme gelmiş. Neticede Bağdat siyasi iradesi artık ülkede devlet aktörleri dışında silahlı bir güç istemiyor. İşin özeti bu.
1: Yani ne güzel bizim komşularımızda hocam istikrar olsun artık ya. Kaç senedir değil mi?
2: Tabii orada bataklık olunca
3: ama burada şey de var tabii. Eski aşiret yapılarına dayalı Irak'ın kuzeyindeki yapı tekrar güç kazandı. Şimdi bu güç kazanması bizim açımızdan önemli. Çünkü suni bir yapılanma olan PKK 1978'den günümüze kadar bölgede aslında hem Türkiye'nin kendi içinde, Irak'ın kuzeyinde, kısmen Suriye'de, kısmen İran'da bir şeyleri denedi. Şu anda o yapı çözüldü, çözülmek üzere, bitmek üzere. Bu tekrar geleneksel yapıya geçilecek ama Türkiye'nin hem Irak'la olan ilişkileri önemli ama oradaki Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle, işte Barzani ekibiyle, kısmen Talabani ile orada kontrollü bir ilişkinin devam etmesinde fayda var. Suriye'den çok farklı bir dinamik var orada. Çünkü Suriye'de orada böyle hakim olan bir aşiret yapısı yok. PKK'nın uzantısı olan bir YPG'nin suni yapılanması vardı. O büyük oranda Suriye'deki mevcut üniter yapıya eklemlenmiş oldu. Irak'ta bunu yapamazsınız. Çünkü Irak'ta zaten anayasal olarak o 2003'ten sonraki yapı ve önceki geleneksel yapımına izin vermiyor. Orada bir denge kurulmuş. İran'da çok farklı ama burada yeni oluşacak yapı da ABD'nin de tamamen bölgeden çekildiği gibi bir hayale de kapılmaya gerek yok. ABD'nin büyük bir planı var gibi. O planı yavaş yavaş ortaya çıkıyor gibi ama netleşmedi henüz. Yani 1918'deki Wilson prensiplerinden tutun da bölgedeki bu Tom Barak'ın hem Suriye'den hem Irak'tan sorumlu olması Ankara'daki büyükelçi sıfatıyla başka şeyleri çağrıştırıyor. Buraların çok iyi Türkiye tarafından, Ankara tarafından izlenmesi lazım. Ki hep izlendiğini deniliyor. Değerlendiriyorum.
1: Hep şu deniliyor. Dananın kuyruğu Irak'ta kopacak. Evet. Irak'ta. Bunu sürekli duyuyoruz.
4: Burada yani, affedersin. Bir şey söyleyip Mete Bey'in fikrini almak istiyorum. Şu anda benim hissettiğim birçok yorumcunun da bu yönde yorumları var. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'da da aynı eğilim var. Artık vesayet güçleri üzerinden yani bir şekilde nasıl söyleyelim ayarladıkları bir takım paralı güçler üzerinden değil de doğrudan devletlerle iş tutacak bir hale doğru gidiliyor gibi. Wagner'da değil mi Rusya'nın? Evet, mesela dağıldı çünkü Rusya'nın başına dert olmaya başlamıştı. Öldürdüler. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri tabii ki Türkiye'nin oyun değiştiren hamleleri üzerine PYD-YPG ile bağlantılarını kesti. Şu anda Irak'ta meydana gelen gelişmeler de oradaki bir takım unsurlar yerine doğrudan Irak merkezi hükümetiyle sanki iş görmeye doğru bir eğilim gibi. Bu da Amerika'nın...
1: Ekrem abi sözünü böleceğim. Tabii. Erdoğan Cumhurbaşkanı konuşuyor. Kaçırmayalım iklim zirvesinde.
5: 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz. Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Vatandaşlarımızı ve reel sektörü yükselen akaryakıt fiyatlarından korumak amacıyla vergilerde indirime gittik. Bundan dolayı oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik. Yılı milli geliri oranla %3,1 bütçe açığıyla kapatacağız. Bir karşılaştırma yapmak gerekiyorsa benzer ülkelerde bu oran ortalama %6'ya yaklaşıyor. Kamu borcunda ise gelişmekte olan ülkelerde kamu borcunun milli gelire oranı ortalama %78 iken Türkiye'de %22'nin altında. Dış dengede enerji fiyatlarındaki artışa rağmen cari açık ve dış borç göstergelerimizi son 20 yıllık ortalamaların altında tutmayı başardık. Bütün bunlar programın aldığımız mesafesini gösteriyor. Ancak asıl mesele verimliliktir. Bu nedenle yapısal dönüşümü programımızın merkezine yerleştirdik. Yeşil dönüşümde iddialıyız. Bu yıl Antalya'da Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapıyoruz. Sanayi

katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak ve dijital dönüşümü destekleyecek altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Sağlık alanında Ankara'da kurmakta olduğumuz endüstri bölgesiyle yatırımcılara güçlü teşvikler sağlıyoruz. Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir. Değerli konuklar, diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığımız bu günlerde Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz. Esasen bu alanda çok ciddi bir potansiyele de sahibiz. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Amerika bugün LNG tedarikçilerimiz arasında birinci sırada, böylece Avrupa'da Amerikan kaynağını tercih eden ülkelerin başında geliyoruz. Bu işbirliğini nükleer dahil enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz. Öte yandan Amerika ile ekonomik münasebetlerimizi yalnızca ticaret rakamları üzerinden okumak doğru değildir. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Çatışmaların geride kalmasıyla bölgemizde 5 büyük dönüşüm hızlanacak. Birincisi, tedarik zincirleri yeniden konumlanıyor. Şirketler artık yalnızca en ucuz yeri değil, en güvenilir yeri arıyor. Türkiye, Avrupa Birliği ile gümrük birliğine sahip geniş bir serbest ticaret ağına bağlı güçlü sanayi altyapısıyla bu arayışın doğal adresidir. İkincisi, enerji güzergahları yeniden çiziliyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan Tanap'a kadar Türkiye kesintisiz enerji akışının en güvenilir koridorudur. Üçüncüsü, ticaret koridorları değişiyor. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan orta koridor ve Körfez'i Avrupa'ya bağlayan kalkınma yolu Türkiye'de kesişiyor. Dördüncüsü, yeniden imar dönemi başlıyor. Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecek. Türk müteahhitlik sektörü zor coğrafyalarda iş yapma tecrübesiyle bu sürecin en hazırlıklı aktörüdür. Beşincisi, savunma ve ileri teknoloji. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı. Ülkemizin bu dönüşüm fırsatlarından faydalanması için Nisan ayında dünyanın en rekabetçi yatırım paketlerinden birini hayata geçirdik. Washington ve New York'taki yatırım ve finans ofislerimiz başta olmak üzere dış temsilciliklerimiz her zaman sizlere desteğe hazırdır. Sözlerime son

0: verirken Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi için gösterdiğiniz çabalardan ötürü sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri dinlemeye devam edelim.
1: Başkan Erdoğan New York'ta iş adamlarıyla buluştu. Ali Koç'u gördük az önce. Meşhur bu Çobani yoğurtlarının Çobani, sahibi evet. Hemen yanı başındaydı.
2: Hemen orada iki değil yanında mi? Duruyor evet.
1: Cumhurbaşkanı ona da Türkiye'de de yatırım bekliyoruz dedi. Türk iş adamları.
3: Maraş, Erzincan ve o civarda ciddi yatırımlar olacak bildiğim kadarıyla.
1: Öyle mi?
3: Çok
1: bekleniyor
3: ciddi
1: yani.
3: Yatırımlar hem de.
1: Yoğurttan bu ay gelmesi bekleniyor. Falan. Yoğurttan bayağı bir değil mi? Servet edinildi, şişlerini büyüttü. Çok başarılı bir adam.
2: 15 milyar dolarlık serveti oldusu. Yani eğer Türkiye'de kayıtlı olsa Türkiye'nin en zengini.
1: Öyle mi?
2: Tabii.
1: Zaten şey duruyor. Diğer iş adamları da hep onun yanındalar. Hı. Türkiye'de de Fenerbahçe stadının adı.
2: Onun adı tabii. O Çobani stadı oldu.
4: Yani bir de şu var. Cumhurbaşkanımızın etrafındaki iş dünyasının insanlara baktığımız zaman sizin bahsettiğiniz Ali Koç'u gördük biraz önce. Muhtemelen buradaki iş dünyasından isimler de muhtemelen Amerika'daki muadilleriyle beraber havacılık başta olmak üzere savunma sanayi, turizm gibi, sağlık turizmi gibi ya da sağlık meselelerinde ortaklıklarla Türkiye'de ve Amerika'da faaliyet gösterebilir. Evet.
1: Yani bu arada az önce iklim zirvesine gidiyoruz dedim, yanıldım. İş adamları buluşmasına evet, gittik ama evet. Cumhurbaşkanı iklim zirvesinde de konuşacak.
2: Bundan sonra oraya gidecek.
1: Bundan sonra oraya geçecek. Onu da vereceğiz size. Cumhurbaşkanı konuşurken Zelenski girdi içeriye. Zelenski ile de Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştirmişti. Biraz sonra Cumhurbaşkanı buradan çıkacak, iş adamlarıyla buluşmasından iklim zirvesine geçecek. Hemen karşıda zaten. Evet, Hakan Fidan'ı görüyoruz. Çıktı heyeti. Biraz sonra da muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıkacak. Evet, Türk evinin yeri hakikaten iyi oldu. Yürüyerek de karşıya
2: çok
1: geçildiği için.
2: Çok stratejik bir yer, fevkalade.
3: Yani ileride bir üst geçit falan yapabilirler. Ya da at geçit.
4: Neticede kim
1: İrfan duyuyor mu İrfan?
4: Evet.
5: Melih duyuyorum. Duyuyorum Melih, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışına kilitlenmiş vaziyetteyiz. Malum Zelenski'nin yaklaşık 30 dakikalık bir görüşmesi oldu ama tabii yerimiz çok sıkışık olduğu için şu anda kamera karşısına geçemiyorum.
1: Ama Cumhurbaşkanı seni görür artık. Orada tanıyor İrfan.
5: Çıkışına kilitlenmiş vaziyetteyiz. Evet, evet, evet. Her çıkışta selamlaşıyoruz.
1: Her seferinde selam veriyor İrfan mutlaka. Nasılsınız? Çok. Geçiyor gide gelirken mutlaka.
5: Evet, evet, evet. Çok yakın. Evet, çok yakından takip ediyoruz diyor. Emin Hanım da öyle söyledi. Çok yakından takip ediyorum dedi. Onurlandırdı tabii bizi. Sayın Cumhurbaşkanı da muhakkak selam vermeden geçmiyor. Bir selamlaşıp hal hatır soruyoruz en kötü
1: İrfan,
5: şartlarda.
1: İrfan, sonra bu sefer ama şeyi sormanı rica edeceğiz. Irak evet. Mutabakatı çok önemli. Sen de az önce konuşurken bir son dakika girdik onu. Evet. Onunla ilgili değerlendirmesi ne olur Cumhurbaşkanı'nın? Yani Türkiye'deki süreç...
5: Onu bana bir tekrar ben dinleyemedim onu.
1: Şöyle ki evet. Irak heyetiyle görüşüldü ve ciddi bir mutabakat sağlandı Irak'la. Irak hükümeti PKK'ya ait pek çok noktada kontrolü sağlayacağını taahhüt ediyor. Biz de dolayısıyla Türkiye'deki çözüm süreciyle ilişkilendiriyoruz bu süreci.
5: Çok önemli bir
1: en azından
5: şey.
1: Bununla evet. ilgili ne gelişme, nasıl tamam, değerlendiriyor?
5: Tamam,
1: eğer fırsat bulabilirsen çok memnun oluruz.
5: Tamam, tabii.
1: Az önce
5: çok büyük ihtimalle şimdi şu ana kadar çok büyük ihtimalle Melih cevap verecektir bize. Çünkü çok önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bugün biz kendisiyle bir araya Türk medyası olarak kendisiyle bir araya gelme şansımız olmadı. Çünkü Türk evinden çıkmadı. Yoğun temasları devam ediyordu. Çok büyük ihtimalle soracağım, mikrofonu uzatacağız. Çok büyük ihtimalle de tahmin ediyorum muhakkak şey yapacaktır. Kısa olsa da bir değerlendirme yapacaktır diye düşünüyorum Melih. Zelenski son derece memnundu. Çok memnundu çıkıştan. Oldukça mutluydu. Aslında yeri biz Türk medyasının yönü tekrar geri geldi bize ve işte çok iyi geçtiğini görüşmelerin özellikle de işte barış umudu üzerine Türkiye'nin desteklerinden bugüne kadar gösterdiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın çabalarından bahsetti. O anlamda son derece mutluydu.
1: Evet, Cumhurbaşkanı'nın da yine zirvedeki açıklamalarından birisi konuşmaları Karadeniz'in güvenliğiydi. Yani gemilerimiz vuruluyor orada. Evet. Biz Mendebi düşünüyoruz ama Karadeniz'de bugüne kadar yüzlerce Türk gemisi vuruldu ve bu güvensizlik Marmara'da, Boğazlar'da yığılmaya sebep oluyor. Türkiye'de gemi kazalarından bahsediyoruz. Bunun maddi yönü bambaşka tabii. Ama Karadeniz de güvensiz bir pozisyona
4: Romanya,
1: geldi.
4: Romanya, Bulgaristan da aynı konudan muzdaripti.
1: Evet.
4: Hatta Türkiye'nin muhtemelen böyle bir planlaması olduğu, Rusya ve Ukrayna'yı kapsayacak şekilde taraflarla paylaşıldığı yönünde de Ukrayna basınında haberler vardı. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'yi gündeme getirecek, taraflarla paylaşacak diye

0: O yüzden, şu anda Ukrayna vuruyor ama işte Mete şimdi.
1: Evet.
2: Yani İngiltere vuruyor, yani Almanya
0: daha
2: vuruyor.
0: Doğrusu. Onların öyle bir kabiliyeti olmayabilir.
1: Yani Rusya'yı ablukaya alacağız, iyice boğacağız kış mevsiminden önce diye. Ama bu arada herkes etkileniyor.
0: Ekrem abi, şimdi bu Netanyahu'nun araması var. Ceza aldı. İşte ne yaptı? New Jersey'ye indi. New York'a inemedi. Dolandı geldi falan ama gene geldi. Putin gelmiyor mesela bu zirvelere. Çünkü evet, onun da yine bu CM tarafından sıkıntısı var. Ama o gelemiyor. Netanyahu geliyor bu.
3: Yani Netanyahu'nun oradaki bağlantıları daha sağlam. Siyonist lobi, onların sağladığı imkanlar, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi içerisindeki Siyonist kadrolar, her halükarda coğraf giderken koridoru şunu bunu değişik olarak kullansa da oraya vardığında başına bir şey gelmeyeceğinden belirli şekilde emin. Ve gelip gidebiliyor. Putin ne olur ne olmaz diye gelmiyor. Haklı. Çünkü eninde sonunda Trump bile söz verse neyle karşılaşacağı konusunda net bir bilgi yok. Putin biliyorsunuz neredeyse hiçbir yere gitmiyor artık. Yani Çin, efendim,
4: ama Putin
0: Kuzey Kore'ye gidiyor.
4: Putin Amerika'ya gitti. Alaska'da
0: Alaska'ya gitti.
3: Alaska'ya gitti, evet.
4: Ama orası da bizim toprağımızdır demedi Allah'tan.
0: Evet. Bu arada Alaska ile ilgili
5: Melih, bir araya girmek istiyorum. Buyur, çok önemli dinliyoruz. Bir konuya geldiniz. Bu Netanyahu meselesi. Tabii Netanyahu biliyorsun şu ana kadar işte biz hemen hemen hepsinde vardık. 7. kez geldi. Donald Trump'la Beyaz Saray'da görüştü. Miami'de, Mar-a-Lago'da görüştü ama aylardır zaten dikkat ediyorsan hep altını çizdim canlı yayınlarımızda. Randevu alabilmek için inanılmaz bir baskı uyguluyor Donald Trump üzerinde demiştim. Donald Trump bilinçli olarak programı öyle bir ayarladı ki sonuna kadar randevu vermedi. Sonra işte dün itibariyle buraya geldi Birleşmiş Milletler'e. Gece yarısı işte akşam yemek vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı. Gece yarısı saat işte tabii Beyaz Saray muhabiri olarak bize sürekli mailler geliyor. Her dakikasını takip etme şansına sahibiz. Gece yarısı saat 12-12.20 gibi ayrıldı Washington DC'den. Çin Devlet Başkanı'nın 2 günlük ziyaretini de hemen Birleşmiş Milletler'in arkasına koydu. Yani planlı bir şekilde Netanyahu'yla görüşmemek için
0: çok
5: inanılmaz
0: iyi.
5: Bir çok iyi yaptı ve
0: Cumhurbaşkanı
5: Netanyahu çıldırıyor şu anda.
0: Erdoğan'la düşün, da öyle özel toplantılarda da görüşüldü. İşte dün mesela geldi Erdoğan'la ilgili sözleri de.
5: Netanyahu'nun
0: prestij kaybettiğinin çok açık delili. Bunu biz bu taraftan bakarak söylemiyoruz. Bugün Haaretz'de
5: yani, Cumhurbaşkanı'nın o mesajları
0: Mete,
5: Melih,
0: siz de okudunuz değil mi hocam? Haaretz'de çok net söylüyor. Bittik diyor ya, İsrail tüm prestijini yitirdi diyor. Net bir şekilde bunu, yani İsrail gazeteleri tamam muhalif Haaretz falan ama net bir şekilde tarif ediyorlar. Bu dediğin gibi İrfan, gözle görülür bir
2: hayır, gerçek fark. Olmasa muhalif de olsa böyle bir şey yazmaz. Evet. İsrail'de devlet aklı vardır yani. Ya muhalif de olsa Siyonist.
0: Yalan
2: yani.
0: Olmaz.
1: Ankara'da hiçbir düzeyde İsrail'in herhangi bir kademesindeki açıklama, görüş, fikir ya da neyse hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor ve cevap verilmiyor farkındaysanız. Bu seçimlere doğru İsrail'in Ankara'dan beklediği o tepki ya da işte öfkeli sözler ya da yüksek perdeden cümleler gelmeyince iyice artık Birleşmiş Milletler'deki görüntüye doğru gidiyoruz. Yani Netanyahu konuştuğu zaman küresel anlamda tepkinin gösterildiği, İsrail hükümetinin iyice izole edildiği bir görüntü var.
0: Evet.
1: Yani bir arada ayrıca niye gelsin Netanyahu kim?
0: Mete'nin dediği de önemli ama bir şekilde Trump kaçıyor ondan diyor. Yani kaçıyor evet. Dediğim yan yana gelmemek için.
5: Melih şimdi
0: Evet
5: Melih şimdi düşünün ki İsrail Başbakanı her gelişinde inanılmaz büyük bir deyim yerindeyse havayla prestijle geliyor ama şu anda yarın gelecek öyle saatlerinde New York işte John F. Kennedy malum bildiğiniz gibi New York'un içerisinde ama New Jersey'de bir askeri havalimanına inecek. Ve arkasından gelecek, konuşma yapacak öğleden sonra 2-2.30 gibi konuşmasının hemen sonra ayrılacak. Yani ilk defa Netanyahu 5-6 saat süren bir vakit için buraya geliyor. Aslında buradan direkt en azından bir randevu için ayarlama yapabilmiş olsaydı Netanyahu %100 buradan hemen Washington DC'ye uçardı.
0: Tabii.
5: Orada tekrar onunla bir görüşürdü. Ama şu ana kadar Donald Trump hiçbir randevu vermediğini anlıyoruz bundan.
1: Evet.
5: Ve 5-6 saatlik bir süreyle birlikte. Tabii şimdi bunların hepsini planlıyor malum Melih Donald Trump. Yani onun tabii bir zafer fotoğrafı almasını istemiyor buradan Washington DC'den.
0: Ya Amerika'daki havayı tabii ki sen çok daha iyi biliyorsun ama artık geçer akşi bu Siyonizme karşı tavır almak. Üniversiteler şunlar bunlar, demokratlar bile. Herkes artık
5: çok bayağı doğru. Tavırlı.
4: Elon Musk'ın Texas'ta randevu vermemesi ilginç. Ya Texas'a ayağına gitme olayı da var.

0: Yani burada
1: değil mi? İsrail Başbakanı geliyor.
0: Netanyahu'nun işte uçağının menzili yetmedi gibi bir takım eften püften bir gerekçeyle şu an o görüşme olmadı ama yani İsrail'in başbakanı çok... yani Netanyahu'nun Elon Musk'la görüşmek için Texas'a gitmesi. Yani ters olmuyor. Elon Musk Texas'tan gelmiyor yani New York'a.
1: Öyleydi. Doğru söylüyorsunuz Sayın Hocam. Elon Musk'ı götürmüşlerdi İsrail'e. Doğru. Propaganda için gezdirdiler. Şimdi dediğiniz gibi tam ters İsrail Başbakanı alalım. Gitmeye çalışıyor. Yani
0: bu birçok şeyin göstergesi aslında.
1: Evet. Hava döndü. Ama tabii bedeli olacak da elbette. Evet. Fransa bile dün Ekrem abi gördün Macron'un konuşmasında yani şey yaptı Macron. En azından bir Gazze'ye değindi. Tamam.
2: Gazze'ye değindi. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin yapısına tam arzu ettiğimiz gibi olmasa da değindi. Çocuklarla alakalı dijital medya, dijital medyanın kötülükleri çocuklara sahip çıkma konusuna değindi. Vallahi laf aramızda ben son günler mesela Guterres'in konuşmasını falan dinlediğimde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarla dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür şeklindeki konuşmalarının gittikçe ciddi manada netice almaya başladığını görüyorum. Çünkü Guterres'in Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından önce yaptığı bir açıklama vardı. O açıklamayı okuyunca Allah Allah bu dedim yanlışlıkla mı bu adama hamledildi? Neden? Neredeyse Cumhurbaşkanımızın söylediklerini tekrarlamış. Genel kuruldaki konuşması da oydu.
1: Guterres ama bir de o da mülayim bir adam. Yani bir çaba harcadı, ağladı Gazze için. Ben içten olduğuna da inanıyorum.
2: Objektif bir insan. Objektif ve neler yaşandığının farkında. Birleşmiş Milletler'den Güvenlik Konseyi'nde şikayetçi. Bu arada Macron da anladığım kadarıyla ortaya çıkan durumda güçlülerin sözünün geçtiği bir dünyada yaşamak istemeyiz sözü. Aslında belki kısmen o güçlülerden biri belki dolaylı olarak kendileri ama belli ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrından ciddi şekilde rahatsız. Ve büyük ihtimalle çok itiraf edemiyor olsa da İsrail'in son dönemlerde sarsılan o baskın tavrı ve bütün melanetlerini batıya fatura eden, onları onaylatan tavrından rahatsız. Yani bu da orta vadede sanki Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin yapısında mutlaka bazı değişiklikler İnşallah. Olabileceğini işaret.
1: Uğur Hocam bir de son dönemi Macron'un.
3: Evet. Şimdi bakın Fransızlardaki bu kompleks bitmez. Tarihten gelen bir şey. Bir Yunanlılarda bir Fransızlarda kompleksli. Şimdi ne diyor? Aynı Cumhurbaşkanımızın dediği gibi işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı değişmeli falan. O zaman veto yetkisini kaldırsana işte o beşten biri sensin. Bakın ilk biz yapıyoruz. O zaman
1: feragat
3: bakın,
1: ediyoruz diye.
3: Feragat ediyoruz bundan. De bakayım.
0: Dedi bir kere.
1: Bir kere dedi mi?
0: Şöyle.
3: Hayır istemedi öyle bir şey canım.
0: Hayır dur o konuyu demiyorum. Birleşmiş Milletler'in yapısı farklı da NATO'da 1949'da kuruldu ya. Ondan sonraki süreçte ABD, İngiltere ve Fransa'nın üçlü yapısı vardı. Onlar kilit kararlar alıyordu. O dönemde neredeyse 1957'ye kadar bu bizim şu anda gördüğümüz zirveler NATO'da olmuyordu. Başka mekanizmalar devredeydi. Yani önce bu üçlü karar alıyordu. De Gaulle geldi Fransa'da dedi ki biz dedi Fransa olarak zaman içerisinde tabii kendi siyasi özelliklerimizi askeri gücümüzün kapasitesini arttırarak biraz bu NATO'nun gölgesinden ABD'nin gölgesinden ayrılacağız. Çünkü orada Anglo-Sakson var ya İngiltere ile ABD'nin yakın ilişkileri dünyaya şekil veriyor. Fransa biraz dışında tutuluyor gibi bir anlayışla hareket eden De Gaulle. Sonrasında Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çıkardı ve bu üçlü yapıdan da çıktı.
3: Ama komutan biz şimdi Birleşmiş Milletler'in yapısından başlıyoruz. Başka bir şeyden bahsediyoruz.
0: NATO'da yaptılar bunu. Aynısını burada da yapabilirler. Aslında.
3: Hayır yapmaz. Yapamaz.
0: Ya, tabii ki yapmaz. Yani zaten bir üçüncü dünya savaşı çıkmadan bu beşli yapı gitmez. Yani
2: valla
0: burada
2: bir yol
0: Çin mesela bu sistemin
2: ama.
0: Değişmesini istiyor mu? Yani biz ABD'ye kızıyoruz da. Tamam ABD bu 1945 sonrasındaki düzeni kuran ülke. Egemon güç. Ama diğerlerde bundan ne mal alıyor? Değilse Fransa'nın ne gücü kalmıştı ya? Ama İngiltere'nin de gücü kalmamıştı.
4: İtalya, İspanya mesela Almanya'nın daimi üye olmasını istemiyor. Hindistan, Pakistan'ın olmasını istemiyor. Burada baktığınız zaman Arjantin, Meksika, Kolombiya'da Brezilya'nın daimi üye olmasını istemiyor. Ama Türkiye'nin tezleri sizi de alıkoymayayım. 40-50 tane ülke İtalya'nın da aralarında bulunduğu, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'ye varan ülke Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği reform çağrısının altına imza attı.
3: Ve ilk defa bunu dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Evet. 12 sene önce getirdi ve uluslararası ilişkiler literatürüne girdi bu.
1: Evet.
2: Yalnız şöyle bir şey var. Daha önceki seyahatlerde falan ben sorduğumu hatırlıyorum. Yani bu 193 ülke var. 5 ülke dışında sizin bu tür taleplerinize diğer ülkelerin bakışı nasıl sorusuna gülümseyerek baş başa kaldığımızda hepsi bundan yana ama kimse bunu yüksek sesle dile getiremiyor demiştim.

0: Gerçek halen devam.
1: Japonya hep söylüyor. Bundan yalnız, çok şikayetçiler ama yalnız, açıktan söylemiyor. Bir tek tabii, Cumhurbaşkanımız söylüyor.
2: Uğur Hocam'ın az önce söylediği şey, Çin işte hadi sen veto hakkından vazgeç. Şimdi bu çok büyük bir fedakarlık istemektir. Neden? Diğer dört ülkede duracaksa Çin niye vazgeçsin? Bugün mesela Macron Güvenlik Konseyi'nin yapısıyla alakalı işte güçlülerin hukukunun geçerli olduğu şeyden şikayet ederken Güvenlik Konseyi'nin yapısıyla alakalı bir düzenlemeden bahsediyor ama veto hakkımız kalksın şeyine yanaşmıyor.
3: Hiç hiç.
2: Guterres Afrika'nın eksikliğine dikkat çekiyor. Tabii, Sayın Cumhurbaşkanı hep İslam ülkelerinin niye olmadığına dikkat çekiyor.
1: Yani Macron evet, samimi değil. Kompleksten geliyor. Şimdi komutanım anlattı ya. Bakın 4,5 sene Londra'da sürgün hükümetindeydi ve ona idaresini, egemenliği veren Amerika'dır. Paris'e girip de onu getiren, yeniden başbakan yapan Amerika'dır. Sonra ne yaptı? 3 kere İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin girişini veto etti. Amerika'nın Truva atı diye. Sonra komutanım dediği gibi Rusya ile Sovyetler Birliği anlaşma yaptı. Saldırmazlık NATO'dan çıktı. NATO'yu Paris'ten evet, kovdu. Ama bu daha adil olsun diye değil. Kompleksten. Çünkü orada
0: bir
1: Amerika
0: de hava oluştu Uğur Hocam. Şimdi sadece Macron değil. Ürdün Kralı Abdullah gördünüz mü dün?
1: Evet.
0: Yani Cumhurbaşkanı gibi konuştu. Bizim evet, Cumhurbaşkanı gibi konuştu. Hayır, zaten hiç Ürdün der misiniz? İsrail'in bütün operasyonlarına ortak
4: ama
0: orada.
4: Çok sert İsrail eleştirisi vardı.
5: Evet evet.
4: Şöyle de iddialı bir şey söyleyebilirim. Ürdün Kralı dahi İsrail'i eleştiriyorsa
0: işte onu diyorum.
4: Netanyahu'nun işi gerçekten zor.
0: Onu evet, diyorum yani. Bitmiş Macron yani, bunu dedi ama Kral Abdullah neler söyledi hiç demezsiniz Ürdün yani.
1: Tabii evet. Ürdün Kralı demek İngiltere'nin aynen eyaleti öyle, demek tabii, yani eninde sonunda. İsrail Kur'an'da İngiltere.
0: Aynen öyle. Bu arada 5 daimi temsilci yani Güvenlik Konseyi'nde 15 üye var değil mi?
1: 15 evet. 5'i daimi onu beşinin değişiyor. 2 işte, yılda bir değişiyor. Evet.
0: O yapı biraz en azından demokratikleştirirse gerçekçi çözümler açısından.
1: Veto kalkacak sürüyor, bitti. Keşke. Çok basit bir şey.
0: Veto etkisi kalkacak.
1: O tabii, kadar. Ve yanlış.
0: Çoğunluk karar alacak ya.
1: O kadar çoğunluk.
5: İşte orada oy
6: Cumhurbaşkanı çıkıyor.
5: Olacak,
6: İstanbul çıkıyor. İstanbul gel.
0: Evet, evet Cumhurbaşkanı çıkıyor şu an Türk evinden. İrfan dinliyoruz seni tamam, takip ediyoruz.
6: Efendim merhabalar. Evet Cumhurbaşkanı çıktı. Evet Cumhurbaşkanı şu an itibariyle Türk evinden ayrıldı. Birleşmiş Milletler binasına geçiyor ve iklim zirvesi için Cumhurbaşkanı orada konuşma yapacak. Erdal. Yok şey söylemedi.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Türk evinden çıktı. Türk iş adamlarıyla görüşmüştü. Şimdi de iklim zirvesi için BM binasına geçiyor. Orada çok uzun olmuyor konuşmalar genelde ama değil mi? 7-8 evet, öyle, dakika.
1: Belki. Herkes konuşuyor çünkü uzun evet, olsa olmaz.
0: Türkiye biraz önde ya bu iklim zirvesi konusunda. Emin Erdoğan da
1: evet, evet, sıfır atık,
0: sıfır atık projesi. Yani bu konuda çok önde Türkiye.
1: Tabii.
0: Murat Kurum da o konuya çok...
1: Evet Murat Kurum en önde gidiyordu. Böyle.
0: Evet.
4: Türkiye çok orada da karşılık buldu.
0: Önemli görüşmelerin pek çoğu bence gerçekleşti ama dünkü özellikle Arap liderleriyle yapılan görüşme çok evet, hayatiydi. Bugün Irak'la.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız Trump eş başkan gibi koydu oraya. Körfez körfez dediler. Biz körfezde değiliz. Savaşan tarafta değiliz. Özellikle koydu sayın. Yani sensin bu işin patronu dedi.
0: Sıkı adam diyor benim.
1: Evet.
0: Dikkat edin diyor. Yani o diyalog şimdi şey açısından bunu söylemiyoruz. O Trump böyle bir şey kurmuyor çoğu insanla. Yani kurduğunda dediğim liderleri övüyor bunu görüyoruz falan da
1: ama
0: Türkiye'nin önemiyle alakalı var, bir şey. Bu dönem bunun farkında Trump. Tabii, yani
1: Zelenski'yi nasıl azarladı? Ürdün Kralı nasıl azarladı? Sisi'yi nasıl azarladı? Sayın Cumhurbaşkanımıza nasıl hürmet ediyor? Yani
0: Türkiye'nin önemi bu. Görüyor orada tabii, bir hikaye var. Bence bu çok konuşuldu. Şimdi bir yandan Netanyahu'dan köşe bucak kaçıp evet şu an çıkış görüntülerini izliyoruz.
1: Bu İran bataklığına Netanyahu'nun şantajı sonucu girdi. Trump çıkamıyor şu anda.
0: Biraz sonra bakacağız. Pezeşkiyan'ın da konuşması vardı Birleşmiş Milletler'de.

0: yani çok da yanlış şeyler söylemedi. İran'ın tavrını güzel eleştiriyoruz Husilerle ilgili falan olarak da. Bence Pezeşkian orada müstakil bir pozisyonda kendisine çizmeye çalışıyor. Hüseyin Hocam bir barış yanlısı tabii, şeyi de var, bir diyalog yanlısı ama içerideki yapı çok sıkıştırıyor bence.
1: Maalesef yetkili değil. Tabii.
2: Yani şimdi oradaki İran'daki yapı gereği Pezeşkian'ın aslında savaşın içerisinde bile bir sağduyulu duruşu vardı.
0: Evet.
2: Ama kendini konumlanmakta hep zorluk çekti ve hala da aslında tam konumlandıramıyor. Hani İran'ın içerisindeki o kurumsal yapı, Müştüba Hamene sonrasındaki yeniden kurulan yapı, işte oradaki devrim muhafızlarının İran siyasetine olan hakimiyeti ve şu anda da hala barış görüşmelerinde Kalibaf dahil, işte Arakçı dahil Dışişleri Bakanı, oradaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı'yla mı yoksa dini liderle mi yoksa İran devrim muhafızlarının başındaki kişilerle mi, onlar biraz karışık olduğu için aradaki boşlukları sanki yine bir şekilde Cumhurbaşkanı sıfatıyla değerlendirmeye çalışıyor. Rolünü bence güzel oynuyor şu an için.
3: Aşağı tökürse sakal.
2: Evet, sıkıntılı bir durum.
0: İran Dışişleri Bakanı'nın Arakçı'nın Steve Witkoff'la olan görüşmesi sonrası İran haber ajanslarından devrim muhafızlarına yakın teslim haber ajansı Arakçı ile Witkoff görüşmesinin Tahran tarafından planlanmadığı ve Irak halkına Arakçı'nın döndüğü zaman hesap vermesi gerektiği yönünde
1: İran
0: halkına hesap vermesi gerektiğini belirten çok ciddi sert bir
4: ya ne yaptın adam, görüşmeyecek mi? Savaşan Allah taraflar Allah. Görüşecek.
0: Ama kendi medya organı yani ilginç.
4: Korkunçlar Mete. Yani içeride bence orada Kandil'deki gibi bir yapı var. Hani nasıl işte bir çözüm mözüm olduğu zaman onu yapmayacaksın deniliyor.
0: Sivil siyaset.
1: Kandil'den çok daha ileri. Ekonomi onların elinde. Bütün kamu iktisat teşekkülleri, bürokrasi onların elinde. Ordu elinde. Çok daha ileri. Devlet o yani. Paralel devlet değil. Asıl devlet o. Zavallı Arakçı Pezeşkian paralel yani.
4: Yani savaş var tabii ki. Dışişleri görüşecek. Oranın temsilcisiyle görüşecek.
1: Onun için
4: savaş
1: göndermişler
4: bitsin. Nasıl
1: seni zaten
4: nasıl?
1: Yani bu.
4: Ama işte savaş bitsin istemiyorlar, anlaşılan bu.
1: Tabii. İran. Savaş bitse yetkileri gidecek onların elinden. Bütün bu ekonomik kaynaklar gidecek ellerinden. Onun için de var. Bir Netanyahu, bir de bu mollalar işte. Bu bütün dünyayı berbat eden bunlar. Onun için biz petrolü 110 dolardan alıyoruz. Onun için cebimizden paralar gidiyor. İkisi de savaşı istiyor.
4: Karşılıklı birbirlerini besliyor. Aynen. Yoksa Pezeşkian'ın yaptığı konuşmada da Amerika'nın okulda katlettiği sivil o çocuklar. Yani
1: çok güzel
4: konuşmaydı. Doğru da bir konuşmaydı. Çok güzel de bir konuşmaydı. Ama ne yazık ki.
1: Şey dedi, ben bir konuşma hazırlamıştım ama yani hani bana sataşıldı falan filan, onun için dedi buradan irticalen konuşacağım, cevap vereceğim dedi.
4: Kalp
1: yani,
4: cerrahı mı, doktor değil mi Pezeşkian?
1: Tıp doktor, hekim.
2: Evet.
4: Ya kalp ya beyin.
1: Branşını bilmiyorum ama hekim yani.
4: Evet, bu konuşması burada o minik okuldaki ilk evet. saldırısında ABD'nin katledilen çocuklar. Bunları İsrail Amerika işbirliğiyle öldürüldü dedi.
2: Yani Tomahawk'la vuruyorlar 168 çocuk ve vurduklarını biliyorlar. Arkadan bir daha vuruyorlar.
4: Bir daha vuruyorlar.
2: 40 dakika sonra. Yani burada hiçbir şey yok yani, böyle bir istihbarat, hedef istihbarat açısından bir hata vardı. ABD bunun arkasına saklanamaz.
0: Evet.
2: ABD de aslında bunun hesabını sormalı da, birileri ABD'ye sormalı bunu. Bile bile çocukları öldürmüşler.
4: Böyle bir savaşta bu niçin yapılır hocam hakikaten? Yani manipüle mi edilir askerler?
1: Şey diye düşündüler herhalde. Hani bütün evet. üst liderlerini bir günde öldürdüler, bir de bunları hemen teslim olacaklar.
4: Ya çocukları da vurunca mı?
1: Evet,
4: ya, bunu mu etkiliyorlar?
1: Halk işte aman teslim olalım diyecek. Ama
4: ben tam aksini
1: yani.
4: Düşünüyorum. Teslim olacak bir devlet, çocuklarımız vurulsa savaşıyoruz der ya.
1: Evet
4: yani.
1: İşte öyle
4: yani
1: dedi zaten. Çok,
2: yani savaşta hani psikolojik harekat açısından falan bakıyor olsak, hani bu 2. Dünya Savaşı'nda gördüğümüz halı bombardımanı gibi şeyler, ama zaten onlar daha önceden deklare ediliyor. Halkın kaçması da burada, çocuklar orada olduğu belli ve Tomahawk görüntüleriyle görüyorlar. Yani bunu izleye evet. izleye vuruyorlar.
4: Hocam bu da dayanamıyor. Amerika'nın temsilcisi Netanyahu konuşurken, Netanyahu diyorum özür dilerim, Pezeşkian konuşurken o da dayanamadı. Yani buna verecek bir cevap yok. Çocukları
2: tabii.
4: Öldürdüm.
1: Amerika tarihte iki kere yanlış strateji yaptı. Bunu kendileri söylüyorlar. Bir Vietnam'da. Vietnam'da biz komünistlere karşı savaşıyoruz falan dediler. Halbuki kendi vatanlarını savunan milliyetçilere karşı, sonradan itiraf ettiler yanlıştı.
2: Ama orada Fransa'nın tuzağına düştüler. Ya.
1: Evet. Şimdi aynı şey de İran'da. Biz bunları bir günde dize getiririz, hepsini vurduk liderini falan. Getiremediler işte.
4: Valla Hüseyin Hocam artık savaşlar öyle mi? Kimse pes demiyor yani. 5 yıldır sürüyor Rusya-Ukrayna evet. savaşı. 2. Dünya Savaşı kadar neredeyse.
2: Evet. Tabii tabii.
4: Ve belli de değil
2: çok
4: yani.
2: Çok da bitecek gibi de gözükmüyor.
1: Dolayısıyla... Ama orada taraflar var. İngiltere var, Avrupa Birliği var falan. Savaşı sürdürmek isteyenler var. Burada taraf olan bir Netanyahu var. Katil işte, sırf kalsın orada iktidarda yargılanmasın diye. Bir de şu mollalar var. Hocam, ya devletler peki, bile yok ortada
2: Netanyahu
1: yani.
2: Netanyahu diyelim ki 27 Ekim'de seçilemedi. Seçilmeme ihtimali çok yüksek. İsrail vazgeçecek mi? Bence devam edecek.
1: Zaten
2: bence
1: İsrail savaşmıyor. Evet. Amerika'yı savaştırıyor.
3: Genel kurma başkanları gelecek yerine. Tabii hiçbir şey değişmeyecek. Bu eski genel kurma başkanı. Evet. O da Gabi daha şahin.
4: Evet. Şöyle faşistin teki o da yani. Tabii. Şeyi yok.
2: Çok bir şey değişmeyecek yani.
0: Dahiye doktrininin mucidi kendisi. Tabii. Yani toprakları dahi yakacak. Bitkileri, ağaçları, binaları tamamen imha edecek. Doktrinin sahibi Lübnan'da tabii gördüğümüz, Gazze'de gördüğümüz.
4: O Hizbullah mahallesini dümdüz edin diyen. Bir yerden evet roket atılıyorsa orayı dümdüz edin. Orada sivil yoktur diyor.
0: Evet. Tabii. Evet. Bir de yani şunu söylemek isterim. Burada tabii Netanyahu'nun konuşmasında kalanlar da genelde hani o diplomatik delegasyonların en yeni işe başlayanları muhtemelen oturtulmuş. Mesela burada şu an Cezayir delegasyonundan bir hanım kızımızı görüyoruz. Şey şu an yapıyoruz. Sosyal medyada sosyal kim ne yazmış ona
1: Instagram'dan
0: bakıyor.
1: Instagram'dan da şey yapıyor.
4: Kim nerede, pardon kaçırdım Mete.
1: Orada bir bayan.
0: Burada yani bunlar da
1: cep telefonuyla Instagram'da
0: diplomat değil yani Melih Bey. Şimdi burada delegasyonlar boşalttı var diyoruz ama bak, bakın
1: şimdi arkasındaki bayan şimdi
0: Cezayir delegasyonunda muhtemelen yeni başlamış bir hanım kızımız yani cep telefonu dünyasında
3: gelince dinlesinler diye kayıt yapıyor galiba.
0: Bakın Bangladeş'teki arkadaşımız biraz yoğun çalışıyor rapor etmek için. Cezayir ama tamamen boş vermiş. Yani sosyal medyada kim ne yazdı ona bakıyor muhtemelen.
4: Bu arada şeyin de Ahmet Eşşar'a da bir telefonla kaydırma yaparken yakalandı görüntülerde artık. Çok tehlikeli. Burada şimdi yukarıdan da çekiyor gazeteciler.
0: Evet.
4: Yani orada gerçi Ahmet Eşya belki çevirdi sorun oldu.
0: Ben sadece şunu söylemek isterim. Burada yan etkinliklerde Atlantik Konseyi'nin bir konferans oldu. Daha doğrusu bir görüşme oldu. Burada moderatör Brett Markcourt'tu. Burada tabii pek gündeme getirilmedi. Fakat Brett Markcourt öyle bir sinsi ve kurnazlıkla Ahmet Eşşara'ya, Suriye geçici cumhurbaşkanına.
4: Mete'ciğim sonra devam et. Cumhurbaşkanına bir dönelim İkrim Zirvesi'nde.
5: Teşekkür ediyorum. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim. Bu yıl COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. Fiji'de düzenlenecek Pire COP'un ve Tuvalu'daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerinin duyurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi, artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Malumunuz Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene Belem'de önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik. Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz. Değerli dostlarım, iklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığı

0: yaptığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, sizlerle Antalya'da tekrar bir araya gelme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuştu az önce. Mete Salon epey dolu bu konuya önem veriyor BM.
2: Evet, hem sıfır atık meselesiyle alakalı işte Cumhurbaşkanımızın işinin Emine Hanım'ın öncülüğünde bu sıfır atık meselesiyle ilgili Türkiye epey bir yol kat etti. Ama burada da Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da salonun hemen hepsinin dolu olması bu meselenin dünya gündemine getirilmesi açısından ve sahiplenilmesi açısından hayli kıymetli. Bakalım Antalya'da da ne gibi yeni kararlar alacak. Çünkü Türkiye'de bölge ülkeleriyle beraber ortak bir yol haritası oluşturuyor. Burada da o yol haritasının ilk zemini bu görüşmelerde muhtemelen ete kemiğe bürünecek ve göreceğiz.
3: Melih Bey, bu sene Türkiye iki tane çok önemli uluslararası organizasyona imzasını bastı. NATO'nun stratejik konseptlerinden birinin değiştiği Ankara Zirvesi fevkalade önemlidir. Şu andaki dünya barış için savaşta fevkalade, yani her zirvede stratejik konsept değişmez. 5-10 senede bir değişir. Köklü değişiklik.
1: Bu Türkiye'deki
3: zirvede. Evet, bu Ankara'ya nasip oldu. İkinci bir şey
1: Ankara
3: bu,
1: içinde çok iyi oldu. Ankara biraz yolları molları yapıp
3: evet, aynen öyle. Gerçekten bu tip zirveler genelde ya İstanbul ya İzmir ya da Antalya'da falan oluyor. Yani daha böyle şey olarak Ankara için çok isabetli oldu. Öbürü bu COP zirvesi.
1: Antalya'da
3: yapılacak olan dünyanın çevre ekonomik, şu anda Avrupa Birliği'nin en çok fonları oraya gidiyor bütçesi. Eskiden bölgesel tarıma falan gidiyordu çevreye. Birleşmiş Milletler'in Kyoto protokolu, Paris iklim Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği zirvesi, hepsinin bütün revizesi, kuralları vesaire de Antalya'da konulacak, yine Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye hem ekonomik ve sosyal bakımdan hem askeri bakımdan dünya çapında iki tane önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.
1: Kuralları yani şekillendirilmesinde Türkiye'nin etkin olması önemli bir faktör. Çünkü soru işaretleri var. Bu iklim değişikliği konusuyla gibi de var mesela. Acaba diyorum yeni vergiler mi geliyor? Ben Türkiye olunca tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan olunca içimiz rahat ediyor bu süreçlerin belirlenmesine ama Avrupa'dan belirlenen bu iklim değişikliği koşulları falan insanın kafasında
3: var. Böyle borsası çıktı. Yani her ülke ne kadar gökyüzüne karbon emilimi verecek? Eğer kendisine tahsildenden fazla veriyorsa gidip satın alacak başkasından. Böyle muazzam şeyler var yani. Bütün ya da endüstrisini oradan kaydıracak. Kaldıracak o endüstri. Orada bir sürü adam ekmek yiyor.
1: Tabii ki.
3: Üretim yapıyor vesaire. Dolayısıyla Türkiye'de olması, Türkiye'nin kontrolü olması çok önemli.
1: Amerika dahil değil değil mi? Kyoto Anlaşması'na dahil
3: çekildi.
1: Değil.
3: Çekildi.
1: Bu karbon yakıtlarını da ben kullanacağım diyor.
3: Evet, işine gelmedi. Ne oldu zaten imza
1: onlar
3: koyanlar?
1: Onlar kirletiyor, biz mi kirletiyoruz?
3: Hayır, zaten imza koyanlar da vazgeçti. Mesela Almanya karbon zero dedi, sıfır karbon dedi. Rusya Ukrayna'yı işgal edince işte 3. doğalgazın yolunu da kapattılar. Petrol de gelmiyordu. Gitti bütün kömür madenlerini açtı. Ki o kömür yüzünden Fransa ile iki kere dünya savaşına girdiler yani. Hepsini açtı. Karbon sıfır diye anlaşmayı da imza koymuştu. Mecbur kaldı. Dolayısıyla real politik başka bir şey yani.
1: Ekonomik yönü de tabii dediğiniz gibi önemli. Karbon salınımını az yapan ülkelerin notu daha düşük. Diğer ülkeler onu satın alabiliyorlar.
3: Öyle bir borsa çıktı yani.
1: Bir borsası var bu işin. Şu anda kim konuşuyor?
2: Von der Leyen
3: Avrupa Birliği Komisyonu adına.
1: Trump şey diyor buna Uğur Hocam, biliyorsunuz bir tane kadın var, kimi temsil ediyor bilmiyorum, hangi ülkenin başkanı bilmiyorum, çantayı koluna takıyor geliyor diyor. Von der Leyen.

0: İngiltere ile rekabet aralarında önemli. Var mı o görüntü Samet? Bir, aslında onu bir verelim. Şu İngiltere ile ilgili Trump'ın. Evet. Oradaki o işten de Trump'ın mı sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz yani?
1: Orada bir sürtüştüler. Amerika, İngiltere. İngiltere Kralı Amerika'yı ziyaret ettiğinde...
0: Bayağı orada laf soktu,
1: evet,
0: Trump'a
1: acayip, Amerikan Kongresi'nde bir laflar soktular. O da gitti şey yaptı. Gitti, ziyaret etti. Arkasından birdenbire üçü birden birleştiler. Biz ayrılıyoruz demeye başladılar.
0: Aslında bu devirde de yani böyle bir krallığın, imparatorluğun değil mi? Öyle bir hali falan kalmadı. İngiltere'nin öyle bir gücü de yok.
1: Yani sembolik.
2: Bugün ama İngiltere bu devirde kralı... ayrılmak değil, birleşmek aslında daha moda. Birleşerek güçlenebiliyorsun. Ayrıl ayrıl nereye kadar?
0: Ama çok çekmişler ya bu İrlandalılar falan, nefret ediyorlar İngilizlerden.
1: Evet, tabii
0: yani.
1: Mezhepsel farklar var. Katoliklik, protestanlık, evet, var. İskoçya'da dilsel farklılıklar etkili. İskoçya daha güçlüydü tarihte.
0: Evet.
1: İngiltere onun vasallığıydı. Tam tersi oldu şimdi.
0: Neyse, şu Polonya kılıcı bir görelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğur Hoca'nın bahsettiği NATO zirvesinde liderlere silah hediye etmişti. Bayağı bir revolver, böyle büyük bir tabanca. Altı patlar. O çok konuşulmuştu. Yani niye silah mı verilir? NATO zirvesinde ne verilebilir ki? Yani
1: herhalde askeri teşkilat elinde sorun.
0: Senin yani hocam değil mi? Silah verilir NATO zirvesinde. Ne olacak?
2: Ne güzel silah.
1: NATO
2: işte,
1: askeri
2: güzel
1: bir teşkilat.
0: Ben de onu anlamıyorum. Hiç. Hepsi de bir şey, ama sevinenler var. Trump bayağı Oval Office'te açtı. Of ne güzel tabancaymış dedi. Baktı. NATO zirvesi de zaten 200'lüğe gerek yok. Yani silah zirvesi burada. Orduların konuşulduğu falan bir şey. Dün de Polonya Başbakanı değil mi? Yanılmıyorum. Evet. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir karşılık olarak kılıç verdi. Ne kılıcı bu?
2: Tabii şimdi lehler atlı süvarileriyle ünlü. Lehleri de temsil ediyor Polonya. Ünlü. Ve 2. Viyana kuşatmasında biraz İsveç, biraz Polonya hep kendi üzerlerine o başarıyı alırlar. Aha. Biraz da sanki bu kılıç onları da temsil ediyor gibi.
3: Ama süvarili.
2: Tarihe göre olabilir burada.
3: Affedersiniz, Lehistan denildiğinde biliyorsunuz Lehistan'ın yok olması döneminde Osmanlı uzun süre Lehistan olmadığı halde büyükelçi geliyor.
2: Ayrı,
3: yolda evet, merasimleri yapıldı ve biliyorsunuz lehlerde bir kahinin o yıkıldığı dönemde Türk atları tekrar ne nehriydi oradaki nehir, oradan su içtiğinde, evet, Polonya kurulacaktır. 1918'de biz oradaydık Çanakkale Savaşı'nın ardından.
1: Kaliçya'daydık
3: ve Polonya ondan sonra kuruldu. Yani dolayısıyla bağlantılarımız çok fazla.
2: Evet.
3: Viyana'da
2: burada Polonasköy'ün bir etkisi var mı? Polonasköy'ün bir etkisi var mı?
1: Yok, Polonasköy daha sonra. Yok, kaçanlar ya geldi, biz onları
2: yapıyoruz.
0: Değil mi? İstanbul'un hemen Şile kıyısında.
1: Evet, evet, evet. Tabii, tabii. Onlar 1800'lü yıllarda kaçanlar gelmişti. Tabii, tabii. Onları misafir ettik.
0: Evet. Bu da NATO zirvesine karşılık verilen hediye. Bu arada Ahmet Eşşar'a da zirvede önemli konuşmalar yaptı. Bence gayet performansı da iyiydi.
1: Evet.
0: O sürekli şey konusu konuşuluyor işte, Trump'la bu Golan Tepelerini verin bilmem ne yapın diye. O da siz de New Jersey'yi verin diyor. Var mı onun sesi arkadaşlar?
1: Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze'yi dile getirdikten sonra birçok devlet adamı da, onlar da Gazze'ye diye. Yani bir, Sayın Cumhurbaşkanı biraz kopya çektiler ya da cesaret aldılar.
0: Evet.
4: Size bahsettiğim Atlantik Konseyi toplantısı, Brett Markuk var burada.
5: The White House, I made a joke with him, and when he said about the Golan Heights that it is has a sovereignty of Israel, I said, why don't you give New Jersey to the Israelis? You don't own Golan Heights to give it to them, but you own New Jersey. And I believe that New Jersey is full of Democrats, and they are not voting for Trump, so it will be good to give it to the Israelis. So at least this is something that you own. Golan Heights, it is owned by its own people, so it's neither the Syrian president or the American president or any other person to abandon them or to give them up to others.
0: Ama seslendirme çok iyi. Kendisi
1: çok
0: konuşuyor
1: güzel
0: gibiydi değil
1: vallahi
0: mi?
1: Ben öyle gördüm.
0: Uğur Hoca öyle diyordu da dinlerken, kendisi mi konuşuyor diye. Hakikaten bazen ses çok güzel oturuyor.
1: Evet, çok güzel oturmuş.
0: Şimdi burada söyledikleri çok önemli tabii.
4: Önemli bir mesele var. Burada bu moderatörlük Brett Markuk'a verilmiş. Suriye'den dosyasından tanıdığımız. YPG'nin de himayeden bir isim.

0: Fakat Ahmet Çar'a Brett Markuk ismine rağmen buradaki konuşmaya katılıyor. Şimdi Brett Markuk bu konuşmayla beraber Ahmet Çar'a diplomatik olarak, siyasi olarak saldırıyor. Yani işte 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü, 25. yılı, işte El-Kaide öyleydi. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ben El-Kaide'cisin diyor ya.
0: Gibi, geçmişinizle ilgili burada bir şey itiraf etmek için size bir fırsat tanıyorum gibi tuhaf bir cümle kuruyor. Ahmet Çar'a da, ben o zamanlar 13 yaşındaydım. Hiçbir şeyden haberim de yok. Bizi de ilgilendiren bir konu değil. Orada ölenler için, Amerika'da ölenler için de üzgünüm. Aynı diğer Orta Doğu'da ölen insanlar olduğu gibi deyip tenis topu gibi iade ediyor. Ahmet Çar'a.
1: Yani o diplomasi dilini bence Ahmet Eşşar'a kısa sürede çok iyi şey yaptı. Yani şimdi, diplomasiden gelen bir isim değil. Adam da savaşmış, sağdan gelen bir isim.
0: Geçtiğimiz sefer siyasi meşruiyet arayan bir lider olarak Birleşmiş Milletler'e gitmişti. Bu sefer artık yaptırımlar kaldırılmış. Yatırım fırsatları almak isteyen ve bununla ilgili bir profil çizmeye çalışan Ahmet Çar'a vardı.
1: Bu çok önemli. Yani bir defa eski Suriye başbakanları, cumhurbaşkanı, devlet başkanları böyle konuşacaklar. Yani biliyoruz o işte en son gidenin halini. Ülkelerine Putin geldiği zaman Putin'in yanına yanaşmaya çalışıyordu Esad. Bir tane Rus subayı ittiriyordu Esad. Tabii. Yani şimdi bu çok önemli bir defa ayrıntı. Bu arada Hüseyin dikkatimi çekiyor. Doğru söylüyor. Yani böyle New Jersey rastgele söylenmiş falan bir şey değil.
2: Bayağı demokratların da benziyor. Yani.
1: Dediğim gibi zaten demokratların kontrolünde. Bu şeyi de benziyor.
0: Harita olarak
2: evet. Coğrafya olarak çok benziyor yani.
1: Bu arada hani Jolani eski adıyla anıyoruz. Ahmet Eşşar'a orada demokratlar çoğunlukta diyor. Nasıl Golan Tepelerinde Dürziler varsa falan filan. Evet. Sizin de orada cumhuriyetçiler değil. Verebilirsiniz.
0: Oraya verebilirdiniz İsrail'e diyor. Aslında ağır da bir laf ama Trump'ın tabii taşı geline koymuş, lafı geline koymuş. Ama burada Trump'ın cümlesinden sonra şu var tam Arapça Türkçe çevirisinde. Herhangi bir ABD başkanı, herhangi bir Suriye devlet başkanı ya da herhangi biri Golan'ı başka bir kişiye de başka bir yere verme gibi bir yetkisi de yok. Tabii. Öyle bir şey de yoktur diyor. Kendisinin aynı Trump'a ifadesi aynı şekilde bu. Yani sen Golan'a sahip değilsin ki onu veresin ama New Jersey senin.
2: Yani yalnız burada, Trump burada şey espri yaptı dedi. Espri, eğer gerçek söylediyse Trump çok büyük gaf yapmış. Çünkü Amerika'nın resmi politikası İsrail'in 67 sınırlarına öncesine çekilmesi ve Golan'ın iadesi. Amerika veto koymadı bu kararı. Birleşmiş Milletler'in kararı bu. Amerika veto koymadı. Amerika'nın da resmi politikası. Dolayısıyla eğer espri değilse, espri yaptı falan diyor, değilse büyük bir diplomatik gaf yaptı.
3: Değil mi? Trump bir emlakçı. Adam Gazze'yi bile parsellemeye çalıştı ya. Burada da parselli.
1: Yani anlaşmalara bakmaz diyorsun.
2: Golan'da yani, parsellenecek bir şey yok orada.
3: Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bu gerçekten şey de önemli. ABD'nin geleneksel bir kendine göre devlet geleneği var. Oradaki başkanların dünyaya karşı sergiledikleri bir tutum var. Trump maşallah hepsini yerle bir etti. Evet. Nereye giderse o kuralların hiçbirine uymuyor. İngiltere ile ilişkilerini biraz önce konuştuk ya. Orada da aynısı geçerli.
0: Dolayısıyla orada da Falkland Adaları'nı attı ortaya. Arjantin'le birbirlerine girdiler.
3: Evet.
0: Nereye gitse bir toprak sorunu çıkartıyor.
3: O bence kendi eğitiminde ya o bölüm eksik.
0: Evet.
3: Ya da danışmanlara iyi hazırlık yapmaya da kafaya göre konuşuyor.
1: Ya da ben dili değiştireceğim diyor hocam. Bugüne kadar diplomasinin dili buydu diyor. Onun dışında bir şey yapıyorum diyor. İşte dediği gibi Falkland Adaları diyor. Ama bu arada başarıyor da Grönland'da alacağım dedi Ekrem abi. Herkes dedi ki nasıl olacak? Danimarka verdi işte. Ama üst verdi yani.
4: Melih, Grönland'da yapıldığını söylenen anlaşmanın daha önceki duruma nazaran yeniliği yok. Sadece kelimeler değişti.
2: Bir tane üs açıyor. Büyük ama.
1: Yok,
2: İki tane küçük üs vardı.
1: Şimdi ciddi üs açıyor.
2: Zaten vardı. Ufak ufak üsleri vardı. Neredeyse Grönland'ın üstüne kadar toprağı üst yaptı yani.
3: İkinci Dünya Savaşı.
2: Aldı yani. Başardı onu üstü.
3: İkinci Dünya Savaşı'nda Grönland'ı ABD çok iyi kullandı. 1951'e kadar oldukça fazla sayıda üssü vardı. Şimdi tek üste idare edeceğini kanaat getirdiği için çekilmişti. Şu anda o kendilerine göre altın kubbeyi yapacaklar ya.
0: Evet.
3: Orada ona ihtiyaç duyuyorlar. İleriden bir de Kuzey Kutbu'nda da Grönland'a ihtiyaç duyuyorlar.
1: Çin için de artı
3: Grönland'a Rusya ve Çin'in veya ABD'nin kontrolünde başka bir gücün gelmesinin önünü kesti ABD. En önemli şey bu.
1: Onu konuşalım birazdan. Evet. Rusya konusunu konuştuğumuzda da bu önemli bir konu. Ama Suriye'de ya en azından şunu görüyoruz. Şimdi bu Suriye'de devrim olduğu zaman burada ben hatırlıyorum Türkiye'de bile ya bu

0: İsrail'in işi diyorlardı.
1: Ya her şey zaten ne sorsanız İsrail. Arkasında ABD var. Yok Amerika kurdurdu. İsrail kurdurdu.
2: İsrail böyle yani, bir şey ister mi?
1: Yani niye istesin?
2: Homojen işte? Bir Suriye ister mi?
0: Hatırlıyorsunuz değil mi hocam?
2: Tabii böyle tabii. Diyenler İsrail vardı. Yani. Ben de gülüyordum. Nasıl olur böyle bir şey yani? İsrail istiyor ki bölük pörçük Suriye olsun. Orada PKK hükümü sürsün. Burada Dürziler. Burada Nusayriler ki ben istediğim gibi yani, bütün Suriye'ye hakim oldu şimdi.
0: Gerçi o Netanyahu'nun açıklamaları da biraz öyle. Dün BM konuşmasını dinlemişsinizdir. Orada bir haritayı kaldırdı yine 7 Ekim'den önceki harita gibi. Şöyle gösterdi. Ülkelerin üstüne gelip kan diyor. Şey dedi mesela işte. Esad gitti. Şu gitti bilmem ne. Sanki hani biz götürdük demiyor da. İyi oldu dercesine konuşunca mı biraz şey yapılıyor? Esad onun işine yarıyordu orada.
1: Yani burada
0: şunu şey yapmıyordu.
1: Tabii yani. Ben Netanyahu karşımda olsa şunu sormak isterim. İsrail'in attığı her adım İran'a yarıyor. İran'ın attığı her adım İsrail'e yarıyor. Yani bir ortak mutabakatınız mı var sizin el altından? Çünkü bu kadar olur. Yemen'de Husiler karşı saldırıya geçiyor. Şu an biz konuşmuyoruz ama Afrika boynuzunda Somaliland'de, Cibuti'de İsrail Yemen'de Husileri bahane ederek orada askeri üs kurmak için diplomatik görüşmeleri, siyasi görüşmelerini hızlandırıyor. Ve şu an orada üs kurmak istesin Somaliland'de, Amerika Birleşik Devletleri dahi Afrika boynuzunu engelleyemeyecek hale geliyor. Yani o kadar tuhaf ki İran 3 adım atıyor, İsrail 4 adım atıyor. Yani bu kadar birbirlerini, hani bir komplo teorisi ya da spekülatif bir şey için söylemiyorum bunu ama bu kadar birbirlerini besleyen ve atılan her adım karşı tarafa yarıyor. Karşı tarafın attığı her adım öteki tarafa yarıyor. Ve iki taraf da bunu kullanıyor. Siyasi olarak da kullanıyor. Halkları konsolide etmek için de kullanıyor. Bölgede nüfuz alanlarını geliştirebilmek, etkilerini genişletebilmek için kullanıyor. Yani bir Gazze meselesi arkasından İran'ın, hatırlayın aylar boyunca Gazze'yi İran vurmadı. İsrail güçlerini söylüyorum. İsrail güçlerini Gazze'de vurmadı. Aylar sonra anca o savaş makinesi İran'ın hareket etmeye başladı. Şimdi geldiğimiz noktada Husiler bir anda İran tarafından harekete geçiliyor. İsrail bir bakıyoruz Afrika boynuzunda Puntland, Somaliland, yani Somali'de, Sudan'da ne kadar ayrılıkçı bölge varsa çantaları almış İsrail yetkililer. Bakın artık askeri üs kurmamız lazım. Paraysa para, ne istiyorsanız yapacağız. Geldiğimiz durum, herkes birbirine karşı adım atıyor ama iki tarafta bundan ilginç bir şekilde nemalanıyor. Netanyahu dönüyor, zafer ilan ediyor. İran yönetimi dönüyor, halka zafer ilan ediyor. Herkes muzaffer, herkes zafer kazanmış durumda. Ama ilginç olan İran İsrail'i vurmuyor ama Amerika ile barış yapıyor. Evet. Yani o kadar insanların kafasını karıştıracak haklı olarak yani
3: aslında
1: gelişmeler Siyonist var ki.
3: Aslında Şii yap arasında adı konulmamış bir müttefiklik var. Yani, ha şimdi 12 gün savaş oldu falan ama.
1: Evet.
4: İran şu anda sadece Kuveyt, Ürdün, Bahreyn'e dönem dönem saldırılar yapıyor. Husiler bu arada İran'ın vurmadığı Suudi Arabistan'ı vuruyor.
1: Evet.
4: Haçlı Şabi Suudi Arabistan'daki boru hattını imha ediyor. Ve Husiler can düşmanları olduğunu söyledikleri Amerikan ve İsrail gemilerine ses çıkarmayıp Suudi gemilerini vuruyorlar.
1: Evet.
4: Ve bizler de bütün bunlara bakıp mesela Husilerin yaptığı açıklamalarda dinimiz için savaşıyoruz falan gibi sözlere de vay be ne güzel falan diyenlerin bulunduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz.
2: Sanki Suudi Arabistan Hristiyan ya da Yahudi.
4: Dolayısıyla bir de bütün bu olup bitenler sanki Suudi Arabistan'ı Amerika ve İsrail'in istediği Abraham anlaşmalarına doğru itelemek için yapılıyor.
1: Suudi Arabistan özellikle.
3: Evet.
1: Özellikle itelemeye çalışıyorlar.
0: Şahra'nın konuşmasını dinleyelim mi? Bir var mı?
1: Suriye'yi de aynı şekilde Şahra hükümeti reddetmişti. İbrahim anlaşmaları teklif edilmişti.
0: Tabii.
1: O İsrail'le müzakereler esnasında Şam hayır dedi.
0: Bir dinleyelim Şahra'nın konuşmasını.
5: Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacak. İsrail 8 Aralık 2024 tarihli sınırlarına çekilmelidir. Hiçbir fiili durum dayatma girişimi devletimizin meşruiyetini, yasalarımızın egemenliğini veya uluslararası hukukun geçerliliğini sarsamaz. Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacak ve burayı ilhak etmeye yönelik tüm yasalar BM Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı uyarınca geçersizdir. 1974 anlaşmasına bağlı kalma ve İsrail işgal güçlerinin 8 Aralık 2024 tarihli sınırlarına çekilmesini talep etme konusundaki beyan ettiğimiz tutumumuz değişmemiştir. Dünya güvenli dönüş ve hızlı toparlanma sevinci yaşarken İsrail saldırganlığıyla öne çıkıyor. 500 hava ve topçu saldırısı yaptılar. 1200 sınır ihlali var ve 300 Suriyeli'yi tutukladılar. Güvenlik ve istikrarı zedeleyen İsrail'in bölgede sürekli olarak fiili durum dayatma girişimlerini ve devam eden saldırganlıklarını reddediyoruz.

0: hakikaten strateji ya.
1: Evet, İsrail baya baya savaş halinde neredeyse.
2: Birleşmiş Milletler'de farkındaysanız en çok vurgu yapılan ülke İsrail oldu. Her ülke muzdarip. Fransa başka bir yerden aldı. İsrail meselesini Ürdün, Suriye farklı bir yerden, Türkiye farklı bir yerden. Aslında bölgesel istikrarsızlık meselesinde ortalığı biraz karıştıran artık net bir şekilde Birleşmiş Milletler kürsülerinden ilan edildiği şekilde İsrail. Evet. Bu yüzden de gözler artık 27 Ekim'e çevirmiş durumda. Netanyahu'dan sonra bir faşistin gidip yeni bir faşistin gelişine tanıklık edeceğiz ama en azından ABD'nin daha kontrolünün belki hakim olduğu işte Gadi Heisenkot gibi daha ABD kontrolünde
1: en azından şu Gazze'deki süreç devam ediyor. Soykırım devam ediyor ama o insani koşulların sağlanması için belki harekete geçilebilir. Çünkü onun yerine gelmesi olası olan o Genelkurmay Başkanı biraz daha o Filistin meselesi konusunda belki yatıştırabilir ortamı. Buna ihtiyaçları var herhalde. Evet.
2: Peki bir şey sorabilir miyim size? Yani izleyicilerimize de sormak isterim. İran'ın bugüne kadar Filistin'de Gazze'liler için açtığı bir kamp, bir yardım kuruluşu, bir yardım konvoyu, bir şey ya da Suriyeli mülteciler için herhangi bir mülteci kampı, bir hastane, bir aşevi. İran'ın bugüne kadar 15 senede açtı bir tane yer var mı yerleşke? Yok.
3: Vallahi öyle deme, Bey, bu konuyla alakalı efsaneler gündemde. Malum Aksa tufanı harekatı öncesinde İran'ın Gazze'ye Hamas'a ciddi yardımlarda bulunduğu, Hamas'ın işte bu yardımlar sayesinde bu harekatı gerçekleştirdiği, sonrasında İran'ın Filistinlilere çok yardımlar ettiği falan şeklinde bir efsane ortalıkta dolaşıyor. Ama işin sahada neler olup bittiği noktasına geldiğimizde, baktığımızda bir mesele, Heniye, Tahran'da son derece sıkı korunması gereken bir yerde katledildi. Tamam, kendi cumhurbaşkanlarını da kaybettiler ama mesela Heniye bir tür emanetti ki tabii. Heniye müzakereciliğiyle öne çıkan bir isim. Yani şeyden askeri yönden ziyade müzakere yönüyle, siyasetiyle öne çıkan bir isimdi. Ve bir de şunu unutmayın, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a, İsrail'le beraber İran'a saldırısı sonrası ateşkes sürecinde biliyorsunuz İran'a yönelik saldırıların ve Lübnan'a yönelik saldırıların durması şartını öne sürdü. Halbuki aynı dönemde ateşkes olsa bile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Burada beklenirdi ki İran lafzen de olsa Lübnan'a yönelik saldırılardan bahsederken Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırıların durması diyebilirdi ama demedi. Çünkü anlaşılan vesayet güçlerinin olduğu coğrafyayı daha öncelediği için Filistin'i, Gazze'yi aklına bile getirmedi. Bu da biraz önce belki önceden beri konuştuğumuz şeyler, bütün bu hengamede Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'la savaşıyor gibi gözüküyor. Doğru. Ama arka planda mesela şu an geldiğimiz durumda İsrail'e tek mermi atmayan İran, Bahreyn'i, Ürdün'ü ve Kuveyt'i vuruyor. Belli ki Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan tarafından kendilerine şimdilik vurmaması için bir şekilde ikna edilmiş. Bahşişlerden bahsediliyor. Ama bu arada Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırmak için Husiler ve Haçlı Şabi üzerinden de Suud'u vurmayı ve Amerika ve İsrail'in kucağına itme çabalarını da sürdürüyor.
1: Biraz o konuyu konuşmaya başlayalım bence. Hem BM zirvesi bu bağlamda da konuşuruz. Samet bize haritamızı verirse...
4: Şu 497 sayılı karar çok önemli.
1: Devam ediyoruz.
4: O çok önemli.
1: Nedir hocam o 497?
4: İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1967'de karar aldı. 67'deki işgal ettiğin yerlerden geri çekileceksin. Amerika'da veto koymadı. Geçerli.
1: Evet.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız ilk Birleşmiş Milletler'de onu söyledi 12 sene önce. Haritayı gösterdi. Buraya çekileceksin. O uluslararası hukukta geçerli bir karar şu anda.
1: Evet. Bir yandan da İsrail heyeti de program başında da söyledik. Türkiye'nin varlığını Suriye'deki söz konusu yapıyor. Yani biz Golan'da neyiz diyor. Türkiye orada girmiş kuzeyde duruyor.
3: Yani bir dakika. Türkiye İsrail'de değil ki Suriye'de. Suriye devletinin bu konuda bir şikayeti yoksa İsrail'de
4: kendisi
3: ne oluyor ki?
4: Kendisi davet etti ya.
1: Yani o konuyu bir şekilde...
5: Ama burada Ahmet Eşşar'ın şeyi var ya. Niye acaba 8 Aralık 2024 dedi? Yani 1967'ye de söylüyor sonra ama...
2: İşgal etti.
5: 1967'ye söylese. Yani
3: ondan sonra işgal etti ya Golan'daki...
4: 8 Aralık'ta şey kaçtı gitti ya.
5: Biliyorum da hayır. Yani işin temeli 1967 sınırlarına çekilmesi.
4: Tabii onu söylüyor
5: yani,
4: doğru.
5: O tamam. Zaman şu oluyor. 8 Aralık'tan önceki işgal ettiği yerlere belki göz yumabiliriz gibi bir anlam çıkıyor. Benim anlamım.
3: Orada hocam oradaki konumuz galiba şu. Biliyorsunuz Golan'da Birleşmiş Milletler gücü vardı. İsrail Birleşmiş Milletler gücünü ve tampon bölgesini

0: geçerek tabii. Bu 8 Aralık 2024'ten sonra işgal etti. O diyor ki öncelikle
1: Şam'a 12 kilometreye çekilen, kadar yaklaştı.
0: Sonra diyor işte geçmiş dönemdeki Golan'ın Suriye'ye ait olduğu dönemle ilgili konu şu anda Birleşmiş Milletler'in belki sorumluluğunda.
2: Yok yok, Golan zaten İsrail tarafından kısmen işgal altındaydı. İlave olarak 8 Aralık'tan itibaren 1774 kilometre kare yeri de işgal etti, evet. Ve etmeye de devam ediyor.
0: Öncelikle oraya doğrudan çekildi.
2: Sanki o bölümünden çıkın da Golan'la ilgili o kısmen daha önceki işgal ettiğiniz yerlere şu an için ses çıkaracak durumda değiliz ama nihayetinde 1967'yi istiyoruz diyor. Ama en baştan direkt 1967'yi söylese bana göre daha doğru olur.
3: Doğru, o şey vurgusunu yapıyor, evet. Esad'ın kaçışıyla ilgili. Bir yandan şimdi BM toplantısı sürüyor ama bir yandan da bu savaş senaryoları epey konuşuluyor Avrupa'da.
4: Tabii şimdi Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin olduğu tam esnada, şimdi biraz önce biz yayındayken de Almanya'da Brandenburg'da gene bir insansız hava aracı vakası yaşandı, kimliği belirsiz. Gene havalimanının olduğu bölgeye bir şekilde düşmüş ya da ne olup olmadığı bilinmiyor ama Alman polisi güvenlik yetkilileri şu an Brandenburg'da tekrar. Ama bu iki akşamüstü vakası bir önceki aslında sabahleyin öğleye doğru 11.30 civarı Polonya'dan gelen haberdi.
3: Bir helikopter,
4: Mi-8 Rus helikopterinin Polonya hava sahasını 42 saniye boyunca açıkçası ihlal ettiğini söyledi burada Polonya ordusu.
3: Fakat abi biz, Rus helikopteri mi?
4: Rus helikopteri.
3: Nereden geçiyor? Belarus'tan geçiyor.
4: Muhtemelen Belarus'tan geçiyor.
2: Hayır şimdi, ya Kaliningrad'dan.
4: Kaliningrad'dan
3: geçiyor.
2: Oradan burası. Şey gidiyor 300 metre kadar sınır, evet. İhlali.
3: Yani şuradan geçerken. Evet.
2: 42 saniye.
4: Şimdi son dönemde bu Polonya'da
3: 42 saniye oradan, ne olmuş ne amma
2: hayır, çok önemli.
3: 300 metre girmiş ama. Tabii. 300 metre ne Ekrem abi, bizim stüdyolar şurası 300 metre.
2: Ya peki 17 saniyenin önemi var mı?
3: Hocam benim için hiç yok ya vallahi, var, abartıyorsunuz.
2: 17 saniye Rus uçağı geçti diye vurduk ya.
0: Vallahi o geçmemeli.
3: Biz yaparız. Bizlik bir şey yok.
0: O geçmemeli.
3: Biz onu da şöyle yani. Onda da tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi o dönem. Yani ne olduğunu da bilmiyor. Bilinseydi Rus uçağı olduğu.
2: Evet. Tabii canım o ayrı.
3: Olmazdı, o kadar bir şey yok.
0: Ama affedersiniz. Affedersiniz. O Rus uçağı biliyorsunuz Türkiye topraklarından da manevralar yaparak Bayırbucak Türkmenlerinin bulduğu yerleri bombalıyordu. Bunu da unutmayalım.
2: Doğru.
3: Ya doğrudur ama neticede neyse. De yani komşumuz
2: yani hayır,
3: bizim.
2: O 42 saniye önemli.
3: Tabii tabii söylüyorum. Ben şey açısından söyledim. Savaş istemiyoruz neticede. Kesinlikle. Ama bu önemli olabilir elbette. Yani tabii ki 300 metrede helikopterin girişte. Bir de kontrol mü yapıyorlar, ne yapıyorlar diye senaryolar üretiliyor. Yani, test mi ediyorlar Polonya hava sahası?
4: Ya tabii şimdi tabii, yani, o da var.
2: Rusya'nın gri bölge operasyonu.
4: 2027'de bizim en çok konuşacağımız bölgelerden bir tanesi bu bölge. Baltık Denizi, Kaliningrad, Suvalki bölgesi. Bu bölgeyi biz çok konuşacağız. Çünkü Avrupa geneline baktığımız zaman Almanya, Polonya, İngiltere'de yaklaşık 360 kadar bir insansız hava aracı ya da bilinmeyen obje ya da nesnenin görüntülendiği söyleniyor. Yani buradaki bir savaş stratejisini Rusya NATO'nun 5. maddesini tetiklemeyecek şekilde yapıyor.
3: Sen inanıyor musun o İngilizlerin bir hava işte bir şeyler, bir takım şeyler gördük burada havalimanlarının üstünde uçuyor falan demelerine. Doğru. Ve bunların Rus malı olduğuna?
4: Evet.
3: Ruslar mı yapıyor bunu?
4: Evet. Ben burada çünkü
3: ben hiç inanmıyorum.
4: Norveç'te, İsveç'te Şamandıra görünümlü casusluk izleme ekipmanı bulundu.
3: Yunus balığı, canım, ya Ruslar hayır, takip ediyordur. Ya, Rusların her tarafta gemileri var.
4: Ya Meyip Bey, Yunus balığı görünümünde casus yapay şey balık gönderir misin?
3: Ya kimler kim bilir neler geçiyor bizim bu yansı.
4: Ya Ruslar bunu yaptı. Hakikaten yaptı.
1: Yapar.
4: Yapay, ya
3: yapıyordur da hep
4: Sovyetler döneminden demek, kalmış
3: hep
4: balık
3: yapıyordur demek istiyorum da bu. Şimdi öyle bir savaş senaryosu çiziliyor ki dün bakıyorum BBC'de şurada bir savaşa hazır mıyız bilmem ne, evet. Falan filan. Buradan işte casus bilmem neler geçiyor falan filan. Zaten vardır yani, sürüyordur senelerdir bu. Bunun bir Rusların taarruzunun göstergesi olduğuna inanıyor musun? Bunu söyleyeyim.
4: Ha yok, öyle bir savaş değil ya, ama yani hibrit savaş dediğimiz işte elektrik santrallerinin patlatılması, bilinmedik yangınlar, alışveriş merkezlerinde yangınlar.
3: Şuna inanıyor musun, inanmıyor musun diye sormuyorum. Rusya'da vuruyorlar adamlar fabrikaları,
4: evet.
3: Dizel tesislerini patlatıyorlar, havaya uçuruyorlar drone fabrikalarını falan filan. Karşı tarafta da Ruslar bize saldıracak diyen adamlar,
4: evet.
3: Bizim havalimanının üstünde bir şey uçuyor. Bilmem ne oluyor. Ya sizin saldırınız gerçek.
4: Rusya iz bırakmıyor.
3: Rusya'nın saldırı ihtimalini gösteriyor onu.
4: Rusya iz bırakmıyor. İnsansız hava araçlarında, balonlarda ya da herhangi o gördüğünüz nesnelerde uçan gözetleme amacıyla.
3: Bir şey demiyorum. Biri vuruyor diyorum.
4: Doğru.
3: Yani biri gözlüyor.
0: Öbürü geziyor.
3: Bunu söyledim. Zaten bence gözlüyordur herkes birbirini.
4: Tabii gözlüyor ama.
3: Bu savaş ihtimali Hüseyin Bey. Siz de böyle olabilir mi Hüseyin Bey?
4: Ya

0: Ama NATO'nun 5. maddesinden yani onu tetiklemeden Rusya bu gerginliği yapmaya çalışıyor. Neticede bakın Polonya NATO üyesi ülke. Şimdi bu olay oldu diye. Şimdi Hüseyin Hoca anlatır teknik olarak ama şimdi Polonya bu olayı yaşadı diye NATO sınırlarını korumak için NATO sınır görüşmesini toplantısı için çağrı mı yaptı? Yani NATO sınırları için bir kalkan oluşturacağız mı dedi. Rusya NATO'nun bu karar alma mekanizmasını test ediyor ya da ortaya çıkartıyor. Bakın iki gün geçti.
1: Bence NATO'da şöyle oluyor yok. Yani demedi ama işte bunu bir gerekçe olarak sunuyorlar. Geldi Polonya havası ihlal edildi, Almanya'da bilmem ne havalimanının üstünde evet. Drone uçarken gördük falan. Yani Rusya'da diyor ki böyle bir faaliyetim yok, size karşı böyle bir şeyim yok. Var mı sizce böyle bir...
2: Rusların faaliyeti var. Yani Rusya'nın Türkiye'ye karşı da faaliyetleri var. Yani Türkiye üzerinde düşen dronlara baksanıza.
0: Karadeniz bölgesi.
1: Yani bunlar millet birbirini takip etmiyor mu ülkeler böyle?
2: Hayır ama biz mesela Türkiye olarak gidip Rusya üzerinde drone uçurmuyoruz. Onlar uçurmaya çalışıyorlar. Veya bizim uçaklarımız gidip Rus sınırında o Karadeniz'de onlara yakın sahillerde uçaklarımız uçup gelmiyor. Ama Ruslar geleneksel olarak çıkarlar şeyden mesela Gürcistan'ın açıklarından Karadeniz'e paralel dolaşır giderler.
1: Yani yıllardır bunu yaparlar. Bunu? Yıllardır yapıyorlar.
2: Yıllardır yapıyorlar. Ben en azından kendim bildim bileli yapıyorlar.
1: Siz biliyorsunuz bu.
2: Yani dolayısıyla hocam. Ruslar böyle kaşımayı sever. Yani İsrail'in yaptığına benzer şekilde. İsrail ne yapıyor? Gidiyor işgal ediyor. Kimse ses çıkarmasa biraz daha yapıyor.
1: İlerliyor.
2: Ruslar da işte ona benzer bir şeyler yapıyor. Yani Rusları biraz öyle görmek lazım. Burada da yaptığı o Kaliningrad'da zaten Rusya açısından bir uçak gemisi gibi düşünebiliriz. Evet. Bakın orada boş bir bölge ve orası Rusya açısından bakarsak Rus donanmasının 12 ay boyunca hiç buzlarla yani o soğuk iklimde savaşan uğraşan bir ülke olduğu için orada bir donanması var. O donanmanın varlığı çok önemli Rusya açısından. Ama şu anda Baltık Denizi NATO'nun denizi haline geldi. İsveç ve Finlandiya devreye girdiği için şu anda. İkincisi, şimdi bakın burada uçaklar gösteriliyor ama öncesinde Polonya şu anda Avrupa'da en fazla gayri safi milli hasılasına baktığımızda silahlanmaya para ayıran oransal olarak bir ülke. Ve ayırmaya da devam ediyor. Ruslarla savaş olacaksa yaparız diyor. Çünkü 1 Eylül 1939'daki o sendromu tekrar yaşamak istemiyorlar.
1: Hep bizim üstümüzde
2: aynı
1: başlıyor.
2: Şey Finlandiya'da da var. Bakın Finlandiya siz dünyanın parasını verseniz NATO'ya üye olmak istemezdi. Ama bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra Finlandiya'da oldu, İsveç'te oldu.
3: Komutanım istese de olamazdı 95 yılına kadar biliyorsunuz. Nötralize edilmişti, tarafsızlaştırılmıştı.
2: Tamam ama iptal edebilirdi onu.
3: Ödemezdi. Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin işgal hakkı vardı. Yani 95'te tamam. O bitti.
2: Ama ondan sonra o statü devam ettirdiler.
3: Ondan sonra tamam. Evet. 95'ten sonra şimdi, Avusturya ve Finlandiya rahatladı.
2: Burada bakın NATO özellikle 2008'deki Bükreş zirvesinden sonra Doğu Avrupa'da ordularını biraz kaydırmak için yani İngiltere ve ABD'nin öncülüğünde daha önce Almanya merkezli ya biraz doğuya doğru yapılanmaya gidildiler. Çeşitli üsler kuruldu. Çeşitli kara orduları içinde Tümen seviyesinde, Tugay seviyesinde üsler kuruldu. Şimdi bunların uzantısı Polonya'da da şu anda var. Yani herhangi bir şekilde Rusya'nın Kaliningrad üzerinden şimdi bakın burada Litvanya var. Letonya, Estonya var ya. Şuradaki Suwalki koridoru var.
1: Evet.
2: Bu koridor çok önemli. 65 kilometre civarında Belarus'u bir Rus toprağı olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla burada
1: hem de şurayı, Litvanya ile Polonya NATO'ya ayırıyor. Şurayı
2: işgal ettiği an
0: tek bağlantısı NATO'nun.
2: Burayı kestiği an buradan karadan sizin Baltık ülkelerine gidişiniz yok. Ama şu anda yine bu üç ülkenin herhangi bir hava kuvvetleri yok. Orada mesela şu anda Türkiye'nin 181. Filo Komutanlığı var. 3 uçak orada Baltık'ta görev yapıyorlar. Hava polisliği görevi. Yani diğer NATO uçaklarıyla beraber devriye görevi yapıyor. Şimdi Baltık Denizi'ndeki bir tane şey var. Gotland Adası var. İsveç'e ait. Orası da hani biz daha önce şeyi konuşmuştuk ya Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları.
1: Evet.
2: Orası mesela Kaliningrad için baş belası.
1: Samet biraz orayı görebilir miyiz ya?
2: Yani yukarıya görebilirsek. Yani Baltık Denizi'nin artık bir NATO denizi olması çok önemli. Buradan Rusya sıkışmış vaziyette hissediyor kendisini. O nedenle de Kaliningrad'ı bir nükleer üs haline getirdi. İskender füzeleri var orada. Orada S-300'ler, S-300'lerin varyant 4'ü var. Yani orayı koruyacak şekilde bir donanma

0: Su var orada. Yani Rusya
1: yani bu kadar
0: Kaliningrad'ın
1: hocam. Şuradan atar nükleeri ya. Atacaksa Birleşik Krallık'a şu kadar mesafe çok mu hayat?
0: Hayır, buradaki Kaliningrad'da tüm Polonya'yı
1: bilemiyorum.
0: Hayır, 500 kilometre falan menzilli.
1: Ya tabii ama atar yani.
0: Balistik füzelerle tamam da, ama ondan önce kısa menzilli füzelerle şuraları her tarafı vurabiliyor Rusya.
2: Bir de nükleer denizaltıları var orada. Yani orada şey var.
0: Yani
2: deniz
0: açısından
2: var.
0: Çok önemli.
1: Nükleer denizaltı adı üstünde. Onlar da buralarda da var hocam. Her yerde geziyor. Enerji sorunu yok nükleer denizaltı.
2: Ama şeyi var. Limanı duruyor orada yani. Tedarik yaptı. Evet. Gezme
0: ama burada bakın şey de var.
1: Ne bileyim, Kaliningrad hikayesi bana böyle şey geliyor. Siz hep söylüyorsunuz da.
2: Tabii oradan patlayacak iş.
0: Kaliningrad'dan çıkış Estonya yapacaktı. Ama bakın şu var. İsveç'i burada göz ardı etmemek lazım. İsveç'in Gotland tipi denizaltıları var. Bunlar sığ sularda, Baltık'taki o sığ sularda, evet, iki hafta deniz altında kalabiliyor. Ve buradaki o Stirling'de motorları var. Onun özelliklerinden yararlanarak
1: hocam, konuşmaya devam evet edelim hocam. Cumhurbaşkanı da takip ediyoruz. Bir yandan tamam, BM'den çıkıyor Erdoğan Cumhurbaşkanı. Bir izleyelim. İrfan, dinliyoruz seni.
3: Evet, merhabalar Melih. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler binasındaki iklim zirvesinde konuşma yaptı. Daha sonra da kısa bir süre sonra hemen oradaki bir takım sanıyorum temaslar oldu ve şu an itibariyle de Birleşmiş Milletler'in ana kapısından çıktı ve Türk evine doğru geliyor. Kendisine mikrofonu uzatacağız. Cevap verirse şayet. Ve buradan da daha sonra yine bir ziyarete gidecek. Orada durdurdular Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Tabii bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler, buraya kadar en azından ulaşabilenler, Sayın Cumhurbaşkanı ilk geldiği gün zaten buraya kadar gelen Türk vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı da makam aracından inerek direkt onlara doğru gitmiş, onlarla sohbet etmişti. Evet, her an geliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii gelirken de yolda Sayın Cumhurbaşkanı yakalayanlar, kendisiyle bir hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler oluyor tabii
4: geliyor
3: ki.
4: Geliyor Cumhurbaşkanı. Almak.
3: Evet, her an bir mikrofonu alacağız, soru sormaya çalışacağım. Melih, senin dediğin gibi özellikle bu Irak'la Türkiye arasındaki anlaşma meselesini soracağım. Evet, çok yoğun oldu tabii Cumhurbaşkanı için buradaki temasları. Dün çok yoğundu, bugün yine çok yoğundu. Evet, geliyor, yaklaşıyor. Kendisine şimdi soru soracağız. Sürekli yolda hatıra fotoğrafları çekilmeye devam ediyor. Evet. Evet, yaklaşıyor Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı, merhabalar efendim.
4: Görüşmeler gerçekleştirdiniz bugün. Irak'la ilgili ortak.
3: Hemen geliyoruz efendim.
4: Hemen geliyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
5: Yok.
6: Abi çekiyor, çok var.
5: Stay back here.
7: No, please stop this call.
5: I need them to get the okay. Go back.
7: Please, he called us just
5: I need
7: here
5: them to tell me okay. You are not authorized right now. If they tell me it's okay, then that's fine.
7: Okay, I will tell you.
5: No, not right now. They didn't just tell me.
1: Evet. Cumhurbaşkanı'na sorular yöneltildi. Cumhurbaşkanı gazetecilere eliyle diğer tarafı işaret etti. Orada bir açıklama gelecek biraz sonra.
2: Evet, münferit tek tek şey yapmaktansa toplu olaraktan
1: evet,
2: Türkiye'nin kocaman yer orada bir basın toplantısı.
1: Bir de akreditasyon orada bir mevzu. Amerikan polisi de
2: gizli servis izin vermiyor. Biraz şey yapıyor. Evet. Endişe ediyor. Haklı.
1: Haklılar da Amerika haklı, Türkiye tabii, gibi tabii bir ülke değil hocam.
2: Tabii.
1: Daha ABD önce, başkanına kaç defa suikast oldu?
2: Amerikan başkanı Ecevit'e de Amerika'da bir suikast teşebbüsü olmuştu. Bir Amerikan önce, evet, polisi kurtardı.
1: Yani ABD'de bu vaka yadiyeden Trump bu sene içinde iki defa bir yemekte bir şeydi. Ortalık çok...
6: Yani şey diyor orada görevli, sizin o tarafa geçeceğinizi onaylasınlar, tamam diyor.
1: Evet.
6: Ama onay, herhangi bir bilgi verilmediği için geçitmiyorlar karşı kaldırıma.
1: Yani o yüzden güvenlikte fazla, güvenlik tedbirleri de fazla.
6: Evet, böyle görevliler dışında, kartlılar dışında kimse dolaşamıyor bölgede herhalde.
1: Evet. İrfan Sapmaz Cumhurbaşkanı takip ediyor. BM temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı önce iş adamlarıyla buluştu Türk Evi'nde, ardından BM'ye geçti, iklim zirvesinde konuştu, sonra tekrar Türk Evi'ne geçti.
3: Bir savaş halindeyiz. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın korumaları. No, President has called us already. This is Turkish media. Please, President called us. And
8: we need somebody to clarify. Hello, I'm the deputy head of communications. They can come.
3: Yeah. Yeah. Thanks.
8: Teşekkür ediyorum.
3: Burayı zorla. Cumhurbaşkanımız.
8: Tamam abi, çağırırlarsa ben yardımcı olacağım zaten. Kenarda bekleyin.
1: Evet, Cumhurbaşkanı gelin demişti. İrfan da
2: ama geçiyor. Amerikalılar şey yapmaya izin vermedi. Güvenlikçi. Evet.
1: Biraz zor oluyor gidişler gelişler. Tabii. Ama İrfan girmeyi başardı. Cumhurbaşkanı gazetecileri çağırdı. Soruları herhalde toplu şekilde cevaplandıracak.
0: Orada bir Türk koordinatör var galiba. O efendim? Türk koordinatör var da yardımcı oldu.
1: Evet, Cumhurbaşkanı korumaları da orada. Evet. Başka bir mekanizma. Türk evini onlar koruyorlar.
0: Evet.
1: Onlar çok dikkatliler zaten ama az önce Cumhurbaşkanı'yla diyalog kurulduğu için içeri geçiliyor. Biraz sonra sorularımızın cevaplarını alacağız. İrfan da aktaracak. Özellikle Irak temasları hakkında. Irak heyetiyle yapılan görüşmelerde ne gibi sonuçlar çıktı? Zelenski ile görüşmesi vardı Cumhurbaşkanı.
2: Evet, onu çok merak ediyorum.
6: Karadeniz'le ilgili ne konuşuldu acaba?
1: Biz burada olası savaş senaryolarını konuşuyoruz. Zelenski nasıl bir tavır içerisinde? Ama Ukrayna son dönemde karşı atağa geçti gibi.
2: Epey zayiat verdirtti.
0: Yani geçenlerde Moskova'yı vurdu. Evet. 1600 mü? Bir de o kadar drone kullanarak.
1: Oranın Amazon'u gibi bir şeyi vurmuşlar bir
6: depo.
1: Depoları. 3-4 evet, evet. Yerde ve orada drone parçaları üretiliyor. Siteler vuruluyor, rafineriler vuruluyor. Yani Rusya'da...
2: Ya petrol ihraç eden Rusya benzin ithal eder duruma geldi. Ama bayağı zayiat.
6: Mesela ilginç bir bilgi vereyim. Rusya'nın kullandığı Gerenik'li insan savaşları var Melih Bey. Mesela Ukrayna bunların üretildiği yeri vuramıyor. Neden? Çünkü Rusya bunu eski Rus, yani Sovyetler Birliği döneminden bildiğimiz ama Rusya Federasyonu içindeki mesela Tataristan'a taşımış. Gerenik'li insan savaş araçları Tataristan'da üretiliyor.
0: Evet.
6: Şimdi Rusya bu topraklar vurulduğu için artık bu Rusya Federasyonu içindeki ülkelere dağıtmış savunma sanayinin bazı fabrikalarını. Bu da çok önemli bir bilgi bak.
1: Stratejik bir hamle.
6: Tataristan'a vuramıyor.
1: Açıdan söylüyorum. Şimdi Rusya'da neredeyse Kamçatka'daki yer üstleri vurdular.
6: Evet.
1: Evet, yani biz tabii. Tamam Kaliningrad konuşuyoruz da bunu İngilizler falan vuruyor. Ne yapıyorlar? İşte Ukrayna üzerinden şuradan buradan, evet. Ya da başka coğrafyalardan vuruyorlar. Karşı Batı İttifakı'nın avantajı Ukrayna gibi bir vekil güçleri olması.
6: Evet.
1: Rusya'nın böyle bir şeyi yok. Rusya nereyi vursa ancak Ukrayna üzerinden mesajını veriyor. Ukrayna'yı vuruyor. Rusya'yı anladığımız kadarıyla herhangi bir NATO ülkesini vurması için benim gördüğüm bu, tahrik ediyorlar.
2: Evet.
1: Şeyler katılmıyor. Tabii. Komutanlar bana katılmıyor. Mete de katılmıyor ama.
2: Yok yok yok.
1: Tahrik ediyorlar değil mi hocam?
2: Resmen tahrik ediyor. Hem de yıllardır.
1: Siz bari destek verin.
0: Ya, bir dakika. Yani burada tahrik eden Ruslardır geleneksel olarak.
2: Hayır.
0: Çünkü hibrit savaş politikası bu şekilde. Yani bunu görmemiz lazım.
2: Ama komutan 94'te söz vermediler mi NATO'yu genişletmeyeceğiz diye?
0: Ben en azından Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken Rusların bizi nasıl tahrik ettiğini biliyorum.
1: Başka onları dinleyelim hocam. İrfan'ın da bakalım, hemen girdi içeri. Cumhurbaşkanı soru soracak.
2: Evet. Amerikan gizli servisini deldi geçti İrfan Bey.
1: Geliyor mu seste? Kusura bakmayın hocam. Şimdi sağdan da şey yaptığımız için sürekli sözünüzü bölüyorum ama. Yani Uğur hocam, bir şekilde çekilmeye çalışıldığını düşünüyorum da Hüseyin Hoca da diyor ki ben tanıyorum o adamları diyor. Rusların böyle bir gücü var mı yani? Herkes de her cephede savaşabilecek.
0: Ya şimdi Rusya bir şekilde kocaman coğrafyayı yani iş yapmış. Şu anda Rusların toprağı değil
2: bak,
0: mi?
2: Bak komutan, Baltık'ta iki tane çıkış yeri kaldı. Efendim? Bir şey kalmadı. Koskoca donanması vardı orada.
0: Nerede?
2: Baltık'a baksana.
1: Hocam gösterin, haritada gösterin.
2: İşte orada.
1: Bir şuradan var. Finlandiya'nın altından var.
2: O kadar. Orayı da 1939'da 40'ta aldıydı. Finlandiya'dan aldı burayı.
1: Bir şey kalmamış
2: onu aldı diye de Birleşmiş Milletler Cemiyeti'nden

0: kadar attılar ama savaşı kazanınca şey oldu. Bir de burası kaldı, burayı da 45'te aldı. Alman general, Almanya teslim oldu, burayı teslim etmedi bile. Çok önemli çünkü Doğu
1: Prusya... Sıcak denizlere ineceklerdi, soğuk deniz de ellerinden gitmiş.
0: Aynen öyle. Yani
2: geleneksel
0: aynen
2: olarak Rusların olmayan bir toprak Kaliningrad, Ruslar doğru şu anda ellerinden tutmaya çalışıyorlar.
3: Tamam.
0: Tamam doğru. Rusların olmayan
2: Almanya
0: bir toprak.
2: Almanya ne kadar güçlenirse, Polonya ne kadar güçlenirse o Kaliningrad'ı Rusların elinden almak için ellerinden geleni yapacaklar.
0: Tabii Doğu Prusya'nın
2: ama
0: başkenti.
2: Rusya da orayı savunmak için elinden geleni yapacak. Çünkü Kaliningrad'dan vazgeçmesi demek stratejik olarak oradan batıya çıkış noktası, batıya bir caydırıcılık için Kaliningrad'a mutlaka ihtiyacı var Rusların.
1: Tamam hocam, Kaliningrad'a var da bu Almanya'daki, Birleşik Krallık'taki, Avrupa'daki bu savaş havası, Ruslar geliyor geliyor geliyor falan, bunu inandırıcı. Ruslar nereye gelecekler? Ukrayna'da ciddi bir ilerleme elde edemedi.
2: Rusya'nın şu anda Avrupa ile savaşmaya bir niyeti yok. Ha, başka bir diyorum şey.
0: Ama bunlar, bu var diye, bunlar var diye savaş
2: taciz yapıyor, yapmıyor anlamına gelmiyor.
1: Yok,
2: Ruslar taciz
1: herkes
2: ediyor.
1: Herkes birbirini taciz ediyor.
2: Ama
1: yani
2: bu, bakın dronlarla, bu çeşitli gemilerle, Ruslar denizaltılarıyla her zaman bunu yapabilir.
1: Üstad ki haklısınız da siz diyorsunuz ki drone muron uçuyor. Adamlar evet. Ukrayna'dan Rusya'yı delik deşik ettiler. Rusya'yı evet harap ettiler. Rusya'da petrol yok. Kazak petrolü geliyor. Yani demek istediğim, NATO vuruyor Rusya'yı.
2: NATO vurmuyor bakın. Ukrayna vuruyor.
0: Ya hayır Allah işte, hayır işte, Ukrayna'nın öyle gücü yok. İngiltere, Almanya Ukrayna'ya vurdurtturuyor. O kadar. Yoksa Ukrayna'da öyle güç yok ya. Öyle ne silah var, ne askeri ya güç.
2: Herhalde
0: yok
2: öyle ama resmi olarak Ukrayna ile Rusya savaşıyor. Evet.
0: Tamam resmi o.
1: Ama neticede yani onlar Rusya'yı vuruyorlar NATO bir şekilde. Fakat Rusya cevabını yani bunların üzerinden veremiyor. Ukrayna'yı bu vekil güçlerinden buraya vuruyor işte, nerelerini atıyorsa, şehirlerini atıyor. Aslında İngiltere bunları
0: fakat
1: yapıyor,
0: Melih Bey,
1: Almanya
0: ama
1: yapıyor.
0: Gerçek şu ki bakın, zaten İngiliz istihbaratı söyledi, ta 2021 yılında söyledi. Ukrayna'ya girecek 2022 yılında, Belarus'a 115 bin askeri yığdı dedi. MI6 bunu resmen söyledi. Söyledi evet. Kimse inanmadı, girdi.
1: O girdi doğru.
0: Ha, şimdi ne diyor?
1: Ukrayna'da şimdi belki uğraşabilir bunlarla da evet, bütün Avrupa ile bütün şeyleri bilemiyorum.
0: Şimdi ne diyorlar? 2028 ya da 2030'da Polonya'ya girecek diyorlar ve Rusya bunun hazırlığını yapıyor.
1: Öyle mi?
0: Yapıyor bunun hazırlığına. Yani burada şimdi oyalanıyor gibi gözüktüğüne bakmayın.
1: Böyle bir askeri gücü var mı?
2: Hayır, Rusya'nın
0: bayağı zayıfladı. Bayağı zayıfladı.
2: Rusya'nın doktrininde bir hibrit savaş doktrini var. Bakın evet, ya Kırım'ı Mırım'ı nasıl aldı bunlar? Yani kendilerine bir şey olan, yakın olan o coğrafyalardaki halkları, Slav milliyetçiliğini kullanmak suretiyle olabildiğince genişlemeye çalışıyor. Yani Putin'in tarihi misyonu bu. Evet. Ama onun ötesinde Ruslarda bakın, her ne kadar savunma konsepti de olsa Rusların temel esprisi saldırıdır. Bakın Türkiye'nin de, yani Türklerin de savunma diye bir konsepti yoktur. Hep saldırarak. Yani en iyi savunma saldırıdır. Ruslarda da var. Bakın Ruslar şu anda
0: şöyle
2: çalıştı. Bu kadar geniş coğrafya bizimse savunmadan ziyade saldırarak, saldırmak suretiyle caydırıcılık inşa ediyor. Hmm. Çok evet, ikisi farklı bir şey bakın.
0: Şimdi burada bir referandum yaptırttı. Zaten Türkleri, şeyleri, Tatarları falan göndertmişlerdi falan, azından düşürtmüşlerdi. Sürmüştü Stalin 44'te ta Orta Asya'ya. Referandumla aldı. Burada da zaten Rus çoğunluk vardı. Onlar da referandum, onlar dediler ki Putin'e gel bizi kurtar, bizi bastırıyor. Onlara da şey yaptı. Şimdi bakın şurayı güzel çizmişsiniz. Bilmiyorum oradan gözüküyor mu? Şurası Transdniester. Moldova'nın içinde özerk bölge. Bir de tabii Gökoğuz Türkleri, Gagauz Türkleri var. Onlar Ortodoks Türkler. Yani İstanbul Türkçesi konuşuyorlar ama Hristiyan. Şimdi bu Transdniester'le de orada da bir referandum yaptıracak. Bu taraftan şey yapacak. Ondan sonra Belarus zaten Rusya'nın bir eyaleti gibi.
1: Yutacak Ukrayna'yı oradan diyorsunuz.
0: Evet, onu yutacak ama asıl yutma değil. Asıl ben Polonya'ya da, hep Polonya'ya saldıracak diyorlar ya, Polonya'ya saldıracağını zannetmiyorum. İhtiyacı da yok ama şu Baltığı yutacak.
4: Estonya.
0: Ha, hepsi de Estonya, Letonya, Litva içi de. Bunların 1.7, 1.8, 2.2 milyon
1: nüfusu. Letonya'da dün de söyledim. Bakın, abartmayın diyor Letonya'da. Siz böyle Rus tehditini abartıyorsunuz.
2: Hayır, hayır.
1: Sağ bakın iktidarlar geliyor.
4: Estonya çok zayıf.
2: Rusya'nın bütünlük için Kaliningrad'ı sağlamlaştırmak için Litvanya'ya ihtiyacı var. Bir yer işgal ederse ya yani, Suwalki'yi koridorunu genişletecek veya
0: alacak.
2: Litvanya'ya alacak. Ama buna
0: yani
2: NATO izin verir mi vermez
0: kolay
2: mi?
1: Öyle mi?
0: Niye çok kolay? Nüfusu hepsi 2 milyonun altında, %30 da Rus, halen Rus nüfusu. Bir diyecek ki buradaki Rus azınlığa bilmem ne yaptınız. Hani burada Donbas'ta dedi ya, bilmem ne yaptınız, gidecek sabah, akşam girse sabah hepsi teslim. Yapacakları bir şey yok. Ama ama bunlar hepsi şu anda NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi.
1: Evet, ne olacak?
0: İşte bu orada 5. madde. İşte dedik ya Kaliningrad'da savaş. İşte

0: NATO girecek mi?
1: Burada yani tabii ki savaş olacakmış gibi olmaya devam edecek ama evet, netice olarak fazla bir şey olmayacak.
2: Olabilir bakın, böyle bunun garantisi yok.
0: Yani Amerika'ya bağlı. Amerika'ya ve Türkiye'ye bağlı. Evet. Ben Türkiye olarak da eğer böyle bir şey olursa biz Avrupa bizi 60 senedir kapısında bekletiyor. Ben seni korumayacağım demesi lazım Türkiye'nin.
2: Bir dakika, öyle
0: bizim ne menfaatimiz var Estonya'da?
2: NATO'nun 5. maddesi var.
0: Evet, işte onu diyorum
2: 32
0: ben.
2: Ülkeyi kimse de boğazını sıkmıyor senin. Bir savaş çıktığı zaman centilmenlik anlaşması gibi bu. Yani sen ahde vefa Türkiye olarak, o zaman bizim ne işimiz var şu anda? 181. filodan bahsettim. Uçaklar şu anda Estonya, Baltık ülkeleri üzerinde uçuyor. Tamam. Yani hava koruması sağlıyor. Yani bu işin kendi içerisindeki jargonu, raconu bunu gerektirir. Savaş çıktığı zaman gerçek manada, o zaman her ülke münferit olarak NATO'nun 5. maddesi olmasına rağmen otomatikman savaşa girmeyecek.
0: Hayır tabii. Girmeyebilir. NATO Bakanlar Konseyi, Milli Savunma Bakanları evet, ve Dışişleri Bakanı Konseyi
2: karar veriyor. Ama şu anda Türkiye'nin herhangi bir şey söylemesine gerek yok.
0: Hayır. Evet. Öyle olursa diyorum evet, Türkiye'nin politikası NATO'dan çıkma olması lazım. Eğer Rusya ile tabii anlaşıp
2: ya belki de Rusya bize saldıracak, bilmiyoruz ki. Niye çıkalım?
0: Ya sanki saldırsa komutan NATO bizi savunacak mı? NATO'nun dizi belgeleri açıklandı.
2: Biz NATO'yuz. Bak burada bak hocam, Türkiye'de bazı şeyler. Biz NATO'yuz yani. Bakın 32 ülkeye yani Amerika ne kadar NATO'yuysa Türkiye'de o kadar NATO.
3: NATO'dan nasıl çıkılıyor ki hocam? Niye girişi çıkalım ayrı, ki? Çıkışı ayrı.
0: Tam çıkıyor işte, Fransa çıktı.
2: Ya çıkmadı, o siyasi kanatta kaldı. Askeri kanat çok önemli değil.
0: Tamam işte şeyde.
2: İzlanda'nın hiçbir şey yok.
0: Yunanistan çıktı. Biz ona veto koymadık, geri döndü. Yani askeri kanattan çıktığı andan zaten o 5. maddenin mükellefiyetinden kurtuluyorsun. Yok, bitti.
2: Parasal olarak da girmek zorundasın.
0: O ya parasal ne olacak? Savaşa yani girmiyorsun. Savaşa girmiyorsun.
4: Aman hocam, biz NATO'dan çıkarız, İsrail alırlar.
0: Hadi İsrail'den de çok Güney Kıbrıs Rum kesmiş.
4: Ya alırlar işte onları. Tamam,
2: yani iyi kötü NATO'da değil. Şu NATO'ya bu kadar dokunmuyor.
0: Evet, bir şey
2: yani
0: demiyorum. Ben de NATO'cuyum. Benim doktora...
4: Ben NATO'cu değilim.
2: Uğur hocam, niye hayat NATO'cu oldun? Süper.
4: Hayır, ben NATO'cu değilim. Kayıtlara geçsin. Ben de değilim. NATO'dan hayır, çıkmayalım ben diyorum.
2: Ben hayır, çıkmayalım. NATO'cu olmanıza gerek yok. Bakın NATO'cu olmak diye bir şey yok zaten.
0: Böyle bir savaş durumda Avrupa Birliği bizi almadan, bizi Avrupa Birliği'ni kahramanca savunmamamız lazım.
4: Ya bugün yapıldığı gibi aslında. Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile biz nasıl tavır takınıyoruz? Gayet tabii, değil mi? Bakın, dünyaya da örnek bir tavır. Arabuluculuk.
0: Soğuk ülkede savaş bitti. Şey dememize gerek yok. NATO'nun gizli belgeleri açıklandı. Ne oldu biliyor musunuz? NATO Toroslara kadar bizi evet, savunmama şeyini almış.
4: Kanat, bunu konuşmaya devam edelim. İrfan'a bir bakalım. İrfan içeriden soruları aldı mı?
2: Soruları mı?
4: Tamam. Cevaplarını aldı mı?
1: İrfan dışarı atmışlar.
5: Melih. Melih duyuyor musun beni?
4: Duyuyorum.
0: Tebrik ederiz. İyi geçtiniz yani. Gizli Melih, servisi delip musun geçtiniz?
4: Duyuyoruz İrfan.
5: Ya gizli servis tabii, Sayın Cumhurbaşkanı siz de duydunuz. Sayın Cumhurbaşkanı gelin içeride sohbet edelim, içeriye gelin dedi. Tabii şimdi gizli servisi aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı ve binayı koruyan gizli servis bir kez onlar bizi bırakmadılar. Birkaç arkadaş geçtiler. Bu sefer gizli servise anlattık. Bana dediler ki gizli servis bana birisi söylesin Türkçe bilmediği için. Bu kez ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın koruma ekibinden arkadaşlara söyledim. Onlar hemen geldiler. Dediler ki evet, bunu serbest bırakabilirsiniz. Bu kez onlar serbest bıraktı. Kapıya kadar geldik. Kapıdan da içeriden de Burhanettin Bey, İletişim Daire Başkanı sağ olsun, talimatı verdi. Biz içeriye geçtik ama tabii Sayın Cumhurbaşkanı işte masada oturmuş. Orada gelen Türklerle falan sohbet ediyor. Onların sıkıntıları, dertleri varsa onları dinliyor. Tabii orada canlı yayın yapmamamız istendi özellikle. Arkasından da biz birkaç dakika oradaki işte kameraman arkadaşım Erdal Balcı'da çekim yaptı ve daha sonra da biz oradan içeriden kafeden çıkartıldık. Tabii şöyle bir göstermek istiyorum. Bu Taşkın Bekri, burası yeni açıldı. İlk Cumhurbaşkanı geldiğinde Cumhurbaşkanı geleceğini söylemişti, söz vermişti. Tabii çok kritik bir yer burası. Evet. İnanılmaz bir şekilde tabii tüm bakanlar, tüm işte buraya gelen ekipler, gazeteciler sürekli olarak buraya geliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da söz verdiği için buraya gelip ziyaret edeceğini. Şu an içeride de zaten Cumhurbaşkanı oturuyor ama tabii burası çok kritik bir yer. İçeride özellikle de tabii gizli servis, New York polis departmanından polisler, buraya gelen konuklar, misafirler. Yani Türk evinin yanı sıra burada da bir inanılmaz bir Türkiye'nin reklamını yapan, Türk tadını dünyaya duyuran bir yer diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı da tabii özellikle de burayı ziyaret ederek bir anlamda dikkatleri de buraya çekti. Bilinçli olarak yaptığını düşünüyorum. Türk tadının dünyaya örnek olması adına çok önemliydi.
4: Kim var? Amerika'daki Türk vatandaşlar mı var?
5: Türklerle bir masada hiç görmedim onu. Çok etrafı çevriliydi. Masada oturmuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii ilk geldiği günde hatırlayacaksın Melih, burada da Türk

0: Yine Sayın Cumhurbaşkanı bu kafenin önünden, Taşkın kafenin önünden kendisini karşıladılar. Söz vermişti buraya gelmeye. Bu Taşkın kafenin sahibi de bir arkadaşımız, onunla sohbet etmiştim. Cumhurbaşkanımız söz verdi, gelecek dedi. Tabii söz verdiği için de bugün şimdi artık birkaç saat içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde buradan Türk evinden ayrılacak. Ve kendisi içeriye geldi. Şimdi orada Türklerle sohbet ediyor. Evet. Hemen hemen yani buradaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York'ta Birleşmiş Milletler'deki temaslarının sonuna geldik diyebiliriz. Buradan ayrılacak ve akşam yine Türklerin katılacağı, Türk iş adamlarının katılacağı SETA koordinatörlüğünde bir gece olacak. Oraya katılacak. Arkasından da buradan ayrılacak artık ve havalimanına gidecek.
1: Öyle mi?
0: Yani Türkiye saatiyle yaklaşık... Evet, yarın saat Türkiye saatiyle 12-1 civarı gibi artık Cumhurbaşkanı uçağına binmiş ve New York'tan ayrılmış olacak.
2: Evet,
0: evet, ama Cumhurbaşkanı da tabii her an çıkabilir çünkü biz kendisine soru soramadık. Çok büyük ihtimalle şimdi gün içinde de çok temasları yoğundu. Belki burada bir soru sorma şansına kavuşuruz diye düşünüyorum. İçeriye çağırmıştı aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Daha sonra da gelin içeride konuşalım demişti canlı yayın sırasında duyduğunuz gibi.
1: Şimdi, bir yandan İrfan senin o çektiğin görüntüleri veriyoruz.
0: Bekliyoruz Melih.
1: Bir yandan sen konuşurken içeriden çektiğin görüntüleri de veriyoruz.
0: Ya şimdi evet, gizli servis elemanlarıyla birbirimize girdik neredeyse. Ben ona söylüyorum, bana birisi söylesin, talimat verir. Tabii o görevini yapıyor. Bir anlamda Cumhurbaşkanı, evet şahit oldunuz, evet. O açıdan da hemen sağ olsun yine Cumhurbaşkanımızın koruma ekibinden geldiler artık. Tabii gün boyu burada...
3: İrfan Bey göremiyor olabilir onu.
1: Evet. O,
2: görmüyor hocam İrfan Hoca.
0: Görmüyorum orada. Oraya. Hani. Şu anda göremiyorum ben.
2: Anladım.
0: Göremiyorum içeriği.
2: Evet, Türkler dediği
0: İçeriği
2: gibi.
0: Göremiyorum şu anda.
2: Evet, Amerika'daki Türkler.
0: Türkler. Evet, tabii. Evet. Vatandaş. Amerika'daki Türkler.
1: İçeride kafe gibi bir yer var buranın girişinde.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı içinde de. Kafe burası, kafe zaten burası. Hı hı. Ama içeride tamamıyla bizim bildiğimiz bu pastaneler vardır. İçeride Türk tatlıları, işte baklavadan böreğe kadar börek çeşitleri, çay, Türk kahvesi. İnanılmaz bir reklam yapmış oldular Türk tatlarını dünyaya duyurmak adına tabii diyebilirim Melih.
2: Evet, Türkler artık
0: gizli
2: tabii...
0: servis elemanları işte içeride de biz tabii artık ben Beyaz Saray muhabiri olduğum için artık gizli servis elemanlarıyla da sürekli temas halindeyiz.
1: Seni
0: konuşuyoruz, sohbet
1: sen
0: ediyoruz
1: artık
0: falan.
1: Gizli servis elemanı
0: bunu yiyelim mi? Bu nedir diye işte dün evet, soruyorlar, diyorum ki ya bak şu baklavadan bir tane yiyin, fazla yemeyin. Birden çünkü neden diyor? Ya bir tane yerseniz sonra gün boyu gelip bütün baklavaları bitirirsiniz. Kahkahaları basıyorlar. Bakalava diyorlar. Biliyorlar tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de baklava çok meşhur, isim olarak da öyle meşhur.
2: Aynen.
0: Ama hepsi gelip buradan Türk tadını bir tatmak istiyorlar. Zaten başka da bir şey yok. Bütün her yer kapalı şu anda.
1: Trump buraya bir
0: acıdan böyle Türkiye'nin de inanılmaz bir reklam olmuş oldu.
1: Trump'ı kolundan şöyle bir tutup
0: gelmedi. Trump geldiğinde evet, belki Sayın Cumhurbaşı olsaydı gelip burada bir baklava falan yedirebilirdi.
1: Sayın Öyle Cumhurbaşkanı Donald Trump'a. Mutlaka o yakalanır da Trump da tabii ki ev sahibi orada, bambaşka
0: bir
1: formda, o gezmiyor herhalde New York caddelerinde. Evet, İrfan'dan haber almaya devam edeceğiz. İrfan Mitili Türk evinin kapısını atmış. Öyle
0: her an çıkabilir gözümüz bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı'nda tabii. Evet.
1: Bir yandan İrfan'ı da takip ediyoruz. Bir yandan da az önce söylediğim Trump'ın İngiltere ile ilgili o esprisini hazır mı Kerem? Onu bir verelim beklerken. Fak fak onu biz diyelim.
4: I think there's a tremendous patriotism in Britain. And you go on United Kingdom, Britain, they go sometimes England, they go back to the... It's got more names than any other place in the world.
1: Trump iyi bence bu esprilerde... Yani çok ismi var bu İngilizlerin, bir Birleşik Krallık, Britanya, bazen İngiltere. İngiliz diplomasisi de bence bu samimiyet karşısında ne tepki vereceğini şaşırıyor hocam.
5: Aynen. Şu anda mı İngiltere kralı 14 tane ülkenin kralı aynı zamanda. Evet. Bunların içinde Kanada'da var,
1: Kanada'da
5: Avustralya var, Yeni Zelanda var, Afrika'da ismini duymadığımız ülkeler de var yani.
1: Peki o ağırlığı var mı hakikaten?
5: Yok yok, öyle bir şey yok ama 70 yıllarda Kanada'da olimpiyatlar olmuştu, İngiltere kraliçesi açmıştı. Kanadalılar kıyamet, yani Kanada'daki devlet başkanı vali gibi, genel vali gibi dönüyor.
1: Evet,
5: ama
1: ben,
5: sembolik yani.
1: Ben biraz az önceki tartışmanızda Hüseyin Hoca ile hani Ruslar gelir mi yapar mı diye. İngiltere'nin bu kadar Rus tehdidini biraz abartmasının sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha dünya sahnesine
5: dünya üzerindeki hakimiyetini
1: Ruslar
5: devam ettirmek.
1: Ruslar da bir tehlike kardeşim, biz de burada... Tabii. Yani bir şeyiz diyor adam. Biz de bir şeyiz burada.
5: Üzerinde güneş batmıyor.

0: İmparatorluğun devamı 300
1: şeye
0: sene.
1: Yarayalım diyor. Trump çünkü çok bozdu işlerini. Bugüne kadar NATO'nun temel düşmanı Rusya, Trump Putin'le çok iyi.
0: Evet.
1: Ukrayna'da destek vermiyor demokratlar gibi. Yani NATO bir anda İngiltere'nin başını çekti o blok. Ya biz neye karşı?
0: Hayır, şimdi neyiz ben burada biz? Defalarca haberde söyledim. NATO for Europe diyorlar. NATO niçin Avrupa için? Amerika Birleşik Devletleri içinde, Rusya dışında, Almanya altına. Yani evet. United States in Russia, out Germany down diyor. Şimdi Trump ne dedi? Avrupa'dan çekiliyorum ben dedi. Ne haliniz varsa görün dedi.
1: Şimdi yani Avrupa dışarı diyor Trump. Putin içeri diyor.
0: Aynen.
1: Almanya'ya ne diyor hocam?
0: Almanya hala aşağıda. Da hala ona bastırıyorlar kafasını ama Almanya'da.
2: Almanya ile Japonya yükselişe geçti bir kere.
0: Geçti. 127 milyar euroluk bu, bir senede sıralandı yani.
2: NATO'nun yakında dağılacağının işaretler aslında.
1: Bunlar inşallah onu mu gösteriyor?
2: Tabii canım.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bu akşam hem BM zirvesini takip ettik hem de Rusya ve Avrupa arasında, NATO'nun Avrupa kanatı arasındaki olası savaş senaryolarını konuştuk ama Hüseyin Hoca diyor ki öyle Ruslar da çok da hafife almayın.
2: Evet.
1: Fırsatını bulurlarsa evet, bambaşka bir şeye de dönüşebilir diye. Çok teşekkür ederim bütün konuklarıma. Hangi kameradan kapatayım? Bir sürü kamera buradan kapatayım. Bir dahaki sebep sonuçta görüşmek üzere.

0: dinliyorsun. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6. ülkesi olurken Çin 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü. Almanya 20,9 milyon tonla 4. Avrupa Birliği 20,5 milyon tonla 5. sırada yer aldı. Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla 6. sırada yer alırken onu 13,5 milyon tonla İran takip etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Türk evinden böyle çıktı. A Haber ekibine selam verdi.
2: Hava yesin efendim.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Başkan Erdoğan, BM koridorlarında boy gösterdi.
3: Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. kurul toplantısına çevirmiş vaziyette. Şu an için biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk evinden çıkmasını bekliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden çıktı ve yürüyerek Birleşmiş Milletler binasına doğru gidiyor. Ama olağanüstü güvenlik önlemlerinin olduğunu da söylemeliyiz.
0: Tarihi zirveye mesajlarıyla damgasını vuran Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kapsamındaki diplomasi trafiği de yoğundu. İlk olarak görev süresinin sonuna yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. İsrail'in Gazze'deki ateşkese rağmen kanlı saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, Batı Şeria'daki işgalin genişletilmesi ve Kudüs'teki provokasyonlara da tepki gösterdi. İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesine de değinen Başkan Erdoğan, adadaki Türk halkının egemenliğini ve eşitliğini yok sayan hiçbir girişimin netice vermeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan ardından da Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel krizler masaya yatırıldı. Enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğu vurgulandı. Erdoğan temaslarına Senegal Cumhurbaşkanı Fey ile devam etti. BM Genel Merkezi'nde basına kapalı görüşen iki lider, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda derinleştirilmesine ilişkin meseleleri ele aldı. Erdoğan ardından İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı kabul etti. İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Hürmüz ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin de altını çizdi. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden vahşi eylemleri de iki liderin gündem başlıkları arasındaydı. Başkan Erdoğan'ın BM temasları Asya-Pasifik bölgesine de uzandı. Japonya Başbakanı Takayiçi'yi kabul eden

0: Sonra geri geldim. Bak bak bak başka yere gitmem ben, bu kadar.
1: CHP'de olan kurultay sürecinin başlamasıyla genel başkanlık yarışı için bir isim daha öne çıktı. Partide Muharrem İnce hesabı yapıldığı öğrenildi.
2: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: İstanbul işgal edilince işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2027 ilkbaharında yapılması planlanan kurultayda yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken parti içinde farklı isimlerin de nabız yokladığı ifade ediliyor. Kulislerde Muharrem İnce'nin de olası adaylar arasında yer aldığı ancak kararını parti içindeki delegelere göre vereceği konuşuluyor. İnce'nin özellikle farklı grupların desteğini sağlaması ve Kılıçdaroğlu'nun yarışa girmemesi durumunda adaylığı daha güçlü biçimde gündemine alabileceği söyleniyor. Kulislerde İnce'nin tutumunu Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben adayım şeklinde özetlediği ancak yarışa girmek için geniş bir mutabakat aradığı aktarılıyor. Kaynaklar İnce'nin çok adaylı bir yarıştan ziyade farklı grupların üzerinde uzlaşacağı isim olmayı istediğini belirtiyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 76 firari 8 ülkede düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonların detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 61 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. Yunanistan ve Almanya'dan 4'er, Fransa ve ABD'den 2'şer, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dansa birer suçlu Türkiye'ye iade edildi. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada suçlulara yönelik mücadelede kararlılık mesajı verildi. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz ifadelerine yer verildi.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Haber Radyo.

0: Zaten uzun süredir dillendiriliyordu. Sonunda oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Ama yanında 7 ilçe belediye başkanını da götürdü. Bağımsız olacağım açıklaması ise Ankara'da yeni bir hat mı kuruluyor sorularını beraberinde getirdi. CHP'de olağan kurultay sürecinin başlamasıyla genel başkanlık yarışı için bir isim öne çıktı. Partide Muharrem İnce hesabı yapıldığı öğrenildi. Geçmişte CHP'den Atatürk bile gelse seçim kazanamaz sözüyle ayrılan İnce, bu kez CHP genel başkanlığı koltuğuna oturabilir mi? Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili başgardiyan Ömer Vatan'ın ifadesine ulaşıldı. Çarpıcı ifadede neler vardı? Son olarak Kurtlar Vadisi senaryosunda FETÖ'cü Bayram Özbey'in izi nasıl ortaya çıktı? Gözler nafaka düzenlemesinde Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı bekleniyor. Nafaka için saha çalışması yapılacak. Son detaylar neler? Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.
1: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Gece Ajansı'nda Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki önemli meseleleri konuşacağız ve önemli meseleleri paylaşacağız. Sizlerle ilerleyen dakikalarda değerli konuklarımız da olacak ama önce

0: gündemde öne çıkan başlıkları paylaşalım. Sonbahara hızlı başladık. Hava bir anda soğudu. Bazı kentlerde sağanak oldukça etkili oldu. Ankara'da onlardan biriydi. Yoğun yağış cadde ve sokakları su altında bıraktı. Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemedi. Keçiören'de ise park halindeki araçlar yağış yüzünden çöken yola düştü.
1: Kurtarmaya çalıştıkları bizim arabamızdı.
2: Arabanın rezilliğe bak, Ankara'nın rezilliğine bak ya.
3: Caddeler nehre, sokaklar göle döndü. Yol çöktü, park halindeki araçlar çukura gömüldü.
2: Ya bak ya, şu milletin haline bak ya. Yazık buna değil mi ya?
4: Ben de yukarı çektim. Aşağıda olsa benimki de zarar görürdü yani. Şimdi işte o çamurları falan temizliyoruz.
3: Başkentte geceyi peş peşe çakan şimşekler aydınlattı. Ardından yağmur bir anda şiddetini artırdı ve sel de beraberinde geldi. En fazla hasar Keçiören'de kaydedildi.
5: Sağanak öyle şiddetliydi ki sel suyunun ardından asfalt çöktü. Oluşan bu çukura da park halindeki araçlar düştü.
6: Alıştık artık ya. Yani mahallecek alıştık. Ya araçlarımızı nereye koyacağımızı artık bilmiyoruz.
3: ATV Haber yolun çöktüğü Gülgün Sokağı selin geldiği ilk anların görüntüsüne de ulaştı. Görüntüler şehrin göbeğinde yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
7: Yol çöktü. Zor kurtardı düştüler arkadaşlar.
8: En az hasar alan araba bu.
3: Son anda arabasını kurtaranlar şanslıydı.
9: Komşu aradı arabanızı çekin diye. Eşim hemen bu öndeki arabayı geriye doğru almış artık. O şekilde kurtuldu.
5: Hatice Güneş de arabasını son anda o sel suyundan kurtardı. Şimdi güçlükle çalıştırdığı arabasını bu araziden çıkarmaya çalışıyor.
9: Ne yapayım? Taksi çağırsın belediye bana.
10: Nereye yetişecektiniz?
9: Torunumu götürecektim bir yere. Ben çıkarım demiştim ama çıkamadım.
3: Çukura gömülen bazı araçlar için mahallelinin seferberliği de işe yaramadı.
1: Hiç kimse gelmeyince kurtarıcıyı da kendi imkanlarımıza kendimiz ücret vererek çağırdık.
5: İddiaya göre ASKİ'nin çalışmaları bölgede yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Çalışmalar bir türlü tamamlanamadığı için de bir damla yağmur bile düşse cadde ve sokakları sel alıyor.
1: Arabamız bizim suya gömüldü. Onunla beraber 20 tane araç vardı. Arabamızda tabii hasar var. Hadi doğal bir şey diyoruz ama bu yolu yapmaları bu kadar uzun sürmemeli.
3: Sağanağın vurduğu tek adres Keçiören değil. Sincan'da da yağmur yolları göle çevirdi. Su seviyesinin yükseldiği noktalarda araçlar yolda kaldı.
0: Gecenin sıcak gelişmesi değerli izleyenler, fon soruşturmasında 14 kişi tutuklandı. Ayrıntıları haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'la konuşacağız. Mustafa Kadir Mercan, iyi geceler, sözü sana bırakayım.
11: İyi geceler. İki farklı soruşturmanın yürütüldüğünü söyleyelim fon soruşturmaları kapsamında. Bu kapsamda ilk grupta 17 kişilik bir grup vardı ve bunlardan 17'si de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişlerdi. Bulunduğumuz dakika itibariyle sulh ceza hakimliği kararını verdi ve toplamda 14 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbil, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkapa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen, Mehmet Erbey. Tutuklanan isimler arasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar ise Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu. İkinci soruşturmaya bakacak olursak da onda da yine Nihat Kırmızı, Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Önümüzdeki dakikalarda sulh ceza hakimliğinin sonuçlanması bekleniyor. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür edelim. Aktardığı bilgiler için ayrıntıları paylaşacağız. Şimdi fon soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Pusula Holding ve Tera Yatırım yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Soruşturmada lüks yat, özel jet ve yurt dışındaki varlık hareketleri de mercek altında. Öte yandan

0: 131 fon için tasfiye kararı verildi. Başsavcılık fonlarda 455.758 tekil yatırımcı bulunduğunu ve 830 milyar lirayı aşan varlığın fonlarda kaldığını açıkladı.
1: "131 fon için tasfiye kararı verildi. 455.758 tekil yatırımcı süreçten etkilendi. 830 milyar lirayı aşkın varlık fonlarda mahsur kaldı."
2: Özgür irade bugün var olan ama yarın var olmayacak ne varsa onu bulmaya çalışıyor.
1: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklanan son isimler.
3: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından 24 Ağustos'ta 1 milyar 198 milyon lira İsviçre'ye para transferi yapılmıştı. Ve yine Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yaraz'ın hesabından da 2 milyar 889 milyon lira İsviçre'ye para transferi gerçekleştirilmişti. İşte bu fon soruşturmasıyla birlikte bu iki isim tutuklandı.
1: Kerem ve Emre Alkin kardeşlere 1 milyar 400 milyon liranın bir yıl içerisinde 280 milyar liraya nasıl ulaştığı soruldu. Emre Alkin, borsa ile ilgili doğrudan bilgisinin olmadığını söyledi. Kerem Alkin ise piyasa değerindeki yükselişte arz talep ilişkisini işaret etti. Fon yönetim kurulunun yalnızca 3 kez toplandığını, hisse alım satım süreçlerinde yer almadığını ve işlemlerin şirketin ilgili ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini savundu. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Başsavcılığın gizli yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi istediği öğrenildi. İddialara göre bu bilgi talebi fon şirketlerine sızdırıldı. Sonrasında da Serdar Turhan ve Muhammed Yarız 4 milyar 87 milyon lirayı yurt dışına gönderdi.
2: Çeşitli yatırımları yapıyoruz. Yani biz hikayeyi biraz daha nasıl diyeyim ormana bakarak hani ağaca bakarak değil ormana bakarak devam ettiriyoruz.
1: 28 Ağustos'ta yayınlanan fon rehberinin ardından da yaklaşık 8500 kişinin 59 milyar 600 milyon lirasını çıkardığı belirlendi. Tera portföydeki büyük bir para çıkışı da Türkiye'nin özel bankalarından birinde yaşandı. 8 yatırımcılı fonun toplam değeri tek bir yatırımcının ayrılmasının ardından 52 milyardan 7 milyara geriledi. 45 milyarlık parayı kimin çektiği belli değil. Yani tasfiye ve temerrüt öncesinde fondaki çıkışların toplamı yaklaşık 105 milyar.
3: Peki bu fonlar yatırımcıya ne kadar para kazandırıyor? Örneğin TLY kodlu fon 2021 yılından bu zamana kadar 524 kat değer kazandığı hesaplandı. Yani 2021 yılında bu fona yatırılan 1 milyon lira 524 milyon liraya ulaştı.
4: İçinde menkul kıymetler olan fonları konuşuyoruz. Ki burada da hisse senetleri. Tasfiye deyince o hisse senetlerinin piyasada satılması lazım. Oysa satış tamamlandığı zaman fonun satıldıktan sonraki değeri neyse o paylara bölünür, pay değeri hesap edilir, pay sayısı sahipliği oranında insanlara ödenir diye düşündürtüyor bana.
1: Dosyada milyonluk transferlerin yanı sıra dikkat çeken bir başka başlık da lüks harcamalar.
3: Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın 26 Mayıs'ta 708 milyon liraya aldığı bu süper yatsa dosyada en dikkat çeken detaylardan. Çünkü bu yatın üretimine 3 yıl önce başlandı. Öyle ki dünyada 15 adet var. Onlardan biri de Muhammed Yarız'a ait.
1: Süper lüks yatların üst segmentinde yer alan modelin şu anki fiyatı 1 milyar liranın üzerinde. Yarız'ın bir de sürat teknesi var. Bu tekne 30 milyon lira değerinde. Tutuklu Muhammed Yarız İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs'ta 708 milyon 180 bin lira para göndermiş. Güvenlik güçleri Serdar Turhan'ın Yunanistan'da oturum izni aldığı, Dubai'de villa, özel jet ve yat satın aldığı da belirlendi. Pusula, Tera, Hedef Holding ve Bulls Yatırım'ın şirket ve yöneticilerinin para ve kripto varlık hareketleri de MASAK incelemesinde.
0: New York'ta yoğun bir diplomasi yürüten Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması dünya medyasının manşetindeydi. Her ülke kendi derdini başa çekti. Trump'ın Erdoğan'a övgüsü, Erdoğan çiftinin el ele yürüyüşü ve Emine Erdoğan'ın çocuklara dijital sistemde koruma çağrısı zirvede diğer öne çıkan başlıklardı.
5: Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi

0: sahibiyiz. Kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz.
1: Sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Soykırımcı İsrail karşısında duruşu tüm dünyada manşetteydi.
0: Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e 16. hitabı reform çağrısıyla bir kez daha öne çıktı.
0: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum.
1: Gazze'de yaşananları, dünyada savaşların bitirilmesi için yapılması gerekenleri bir bir anlattı Cumhurbaşkanı. İtalyan medyası Filistin'i tanıma çağrısını manşete çıkardı.
0: Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.
1: Seçime hazırlanan İsrail haber kaynakları soykırım başbakanına yönelik sözlerine dikkat çekti.
0: Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
1: Komşuysa yine kendi derdine düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısını savunma sanayisi endişesiyle birlikte haberleştirdi.
2: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Sert biridir. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir çevirmenimiz vardır ama kendisi harikadır. Harika bir adamdır, değil mi? Benim dostum.
1: Ev sahibi Trump, İran zirvesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İran'la anlaşma ara seçimden sonra dedi. Aynı konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.
3: Siz bölgede bir yangını sona erdirebilecek bir çözüm için sıkta görüyor musunuz efendim?
4: Buna çalışıyoruz. Ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım.
1: New York'ta Erdoğan'a ilgi yoğundu.
5: Sizleri çok mutlu ettim. Hanımefendiye selam. 20.45.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Erdoğan'a eşlik etti.
6: Şimdi burada Büyükelçimiz. Anneannesi Çerkez. Peki Türkiye'ye gelip duruyor musun?
7: Harika mıydı Türkiye?
8: Şanlı.
6: İnşallah.
1: Erdoğan çifti New York sokaklarında el eleydi. Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı Burnham, Japonya Başbakanı Takaichi, Katar Emiri Şeyh Temim başta olmak üzere yoğun bir diplomasi mesaisi yürüttü.
9: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan temasları kapsamında çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına değindi.
9: Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
10: Dünyanın gözü diplomasinin en üst düzey arenası olan Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Gelişmeleri konuşacağız haber muhabiri İrfan Sapmaz. New York'ta Türk evinin yakınlarındaki Başkan Erdoğan'ın bulunduğu kafeteryanın hemen önünde bizleri bekliyor. Hemen sözü İrfan Sapmaz'a bırakalım.
11: Evet, merhabalar Sinan. Şu anda Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'deki iklim zirvesi toplantısından çıktı ve hemen sol tarafında göreceğiniz kafeteryaya geldi. Burada Türk iş insanlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'na tanışmak, dertlerini anlatmak isteyen insanlarla bir araya geldi. Bizim de gözümüz tabii ki her an Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışında. Gerçi kendisine mikrofon uzatacağız. Ben biraz bugünkü temaslarını aktarmak istiyorum öncelikle. Sabah saat 11'de Türk iş adamlarıyla bir toplantı vardı. 12.45'te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. Arkasından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi ve daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Türk evinden Birleşmiş Milletler binasına hareket etti ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iklim zirvesinde dünyaya hitap etti. Daha sonra 16 sularında yerel saatte Birleşmiş Milletler binasından ayrılarak Türk evine doğru geldi ve zaten Türk evinin hemen karşısındaki kafeterya, Taşkın Kafeterya. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı ilk geldiği gün burada kendisini Türkler karşılamıştı ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu kafeteryaya gelip yine burada Türklerle sohbet etme sözü vermişti ve şu anda da içeride her an çıkabilir.

0: Sayın Cumhurbaşkanımız. Daha sonra da buradan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle SETA eş güdümünde bir toplantı yapacak ve ardından da akşam Türk ve Kardeş Topluluklar buluşması için buradan ayrılacak ve daha sonra da oradaki yemekten sonra da kendisi Türkiye'ye dönüş yolunda olacak. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii bugünkü görüşmeleri oldukça yoğundu. Görüyorsunuz şu anda da kameralarımıza yansıyor. Binali Yıldırım, Sayın Adalet Bakanı, aynı da Sanayi Ticaret Bakanı, çeşitli bakanlar burada kendisiyle birlikte hareket ediyorlar. Hakan Fidan biraz önce içeriye girdi. Gelirken hemen çok şöyle kısaca bir mikro. Efendim merhabalar, canlı yayındayız. Nasılsınız, iyi misiniz efendim?
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim. Bir sözünüz var mı efendim?
1: Ne sözü?
0: Türk sözü olsun efendim.
1: Gördüğünüz gibi Türkiye rüzgarı esiyor.
0: Evet.
1: Karşıda Birleşmiş Milletler, burada Türk evi. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya hakikaten çok etkili mesajlar verdi. Bu gelişmiş zengin ülkelerin, güçlü ülkelerin dünya adaleti konusunda sorumluluklarını hatırlattı. İnşallah bunun etkilerini görürüz.
0: Çok verimli geçti değil mi?
1: Gayet güzel geçti. İkili, bol miktarda ikili görüşmeler oldu. Bölgesel toplantılar, işte iklim değişikliği, bölgesel sorunların ele aldığı diğer toplantılar dolu dolu geçiyor. Bugün tamamlıyoruz ve memlekete dönüyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Çok
1: kolay gelsin.
0: İyi günler. Sağ olun. Evet, Binali Yıldırım şu anda haber mikrofonlarına konuştu. Şu anda eski Tarım Bakanı Mehdi Eker geliyor. Arkasından da Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışını bekliyoruz. Kısa kısa böyle uzatalım. Efendim merhabalar, nasılsınız?
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz efendim.
2: Kısaca teşekkürler.
0: Bir değerlendirme alalım. Bitiriyorsunuz artık günü.
2: Bugünkü çalışmalar bitiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız etkinlikleri
0: evet,
2: tamamladı. Burada
0: açtık. Evet. Hemen kendisine. Sayın Cumhurbaşkanım, bir son değerlendirme alabilir miyiz?
3: Bir mola verdiniz yoğun programa.
2: Teşekkürler.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda Türk evine geçiyor. Gördüğünüz gibi artık bugün Binali Yıldırım'ın da Mehdi Eker'in de söylediği gibi beraberindeki şu anda Türk evine geçiyor. Ve birazdan da Türk evindeki kurorun Hakan Fidan şu anda geçiyor gördüğünüz gibi. Heyetle birlikte yoğun bir şekilde temaslar sürüyor. Biraz düşünce kuruluşları toplantısı olacak SETA'nın ve arkasından da Türk ve Kardeş Topluluklar buluşması etkinliğine katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda gördüğünüz hemen Birleşmiş Milletler'in karşısındaki Türk evinden ayrılarak topluluk buluşmasına, yani Türk ve Kardeş Topluluklar buluşması etkinliğine katılacak. Akşam daha sonra da havalimanına doğru yola çıkacak ve yarın Perşembe günü artık Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye ulaşmış olacak. Ama Sinan şu kadarını söyleyebilirim. 2 gün son 48 saattir özellikle biz tabii A Haber olarak neredeyse günlük 24 saat boyunca canlı yayınlarla bu hareketliliği aktarmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Donald Trump'la olan toplantısı oldukça ses getirdi. Amerika'nın akım medyasında inanılmaz şekilde, geniş şekilde yer aldı. Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik tabii övgü dolu sözleri de Amerika'nın akım medyasında da geniş şekilde yer aldı. Ve tabii en önemlisi, Sinan şunun altını çok özellikle de çizmek istiyorum. Netanyahu buraya gelip Donald Trump'la görüşebilmek için inanılmaz bir şekilde bir diplomatik baskı uyguladı Donald Trump üzerinde, ama şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadı. Yarın Netanyahu gelecek ve burada yaklaşık işte öğleden sonra Sanıyorum maksimum herhalde bir saat.

0: kadar bir konuşma yapacak ve ardından da ayrılacak ve böylece Donald Trump'la son anda bir sürpriz olmazsa ayrılamadan gitmiş olacak. Seçim öncesi yani Donald Trump'la bir buluşarak bir zafer fotoğrafı vermek istedi ama şu ana kadar en azından bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Evet Sinan.
1: İrfan Sapmaz'a teşekkür ederim aktardığı bilgiler için ve devam edelim Gece Ajansı'na. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiyi AHB'le değerlendirdi. Birbirlerine güveniyorlar dedi.
2: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Sert biridir. Sanki iki dost ve arkadaş bir araya gelmiş gibiydi.
3: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak A Haber'e konuştu. Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Liderler arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.
2: Harika bir adamdır değil mi? Benim dostum. Görüşme harikaydı. Sanki iki dost ve arkadaş bir araya gelmiş gibiydi. Biliyorsun birbirlerine saygı duyuyorlar. Bu her şeyi çok basit bir hale getiriyor. Çünkü birbirlerine güveniyorlar.
3: Barak, ABD Başkanı'nın Başkan Erdoğan'ın izlediği siyaseti de takdirle karşıladığını söyledi.
2: Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yaptıklarını ve durumun ne kadar karmaşık olduğunu görüyor. Bu çabayı takdir ediyor. Onların ilişkilerine bayılıyorum. Bu benim işimi çok kolay hale getiriyor.
1: Tüm dünyanın kilitlendiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı tarihte eşine az rastlanan bir katılıma sahne oldu. Devam eden ABD saldırılarının gölgesinde New York'a giden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan asla diz çökmeyeceğiz mesajı verdi. İsrail'in katliamlarına da sert tepki gösteren Pezeşkiyan katleden İsrail ama huzursuzluk kaynağı biz miyiz diye sordu.
4: Trump şunu bilmelidir ki yaptırımlar artan baskı ve zorbalık karşısında İran halkının direnişi yalnızca daha da güçlenecektir. Asla baş eğmeyecek ve diz çökmeyeceğiz.
3: Savaşın ortasında ABD'ye gitti. Düşman ülkenin kalbinde Beyaz Saray'a meydan okudu.
4: Orta Doğu'da güvenliği ya hep birlikte inşa edeceğiz ya da hep birlikte güvensizlik içinde yaşamak zorunda kalacağız.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuştu. Tüm dünyayı ABD ve İsrail'in ülkesine karşı başlattığı savaşa ses yükseltmeye çağırdı.
4: Dünyaya elimizi uzatıyor, işbirliği ve ortak çalışmaya davet ediyoruz. Bunu bir zafiyetten ötürü değil, kendi gücümüze ve kararlılığımıza duyduğumuz derin inançtan ve bu bölgede hiç kimsenin tek başına güvenliğe sahip olamayacağı yönündeki köklü kanaatimizden dolayı yapıyoruz.
3: Nükleer silah arayışında olmadıklarını bir kez daha vurgulayan Pezeşkiyan, sivil nükleer çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz diye de ekledi.
4: Boyun eğmeyecek ve doğuş Doğuştan hakkımız olan şeyden vazgeçmeyeceğiz. Açıkça söylüyoruz. Nükleer silahlara hayır. Barışçıl nükleer teknolojiye yönelik kısıtlamalara da hayır.
3: Pezeşkiyan hitabı sırasında ABD'nin bombaladığı ve çoğu çocuk 168 kişinin hayatını kaybettiği Minap Kız Okulu'na ait fotoğrafları da gösterdi. ABD delegasyonu ise o esnada salondan ayrılarak Pezeşkiyan'ı protesto etti. İran'ın hedefinde sadece ABD değil, Trump'ı savaşa sürükleyen İsrail de vardı. Orta Doğu'da dört bir yanı bombalayan soykırım hükümetine sert sözlerle yüklendi.
4: İsrail canının istediği her hükümeti, her devleti, her bölgeyi bombalıyor ve suikastlar düzenliyor. Ellerindeki son teknoloji kaynakları soykırım yapmak için kullanıyorlar. Ama bölgedeki huzursuzluk kaynağı biz miyiz?
3: Ardından da İsrail'in yasa dışı olarak elinde bulundurduğu nükleer silahlara sessiz kalan dünya toplumuna tepki gösterdi.
4: Nükleer bombalar İsrail rejiminin elinde ama müfettişlerin İran'a gelmesi isteniyor. İsrail Gazze'de 70 binden fazla masumu vahşice katletti. Ancak İran müzakere masasında yer aldığı sırada bombalandı.
3: Konuşmasını İran halkına teşekkür ederek tamamlayan Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in isyan çıkarmaya yönelik girişimlerinin başarısız olduğunu söyledi.
4: İran milleti son 7 aydır her gece ülkemizi savunmak için sokaklardaydı. Amerika ile İsrail'in kışkırttığı, eli silahlı kişilerin sabotajlar yapmasına izin vermemek için. Halk bizim gücümüzdür ve biz halkın gücüyle ayakta durduk.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyayı İsrail saldırganlığını durdurmaya çağırdı. Golan Tepelerindeki işgale dikkati çekti. Uluslararası hukukun uygulanması çağrısı yaptı. İsrail'in işgal ettiği bölge

0: bölgelerden geri çekilmesini istedi.
1: Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacak. İsrail 8 Aralık 2024 tarihi sınırlarına çekilmelidir.
2: İsrail'e resti çekti. Suriye'den geri çekilmeli dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a Birleşmiş Milletler'de hitap etti. Bir fırsat ülkesi olarak nitelediği Suriye'nin toparlandığını söyledi. İsrail saldırganlığı ise ana gündemindeydi.
1: Hiçbir fiili durum dayatma girişimi devletimizin meşruiyetini, yasalarımızın egemenliğini veya uluslararası hukukun geçerliliğini sarsamaz.
2: İşgale karşı uluslararası hukukun uygulanmasını talep etti.
1: Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacak ve burayı ilhak etmeye yönelik tüm yasalar BM Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı uyarınca geçersizdir.
2: İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarını terk etmesini istedi.
1: 1974 anlaşmasına bağlı kalma ve İsrail işgal güçlerinin 8 Aralık 2024 tarihli sınırlarına çekilmesini talep etme konusundaki beyan ettiğimiz tutumumuz değişmemiştir.
2: Suriye'nin yeniden kazanmak için çalıştığı istikrarda İsrail tehdidine dikkat çekti.
1: Dünya güvenli dönüş ve hızlı toparlanma sevinci yaşarken İsrail saldırganlığıyla öne çıkıyor. 500 hava ve topçu saldırısı yaptılar. 1200 sınır ihlali var ve 300 Suriyeli'yi tutukladılar.
2: İsrail'e karşı dik duracaklarının da mesajını verdi.
1: Güvenlik ve istikrarı zedeleyen İsrail'in bölgede sürekli olarak fiili durum dayatma girişimlerini ve devam eden saldırganlıklarını reddediyoruz.
0: Türk savunma sanayinden muharebe sahasında dengeleri değiştirecek tarihi bir başarı haberi geldi. Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karaok kısa menzilli tank savar silah sistemi zırhlı araçlardan sonra bu kez gözünü yükseklere dikti ve ilk kez bir hava hedefini tam isabetle vurdu.
2: Muharebe sahasının çevik gücü, düşman zırhlılarının korkulu rüyası Karaok yeteneklerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar kara hedeflerine karşı gösterdiği üstün başarıyla bilinen yerli tank savar sistemi ezber bozdu. Roketsan, Karaok'un ilk kez bir hava hedefini başarıyla imha ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada bu kritik başarıyla birlikte farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetinin daha da güçlendiği vurgulandı. Üzerinde yer alan yüksek teknolojiye sahip kızılötesi görüntüleyici başlığı sayesinde Karaok gece gündüz kar kış demeden her türlü zorlu hava koşullarında görev yapabiliyor. Hem sabit hem de hareketli hedefleri gözünden vuruyor. Gelişmeye ilişkin konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Karaok'un artık çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna dikkat çekti. İkinci, sistemlerimize kazandırdığımız farklı yeteneklerle sahadaki değişen ihtiyaçlara etkin çözümler sunmayı sürdürüyoruz diyerek Türk mühendisliğinin ulaştığı noktaya vurgu yaptı. Omuzdan atılabilen hafif yapısı ve yüksek zırh delici performansıyla Mehmetçiğin sahadaki operasyonel gücünü katlayan Karaok, son testle birlikte hibrit savaş ortamının en tehlikeli unsurlarına karşı da hazır olduğunu kanıtladı.
0: Ve siyasetin gündemi, Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Sanal medya hesabında istifasını ve gerekçelerini ayrıntılarıyla açıkladı. Yola bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Sadece o değil, Yavaş'la birlikte hareket eden 8 başkan daha CHP'den istifa etti Ankara'da. Açıklamasında hem CHP'ye hem de yeni partiye dönük eleştiriler de vardı. Yeni partiye geçecek mi sorularına bakın ne yanıt verdi.
3: Günü geldiği zaman bakılır, ortama bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi de bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız.
4: Zaten uzun süredir dillendiriliyordu, sonunda oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadeleriyle CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
3: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
4: Yavaş sanal medya hesabında uzun bir açıklama yaptı. Satır aralarında CHP'den istifa ederek yeni partiyi kuran Özgür Özel'i de seçmenin iradesini yok saydığı gerekçesiyle hedef aldı. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel

0: kitaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil, seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır diyerek yeni partiye de kapıları kapattı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yavaş, benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Makamlar geçicidir ifadeleriyle bir gönderme de tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptı. Yavaş'ın hedefinde yıllardır siyaset yaptığı partisi de vardı. Benim partililikten anladığım, taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir ifadeleriyle CHP'yi de eleştirdi. İstifa ile sonuçlanan tartışmanın fitilini ise CHP sözcüsü Müslüm Sarı ateşlemişti.
2: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır.
0: Sarı'nın bu açıklamasına Yavaş'tan jet hızıyla yalanlama gelmiş. Yapılan açıklamada Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir denilmişti.
3: Kolay gelsin. Teşekkürler.
0: İkinci perde ise CHP'nin kuruluş yıl dönümünde açıldı. Çünkü Yavaş CHP'nin hiçbir resmi programına katılmadığı gibi aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana fotoğraf verdi.
2: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
0: Sarı tepkisini böyle dile getirdi. Sert sözlerine Yavaş'tan da aynı tonda yanıt geldi. Bir rahatsızlık varsa gereğini yaparım diyerek rest de çekti.
4: Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Hiç ilgilendirmiyor.
0: Müslüm Sarı'nın Yavaş'ın istifasından dakikalar önce gazetecilerle buluşmasında kullandığı ifadeler de kulisleri hareketlendirdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
0: Gazeteciler Sarı'ya sözlerinizin adresinde Yavaş mı var diye sordu. CHP sözcüsü ise net konuştu.
2: Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ise sorumluluğunun Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına karşı bir sorumluluk olduğunu kabul edecek.
0: Bu açıklamadan dakikalar sonra Yavaş istifa ettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumuysa kendi siyasi tercihi demek oldu. Yavaş'ın istifası Özgür Özel'e de soruldu.
5: Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız.
0: Yavaş'ın istifası sonrası Polatlı, Kalecik, Güdül, Beypazarı, Şerefli Koçhisar, Ayaş, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.
6: CHP'de olağan kurultay takviminin netleşmesiyle genel başkanlık yarışı için kulisler hareketlendi. Muharrem İnce'nin parti içindeki farklı kesimlerin desteğini alması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde genel başkanlık yarışına girmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.
7: Bak, ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Bak, başka yere gitmem ben, bu kadar.
8: CHP'de olağan kurultay sürecinin başlamasıyla genel başkanlık yarışı için bir isim daha öne çıktı. Partide Muharrem İnce hesabı yapıldığı öğrenildi.
9: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
10: İstanbul işgal edilince işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum.
8: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2027 ilkbaharında yapılması planlanan kurultayda yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken parti içinde farklı isimlerin de nabız yokladığı ifade ediliyor. Kulislerde Muharrem İnce'nin de olası adaylar arasında yer aldığı ancak kararını parti içindeki delegelere göre vereceği konuşuluyor. İnce'nin özellikle farklı grupların desteğini sağlaması ve Kılıçdaroğlu'nun yarışa girmemesi durumunda adaylığı daha güçlü biçimde gündemine alabileceği söyleniyor. Kulislerde İnce'nin tutumunu Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben adayım şeklinde özetlediği ancak yarışa girmek için geniş bir mutabakat aradığı aktarılıyor. Kaynaklar İnce'nin çok adaylı bir yarıştan ziyade farklı grupların üzerinde uzlaşacağı isim olmayı istediğini belirtiyor.
6: Adalar Belediyesi'nde yeni belediye başkan vekili için seçim yapıldı. CHP ile AK Parti adaylarının yarıştığı seçimi 5 oyla AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Seçimde gergin anlar yaşanırken CHP ile yeni parti de karşı karşıya geldi.
1: Oylama sonucuna göre Kemal Türk Yılmaz belediye başkan vekili olarak seçilmiş.
11: Üsküdar'dan sonra Adalar Belediyesi de CHP'den AK Parti'ye geçti.
12: Sen bana burada siyaset yapsın belediyesi. Sen kimsin?
11: Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı. Yerine geçen başkan vekili Medine Pamuk sağlık sorunları gerekçesiyle istifa edince Adalar Belediyesi için bir kez daha sandık kuruldu. AK Parti 2, CHP 7 meclis üyesiyle oylamaya katıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz ilk turda 5 oy alırken CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oyda kaldı. İkinci turda adaylar 4'er oy aldı ancak Türk Yılmaz'ın bir oyu geçersiz sayıldı. Yeni partili isimler oylama sonucu salonu karıştırdı.
13: O divan başkanını soruyor. O divan başkanını soruyor.
11: Gerilimin artması üzerine divan başkanı salona polisi davet etti. Salon boşaltıldı.
14: Biz kendi kararımızı oynamaya takılmıyoruz.
11: Gerilimin ardından CHP adayını çekti. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 3. turda büyük farkla yeni başkan vekili seçildi.
15: Bu seçim usulüne uygun yapılmamıştır. İptal başvurusunu gerçekleştireceğiz.
11: Seçim sonrası CHP ile yeni parti de birbirine girdi. Çünkü CHP oylamada 3 fire verdi. CHP ile yeni parti arasındaki savaş afişlere de taşındı. CHP genel merkezine siyaset zenginleşme aracı değildir ifadesinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı dev bir afiş asıldı.
16: Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin.
11: Kulislere göre CHP'den yeni partiye geçen isimler de pişmanlık içinde. Hatta çok yakında CHP'ye geri dönüşlerin yaşanması da an meselesi. Kılıçdaroğlu'nun da 14-15 Kasım'da yapılacak yeni parti kurultayı sonrası CHP'ye dönmek isteyenlere yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor.
17: Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır.
11: Gerilim yaşanan bir başka cephede Kılıçdaroğlu-İmamoğlu cephesi. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin görevi kötüye kullanma davasında savunma yaptı.
18: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
19: Yolsuzluk.
18: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemez.
11: İmamoğlu duruşmada Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine de yanıt verdi. Birileri beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş ama bunu söyleyen zihniyet kendini tebaa olarak gören zihniyettir dedi. İmamoğlu'na yanıt Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten geldi. Çelik sanal medya paylaşımında arsız güçlü olunca haklı suçlu olur ifadelerini kullandı. İmamoğlu mahkemede 2019'da kendi aracım için yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız diyerek hakkındaki suçlamaları da kabul etmiş olduk.
20: Vallahi de billahi de milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net.
6: Manisa'daki okul saldırısında ağır yaralanan öğrencilerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çocuklarımızın arasında entübe edilen de var ne yazık ki. Saldırganın ise dijital film platformunda yayınlanan bir diziden etkilendiği konuşuluyordu. Ki bu daha önce canımızı yakan olaylarda dehşet saçan diğer saldırganların profiliyle benzerlik gösteriyor. Ancak görünen o ki hiçbir şey de değişmiyor. Yani özellikle gençleri şiddete özendiren içeriklere bir kısıtlama getirilmiyor ve bu yüzden de sonuçları çok ağır oluyor.
21: Bence çok etkileniyor. Bizim sözümüz geçmiyor onlara ama orada söylenen her şeyi beyinlerine kopyalıyorlar onlar.
22: Dijital film platformlarında özendikleri karakterler, sanal medyada paylaştıkları replikler, taklit edilen sahneler ve benimsenen tavırlar. Milyonlarca gencin takip ettiği özellikle şiddet içerikli yapımlar yeniden tartışma konusu oldu. Çünkü Manisa'daki okulda dehşet saçan saldırganın Netflix'te yayınlanan bir diziden etkilendiği iddia ediliyor. Profil her defasında değişiyor ancak bıraktığı izler tıpkı Kahramanmaraş'taki okul katliamında da olduğu gibi.
23: Hepsi birer dijital hacker'a dönmüş durumda.
21: Bence çok etkileniyor. Bizim sözümüz geçmiyor onlara ama orada söylenen her şeyi beyinlerine kopyalıyorlar onlar.
22: Manisa'da okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın Netflix platformunda yayınlanan You dizisindeki ana karakter Joe Goldberg'den etkilendiği öne sürülüyor. Öyle ki bu karakter dizide bir sosyopatı oynuyor ve gençler de bu ve bunun gibi birçok diziyi izliyorlar ancak

0: Tehlike şu noktada. Çocuklar bu ve bunun gibi birçok diziye çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar.
1: Sadece Yuhu dizisi değil, size 10-15 tane benzer içerikli dizi sayabilirim. Özellikle Vahşetin, Dehşetin, Cinayetin kol gezdiği, hatta başrolünde yer aldığı diziler. Ne yazık ki Radyo Televizyon Üst Kurulu da ana kanallara gösterdiği duyarlılığı, hassasiyeti, özellikle ceza verme konusundaki efendim dikkatini dijital platformlardan biraz esirgiyor. Oraya göstermelik cezalar veriliyor.
2: 18 yaş altı bir genç ne resmi bir ebeveyn onayına takılıyor ne kimlik doğrulamasına. Üyelik için tek engel ödeme aşaması. Çocuklar dakikalar içinde kısıtlamasız bir hesap açıp şiddet dolu içeriklerle baş başa kalabiliyor.
3: Şiddet içeren ne varsa ben hep kavga ediyorum zaten.
4: Birçok dijital platform, sanal medya uygulamaları ve bazı şiddet içerikli oyunlar da gençler üzerinde aynı etkiye yol açıyor. Saldırganlık, silah kullanma eğilimi.
1: Anne babalar da belli bir yere kadar önlem alabiliyorlar. Burada bence önemli olan erişimin kısıtlanması, özellikle 16 yaş altına.
2: Şiddet içeren görüntülerin yer aldığı içeriklerde izleme öncesi ebeveyn onayı getirilmelidir. Çocuk içeriği açmak istediğinde ebeveynin telefonla bildirim gitmeli ve onay verilmeden içerik başlamamalıdır.
4: Uzmanlar özellikle ergenlik dönemindeki çocukların bu tip dizi karakterlerine hayranlık duyabileceği ve özdeşleşebileceğini altını çiziyor.
5: Çocuklar televizyonda, oyunda ya da dizi filmde, sosyal medyada şiddeti gördüğünde şiddet beyinde artık daha yapılabilir bir, uygulanabilir bir mesele olarak görülmeye başlıyor. Biz buna şiddetin normalleştirilmesi diyoruz. Ebeveyn olarak bize düşen görevler var. Bu çocuklarımızın zihni neyle dolu? Bunu dönüp bulmalıyız. Çocuğunu özellikle odaya gönderdiğinde, eline ekran verdiğinde, bir dizi film açtığında, sosyal medyayla muhatap olduğunda içeriğine girdiğini kontrol etmeli.
6: Sırada hem yurttan hem dünyadan hızlı bir haber turumuz var.
7: Önce sağanak, ardından fırtına. Sinop'ta etkili olan yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar su altında kaldı. Denizle karanın birleştiği ilçede tıkanan yağmur suyu giderlerini esnaf kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Fırtınada panayır alanındaki çadırlar böyle havalandı. Önce sopalarla saldırdılar, ardından metrelerce yüksekte birbirlerini ittiler. Yürekleri ağza getiren kavganın adresi Gaziantep'ti. 5 katlı binanın çatısında kavgaya tutuşan ikiliyi arkadaşları güçlükle ayırdı. Hakkında 15 yıl hapis cezası vardı. Edirne polisi saklandığı eve baskın düzenledi. Cezaevi firarisi gizlendiği bazanın altında yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
8: Bataklığı bitirdik.
7: Kahramanmaraş'ta 69 yaşındaki adam yürüyüş yaptığı bataklık alanda çamura saplandı. Yardımına AFAD ekipleri yetişti. Bataklıkta mahsur kalan adam bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarılarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki iki katlı ahşap köy evinde yangın çıktı. Alevler dakikalar içinde çevredeki evlere sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Saatler süren söndürme çalışmalarında 10 ev küle döndü. Önce etrafı kolaçan ettiler, kimsenin olmadığından emin olunca bahçe duvarından atlayarak evin avlusuna girdiler. Hatay'da maskeli iki hırsız gözlerine kestirdikleri motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Üstelik bu ilk değildi. Aynı yerden 4 ay önce de başka bir motosiklet çalınmıştı.
9: Şu an o da yok ortada. Ne durumda onu da bilmiyoruz.
8: Bu meşhur içecek.
7: Adana'dan İstanbul'a doğru yola çıkan İbrahim Yılmaz aracının motor suyu bitince ilginç bir çözüm buldu.
8: Araçta su olmadığı için meşhur Adana şalgamı doldurup sonucu hep beraber göreceğiz. İnsan hararetini alan bu meşhur içecek.
9: Bunun hararetini de alacak.
7: Yöntemi de işe yaradı. Araç o halde 40 kilometre daha yola devam etti.
8: Onun da içinde su var. İçtiğin zaman insana bir zarar vermiyorsa haliyle motora da bir zarar vermez.
9: Bunu yapan ilk sensin.
8: İlk ustayız, evet.
9: Görüşün ne? Olur.

0: Galler'de askeri eğitim uçağı düştü. İki pilot fırlatma koltukları sayesinde son anda hafif yaralı kurtuldu. Avrupa'nın göbeğinde Müslümanlara hakaret üstüne hakaret etti, şemsiyeyle vurmaya kalktı. İslamofobi karşısında tepki koyanlara da tükürdü. Irkçılık Londra'da bir otobüste güpe gündüz çıktı sahneye. Çevredekiler saldırının hedefindeki Müslümana destek çıktı. Şiddetli tayfun Japonya'ya felaketi getirdi. Heyelan evlerin kapısına dayandı. 2 milyon kişi tahliye edildi. Can kaybı henüz netleşmedi. Kaynar su taşıyan kadın dengesini kaybetti. Sıcağı temasıyla birlikte çektiği acı yüzünden kendinden geçti. Ekipler müdahale etti ama kadının hayatını kurtarmaya yetmedi. Sokakta biriyle tartışmaya başladı. Delikanlıysan gel atışması büyüdü. Sinirlerine hakim olamayan adam kendini kaybetti. Camdan atladı ve yerde acı içinde kıvranmaya başladı. Hakem 90+4'te 2-2 giden maçta tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Kaleci tepkisini kaleyi boşaltarak gösterdi. Top çizgiyi geçince de alkışlarla haksızlığa isyanını sürdürdü. 5 ila 10 euro ayak bastı parası turist akınını önleyemedi. İtalya yeni zam için harekete geçti.
1: Bu kalabalığı gördükten sonra böyle bir uygulama beklemek yanlış olmaz. Ben giriş ücreti uygulamasına katılıyorum.
0: Turist bedelinin 2027'de Venedik'te 30 ila 50 euroya çıkarılmasıyla günübirlik ziyaretçilerin ayağının kesilmesi umut ediliyor.
2: Bu adil değil. Venedik'i dünyanın en güzel şehri olarak görüyorum ve bu nedenle düşük bütçeli bir kişinin bu şehri 1-2 saatliğine ziyaret etme fırsatından mahrum bırakılması bu turistler için gerçekten utanç verici bir durum.
3: Bir son dakika bilgisi var, paylaşalım. Hemen arkamda da görüntüleri var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'nde Air China uçağıyla birlikte şu anda iniş yaptı. Değerli konuklarımız stüdyomuzda. Onları da takdim edeyim bir yandan. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran. Kenan hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sinan Bey.
3: Hukukçu avukat Aydoğan Ahakın. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Tolga Sakman. Tolga hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun.
3: Hocam değerlendirelim birlikte isterseniz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yandan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplantısı yapılırken anlamlı bir davet şu an için. Anlamlı bir ziyaret. Hı hı. Ne konuşulacak?
5: Bir kere bugün gelmesi başlı başına bir mesaj. Yani iki gün önce gelse genel kurula katılıp burada belki Çin adına konuşma yapabilecekken genel kurulun bitmesine yakın gelmesi.
3: Hocam birlikte yorumlayalım mı? Tabii tabii. Lütfen buyurun.
5: Yani tam bu tarihte gelmesi biraz hani BM tartışmaları biliyorsunuz özellikle bu 5 daimi üye üzerinden yapılan tartışmalarda. Yani biz hep 5 daimi üye deyince Amerika Birleşik Devletleri veya böyle genel olarak Batı falan geliyor insanların aklına. Onun içerisinde Rusya ve Çin de var. Doğal olarak onların da bu sistemin kırılganlığı veya ilerlemeyenliğinin içerisinde onların da payı var. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Hatta birbirinin ayaklarına basmaktan da imtina ettikleri bir sürecin içindeyiz tüm o gerilimlere rağmen. Ben o yüzden mesela Çin-Amerika mücadelesi, Rusya ile Amerika'nın karşı karşıya gelmesi bunların hepsinin sistemi bozmadan gitmek için özel çaba sarf ettiklerini düşünüyorum. Çin Devlet Başkanı ziyareti de aynı bu şekilde. Yani BM Genel Kurul'un işlevsizleştirilmesi, Genel Kurul'un önemsiz görülmesi noktasında bir mesajı var bu ziyaretin. Tam Genel Kurul'un bitmesiyle gelmesinin. Tabii bir de konuşulacak konular. Bu önemli çünkü iadeyi ziyaret bu aslında. Yani Trump'ın Pekin ziyaretine cevaben geliyor. Ama yani masada çok önemli konular var. Ticaret, ekonomi bunlar tabii çok önemli konular. Hem Trump için hem Çin yönetimi için can damarı konular bunlar. Doğal olarak bunların üzerinde bir düzen oluşturma çabası var. İki tarafında işine gelen bir sistem oluşturma çabası var. Ama sanki biraz bir adım öteye de gidiyor artık bu konular. O da özellikle yapay zeka ve teknoloji, ilerleyen teknolojiyle ilgili bir ortak regülasyon yapma çabası görüyorum ben bu iki devlette. Özellikle diğer ülkelerin bu konuya girmesini geciktirmek veya bu regülasyonun içerisinde onları dahil etmeden bu iki devletin bir şekilde bütün dünyayı yönlendirmesi vesaire gibi bir şey söz konusu olabilir. Biliyorsunuz bu konular hani o beş ülkeyi düşündüğümüzde mahirdir bu konularda bunlar. O yüzden bunun da bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın o genel kurulda yaptığı konuşmada bununla ilgili tam da bir nokta var. Yani bu yapay zeka ile ilgili regülasyonun dünya genelinde ortak bir regülasyon yapılması, bir kurala bağlanması, sınırlarının belirlenmesi noktasında bir çağrısı var zaten. Ama işte onu dünyaya bırakmayalım, ikimiz halledelim diyebilirler. O yüzden takip etmek lazım.
3: Hocam, Amerikan başkanının devlet ya da hükümet başkanını havaalanında karşılaması biraz da nadir görülen bir durum. Ama Çin devlet başkanı burada başka bir imtiyaz tanınmış gibi gözüküyor.
5: Yani Trump güçlü lider sever. Biz bunu biliyoruz. Xi Jinping de oldukça güçlü bir lider. Yani hem dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin başında oturuyor. Hem de Çin sadece ekonomi olarak değil askeri, siyasi vesaire bir karşılığı da var. Ve Xi Jinping'in de Çin siyasi sistemi içerisindeki yeri çok kuvvetli. Tam Trump'ın kalemi aslında. O yüzden ayrı bir muhabbeti var. Doğal olarak bu yansıyor. Pekin ziyaretinde de hatırlarsanız hiçbir devlet başkanını sokmadıkları bazı bahçelere vesaire soktular Trump'ı. Oradan da zaten o ilişkilerin nereye doğru gideceği belliydi. Burada o saygıyı bir şekilde göstermiş oluyor Trump da. Ya dediğim gibi bu herhangi bir iki ülkenin görüşmesi olarak algılamamak lazım. Bu bütün dünyayı ilgilendirecek bir konu. Ve Trump'ın da öyle işte ekonomik savaş, mücadele vesairenin artık çok ötesinde birlikte hareket etmek için atılacak adımları gösteriyor bize.
3: Hocam, bu özel görüntülerin arkasında aslında çok büyük bir rekabet var.
5: Tabii.
3: Yani ikisi de birbirinin önünü kesmeye çalışıyor. Çin de aynı şeyi yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri de bir set çekmeye çalışıyor yani, büyümesine karşı Çin.
5: Bu bir dönem evet böyleydi. Ama sonra şunu fark ettiler. İki ülkenin arasında simbiyotik bir bağ var. Yani ikisi de birbirine muhtaç aslında. Bunu fark ettikleri zaman, ki bu ne zaman fark edildi? Amerika Çin'e yaptırım uygulayınca, işte vergileri yükseltti vesaire, raflar boş kaldı. Amerikalılar o zaman fark etti. Yani Çin'de üretilen mallara ne kadar ihtiyaç duyduğunu. Çin'de Amerika'nın satın alması durursa ürettiğini nereye satacak? Yani Avrupa tek başına yeterli bir pazar değil. Büyük bir pazar Amerika. O yüzden bu ilişkiyi fark ettiler. Farkına vardıktan
3: hocam,
5: sonra...
3: Uçak ekrana geldi. ABD markası bir uçak diyeyim ben. Öyle geldi Çin'e. Görüntüler onu gösteriyor. Tabii top atışları olacak. Hı-hı. Karşılama töreni olacak.
5: Yani devlet töreni yapılacak.
3: Devlet töreni yapılacak. Resmi bir karşılama. Güzel geçeceğini umuyor bütün dünya. Bir kriz çıkmaz inşallah.
5: Yani burada tabii... Yani Xi Jinping çok soğuk bir lider ve öngörülebilir de bir lider. Yani ne diyeceği, ne yapacağı aslında belli. Ama Trump tarafı biraz insanlarda soru işareti. Yani burada yani Çinlileri rahatsız edecek bir adım atabilir. Yani her şey iyi gitse bu sefer o diplomatik olmayan hareketleri bir kriz yaratabilir. Çünkü Çinliler ona çok hassastırlar. Yani bazı noktaları var, ona uyulmasını beklerler, isterler. Eğer uyulmazsa da o an tepki vermezler, daha sonra bunun tepkisini verirler. İşte o yüzden bunlardan biraz imtina ediyor. Özellikle hem Amerikan toplumu hem de uluslararası toplumun buraya ilgilenen kısmı. Ama ben açıkçası Trump'ın dikkatli olacağı kanaatindeyim. Yani çok da bir kriz çıkaracak eylemlerde bulunmayacak.
3: O Avrupa'daki devlet liderlerine yaptığı gibi.
5: Yani o mesela orada açık şekilde Trump kendini Avrupa'nın üzerinde konumlandırdı. Ve bunu kabul ettirmek için de defaatle farklı yöntemlerle hem Avrupa'da hem de biliyorsunuz Beyaz Saray'a çağırdığında o Avrupalı bazı liderleri
3: karşısına
5: dizdi, masanın arkasında oturdu vesaire. Yani sürekli bir güç gösterisi vardı. Burada o güç gösterisini yapmayacak belli
3: burada
5: ki.
3: Burada ne konuşulacak hocam? İşbirliği mi?
5: Yani burada birlikte hareket edilecek alanlar bir kere konuşulacak. Yani üretim kapasitesi. Şimdi Trump şunu istiyor. Özellikle Amerikalı markalar Çin'de üretim yapmasın. Bu geldiği günden beri çok büyük baskı da yaptı bunun için. Ama

0: Şimdi o en iyi malları Çin'de kullanacak olan en zenginlere ulaştırmak istiyor. Bununla ilgili o düzenlemeyi yapma ihtiyacı var, isteği var Trump'ın. Bu masaya gelecek. Ben yani öyle jeopolitik konular, Orta Doğu vesaire çok gündeme geleceğini zannetmiyorum. Bu konuda kimse kimsenin ayağına basmak istemiyor çünkü. Çin'de zaten farkındaysanız konudan tamamen uzaklaştı. Yani İran konusu vardı. Onun orada bile artık biz hiç Çin'in adını duymuyoruz bile. Yani belki şu şeyde biraz hani jeopolitik konusunda teknolojinin kullandırılması noktasında belki Çin'den bazı istekleri olabilir. Yani işte mesela İran'ın füzelerde Çin GPS sistemini kullandığı vesaire gibi noktalar var. Bunların sınırlandırılması talebi olabilir ama bu da tamam bakarız diye geçilecektir. Yani üzerinde çok durulacak şeyler değil. Ve tabii enerji konusu. Yani Trump biliyorsunuz bugün yani dün BM'de de söylediği dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna geldi. Özellikle Venezuela petrolleriyle birlikte. Şimdi buradan da en çok nemalanacak ülke aslında Çin. Yani olabildiğince düşük fiyattan petrol alımı gerçekleşecek olursa Amerika ve Venezuela'dan buraya hayır demeyecektir. Çünkü stratejisi bu Çin'in. Yani kimden alıyorum'a çok bakmıyor. Çeşitlendirmeye ve daha fazla almaya bakıyor.
1: Ama mesafe çok uzuyor hocam. İran'dan almak gibi değil.
0: Mesafe uzuyor ama Çin'in stratejisi belli bir yerden zaten %10'dan daha fazla, yani kendi aldığı, dışarıdan aldığı petrolün %10'dan daha fazla herhangi bir yere bağlı kalmıyor. Doğal olarak şimdi Körfez'den geçiş azaldığı için, genel olarak sadece İran değil, Körfez ülkelerinden de alamadığı için bunu bir şekilde konvanse etmesi lazım. Yerine petrol koyması lazım. Tam da orada Trump zaten ben veririm, ben senin enerji ihtiyacını karşılarım diye söylüyor. Onun anlaşmaları yapılabilir. Mesafenin uzaması, bu sırada şunu da söyleyelim. Evet, mesafe uzuyor ama petrol Çin için şu anda herhangi bir ülkenin duyduğu ihtiyaçtan çok daha fazla
1: hocam,
0: ihtiyaç
1: bu duyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı kalmak anlamına gelmiyor mu?
0: Yani onu bir şekilde sınırlandırmaya çalışacak ama dediğiniz gibi eğer özellikle de böyle %10'u vesaire geçecek bir formatta bir işbirliği formu oluşursa bu Çin için iyi değil. Dediğiniz gibi yani Trump bugün arası iyi petrolü verir. Yarın o petrol vanasını kapattığı anda üretim yavaşlar. İran'da.
1: Fiyatlar yükselir.
0: Çin'de doğal olarak bunu istemiyor. Fiyatlar yükselir. Üretim kapasitesi düştüğü için Çin'in sonuçta üretime dayalı bir ekonomisi ve siyaseti de var. Bunların hepsi etkilenir. O yüzden ben burada bir anlaşma olacaksa da o tamamen bağlılık oluşturmadan yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Yani pazarın oluşturulması, ticaret yolları burada yine önemli. Kriz alanı olan, yani işte Orta Doğu'da Hürmüz, Babülmendep ama doğuya doğru gittiğinizde ticaret yollarında krizli alanlar var. Şimdi buralardaki krizlerin büyümemesi içinde yine ortak bir vizyon ortaya koyma ihtimalleri var. Yani şundan bahsetmiyorum. Yani bir araya gelip bazı anlaşmalar imzalayarak işte şuradaki krizi çözeceğizden ziyade ya buralarda işte yine o baştan beri birbirinin ayağına basmayan, oradaki krizlerde taraf olmayan vesaire bir birliktelik oluşturma ihtimalleri var. Ben yani buradan olumsuz bir şey çıkacağını hiç düşünmüyorum.
1: Bir yandan hocam bayraklar göndere çekildi. Amerikan bayrağı, Çin bayrağı. Askerler tören konumuna geçtiler. Artık Xi Jinping uçaktan inmesi bekleniyor Çin Devlet Başkanı'nın. O görüntülerde canlı yayında ekrana geliyor. Bakın hemen ekranın halı sol seriliyor. Alt kısmında kırmızı halıyı görüyoruz. Kırmızı halı serilmeye başlanıyor. Muhtemelen bir 5 dakika içerisinde de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping uçaktan inmiş olacak. Hocam devam edelim tabii konuşmaya. Evet. Bir yandan büyük Amerika'yı yaratmaya çalışıyor Trump. Siz de bahsettiniz, dediniz ki Çin'de üretilen malların Amerika'da üretilmesini istiyor. Ama bir taraftan da ucuz işçilik diye bir şey var Çin içerisinde. Onu Amerika Birleşik Devletleri'nde üretirseniz maliyetler biraz daha artacaktır. Hatta çok artacaktır. Bununla nasıl başa çıkacak? Yani hem bir yandan fabrikaların Amerika'ya kaymasını istiyor. Aynı kalite ürünü istiyor. Ama bir taraftan da işçilik sorunu var.
0: Yani burada fiyatların artması tabii bir enflasyon oluşturacak. Tabii. Yani sadece kişilerin alımı değil, devlet özelinde de baktığınızda bir

0: etkisi var. Ama orta uzun vadeyi düşünüyor Trump. Yani günü değil.
1: Düşürüyor
0: bu yani sefer. İşsizlik tabii burada şimdi işsizliğe bir katkısı var yani iş alanı oluşturmada ama ondan da öte bu Amerika'da üretilen malların dışarıya para çıkmasını engelleyeceğini düşünüyor. Hmm. Yani fiyatlar yükselecek evet belki alım gücü azalacak belki o işte o telefonlar o bilgisayarlar vesaire satışı azalacak ama yurt dışına bu paralar Çin'e gitmeyecek. Doğal olarak bu paranın içeride kalmasından kaynaklı orta uzun vadede Amerikan ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyor bir. İkincisi bu paralar Çin'e gittikçe Çin'in elinde zaten dolar ve altın rezervi Amerika aleyhine kullanacak kadar var. Bu rezervi daha da desteklemek, beslemek istemiyor Amerika kendi eliyle. O yüzden de burada işte mesela yapacağı anlaşmalar, petrol anlaşmaları neye göre yapılacak? Şimdi Çin'in öyle bir şeyi var biliyorsunuz. BRICS üzerinden bir politika belirlediler. Petrol anlaşmalarını ulusal paralar üzerinden yapmak vesaire diye bir yol belirlendi. Şimdi bunu engelleyecek mesela Trump. Yani benden petrol alacaksın ve dolarla alacaksın. Yani bunu bir şekilde Çin'in elindeki doları alıp eline daha fazla dolar vermemek.
1: Çok fazla ticaret açığı var çünkü.
0: Yani bütün dünyanın var. Yani bütün dünya Çin'le ticaret açığı çok negatiflerde, eksilerde. Bunu tamamlayabilecek şu anda bir formül yok zaten.
1: Yok,
0: yani
1: evet.
0: Bunu dünyanın hiçbir yeri normale veya artıya çeviremiyor. İster Avrupa ister Amerika'yı konuşalım. O yüzden işte bunu yavaşlatmak için adım atıyor Trump. Ki daha sonra bazı konularda işte bahsettiğimiz teknolojilerde veya üretim kapasitesinde Amerika eğer bir hızlı adım atabilirse işte orada ekonomik olarak Çin'i yakalarım ümidi var. Tabii burada ekonomiyle siyaseti Çin omuz omuza götürüyor. Trump da bunun benzeri bir noktada ama siyasi olarak Çin'i baskılarsam ekonomik olarak da bu hızlı yükselişini engelleyebilirim görüşü de var. Yani bu işte anlaşmalar yapılırsa Xi Jinping'le bu ziyaretler çerçevesinde Amerika işbirliği oluşursa veya Grönland üzerinden ticaret yollarını bir şekilde kısarsam Çin'in burada Çin'i de baskılarım diye düşünüyor ve askeri olarak veya siyasi olarak yükselmesini engellerim diye düşünüyor. Yani şunu söyleyeyim bir fast food markası vardır herkesin bildiği. Çin'in böyle bir fast food markası olmadığı sürece siyasi olarak dünyaya egemen olamaz görüşünü Amerikalı ekonomistler zaten bütün dünyaya pompaladı. Şimdi bunun gerçekliği üzerinden baskı yapılıyor.
1: Kırmızı halı serildi hocam. Ekranlara görüntüler gelmeye devam ediyor. Uçağın kapıları açıldı. Birazdan da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping uçaktan inecek. Törenle karşılanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hocam şunu da sorayım. Birleşmiş Milletler zirvesinin önüne geçiyor mu bu görüşme?
0: Yani Trump için geçer. Trump için şu an bu ziyaretin...
1: Bütün kameralar artık burada.
0: Daha önemli, yani daha önemli hiçbir şey yok Trump için. Ama BM'nin maaşı tabii çok daha başka. Orada bütün dünyanın temsilcileri var. Orada konuşulanlar hem o ülkelerin politik vizyonları hem küresel konular oraya geliyor. Ama Trump için şu anda yani BM'de konuşulan konuların çok daha öncesinde Çin'le
1: tabii
0: konuşulacak
1: önceli.
0: Konular. Yani çünkü yani bütün şeyi bura aslında. Bütün yılın ekonomik yatırımını bu ziyarete planladı. Hatırlarsanız Körfez ziyaretlerinde o paraları toplarken Trump gitmeden önce hep şunu söylüyordu. Ben işte öyle bir ziyaret yapıyorum ki dış borcumu azaltacağım diye gitti. Her şeyin önüne geçmişti o dönem. Yani tüm siyasi krizler, Amerikan iç politikası vesaire hiçbir şey umurunda değildi. Şimdi bu da aşağı yukarı aynı bir şeyden bahsediyoruz. Burada konuşulacaklar, burada yapılacak anlaşmalar tüm diğer konuların önünde Trump için.
1: Küresel düzen masaya yatırılır mı hocam?
0: Ya o ben şunu hep söylüyorum yani biz bu Rusya Amerika veya Çin Amerika karşı karşıya getirince işte bunlar büyük güçler karşı karşıya geliyor ve küresel etkisi olacak büyük krizler çıkacak işte 3. Dünya Savaşı vesaire konuşulurken.
1: Çünkü bazı haritalar sanki baştan çiziliyor gibi bir hissiyat uyandırıyor yaşanan savaşlarla birlikte.
0: Ya ben bu 5 ülkenin ne olursa olsun birbirine karşı cephe almayacağını düşünüyorum. Çünkü birbirine karşı cephe aldığı zaman Sistem bozuluyor. Sistem bozulduğu zaman da sadece Amerika

0: değil. Rusya'da, Çin'de, Fransa'da, İngiltere'de hepsi etkileniyor. Yani bu daimi üyelerin hepsi etkileniyor. Doğal olarak bu daimi üyelerin mevcut bu Güvenlik Konseyi'ndeki beşli güçlü yapısının bozulmaması lazım. O yüzden de evet coğrafyalarda problemler çıkıyor, savaşlar çıkıyor ama bunlar hep böyle bir yerde sınırlandırılıyor. Mesela Ukrayna Savaşı Alaska Zirvesi'ni kimse beklemezken bir anda Alaska Zirvesi gerçekleşiyor. Pekin'le Washington karşı karşıya gelecek mi diye beklerken bu ziyaretler oluyor. İşte bunlar bu ülkelerin hep birbirini dengelemesi nedeniyle.
1: Bir yandan hareketlilik devam ediyor. Uçaktan inmeye başladılar yavaş yavaş.
0: Tabii Çin tören yapmayı ve törenini sever. Devlet başkanı da yani o karşılamayı, o yüzden yani Trump'la iyi anlaşan liderlerden biri. Bu karşılamayı vesaire de bu anlamda özel planlayarak, bekleyerek
1: hocam, karşılıyor. Trump geldi.
0: Geldi, evet.
1: Ekranlara geliyor bir yandan. Şimdi mevkidaşını
0: uçağın kapısında karşılıyor,
1: karşılayacak. Birazdan Xi Jinping'in de inmesini bekliyoruz uçaktan. Ve ondan sonra bakalım nasıl bir tören olacak. Çünkü Çin'deki töreni hatırlayacaksınız çok,
0: çok büyük bir
1: yüksek düzeydeydi. Evet. Hafızalarda kaldı. Çin büyük bir tören düzenledi. Sizin de bahsettiğiniz gibi Trump'a özel alanları gezdirdiler.
0: Evet. Yani hiç kimseye göstermedikleri, ki Trump'ın üzerinde çok durdu. O Çinliler için o bahçeler vesaire çok önemlidir. Oraları gösterdiğinde Trump buraya herkesi getiriyor musun diye sordu Xi Jinping'e. O da hayır, sana özel deyince mesela çok mutlu oldu. Yani ikisi de birbirinin ne olduğunu biliyor. Nelerden mutlu olduğunu, birbirine nasıl jest yapacağını biliyorlar. O yüzden Trump da burada Xi Jinping'in hoşuna gidecek şeyler yapacaktır. Yani bu karşılama hani jest bir. Bundan sonrasında bekliyorum ben bu ziyaret sırasında.
1: Hocam vergiler konuşulur mu?
0: Bu vergiler konusu zaten yani Çin söz konusu olduğunda çok çalışmadı. İşte dediğim gibi bir kere çok yüksek bir vergi koyuldu, gümrük vergisi. Amerikan marketleri boş kaldı. Hı hı. O yüzden bundan sonra bunu tehdit olarak kullanıyor Trump ama çok işler vaziyette değil. O yüzden özellikle kritik konularda, mesela Amerika'nın çok zayıf olduğu elektrikli otomobil konusunda vesaire, böyle spesifik konularda vergi koymayı, Çin'den ürün gelmesini engellemeyi istiyor. Ama bunlar Çin'in tepkisi nedeniyle geride kalıyor. Ben burada yani bırakın hani yeni vergiler vesaire, belki bazı indirimler bile yapılabilir.
1: Hocam Xi Jinping uçaktan artık ağır adımlarla yavaş yavaş iniyor. Trump da arabasından indi. Meslektaşını karşılıyor törenle. Eşi Melania Trump da yanında, kırmızı alının diğer ucundalar. Donald Trump'la birlikte artık Xi Jinping de törenle karşılanıyor. Nasıl değerlendirmek lazım hocam?
0: Yani bir kere şimdi eşli ziyaretler çok önemlidir. Hı hı. Bu da yani belli ki Melania Trump oradaysa Xi Jinping de eşiyle geliyor. Bu dediğim o başta o ilişkileri sıcak tutmak, samimileşmek için atılacak önemli bir adım. Tabii burada Amerika'nın da ne kadar soğuduğunu da görüyoruz. Paltolar giyilmiş. Bu da aslında ziyaret sırasında bu ilişkileri ısıtmak için iyi bir zaman aslında. Yani böyle kapalı yerlerde bir araya gelip bu toplantıların yapılması. Yani çok basına açık bir şey de olacağını zannetmiyorum bu sırada. Yani Trump bunu bu görüşmeleri Amerikan toplumuna çok fazla göstereceğini zannetmiyorum. Çünkü biliyorsunuz Çin'le çok rekabet etti başta söylemsel olarak. Çok büyük şeylerde bulundu, iddialarda bulundu. Şimdi seçim öncesi bu imajı vermek istemeyecek.
1: Ya Çin devlet başkanı onu Çin'de karşılarken bakın ekrana, evet, geliyor eşiyle birlikte. Xi Jinping selamlama yaptı öncesinde. Ekrana getirelim, arkadaşlarım da sesi yükseltiyor hemen.

0: heyecanla karşılanıyor şu anda. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tabii görüşmede hangi konular masaya yatırılacak? Çok önemli ticari ilişkiler konuşulacak elbette. İran Savaşı masaya gelecek mi? Yapay zeka konularının gündeme gelmesi gerekiyor. Başkan Erdoğan da Birleşmiş Milletler konuşmasında dile getirmişti yapay zeka. Hocam tehlikeli bir hale mi gidiyor?
1: Özellikle Amerika'da bu gündeme gelmeye başladı. Yani daha fazla eğitmeyelim yapay zekayı, bir sınırlama getirelim vesaire. Şimdi o hani kime göre, neye göre bir sınır gelecek? Bunlar önemli. Ama yani tehlikeli olması, yani böyle bir şey var ki bir regülasyon isteniyor. Gerçi her teknolojik gelişmede bir regülasyon yapmanız gerekir zaten. Yoksa ucunu açık bıraktığınızda konu nereye gideceğini bilemezsiniz. Ve yapay zeka konusunda da aslında uluslararası toplum çok geride kaldı. Yani bu konuda çalışmadan, bu konuyu tam anlamadan çok hızlı ilerledi. O yüzden buna şimdi bir düzen oturtulması lazım. Ama burada önemli olan düzeni kimin kuracağı, kimin oturtacağı. Yani burada en büyük yapay zeka işte üreticisi ve onu destekleyen iki ülkenin bunu kendi arasında sınırlandırması, az önce dediğim gibi diğer ülkelerin veya diğer şirketlerin bu konuya girmesi ve ilerlemesini engellemek adına da olabilir. Yani bütün dünyaya biz işte bir regülasyon getirdik, bir düzen getirdik dediğinde biz aslında başka ülkelerin sınırlandığını görebiliriz. O yüzden bunun sadece iki ülkenin inisiyatifine bırakmamak gerekiyor bunu. Biz bunu çevreyle ilgili gördük Sinan Bey. Yani
0: bunun sınırlandırılması nasıl kontrol edecek hocam?
1: İşte ancak uluslararası bir sistem oluşması ve herkesin buna uyacağını
0: devletlere etmesi lazım. O da sınırlı ama çok da sınırlı olmadı.
1: Yani işte nükleer konusunda mesela biz nasıl kullanmamak üzere üretilen ve tutulan silahlar diyoruz. Burada da bunu sınırlandıran bir çerçevenin olması en azından hangi sınırlarda hareket edeceğini bilmemiz anlamında değerli olur. Ve o çerçevede değerlendiririz. Yoksa işte her geçen gün nereye gideceği belli olmayan bir yapı haline gelir.
0: Xi Jinping ve Donald Trump eşleriyle birlikte Kırmızı Alı'da yürüyorlar. Bu görüntüler tabii Ağustos 2025'te benzer bir jesti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için yapmıştı.
1: Alaska'da.
0: Trump o görüntüleri de anımsattı. Görkemli karşılamalar.
1: Şimdi tabii Alaska'da Trump Putin'e bir askeri şov yaptı. Uçakları dizdi. Havada tam Putin'in üstünden uçakları uçurdu. Burası biraz daha devlet göstermek. Yani Çin'e Amerikan devletini göstermek. O gücü bir şekilde hatırlatmak için söylüyorum. Burada biraz onu görüyoruz. Ama sonuçta Trump'ın güç gösterisi her zaman vardır. Beyaz Sarayı bile bu güç gösterisi nedeniyle yeniden şekillendirdiğini unutmayalım. Yarısını yıkıp yeniden yaptırıyor şu anda. O yüzden bunlar Trump'ın siyasetinde var.
0: Ama askeri noktada Çin'e bir şov yapamaz herhalde. Çin de çünkü çok kuvvetli bir ülke askeri ama.
1: Kuvvetli ülke ama yani şunu biliyoruz. Amerika hala kendinden sonraki 9 ülkenin toplamından daha fazla askeri harcama yapıyor. Ve bunun içerisinde Rusya ve Çin de var. Tabii Rusya dediğimizde hala bir askeri güç ve savaş içerisinde olan bir devlet olduğu için ona o askeri hatırlatmayı yapma ihtiyacı olabilir. Ama Çin'in elinde zaten hani Amerika'ya savaş açacak bir durumu yok. Veya Amerika'nın müttefiki olan herhangi bir devletle karşı karşıya gelme durumunu konuşmuyoruz Çin'in. Tayvan meselesi falan artık onlar tali konular Trump için. O yüzden bu askeri bir şey gösterme, askeri güç gösterme bunlar hep

0: yani önemli değil şu anda. Önemli olan devletin gücü ve ekonomik güç. Büyük ihtimalle işte bir toplantı.
1: Trump sever
0: şovları.
1: O mimikleri de, jest mimikleri de ekrana yansımış durumda. Bir yandan korkmuş izlenirlerdi ama kendi uçakları geçiyor.
0: Dedi. Yani bilmediği bir şey olduğunu zannetmiyorum ama yani şunu hep görüyoruz. Marş okuma düzenini bile bozuyor Trump. Eğer kendisi için avantajlı görürse. O yüzden her türlü avantajı kendi lehine kullanacağı bir düzen var şu anda. O yüzden de burada tüm diplomatik tamirler vesaire artık dışarıda. Yeter ki Çin'le ilişkiler iyileşsin. Çin'e daha fazla ekonomik ilişkiler kurulsun.
1: Trump ticareti biraz iyi biliyor. Pazarlığı da iyi biliyor. Çin'den ne isteyecek acaba?
0: Ya, Çin'den isteyeceği az önce konuştuğumuz konular işte. Yani özellikle teknoloji konusunda bir düzen isteyecek bu bir. İkincisi de o...
1: Peki, yapay zeka da Çin öne geçmeye başladı. Hani haberlerde biz ekranlara getiriyoruz. O robotlar falan hep Amerika'da değil de.
0: Evet.
1: Artık o Çinliler o halı saha maçları robotlara yaptırır oldular. Çok daha ileri düzeyde teknolojik hamleleri var Çin'in.
0: Evet ve Trump da bunu görüyor, biliyor zaten. O yüzden burada bir ortaklaşa, bir sınır belirleme, bir ortaklık belirleme Trump için önemli. Bir de yani bu kadar öne geçme olasılığı olan bir ülkeyi bir şekilde sınırlandırması da gerekiyor. O yüzden bu anlaşmalardan bahsediyorum. Ve yani Trump için önemli olan Amerikan üretim malların Çin pazarına girmesi. Yani 1,5 milyar insandan bahsediyoruz. Doğal olarak bu da bir pazar ve o pazara Amerikan mallarını da sokmak istiyor.
1: Hocam bir virgül koyalım. Tabii önemli gelişmeler var, paylaşacağız değerli izleyenlerimizle. Ben sizi böyle yerinize uğurlayayım. Tabii gündemde önemli konular var, değerli konuklarımızla konuşacağız. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili adli kontrolle serbest bırakılan dönemin baş gardiyanı Ömer Vatan'ın ifadesine ulaşıldı. Son olarak Kurtlar Valisi dizisinin senaryosunda katkısı olan Bayram Özbek tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Tutuklananlar arasında FETÖ'den yargılanan ve ifadesi alınan Enver Altay da var.
2: Kaşif Kozinoğlu dosyasında cezaevi başgardiyanının ifadesi ortaya çıktı. Kozinoğlu ve Hasan Atilla Uğur arasındaki diyalogları anlattı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. 15 yıl sonra ölüm dosyası yeniden açıldı. Dönemin savcısı, cezaevi görevlileri ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları şüpheli konumunda. Adli kontrolle serbest bırakılan dönemin başgardiyanı Ömer Vatan'ın ise ifadesine ulaşıldı. Vatan, Kozinoğlu'nun ilk günlerde kumpasa geldim, yarın tahliye olurum dediğini ve tek kişilik odayı beğenmeyerek Hasan Atilla Uğur'un koğuşuna geçtiğini aktardı. Uğur'un ise hastaneye sevk edilmek için durumunu ağır gösterdiğini iddia etti. Kozinoğlu'nun Uğur için numara yapıyor dediğini öne süren başgardiyan, o dönemki FETÖ'cü denetçilerin kendilerine hedef aldığını sözlerine ekledi. Soruşturma kapsamında o yıllarda yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu rolünü canlandıran oyuncu Sedat Savtak da ifade verdi. Oyuncu adliye çıkışında kısa bir açıklama yaptı.
3: Sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak konudur sözleşme. Benim bilgilerim, bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa ben de oyunculuğumla değerlendirdim.
2: Öte yandan Doğu Perinçek bilgi sahibi sıfatıyla ifade verirken Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olan Bayram Özbek tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
1: Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kral'la konuşacağız. Kenan abi, şimdi Kurtlar Vadisi dizisi son dönemde gündemde. Sebebi de FETÖ izlerinin içerisinde yer almış olması. Evet. Öyle replikler var ki senaryoyu bir daha incelediğimizde, dizinin bölümlerine baktığımızda acaba dedik. getiriyor. Tabii bu da savcıların dikkatini çekmiş durumda. Bir replik ekrana getireceğiz. O dönemi bir hatırlayalım, ekrana getirelim önce.
4: Bu ülkede hiç kimse tesadüfen bir yere gelmez. Tesadüfen de gitmez. Devlete düşman gerek.
5: Tabii. Yutturun milleti. Ruslar düşman, Yunanlılar düşman, Iraklılar düşman, Suriyeliler düşman, İranlılar düşman. Bunlar bitti, hepsi dost oldu. Şimdi içimizde düşman lazım, değil mi? Siz varken bu ülkenin düşmana ihtiyacı yok.
4: Korku yaratmazsan devleti yönetemezsin. Elinde tutamazsın. Bu bize has bir özellik değil ki. Amerika her gün yeni düşman yaratıyor. Ekonomik güçle siyasi güç. Başka türlü elinde tutamazsın. Senin böyle bir korku imparatorluğun yoksa, işçi der ki sendika, haklar. Memur der ki güvence, daha iyi maaş. Öğrenciler der ki eğitim. Vatandaş der ki demokrasi, özgürlük. Bu her saydığımın gelirine %50 zam yap. Bakayım bir ay paralarını ödeyebiliyor musun?
5: Teröre 300 milyar doları vermezsen her ay %100 zamlı verirsin maaşlarını, haklarını, özgürlüklerini. Terörü sen yaratmadın mı?
4: Kötü mü yaptık? Terör olmasaydı bu ülkenin çocukları bayraklarının ne anlama geldiğini unuturlardı.
5: Terör olmasaydı bayrak gönderdi, gönüllerde olurdu. Tabutların üstünde değil. Siz hırsızlığı adet edinmişsiniz. Kleptoman olmuşsunuz. Bayrağı hırsınıza ve hırsızlığınıza alet etmeyin. ...28 Şubat ne için yapıldı?
4: İrtica... ...sence ne için yapıldı?
5: 35 milyar doları iç etmek için. Bankalardan soyulan paralar. Düşün ki... ...bu banka patronları... ...her gün 1 milyon dolar yiyorlar. Eder senede 365 milyon dolar. 10 sene boyunca her gün çaldıkları 1 milyon doları yeseler bu para ancak bitiyor. Bu patronların hepsi şu an Metelli'ye kurşun atıyor. Para sizde değil mi?
4: Biz onlara parayı yedirir miyiz? Onlar kim ki?
5: Nerede şimdi bu para?
4: Yaşarsan nerede, nasıl kullanıldığını görürsün.
1: Kenan abi, çok izlenen bir dizi. Perşembe günleri sokaklarda kimse olmuyordu.
6: Evet.
1: Herkes oturup diziyi izliyordu. Ama şöyle bir durum var. Şu soruyu sorayım. Dizi replikleriyle ülke dizayn edilebilir mi?
6: Edildi zaten. Yani biz... Tahşiye Kumpası vardı hatırlarsanız.
1: Hatırlıyorum.
6: Fethullah Gülen... grubundan ayrı Nur cemaatine yakın bir grup. Fethullah Gülen grubunu eleştiriyordu. 6 Nisan 2009 tarihinde Fethullah Gülen terörist başı bu grubu hedef aldı. 3 gün sonra sadece 3 gün sonra Samanyolu televizyonunda tek Türkiye'de tahşiye grubu hedef alındı. Karanlık kurul diyalog sahneleriydi. Bugün tutuklanan kişi bu diyalogları yazan kişi. Bayram Özbek. Yani Bayram Özbek 4 olayda var. 1. Tahşiye grubuna yönelik Samanyolu'nda Tek Türkiye kollama dizilerindeki o ifadeleri yazan kişi. 2. Danıştay saldırısı vardı hatırlarsanız. Hı-hı. 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin. O tarihte Alparslan Arslan Danıştay'ı bastı ve bir Danıştay üyesini şehit etti. Onun babası İdris Arslan Ankara'ya emniyete gitti. Orada kim vardı? Yine Bayram Özbek vardı. Elazığ emniyet müdür yardımcısıydı. İdris Arslan, Alparslan

0: Yani bekar olmasına rağmen evini aramadı. 3 gün sonra Ankara Emniyetine gitti ve Danıştay saldırısında Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'in olduğuna yönelik ifadeyi verdikti. Bayram Özbek. Üçüncüsü, hatırlayın, Nuh Mete Yüksel Fethullah Gülen'le ilgili dava açmıştı. Bunları tek tek detaylı anlatacağız. 2000 yılında, 2002'de hatırlar mısınız? Nuh Mete Yüksel'le ilgili bir kaset çıktı. Çağdaş Eğitim Vakfı'nda. Orada görevli kişi kimdi? İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde terörle mücadelede komiser yardımcısı Bayram Özbek. Hayri Cinoz ismiyle o vakfa sızmıştı ve Nuh Mete Yüksel'in kaseti orada çıktı. Tam Fethullah Gülen'le ilgili karar açıklanacak, esas hakkında mütalaya gidilecek. Bir gün sonra Fethullah Gülen'in ile ilgili karar verecek Nuh Mete Yüksel'in kaseti yayınlandı ve dava düştü.
1: Hocam arkadaşlarım FETÖ tavşiye dedi, dizi
0: Evet.
1: senaryosuna eklendi.
0: Evet.
1: Barkosunun altında.
0: Evet.
1: Hemen paylaşalım. Şöyle alayım size
0: Tabii
1: hocam.
0: tabii.
1: 6 Nisan 2009,
0: Evet.
1: Fethullah Gülen konuşmasında tavşiye adını kullandı.
0: Evet, tahşiye.
1: 9 Nisan 2009, yani 3 gün sonra Samanyolu televizyonunda Tek Türkiye'nin 64. bölümünde tavşiye silahlı örgüt senaryosuyla işlendi.
0: Burada duralım. Burada duralım Sinan Bey. Bu Samanyolu televizyonda Tek Türkiye'nin 64. bölümündeki tahşiye silahlı örgüt senaryosunu yazan Bayram Özbek'tir. Yani bugün Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Bayram Özbek bu senaryoyu yazan kişidir. Bundan dolayı 12 yıl hapis cezası aldı. Yani 2009'da Bayram Özbek bu senaryoyu yazan, Karanlık Kurul diyaloglarını yazan kişi.
1: Hocam hepsi peş peşe 3-4 gün içinde oldu.
0: Tabii.
1: 10 Nisan 2009, yani tam ertesi
0: Evet.
1: günü Zaman gazetesinde Hüseyin Gülerce'nin "Gülen neden uyardı?"
0: Evet.
1: yazısı
0: Evet.
1: yayımlandı. 23 Nisan 2009'da Tek Türkiye'nin 66. bölümünde tahşiye rahle yeniden işlendi.
0: Bayram Özbek bu dizide var. Ve sonra Ali Fuat Yılmazer Bayram Özbek yazıyor. Ali Fuat Yılmazer o dönemde İstanbul Emniyetinde görevli. Tahşiye grubuyla ilgili teknik takip başlıyor ve daha sonrasını hatırlıyoruz. O gruba ait kişilerin evlerinde 3 bomba, 50 tane mermi çıktı, silah çıktı. Onlar da FETÖ tarafından konuldu. Yani Bayram Özbek tahşiye kumpasında var. Birinci olay. İkincisi, Danıştay'da var. Nuh Mete Yüksel'in kasetinde var. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da var. Ya 4 olayda da Bayram Özbek var. Bence İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün ikinci kez tutuklama kararı verdiği Bayram Özbek'ten Danıştay saldırısına gidecek, Nuh Mete Yüksel'in kaset olayına gidecek. Eski dosyalar açıldığında Bayram Özbek Fethullahçı terör örgütünün kara kutusu. Her olayda 2002'de var, 2009'da var, 2011'de var. Evet, bakın Danıştay saldırısı.
1: Dört dosyanın ortak ismi
0: Evet.
1: Bayram Özbek, Nuh Mete Yüksel, Çevre sahte isimle sızma iddiası, kasetin bulunduğu süreç, Samanyolu televizyonu.
0: Burada Nuh Mete Yüksel Fethullah Gülen'e dava açıyor. Nuh Mete Yüksel'i biz tasvip etmiyoruz. Hatırlarsınız Merve Kavakçı'nın evine baskın yapmıştı. Ondan dolayı bu hukuka aykırı davranışından dolayı Nuh Mete Yüksel'i savunuyoruz. Ama Çağdaş Eğitim Vakfı'na giriyor Bayram Özbek. Tam Fethullah Gülen'le ilgili Nuh Mete Yüksel esas hakkında mütalaa kararı veriyor. Çağdaş Eğitim Vakfı'nda kaset çıkıyor. Hürriyet Gazetesi yayınlıyor ve Nuh Mete Yüksel davadan çekiliyor. Fethullah Gülen aklanıyor.
1: Şimdi Kaşif Kozinoğlu
0: Evet.
1: olayından nereye geliniyor? Hocam size döneceğim. Tabii Kurtlar Vadisi'ndeki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki bir benzerlik var. Gerçekten tesadüf mü, yoksa senaristlerin bildiği bir istihbarat bilgisinin ekrana yansıması olabilir mi bu?
2: Yani Kurtlar Vadisi'nde dizide basına yansıduğu üzere, yani Kozinoğlu'nun vefat tarihinden 3 gün önce,
0: Tam 2 gün önce.
2: 2 gün önce
0: O 10 Kasım 2011.
2: Kozinoğlu karakteri bir defa dizide iğneyle zehirlenerek öldürülüyor. Ve hatırlarsınız, Kaşif Kozinoğlu cezaevinde ve vefat ettiği tarihten sanırım bir hafta veya 10 gün sonra bu ceza davasında

0: çıkıp ifade verecek. Savunmasını gerçekleşecek. 10 günlük bir süre. Yani aradaki gün sayısına baktığımızda, yani bir dizide Kozinoğlu'nun hedef alınıp zehirli bir iğneyle öldürüldüğüne ilişkin verilen subliminal mesaja baktığımızda, yine Kozinoğlu'nun bugün aslında soruşturmayla birlikte konuşulanlara baktığımızda, Kozinoğlu'nun cezaevindeki vefatı bir defa hayatın olan akışına aykırı. Yani burada iki husus dikkat çekiyor. Bir, gardiyanlar ve koğuş arkadaşları zaten bu dosyada şüpheliler ve cezaevinde cezaevinde özellikle fenalaşması ve 112 işte acil ambulansla birlikte yola çıkılması ve ambulansta doktor bulunmaması ve daha sonra farklı bir ambulansa geçilmesi, o ambulansta doktorun bulunduğu yeni bir ambulansa alınması ve devamında işte hayatını kaybetmesi. Bu bir doğal ölüm mü, yoksa Kozinoğlu cezaevinde bu FETÖ'cülerin kumpasıyla birlikte özellikle danışıklı ve örgütlü bir şekilde öldürüldü mü? Aslında soruşturmanın esasını bu teşkil ediyor. Kurtlar Vadisi dizisine neden girildi? Kurtlar Vadisi dizisine girilmesinin sebebi işte o dönem yaşanan çoğu olayla alakalı ve işte bugün bu
1: hocam,
0: dosyada...
1: Siz de izlediniz diziyi değil mi zamanında?
0: Diziyi izledim, evet, diziyi biliyorum. Ama o dizi ilk başladığında bir mafya dizisi olarak başladı.
1: Evet.
0: Sonra daha çok işte toplumsal olaylar ve işte devlet ilişkilerine ilişkin bazı geçmişte yaşanmış olan aslında karanlık yapı vesaire, onları gösteren bir diziden bahsediyoruz. Yani bir defada mafya dizisinden, işte Sinan Çetin'in diziden çekilmesiyle birlikte çok farklı olaylarla ilgili Osman Sınav'ın diziden çekilmesiyle birlikte, yani çok farklı bir noktaya geldi aslında dizi. Yani dizide sürekli subliminal mesajlar verilmesi, bakın bugün FETÖ'den cezaevindeki hükümlü olan Bayram Özbek hakkında verilen tutuklama kararı, bu dizinin oyuncu koçluğunu yaptığına ilişkin işte Bayram Özbek'in bağlantılarına baktığımızda, yani
1: neye yol açacak şimdi bu hocam?
0: Şimdi şu anlamda önemli. Bakın, eğer Kurtlar Vadisi'nde FETÖ'cüler tarafından bu senaryo veya dışarıdan bir müdahale diziye varsa ve Kozinoğlu'nu aslında oynayan karakterin de cezaevinde orada zehirli iğneyle öldürülmesiyle birlikte aradan 3 gün geçtikten sonra Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesi aslında şunu bize gösteriyor. Yani bu işlerin daha önceden planlandığını ve topluma, vatandaşlarımıza subliminal bir mesaj verildiği dizi üzerinden ve daha sonra da bu Kozinoğlu'nun vefatıyla birlikte aslında orada çok karanlık bir yapının kurulmuş olduğu. Bu nasıl kurulmuş olabilir? İşte cezaevindeki gardiyanlarla işin organize edilmesi ve koğuş arkadaşlarının da bu işte Kozinoğlu'nun zehirlenmesine yardımcı olmaları veya burada işte kasten öldürme suçunu direkt işleyenler olarak değerlendirmesi şeklinde değerlendirebiliriz. Yani eski bir MİT görevlisi 2011'de cezaevinde ölüyor. Yani şimdi bazı gazetecileri de ben basından takip ediyorum. Önemli açıklamalar yapıyorlar. Gerçekten ben de şunu düşünüyorum. Yani o dönem FETÖ ile iltisaklı olan kişilerin kitaplarında veya işte yazdıkları, hatta FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yazdıkları o dönem FETÖ'cülerin mektuplarında Kaşif Kozinoğlu'nun MİT'te çok önemli bir görev alacağına ilişkin aslında FETÖ elebaşına yazdıkları mektuplarla bir haberleşme sağlayarak buradaki amacın şu olduğunu düşünüyorum ben. Tamamen Kozinoğlu'nun MİT'te alacağı önemli bir görevi engellemek amacıyla. Çünkü FETÖ'cüler şunu söylüyorlar kendi mektuplarında ve basına yansıyan ifadelerde, işte Kozinoğlu'nun FETÖ için çok büyük bir engel olduğuna ilişkin. Kendi aralarında, hatta o dönem FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le de kendi aralarındaki iletişimleri basına yansıdı. Ya bu bize neyi gösteriyor? FETÖ terör örgütünün bir defa Kozinoğlu'nu istemediği. O dönem kendileri

0: için bir risk olduğunu ve bu anlamda da Kozinoğlu'nun cezaevinde infaz edilebileceği olasılığını kuvvetle muhtemel bir hale getiriyor. Ben soruşturmaya bakıyorum, yani bu gerçekten bence Türkiye'nin en önemli soruşturmalarından biridir Kozinoğlu soruşturması. Çünkü yani bağlantılara baktığımızda şimdi vatandaşlarımız şunu düşünüyor olabilirler. Yani bir dizi üzerinden niye soruşturmada bu kadar savcılık yoğunlaştı veya bir dizi niye bu kadar fazla inceleniyor diye.
1: Hocam herkes şunu soruyor.
0: Şu an bir bilirkişi incelemesi yapılıyor. Bakın diziyle ilgili dizideki olaylar, yaşanan olaylar, Kozinoğlu'nun ölümüyle olan bağlantıyla ilgili kurulan, verilen mesajları, bunları savcılık şu an bilirkişi incelemesi yapıyor.
1: Ya bir istihbarat görevlisinin ölümünü günler öncesinden senaryosunda nasıl işleyebilir?
0: Ya bu
1: bunu düşünüyor
0: yani insanlar. Bir dizinin veya bir hayatın olan akışına uygun bir durum mu yani? Bu anormal bir durum bir defa. Bunu kabul etmek lazım. Yani bu Kozinoğlu cezaevinde öldürülmüş veya doğal bir şekilde hayatını kaybetmiş de olabilir. Şimdi bunun için kesin diye konuşmak için çok erken. Ama o kadar güçlü bir kuvvetli suç şüphesi oluşturuyor ki, bakın Bayram Özbek'in isterseniz ifadelerine bakalım, savunmalarına, ondan sonra da devam edebiliriz.
2: Şimdi burada aslında en önemli nokta, gözaltına alındı, İstanbul Emniyeti'nde ifade verdi 6 Temmuz 2015'te. Ve Bayram Özbek Osman Sınav'la çalıştığını söylüyor. 2 yıl ben diyor asistanı olarak görev yaptım Osman Sınav'la. Ve konsept danışmanlığında da bulunduğunu ifade ediyor. Düşünsenize, Tahşiye Kumpası'nda var, Danıştay saldırısında var, Nuh Mete Yüksel'in kaset olayında var ve Kurtlar Vadisi'nde Osman Sınav'ın 2 yıl asistanlığını yaptığını ifade ediyor ve bir açıklaması var. Savcılıkta bu soru soruldu. 17 Temmuz 2009'da Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklama. Osman Özbek Kurtlar Vadisi dizinin ilk bölümlerinde yönetmen Osman Sınav'a konsept danışmanlığını yaptığını, TRT'de birçok dizide senaryo yazdığını, Tek Türkiye ve Kollama dizisinde de senaryo yazdığını söylüyor. Yani kendisinin Kurtlar Vadisi dizisinde 17 Temmuz 2009 tarihli Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamayla Kurtlar Vadisi'nin ben konsept danışmanıydım deniliyor. Konsept danışmanı nedir diye baktım ben. Konsept danışmanı dizinin ana fikrinin, dünyasının, temasının ve anlatım çizgisinin oluşmasına yön veren kişi olarak ifade ediliyor. Yani emniyet ifadesinde ve Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklamalarda Osman Sınav'la çalıştığını, 2 yıl asistanlık yaptığını, oyuncu koçluğunda bulunduğunu Kurtlar Vadisi dizisinde söylüyor. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada da 2009 tarihinde 17 Temmuz'da Kurtlar Vadisi'nin dizisinde konsept danışmanı olarak görev yapmış.
1: Hocam şimdi şöyle bir durum var. İlk başlarda bu dizi Türkiye gündemini takip ediyordu.
2: Evet. Polat Alemdar'dı. Evet. İskender Büyük oldu.
1: Türkiye gündemini takip ediyordu. Birkaç zaman önce neler yaşandıysa dizide de birkaç hafta içerisinde bunlar göze çarpıyordu. Ama öyle bir hale geldi ki Türkiye gündemiyle dizi aynı anda gitmeye başladı. Bir süre sonra da dizinin senaryosu Türkiye gündeminin önüne geçti.
2: Evet.
1: Yani olacakları bilmeye başladı. Bu nasıl olabilir?
2: Az önce Aydoğan Bey söyledi.
1: Yani toplum bu noktada dizayn mı edilmeye
2: çalışıyor?
1: Edildi
2: tabii. Sinan Bey.
1: Hazırlık mı oldu?
2: 10 Kasım tarihli dizide, dizinin bölümünde, 136. bölümde Kozinoğlu karakterini oynayan kişinin hedef gösteriliyor.
0: Aslında o dizinin o kesitini de verebilirsek, Kozinoğlu'nun yani, dizide nasıl öldürüldüğüne
2: işte,
0: bir hain damgası vuruyorlar Kenan Bey.
2: Tabii 10 Kasım 2011 tarihli dizinin bölümünde Kaşif Kozinoğlu karakterini oynayan kişi hain olarak gösteriliyor ve cezaevinde ölüm emri veriliyor.
1: O bölüm var mı Aykut Gül? Editörüme sorayım
2: ve
1: hemen.
2: Ve 2 gün sonra 10 Kasım'da hedef gösteriliyor Kaşif Kozinoğlu dizide. 2 gün sonra cezaevinde ölümü gerçekleşiyor. Ve daha sonraki bölümde de hatırlayın 3 hafta sonra 139. bölümde de ölümü ekranlara yansıtılıyor. Yani

0: hedef alınıyor, öldürülüyor ve öldürülme şekli de ışıklar kapatılıyor, işte binaya giriliyor ve kendisi zehirlenerek öldürülüyor. Şimdi bu Kurtlar Vadisi'nin 2009'daki Bayram Özbey'in açıklamasına göre ben Kurtlar Vadisi dizisinde konsept danışmanıydım. Aynı Soner Yalçın gibi. Yani kendi ifadesi Tahşiye davasında o Samanyolu'ndaki Tek Türkiye Kollama dizisinde nasıl o diyalog yazarıysa, çünkü kendi özgeçmişinde yazıyordu. Kurtlar Vadisi'nde de konsept danışmanı, oyun koçluğu yaptığını ifade ediyor. Ve kendi ifadesi, ben emniyet ifadesinden okuyorum 6 Temmuz 2015 tarihinde. 2003-2004 yıllarında Bayram Özbey'in ifadesi, Kurtlar Vadisi olarak bilinen derin devlet konsepti sinema dizi filminin yapımcı senaristi Osman Sınav benim hocamdır. Osman Hoca'nın 2 yıl asistanlığını yaptım. İlk yıllarda böyle devam ediyor. Yani asistanlığı var, oyun koçluğu var. 2009'da da Kurtlar Vadisi'nde konsept danışmanı olduğunu, o tarihli 17 Temmuz 2009 tarihli Anadolu Ajansı'nın haberinde ben Kurtlar Vadisi'nde konsept danışmanı olarak görev yaptım ifadesi var. Şimdi Tahşiye Kumpası'nda var FETÖ'nün. Fethullah Gülen talimat veriyor, Tahşiye grubunu hedef alıyor. 3 gün sonra Samanyolu Televizyonu'nda Tahşiye grubu hedef gösteriliyor. Bayram Özbek tarafından Ali Fuat Yılmazer bu gruba ait teknik takip yapıyor ve bu gruptaki önde gelen isimler tutuklanıyor. Şimdi Kurtlar Vadisi'ndeki bölümde de 10 Kasım'da hedef alınıyor Kaşif Kozinoğlu. 2 gün sonra cezaevinde ölümü gerçekleşiyor.
1: Şimdi ne olacak hocam? Yüzlerce bölüm izlenecek mi?
0: Evet, çıkacak, çıkacak yani.
2: Ya şöyle, sonuç itibariyle bu Kozinoğlu soruşturmasıyla alakalı olan kısma savcılık yoğunlaşır elbette ama bir dönemin de aslında FETÖ tarafından yapılan kumpasların da aslında aydınlatılması açısından da savcılık bu süreçte Kozinoğlu soruşturmasını da genişletebilir.
1: Başka şeyler de çıkabilir.
2: Onu bilemeyiz yani. Bununla
0: Danıştay saldırısı da çıkacak. Bakın, evet. Bayram Özbek Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde terörle mücadele şube başkan yardımcısı, emniyet müdür yardımcısı Elazığ'da. Alparslan Arslan Ankara'da cinayet işliyor. Kaçtı 17
1: Hocam,
0: mi?
1: Sizin bahsettiğiniz detayı arkadaşlarım hazırladı. Hemen paylaşayım izleyicilere. Danıştay saldırısında da aynı isim.
0: Evet.
1: Sizin de Bayram Özbek. Gibi Bayram Özbek. Arslan ailesi teması.
0: İdris Arslan babası.
1: Danıştay saldırısı döneminde Özbek Elazığ Emniyet Müdürlüğü TEM'de görevliydi. Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan'la annesi Hatice Arslan'ı Ankara'ya ifadeye götüren isimler arasında
0: olduğu Elazığ'dan
1: aktarıldı.
0: Evet.
1: İdris Arslan'a Veli Küçük ve Muzaffer Tekin konusunda baskı yapıldığı iddiası dosyalara ve dönemin haberlerine yansıdı. Özbek'in Arslan ailesine kaligrafik yazılı bir Çini tabak hediye ettiği
0: de haberleşti. Bakın, ben kayyum döneminde Zaman Gazetesi'ndeydim. O dönemde bu fotoğraf Zaman Gazetesi, FETÖ'nün gazetesi olduğu dönemde değil, kayyum döneminde ben yayınladım. Bayram Özbek, Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'ın ailesine bu da geçer yahu Bayram Özbek kaligrafik yazı deniliyor herhalde. Hı hı. Bayramdan sevgilerle bu da geçer yahu yazılı
2: Kenan abi, çok önemli bir detay var. Yani bunu aslında Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek, özellikle Sayın Akın Gürlek altını çizdi. Bakın, Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı.
0: Evet.
2: Spor yapan, sağlıklı, öz bakımını gerçekleştiren, kendine çok iyi bakan, her gün işte düzenli yürüyüş yapan, spor yapan, hani görevinden dolayı da aslında yani fiziki anlamda da çok ayakta olan bir birey sonuçta. Yani böyle bir kişinin cezaevinde dahi o spor alışkanlığını devam ettirmesi ve henüz 56 yaşında sadece ifade vermesine 13 gün kala.
0: Tam 10 gün kala.
2: Veya 10 gün kala.
0: Evet.
2: Bakın, bir 10 günlük bir süreden bahsediyoruz.
0: Evet.
2: Yani bunları üst üste koyduğunuzda, değerlendirdiğinizde, ki cezaevine baktığınızda da öyle ortak işte koğuş var. Sonuç itibariyle ortak alanda vakit geçirebiliyorlar. İşte yazılarını yazabiliyorlar. Koğuş arkadaşları var. Yani hücrede hücre benzeri bir yerde kalıyor ama ortak bir koğuş var, yani ortak bir alan da var sonuçta. Hocam
1: dizide vatan haini gibi gösterilmesi bu
2: senaryonun bir parçası. Hani o dizi aslında mı? O kısmı verebilsek yani şöyle 1-2 dakikalık.
0: 10 Kasım 2011
2: hain tarihinde. Olarak dizide Kozinoğlu karakterini canlandıran kişiye ve zehirleyen kişiye de baktığınızda yani orada hain damgasının vurulmaya çalışılması aslında bir ön hazırlık olarak. Yarın Kozinoğlu işte şunu herhalde düşünmüşler. Kozinoğlu yarın hayatını kaybettiğinde veya cezaevinde öldüğü duyulduğunda çok önemli, onu sevenler veya ona gönül verenler ayağa kalkmasınlar. Bu adamın sakıncalı durumları var. İşte bazı işte toplumu germek için veya işte o dönemdeki soruşturma ve ceza davasına baktığımızda ki o dava beraatle sonuçlandı. Bir de enteresan olan şu, Kozinoğlu o davada tutuklanmadan önce Kozinoğlu hakkında savcılık bir takipsizlik kararı veriyor önce. Yani önce bir takipsizlik kararı çıkıyor ve aradan bir süre geçtikten sonra bu FETÖ'cüler tarafından bilgisayarlara bir solucan mı diyorlar ona, bir yani bir hacker tarzı bir Oda yazılımla.
0: Oda TV'nin bilgisayarlarına.
2: Evet, Oda TV bilgisayarlarına Kozinoğlu hakkında aslında uydurulmuş sahte belgeler konuluyor ki Kozinoğlu tutuklansın. Bu da çünkü ilk tutuklayamıyorlar Kenan abi. Orada takipsizlik kararı çıkınca bu Kozinoğlu'nun demek ki yani bir şekilde infaz etmeyi kafaya koymuşlar ki böyle bir yola yelteniyorlar.
0: Evet. Ve şimdi Sinan Bey, şu ülkede Danıştay saldırısı gerçekleşmiş. 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin ölmüş. 3 gün sonra ifade veriyor İdris Arslan, Alparslan Arslan'ın babası. Ve Veli Küçük ve Muzaffer Tekin ismini veriyor. Bir baba, oğlu tutuklu, Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'in ismi kim tarafından verdirilmiş olabilir? Yani ifadeye götüren de Bayram Özbek. İdris Arslan'ın evi aranmıyor. Ya düşünün, ülkeyi ortaya kana bulayan bir cinayet olmuş. Alparslan Arslan bekar. Babasının evi aranmaz mı? Avukatımız, normalde aranır mı? İdris Arslan babası, evi aranmıyor. Bir delil belki.
2: Ya şu verdiği hediyelere baktığınızda bakın, nasıl
0: Danıştay
2: yani?
0: Danıştay saldırısını niye gerçekleştiren
2: bu, niye bu Alparslan hediyeleri gidip veriyorsunuz yani?
0: Türkiye'de Alparslan Arslan'ın ailesine
2: kamuoyunu ilgilendiren
0: bu
2: bir
0: da geçer
2: olay
0: yahu diyor. Yani bu da geçer yahu diyor. Ve Danıştay saldırısının hemen ardından Ergenekon davası başlıyor.
1: Hocam bir virgül koyalım. Aydoğan hocamın istediği o bölüm, o evet, sahne.
2: O, bir izleyelim onu
1: bir
2: bence.
1: Bir izleyelim, evet. Ekrana getirelim, üzerine konuşacağız.
3: Kaşifoğlu örgüte bazı bilgiler veriyor. Devlet sırrı olan şeyler. Bunları kimden alıyor? Bu kadar kansızlık yapmıyordur değil mi? Sen beni şişirmek için söylüyorsun. Yapıyor, şerefsiz. Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
4: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz. Tanık manık umurunda değil.
3: Anasını satayım. Nereden çıktı bu savcılar? Kendini bir şey zannediyor. Eskiden bizi gördüklerinde esas duruşa geçip bir emriniz var mı diyorlardı. Şimdi bizi içeri atıyorlar. Spor yapmam lazım.
4: Ne sporu? Yürü hadi.
3: Nabzım yüksek.
5: Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer.

0: hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
1: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
0: Bari bir doktor çağırın.
2: Ölüm sahnesi şu anda geliyor.
0: Ne oluyor lan?
3: Hasan Atilla...
1: Ne o, karanlıktan mı korkuyorsun?
3: Kapattı iddia ediyor.
1: Malik yapma. Jeneratör devreye girer. Söylemiyorum. Bak gördün mü?
0: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
4: Jeneratör niye hala yok?
0: Sana diyorum silah ver.
1: Hani senin kalbin kötüydü?
0: Kötüyüm ulan, kötüyüm. Çıkarın beni buradan. Ben sana dedim, silah ver. Silahını ver.
4: Silahını ver dedim lan.
0: Geç
4: silahını. Silahını ver. Ulan bırak beni. Ulan
0: geç.
4: Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın, çıkar. Çıkarın diyorum.
0: Kara dur. Bak gelme üstüme Kara.
2: Şimdi Aydoğan hocamın söylediği sahne ekrana geliyor. Vardır. Değerli izleyenler.
3: Bu yalnız açık ölümünün ardından sonraki yayınlanan bölüm.
0: Açıklayabilirim.
3: Evet. Yani ilkinde hedef gösteriliyor. 10 Kasım'da. 2 gün sonra yarın ölüm gerçekleşiyor Kaşif Özünoğlu'nun.
5: Delalete geçtin mi yarın?
3: 3 bölüm ama sonra bu sahneyi koyuyorlar.
5: Kaşifoğlu örgüte...
2: Aydoğan hocam ne diyeceksin?
6: Yani ben şunu söylüyorum. Yani bir dizide sonuçta eski bir MİT mensubu ve işte Orta Asya'da çok önemli görevlerde bulunmuş. Önemli bir görev ifa etmiş. İşte spor yapansa kendine iyi bakan. Görevinden dolayı da zaten bu şekilde yetişmiş bir isim. Yani diziye bakıyorum. Yani ölümünden sonra dizide geçen repliklerden bahsediyorum yani. Kansızlık yapıyor deniyor dizide. Spor yapmam lazım diyor. Nabzım yüksek diyor. Beni hastaneye götürün diyor. Kalbim diyor. Sonra da işte dizideki karaktere baktığımızda zehirlenerek öldürülüyor.
3: Ambulans gelmiyor.
6: Ambulans gelmiyor bu arada. Bakın
3: ve
6: güzel
3: tutuklu
6: bir
3: iki kişiden iki kişi
6: evet.
3: Acil sağlık teknikeri. Onlar da diyor ki ambulansta doktor yoktu, o gün izinliydi. Evet. Biz stajyer olarak burada bulunuyorduk. Bu gerekçeyle tutuklandılar.
6: Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm adli tıp raporuna baktığımızda kronik iskemik kalp hastalığından bahsediyor. Genelde obezite ve işte herhalde çok fazla hareketsiz yaşamdan dolayı kaynaklanan bir damar hastalığından bahsediliyor ama yani
2: siz de spor yaptığını söylüyorsunuz.
6: Yani ama spor yapan birisi.
3: Şunu da eklemek evet. istiyorum. 10 Mart'ta Zekeriya Öz o tutuklama kararını vermişti. Savcılık ifadesinde kalple ilgili kalp krizi işte kalp hastalığı olduğuna ilişkin bir ifadesi yok.
6: Evet.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun sadece kulağında duyma zorluğu çektiğini söylüyor. Yani kalp krizi kalple ilgili deniliyor ya kalp krizi geçirdi.
6: Bir MR'e
3: yok. Kalp evet. Kalbiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu savcılıkta söylemiyor.
6: Yani çok yani ben bu soruşturmaya baktığımda yani ben 20 yıla yakındır avukatlık yapıyorum. Gerçekten olağanüstü şüphenin olduğu bir soruşturmadan bahsediyoruz ki o dönemde de işte özellikle FETÖ terör örgütü tarafından MİT'te yeni bir görev almasını engellenmesi amacıyla zaten o işte FETÖ'cülerin veya FETÖ ile iltisaklı olan şahısların yazdığı kitaplar geçmişte incelendiğinde yani bu Kozinoğlu isminin bir hedef olarak gösterildiği ve bu FETÖ terör örgütü tarafından bu kişinin zaten hedefte olan bir isim olduğu çok açık ve net. Yani olayları yan yana koyduğunuzda yaşanan olaylarla ilgili ve beyanlara baktığınızda kuvvetle muhtemel şu anda bir cinayetin cezaevinde işlendiğini gösteriyor ama bunu kesin bir şekilde cinayettir de diyemeyiz çünkü bu sonuçta yargı makamları tarafından savcılığın soruşturması ve açılan ceza davası. Bakın burada biraz önce bahsettiğimiz kişi hakkında tutuklama kararına baktığımızda tutuklama kararında silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve kasten öldürmeye azmettirme. Yani burada aslında bu Bayram Özbek tarafından ve terör örgütü tarafından bir azmettirme eyleminin söz konusu olduğu. Yani cezaevindeki gardiyanlara bu şekilde bir terör örgütü hiyerarşisi içerisinde bir talimat verildiğinden bahsediyor.
3: Başsavcılık yazısında dizeye müdahale ettiği ifadesi var.
6: Evet.
3: Yani dizeye müdahale etti. Mesela tekrar hatırlatayım. 17 Temmuz 2009 tarihinde Anadolu Ajansı'na Bayram Özbey'in yaptığı açıklama

0: Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı Bayram Özbek. Fethullah Gülen'e dava açılıyor.
1: 3 Ağustos 2000 yılında.
0: Evet, tutuklanması isteniyor. Hakkında dava açılıyor. Artık şey yapılacak. Esas hakkında mütalaa hazırlanacak. 2002 yılında Bayram Özbek Çağdaş Eğitim Vakfı'nda çıkıyor. Çağdaş Eğitim Vakfı Gülseven Yaşer'in başkan olduğu vakıf. Hayri Cinos.
1: Canöz.
0: Canöz adıyla çeve sızıyor ve o çevde bir bakıyorsunuz Muhmet Yüksel'in kaseti çıkıyor.
2: Şimdi Kenan abi, bu konuyla ilgili değil de bakın tarihlere ben tekrar evet. baktım. Biraz önce bahsettiğimiz konuyla alakalı. Bakın 10 Kasım 2011'in 11 tarihinde 136. bölümde evet. Kurtlar Vadisi'nde
0: hedef gösteriliyor.
2: Hücrede tutulup ölümle tehdit ediliyor ve hikaye gereği infaz süreci başlatılıyor. Tabii, başlıyor. Yani infaz edeceksiniz
0: tabii,
2: diyor.
0: Tabii.
2: Öldüreceksiniz diyor Kozinov.
0: Tabii infaz kararı veriliyor.
2: 12 Kasım 2011'de hayatını Silivri Cezaevinde kaybediyor koğuşta. 8 Aralık tam bakın yaklaşık bir ay sonra da 139. bölümde Kozinoğlu karakteri koğuşta spor yaptıktan sonra biraz önceki görüntülerdeki evet. sahneler veriliyor.
0: Evet.
2: Yani yaklaşık 10 Kasım'dan 8 Aralık'a baktığımızda tabii. bir ay içerisinde dizide bunların canlandırılması, yani FETÖ terör örgütünün bu hiyerarşisi içerisinde aslında savcılığa gelen bu bilgi akışına da soruşturmaya düşünelim. Da baktığımızda Aydoğan bir örgütsel mesaj veriliyor.
0: 10 Kasım'da
2: bunu çok net okuyoruz.
0: 10 Kasım'da, evet. 10 Kasım'da dizi yayınlanıyor. Yayınlanmadan önce hazırlık aşaması var. Yani belki de bir ay önceden çekildi.
2: Tabii yani bu 10 Kasım'dan çok daha öncesinde bu talimat evet. verilmiştir muhakkak.
1: Abi şimdi Nuh Mete Yüksel evet. konusu devam edelim, bitireceğiz çünkü. Tabii.
0: Nuh Mete Yüksel Fethullah Gülen'e dava açan kişi, savcı.
1: Şimdi kaseti kim medyaya taşıdı sorusu bakın, gündemde.
0: Akit gazetesinde.
1: FETÖ çatı iddianamesindeki tanık ifadeleri. FETÖ çatı iddianamesine yansıyan tanık ifadelerine göre dönemin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Harun Tokak, kasetin yayımlanması için önce Akit yöneticileriyle evet. görüşüyor.
0: Mustafa Karahasanoğlu'yla rahmetli Akit Yönetim Kurulu Başkanı'yla görüşüyor. Akit gazetesi yayınlamıyor. Yayınlamıyor, evet.
1: Kaset haberi aylar sonra Aydın Doğan Hürriyet'inin sürmanşetine evet. taşınıyor.
0: Ne zaman yayınlanıyor bu manşet Nuh Mete Yüksel'le ilgili? Hemen söyleyeyim. Nuh Mete Yüksel... Fethullah Gülen'le ilgili, terörist başıyla ilgili esas hakkındaki mütalaasını hazırlıyor. Artık karar çıkacak. Nuh Mete Yüksel savcı olarak diyor ki ben Fethullah Gülen hakkında esas hakkındaki mütalaamı vereceğim. Ve mahkeme başkanı dosyanı Nuh Mete Yüksel'e tevdi ediliyor. Bu karar çıktıktan bir gün sonra bu manşet atılıyor. Nuh Mete Yüksel'in kaseti çevrede çıkmıştı. Bayram Özbek tarafından çeve konulduğu ortaya çıkmıştı. Nuh Mete Yüksel'in görevden alınmasını sağladığı ifade edilen kişi de Bayram Özbek. Danıştay saldırısında var. Nuh Mete Yüksel.
1: Neden bu kaset kumpası yapılıyor? Fethullah Gülen'e dava açtı.
0: Dava açtı diye. Ya şimdi Danıştay saldırısında Alparslan Arslan'ın babasını, annesini Ankara'ya götürüyor. Veli Küçük ve Muzaffer Tekin ismini veriyor. Çağdaş Eğitim Vakfı'nda Nuh Mete Yüksel'in kaseti çıkıyor. Fethullah Gülen'in davasına bakan Nuh Mete Yüksel'in kasetini koyuyor ve Nuh Mete Yüksel görevden alınıyor. Tahşiye kumpasında var. Fethullah Gülen terörist başı talimat veriyor. Tahşiye grubunu hedef alıyor. 3 gün sonra dizide Bayram Özbek'in karanlık kurul sahneleri, o ifadelerinde Bayram Özbek var ve Ali Fuat Yılmazer de Bayram Özbek'in o talimatıyla, o dizideki talimatı yerine getiriyorlar. Tahşiye grubundaki kişiler tutuklanıyor ve Kurtlar Vadisi'nde konsept danışmanı, oyuncu koçu Osman Sınav'la 2 yıl asistanlık yaptım diyor. Bu dizide oyuncu koçluğu yaptım, konsept danışmanlığı yaptım diyor. Türkiye'nin kaderini etkileyen Türkiye'deki en önemli olaylarda Danıştay saldırısında var, Nuh Mete Yüksel'in kaset olayında var, Tahşiye Kumpası'nda var ve Kurtlar Vadisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde savcılığın ifadesiyle diziye müdahale etmiş. Muhtemelen HTS kayıtlarından işte Kurtlar Vadisi'nin senaristleriyle Bayram Özbek arasındaki ilişki trafiği çıkartılmıştır. Çünkü

0: O diğer 3 senaristle ilgili de o çalışma sürüyor. Yani bu kişi Danıştay saldırısındaki arkasındaki de isim olabilir. Adalet Bakanımız faili meçhul cinayetleri takip ediyor. Danıştay saldırısıyla Ergenekon davası başlamıştı.
1: Hocam bir virgül koyalım. Tolga Hocam'la bu konuları konuşmuyoruz çok fazla. Çünkü Tolga Hocam'la biz uluslararası konuları, savaşları, barışları hep bunları konuştuk. Hı-hı. Ama bir izleyici olarak yani hocam ortaya çıkan durumlar hakkında bir yorum yapmak ister misiniz?
2: Yani
1: diziyi de izlemiş biri olarak.
2: İzlemiş yani. Biri olarak yani baştan sona izlemiş biri olarak. Yani o dönem sizin de hatırlattığınız şey. Yani biz izlerken olmuş olan şeyleri izliyorduk. Ve orada bile aslında bazı tahrifatların gerçekleştiğini görüyoruz aslında bugün. Yani daha önce bildiğimiz şeyleri bile bir şekilde yeni algılar oluşturduğunu vesaire görüyoruz. Yani bununla ilgili benim aklıma hep şu geliyor. Mesela Kozinoğlu ile ilgili olan bölümde. Hani farz edelim hiçbir dahli yok oradaki hiç kimsenin bu sürece. Bir kere oradaki her şeyin birebir yaşanan şeylerden bilgi sahibi olup da bunu diziye aktarmaları bile zannediyorum başlı başına içeride ne kadar aktif olduklarını, ne kadar bilgi aldıklarını gösteriyor. Bu bile aslında hani bizim baştan beri o paralel devlet yapılanması diye üzerinde durduğumuz içerideki bilgilere ulaşma noktasındaki hassasiyeti gösteriyor. Bu beni yani... Tabiri caizse tüylerim diken diken ediyor bunu.
3: FETÖ zaten bir istihbarat örgütü yani öyle görmek.
2: Ya evet aynen öyle.
0: Yani, o dönemde Zaman Gazetesi'nde yazmış olduğum haberler yani Danıştay saldırısında var.
3: Onlar 15 Temmuz'dan var. 15 Temmuz'dan
0: tabii,
3: sonra.
0: Tabii 15 Temmuz'dan yok. Yani, 15 Temmuz'dan önce biz
3: devlet öncesinde
0: terör örgütü
3: pardon.
0: Olduğu gerekçesiyle Zaman Gazetesi'ne el koydu. Evet. Yaklaşık 4 ay boyunca bu örgütün
3: 4 ay öncesi falan.
0: Tabii 4 ay öncesi. Evet. Yani 30 Mart'ta göreve başlamıştım. Yani Bayram Özbey'in Danıştay saldırısında olduğunu FETÖ'nün o terör örgütünün gazetesine devlet el koyduğunda yazdık. Tek tek de ortaya çıkıyor ve görüyoruz ki Kurtlar Vadisi'ndeki diziye de girmişler. Az önce söylemiştim program başlarken Kurtlar Vadisi dizisi başladığında hayat dururdu. Hayatın durduğu bir düzeye, diziye FETÖ müdahale etmeyecek mi? FETÖ müdahale etmez mi?
1: Gündemi takip ederdi dizi. Herkes de izlerdi. Vay bu böyle mi olmuş, bu böyle mi olmuş diye. Sonra gündemle aynı anda gitmeye başladı. Takipçi sayısı iyice arttı dizinin. Sonrasında gündemin önüne geçince artık işler karıştı. Nereden biliyorlar durumuna
2: ve yani. Orada her şey bir mesaj algısı oluşmaya başlamış. Yani takip edip Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yorum yapmak vesaire insanların hani sıradan izleyen insanların bile bir şeyler çıkarmaya başladığı falan bir dizi haline gelmişti. Yani yönlendirmek açısından da bu çok önemli. Yani toplum bazı şeyleri yönlendirmek, bazı şeylere
1: hocam,
2: ikna
1: tehlikeli
2: etmek.
1: Tehlikeli değil mi bu?
2: Yani çok tehlikeli bir şey tabii. Yani şimdi mesela Kozinoğlu'nun vatan haini olduğunu baştan herkese verip ondan sonra onunla ilgili yaşanacak her şeye toplumu hazırlamak mesela başlı başına tehlikeli bir şey. Bundan sonra Allah bilir neler var. Yani şimdi izleniyor bildiğim kadarıyla tabii. 300 bölüm.
0: O bilir kişi de olmak isterdim.
2: İzlenecek neler çıkacak oradan.
1: Tolga Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ağzınıza sağlık. Aydoğan Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ağzınıza ediyorum. Sağlık, ayağınıza sağlık. Kenan abi çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu bölümü yavaş yavaş noktalayacağız Gece Ajansı'nda değerli izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk evinde iş insanlarını ağırladı. Türkiye'nin son dönemde yaptığı atılımlara dikkat çekti. Türk ekonomisinin yatırım için güvenli bir iklim olduğunu vurguladı. Ayrıntılarını paylaşalım Gece Ajansı.com.
4: Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iş insanlarını New York'taki Türk evinde ağırladı. Türkiye'nin yatırım için uygun ve güvenli iklimine dikkati çekti.
4: Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
5: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında attığı adımlara dikkati çekti. Altyapı yatırımlarına vurgu yaptı.
4: Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak.

0: olacak ve dijital dönüşümü destekleyecek altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz.
1: Konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayi ve inşaat sektörlerindeki tecrübesiyle örnek olduğunu da hatırlattı.
0: Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecek. Türk müteahhitlik sektörü zor coğrafyalarda iş yapma tecrübesiyle bu sürecin en hazırlıklı aktörüdür. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı.
1: ABD ile kurulan yakın ilişkilerinde ekonomik iklimi olumlu etkilediğini vurguladı.
0: Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık.

0: A Haber Gece'den herkese iyi geceler. Ben Hasan Zaytezin. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor ki en önemli gelişme Başkan Recep Tayyip Erdoğan Amerika'daydı. Amerika New York'taydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı ve orada yine tarihi mesajlar verdi. Bu gece buradayız. Oldukça önemli konuklarımızla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York gezisini konuşuyor olacağız. Konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. Çünkü orada oldukça önemli mesajlar vermişti. Ama öncesinde önemli bir haberimiz var. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde adım adım hayata geçirilen terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi bir başarıya daha imza atıldı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Zeydi ile yaptığı görüşmede Bağdat yönetimi Sincar'daki PKK varlığına son verilmesini kabul etti. Yapılan anlaşma ile PKK ikinci Kandil olarak bilinen Sincar'da silah bırakacak ve hükümete entegre edilecek. Haberimizi bir izleyelim.
1: Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi bir ışık daha ışıldı. Suriye'de hayata geçirilen sistem Irak'a taşındı. Türkiye ve Irak arasında varılan anlaşmayla Bağdat yönetimi Sincar'daki PKK unsurlarının lağvedilmesini kabul etti. Buna karşılık Türkiye'de Başika'daki askeri varlığını kademeli olarak azaltarak bölgedeki üsleri Irak güçlerine devredecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Türk evinde bir araya geldi. İki liderin tarihi bir anlaşmaya vardığı zirvede Bağdat yönetimi Sincar'daki PKK unsurlarının tamamına silah bıraktırmayı kabul etti. Söz konusu PKK unsurları Suriye'deki YPG'nin devlet kurumlarına entegre edilmesine benzer şekilde Irak güvenlik güçlerine dahil edilecek ve PKK varlığına son verilen Sincar'da devlet otoritesi bütünüyle yeniden tesis edilecek. Süreç kapsamında Türkiye'de kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Başika Zikan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli şekilde devredecek. Böylelikle de Türkiye'nin güney sınırında inşasını sürdürdüğü güvenlik koridorun en büyük adımlarından biri daha tamamlanmış olacak. PKK'nın yuvalandığı ana arterlerden biri olan Sincar, Kandil, Mahmur Suriye hattında örgütün lojistik, insan ve silah transferini sağlayan ana koridordu. Türkiye ve Suriye sınırına olan 80 kilometre mesafesi ve tünel sığınak altyapısı nedeniyle örgüt için ikinci Kandil konumundaydı. Atılan bu adımla PKK'nın Irak-Suriye erişimi ve lojistik bağ koparılırken Ankara-Bağdat-Erbil güvenlik koordinasyonu da pekiştirildi ve Türkiye'nin sınır ötesindeki önemli güvenlik endişelerinden biri daha ortadan kalkmış oldu.
0: Evet, terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi adım işte bu şekildeydi. Şimdi bütün bu meselelerin hepsini konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Sabah gazetesi dış

0: Haberler Müdürü Bercan Tutaş da konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali de stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Akademisyen Profesör Doktor Abdullah Aydın da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan da uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz tekrardan.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Şimdi bütün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarını konuşacağız ancak en önemli gündem maddelerinden bir tanesi işte buydu. Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi adım demiştik. Anur Hocam sizle başlayalım. İlk önce bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii şimdi bu yürütülen bir terörsüz Türkiye girişiminin en önemli ayaklarından birini Irak dosyası oluşturuyordu. Biliyorsunuz içeride zaten...
0: Birazdan da özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk evindeydi. Oradan da birazdan kendisi çıkış yapacak. Yine onun görüntülerini de her an ekrana da taşıyabiliriz. Devam edelim hocam ama sözünüzü kesebilirim.
2: Estağfurullah. Şimdi şöyle içeride yürütülen bir süreç kapsamında PKK kendini feshetti. Bu meselenin en önemli ayaklarından biriydi. İkincisi ise Suriye'de SDG kendini feshetti ve Tugaylar şeklinde merkezi hükümete bağlı olan Savunma Bakanlığı'na entegre olacak. Bu meselenin son derece diğer önemli ayağı. Üçüncüsü Irak ayağı vardı. Biliyorsunuz Sincar bizim için, Türkiye için hep önemliydi. Neden önemli Sincar? Siz de haberlerinizde verdiniz. Çünkü burası örgütün ikinci, adeta ikinci kandil olarak kullanılan bir alandı. Suriye sınırına yakın olması, SDG ile yani Suriye'deki PKK unsurlarıyla bağlantıyı da sağlayan önemli coğrafi bir lokasyon ve 2014'ten itibaren yani IŞİD'le mücadele altında PKK unsurları buraya yerleşti. Artı PKK'nın buradaki varlığından ziyade bir de İran destekli Haçlı Şabi güçleri de burada etkinliğini korudu. Halen de orada varlıklarını devam ettiriyorlar. Ve aslında 2020'de bir Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Irak hükümetiyle bölgesel yönetim arasında anlaşmanın içeriğine göre PKK buradan tamamen temizlenecekti ve belirli bir süre sonrası Sincar'daki güvenlik tamamen federal güçlere ve polise verilecekti. Ama bu 2020'de imzalanan Sincar Güvenlik Anlaşması uygulanmadı. Gelinen nokta itibariyle...
0: Uygulanmasındaki sebep neydi peki hocam? Neden
2: çünkü orada fark 2020 çok önemli bir dönem. Yani 2020'nin Suriye'si farklı, Türkiye'nin PKK ile mücadelesi devam ediyor, İran'ın bölgedeki etkinliği devam ediyor. Şunu da vurgulamak lazım. İran da aslında burada... Sincar'daki PKK unsurlarının buradan temizlenmesini istemeyen ülkelerden biriydi. Bunu Sayın Dışişleri Bakanımız da üstü kapalı bir şekilde birkaç kere ifade etti. Dedik yani biz bunu Haçlı Şabiler liderleriyle görüştüğümüzde ifade ettik. Dedik yani buranın PKK'dan temizlenmesi, siz karadan girin, biz havadan destek verelim. 2-3 gün içerisinde bütün PKK unsurlarını buradan temizleriz. Ama buna yanaşmadılar. Demek ki yani İran'da bir şekilde PKK unsurlarının yani PKK'nın YBŞ kanadının Sincar'da varlığının devam ettirmesinden yana bir politika izledi. Ama artık terörsüz Türkiye kapsamında Türkiye burada çok net. Sadece kendi sınırları içerisinde değil, Suriye'de ve Irak'ta da tüm PKK unsurlarının lağvini istiyor. Tamamen feshedilmesini ve PKK'nın terörün kendi gündeminden çıkarılmasını istiyordu ve Irak merkezi hükümetiyle de bu görüşmeler devam ediyordu. Şimdi Ali Zeyd'i Sayın Cumhurbaşkanımızla Birleşmiş Milletler kapsamında New York'ta görüşmeden önce New York Times'ta bir makale yayınladı. Makale derken bir briefing verdi, bir mülakat verdi oraya. Orada ifade etti. Dedik ki yani biz 2027'nin Haziran'ına kadar bütün paramiliter yapıların yani PKK'nın YBŞ kanadının, Haçlı Şabi ve diğer Şii milis güçlerinin tamamının silahlarının merkezi hükümete teslim edilmesini sonlandırmak istiyoruz. Yani 2027'nin Haziran'ına kadar bütün Irak'taki paramiliter yapılar, silahlı güçler, İran destekli milisler bütün silahlarını merkezi hükümete teslim edecekler. Orada dikkat çeken bir ifade kullandı. Dedi ki İran destekli, üstü örtülü ifade etti bunu, Haçlı Şabi ve Şii milisler silahların teslim edilmesi şartına bir takım şartlar öne sürüyorlar. Yani aslında bu şartlardan da birine Türk askerlerinin de Irak'tan çekilmesine bağlıyorlar. Bunu da üstü kapalı bir şekilde ifade etti. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Artık Sincar meselesi bir şekilde çözülecektir. Yani ne olacak burada? 2000 oradaki YBŞ silahlarını merkezi hükümete teslim edecek. Yani PKK'nın Irak dosyası da bu şekilde kapanmış olacak. Çünkü Sincar onlar için çok çok önemli bir lokasyondu.

0: İkinci önemli husus Irak ayağının artık sadece PKK'nın oradaki unsurları değil, İran destekli bütün Şii milisler de silahlarını merkezi hükümete teslim edecek. Bu konuda belli ki Irak hükümeti de çok net. Üçüncü bir önemli bir gelişme yaşandı. Irak'ın kuzeyinde peşmerge güçleri, yani hem Erbil merkezli Talabani'ye bağlı peşmerge güçleri ve Barzani'ye bağlı peşmerge güçleri Peşmerge Bakanlığı adı altında tek çatıda birleştiğini duyurdular. Peşmerge Bakanlığı'na bağlı. Bu da Irak içerisinde önemli bir gelişme. Yani biz sadece Suriye'ye, Yemen'e, İran savaşına odaklanıyoruz ama evet, Irak'ta çok çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunun en önemli ayağı Sincar'ın tamamen PKK unsurlarından temizlenme süreci ve umuyoruz ki bu da başarıyla sonuçlanacaktır.
1: Sayın Bercan Tutar, siz nasıl değerlendireceksiniz peki?
2: Yani Anar Bey'in dediklerine ek olarak belirttiği gibi, yani şimdi 30 Eylül'de Amerikan güçleri Irak'tan çekiliyor. O çekildikten sonraki dönemde, yani terörsüz bölge kapsamında aslında Irak'ın güvenliği İran'dan biraz daha uzaklaştırılmış, yani İran etkisinden arındırılmış bir Irak'la karşılaşacağız. Ve burada da Türkiye'nin Suriye'de olduğu gibi yeniden kurucu unsur, kurucu aktör olarak Irak'ta da çok etkin bir şekilde devreye gireceği yeni bir dönem başlıyor. Ali Zeydin'in işte Sayın Erdoğan'la yaptığı görüşmede, ondan önce Türkiye ziyaretinde, işte Türkiye'ye işte 1 milyon varil petrol aktarmalarında olduğu gibi. Şimdi bu yeni dönemde, yani o İran'a yakın grupların, işte Ashab-ı Kehf gibi, Ketayip Hizbullah gibi grupların ve diğer grupların silahsızlandırılmasında, silahlarını merkezi hükümette Bağdat'a devretmesinde kritik süreçler yaşanmıştı. Anar Bey'in dediği gibi bu iki grup, işte biz silahlar bırakacağız ama diğer gruplar da bıraksın, diğer gruplar ve diğer aktörler şeklinde Türkiye'yi de işaret etmişlerdi. Bu kapsamda Türkiye'nin Irak'la yürüttüğü işte Beşika Zilkan kampı vardı. 2015'te DAEŞ'in işte Musul'a yönelik, Şengal'e yönelik veya daha doğrusu Kürt bölgesine, Erbil'e yönelik saldırısında Türkiye devreye girip orada işte DAEŞ'i durdurmuştu. Kürt bölgesinin güvenliğini işte Türkiye sağlamıştı. O kamp Bağdat üzerinde ve İran'da bayağı bir rahatsızlığa yol açmıştı. O kampın da aşama olarak DAEŞ tehdidi bittiği için aşama olarak devredilmesi günlerinde Anar Bey'in işaret ettiği gibi YBŞ'nin de PKK'ya bağlı unsurlarında 2000'e yakın milisi vardı, militanı vardı. Onlar da silah bırakacaklar. Daha doğrusu geçen hafta silah bırakacaklarını söylemişlerdi. Salı günü de Muhammed El Kasım, Irak Genelkurmay Başkanı, biz Irak'ta hiçbir yabancı vatandaşın veya savaşçının, militanın varlığını kabul etmeyeceğiz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. İşte Kalkınma Yolu projesi de gündeme geldi bu Zeydi ile Sayın Erdoğan'ın görüşmesinde. Yani görünen tablo
1: bunlar. Bakacak olursak ne zamandan beri aslında gündemde hocam bütün meseleler? Başkan Erdoğan'ın Ali Zeydi ile olan temasları, bu terörsüz bir bölgenin oluşulması tahmini olarak ne zamandan beri var? Ne
2: zamandan yani beri uzun bir sürede ama özellikle Trump'ın iktidara gelmesinden sonra, Trump'ın yeni projesinde, yani Trump'ın Suriye'de Türkiye'yi yegane aktör olarak tanıdığını ifade ettiği bir süreç vardı. Yani 8 Aralık devriminden sonra işte Türkiye'nin Suriye'de ne kadar etkin olduğunu, yani İsrail'e rağmen Türkiye'nin tarafında yer alan bir Amerika vardı. Yani Türkiye'nin o reel gücünü görmüştü. Onun dışında yani bu Türkiye'nin Suriye'deki o başardığı devrim diyelim, bütün bölge içinde, Amerika içinde bir ilham kaynağı oldu. Amerika İsrail'e yanarak bölgede güvenli ve istikrar sağlamayacağını gördü ve diğer güçlere dayanarak, yani Rusya ile işbirliği içerisinde, İsrail ile işbirliği içerisinde ve İran ile işbirliği içerisinde 2011'den sonra, Arap devrimlerinden sonra bir süreç başlamıştı. O süreçte mesela Suriye'de Rusya ile Çin, İran ile işbirliği içerisinde bir Amerika vardı. Yemen'de mesela yine İran'ı destekleyen Obama Biden yönetimi vardı. Diğer bölgelerde de, diğer ülkelerde de, Irak'ta da mesela İran önünü açan bir Amerikan yönetimi vardı. Obama Biden döneminde özellikle. Yani bir Suudi Arabistan, işte İran dengesi ve İsrail karşısında bölgenin diğer güçlerini de tanıma şeklinde Obama Biden Amerika'sının bir projesi vardı. O proje akamete uğradı. Başarıya ulaşılamayacağı görüldü. Ve Türkiye'nin bypass edilemeyeceği anlaşıldı. Yani evet, Türkiye 2015'lerde tavrını net bir şekilde hem İran'a, hem Rusya'ya, hem Amerika'ya, Yemen'de de, Suriye'de de, Irak'ta da bypass edilemeyeceğini, Türkiye'siz herhangi bir projenin başarıya ulaşamayacağını ilan etti. Ve daha sonra da bunu real olarak sahada gösterdi, ispatladı. Yani Türkiye'siz bir şey yapamayacaklarını onlar da gördüler. Hı hı. Nitekim Türkiye'nin devreye girmesiyle işte Suriye'de halk devrimi gerçekleşti. Esad rejiminden kurtuldu.
1: Evet.
2: Gene Türkiye'de Türkiye'nin ta 2010'larda hatta 2003 Irak işgalinden sonra ki politikaları vardı Irak'ta devreye soktu. Yani Irak'ın tamamen Şiilerin veya İran'ın güdümüne girmemesi konusunda yani oradaki Irak'taki diyelim işgalden sonra Şiiler o devlet yıkıldığı için, ordu dağıtıldığı için tek yegane organize güç olarak İran'a yakın Şii milis gruplar bütün Irak'ın hakimi olmuşlardı. Hı. Yani orada mesela siyasi hakları tanınmayan, terörize edilen, hakları terörize edilen Sünnilerin tek temsilcisi Türkiye'ydi. Kürtlerin gene tek temsilcisi Türkiye'ydi. Hatta evet. Malik'in 2011'de Dişli operasyonu vardı. Kürt bölgesini tamamen İran'ın güdümüne alma projesi Türkiye onu engellemişti. Yani gene işte DAEŞ'in saldırıları vardı 2012'den sonra. Musul-Kerkük bölgesine yönelik 2010'lardan sonra. Orada da mesela Türkiye devreye girmişti. Yani Türkiye'nin kendi hinterlandında, arka bahçesindeki bölgede işte kimsenin Türkiye'siz Rusya'da, bu Rusya'da olsa, Amerika'da olsa, İran'da olsa at koşturamayacağını Türkiye zaten evet. gücünü, o gücünü göstermişti. Şimdi o gücünü gösterdikten sonraki aşamada da Türkiye'nin ne kadar işte ya o hep fetih medeniyeti diyoruz ya sadece bir coğrafyada etkinliğini arttırması değil, kalplere de, ve zihinlere de, gönüllere de seslenen bir projesi var Türkiye'nin. O projeyle ne kadar başarılı olduğunu biz görüyoruz. Şimdi Amerika'nın da genel projesi bana göre, yani o bölgeden çekiliyor Amerika. 30 Eylül'de Irak'tan güçlerini çekiyor. Bölgeden de çekiliyor. Yani o Mekke Paktı'yla mesela bütün bölgenin aslında güvenliğini de facto olarak Türkiye liderliğindeki bir diyelim bir bir gruba, bir birime veya bir oluşuma terk ediyor. Suriye'de nasıl Türkiye'yi mesela temel aktör olarak tanıyorsa Irak'ta da aslında Türkiye'yi temel aktör olarak tanıyor. Hatta yani Suriye'den kastımız geleneksel anlamda Suriye dediğimizde sadece şu anki Suriye'yi anlamayalım. Hı hı. Suriye'nin bölündüğü yani etnik ve mezhebi tarihi olarak mesela Suriye yani Filistin'den, işte Ürdün'den, Lübnan'dan ve şu anki Suriye'den oluşuyor. Yani şu andaki o emperyal dizaynla dörde bölünmüş Suriye ne kadar bölünmüş olsa da etnik olarak da, dini olarak da, mezhepsel olarak da çok içe geçmiş bir bölge. Hı hı. Sadece Suriye kısmının istiklale kavuşması yetmiyor. Bunun Lübnan'ın da mesela Suriye gibi istiklale kavuşturulması gerekiyor. Ürdün'de de yeni bir dizayn gerekiyor. Filistin'de de, Filistin'i işgal altında tutan İsrail'de de yeni bir dizayn gerekiyor ve bu dizaynın öncülüğünü de bana göre yeni dönemde, önümüzdeki dönemde Türkiye yapacak. Pilot bölge olarak Suriye seçilmişti. Suriye'de o başarı görüldü. Şimdi Irak tekrar Türkiye'nin gene hegemonyası diyelim veya nüfuzu altındaki bir bölge olacak. Yani Türkiye'siz zaten Irak'ın tek başına kalabilmesi mümkün değil. İran'ın etkisinden kurtarılması anlamında. Yani İran nasıl Suriye'den çıkarıldıysa Irak'tan da çıkarılabilmesi için Türkiye'nin devrede olması lazım. Bu görüşme, daha önceki görüşmelerde sizin de belirttiğiniz gibi ne zaman başladı bu? Aslında çok önceden başlayan bir projeydi ama İran yanlısı ve Amerika'nın o İsrail güdümündeki Orta Doğu'ya bakan işte at gözlüklü analizcileri nedeniyle mesela Türkiye'nin o etkinliği, hegemonyasının yükselişinin önü hep kesiliyordu. Hı hı. Şimdi o hatalarını gördüler. Türkiye'siz evet. bir şey yapamayacaklarını görüyorlar veya Türkiye'siz kalıcı bir istikrarın Irak'ta sağlanamayacağını gördükleri için Türkiye'siz bence Irak'ta, yeni Irak'ta adım atılamayacağı görülüyor. Zeydin'in zaten iktidara gelmesi nedeni de buydu. Zeydin'den önce mesela Nuri El Maliki'nin tekrar başbakan olması gündemdeydi. Amerika evet. bunu veto etmişti. Bunun nedeni de zaten İran'a yakın olmasıydı. Yani Arakçı'nın son bir cümleyle bitireyim. Abbas Arakçı'nın son bir Irak ziyareti vardı. Pardon. Daha önce mesela İran Irak'a bakarken güvenlik gözlükleriyle bakardı. Kendine bağlı Haçlı Şabi grupları üzerinden Irak'ı teslim almaya ve tehdit etmeye gücünü, pazularını gösterirdi. Son görüşmede o etkinin azaldığı görüldüğü için işte kalpleri ve zihinleri kazanmalıyız. Biz artık yumuşak güç politikasıyla Irak'a yaklaşacağız şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu da yani o hard power anlamında, askeri güç anlamında Irak'ta zayıfladıklarını, geri adım atmaya başladıklarını işaretiydi. Yani Türkiye'nin o bölgeye girmesiyle zaten İran'a olan bağlılık veya zoraki yönelme, teveccüh diyelim, artık sona eriyor. Bu görüşmeler yani yeni mesele netleşiyor, somutlaşıyor, ifade ediliyor ama öncesi sizin de belirttiğiniz gibi çok uzun bir geçmişi var.
1: Çok teşekkür ederim Bercan Tutar değerli sözleriniz için. Devam edeceğiz. Şimdi Güngör Yavuz Aslan'a bir değinmek istiyorum. Baktığımız zaman Türkiye'nin terörsüz Türkiye başarısı bir yandan katlanarak

0: devam ediyor. Fakat bu durumdan mutsuz olanlar var mıdır Güngör Yavuz Aslan?
1: Elbette vardır. Yani ilk başta Siyonist İsrail. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Bölgenin en büyük terör örgütü, kısa adı İT olan İsrail terör örgütü. Bu bir bölge gerçeği. Yani terörsüz Türkiye sadece PKK ve bileşenlerinin silah bırakma stratejisi değil. Yani silahlı bir örgütün tasfiyesi terörsüz bölge. Yani PKK'sız bölge demiyor strateji. Terörsüz bölge diyor. Bunu bu açıdan bakmak lazım. Şimdi son aylarda biz bunun bu stratejinin Suriye ve Irak ayağını görüyoruz. Suriye'de örgütün uzantısı olan YPG bir kısmı silah bıraktı. Bir kısmı da meşru ve merkezi yönetime Şam yönetimine daha doğrusu entrega oldu ve o süreçte tamamlandı. Dün Hasaka'ya jandarma, yani Suriye jandarmasının asayiş olarak tamamen hakim olduğunu basına yansıdı. Şimdi bu rahatsız olanların ötesinde Irak hamlesi çok önemli. Çünkü örgütün yönetimi, üst kadrosu ve şu anda kalan silahlı unsurları Irak'ın kuzeyinde bulunuyorlar. Bunların da iki lokasyonda silahlı unsurların iki lokasyonda olduğunu görüyoruz. Kandil ve çevresi. Sincar, belki buna da kısmen Assos Dağı'nı ekleyebiliriz. Sincar neden önemli? Ben bu anlaşmanın stratejik önemini anlatmak için söylüyorum. 2014 yılında Ağustos ayında PKK sözde buradaki İzidi Kürtleri DEAŞ saldırısından korumak için bazı unsurlar tarafından ilçeye, burası Musul'un bir ilçesi söyleyeyim, ilçeye sokuldular. Daha sonra burada sözde yerel savunma güçleri adı altında örgüt mensupları meşru bir alana kaydırılmaya çalışıldı. Yıllardır bunu gördük. Bir dönem Sincar'da Haçlı Şabi vardı. Şimdi Irak'ın bu yeni yönetimi, bu altını biliyorsunuz, yeni bir başbakan geldi. Yeni yönetimi Türkiye'nin taleplerini karşılıyor. Bunun altını çizerek belirteyim. Yani terörsüz Türkiye ile ilgili taleplerini karşılıyor. Ben bunu neden söylüyorum Hasan Bey? Önceden hem peşmerge güçleri hem federal güçler ilçeye girmek için, ilçeyi kontrol etmek için lokal adımlar attı. Oradaki İzidi Kürt dengesinden dolayı sıcak operasyonlara giremediler. Şimdi hem Bağdat Merkezi Yönetimi hem Ankara yaptıkları anlaşmayla ki Irak kaynakları ilçede bulunan örgüt mensuplarında bunun kabul ettiğini söylüyorlar. İlçeye tamamen güvenlik olarak Irak Federal Ordusu olarak adlandırdığımız güçler girecek. Aslında burada Irak başka bir şey de yapıyor. Erbil yönetiminin bölge üzerindeki iddialarını da sonlandırıyor. Bu Irak'ın iç dengeleri açısından. Zaman zaman Erbil yönetimi burada peşmergeleri olduğunda kendi sorumluluğunda olduklarını iddia ediyor da bunu da sonlandırmış olacak. Şimdi hem metinden anladığımız hem Irak sahasına baktığımızda Irak federal güçleri ilçenin asayiş kontrolünü tamamen ele alırken burada bulunan unsurlar Irak ordusuna entegre olacak. Irak Başbakanı'nın açıklaması üzerinden söylüyorum. Burada neyi görüyoruz Hasan Bey? Suriye'deki aklı görüyoruz. Suriye'de de aynı yöntem. Orada da SDG, evet, ya da hangi adla tanımlanırsa Şam ordusuna, yani Suriye ulusal ordusuna entegre oldu. Aynı benzer bir model. Çünkü burada bir sağ gerçeği var. Bir sosyolojik gerçek var. Sincar'ın yerel halkından oluşan Ezidi Kürtler de örgüt içinde bulunuyor. Irak hükümeti bu dengeyi gözetiyor. Şimdi bundan sonra Assos ve Kandil lokasyonuna bakacağız. Assos'ta varlıkları az. Burada aslında Türkiye'nin diğer ileriki günlerde A Haber'de önden bir manşet atalım. Biz Mahmur'u da yakın bir süre sonra konuşabiliriz. Biliyorsunuz Mahmur'da sözde Birleşmiş Milletler kampı, hiçbir Birleşmiş Milletler görevlisi yok bu arada kampta. Kampı adı altında örgütün faaliyetleri var. Şimdi Mahmur'da bölgeye, Musul'a çok yakın bir bölgede sağ kaynakları buranın da kısa bir süre sonra Irak hükümeti tarafından tamamen kontrol edileceği yönünde bize bilgiler aktarıyor. Bu neyi gösterir? Biz Türkiye'de Mansur Yavaş'ın istifasına odaklanmışken, Mansur Yavaş hangi partiye gider saatlerce enerjimizi harcarken, Türkiye'nin güvenlik aklı bizim belki de önümüzdeki yüzlerce yılı, bakın onlarca demiyorum, yüzlerce yılımızı şekillendirecek stratejik hamlenin, evet, hamleyi Cumhurbaşkanımız yurt dışında bile, ABD ziyaretinde bile diplomatik ve siyasi

0: siyasi ve sahada da güvenlik başlıklarını da yürütüyor. Bizim birinci gündemimiz şu anda Türkiye'nin önünde duran en önemli şey, milli mücadele kadar önemli olan, altını çizerek söylüyorum, bu terörsüz Türkiye stratejisi. Yani uluslararası istihbarat örgütlerinin desteklediği ve Türkiye'nin önüne yıllardır konan PKK, FETÖ ve diğerleri Türkiye'nin stratejik aklıyla temizleniyor, sonlanıyor. Hele Irak, yani sosyolojisinin olduğu, destekçi bulmaya çalıştığı lokasyonda şu anda örgütün elebaşları, yönetimi Irak'ta, Kandil'de. Sincar Anlaşması bize neyi gösterir? Bakın, burası çok önemli. Yıllardır Sincar'ı görmezden gelen, Sincar'la sıcak adım atmayan Bağdat yönetimi Türkiye ile birlikte bu süreçte yer alacağını gösterir. Şimdi biz Türkiye'ye şunu söyleyelim. Mesela silahları yakma olayında bunu gördük. Bizim yetkililerimiz sahada hem Erbil'li yetkili hem Bağdatlı yetkililerle çalışıyor. Yani sen bir başka ülkenin toprağında, stratejik bir güvenlik çalışması yapıyorsun. Bunun meşru bir zeminde, mutlaka biz bunu da sağlıyoruz zaten. Meşru bir zeminde oradaki yetkililerle işbirliği olması gerekir. Şimdi bu da sağlanıyor. Mesela bir örnek vereyim size. Silahların bırakılması ve çerçeve yasağı için başvurular olacak. Şimdi çerçeve yasanın ana mottosu ne? Örgüt mensubunun bizzat ya da avukatıyla kendisinin başvurması. Bunun için
1: Senin
0: Iraklı
1: görüyoruz
0: yetkililer de,
1: Hasan.
0: evet.
1: Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
2: Genel kurulda verdik. İklim zirvesinde verdik. Dolayısıyla oradan sizler de kapacaksınız.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar efendim.
4: Hayırlı yolculuklar. Bir hatıra abla tarafı alalım mı Sayın
5: Cumhurbaşkanı?
6: Kameranıza
7: dikkat edin. Ben şöyle yakın olayım.
3: Hayırlı yolculuklar efendim. Evet, Hasan Zahit, beni duyuyor musun?
1: Duyuyorum. Kolay gelsin. Nedir son durum oradaki?
3: Evet. Sağ ol. Merhabalar. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurluyoruz. Son olarak da gazetecilerle bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Sordum evet. Kendisine. Bir mesajınız var mı dedim. Canlı yayında dinlediniz. Kendisi de tüm mesajlarımızı verdik dedi zaten. İçeride dedi. Şu an itibarıyla Türk Devletleri Topluluğu yemeği olacak. Oraya gidecek ve daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı oradan direkt olarak havalimanına geçecek ve artık Türkiye'ye dönüş yolunda olacak. Tabii inanılmaz yoğun bir trafiği vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. O açıdan onları çok kısaca başlıklar halinde aktarmak istiyorum. Bugün malum iklim zirvesi konuşmasında vardı. İklim hedefleri toplumsal ve ekonomik gerçeklerle uyumlu olmalı dedi Erdoğan. Finansman ve teknoloji erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızda ilerlemelerinin beklenemeyeceğini söyledi. Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesini çok gündemde tuttu Sayın Cumhurbaşkanı ve Emine Hanım, Emine Erdoğan hanımefendi. Özellikle de Antalya'da düzenlenecek zirvede iklim taahhütlerinin somut adımları dönüştürmesi hedefleniyor dedi. Bu arada tabii ki çok önemli bir görüşme vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü. Hemen önünde bulunduğumuz Türk evinde İletişim Başkanı'nın açıklamasına göre iki ülke güvenlik işbirliğini derinleşme konusunda mutabakatta kaldı. Sincar'da devlet otoritesi ve silahlı unsurlar gündemdeydi. Taraflar Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştılar. Açıklamaya göre Irak'ın güvenlik uygulamalarındaki ilerlemeye bağlı olarak Türk kuvvetleri kararlaştırılan mekanizma ve takvim doğrultusunda bu yerleşkeleri Irak federal hükümetine devredecek. Tabii Hasan Zahit, tüm gözler hiç şüphesiz buradaydı. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte şu anda Türk evinin önündeyiz. Hemen sağ tarafında Birleşmiş Milletler, hala Birleşmiş Milletler'de toplantılar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı dün de orada ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Orta Doğu ülkelerinin liderleriyle bir Toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı aslında o listede yoktu ama bize ulaşan haberleri çok özel şekilde

0: Donald Trump'ın çok özel bir ricasıyla Sayın Cumhurbaşkanı o toplantıya katıldı. Tabii Donald Trump'ın hiç şüphesiz en önemli gündem maddelerinden birisi İran konusunda bir yere varabilmek. Bunu neden istiyor? Hep altını çiziyorum. 3 Kasım ara seçimleri nedeniyle İran'daki Hürmüz ve ardından da Bab-ül-Mendeb boğazındaki sıkıntı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol fiyatları hem benzin hem de dizelde vurmuş vaziyette. Yani 2 dolar 67 sent olan 27 Şubat yani 40 gün savaşlarından bir gün önceki fiyatlar şu gün itibariyle ben kendi aracımı aldığım için hep sürekli aynı örnekleri veriyorum. Şu an itibariyle de tabii 5 dolarlar dizel 7-8 dolara çıkmış vaziyette. O açıdan da görüşme çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii o masada bulunmuş olması hem bölgeye hem dünyaya bir güven unsuru. Bunu hiç şüphesiz Donald Trump zaten kendisi çok övgüyle bahsetti. Ama tabii önemli konu başlıklarından birisi de şu anda Donald Trump'la Netanyahu arasındaki bir kriz var şu anda. Netanyahu yarın gelecek öğleden sonra burada hemen karşımda gördüğünüz Birleşmiş Milletler binasında bir konuşma yapacak. Uçağının John F. Kennedy, New York'taki John F. Kennedy havalimanına inmesi bekleniyordu. Ancak tutuklanabilir şeklinde daha önce Mamdani'den bir takım açıklamalar vardı. Ancak tabii ki Mamdani daha sonra geri adım attı. Kendisinin yetkisi dahilinde olmadığını söyledi. Ama her ihtimale karşı tabii ki Netanyahu New Jersey'deki Newark'ta bulunan bir askeri havalimanına inecek. Buraya gelecek, Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacak ve arkasından da ayrılacak. Yani toplam bugüne kadar görülmeyen bir şey ki 7 defa işte bildiğiniz gibi Beyaz Saray'daki tüm görüşmelerinde haber muhabir olarak tabii ki biz vardık. Bunu şu anda Netanyahu bu krizi aşmaya çalışıyor. Yani Donald Trump'la bir fotoğraf vermeye, bir zafer fotoğrafı elde etmeye çalışıyor. O açıdan da tüm gözleri şüphesi yarına çevirecek ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve dün yaptığı konuşmaların da yankıları hiç şüphesiz Amerikan ana akım medyasında geniş şekilde konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediliyor Hasan Zahit.
1: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum aktardığım bilgilerden kaynaklı. Az önce sen de ifade etmiş olduğun gibi Başkan Erdoğan şu anda Türk evinden ayrıldı ve birazdan Türk ve kardeş toplulukları buluşmasının etkinliğinde olacak ve yine orada konuşma yapması bekleniyor. Biz de o konuşmayı birazdan A Haber ekranlarında canlı bir şekilde vereceğiz. Tekrardan teşekkür ediyoruz sana İrfan Sapmaz ve devam edelim. Stüdyoda konuklarımızla birlikte en son Güngör Yavuz Aslan'la birlikte konuşuyorduk. Hocam devam edelim istiyorsanız. Kısa bir 2-3 cümle daha alalım. Ondan sonra sözü evet, Abdullah Aydın'a bırakmak istiyorum.
2: Abdullah Hocam'ın zamanında da riayet ederek hızlı bir şekilde süreç Irak'ta devam edecek. Bu yeni yönetimin de tavrı bu yönde. Bir de stratejik olarak bu Sincar'ın temizlenmesi kalkınma yolunun kuzey lokasyonu, Irak kuzey lokasyonunda güvene alınması demek. Yani burası çok önemli. Anbar hattından gelip Musul hattından Fişabur'a gelen, bizim sınırımıza gelen lokasyonun tamamen federal hükümetin merkezi. Bakın Irak bölgesel yönetimini dahi riskli görüyorum ben. Riskli görüyorum. Çünkü zaman zaman kendilerini farklı konumlayabiliyorlar bu Erbil'deki unsurlar. Geçmesi kalkınma yolunda hızlanması demek. Biliyorsunuz Basra'dan inşaat başladı. Limanda çalışma, fizibilite çalışmaları bitiyor. 2027'nin ilk aylarında da şantiyelerin kurulacağını söylüyor Irak kaynakları. Çünkü finansman sorunu çözülmüş gibi gözüküyor. Hem terörsüz Türkiye stratejisi hem de kalkınma yolunun güvenliği açısından Sincar'ın güvenlik başlıkları çok önemli.
1: Teşekkür ediyorum aktardığım bilgilerden kaynaklı. Yine devam edeceğiz konularımızı konuşmaya. Bir de Profesör Doktor Abdullah Aydın Akademisyen, teşekkür ediyoruz. Tekrardan yayına katıldığınız için biraz beklettik sizi, kusura bakmayın. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Başkan Erdoğan'ın bu önemli temasını, önemli görüşmesini Ali Zeydi ile birlikte?
3: Uzun bir süredir devam eden bir süreç ama tabii özellikle uluslararası arenada yani diplomatik görüşmelerin, birebir görüşmelerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Burada bir parantezi belki Türk evine de açmak lazım. Gerçekten gerçekten diplomasinin en önemli merkezlerinden birine dönüştü. Dünyanın kesinlikle en önemli en önemli siyaset ve diplomasi merkezine dönüştü. Sadece Türkiye için değil, dünyadaki diğer ülkeler de burayı çok aktif bir şekilde kullanıyor. Çok kritik bir yer. Yani eski binayı da biliyorum, yeni binayı da biliyorum. Gerçekten muazzam bir bina. Yani orada gerçekten bir yani Türkiye'nin gurur vesilesi. Yani böyle bir mekanın olması da tabii yani

0: Özellikle bu tarz görüşmelerin aktif bir şekilde, başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için önemli. Yani Ali Zeydi figürü, tabii şunu ifade etmek lazım. Yani Irak'taki değişimin bir simgesi. Bu da tabii Türkiye'nin eliyle, yani Türkiye'nin dominasyonunda bu sürecin yürütüldüğünün de bir işareti. Teröristik Türkiye denilen projenin sadece teröristik Türkiye olmayacağını, Sayın Erdoğan bunun teröristik bölgesiz bir işe yaramayacağını özellikle defaatle vurguladı. Yani siz bugün ülke içerisindeki terörü bitirdiğinizde, nasıl olursa olsun bitirdiğinizde, bu işin çözülmeyeceğini hepimiz biliyorduk. Yani buradaki değerli katılımcılar da yani bu konuda hemfikirlerdir. Suriye ve Irak bölgesinin de bu sadece teröristik bölgeyi, sadece teröristik Türkiye'yi sadece teröristik bölge başlığı üzerinde değerlendirirken PKK üzerinden de değerlendiremeyiz. Güngör Bey'in ifade ettiği gibi teröristik bölge demek aslında nihayetinde son planda bu terör unsuru olan İsrail'in de etkisizleştirildiği bir sistemden geçiyor. PKK özelinde proje, yani teröristik Türkiye ülke içerisinde ayrı, PKK özelinde ülke içerisinde ayrı, ülke dışında ayrı bir proje olarak değerlendirirken uzun vadede bölgedeki terörü üreten unsurların tamamen ortadan kalkmasından müteşekkil bir proje olarak değerlendirilmesi lazım. Aksi takdirde yani biz hani PKK'dan önce Asalan'ın olduğunu biliyoruz. PKK'dan sonra işte 1-0 Asala, terörün 1-0'ı Türkiye için Asala ise, 2-0'ı PKK ise, 3-0'ın başka bir şey olmaması için bu projeler inşa ediliyor. Yani bunu da anlamak lazım. Biz X'e veya Y'ye yönelik değil, terörün tamamen ortadan kalkması için mündemiş bir çalışmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Suriye'nin ve Irak'ın buradaki önemi bizim için çok kritik. Ve tabii burada diğer komşularımıza, İran, özellikle Ermenistan ve Gürcistan'la komşularımız ve Balkanlar hala yani ciddi manada kaynayan bir kazan ve bu denklemle Kafkasya'dan da bahsettik, ifade ettiğim gibi. Ve burada da en kritik ülke, buradaki huzur ve barışın inşası için en çok çalışan ülke Türkiye. Yani böyle ifade edelim, emperyal planlar ve buradaki işte Bercan Bey'in ifade etmiş olduğu husus gibi. Yani Rusya'nın ayrı bir planı var, Amerika'nın ayrı bir planı var, Amerika, İran'ın ayrı bir planı var, ama Türkiye'nin planı bölgede huzur üzerine, sadece bölge unsurlarının kazandığı, işte art niyet taşımayan, gizli ajandası olmayan bir projeler ve silsilesi sundu. Dolayısıyla bunu Balkanlar için de söyleyebiliriz. Bugün bunu Gürcistan, bunu Ukrayna ve Rusya savaşı için de söyleyebiliriz. Yani bölgedeki bütün kargaşalarda bu işin merkezine Türkiye'nin oturtulması, o yüzden. Yani bugünkü yani bugün Trump'la olan görüşme, Trump'ın yapmış olduğu görüşmede yani Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın ekibi bile Türkiye'nin olması bu yüzden kritik. Yani diğerleriyle ilgili hani bir amirlik durumunda belki Trump konuşabiliriz, ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın o masada bu kadar etkin olmasını ve ona yönelik özellikle o Çetin Ceviz ifadesini de böyle okumak lazım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Türkiye, Amerika'nın belli bir planı var. Onu uygulamak için neredeyse direktif vermek için o diğer ülkelere belki bir tavır sergileyebilir, ama kesinlikle Türkiye'ye onu sergileyemediğini ve bunun ne kadar hani Türkiye ile pazarlık yapmanın veya Türkiye ile bir süreç yürütmenin ne kadar zor olduğunu, Erdoğan'ın çünkü ülkesinin menfaatlerini maksimum seviyede savunacağını ve Türkiye'nin diplomatik kabiliyetlerinin çok maksimum seviyede olduğunu Trump kendisi de ifade ediyor. Şimdi bakın, hepsi birbiriyle bağlantılı süreçler olarak değerlendirmek lazım. Yani bugün gelinen noktada Sincar meselesinin de ne kadar kritik olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü haritayı da önümüze aldığımızda Suriye ve Irak'ın kesişim noktalarında çok kritik bir yerde ve bize şu söyleniyordu. Yani terör unsurları tamam Suriye'den çıkacak. Suriye meselesi kapandı. Yani Suriye'yi hani tabiri caizse Türkiye'ye verdik diye söylüyor Trump. Aynı öyle bir süreçten bahsediyorlar. Ama burada soru işareti şuydu. PKK'nın unsurları, yani SDG'ye dönüşmüş unsurlar ne olacak? Bunlar işte devletleşemeyenler. Devletleşemeyenlerin hepsi Irak'a gidecek, orada yapı devam edecekmiş gibi bir algı oluşturuluyordu. Bunun da en kritik bölgesi Sincar'dı. Nihayetinde gelinen noktada Güngör Bey'in de ifade etmiş olduğu gibi, hani bunun ilk ayağı olan Sincar çözüldü. çok cüzi unsurlar olan birkaç yer daha var. Bunlardan birini işte Asos'ta ifade ettik ve Kandil. Artık buraların da çözüldüğü bir ortamda, yani terörsüz Türkiye projesinin artık tam manasıyla netleştiği ve terörsüz bölge sürecinin diyelim daha geniş ifadeyle netleştiği ve artık meselenin tam çözüldüğü bir sürece doğru gidiyoruz. Bunun için alternatif olarak da nasıl çözeceğiz sorusunun cevabında Türkiye biz bunu Suriye'de bu şekilde yaptık. Biz de bunu yapabilirsiniz diye Zeydi ile yürütülen süreçlerin neticelendiği bir ortam var. Biraz önceki sorduğumuz soruyla tamamlamak lazım.
1: Tabii.
0: Süreçler bugünden değil. Bu proje devlet projesi ve devlet bu projeyi uzun süredir çalışıyor üstünde ve sadece Türkiye sınırlarında tam maksimum güvenlik olmayacağını, bölgenin güvenliğinin de bu işe dahil edilmesi gerektiğini tek defaatle çalıştı ve adım adım gidiyor. Proje niye bu kadar yavaş gidiyor? Bakın yani benzer ülkelerin süreçleri bu kadar bocaladığı bir ortamda Türkiye'nin bu kadar kusursuz bir şekilde bir proje yürütmesi aslında Türkiye'nin bu işe ne kadar önem verdiğini ve ne kadar dikkatli çalıştığının da bir göstergesi. Dolayısıyla biz adım adım giden bu süreçle ilgili yeni adımları ve nihayetinde de bu işin tamamen bittiği bir ortamı göreceğiz umudundayız.
2: Abdullah Hocam, hatta Türkiye 2009'da bu aşamaya gelmişti. Şamgen'den bahsediliyordu, kalkınma projelerinden. Yani ta Körfez'e kadar uzana inanılmaz projeler devreye girecekti. O işi sekteye uğrattılar. Dediğiniz gibi yani çok eski. Hazırlıkları çok tabii eskiden yani, yapılan bir proje.
0: Şimdi orada neydi Bercan Bey, hatırlıyorum. Biz yani Şam'la ilgili biz Esad'a Sayın Erdoğan açtı krediyi küçümsüyorlar. Yani orada emperyal planlar, kendisinin o işte iktidar hırsı vesaire ülkeyi sürükledi, kaos ortada. Yani Türkiye hem Irak'a hem Şam'a eski yönetimlerine işte Talabani'ye ayrı bir şeyler söyledi, Maliki'ye işte ayrı şeyler söyledi. Yani hepsiyle de bu gelin bakın buradaki sorunları çözelim. Yani bu sorunları çözmeksek yarın bir gün çok büyük krizler çıkar dedi. Şimdi Esad'ın gelmiş olduğu nokta ne oldu geriye? İşte bir otel odasında ya da bir villada Moskova yakınlarında hayatını geçiriyor. Ama bir ülke kaosa sürüklendi. O zaman da Türkiye yani terörsüz bir bölge için adımlar atıyordu. Hani o gün projenin ismi farklıydı. Ama temel itibariyle Türkiye bölgedeki her unsura adil ve barışçıl yöntemlerle inşa edilecek bir sistem sunuyor. Bu da kazan ilkesi üzerinden. Yani işte İran'ın bölgede yaptıklarını unutmuyoruz. Rusya'nın bölgede yaptıklarını unutmuyoruz. Amerika'nın bölgede yaptıklarını unutmuyoruz. Ve hatta şunu da ifade edeyim. Hep işin sıkıştığı noktada Türkiye'ye karşı birlikte hareket ettikleri gerçekliği de unutmamak lazım. O Tel Rifat örneğini unutalım. Üç orada mesela Suriye'deki üç unsur bir araya geldi. Türkiye'nin bölgede tampon bölge oluşturması için en büyük engelleri onlar koydular. Yani ne oldu? Bir anda emperyal planları, kendi planları, ikinci plana atılıp Türkiye'nin oradaki huzuru inşa etme çabalarının önüne geçtiler. Dolayısıyla Türkiye dışında bir unsurun bölgede huzur istediğini de düşünmemek gerekiyor. Hı hı.
1: Peki şey sormak istiyorum şimdi Anar Hocam, sizinle birlikte devam etmek istiyorum. Dedik ki PKK'nın kritik lojistik hattı kesiliyor dedik. O bölgeler tam olarak nereleri oluyordu?
3: Şimdi şöyle, Türkiye'nin aslında biz gözden kaçırmamamız gereken nokta, bir gün PKK terör örgütünde böyle bir ışınlanma yarandı ve biz silahları bırakalım, hemen teslim edelim, entegre olalım vesaire gibi bir şey olmadı. Buraya gelinen süreci iyi bakmak lazım. Yani Türkiye PKK'yı yendi, bir terör örgütünü yendi. Hem Irak'ta yendi, hem Suriye'de yendi ve Türkiye'de yendi. Yani gelinen süreci önce demir yumruk, daha sonra kadife eldiven. Yani süreç böyle başladı. Bunu vurgulamak lazım. Ve bu örgütler, bu veya benzeri örgütler, bu bütün terör örgütleri için geçerlidir. Özellikle bizim yaşadığımız coğrafyada kendiliğinden silah bırakmaz. Askeri yöntemler olmadan bu veya benzeri terör örgütleri yapılanmalar asla entegre olmazlar. Silah bırakmazlar, teslim olmazlar. Bunu vurgulamak lazım. İkinci husus, Türkiye aslında bu süreci 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı operasyonuyla başlattı. Yani iradesi, siyasi ve askeri iradesini 2016'da Fırat Kalkanı operasyonuyla işidi.

sınırlarımızdan büyük ölçüde temizledi. Daha sonra arkasından 2018 Zeytin Dalı, 2019 Barış Pınarı, 2020 Barış Kalkanı harekatıyla terör örgütlerinin kendi sınırlarının Suriye tarafından büyük ölçüde püskürttü. Ve Suriye sahasında bu terör operasyonlarını yaparken aynı zamanda Irak'ta da ciddi anlamda pençe kilit operasyonları dahil birçok askeri operasyonlar sürdürdü. Mesela bununla ilgili BBC'nin yaptığı bir yayın var. Evet, orada biraz daha provokatif ifadeler kullanıyor ama gerçeği görme açısından o belgesel son derece önemli. Neden? Çünkü ifade ediyor oradaki Iraklı yetkililerle, peşmerge güçleriyle, merkezi hükümet yetkililerle vesaire de röportaj yapıyor. Oradan görüyoruz ki aslında Irak'ta Türkiye 2020'den 2022-2023'e kadar yüzlerce aslında karakol, yani askeri üs inşa ederek PKK'yı neredeyse hareketsiz bırakmış. Yani nefes alamayacak durumda Irak'ta, yani kendi sınırlarında değil, yani Kuzey Irak'ın bölgesinde PKK'yı hareketsiz hale getirmiş. Ve ondan sonra aslında bütün bu süreçler başladı. Şimdi bakın, dikkat ederseniz Türkiye ayağı tasfiye oldu. Suriye ayağı tasfiye oldu. Irak ayağı şimdi tasfiye olacak. Evet. Bir tek ayağı kalıyor İran. Mesela bu gündeme gelmiyor, konuşulmuyor. Çünkü İran hala PKK'nın çünkü PKK'nın Pejak kolu İran'daki. Bu bir anlamda İran'ın kontrolü altında. Ve 2012-2013 senesinde aralarında bir ateşkes anlaşması var. Ve Pejak ilginçtir. Bir terör örgütü olmasına rağmen İran'la çatışmıyor. İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemi yok. Bir şekilde İran onu kendi kontrolünde tutarak tasfiye sürecini genişletiyor. Bu oraya da sıçrayacak. Yani özellikle Türkiye'nin hem İran'la yürüttüğü müzakereler, görüşmeler sonrası Pejak'ın da silah bırakma süreci gündeme gelecektir düşünüyorum. İkinci husus şu. Şimdi Sincar biraz daha geriye gitmiş. Lazım. Bu IŞİD'in nedenli tehlikeli bir emperyal maşa olarak bizim sınırlarımızda gündeme geldiğini hatırlatmakta fayda var. Bakın 2011-2012 senesinde birden böyle bir örgüt parlatılmaya başlandı tırnak içerisinde. Irak'ın Musul gibi, Kerkük gibi eyaletlerini ele geçirdi. Daha sonra Suriye'ye sıçradı. Rakka gibi, Deir ez-Zor gibi büyük ölçülerini, bizim sınırlarımızda Elbab'ı, Cerablus gibi bölgeleri ele geçirdi. Yani hem Türkiye'nin, dikkat ederseniz, hem Irak'ta hem de Suriye sahasında bir anlamda komşusu oldu. Ondan sonra ne oldu? IŞİD'e karşı Amerikan destekli Irak'ta operasyonlar başladı. Ve Irak bölgesel yönetimi de bu operasyonlara destek vererek bu sefer şöyle ilginç bir durum ortaya çıktı. IŞİD'den temizlenen Musul, Kerkük, Selahattin gibi bölgeler bu sefer Irak bölgesel yönetiminin kontrolüne geçti. Yani peşmergenin kontrolüne geçti. Ve arkasından yine hatırlatmakta fayda var. 2017'de Barzani bir referandum yaptı. Bağımsızlık referandumu gerçekleştirdi. 2017 senesinde. Yani şu an bölgesel yönetiminin kontrolünden %40 daha fazla toprağını genişletti Irak bölgesel yönetimi. Kerkük'ü, Musul'u, Selahattin'i ele geçirdikten sonra bağımsızlık referandumu. Bağımsızlık referandumu sonrası ne oldu? Türkiye Kuzey Irak'la ilişkilerini tamamen kesti. Dedi ki, yani siz bunu uygulayamazsınız. İran baskı uyguladı. Sonra Irak merkezi hükümeti baskısını arttırdı ve bağımsızlık kararı rafa kaldırıldı. Hala uygulamadılar. Ve daha sonra peşmergenin ele geçirdiği bu bölgeler Irak merkezi hükümet tarafından geri alındı. Yani orada aslında nedenli bir tuzak kurulduğuna dikkat etmek lazım. Çünkü Kerkük, Musul, Selahattin gibi bölgeler Irak anayasasına göre tartışmalı bölgeler. Ama oldu bittiden faydalanarak bölgesel yönetim oraları ele geçirmiş. Neden tartışmalı bölgeler? Çünkü anayasada belirtiliyor ki buralar ileride referandum yapılması lazım. Çünkü Türklerin de, Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgeler, siz sadece Türkmen ve Arap nüfusunu bypass ederek oldu bittiyle burayı kendi kontrolünüzde bir bölgeye dönüştüremezsiniz. Şimdi gelinen nokta itibariyle Suriye'de bir süreç yaşandı. Esad devrildi. Çatışma dönemi, iç çatışma dönemi sona erdi. Bu çok çok büyük bir olay. İkinci husus, Türkiye bu anlamda terörsüz Türkiye sürecini başlattı. Artık bölgede şöyle bir durum söz konusu Hasan Said Bey. Amerikan sürekli, Tom Barak bunu ifade ediyor. Artık biz devlet dışı aktörlerle çalışmak istemiyoruz. Yani bölgede artık paramiliter yapıların tasfiye edildiği bir sürece geçtik. Bunun artık geri dönüşü yok. Bunun için 2014'te Amerika'nın tırlarca dolusu silah gönderdiği SDG'den vazgeçti.
vazgeçmek durumunda kaldı bu.

0: Saydığım bu operasyonlar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı, Pençe Kilit operasyonlarıyla bunlar oldu. Yani Türkiye savunma sanayide ve askeri kapasitede öyle bir aşamaya geldi ki demir yumruğunu masaya vurduktan sonra bu paramiliter yapılar tasfiye sürecine girdi. Çünkü neden PKK, yani 50 yıldır Türkiye'ye karşı emelleri var. Türkiye'den toprak alıp devlet kuramayacağını anladı bu paramiliter yapılar. Ya yani Türkiye'nin bölünemeyeceğini, bir gram bile toprak alamayacağını anladıktan sonra tasfiye sürecine girdiler. Bunu vurgulamak lazım. İkinci husus, Türkiye'nin savunma sanayi İHA ve SİHA'lar bu terörle mücadelede muazzam bir rol oynadı. Yani konsept değiştirdi. Ve bu konsept değişimi sonrası bütün bu biz bu süreçleri yaşıyoruz. Ve nihayetinde de Sincar çok çok önemli bir aslında şeydi. Bir çıban başıydı o bölge için. Ve artık buranın da boşaltılması ve Irak merkezi hükümetin kontrolüne geçmesi. Ve tabii hatırlatmakta fayda var. Bunlar hepsi sözle bir takım bu örgütlerin verdiği sözler üzerinden devam eden bir süreç değil. İçeride bu kabul edilen çerçeve yasasında bile vurgulanan madde var. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilgili kurumları sahada tespit edecek, değerlendirecek. Örgütün tamamen silahlarını bıraktığı tespit edildikten sonra çıkarılan yasadan faydalanma süreci başlayacak ve ondan sonra da denetlenme mekanizması da hep canlı tutulacak. Yani orada Milli Güvenlik Kurulu'nda karar alınabilmesi için bizim istihbarat birimlerimiz, emniyet istihbarat, jandarma istihbarat, milli istihbarat bu süreci izleyecek. Gerçekten de bu adamlar Sincar'da silahlarını bıraktılar, tasfiye oldular. Kandil'de, işte diğer Kuzey Irak'ın farklı farklı bölgelerinde bu anlamda da bir denetleme mekanizması getirmiş. Son olarak da şunu söyleyelim. Bölge artık dediğim gibi bu paramiliter yapıların tasfiye olduğu bir sürece giriyor. Ya bunu da okumak lazım. Artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2016'dan itibaren ifade ettiği bir söz var. Biz sınırlarımızda bir terör devletinin teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Evet. Ve etmediler. Yani etmedi. Yani Türk devleti buna müsaade etmedi. Bu gelişmeleri bu anlamda özetleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam yorumlarınız için. Peki Sayın Bercan Tutar, bu görüşmenin Birleşmiş Milletler'de yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz? O zirvede yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz?
2: Tabii Birleşmiş Milletler'de yapılmasının hem sembolik hem stratejik hem de jeopolitik diyeyim anlamı çok büyük. Yani Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma, Sayın Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına işte dünya medyasının gösterdiği ilgi, yani işte dünya beşten büyüktür ifadesinin artık bir küresel doktrine dönüşmesi, yani BM'deki o reform ihtiyacını aşan bir talebi aslında dile getiriyor. Yeni küresel bir dizaynın, Türkiye'nin o yükselişinin, yani o ki yeni statüsüne uygun bir küresel dizayndan bahsediyoruz artık. Yani Türkiye artık o eski bildiğimiz işte eksen arayışındaki bir Türkiye değil. Kendi eksenini ve kendi sistemini kurmuş ve bu sisteme göre bir talepte bulunuyor. Hem küresel güçlerden hem bölgesel güçlerden. Yani bu anlamda baktığımızda Türkiye'yi aşan bir mantıkla, mantaliteyle hareket ediyor. Zaten Sayın Erdoğan'ın bütün konuşmalarında da biz bunu hep gördük. AK Parti'nin iktidara gelmesi. Yani şöyle kısaca bir slogan şeklinde özetlersek, Anadolu ülkesinden işte bölgesel ve küresel bir aktöre, devlete. Şimdi de o bölgesel ve küresel devletten bir medeniyete doğru giden bir süreç var karşımızda. Yani o anlamda Sayın Güngör Yavuz Arslan'ın belirttiği işte Türkiye'nin işte birkaç yüzyılını belirleyecek atılımlar yapılıyor şu anda. Nasıl ki mesela Yavuz Sultan döneminde 1517'lerde işte şeyde Suriye ve Mısır fethedildiyse, ondan sonraki aşamalarda Osmanlı'nın işte yükselişi daha da perçinlendiyse, şimdi aynı benzer bir süreçten geçiyoruz. Tekrar işte evine, tarihine, köklerine, coğrafyasına geri dönen bir aktör var karşımızda. O aktörün tabii o yürüyüşü, Türkiye'nin o yürüyüşü çok önemli diyelim değişimlere ve dönüşümlere yol açıyor. Bunu en iyi görenler de zaten hemen komşularımız, yani yakın bölgemizdeki insanlar. Türkiye'nin Irak'ta gösterdiği o stratejinin meyveleri gösterdiği, yani doğru tarafta durmasının enini herkes görüyor.
1: Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum Bercan Tutar. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu anda Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması etkinliğine katıldı ve zannediyorum birazdan konuşmaya başlayacak.

0: kürsüde kendisi. Türk ve kardeş topluluklar buluşmasına katıldı. Başkan Erdoğan kulak verin.
1: New York, Amerika'da yaşayan kıymetli vatandaşlarım, Amerikan Müslüman toplumunun değerli temsilcileri, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine sizlerin vasıtasıyla şu an burada olmasalar da kalpleri bizim kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Sizlerle New York'ta yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Programı teşrif ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyor. Bu güzel birliktelikte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim toplantımızı hayırlara tebdil eylesin. Barışa ve kardeşliğe inşallah vesile eylesin. Bu buluşmayı hem sizlerin buradaki çalışmalarına tanıklık etmek hem de ortak meselelerimizi istişare etmek bakımından çok kıymetli buluyorum. Bir defa şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu salonda pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var. Burada müşterek bir vicdan, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi ve dayanışmayı besleyen yüce bir ruh var. Burada Türk Teavün Cemiyeti'nden Hars Cemiyeti'ne Gül Cemal vapuruyla bu topraklara ulaşan ilk nesillerden Amerika'nın dört bir yanında kök salmış güçlü millet varlığımıza kadar uzanan köklü bir mirasın taşıyıcıları var. Bu salonda muhabbet var. Hudutları ve kültürleri aşan büyük bir kardeşlik var. Bu salonda hepimize güven veren muhteşem bir dayanışma iklimi var. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu salonda vücut bulan kardeşlik ruhunun bir parçası, bir üyesi olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii böylesine güçlü bir aidiyet, sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Çünkü kardeşler birbirlerine destek olurlar. Kardeşler birbirlerinin hukukuna riayet ederler. Kardeşler birbirleri arasında köken ayrımı, gelir ayrımı, dil, kültür, renk ayrımı yapmazlar. Kardeşler görüş farklılıkları sebebiyle kendi aralarında duvar örmezler. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in kardeşliğimizi tarif eden şu hadisi şerifini özellikle hatırlatmak istiyorum. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz. Müslümanın her şeyi, malı, ırzı, kanı Müslümana haramdır. Takva işte burada kalptedir. Bir kişiye Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter. Evet, meselenin özü işte budur. Kıymetli dostlarım, çok değerli misafirler, madem ki kardeşiz, öyleyse bunun hakkını vermek zorundayız. Bu birlikteliği teşkilatlanmaya, teşkilatlanmayı da topluma değer üreten kalıcı bir güce dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Bugün Amerika'da Türk, soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı, ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kurumsal kapasite görüyoruz. İş dünyasında, bilimde, akademide, sağlıkta, hukukta ve teknolojide çok kıymetli başarılara imza atan kardeşlerimiz bulunuyor. Profesör Doktor Aziz Sancar hocamız gibi bilim dünyasında açtıkları çığırla insanlığın tekamülüne vesile olan değerlere sahibiz. Biz hangi görüşe sahip olursa olsun, ihanet çukuruna düşmediği sürece tüm vatandaşlarımızın başarılarıyla iftihar ediyoruz. Yaşadıkları her yerde Türkiye'nin sesini, birikimini ve değerlerini en güzel şekilde temsil eden ülkemizde Amerika arasındaki dostluğun güçlenmesi için emek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler ortaya koyduğunuz başarılarla, kurduğunuz dostluklarla, içinde yaşadığınız topluma yaptığınız katkılarla Türkiye'nin tabii elçilerisiniz. Şüphesiz bu gönül halkası yalnızca vatandaşlarımızdan ibaret değildir. Türk vatandaşı olmadığı halde Türkiye'ye ve milletimize samimi bir muhabbet besleyen, Türk milletine yönelik ön yargılara ve haksızlıklara karşı sözünü esirgemeyen dostlarımızın varlığını da çok önemsiyoruz. Soydaşlarımızdan Amerikan Müslüman toplumuna, Türkiye ile gönül bağı kurmuş bütün dostlarımıza uzanan bu geniş dayanışma ağı bizim için çok kıymetlidir. Türkiye'nin dostluğunu çoğaltan, ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan ve ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren bütün dostlarımıza sizlerin huzurunda en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, dünyanın neresinde olursanız olun, başarının sırrı nitelikli eğitimdedir. Türk toplumunun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayattaki yerini pekiştirmesi çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim almasına bağlıdır. Bununla birlikte evlatlarımızın kendi dillerini ve kültürlerini öğrenmesi, ana vatanlarıyla bağlarını koruması da önemlidir. Esasında bu entegrasyonun önünde asla bir engel değildir. Günümüzde bireylerin kendilerini birden fazla ülkeye ait hissetmeleri gayet doğaldır. Burada esas itiraz edilmesi gereken bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan köklerini inkar etmesini beklemektir. Dahası bir göçmen grubunun içinde yaşadığı toplumla bütünleşebilmesi için o toplumun da göçmenleri kabul etmesi, haklarına saygı göstermesi gerekir. Amerika bu konuda istisnai bir örnek olmakla birlikte Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz. İnsanımızın yaşadığı ülkenin İnsanımızın yaşamını